0: talebesidir o. Onun da yazıları var Harem-i Şerif'te. Pakistan'da başka hattatlarım var yazıları. Anam kime nasipse orada hizmet ediyor. Bu iş bir acayip iş. O yüzden diyorum ben mesela şunu demeyin. Ben Harem-i Şerif'in mesela ne iş yapıyorsun? Harem-i Şerif'in temizliğini çalışıyorum demeyin. Tövbe istiğfar edin. Harem-i Şerif'i sen temizleyemezsin diyorum. Harem-i Şerif seni temizler. Harem-i Şerif'te hizmetkarım da en büyük şeref bu. Daha evvel derlerdi ki mesela bizim sultanlarımız onu demiş. Hadimül Harameyn-i Şerifen demişler. Ben bunu orada krallarla da konuştum. Dedim ki bizim krallarımız, padişahlarımız Hadimül Harameyn-i Şerifler demişler. En büyük şeref onların için o. Harem-i Şerif'in hizmetkarı. Burada halbuki tabii ki kötü niyetle değil ama sizde Hakimül Harameyn-i Şerifin yazıyor dedim. Sizin cümlelerin başında. Hakimül Harameyn-i Şerifin, Harem-i Şerif'in hakimi. Hakim kimse olamaz dedim yani. Hadimül Harameyn-i Şerif'in demek. Şu anda çok şükür o da Rabbim lütfoldu bize. Yani isim vermiyorum artık. Orada şu anda Hadimül Harameyn-i Şerif'in tabiri geçiyor. Harem-i Şerif'in
1: Onlar da
0: hizmetkarı.
1: çok şükür kabul ettiler,
0: Kabul etti ve
1: anladılar.
0: geçiyor. Radyolarda, haberlerde, televizyonda izleyin. Hadimül Harameyn-i Şerif'in geçiyor. Aynı Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in rahmetli yaptığı gibi. Hadimül Harameyn-i Şerif'in, Harem-i Şerif'in hizmetçisi. Bundan büyük şeref mi olur abi? Yani temizleme ne demek, hakim ne demek? Yok öyle bir şey. Yani
1: Peki
0: orada
1: Mevsim-i
0: hizmetine böyle.
1: Nebevi'nin şeyi işte
0: Efendim?
1: güneş gelince açılan şemsiyeleri dışarıdan
0: Onları
1: itibaren
0: Almanya'da
1: baktık.
0: yaptırdık.
1: Evet.
0: Mahmut Badoraş diye Müslüman olan bir Alman bir mühendis var, inşaat mühendisi.
1: Müslüman olduktan sonra mı
0: Müslüman
1: yaptın?
0: oldu, evet. O çocuk çok düzgün bir çocuk. Biz de tanıyor, iyi, ben de tanıyorum onu. Orada yaptırdık. Bayağı da pahalı malzeme fakat çok zor bir malzeme, kalite malzeme. Şemsiye gibi böyle açıldığı için düşen yağmur bu içinden gidiyor, aşağılardan tesisata bağlanmış oluyor yani. Kolay değil o rüzgarda bu şekilde açılması. Böyle açıldığı zaman bütün her taraf gölgelik oluyor. Yağmurdan yaşlandı, korunuyorsun güneşten özellikle. Orada güneş çok şey. Çünkü bazen ben şahidim 2 sene bir damla yağmur düşmediği zaman olmuştur. Bir damla. Bazen de bir yağmur gelir sel götürür.
1: Peki o bir damla yağmur düşmediğinde Zemzem yine
0: Zemzem'de bir problem yok.
1: evet yani ne olursa
0: Ama
1: olsun
0: Zemzem'de de yine benim tahminim mutlaka şu anda su karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Tahminim diyorum. Zemzem kuyusuna da indim kaç kere. Biliyorum o Zemzem'in tadını da biliyorum, şeyini biliyorum. Tabii seneler geçti aradan ama yani adamlar da belki kendine göre haklı. Çünkü Zemzem de öyle bir şey ki suyu başka bir suyu kabul etmiyor. Hatırınız olsun bir yerden bir Zemzem gelirse size. İçinde Zemzem veya normal su karışık olabilir. Bir şişenin içine kapatın. Öyle iyice karıştırın öyle için. O zaman Zemzem mutlaka içmiş oluyorsunuz yani.
1: Zemzem illa ona baskın gelir.
0: Yani
1: Onu
0: karışık bir problem yok.
1: zemzemleştirir.
0: Ama siz karıştırmanı içerseniz, diyelim ki zemzem alta çöktü, sizin içiniz su, üstte sadece su içersiniz.
1: Yani zemzemleştiriyor
0: Zemzemleştiriyor. Bravo, ne güzel söylediniz.
1: Estağfurullah. Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdik. Mermerleri var üstünde. Yürüyoruz.
0: Evet.
1: Kepenkleri var. Mermerlerle ilgili
0: Mescid-i
1: neler
0: Nebevi'de değil de
1: söylersin?
0: Mescid-i Kabe'de var. Burada hizmetimiz bizim. Mescid-i Kabe'de tavaf alanına methaf derler. Methaftır tavaf alanı. Buradaki yani daha evvel granitti. Ayak cayır cayır yanıyor. Beyaz mermer döşesen de olmuyor. Yani sıcağı çekiyor çünkü. Yani bir normalde şöyle bir yerde namaz kılamazsınız. Elinizle dizinizde yanar, ayağınızla yanar yani. Yani illa kalın seccade sermek gerekiyor. Bir de tavaf olayı var. Komple tur atacaksınız yanına yak. Nasıl olacak bu iş? Orada bu bizim Asos'ta, Çanakkale'de Asos diye bir yer var belki bilirsiniz. Ondan sonra bir de Yunanistan mermer var aşağı yukarı adalarda ve aynı yerde. Kristal mermer derler buna. Bu ısıyı çekmez. Şimdi şuradaki çizgiden bu tarafı diyelim ki granit veyahut başka bir beyaz mermer. Yani mesela bizim işte Marmara mermeri, ne bileyim Kemalpaşa mermeri gibi mermer düşünün bembeyaz. Burada da bu kristal mermer. Bu kristal mermer elleyin çok latif bir ılıktır. Bunu elleyin elinizi böyle yaparsınız. Güneşteyken. Yani yanar eliniz yani. Şimdi dolayısıyla oradan çok şükür onu getirdik ettik. Araya şeyler girdi. Bu rahmetli Kemal İsmail vardı. Harem-i Şerif'in o dediğiniz kubbeler falan dizayn eden ve Harem-i Şerif'in yeni daha evvel bizden evvel genişlemesini yapan kişi. Onun da çok emeği oldu rahmetli. Ondan sonra bizim de orada çok şeyimiz oldu. Perde arkasından böyle. O mermerleri tamamen tavaf methaf kısmına döşendi. Şimdi son derece rahatlıkla tavaf edin. Daha enteresan onların altına bir de bakır levha döşettirdik biz. Niye? Ayak sürtünmeden dolayı elektrik kapar vücut ve yorulursunuz. Halbuki şimdi bakır lafa döşendiği için elektrik akımını o kesmiş oluyor. Siz orada rahat rahat dönüyorsunuz, bir tavaf yapıyorsunuz, hiç de yorulmuyorsunuz. Şu anda tavaf diyorlar bazen bir saate yaklaşıyor. Kalabalıktan.
1: Evet.
0: Bir saat tavaf etmek kolay mı herkese? O zor. Yani oradaki hatıramız da bu doğru enteresandır oradaki o hizmetimizde. Çok şükür.
1: Mescid-i Nebevi'den başka aktaracağınız not var mı?
0: Ne desek az söylemiş
1: hatırat
0: oluruz. Yani hatıra işte çok şükür Rabbim orada hizmet lütfetti, nasip etti. Mescid-i Nebevi'nde içlerine girmeyi kaç kere nasip etti. Haddini bilmiyorum, adedini. Kabe-i Muazzaman'da içine kaç kere girdik. O da büyük bir nimet. Her tarafa namaz kıldık. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldığı yer var. Mermerle belli o içinde, Kabe'nin içinde.
1: İçinde.
0: İçinde evet. Onda da kıldık. Her yere namaz kılmak bambaşka bir zevk. Hiç alışmadığınız bir şey, garip geliyor. Kıble buraya nereye dönüyorsun? Orada da kıble, burada kıble. İçindesin çünkü o noktanın. Bunun zıttı olan noktada büyük okyanusta, o Endonezya'nın falan filan dışında koca bir okyanusta, bir denizin içinde bir nokta. Rabbim öyle demek ki murad etmiş. Denizin içinde oluyor ki kimse orada namaz kılamıyor. Yani bir motorla kayıkla koordinatlarını iyice hesaplayarak giderseniz, o motorun içinde de kayıkta olmazsa bir koca bir deniz motoru lazım yahut gemi lazım. Onun içinde her yere kalabilirsiniz namaz. Onda kim bulacak, kim edecek?
1: Bir tane daha yer var yani.
0: Bir nokta evet var orada yani. O noktaya nasıl olacaksınız? Zor. Bulunmaz değil, bulun şu anda teknoloji.
1: Evet.
0: Ama kimsenin şeyinde değil yani. Merak etmiyor kimse, öyle bir şey yapmıyor bizim gibi. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım.
1: Başlasın, siz dur deyince
0: Rebiye İbn Malik Mescidi, bu Harem-i Şerif.
1: Evet.
0: Demin ki Rebiye
1: İbn Malik. Şu yeşil kubbe sizin,
0: evet, benim
1: babanızla
0: işte
1: birlikte.
0: Ya o işte. Ben de orada duruyorum işte elhamdülillah, şükrederek.
1: Evet. Devam edebiliriz.
0: Tabii edebiliriz. Bu da Rebiye İbn Malik Camii. Demin ki kapısında durduğum caminin yandan görünüşü. Tamamen tuğladır bu. Bakın sıva yok, boya yok. En ufak hata kabul etmez. Çok zor bir mimaridir ama Rabbim lütfetti, nasip etti, yaptık elhamdülillah.
1: Evet.
0: Sahabe-i Kiram Efendimiz'den birinin ismi.
1: Rebiye, öyle mi?
0: İbn-i Malik, evet. Bu camide Konya Seydişehir Camii. Orada yaptık, bitirdik bunu. Konya'da bu. Bu cami şu andaki kralın oğlunun camii, Emir Sultan Bin Selman'ın camii.
1: Çok güzel bir cami.
0: Bu da çok enteresan, kübik bir camidir ve yine dışında içinde sıva yoktur, boya yoktur. Boya şöyle var, koruyucu boya var, mat ve şeffaf görünmez. Yani boya olduğunu göremezsiniz, yağmurdan yaştan tuğlanın emmesine mani olmak içindir. Bu da yaptığımız bir cami, çok şükür bu da Rabbim lütfetti, bundan ödül aldık bayağı. Çok şey yaptılar bize, yani teşekkür ettiler, davet ettiler, şeyler oldu bir sürü. Zor bir camidir yapması ama Rabbim lütfetti, nasip etti elhamdülillah. Bu İstanbul'da yaptığım bir cami, onun kubbelerinin arasında bulunuyorum. Şeyde bu, Büyük Çamlıca Camii'ne yakın, daha aşağı bölümde bir yerde. Nuri Topbaş Camii.
1: Biraz daha hızlı geçelim arkadaşlar çünkü çok görüntü var. Sonra hocamız dur
0: bu,
1: deyince duralım.
0: Cidde'de yaptığım camilerden bir tanesinin o kubbelerin üstünde.
1: Cidde'de.
0: Evet, Cidde'de bu da.
1: Bu kubbelerin içi mi?
0: Kubbelerin içi, evet. Şu anda daha kubbeyi yapmamışım, kemerler var. Ama oralarda benim mutlaka bulunmam gerekiyor ki.
1: Meğer kubbenin içinde ne kadar çok şey varmış.
0: Ya çok neler var, evet. Ondan sonra hepsi ama alınıyor ahşaplar. Benim ayak bastığım ahşaplar kalmıyor. Hepsini alıyor.
1: Tekrar başa döndük. Evet.
0: Başka,
1: diğerini koyabilir miyiz arkadaşlar?
0: Bunu söyledim ben bunu. Rebiye İbn Malik Camii'yi demin gösterdik. Bu Mescid-i İmam el-Bukhari. İmam Bukhari Hazretleri var ya. Onun ismi konulmuş cami. Bu da Medine Harem-i Şerif'e yakın bir camidir. Ben beyaz yaptım bunu. İçi yalnız kırmızı tuğladır. Bu da kagir yapıldı. Bunlar çok zor camiler yani yapışı.
1: Evet, devam ediyorum.
0: Devam ettik. Bu İskandinavya'da yaptığım bir cami.
1: Öyle mi? Hangi evet şehirde, ülkede?
0: İsveç'e yakın. Skövde diye bir yer. Bu Medine-i Münevvere'de yine bu caminin minaresinin detayına bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar zor o iş. Yani hiçbir tuğla özel tuğla değil. Normal sıra standart tuğlayı keserek biçerek bu hale getirdik. Yani bu çok zor bir iş bu yani. Yani bir ciddi bir sanat. Bu Mescid-i Kuba işte burada esas ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtında taş taşımış. O cami bu. Elhamdülillah burada üç tane önemli nokta var. İsterseniz orada duralım bir.
1: O bir öncekinde duralım arkadaşlar.
0: Evet. Burada üç tane önemli nokta var. Bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabı var. O mihrabı kubbenin üstünde ben kubbeyi biraz oyarak hafif rengini farklı boyayarak bıraktım ki onun altında namaz kılınsın diye. Yani o yarın bir gün orayı boyarlarsa bilmem şey yaparlarsa ama çukur yine duracaktır. Çukuru kapatması pek uygun olmaz. Başka türlü bulma özelliği de şu. Onun yanında minber var. Mihrabın yanında minber var ya. Minberin ayak ucundan 6 tane seccade mihraba doğru saydığı zaman namaz kılarsa tam yukarısında o nokta denk gelir. Yani demektir ki minberin ayak ucundan 6. sola doğru mihraba doğru saydığı noktadaki seccade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı noktadır, mihrabıdır. Orada namaz kılmak büyük nasip. İnşallah Rabbim nasip eder. Kimin nasibi varsa diyeyim. Bir şey diyemiyorum.
1: Tam orada.
0: Kolay değil orası, evet. Ondan sonra burada şu karşıda bir ışık görüyorsunuz ya. Tam ortada karşıda ışık var. Hani evet. Avize var. O avizenin biraz bizim tarafımıza, bize doğru yaklaşın. 6 tane kubbe var orada büyük. 6 kubbenin tam ortası diyelim. Yani 6 kubbenin ortasını nasıl düşünürsün? Bir kemer var demektir. 6 kubbe. 3 önde, 3 arkada var. 6 kubbenin tam ortasındaki yer Üstisi ayeti vardır. O ayetin nazil olduğu noktadır. Yani o ayette şudur. Yani Mescid-i Kuba'ya kim gidip 2 rekat umre niyetine namaz kılarsa umre sevabı alır. Özellikle de yani işte çarşamba günü falan giderler yani şeye. Cumartesi çarşamba derler.
1: Çarşamba olmasının da bir hususiyet var mı?
0: Yok efendim. Sünnetle alakalı. Öyle denk gelmiş işte herhalde. Hı. Cumartesi de Uhud'a giderler mübarek. Hı. Yani daha çok ama her zaman gidilebilir. Onda bir şey yok yani. Ondan sonra bir de bakın. Şimdi o büyük kemer var ortada gördüğünüz.
1: Evet.
0: Sağ tarafına gelin böyle sivri bir boşluk var.
1: Evet.
0: Gördünüz mü? Kemer değil. O büyük kemerden evvel ikisinin arasında bir boşluk evet. var. O boşluğun olduğu yerde Mebreki Naka, devenin çöktüğü yer. Efendimiz kendi haline bırakın deve çöksün demiş ya. Bir de deve burada çöküyor.
1: Böyle de bakabilirmişiz. Buyurun.
0: Daha iyi böyle bakarsak.
1: Evet.
0: Şu ahşap bir kapı var ya.
1: Evet.
0: O kapının olduğu yer devenin çöktüğü yer işte. Mebreki Naka ismi de. Arapçası.
1: Sağdaki.
0: Sağdaki kahverengi kapı. En sağdaki değil şu. Hemen kemerin o kırmızı başörtülü amca oturuyor ya orada. Hı hı. Onun önündeki. Yani burada da çok emeğimiz var. Fakat burada tabii acayip bir şey. Bizim programımıza göre çok daha süratli bu cami bitti. Bunu daha ben anlatmıştım.
1: Hep yardım aldınız gözüküyor.
0: Burada işte bizim yaptığımız program olmuyor. Fotoğraflar çekiyoruz bir sürü. Herkese de hatta fotoğraf makinesi alıp hediye ettim. Ben dağıttım formenlere, mühendislere. Minolta diye bir şeyimiz vardı. Ufak bir kibar bir kamera vardı böyle. Bu tip resimler rahatlar çeker yani. Ben de meraklıyım fotoğrafa zaten. Herkes çekiyor. Sabahleyin geliyoruz. 3 sıra yürümüş. 4 sıra yürümüş. Akıl edecek işte böyle şaşırdık kaldık.
1: Yaparken.
0: Yaparken. Sabah erken geldiğimiz zaman o şeye bakıyoruz biz. Bu nasıl yükseldi bu yani? Akıl edecek iş değil. Duvar yükseliyor.
1: Sizden başka çalışan.
0: Bizden yani. Başka da çalışan mümkün değil girmesi içeri. Yemenli çok böyle yaman kabiliyetli şeyler var. Bekçiler var. Onlara soruyoruz. Hocam diyor buradan kedi içeri giremez. Tamam da peki bu duvar yükseliyor.
1: Bir de usulüne uygun.
0: Usulüne uygun gayet güzel. Milimetrik yükseliyor. En ufak bir hata yok. Harçlar, tuğlalar hepsi böyle milimetrik her şey, kemeri, tonozu. Olacak iş değil yani. Bu sefer çare kalmadı. Dedi ki biz burada gece yatmamız lazım. Ya harç makinesi yok, vinç çalışmıyor. Tuğla çıkmıyor, taş çıkmıyor. Kim yapıyor bu işi? Görünmeyen bir şeyler yapıyor. Kim yapıyor bilmiyoruz ki. Neyse çıktık, bir şey yakalayamıyoruz. Bir gün durduk ettik. Orada işte termoslar koyduk, çay içiyoruz. Ne bileyim kahve, bir iki börek çörek ufak tefek sabaha kadar. Aç duracağız ya işte kuru yemiş. Böyle konuşuyoruz, muhabbet ederken de bakıyoruz. Yani birbirimizi uyutmuyoruz güya. Bakıyoruz bir şey yok. Bakıyoruz. Biraz sonra bakıyorsun duvar yükselmiş. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. şaşırıp kalıyoruz. Bizim görerek yani görürken yükselmiyor. Çok enteresan. Biz görürken yükselmiyor, görmezken yükseliyor ama bir anda görüyoruz. 4 sıra yükselmiş. Çünkü çıktığımız zaman fotoğrafını çekiyoruz. Ne zaman yükselecek bakacağız. Yani şaştık kaldık böyle. Hani akıl baştan gider ya. Böyle kaldık. Ya Rabbi bu nasıl iş ya? Sonra işte birkaç gün böyle devam ettik biz. Bir gün bir amca geldi böyle. Yaşlı, uzun boylu, entarili. Kafada da bir sarık
1: yine
0: var.
1: Yine siz gece bekliyorsunuz.
0: Biz böyle bir günden değil yakalarız. Peşindeyiz habire güya. Yakalayalım diye. Bir şey yakalayalım. Yani bir ne somut iş? Bir şey olsun. Millet inanmaz. İnanmasa da can istese yapacak bir şey yok. Ortada ispat var. Gözümüzden görüyoruz. Fotoğraflar var bizde. Tarihi var, saati var fotoğrafın. Ertesi sabah, yani gece bırakıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, sabah geliyoruz, bir duvar yükselmiş. Dediğim gibi böyle bir maddi imkan yok oraya onu yükseltmek için yani. Neyse o geldi dedi ki, böyle ah, dedik bu nasıl çıktı buraya? Tövbe estağfurullah yani akıl verecek iş değil yani. Çok tehlikeli oraya çıkmak yani inşaat bu. Zaten kenardan biz bir asansör yaptık ondan çıkılıyor. İskelelerden de böyle merdivenler var ama Tarzan gibi çıkarsın ama herkesin yapacağı iş değil. Adam yaşlı bir adam. Hı. Uzun boylu bayağı uzun.
1: Arap mı?
0: Arap belli. Sakal var burada. Ama hafif daha beyazımsı yüzlü yani. Çok Arap gibi yüzü yok. Temiz beyaz. Selamu aleyküm dedi böyle sert bir sesle. Aleyküm selam dedik. Siz zannediyor musunuz ki dedi, tek başına siz yapıyorsunuz bu işleri dedi. Çalışan melekeleri görmüyor musunuz dedi böyle. Sert sesle bir de. Bismillah. Oğlum, merake falan görmüyoruz. Ama ortada bir ispat görüyoruz. Duvar yürüyor. Bir dakika dedim sen nasıl geldin sen anlat ne oluyor falan demeye kalmadı. Amca yürüdü. Arkasının önünde böyle hızlı hızlı gidiyor. Arkasına ben yetişemedim. İndi aşağı bir merdivenden ve kayboldu. Adam yok ortada. Lan nereye gitti bilmem ne. Hocam yok. Buradan geçti mi geçmedi. Buradan geçti.
1: Sorunun cevabı geldi.
0: Ama dedim sorunun cevabı alındı. Burada melekeler çalışıyor. Çünkü duvar yürürken de görmedik biz. Yani duvarın yürümüş halini yürümeden evvel görüyoruz, yürüdükten sonra görüyoruz. Yürürken ama görme yok.
1: Arkanız dönüyorsunuz, duvar ilerlemiş.
0: O kadar ya beraber konuşuruz sizden. Arkadaşlara muhabbet ederek hemen öyle bakarken ah duvar yürü diyoruz. 4 sıra 5 sıra birden nereye yürüyor bir anda?
1: Evet.
0: Böyle çıkıp kaplanmış. Öyle de biz erken bitirdik çok yani düşündüğümüz, hedeflediğimiz programdan. Çok çok erken, 1/3 zamanda bitirdik aşağı yukarı. Bu da akıl verecek işte ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında taş taşıyarak yaptığı cami böyle olur tabii ki.
1: Kuba.
0: Evet, eşit. Öyle o zaman diğerlerinde de yapmış o işi tabii de esas Kuba'da başlamış. Orada tabii ki böyle şeyler olacağı normal geliyor, bize garip gelmiyor ki. Ama inanmayan insana her şey garip. O ayrı konu.
1: Evet, yani devam ediyor muyuz arkadaşlar?
0: Onda şu var, şunu da söyleyeyim.
1: Ha, buyurun, pardon. Kuba Mescidi ile ilgili bir şey daha söylüyor.
0: Evet, şimdi burada bütün yaptığımız işlerde kagir yaparken ben betonarme kagir yaptım. Her bir metrede bir duvarın içine betonarme hatıl attım ben. Her bir metrede bir. Yani işi sağlama alayım diye. Yani çok sağlam bir sistem yaptık. İkincisi, bunların temelinde kazık temel kullandım ben. Üç türlü çünkü temel özelliği var. Bir, hurma ağaçlarının köklerinin olduğu bir tumara. Bir tanesi kil gibi bir değişik bir şey. Biraz cıvık, biraz kil. Yapışkan bir toprak. Öteki de kaya dediler baştan. Fakat limestone derler İngilizce. Kireç taşı. Kireç taşlarının altında mutlaka yuvalar çıkar, oyuklar çıkar, mağaralar çıkar. Geldiler hocam dediler taşa vurduk. Alın numune kireç taşı. Yok dedim devam edin. Hocam 8 metre gittik, 10 metre gittik hala kaya. Hayır devam edeceksin. Ben mağara arıyorum yani. Ondan sonra 10 metre sonra delik çıktım boş. Ben bu kadar kütleye yük onun üstüne yükler miyim? Bu sefer kazık temelle niyet ettik orada o kısımda da. Yani 3 farklı temel var Kuba'da da. Yani çok şükür Rabbim lütfetti, nasip etti.
1: Trendeki şeylerin
0: bu da sesi. Mesela bakın Adana'da Nuri Çamı Camii'dir.
1: Hangi sesler ağlattı sizi?
0: Efendim? Ya treni çekerken gıcır gıcır ses çıkıyor
1: yani
0: ya.
1: Yani o hacca çünkü kafileler taşıyor.
0: O seslerle taşın. Geldi hacca gelirken oraya giderken. Ciyak ciyak ediyor ya. O sesler ben çok dokandı bana yani. Şimdi böyle buraya atılmış ters durmuş böyle duruyor dik duruyor. Bunların hepsini düzelttik ettik tamir ettik. İp gibi dizdik şu anda gitseniz ip gibi dizildiğini göreceksiniz.
1: Yani Hicaz Demiryolu'nun üstündeki
0: evet,
1: trenler.
0: Evet kısmen Abdülhamit ama Hicaz Demiryolu da tabii çoğu kalktı ortadan. Keşke yapılabilse de hızlı tren yapılsa da millet Hicaz'a trenle gitsin.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Bize siz de vakti ayırdınız. Allah razı olsun. Dinlediniz bizi.
1: Estağfurullah.
0: Yorulmadan etmeden.
1: Biz istifade ettik. İnşallah seyircilerimiz de istifade edecek. İnşallah. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz Mahmut Sami Kirazoğlu'yla onun hayatı üzerinden mimarlığı, Medine'yi, Mescid-i Nebevi'yi ve Medine'deki camileri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Renault'un elektrikli otomobil atağındaki en önemli modellerinden biri yeniden sahnede. 2022 yılında tanıtılan Megane E-Tech elektrikli, markanın tamamen yeni elektrikli platformu CMF EV üzerine geliştirilen ilk seri üretim modellerden biri olmuştu. Avrupa'da kısa sürede büyük ilgi gören model, Renault'un elektrikli dönüşümünün sembollerinden biri haline gelirken, birçok pazarda sınıfının en çok tercih edilen elektrikli hatchback modelleri arasında yer aldı. Şimdi ise Megane E-Tech elektrikli, tasarımından teknolojisine, bataryasından sürüş özelliklerine kadar kapsamlı bir yenileme ile karşımızda. Ve güzel haber şu, Renault Megane E-Tech elektrikli 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak. İlk dikkat çeken değişim ön tasarımda. Farların karakteristik yapısı korunurken ön tampon tamamen yenilenmiş. Kapalı ön panjur artık Renault'un yeni elmas desenli tasarım dilini taşıyor. Yeni gündüz farları ise otomobile çok daha modern, daha sportif ve daha premium bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümdeki 3 boyutlu yeni stop grubu da tasarımı güçlendiren detaylardan biri. 4 metre 20 santimetrelik kompakt gövdesine rağmen uzun aks mesafesi sayesinde geniş yaşam alanı sunan Megane E-Tech elektrikli, gizli kapı kolları ve kupe formundaki tavan çizgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Model artık iki farklı karakterle sunuluyor. Tekno ve Esprit Alpin. Tekno versiyonu teknoloji odaklı donanımıyla öne çıkarken, Esprit Alpin daha sportif tasarım detayları, 20 inç jantları, elektrikli masaj fonksiyonu koltukları ve Harman Kardon ses sistemiyle premium sınıfa göz kırpıyor. İç mekanda kalite algısı da önemli ölçüde artırılmış. Yeni döşemeler, yeni dekor kaplamaları, kişiselleştirebilir ambiyans aydınlatması ve tamamen dijital kokpit. Sürücünün karşısında 12.3 inçlik dijital gösterge paneliyle 12 inçlik multimedya ekranını bir araya getiren OpenAR Link sistemi bulunuyor. Google tabanlı çalışan bu sistem artık çok daha akıllı. Çünkü artık Google Gemini yapay zeka desteği de sunuyor. Sürücü doğal konuşma diliyle navigasyonu yönetebiliyor. Yakındaki şarj istasyonlarını bulabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor ve birçok işlemi ellerini direksiyondan çekmeden gerçekleştirebiliyor. Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konuysa elbette menzil. Renault bu konuda da önemli geliştirmeler yapmış. Yeni geliştirilen 67 kWh kapasiteli LFP batarya sayesinde Megane E-Tech elektrikli artık WLTP normuna göre 500 km'ye kadar menzil sunuyor. Üstelik bataryada Cell to Pack

mimarisi tercih edilmiş. Bu teknoloji hem enerji yoğunluğunu artırıyor hem de bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Şarj performansı da geliştirilmiş. DC hızlı şarj gücü artık 165 kW seviyesinde. Böylece batarya %15'ten %80 doluluğa yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarjın yanında 22 kW AC seçeneği de tercih edilebiliyor. Megane E-Tech elektriklinin dikkat çeken özelliklerinden biri de çift yönlü enerji aktarımı. Yani otomobil sadece enerji tüketmiyor. Gerektiğinde enerji de verebiliyor. V2L sistemi sayesinde kamp ekipmanlarından elektrikli bisikletlere kadar 3700 watt gücüne kadar birçok cihaz doğrudan otomobilin bataryasından çalıştırılabiliyor. Kaput altında ise 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motor görev yapıyor. Sıfırdan 100 km hıza 7.6 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 160 km.

Yeni Megane E-Tech elektrikli de, sürüş deneyimi de daha konforlu hale getirilmiş. Tek pedal sürüş sistemi sayesinde şehir içinde çoğu zaman fren pedalına ihtiyaç duyulmuyor. Gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde otomobil kontrollü şekilde yavaşlıyor. Enerjisini geri kazanıyor ve tamamen durabiliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen 4 farklı rejeneratif fren seviyesi ise sürücünün kullanım alışkanlığına göre ayarlanabiliyor. Güvenlik tarafında ise Renault yine oldukça iddialı. Araçta 30'dan fazla gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Akıllı adaptif hız sabitleyici, acil durum fren desteği, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı, güvenlik koçu ve sürüş güvenliğini analiz eden güvenlik puanı sistemi bunlardan sadece bazıları. Özetle yeni Renault Megane E-Tech elektrikli, yenilenen tasarımı, 500 km'ye ulaşan menzili, 24 dakikada hızlı şarj olabilen yeni bataryası, Google Gemini destekli akıllı dijital kokpiti, 220 beygirlik performansı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle elektrikli C-Hatch sınıfında rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Biz de bu iddialı modeli Türkiye'de satışa sunulduğunda ilk fırsatta test edip tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

0: Kasrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Ferhat Alaca sormuş Kars'tan. Sardar Bey, arabayı her çalıştırdığımda start stop sistemini manuel olarak kapatıyorum. Bu sistemin marş motoruna, aküye ya da motora uzun vadede bir zararı var mı? Tasarruf edelim derken masraf açar mı?
1: Şimdi motora bir zararı olmadığı kesin. Ama marş motorunun ve akünün ömrünü kısalttığı da diğer taraftan kesin. Fakat bu start-stop sistemleri araçlarda seri imalatta kullanılmaya başlandıktan sonra zaten buna uygun şekilde marş motorları daha geliştirildi. Hı hı. Yani marşın ömrü atıyorum 100 bin kere basmaksa bu 200 bin kere, 300 bin kere basmaya karşılayabilecek daha gelişmiş marş motorlarına dönüldü. Aynen akülerin de amperleri hı hı. yükseltildi. Ama bu soruya esas vereceğim cevap, yani Kars'ta çok büyük bir ihtimalle start-stop sistemini kullanabilirsiniz. Ama İstanbul trafiğinde yüzlerce defa durup kalkmada, her seferinde motorun istop edip tekrar çalışması, istop edip tekrar çalışması çok doğru değil. Yani birazcık buna trafik koşullarıyla trafiğin ne kadar tıkalı olduğuna bakarak karar vermek lazım. Yani ben de gerçekten hani bir Bağdat Caddesi'nde giderken, bir İstiklal Caddesi'nde giderken, bir Maslak'ta otomobil kullanırken ben de kapatmak ihtiyacını duyuyorum start stopu. Çünkü 5 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. 3 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. Belki Maslak'tan 4. Levent'e kadar 100 kere start stop sistemi tekrar çalışması gerekiyor. Ama yani Kars trafiğinde buna çok yapmaya gerek olmayabilir. Ama söylediğim gibi yani motora bir zarar vermez sistem kesinlikle. Hı hı.

0: marş motoru ve aküde bu koşullar düşünülerek yapılmıştır. Ama bu koşullar derken tabii İstanbul koşulları biliyorsun. Dünyadaki standart koşulların çok dışında bir standart gerektiriyor.
1: Zaten Moskova ve İstanbul trafiği dünyanın en yoğun trafikleri olarak da defalarca açıklandı. Buna rağmen tabii ki start stoplarda sistemler gelişti. Şöyle bir şey var. 2-3 kere stop ettikten sonra aküde yeterli voltaj yoksa ve çok sık duruyorsa bunu araç algılıyor. Stop etmemeye başlıyor.
0: Bazı araçlarda o sistem var.
1: Evet, yeni araçlarda ama sonuçta ben de o çok stop et start böyle 2 santim gidiyorsun duruyorsun, 3 santim gidiyorsun, metre gittiğinde olmuyor bazen, kaydırıyorsun ya. O da beni rahatsız ediyor. Ben de rahatsız ettiği için genellikle kapatıyorum. Çünkü çok yoğun start stop start stop hoşuma gitmiyor. Ama bu emisyonları düşürmek için ortaya çıkarılmış.
0: Özellikle şehir içinde, şehir içinde.
1: Evet, yani bunun bir amacı
0: motorlar vardı. Mümkün olduğu kadar az çalışsın, hava o kadar az.
1: Evet.
0: Ya Murat, orada da şöyle bir denge var. Yani o da tam %100 bir çözüm değil. Çünkü sen de bunu bilirsin. Özellikle eski karbüratörlü benzinli araçlarda falan. İlk çalışmada çok daha fazla hava kirleniyor. Çok daha fazla karbondioksit ve karbonmonoksit çıkıyor. Halbuki relantide çalışmaya devam ettiği takdirde o kadar fazla hava kirletmiyor. Hatırlıyorsun bu start stopla ilgili yıllar önce, herhalde 15-20 yıl önce birlikte bir film de çekmiştik.
1: Evet, evet. Evet, trafikte çektik.
0: Trafikte,
1: ölçüm
0: evet.
1: Yaptık kaç evet, kere
0: ölçüm
1: oluyor
0: yaptık,
1: diye.
0: Evet, evet.
1: Yani çekmiştik. O şehirden şehire, hakikaten araçtan araca, dönemden döneme çok değişen bir şey. Bir de senin dediğin çok doğru. O daha yoğun bir patlama olduğu için orada daha fazla bir yakıt tüketiliyor. Daha
0: dizel mi, dizel mi benzinli olduğu da burada çok,
1: çok, doğru,
0: çok şey.
1: Doğru.
0: Yani benzinli daha az bu etken. Dizelde
1: yani
0: daha fazla.
1: Çok sıkışık trafikte evet yapılabilir ama hani işte şehir arası yolda gidiyorsun. Ne bileyim 50-60 kilometrede bir tane kırmızı ışığa bir yere geliyorsun. O çok rahatsız etmez.
0: Ya ben orta sıkışık diyorum. Çok sıkışıkta da kullanmamak lazım. Açıkta da kullanmamak lazım. Yani çok sıkışıkta kullandığınız zaman gerçekten sisteme, mekanizmaya zarar veriyor olabilirsiniz. Bu arada biz seninle o filmi çekeli herhalde net 15 yıl
1: olmuştur.
0: 15 yıl önce biz trafikte seninle kullanırken çok kötü diyorduk. Şimdi onun iki misli falan daha kötü herhalde.
1: Evet, evet. Çok değişti vallahi. İşte dediğiniz gibi bunu ile göre bakmak lazım. Araca göre bakmak lazım. Ama gün sonunda bu tabii ki belli bir amaç üretilmiş bir sistem. Evet, bu haftaki sorumuz da bu şekildeydi. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusunu tamamladıktan sonra stüdyomuzda Salih Çiçek'le beraberiz. Yine bir veri analiz köşesinde bakalım bu hafta neler konuşacağız ki ana konumuz bu hafta elektrikli araçlar olsun. Elektrikli araçlarda sık sık gündeme geldi Salih. Yangınlar, elektrikli araç kullananlar aslında bunun o kadar abartılacak kadar çok olmadığını söylüyor. Elektrikli araç üreticileri de böyle söylüyor. Ama elektrikli araçlara karşı olanlar da ya bu araçlar yanıyor diyor. Bilmeyenler yanıyor mu, alayım mı, almayayım mı diyor. Sen ne diyorsun? Verilerin ne? Bunu nasıl bize analiz edeceksin?
2: Çok güzel bir konu. Aslında çok heyecan verici de bir konu. Teknoloji çok yeni. Ama verilerle buna öngörü oluşturmak çok daha sağlıklı olacak. Öncelikle jeneriğimizi verelim. Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre çok riskli değil. Şimdi bunun altını dolduralım. Bir kere işin kimyasını öğrenmemiz lazım. Kimyasından sonra detaylara bakabiliriz. Şimdi bu konuda verileri toplamak zor. 3 farklı veriyle geldim Murat. Bir tanesi Amerika'dan, Amerikan Ulusal Ulaşım Raporu. Hı. İkincisi Avrupa kıtasından, Avrupa Elektrikli Araçlar Güvenlik Raporu. Üçüncüsü de global bir veri. Bağımsız bir ajanstan aldığım veriler. Rakamlar şunu söylüyor. Amerika'daki veriler 10.000'de 3 diyor. Yani ömürleri boyunca 10.000 elektrikli aracın 3'ünde yangın türü bir kaza oluştuğunu söylüyor. Hı hı. Avrupa verileri 10.000'de 2'yi işaret ediyor. Global veriler ise 10.000'de 1 işaret ediyor. Türkiye'de yaklaşık 450 bin civarında elektrikli araç olduğunu düşünürsek, ömürleri boyunca 10.000'de 2'den alacak olursak rakamı, ömürleri boyunca yaklaşık 100-120 aracın bir riskini söyleyebiliriz. Şimdi akılda şu soru geliyor tabii ki. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Konuştuğumuz son işte 8-10 senelik elektrik araç teknolojileri, yazılımları, malzemeleri bunlarla. Tabii önümüzdeki dönem için yeni teknolojiler bu rakam çok daha aşağı geleceği net.
1: Peki aslında burada biraz da yangınların

0: sebeplerine bakmak gerekmiyor mu? Yani evet, yangın var deniyor ama neden çıktı? Elektrikli araç olduğu için mi çıktı? Yoksa kullanıcı bunu nasıl kullanacağını bilmediği için mi çıktı? Şöyle bir örnek vermek istiyorum seni de rahatlatmak için. Örneğin evimizde su ısıtıcılar kullanıyoruz. Onların da bir yangın çıkarma, işte kontak yapma riski var. Eğer biz doğru priz kullanmazsak, doğru akım yoksa, işte ıslak zeminde kullanıyorsak, suyla temas ettiriyorsak ölümcül olabiliyor. Evet. Dolayısıyla otomobillerde de biz çok aşina olduğumuzu veya altyapılarımızın her zaman doğru olduğunu söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin bu konuda?
1: Çok doğru. Çünkü sadece motor sisteminin değiştiği bir yapı değil elektrikli araçlar. Tüm yapının değiştiği bir teknoloji. Yani bildiğimiz 100 yıllık otomotiv dünyasının dışına çıkıyoruz. Mimarisiyle, malzemesiyle, yapısıyla. Kullanıcının da buna adapte olması gerekiyor. Üreticinin bu noktada sorumlu olması gerekiyor. Yani bir zanaatkar mantığıyla üretimini yapması gerekiyor. Kullanıcının da bilinçli olması gerekiyor. Akılda şu sorular oluyor genelde. Araçlar nerede yanıyor? Yine verilerden bahsedeyim ben. Araçların yaklaşık %33'ü seyir halindeyken yangın olayı raporlanmış. Yaklaşık %30'u açık otoparklarda yanmış. Yaklaşık %25'i de kapalı otoparklarda. Hep akılda şu soru var. Şarj ederken araçlar yanıyor mu? Çok riskli mi? Değil. Yangınların yaklaşık %83'ü şarj ederken değil, dışarıki ortamlarda gerçekleşmiş. Çünkü şarj teknoloji de inanılmaz derecede hızlı büyüdü. Kontroller, denetimler, bunun içerisinde teknolojik gelişmeler, şarj aslında elektrikli araç için bir riskli bir nokta değil. İstersen biraz işin kimyasına geçelim. Neden böyle? Neden farklı yanıyor? Bildiğimiz yanma kimyasında 3 temel madde vardır. Yanıcı, yakıcı ve oksijenin olması gerekiyor. Ama elektrikli araçların veya batarya yangınları diyelim, konuyu biraz daha sınırlandıralım. Bu kimyaya uymuyor. Yani oksijensiz ortamda bile batarya yangınları söz konusu oluyor. Bataryaların yangınlarının söndürülmesi için iki farklı yöntem kullanıyor. Çünkü batarya yanmaya başladığı zaman birkaç hafta bile yangın devam edebiliyor. Ya su havuzlarına daldırılıyor bataryalar ya toprak altında gömülme noktasına geliyor, bekleniyor. Bunlar kimyanın değişik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla öncelikle biz kullanıcı olarak, paydaşlar olarak elektrikli araç yangınına hazırlıklı mıyız? Bu noktadan bakmamız gerekiyor. 2024 yılında Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nın birliğinin çok güzel bir raporu var. Çok detaylı çalışılmış bir rapor. İçerikleri çok güzel incelenmiş ve belli noktalara ödevler atanmış. Eksikliklerimiz çok net olarak ortaya konmuş. Murat, elektrikli araç yangında, batarya yangında sıcaklık yaklaşık 2480 dereceye çıkıyor.
0: Çok ciddi bir çok derece. Ciddi. Yani kurtulmak mümkün değil.
1: Değil. Ve yangın kimyası bildiğimiz gibi değil. Bir jet alevi şeklinde yangın oluyor. Yani itfaiyecilerin buna alışık olması gerekiyor. Çok daha önemlisi, bina mimarilerimizin kapalı otoparklarda 2480 dereceye dayanıklı olması gerekiyor. Maalesef mevcut yönetmeliğimiz, bina yangın yönetmeliğimiz bu noktada yeterli değil. Hı hı. Bunun gelişime açık olduğunu söyleyebiliriz.
0: Zaten çoğu bina eski. Yani genel olarak baktığımızda.
1: Aynen. Daha ilginç bir konu, devam edelim. Batarya yangınlarında zararlı gazlar da ortaya çıkıyor. Hidrojen, klorit gibi gazlar ortaya çıkıyor. Özellikle AVM'ler, özellikle hastanelerin kapalı otoparkları bu tür gazların deşarjına uygun olarak yapılanması gerekiyor. Yani sadece havanın, egzozun değil, bu tür gazların deşarjına da uygun olması gerekiyor. Ben şahsi olarak düşünüyorum, kapalı otoparklara girdiğim zaman elektrikli araçlar neredeymiş, nasıl konumlanmış bunu bakıyorum. Rapor diyor ki elektrikli araçların giriş çıkışa engel olmayacak şekilde ama itfaiyenin de ulaşabileceği konumlarda olması gerekiyor. Bu çok değerli. Çünkü bir acil durumda giriş çıkışı kapatan bir yangın içerideki araçları da kişileri de çok fazla etkileyecektir. Diyor ki iki elektrikli araç arasında en az 1 metre mesafe olması gerekiyor ki bu jet yangının diğerlerine sıçraması. Yakıcı malzemelere karşı 15 metre mesafe uzakta bulunması gerekiyor. Bunlar çok değerli bilgiler. Kapalı alan için çok değerli bilgiler. Ama işin toplamına bakalım Murat. Aslında yola çıkan bir elektrik aracın çok fazla faydası var. Yani jandarması, trafiği, itfaiyesi, çekicisi, sigortası, kullanıcısı, diğer vatandaşların hepsinin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi ben kendimi sivil toplum kuruluşu olarak görüyorum. Sahip olduğum bilgileri getiriyorum. Sizler medyacı olarak bize fırsat veriyorsunuz. Bunları paylaşıyoruz. Burada bilgiye sahip çıkmak gerekiyor. Yani showroom'dan otomobil alıp elektrikli otomobil alıp kullanmak değil. Bütün kuruluşların burada hakikaten öğrenmeye aç olması gerekiyor. Ki önümüzdeki dönemlerdeki rakamlar çok artacağını düşünüyoruz. Talebin çok fazla artacağını düşünüyoruz. Tedbirli olmak sonradan ah demekten çok daha değerli. Çok fazla ödev var. Yapılacak çok fazla ödev var. Elektrik aracının tanımlanması, yangın durumunda kimin nasıl müdahale edeceğinin bilmesi. Çünkü ben birkaç görüntüde gördüm. İtfaiyeciler sadece yangın battaniyesiyle elektrik aracı yangını kapatıyorlar. Bu yangını söndürmüyor. Bu sadece sıçramasını engelliyor. Faydalı mı? Faydalı ama o bataryalı aracın çekilmesi, çekiciye yüklenmesi, çıkarılması, gönderilmesi hakikaten bunların çok emek sarf eden değerli çalışmalarla yapılması gerekiyor.
0: Bu arada kaza anında illa yangın olması gerekmiyor. Kaza anında da içeridekilere nasıl müdahale edeceklerinin de eğitiminin verilmesi lazım. Tabii. Çünkü hangi noktadan kesilecek, hangi noktadan açılacak, hangi noktadan araca girilecek bunlar da apayrı. Yani içten yanmalı araçlar gibi değil. Çevredeki vatandaşların da ona göre müdahale etmesi lazım. Bu arada ben de bir ek bilgi vereyim. Çin'de başlayan bir uygulama bu. Artık elektrikli araçlarda, hibrit araçlarda artık emergency stop dedikleri acil durdurma düğmesi. Ona basıyorsunuz, bütün elektriği şalter olarak kesiyor. Bu da araçlar artık gelmeye başladı ki bence elektrikli araçlarda bu çok önemli. Herhangi bir arıza, bir problem durumunda ana şalterden, dışarıdan özellikle yarış otomobillerinde bu vardı. Evet. Hem dışarıdan hem içeriden. Dışarıdan elektriğin kesilmesi bence çok çok önemli ki oradaki müdahaleyi hızlandırıyor ya da olası daha büyük felaketlerin önüne geçiyor. Zaman bize ne gösterecek bilmiyorum. Çünkü çok gelişim sürecinde olan bir şey bu. Teknolojiyle, bataryayla bir sorun daha olacak. Batarya tipleri var Salih. Evet. Bu batarya tiplerinden bir ayrım var mı? Hani bu batarya daha çok yanar, normal nikel kadmiyum batarya daha az yanar gibi bir durumda söz konusu mu? Ya da ısılar nedir? Yani gün açık otopark dedin, aracı bıraktık, güneş altında duruyor. Bu da yangınları tetikliyor mu? Buradan da bir endişe duymalı mıyız?
1: Şöyle, aslında yeni teknolojiyle birlikte bazı zorluklar ortadan kalkıyor. Alışık olduğumuz zorluklar ortadan kalkıyor. Artık yeni tip bataryalarda kilogram başına güç verimi çok daha artıyor. Hı hı. Ama bunun yanında bir zorluk geliyor. O bataryaları belli basınç altında tutmak gerekiyor. Çünkü sistem bütün yapıyı basınç altında tutarak kontrol ediyor ve daha verimli hale geliyor. Ama bu şunu getiriyor, mekanik olarak zorluklar ortaya çıkıyor. Soğuk durumlarda eski bataryaya göre çok daha verimli. Çünkü hava sıcaklıkları düştüğü zaman mevcut bataryalarımız çabuk tükeniyordu. Ama yeni tip bataryalarda bu durum ortadan kalkıyor. Güvenlik yeni tip bataryalarda çok daha üst noktaya geliyor. Hı hı. Yeni bataryaların hayatımıza katılmasıyla özellikle alttan darbelerde, bataryaya gelen darbelerde korunaklık çok fazla artıyor. Yani şu anda bildiğimiz iki tip bataryamız var elimizde olan. Bu bataryalarda eski tiplerin oranı çok daha yüksek, yenilerde oran çok daha düşecektir. Burada şunu da düşünmek gerekiyor. Yeni tip bataryalar tabii ki yeni teknolojiyle fiyatla birlikte gelecekler. Yani çok büyük menzilleri belki orta üst sınıfı araçlarla başlayacak. Teknolojinin artmasıyla orta sınıfa inecek. Ve bunların kaza oranı belki çok daha az olacak. Ve biz şuna bakacağız. Evet, bu bataryalar çok daha sağlıklı, çok daha iyi diyeceğiz ama orta sınıfa gelip frekans artmaya başladığı zaman yol durumlarına göre bunu çok daha net koyacağız. Ama elektrikli araçlarda üreticiler şuna çok dikkat ediyorlar. Albenisi çok fazla. Çünkü kullanan müşterilerin %96'sı diyor ki ben yine elektrikli araç alacağım. Değiştirmeyeceğim, aracımdan memnunum diyor. Üretici için çok verimli bir hale geldi ama rekabet ortamı burada elektrikli araç üreticini zorlamaya başladı. Burada en kritik nokta saha bilgileri. Saha bilgileri üreticiye geldikçe bu çok daha verimli hale gelecek. Yani batarya tipini mi değiştirelim, ucuzlatalım mı, güvenliği mi ön plana çekelim, bu noktada üreticiler karar verecek. Belki tüketicinin de bu noktada el kaldırıp arz talep dengesinde bu noktada taleplerini iletmesi gerekiyor. Yani çok menzil, çok ucuz bir araç mı tercih edeyim ben, yoksa uzun menzilli, pahalı, güvenlikli bir araç mı tercih edeyim? Bu noktada arz talep dengesi sanki oturacak ama yangınlar bu noktada, tekrar başa dönelim. Elektrikli araç yangınları içten yanmalı araçlara göre çok daha az riskli. Yeter ki biz gerekli tedbirlerimizi alalım, bilgimize sahip olalım, nasıl kontrol edebiliriz öğrenelim. Hem içten yanmalı motor kullanan için hem elektrikli araç kullanan için söyleyelim. Elektrikli araç bir risk değil. Kesinlikle risk değil. Sadece nasıl davranmamız gerektiğini kullanıcı olarak, tüketici olarak, kamu olarak buna sahip olalım.
0: Şimdi Türkiye'de durum biraz ters. Elektrikli araçlar, hani aynı donanım, aynı marka, aynı model için söylüyorum. Bizde daha devlet teşviğiyle, vergi oranlarıyla daha düşük kalıyor ama Avrupa'daki fiyatlara bakıldığında son 5 senede oran aynı şekilde hala devam ediyor. Elektrikli araç fiyatları aslında daha yukarıda. Çünkü teknoloji yeni, batarya üretimi pahalı, içinde kullanılan madenler pahalı. Dolayısıyla bunlar ülkeden ülkeye de değişiyor. Hani bizim karar verme durumumuz. Çünkü erişeceğimiz fiyat çok önemli burada. Bunlar biraz zamanla oturacak diye düşünüyorum. Bataryalarda kullanılan madenler ne olacak? Önümüze neler gelecek? Onu da görmek istiyorum. Çok erken konuşmak istemiyorum. Şu da iyidir. LFP batarya mı iyi? İşte klasik bildiğimiz nikel kadmiyum batarya mı iyi? Bunları hani şu anda erken görüyorum. Şu anda deniyoruz, öğreniyoruz, görüyoruz. Evet. Bunların bir tedariği var, üretimi var. Daha sonra tabii ki yok edilmesi gerekiyor bu bataryaların. Hani ortada bırakamazsınız. Geri dönüştürülmesi gerekiyor. Ne yapacağız? Bütün bunlar oturduğunda çok daha rahat konuşacağız. Çünkü içten yanmalılar dediğin gibi minimum bir 100 seneyi geride bıraktı. Artık herkes biliyor. Tabii. Ama bu volume olarak diyeyim. Yani eskiden de vardı elektrikli otomobiller ama işte o günkü şartlarla tutmadı diyelim ya da tutturmadılar. Bugün elektrikli araç biraz şart oldu. Regülasyonlar ve çevre faktörleri nedeniyle günlük hayata girdi. Nereye gidecek? Biraz daha zaman diyorum. Ondan sonra güvenlik artacak, teknoloji artacak, bilgi artacak. Ama biz de buna burada senin verdiğin verilerle yön vermeye, anlatmaya, doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Ağzına sağlık diyorum Salih. Teşekkür bir başka ederim. Konuyla yine beraber olacağız. Evet, Salih Çiçek'e teşekkür ediyorum. Bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

biz Türk çocuklarına hiç şunlar bizim bu kadar düşmanımız, bu kadar bize zarar verdi diye hikayeleri anlatmadık. Ama yabancı ülkelerde onların da müfredatlarını incelediğimde bakıyorum ki tam tersi bir Türk düşmanlığıyla yetişiyor dünya çocukları. Türk imanlıdır, Türk vatanını sever, Türk gittiği yere sömürgecilik yapmaz. İşte bu yüzden Türk çok değerlidir ve onlar bunu bildikleri için kendi çocuklarına Türkleri ve Türk milletini kötüleyerek tanıştırdılar. İşte ben bütün bunların hepsinin birleştirerek olabildiğince toplumla buluşturmaya çalışıyorum.

0: Bugün konuğumuz İlknur Bektaş olduğu için kitap değil kitaplardan, çok sayıda emekten, çabadan, eserden bahsedeceğiz. Üzerine konuşulacak çok kitap var. Ben hızlıca Hannibal ne anlatıyor, konusu nedir diye soruyorum.
1: Hannibal kendi coğrafyasında ayakta kalmak ve kendilerini bulundukları yerden sürmek isteyenlere karşı muazzam bir direniş öyküsü. Güçlü bir komutanın karşı tarafın onun hamlelerini pratikte bildiğini ve düşündüğünü düşünerek çok daha başka bir plan yapar. İnsanlığın aklına gelmeyecek bir plandır bu. Alplerden, o dağlardan, buzlardan, fillerle geçer. Ve öyle bir hamledir ki bu dünyada bugün bile hala konuşulacak bir azim ve kudrettir. On binlerce insanı yürütür. Hayallerine ve yurduna aidiyetine öyle büyük hizmet eder ki günümüzde bile hala Hannibal konuşulur, hala üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapılır. Günümüzde ülkemizde ve dünyada örnek bir komutan ve stratejist olarak konuşulur. O yüzden çok iyi bir araştırma ve iyi bir hikayedir aslında.
0: Bu kitabı yazmak neden gerekliydi? Nasıl bir boşluğu doldurdu? Bir boşluk var mıydı?
1: Ülkemizde sadece Amerikan filmlerinde insan yiyen bir karakter olarak tanınıyor. Ve ben de bana özellikle bir tavsiye vardı. Biz bu adamı doğru düzgün tanımıyoruz ve ülkemizi de tanıtmamız gerekiyor gerçek kimliğini. Araştırdığımda hiç öyle insan eti yiyen vahşi bir kişiyle karşılaşmadım. Tam tersine ülkesini ve ulusunu seven, kendi coğrafyasına bir şeyler yapabilmek isteyen, babasına bir yemin eden bir çocuğun, bir komutanın gelişim öyküsünü İspanyolcadan, İtalyancadan ve dünyanın birçok ülkesinde yazılmış tezlerden inceleyerek ve doğrularını araştırarak bambaşka bir kimlik buldum. Hatta bizim kendi geçmişimizde de çok merak edilen ve saygı bulan, itibar bulan bir karakter olduğunu görünce hassasiyetim ve ilgim daha çok arttı. Düşünsenize Fatih Sultan Mehmet'in, Abdülhamit'in, yani padişahlarımızın ve hatta Atatürk'ün bile merak ettiği, stratejist olarak da ilgisini çeken birisi ve daha ilginci mezar yeri Türkiye'de, Gebze'de. Mezar yeri kayıpmış, Abdülhamit Han da Mustafa Kemal Atatürk'te mezarının bulunması konusunda talimatlar verirler, bir araştırmalar yapılır. Araştırmalar neticesinde Türkiye'nin en önemli ordinalis profesörlerinden araştırmacı ve tarihçisini Ahmet Müfit Mansel'in bulmasıyla neticelenir araştırma. Dünyanın hala konuştuğu bu kadar önemli bir komutanı, bizim kendi tarihimizde de önemsenen bu komutanı kendimizin de tanıması gerektiğini, bugün neden rol model olduğunu ve hangi tuşlara bastığını aslında daha net öğrenmek bizim için de faydalı olacaktır. Bizim ülkemizde sadece bir kişi de gördüm bu çalışma yapıldığını, bir Türk tarihçi ve yazarın yazmasının o boşluğu doldurduğuna inanıyorum.
0: Hannibal'den gelelim. Bu topraklarda bulunmuş ve sizin vesilenizle bizim edebiyat üzerinden tanıdığımız kahramanlara. Kimler var sıralanmış, dizilmiş? Benim en eskilerden görüp aa evet diye tanıdığım Kara Fatma var.
1: Evet.
0: Ama çok daha güncel başka örnekler de var.
1: Evet, ben yaklaşık 20 yıldır milli mücadelede Türk kadınlarını çalışıyorum. Uzmanlık alanım bu. Türk kadınlarının Tanzimat'tan Cumhuriyet'e geçen süreçte ne kadar varoluşsal çabalar gösterdiklerini hem akademik olarak inceleme şansım oldu. Hem belgeleriyle, bilgileriyle Genelkurmay Başkanlığı arşivi, Cumhurbaşkanlığı arşivleri ve Osmanlı arşivlerinde taradıkça ve oradaki kayıt ve belgeleri buldukça saha araştırmalarına geçip bizim elle tutulabilir ne kadar kaynak kimsemiz var diye çalıştım. Üsteğmen Kara Fatma yüz akı bir çalışma gerçekten. Defalarca üniversitelerde atıflar yapılan, tezler yazılan, kaynakça gösterilen çok değerli bir çalışma oldu. Onunla birlikte tabii ki sadece onu çalışmadım. Onun sonrasında fırına atılıp yakılan bir Türk kadını var. Sadece ekmek taşıdığı için yaşlı bir Türk kadını Yunan komutan tarafından Türk askerine ekmek taşıdığı için

0: kılan bir Türk kadını var. Ben o kadının hem hikayesini araştırmak hem de toplumla buluşturmak istedim. Yani kendisinin çocuklarını, eşini Yemen'de kaybetmiş, çocuklarını Çanakkale'de kaybetmiş, ailesinden kimsesi kalmayan bir kadının benden sonrakiler daha özgür ve namusuyla, bayrağıyla bu vatanda yaşayabilsin diye kendinden sonrakiler için vazgeçiş öyküsü çok onurlu geldi bana. Onun edebi bir şeye ihtiyacı yoktu. O yüzden onu sadece doğal hikayesiyle toplumla buluşturdum. Unutulsun ve kaybolsun istemezdim. O yüzden onu kitaplaştırdım. Nazife Kadını, Üsteğmen Kara Fatma'nın bütün detaylarını, dünyanın birçok yerinde haber oluşlarını, onunla birlikte Giresunlu Sancak Çavuşu Pembe, yine yaşlı bir kadındır. Eşini ve çocuğunu bırakıp cepheye gider, mühimmat taşırlar, silah kullanırlar, silahı olmadığında başka bıçaklarını kullanırlar. Yani memleketin savunması için binlerce kadının o cepheye gidiş öyküsünü sulandırmaya ihtiyaç duymadan, kurmaca öyküye ihtiyaç duymadan, satır satır köylerine giderek, akrabalarını bularak, mezarlarını bularak ve o coğrafyada onlarla birlikte nefes alarak ve hatta ağlayarak birçok çalışma ortaya koydum. En sonu Gördesli Makbule Efe'ydi. Tek başına muhteşem bir araştırma oldu. 4,5-5 yıl boyunca onu araştırdım. Kayıtlarını, kaynaklarını, belgelerini, şehadet belgesini, annesinin TBMM'ye yolladığı dilekçesini ve imzalı şehadet belgesine kadar ortaya koyup, buradaki amaç bir tarihçi yaklaşımıyla bu insanların bir kere varlığını ortaya koymak, belgeli çok önemli. Bir efsane olmadıklarını, halk arasında anlatılan bir hikaye değil, gerçek bir insan olduklarını, bir vatansever olduklarını, önce vatan diyen gencecik gelinleri anlattım. Düşünsenize, başındaki kırmızı al yazmasını düğün günü kapının önündeki o düğün derneği bırakıp, başındaki o yazmayı kapının önüne asıp, "Düş önüme, önce vatan kurtulsun, sonra bizim düğünümüz bitsin" der. Dönünce yaparız kalanını, yerdeye girmezler. Bütün hayallerini o çok sevdiği Usturumcalı Halil Efe ile komutanla beraber cepheye gider. 8,5 ay Yunan'a kök söktüren muazzam bir direniş ve başarı öyküsü. Taş üstünde yatarlar. Yastıkları taştır onların. Üstlerinde ne varsa onunla idare ederler. Yeter ki düşmandan kurtulalım, sonra düğün dernek kurarız der. Ben evlerine gittim. O tereklerindeki, raflarındaki bakır sahanlarını, o kanaviçeli yorganlarını, hiç üzerine almadığı o örtüleri gördüm. Kapısının önündeki kenarda duran o kırmızı al yazmayı dokundum. Köyündeki insanların hala ondan bahsedilince gözyaşı döktüğünü gördüm. O gelinliği ben İstanbul'da da sergilere taşıdım. Yani düşünsenize, vatan ve namus o kadar bizde iç içedir ki, bayrak susma, din yani inmesin, ezan susmasın diye bizim çok büyük bir vazgeçişimiz var. Bir kazanımımız var. 18-19 yaşında bir kızdan bahsediyoruz veya ekmek taşıyan bir kadından bahsediyoruz. Bunların hepsini toparlayıp Gördesli Makbule'de o coğrafyada, çünkü İzmir işgal olduğunda 15 Mayıs'ta 1919'da işgal olduğunda gemilerle adamlar, kamyonlar indirdiklerinde bizim Şerife bacılarımız Kastamonu'dan mühimmatlar getiriyor ya, kanılarla. Düşünün, teknolojiye karşı bizim kadınlarımız kanılarla mühimmat taşıdılar. Birçoğunun sırtında, elinde, karnında bebesi vardı. Çünkü bizim erkeklerimiz cephedeydi. Biz erkeklerimizi savaşta yalnız bırakmadık. Onlar bizim babamızdı, eşimizdi, kardeşimizdi, abimizdi, dayımızdı. Onlarla birlikte hareket ettiler. Onların arkasından bizim büyük annelerimiz kefen bezlerini sargı noktasına taşıdılar. Askerin yarasını sarsın. Önce vatan dediler. Şimdi ben bu hikayelerin tamamını özgün biçimde Anadolu'da köyleri, kaymakamlarımızla 90 yaşın üzerindeki dedelerin, nineleri camilerin çıkışında yakalayıp, onların hikayesini dinleyip, sandıklarındaki o eski fotoğraflarını izleyip, fotoğraflarını çekip, onları not alıp, gerçekten belgeleyebildiklerimin hepsini kitaplarıma taşıdım. Çünkü o son nesili biz yakalayamazsak bizden sonrakiler aynı ruhla ve aynı samimiyetle belki yakalayamayacaklardı. Bu bir görevdi. Ve son çalışmam Gördes'in Makbule benim için çok emek verilmiş ve hak edilmiş bir gururdur benim için.
1: Şu anlattığınız tablo bizim ilkokul çağlarımızdan itibaren kitaplardaki okuma parçalarımızda karşımıza çıkan tasvirlerde, resim tasvirlerinde gördüğümüz o kanılarla cepheye taşınan silahların biz resimlerini görüyorduk ama tam da bahsettiğiniz gibi anonim bir şey olduğunu düşünürdük, daha ziyade yetişkin hallerimizde de öyle düşünürdük. Anonim bir şeydir, anonimleşmiştir, doğru yapan çoktur belki ama işte ne kadarı hayal, ne kadarı mitleşmiş diye düşünebilirdik. Şimdi gerçek kişiler ve karakterler üzerinden bir manada ete kemiğe büründürmüş oluyorsunuz. Bir taraftan tarihçilik sorumluluğu, bir taraftan işin edebi zevki de var ama bütün bunlar birbirini boğan, çatışan şeyler mi, destekleyen şeyler mi? Çünkü hakikate sadık kalmak gibi bir mesele var ve tam da bu söylenen yüzünden kaydedilebilen mümkün olduğunca bir yakın geçmişten bahsediyoruz aslında. Eğer hemen emek verilmezse kaybolup gidecek ama ulaşıldığı takdirde de birinci kaynaklara neredeyse değilse ikinci kaynaklara ulaşılabilir yakınlıkta bir tarihten söz ediyoruz. Nasıl baş ettiniz hem edebi hem tarihi tarafıyla?
0: Evet doğru, dokunmasaydı kaçacaktı elimizden. 20 yıldır o yüzden çok savaş veriyorum ve katıldığım bütün söyleşilerimde, etkinliklerimde, programlarda hep şunu söylüyorum. Büyüklerinizi dinleyin, dedelerimizi, babaannelerimizi çünkü... Size bir anımı anlatayım, farkındalık oluşturacağını bildiğim için. Ben Nevşehir Avanos'ta bir söyleşi yaptım. Salon inanılmaz dolu. Fakat beden dili eğitimi de aldım ben sonuçta üniversitede. Şimdi karşıdan bir tane şalvarlı bir teyzemiz elleri belinde beni izliyor, tamam mı? Ya yani belli bir süreden sonra el hep burada kaldı. Şimdi bize öğretilen beden dilinde bu bir hesap sorma ve kızgınlık ifadesi. Söyleşi akarken sürekli içimden şunu geçiriyorum. Ben ne söylemiş olabilirim acaba bu teyzeyi incitecek? Şimdi söyleşi bitti. Teyze hala karşımda. Anlattıklarımdan ben son derecede eminim. Önümde de önemli bir kalabalık yuruh var. İşte valisinden, belediye başkanından, öğretim görevlilerinden tahmin edersiniz. Bayağı kalabalık bir ortam. Niye dedi tamam anlatmadın dedi şimdi. Bir sorunuz var mı acaba bilmeden... İncittiğim bir şey var mı diye sonunda hani sürçülisan ettiysek affola diyeceğim ve kapatacağım. Niye dedi tamam anlatmadın? Aynen bu ifadeyle herkes bir döndü baktı ne diyor acaba diye. Niye anlatmadın dedi Yunanların hamile kadınları karnından kesip kesip çocukları ortalıkta şey yaptığını. Ben böyle kaldım. Dedim ki yaş ortalaması küçükler de var, büyükler de var. Her şey her yerde anlatılmaz. Bu bizim sadece tarih kayıtlarımızda var, genelkurmay kayıtlarımızda var. Toplumla çok fazla paylaşmayız biz bunları dedim. Hayır anlatacaksın dedi. Bana, benim dedi babaannem bizi ayağında salladığında anlatıyordu bunları dedi. Bakın nasıl bir dokunuştur bu. Babaannesi o yaşlı teyzenin ayağında sallarken anlatıyormuş. Ve ben slaytlarla bizim Kurtuluş Savaşı'mızı belgelerle koyduğumda benim aklıma hepsi düştü dedi. Bütün anılarını büyüklerinden dinlemiş ve son kişi o. İşte biz onları eğer dinler ve notlarını alırsak o parçalı puzzle'ımızı tamamlayabiliriz. Bizim çok eksiğimiz var. Biz Türk çocuklarına hiç şunlar bizim bu kadar düşmanımız, bu kadar bize zarar verdi diye hikayeleri anlatmadık. Ama yabancı ülkelerde onların da müfredatlarını incelediğimde bakıyorum ki tam tersi bir Türk düşmanlığıyla yetişiyor dünya çocukları. Çünkü neden? Türk beklenendir. Türk'ün bir kere ülkesi, dini ve belli kuralları olan bir medeniyettir. Türk dediğin zaman Türk her yerde beklenen ve bilinendir. Saygıdır, Türk imanlıdır, Türk vatanını sever, Türk gittiği yere sömürgecilik yapmaz. İşte bu yüzden Türk çok değerlidir ve onlar bunu bildikleri için kendi çocuklarına Türkleri ve Türk milletini kötüleyerek tanıştırdılar. İşte ben bütün bunların hepsinin birleştirerek, olabildiğince toplumla buluşturmaya çalışıyorum. Evet edebiyat kurgu sanatıdır tabii ki. Ben de edebiyat, üniversitede edebiyat bölümünden mezunum aslında. Ve fakat tarihte yüksek lisansım. Ve tabii uzun yıllar tarih çalışmış, gazeteciliğini yapmışım. Hep yazmış bir tarafı olarak da kendimi biçimlendirirken edebiyat pergelinden çıkmadan tarih konseptini çok iyi içeriye hazmetmeye çalışıyorum. Çünkü dokunacağım herhangi bir hikayedeki edebi bir cümle aslında o işin ruhunu belki de yolundan çevirir. Oysa ben gerçeğe sadık kalan bir tarihçi olmalıyım. Çünkü neden? Oradaki o Yemeni'nin dantelinde işlenen oyayı, bir kilimde anlatılan o bu evde bir gelin var, bu evde bir çocuk var hikayesini, baş bağlama sanatında işte onun dul olduğunu veya işte eşinin şehit olduğunu, her birisini görebildiğimiz pek çok nakış var. Bunların her birisinin renklerini, kalıcı olmasını, sanatlarımızı, zanaatlarımızı ve zengin kimliğimizi aslında anlatmak için edebiyata çok ihtiyacım var ama tarihle onu bağlamalıyım.

0: Bütün bu sizin tarihi gerçekliğe sadık kalarak da okurla yine bir araya getirmiş olduğunuz bu karakterlerle hayat nasıl devam ediyor? Onları tanımadan evvelki hayatla, şimdi tanıdıktan sonraki ve aktarma sorumluluğunu da büyük ölçüde yerine getirdikten sonraki hayat.
1: Çok detaycıyım. Herhangi bir yerde kurulan bir cümledeki tek bir kelimeyi seçip onun arkasındaki gerçeğe çok yürüdüm. Beni çok yere taşıdı, boş olduğunu düşündüğüm şeylerin çok dolu olduğunu, çok dolu olduğunu düşündüğüm şeylerin çok boş olduğunu tabii ki görürsünüz. Araştırma zaten böyle bir şey ama çok sabırlı olmak da lazım. Birçok üniversitenin ve birçok ilin kütüphane görevlerini, oradaki insanları tanırım. Herhangi bir belgeyi, bilgiyi, gazete kupürünü, aklınıza gelebilecek herhangi bir nüveyi gerçekten peşinden giderim. Bir şeyi okurken hele de çok detaylı bir şey yakalamışsam ocaktaki çaydanlığı unuturum. Çünkü ararım ve okurum. Yani farkındalığım ve araştırmacılığım beni evet çok zorluyor. Gerçek hayatta zorlandığım var. Normal şeyler okuyamadığımın farkındayım, seçiciyim. Olabildiği kadar geniş bir perspektiften okuyarak zenginliğimi korumaya çalışıyorum. Fakat gene de elim ister istemez tarihi kaynakları araştırmaya gidiyor. Türkiye'de ve dünyadaki kütüphaneleri inceleyip bize dair ne varsa. Bakın ben Osmanlıca öğrenmeye karar verdiğimde bizim sınıfımızda 40'tan fazla İsrailli vardı. Ben onlara dedim ki hadi ben kendi tarihimi öğrenmeye geldim. Siz niye geldiniz? Biz sizden neyimiz varsa onları öğrenmeye geldik dediler. Ve onları gerçekten hahamların finanse ettiğini öğrendiğimde bir kere daha şaşırdım. Biz kendi imkanlarımızla ve hevesimizle ve heyecanımızla katılıyoruz Osmanlıca dersimize. Çünkü biz belge okumak için uğraşıyoruz. Harfi ve cümleyi kaçırmamak için uğraşıyoruz. Ama insanlar bizim tarihimizden bizden ne sökebileceği için uğraşıyor. Öyleyse biz tarihimize daha çok sahip çıkacağız, daha çok araştıracağız. Yani Osmanlı arşivlerimiz de bizim o kadar çok okunması gereken belge ve o kadar toplumla buluşması gereken hikaye var ki. O yüzden kurmaca bir öyküye yönelemiyorum. Doğal olarak hep gerçek hayatın beslediği hikayeleri toplumla buluştururken olabildiğince temiz bir edebiyatla yaklaşmaya çalışıyorum.

0: Bir kızıl elması var mı İknur Bektaş'ın? Şunu yapmadan ölmesem çok iyi olur.
1: Var. Kara Fatma'yı, Üsteğmen Kara Fatma'yı sinema filmi yapmadan ölmeyeceğimi düşünüyorum. Dilerim ölmem. Onu görmek istiyorum ve onu gözyaşlarıyla izlemek istiyorum. Ben devlet tiyatrolarında Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları tiyatro oyununu yazdım. Yaşam boyu onur ödülü aldım. Kültür Bakanlığımızdan tiyatro ödülleri aldım. Çok onur duydum. Çocuklarıma herhalde bırakacağım en güzel ödüllerden biri onlardı. Onları sahneye koyduğumuzda Şerife Bacı'dan Gördesli Makbule'ye, Üsteğmen Kara Fatma'dan Pembe Kadın'a, Sancak Çavuş'u. Yani sancak bizim için namustur biliyorsunuz. Her bir kadını kendi özelinde toplumla buluşturduğumda insanlar irkildiler. Düşünsenize 30 Ağustos'ta İstanbul AKM'de insanlar oturmaya yer bulamadılar ve günlerce o oyunu izlediler. Ve ben çok büyük onur duydum. İsterim ki bunu sinema filmiyle dünyaya onların sanal kahramanları değil, bizim gerçek kahramanlarımızın, bu kadar değerli kadınlarımızın olduğu

olduğunu anlatmak. Yani eşi cephede şehit olmuş, ailesinden 23 kişi rahmetli olmuş, şehit olmuş ama ona rağmen Üsteğmen Kara Fatma cephe cephe düşmanı kovmuş ve bunun için küsmemiş ve vazgeçmemiş bir 45 boyunda bir Türk kadını. Ben Türk kadınlarını çok değerli buluyorum. Her hal ve durumda bizim için evlat ve vatan çok değerlidir. Biz erkeklerimizin ve vatanımızın hep yanında ve arkasında olduk. O yüzden isterim ki dünya Türk kadınını şerefle, onurla ve saygıyla izleyebilsin ve o işte benim işim olsun. Çok isterim.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24'e hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Her hafta olduğu gibi salı akşamları sizlerle birlikteyiz ama bu hafta bir farkla daha erken başlıyoruz. Aslına bakarsanız iyi de oldu çünkü konuşacak konu çok. Gündem bir ayrı sıcak. Dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi birçok önemli başlıkla bu akşam karşınızdayız. Konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Hemen yanımda Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet var. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk Kahraman Bey.
0: Ve Doktor Filiz Katman, Star Gazetesi yazarı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi iki konuğumuzu tanıttım. Üçüncü konuğumuz yolda gelmek üzere. Profesör Doktor Ramazan Akkır, Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi dakikalar sonra bizimle birlikte olacak. O da sohbetimize katılacak. Biz stüdyodaki konuklarımızla hemen başlayalım. Şimdi dünyanın gündemi dedik. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kabulleri var. Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ki onunla görüştü ve Netanyahu'yla da İsrail Başbakanı'yla da görüşmesi var. Belki de şu dakikalarda o görüşme de gerçekleşti. Hani Trump'tan açıklamalar bekliyoruz. Belki kameraların karşısında olmayacak ama sosyal medyayı da çok aktif kullanan bir lider. Dolayısıyla yayınımız içerisinde sosyal medyadan bir paylaşım yaparsa onu da ekranlara taşıyacağız. Filiz Hocam sizinle başlayalım. Tabii önemli görüşmeler bunlar. Netice itibarıyla Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü bir F-35 meselesi. Bu Kaan uçaklarının motoru konusu. Ki ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesinde pozitif mesajlar vermiş. Ama diğer taraftan Netanyahu da tabii ki Türkiye'nin bunlara sahip olmaması için elinden geleni yapıyor. 8. kez gidiyormuş Beyaz Saray'a. Bu da çok dikkat çekici. Ama sadece bu değil, diğer önemli konular da var. İşte Batı Şeria'daki işgal, bu sarı hattın genişlemesi, ikinci aşamaya geçiliyor mu geçilmiyor mu o meseleler. Yani konuşacak çok konu var. İran Savaşı var ve Trump'ın da aslında bu noktada Netanyahu'ya yönelik bir frenleme durumu da söz konusu. Nasıl bir görüşme olacaktır? Ben hep şuna dikkat ediyorum. Netanyahu ne zaman Beyaz Saray'a gitse bir şeyler de alıyor aslına bakarsanız. Ne dersiniz?
2: Tabii aslında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki modeli Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti başkanlıkları dönemlerinde farklılık arz ediyor. Yine çok taraflık veya tek taraflı hareket etme nosyonunun devreye girmesiyle ama Cumhuriyetçi Parti'den bir başkanın olduğu dönemler arasında da artık farklar oluşmaya başladı. Bunu biz Trump örneğinde gördük. Aslında birinci Trump dönemini düşünecek olursak Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkileri hiçbir dönemde olmadığı kadar ileri gitmişti.
0: Tabii.
2: Hatta Kudüs'ü başkent ilan edecek kadar, elçiliği oraya taşıyacak kadar ileri giden bir ilişki modeli görülmüştü. Sanırım Netanyahu biraz buna güvenerek bu yakın mesafeyi biraz daha kendi lehlerine ama Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine veya Trump'ın aleyhine olacak şekilde geliştirmeye çalışıyor. Ancak karşısındaki isim de iş dünyasından gelen ve kişilik yapısı olarak da showman diye tabir edebileceğiz ki bu lafın hakkını da veriyor. Gerçekten bir televizyon programıyla bir show dünyasında da bir izi olduğunu belirtmek gerekiyor. Tabii böyle bir isimle aynı sahnede dans ederken birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Hatırlayacak olursak 6 gün savaşları diye adlandırılan o dönemde de son darbeyi tabiri caizse herkes İsrail'den beklerken biz bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin o bombardımanını görmüştük. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasında yeni bir jeopolitik gerçeklik, yeni bir jeopolitik realite fikri var. Biz bunu Tom Baran ağzından çok defa duyduk. Ve bu ifadelendirme içerisinde de İsrail'in kafasındaki o geniş İsrail diye adlandırabileceğimiz o yapıyla pek Amerika Birleşik Devletleri en azından şu ana kadar pragmatik ilerleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasındaki plan arasında bir takım örtüşmezlik noktaları var. İşte o noktada da ben ikinci bir aktörün devreye alınması gerektiği, dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. O da İngiltere. İngiltere ve İsrail arasındaki ilişkiler daha İngiltere'nin Osmanlı sonrasında o bölgedeki hükümranlık döneminden bakiye kalmış bir takım anlayışların tekrar diriltilmeye çalışıldığı bir aslında dönemi yaşıyoruz. O anlamda da İngiltere'nin buradaki dahlinin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Tabii evet, daha önceki dönemlerde de sizin de ifade ettiğiniz üzere en azından

0: kendi parti değil de kendi koalisyondaki ondan daha aşırılıkçı partileri ikna etmek gibi bir görev var. Koalisyonu devam ettirebilmek için, çünkü önümüzdeki dönemde bir seçim var.
1: Tabii. 27 Ekim'de.
0: Evet. Tribünlere oynayan bir Netanyahu.

0: Bakanlar Kurulu hatta Savunma Bakanı tehdit etmişti koalisyonu tamamen sona erdirmekle. Ne demişti Netanyahu? Hiç merak etmeyin. Çok güçlü bir bomba aldık. Biz çok daha güçlü bir şekilde bombalamaya başlayacağız Gazze'yi diye o şeyi sakinleştirme çalışmıştı. Dolayısıyla bu yapının da mutlaka farkında olmak gerekiyor. Netanyahu dediğimiz isim evet karakteri, profili belli ancak bir iç siyaset realitesi var. Aynı denklem Amerika için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir iç seçim var. Ve Kasım ayında da onlarda da yine farklı iki dönem. Ve tabii ki her sene son 3 senedir en azından bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu platform için kullanan bir Netanyahu. 7 Ekim olaylarının hemen öncesindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünya ilan etmişti. Yeni bir Orta Doğu yapacağız diye. Dolayısıyla bütün bu bileşenleri bir araya getirdiğimiz zaman kendi ajandalarını iç siyasetten bağımsız olmayacak şekilde gündeme getirmeye çalışan iki ülke var. Ama 8 kere değil 18 kere gitse Türkiye'nin gücü her zaman için masada ve aynı Dışişleri Bakanlığı'nın bütün dönemler için Amerikan Dışişleri Bakanlığı söylediği sözü tekrar söylemek gerekiyor ki ben bunu şu anda kamuoyuna açık olan Amerikan Gizli Servisi belgelerinde de tam ifadeyi de Soğuk Savaş döneminde kullanan o ifadeyi de kendi gözlerimle görmüş biri olarak söyleyeyim. Türkiye hiçbir ülkeye bırakılamayacak kadar değerli bir ülkedir.
1: Şimdilik virgül koyalım. Ramazan hocam hoş geldiniz. Teşekkür Bu arada ederim. Hoş geldiniz. Hafif böyle sizi kendi solunuza doğru ben alayım rica edeyim arkadaşlar. Beni uyarıyorlar. Şimdi sizi soluklandıralım. Biraz evet. Sonra size döneceğim. Mehmet Bey'le devam edelim ama öncesinde şimdi Netanyahu işte işgal politikalarının genişletiyor. Bundan vazgeçmiyor. ABD bu şekilde gidiyor ama Donald Trump'ın da dün yaptığı açıklamalar önemliydi. Özellikle Türkiye özelindeki sözleri. Bir onları hatırlayalım Mehmet Bey izninizle. Sonrası da devam edelim. Ne söyledi ABD Başkanı? Hatırlayalım. But we have a
2: lot. I'd like to have more. Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var. So we're building it very rapidly.
1: Plants are being built. Açılışta da söylemiştik aslında yani bu görüşmede tabii ki F-35, Kaan uçaklarının motorları bunlar da gündeme gelecek demiştik. Ve Donald Trump da diyor ki kimse bana neyi satıp neyi satmayacağımı söyleyemez. Aslında bu direkt herhalde Netanyahu'ya giden bir mesaj. Ne çıkacak yani ne beklememiz lazım bu görüşmede?
3: Zaten soru da yani Türkiye F-35 istiyor İsrail karşı çıkıyor biçiminde gelen soruya böyle bir cevap veriyor. Şimdi bu tabii siz ifade ettiniz 8. görüşme 1,5 yıldır 2. dönemini Trump geçiriyor Beyaz Saray'da 1,5 yıl içerisinde 8. kez görüşme çok yoğun bir trafiğe tabii işaret ediyor. Bir de tabii bu görüşmelerden sonra orada alınan kararların ki bu kararların önemli bir kısmı savaş müdahale İran Savaşı'nda da böyle oldu. Gazze sürecinde de benzeri şeyler oldu. Sonuçlarıyla biz gördük. Şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Doğru yere oturtmak için bu görüşmeleri. Şimdi Trump'ın Filistin meselesiyle alakalı, Kudüs'le alakalı pozisyonu Netanyahu'yla müzahir bir pozisyon. Yani o konularda daha önce işte Filiz Hoca hatırlattı. Kudüs'ü başkent olarak ilan etti daha ilk döneminde. Filistin davasını zaten bitirmeye dönük bir yaklaşımı da var Trump'ın. Buna dönük bir takım adımları söz konusu oldu. Şimdi Batı Şeria'daki son günlerde artan bu barbarlık, İsrail vandalizmi, orada gerek bu işgalcilerin gerek İsrail askerlerinin Filistinlilere, Filistinli köylüler de dahil olmak üzere yaptıkları saldırılar var. Camilere falan da saldırdılar. Şimdi bunlardan ben Trump'ın böyle bir rahatsızlık duyduğunu ve buna dönük işte bir Netanyahu'yu frenlemeye çalıştığını çok çalışacağını da düşünmüyorum. Fakat Türkiye konusunda çok farklı yerde duruyorlar. Ha buna Türkiye gelmeden önce şunu da tabii İran konusunda da ortaklaşabildikleri bir takım hususlar var. Ama

0: son dönemde biraz ayrıştığı hususlar ön plana çıktı. Çünkü istedikleri gitmedi oradaki iş. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Amerika açısından da bu böyle oldu. İsrail açısından da bu böyle oldu. Buradan getirerek Türkiye'ye bağlayacağım. Çünkü ilintili hususlar tabii da var. Amerika yani ilk başta orada yaptığı o ilk saldırılarla işte Ali Hamane'yi de öldürdükleri yönetimin gardını düşürüp kendilerine müzahir bir yönetim, illa rejim değişikliği olmasa bile dediğini yapan, söz dinleyen bir yönetim orada görmek istiyordu. İsrail biraz daha fazlasını rejim değişikliğine orada gitmeye çalıştı. Ama gelinen nokta itibariyle bu hedeflere ulaşamadılar. Hiçbir askeri harekat arkasında siyasi motivasyon, siyasi bir hedef olmaksızın düşünülemez Kahraman Bey. Yani işte son dönemde, son hafta bu saldırıları durdurmasının temel bir gerekçesi olarak zikrediliyor. Mühimmat krizi patlak verebilir dendi Amerikan ordusu açısından o bölgede. Dolayısıyla rastgele harekat yapmak, operasyon düzenlemek, uçaklarla saldırmak, füze atmak, bunların arkasında bir siyasi motivasyon ve o siyasi motivasyonu, siyasi hedefi besleyecek, o amaca ulaşmak için yapılacak bir saldırı değilse bu bir anlamı yok. Yani bu bunun getirdiği bir boşluk hali de var, bir belirsizlik hali de var. Biz niçin bunu yapıyoruz sorusu tek onlar açısından makul, yani Amerikan toplumuna da izah etmeye çalıştıkları husus, işte İran'ın nükleer silahı olmayacak meselesi. Şimdi bu tabii bu tezgahın bozulmasında Türkiye'nin de önemli bir rolü oldu. Neydi o rol? Yani İsrail'in Beyaz Saray'a sunduğu 28 Şubat öncesi yine Netanyahu'nun gidip böyle Trump'la yaptığı görüşmelerden bir tanesinde kara unsuru olarak bölge Kürtlerini kullanmak istedi İsrail. Evet. Şimdi bunu kim bozdu? Bunu Türkiye bozdu. Ben hatta o Trump sık sık söylüyor, işte kullandığı bir cümle var, biraz flu bir alanda kalıyor. Onun arka planı da söyleyeyim. O da bununla alakalı. Hani işte Erdoğan'a söyledim, sen bu işe karışma dedim, o da karışma diye bir retorik kullanıyor ya. Onun bağlamı da burası. Yani burada çünkü çok net bir şekilde Türkiye biz gerekeni yaparız dedi. Eğer burada, bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Burada eğer bölge Kürtlerini, işte şimdi birazdan konuşacağız herhalde, yürüyen çok önemli tabii, bir tabii, proje var.
1: Türkiye evet. Gündemimizde.
0: Bölge Kürtlerini, Irak Kürtlerini, İran Kürtlerini bir İsrail'in karadaki maşası olarak kullanmaya dönük bir projeye Türkiye net bir şekilde karşı çıktı. Karşı çıktığı için de İsrail'in bu en fazla önem verdiği, oradaki rejim değişikliği için kullanmak istediği enstrüman boşa çıkmış oldu. Evet. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Buradan tabii bir bölgesel menfaatler anlamında Türkiye ile İsrail arasında çok net bir ayrışma durumu söz konusu ve bunun Amerika'ya, Trump üzerinden yansımalarına şimdi geliyorum. Şimdi ne oldu? Trump NATO zirvesi için 8-9 Temmuz'u değil mi? Türkiye'ye geldiğinde Netanyahu üst üste televizyon programlarına çıktı. Evet. Ve televizyon programları üzerinden bir kamuoyu oluşturarak Trump üzerinde bir baskı üretmeye çalıştı. Hatta Trump'ı destekleyen televizyon kanallarına bile çıktı. Yani Fox News'e falan da çıktı, bunları söyledi. Orada da açıkça işte F-35 verilmesine de, K motorların verilmesine de biz hepsine karşıyız diye Netanyahu bunları yaptı ve bu Trump'ı inanılmaz derecede bu rahatsız etti. Buna dönük haberler de yansıdı daha sonra. Yani NATO zirvesinden dönüşte yaptığı bir takım açıklamalar ve bir takım yansıyan arka plan bilgileri bu rahatsızlıkları da ortaya koydu. Şimdi Türkiye konusunda çok net bir şekilde ayrı yerlerde duruyorlar. Biraz önce aktardığınız ne satıp ne satmayacağımı bana kimse söyleyemez, karışamaz cümlesi de böyle bir zemine oturuyor. Şimdi burası çok önemli. Türkiye'nin yani dış politikası, bu bölgesel gelişmeleri takip etmek açısından da çok dinamik bir sürecin içinden geçiyoruz. Çok önemli. Yani Trump'ın durduğu yer, İsrail'in yapmaya çalıştığı yer. Bunları iyi anlamak ve iyi aktarmak gerekiyor Kahraman Bey. Şöyle birkaç cümle ben kurmak isterim. Şimdi Trump'ın baktığı yerde bir karşısında maksimalist sınırı

0: olmayan taleplerle Amerika'dan sürekli bir şeyler koparmaya çalışan ve aynı zamanda da Amerika'yı sürekli bir bataklığın içine çekmeye çalışan, sürekli Amerika'ya masraf üreten bir Netanyahu yönetimi var. Şimdi özünde Trump'ın, yani daha önce burada konuştuk, İran Savaşı devam ederken de konuştuk. Yani Orta Doğu politikasının merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede trilyonlarca dolar para harcamasına karşı bir pozisyon var. O MAGA ideolojisinin de esasen Orta Doğu'ya dönük yaklaşımı, ki MAGA ideolojisi Trump'ı başa getiren bir ideolojidir. Yani onlar şöyle bakıyorlar: biz trilyonlarca doları burada çöpe attık. Bu sonu gelmeyen savaşların Amerika'ya hiçbir faydası olmadı. Olmadı. Biz işte Trump'ın açıklamaları oldu çok sık. Daha önce ilk döneminde özellikle 7 trilyon dolar burada harcadık. O paralarla eskiyen yollarımızı yapardık, köprülerimizi inşa ederdik, hastanelerimizi yapardık diye. O yeniden büyük Amerika vizyonu esasen Amerika'nın bu Orta Doğu'daki bu İsrail yükünden rahatsızlık duyan bir duruş. Şimdi bunu buradan da bir tık ileri götürüyorum. Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump yönetiminden bahsediyorum, kendi arzu ettiği bir Orta Doğu haritası, bir Orta Doğu düzeni için Türkiye'yi çok kritik bir yerde
1: Görüyor.
0: görüyor. Türkiye de bunun farkında ve çok akıllıca bir yöntemle bu bölgede Türkiye kendi yumuşak gücünü, kendi rolünü oynayabileceğine ikna etmiş durumda. Şimdi Suriye'deki süreci hep beraber gördük. Yani olmaz asla denilen şeyler oldu orada, değil mi? Bir 62 yıllık Baas rejimi çökmez deniyordu. Artık herkes buna alışsın. Siz de buna alışın diyorlardı. O gitti. Amerika'nın PYD-YPG'ye verdiği destek
1: Gitti.
0: asla olmaz, asla
1: O da
0: vazgeçmez
1: gitti.
0: Amerika. Şimdi bu süreci parantez içine alarak bu okumayı yapamazsınız. Yani Türkiye'nin ikna süreci ve Amerika'nın yaklaşımıyla alakalı bir şey. Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir sözü vardı. Türkiye'nin denge politikası İsrail'i dengesizliğe itiyor cümlesi. Bu çok önemli bir cümledir. Şimdi Trump da Türkiye'yi İsrail'in bu sonu gelmeyen taleplerine, bu maksimalist taleplerine karşı ben kendi zihninde bir denge unsuru olarak gördüğünü düşünüyorum. İsrail'i frenleyecek.
1: Türkiye mi?
0: Türkiye'yi, evet, Türkiye'yi bir denge unsuru olarak bölgede İsrail'i dengeleyecek. İsrail'in bu pervasızca, Netanyahu yönetiminin bu pervasızca yayılmacı politikalarına karşı Türkiye üzerinden bir dengeleme politikası yürütüyor. Bunun somut örneklerini de gördük. Sadece lafta değil, Suriye böyle. Şimdi mesela bugün çok önemli bir fotoğraf yansıdı. Dün müydü? Milli Savunma Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la savunma bakanları orada şeyler vardı, şu neydi o termoslar, çay termosları vardı sadece. Onun metaforu da çok ilginçtir. Yani ben şöyle algıladım mesela: bu uzun bir toplantı olacak, önemli bir toplantı olacak, çaycıların girip çıkmasını istemiyoruz gibi bir mesaj var orada. Hani o şey, bol miktarda termos vardı. Acaba
1: Bu
0: bu ne anlama
1: toplantı uzun
0: geliyor diye.
1: sürecek.
0: Hem uzun sürecek hem de biz, hani
1: Kimse
0: dışarıdan kimse gelmesin. Bu önemli bir toplantı. Şimdi Suriye konusunda geçen sene Mart ayıydı galiba. Ne dedi Netanyahu'ya? Makul ol dedi. Şu Beyaz
1: Evet, makul
0: Saray'daki
1: o.
0: görüşmelerden birinde Netanyahu dedi ki, Erdoğan'la Türkiye ile aramız bozuk. Bize işte arabuluculuk yapar mısınız dedi. O da, ben çözerim, aranızı bulurum ama sen de makul ol dedi. Şimdi biz devamında Trump'ın bu Türkiye'yi, İsrail'i Türkiye ile işbirliği yaparak dengeleme politikasının Suriye üzerindeki karşılığını gördük. İsrail bundan hala çok rahatsız.
1: Çok.
0: Yeni açıklamalar da burada söz
1: Fotoğraf geldi bu
0: konusu.
1: arada. Editörümüz Ayşegül sağ olsun
0: Evet
1: buldu.
0: Ayşegül, tebrik ediyorum. Yani o termoslar
1: Bayağı var yani.
0: bayağı.
1: 8-10 tane var.
0: Onun verdiği mesajı ben böyle okudum. Yani burada şey, dediğim gibi uzun bir toplantı olacak. Dışarıdan işte bir sürekli çay servisi olmasın diye termoslar oraya konmuş. Şimdi
1: Peki bir
0: Irak
1: cümle alayım
0: Başbakanı da
1: geçelim Ramazan
0: vardı.
1: hocam.

0: Ben bu toplantının biraz Irak'la alakalı. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Tom Barak'la yaptığı görüşmeler de söz konusu. Şöyle bitireyim. Yani Suriye konusundaki dengeleme, Türkiye'yi, İsrail'i Türkiye ile dengeleme arayışlarının bir benzerini Irak'ta da ben göreceğimizi düşünüyorum. Buna dönük bir takım süreçler işletiliyor. İsrail bundan rahatsız. Netanyahu özellikle bundan rahatsız. Ama Trump da yani sadece sözde kalmadığını Suriye örneğinde söyledim. Trump da o politikasında ısrar edecek diye ben düşünüyorum. O nedenle de sürekli bir şekilde Türkiye'nin Türkiye'ye dönük bu cümleleri sürekli her sorulduğunda kullanıyor. Türkiye'nin çok iyi bir müttefik olduğunu söylüyor. Bu cümleler üzerinden hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla İsrail'e. İsrail'in o şımarıkça maksimalist sonu gelmeyen taleplerine dönük bir denge dili kullanıyor Trump. Ben bu açıklamalarını böyle gördüm. Dolayısıyla son cümlem olsun. Yani burada ben Türkiye'ye karşı bu açıktan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pek çok İsrail yetkilinin Türkiye'ye dönük bu rahatsızlıkları üzerinden sonuç alabilecekleri bir görüşme olmasını beklemiyorum. Bugünkü görüşmenin biraz İran odaklı bir görüşme olmasını olacaktır. Bekliyorum. Ha şöyle bir şey de yansıdı. Yani Amerikalıların Lübnan'dan, Filistin'den, Suriye'den asker çekmesini İsrail'den, Netanyahu'dan istediği, Netanyahu da bunu kabinesine iletti ve bundan duyduğu rahatsızlığı ilettiği yönde bir haber de çıktı. Bu da önemliydi.
1: Evet, aslında oradan devam edebiliriz. Yani Trump'ın böyle bir isteği var. Netanyahu da tabii bir yandan da köşeye sıkışmış durumda. Kendi medyasında işte 27 Ekim'de seçimler var. O da işgali genişletmeyi planlıyor. Ne çıkar bu toplantıdan? Yani hem buna bakabiliriz hem de Türkiye özelinde. İşte F-35'ler, Kaan uçaklarının motorları, Trump'ın dünkü mesajları. Buyurun hocam.
2: Evet, ya İsrail... Bu mücadelenin, bu bölgedeki savaşın ya da çatışmanın temel itibariyle birkaç boyut olduğunu düşünüyorum. Birincisi İsrail. İsrail'in zaten bölgede ne arzu ettiğini hepimiz biliyoruz. Ya vaat edilmiş Topraklar Bakanlığı olan bir devletin bölgede işgalci bir pozisyonda olmaması zaten düşünülemez. Böyle bir tasavvuru var. Ki ne kadar aykırı olsa da savaş başladığı andan itibaren, Gazze'de ilk başladığı andan itibaren şu anda bölgenin maalesef kazananı İsrail görünüyor. Şöyle. Yani Lübnan'da belli kısımları işgal etti ve işgalden geri çıkmıyor değil mi? Bugün o şeyleri görüyoruz, görüntüleri ve tırnak içinde kendisini yerleşimci diyen teröristler bölgede bir yerlere yerleşmeye devam ediyorlar. Lübnan bağlamında. Gazze'de o sarı çizginin konseptini biraz değiştirdi. Maalesef o pozisyonu korumak için ısrarla politikasını devam ettiren bir İsrail ve Netanyahu yönetim var. İsrail'in tabii ABD bağlamında ABD'nin istihbarat desteği olmadan, hava savunma sistemi desteği olmadan, mühimmat desteği ve diplomatik desteği olmadan bu savaşı uzun bir müddet sürdürmesi çok makul görünmüyor. Onun için ısrarla sürekli ABD'yi savaşta tutan hem İran bağlamında hem bölge bağlamında sürekli İsrail ABD'yi bu savaşta tutmaya çalışıyor. ABD'nin bir boyutu da ABD ile ilgili kısmen söylendi. İç siyaset boyutu var ABD bağlamında. Tabii iç siyaset boyutuna geçmeden Trump'ın ve ABD'de iki boyutlu bir iç siyaset ilgilendiren bir boyut olduğunu düşünüyorum. Birincisi özellikle ekonomik anlamda Yahudi lobisinin çok güçlü etkisi var. Bunu zaten ABD'yi muhtemelen hepimiz gittik. Sokakta bile bunu görüyorsunuz. Hem de siyaset üzerinde ciddi lobi desteği var. Hem cumhuriyetçilerde hem demokratlarda. Bu bağlamda ben Trump'ın bir denge arayışında olduğunu düşünüyorum. Klasik İsrail'in her dediğine destek veren bir Trump değil. Trump İsrail'in bu gidişatından kısmi olarak rahatsız. Çünkü Trump'ın istediği, beklediği, arzu ettiği Orta Doğu politikasına çok uygun değil bu. Çünkü İsrail'in artık Netanyahu yönetimi söz dinlemez bir tavrın sahibi. Herhangi bir konuda çok uzlaşabildiklerini düşünmüyorum. Tabii bu biraz önce galiba Filiz Hoca söyledi. Yani Trump zaten çok Yahudi lobisinden de ya da İsrail'den de çok ayrı değil. İlk döneminde sonuçta Kudüs'ü başkent olarak tanıdı. Ancak temel itibariyle Orta Doğu politikası

0: Aslında bir ayrışma var İsrail ile ABD arasında. Şu anda yaşanan gerilim İsrail ABD arasındaki o denge arayışının bir ürünü sanki. Bir iç politikada Yahudi lobisinin hem siyaset üzerinde, lobi üzerinde hem de ekonomik anlamda etkisi çok yüksek. Bunu dengelemesi gerekiyor. Ancak bu savaşın maliyeti artarsa ekonomik anlamda ABD'yi etkilemeye başladı. Bu çok sürdürülebilir değil. Petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de dolaylı olarak ABD üzerinden Avrupa'yı ve ABD'yi etkilemeye devam ediyor. Bir de Amerikan kamuoyunun savaşa desteği gittikçe azalmaya başladı. Yani böyle bir denge arayışında, böyle bir gerilim içerisinde Trump'ın bu savaşı en makul şey bitirmesi gerekiyor. Ya da uzatmaması gerekiyor ya da kontrolü uzatması gerekiyor.
1: Hocam,
0: ya da İsrail arasında. Türkiye zaman, bağlamında onu bir değerlendireyim.
1: Buyur.
0: Ya Türkiye bağlamında neden Türkiye'ye önem veriyor? Bir, aslında Erdoğan ve Trump'ın liderlik biçimleri birbirine çok benziyor. İkisi de çok lider merkezli ve kişisel iletişime önem veren liderler. Bunu belki üçüncü olarak Putin'de koyabilirsiniz. Çok kolay işte biraz önce bahse konu olan işte Netanyahu'ya makul ol diyen, işte senin Erdoğan'la sorununu ben çözerim diyen, gerekirse bir telefonla da sorunu çözebileceğine dair inancı olan bir lider. Her iki liderin işte iletişim stratejisi birbirine çok yakın, politika stratejisi birbirine çok yakın. Onun için ben bu bağlamda ortak bir tarafı var hem Trump'ın hem Erdoğan'ın. Bir de bu son dönemde Türkiye'nin işte son belki 20 yılda Trump son döneminde bunu daha da fazla fark ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin jeostratejik konumunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ya da yeniden fark ediyor. İşte NATO'daki etkisi, Karadeniz'e komşu olması, tüm bu Türkiye'nin jeostratejik konumu Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkiyi biraz belirliyor. Bir diğeri yine meselenin bir savunma sanayi politikası. İşte yine burada Trump'la Erdoğan'ın ortak noktası, ikisi de siyasetten önce, belki siyasetle birlikte ekonomiyi çok önceliyor. Yani ekonomi üzerinden, ekonomik anlaşmalar üzerinden, ticaret üzerinden siyaseti ve ilişkileri sürdürmeye deneyen liderler. Onun için kime neyi satacağımı ben karar veririm diyen bir pozisyon bu. Onun için savunma sanayinde Türkiye'nin gelmiş olduğu ya da yapmış olduğu atılımın farkında, bu her iki devlet açısından hem Trump açısından hem Erdoğan açısından da önemli. Türkiye açısından önemli. Suriye politikası da çok belirleyici oldu. Belki burada önemli olan işte İran bağlamında da mesela belki ileride konuşuruz. Mesela evet. Türkiye, teröristler Türkiye'de aslında bu süreçle ilgili. Yani sonuçta aslında Türkiye bağlamında teröristler Türkiye'nin iki tane açılımı vardı. Bu Suriye politikasına bağlayacağım. Birinci açılımı neydi? Türkiye'yi teröristler bir Türkiye inşa etmek. Zaten biz bunu 2023'ten itibaren Türkiye'de teröristin kalmadığını biliyoruz. En fazla işte belki işte 200 civarı terörist vardı. İstihbarat rakamlarına göre söylüyorum ya da emniyetin verdiği rakamlar bu civardaydı. Ama meselenin kritik noktası teröristsiz bölgeyi inşa etmekti. Siz İsrail'i dengeleyecekseniz bence bu teröristsiz Türkiye açılımının da ben arka planında ve temel meselenin İsrail meselesi olduğunu, bölge meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de zaten ciddi bir sorun yok, terör sorunu yoktu. Asıl mesele bölge. Hem Irak, hem Suriye, hem İran meselesiydi. Ve sürekli gelen bir İsrail meselesi vardı. İsrail'i de dengelemek, bir işte PKK'nın ya da YPG'nin bir vekalet unsuruna dönüşmesine engel olmanın yolu yöntemi aslında teröristi Türkiye'den geçiyordu. Teröristsiz bölgeden geçiyordu. Bu bağlamda da Suriye politikası burada oldukça belirleyici oldu diyerek tamamlamış olayım.
1: Peki bir sesimiz varmış hocam, size geçerken onu da paylaşalım. İsrail Savunma Bakanı katsın Türkiye'ye de falan, tam da bu Trump Netanyahu görüşmesi öncesi, onu bir hatırlayalım. Ne dedi, sonra devam edelim.
2: Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz. Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail'in çıkarlarını nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Şu anda İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Biz korkmuyoruz. Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Kudüs sizin Osmanlı İmparatorluğunu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Biz buradayız, sonsuza dek. Kudüs bizim. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz. Bize bulaşmayın. Erdoğan'a tavsiyem bize bulaşmaması. Türkiye'ye ve kendi işlerine bakmalı. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz.
1: Yani daha önce söyledikleri sözler ama benim dikkatimi çeken Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz cümlesi benim dikkatimi çekti. Belki oradan devam edebiliriz hocam.
3: Tabii aslında o tasavvur, onların bölge tasavvuru gerçekten gayet yayılmacı bir siyaset üzerine bina edilmiş. Hatta yine İsrail'in Amerikan siyasetine etkisini özetleyen gerçekten ders niteliğinde belki sınıflarda gösterilmesi gereken bir röportaj var. Bir sosyal medya platformunda yayınlanan bir röportaj var. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi'yle yapılan bir röportaj ve Amerikalı bir gazeteci tarafından. Amerikalı gazeteci sorduğu soruya verilen cevabı gerçekten şaşıracak derecede çok boyutlarının ne kadar olduğunu, Amerikan siyaseti içerisinde İsrail'in ne kadar etkin olduğunu özetleyen bir cümleydi o gerçekten. Bu bahsettiğimiz işte arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklar mevzuna ithafen bir soru yöneltiyor Amerika'nın İsrail Büyükelçisi'ne ve bu kişi Amerika'nın çıkarlarını savunmak değil, sanki İsrail'in büyükelçisiymiş gibi evet, bir cevap İsrail'in veriyor. Çıkarı. Hani bahsettiğiniz ülkeler, hani Suriye, Irak, hani bunları özgür ülkeler ama siz İsrail'in burada bunlardan rahatsız olduğundan bahsediyorsunuz ve buraların İsrail'in hakkı olduğunu söylüyorsunuz. Evet, gerçekten hakkı diye gerçekten böyle bir ifade kullanması Amerikan iç siyasetinde büyükelçi olmuş bir ismin dahi bu ifadeleri kullanabilmesi sürecin ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor ki geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yine bunu işaret eden, bunun temizlenmesi yönünde içerideki o ivmelenmenin hangi aşamada olduğu ve ne tür zorluklarla karşılaştığını bize söylüyor. Tabii bu ifadelerde kullanılan işte o Suriye ile ilgili mevzuda belki yine Donald Trump'ın bir cümlesini söylemek gerekiyor Netanyahu'ya yönelik. Hizbullah meselesini sen Suriye'ye bırak diyor. Onlar bu işi çok güzel hallediyorlar diyor. Hani onda bile İsrail'in bugüne kadar yaptığı siyasetin ne kadar başarısız olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile pek aynı yöne bakmadıklarını ifade eden önemli bir cümle. Belki yine birinci Trump dönemi ile ikinci Trump dönemi arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak açısından veya dönüşümü göstermek açısından hatırlamamız gereken önemli bir aslında mutabakat var. Buna üçlü mutabakat deniyor ve bu mutabakat tam da görevi devretmeden önce Biden'ın iktidara geleceği o Kasım seçimlerinin öncesinde Haziran ayında gerçekleşen bir mutabakat. Tel Aviv'de Rusya Federasyonu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bir araya geliyorlar ve bir toplantı yapıyorlar. Ve bu toplantıdan Amerikan Beyaz Saray yetkililerinin resmi bir basın açıklaması var. Bu üç ülkenin bir üçlü uzlaşıya vardığını ilan ediyor Beyaz Saray basın ofisi. Ve diyor ki ve deniyor ki yine bu da Barak Ravid isimli bir İsrailli gazeteci Axios'tan yine hükümete yakın olduğu ifade edilen bir isim. Onun ifadeleriyle şöyle mutabakatın alt metni şudur. Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, İran'ın, bir Lübnan, iki Suriye, üç Irak'taki etkisinin çıkartılması, yani etki diye kastettiği vekil aktörlerinin çıkartılması karşılığında Suriye'nin kuzeyinin Ruslara bırakılması, oradaki üslerden Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi üzerine mutabakata varıldığı söyleniyor. Ve biz sonrası o tarihi görüntüleri izliyoruz. Amerikalılar mühimmatları dahi Ruslara bırakacak şekilde şu anda Deir-i-Zor diye ifade ettiğimiz evet, o bölgeye çekiliyorlar. Ve aslında biz ondan sonraki süreçte işte 7 Ekim diye adlandırılan ama aslında arka perdesinde bu o şeyin olduğu, mutabakatın olduğu süreci yaşıyoruz. Şimdi Lübnan'da olanları gördük. Hizbullah'la ilgili o işte çağrı cihazlarına yapılan saldırı, o tarihe geçen saldırıyı gördük. Suriye'deki süreci biliyoruz. Orada İran'ın vekil aktörlerinin şu anda olmadığını biliyoruz. Şimdi geriye kalan bir Irak meselesi var. Irak'ta bir hareketlenme var. Geçtiğimiz günlerde Iraklı yetkilileri ağırladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kerkük Banyas, yani Irak'la Suriye'yi birbirine bağlayan boru hattının hayata geçirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir finansman sağlayacağını söyledi. Yani bu Suriye meselesine işaret etmesi o kadar basit değil. Bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bahsettiğim yeni jeopolitik realitesiyle İsrail'in bu bölgeyle ilgili kendi ifadeleri, Büyük İsrail Arz-ı Mevut planlarının arasında bir uyuşmazlık var. Ve bu uyuşmazlığı kendi yöntemleriyle aşmaya çalışıyorlar. Yine hatırlatalım, Biden iktidarı döneminde işte Kudüs'ün başkent ilan edilmesi sonrasında Biden iktidarı geldiği dönemde Amerika Birleşik Devleti İsrail ilişkileri hani Trump dönemine nazaran çok farklı bir noktaya, İsrail için pek de uygun olmayan bir noktaya geldiği için biz İsrail'in Çin ile anlaşma imzaladığını gördük. Ve işte o noktada Biden hükümeti dahi hemen Doğu Akdeniz'e bir çok büyük bir savaş gemisi indirme planını hayata geçirdiğini gördük. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni ne kadar bu bir demokrat partili başkan olsa dahi bunu çıkarlarını başka bir kenara koyacak bir hamle yaparsa İsrail, bunun karşılığı bir büyük bir savaş gemisini göndermenin daha ötesinde olur. Hele ki bir Cumhuriyetçi Parti başkansa, hele ki Trump gibi kişiliğe sahip bir nitelikte başkanla böyle bir oyun oynamak çok tehlikelidir. Bu ifadelerde de çok provokatif ifadeler aslında ve bu noktada da ben yakın dönemde yine biz İran'la İsrail arasında o karşılıklı füze sürecinin yaşandığı dönemde biz bir anda Hindistan Devlet Başkanı Modi'yi Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Türkiye'yi işaret eden o fotoğrafın servis edilmesinin yine bunlarla beraber okunması gerektiğini değerlendiriyorum. Eğer yine burada Amerika Birleşik Devletleri'ne yine bir mesaj, siz eğer bu noktada daha farklı bir yönde ilerlemek isterseniz biz de kendi yönümüzü seçeriz, kendi aktörlerimizi kullanırız, kendi ajandamızı ortaya koyarız. Ki yine geçtiğimiz haftalarda İsrail ile Yunanistan'ın tam da Türkiye'de gerçekleşen çok başarılı bir NATO zirvesinin gerçekleştiği günlerde o stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanması, ortak tatbikat yapılması ve de gerçekten tehditkar ifadelerin kullanmasının, yine biraz önce Mehmet Bey ifade etti, Hekset Ankara'dan İsrail'e gidecekti. Plan oydu ama o açıklamalar sonrasında o ziyaret hemen iptal edildi. Şimdi Netanyahu gitmek zorunda kalıyor. Yani o televizyona çıkıp o konuşmaları yapması yine İsrail'e bir maliyet olarak döndü. Bu süreçte tabii Kasım seçimlerinde Donald Trump'un süper çoğunluğunu ne kadar devam ettireceği çok kritik. Burada Demokrat Parti ile İsrail ilişkilerinde yine mutlaka dikkat almak gerekiyor. Ancak yine bir dipnot nota eklemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik bu hamlesinde 2024 Mart ayında Amerikan Kongresi'nde düzenlenen bir panelin çok etkisi var. Tam olarak bakışın değişmesinde etken olan faktörlerden bir tanesini anlatan bir panel. Doğu ile Batı arasında Türkiye ve konuşulan ve açık kaynak olarak metinlerde yalan bir cümle var. Nedir bu cümle? Türkiye'nin sahip olduğu kritik mineraller rezervi Çin'in çok daha ötesine geçirecek kadar önemlidir ve Türkiye bu anlamda çok dikkatli bir şekilde, stratejik bir noktada Amerika ile ilişkilerinin düzgün bir şekilde yönetilmesi gerekir diye Amerikan Kongresi'nde yapılmış bir beyanat var. Ki bu aynı Amerikan Kongresi kasa yaptırımlarını yapan, F-35 ile ilgili süreci yaratan ve diğer meseleleri ortaya koyan Amerikan Kongresi'dir.
1: Peki Kats'ın sözlerine var mı söyleyecekleriniz?
4: Var. Önce Irak'la alakalı önemli bir yeni haber var. Bu Kerkük petrollerine Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı ortak oldu.
1: Süper. Evet, zaten bir takım şimdi, anlaşmalar da yapılacaktı.
3: Bizimle de hocam. Efendim? Zaten orası Türk petrolleri ilk orada şöyle, kurulmuştu bu, Osmanlı döneminde.
4: Öyle tabii ama bu yani son dönemde Türkiye'nin Irak üzerindeki, yani Suriye'den bahsettik. Irak'la alakalı da Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü bir diyalog süreci var. Orada biliyorsunuz bir Türkmen vali
3: Çok önemli gelişmeler oluyor orada.
4: Görevde şu anda. Çok Tabii. önemli bu.
3: Çok çok önemli.
4: Şimdi burada da yeni gelişme. Irak Başbakanı Türkiye'deydi. British Petroleum BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini Türkiye Petrolleri satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Bu bir tarihi bir adımdır diyor. Çok. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması var. Bu anlaşmayla Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu diyor. Yine aynı şekilde 1 milyon varillik petrol ve doğalgaz hedefi var biliyorsunuz Türkiye'nin. 2028'de alakalı. Bu yeni gelişme bu hedefe dönük çok önemli bir fırsat ve burada diyor ki Alparslan Bayraktar bu aslında uzunca süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil evet. petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolunda en önemli adımlarımızdan bir tanesi diyor. Şimdi bir şeyler oluyor.
1: Bir şeyler. Ben bunu biraz güzel da terörsüz Türkiye'de konuşuruz diyordum ama olsun.
3: Çok güzel şeyler oluyor.
4: Şimdi
3: evet.
4: Irak
1: gelişmeler sıcak. Yani, evet. Bu önemli bir gelişme evet.
4: Evet yani bunu ben Suriye'de şu tabir kullanılıyordu. Yani Trump Suriye'yi Türkiye'ye yazdı. Yani orada Türkiye'ye müzahir, Türkiye ile birlikte hareket eden, Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten bir yönetim var şu anda. Ve 14 yıl boyunca Türkiye açısından çok net bir, hayati bir güvenlik tehdidi üreten bir bölge. Şu anda Türkiye için büyük fırsatlar, büyük fırsatlara pencere açılan bir bölgeye dönüşüyor.
3: 180 derece dönüş.
4: Tabii yani sessiz devrim diye bir tabir vardır. Evet. Yani bunu AK Parti'nin icraatları için kullanıyordu AK Partililer. Bunun kitabı falan da yazıldı. Şu anda da dış politikada bir sessiz devrim yaşanıyor aslında. Bakın bunu ben abartılı bir cümle olarak kurmuyorum, kullanmıyorum. Irak'la alakalı gelen bu haberler de işte ilk bölümde ne konuştuk? Bugün yine bir toplantı Milli Savunma Bakanlığı'na ziyaret ediyor. Orada Yaşar Güler Paşa, Hakan Fidan ekipleriyle birlikte oturuyorlar. Termoslar orada. Uzun bir toplantı olacak. Ve böyle bir haber de geliyor aynı şekilde Kerkük'le alakalı. Yani bu Türkiye'nin bu yumuşak gücünün ve bölgesel etkisinin pozitif ve somut yöndeki yansımalarından bir tanesi. O nedenle yani Kerkük ile alakalı ne ağıtlar vardır değil mi? Kerkük türküleri oradaki Türkmen kardeşlerimizin yaşadıkları sadece Kerkük'te değil o bölgede esasen çok ciddi, çok büyük sıkıntılar yaşamışlardır.
3: Çok ağır hikayeler var evet.
4: Türkmenler. Şu anda bir tarihin dönüşü noktasındayız bu gelişmeler. Buna işaret ediyor. İsrail Savunma Bakanı tabii çok şey bir adam. Şahin radikal bir adam. Hatırlarsanız daha önce Türkçe tweetleri falan evet, da oldu doğrudan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef saldıran.
1: İmamoğlu'nu
4: Mansur Yavaş'ı mentionlayan, etiketleyen.
1: Erdoğan karşıtı kim varsa onu etiketliyor.
4: bir adam, bir takıntılı hani çok. Derler ya böyle tiplere bir şeyi karşıtlığı takıntı haline dönüşmüş. Yani ama şöyle yani burada biraz İsrail'in işte elini kolunu bağlayan yani sürekli gürültü çıkartıyor, sürekli Türkiye ile alakalı bir gündem oluşturmaya çalışıyor. Her gün İsrail medyasında bir şeyler çıkıyor.
1: Netanyahu ABD'de Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılıyor ama editörümüz Ayşegül böyle gülüyor, kahkahalar atıyor. Son derece keyifli. Lindsey Graham da tabii biliyorsunuz Türkiye ile ilgili pozitif bir açıklama yaptıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
4: Onda ondan da önce çok negatif
1: bir negatifti.
4: Kongreyi Türkiye'ye karşı ayartan adam olarak ben onu evet. nitelendiriyordum. Bu Suriye'deki YPG oluşumuna çok açık destek veriyordu aynı şekilde. Net bir İsrail dostu olan bir adamdı. Şimdi bu da tabii sürpriz değil. Yani bu cenaze şeyine törenine katılması da. Ama niye bu vakte kadar beklenmiş? O da bir enteresan değil mi? Acaba bu bir anma töreni mi yoksa?
1: Yok cenaze programı evet.
4: Netanyahu'yu mu beklemişler toprağı vermek için?
1: Yani
4: Çok oldu çünkü.
1: Bayağı oldu evet. 2-3 hafta oldu. Yani. Onu soralım. Bak neden öyle olmuş ama benim bildiğim kadarıyla göremiyorum tam buradan. Trump'la Zelenski de katılacaktı galiba Instagram cenaze törenine. Onların görüntüsü
4: Zelenski var mı? Zelenski meselesi de var bir de tabii. Yani Ukrayna'nın
1: ya mesele İran, çok bu akşam.
4: İran gemisine saldırması. O da çok enteresan.
1: Peki o

0: Ramazan şöyle yapalım mı? Bir Ramazan hocamıza da burada söz vereyim, araya gideceğiz. Çünkü 6 dakikamız var. Bu meselelerle sizden de bir değerlendirme alalım. İkinci bölümde devam edeceğiz zaten.
1: Bunun bir önemli boyutunun iç politika, İsrail iç politikası ile ilgili olduğunu düşünüyorum Kat'ın açıklamasının. Çünkü son dönemde İsrail'in iç politikası tamamen güvenlik üzerine kurulu. Ve güvenlikçi söylemin toplumda bir karşılığı var. Aslında ben ilk boyutunun temel itibariyle İsrail iç güvenliğine dönük bir mesaj, iç toplumuna verilmiş bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Evet, temel itibariyle Kat'ın aslında duruşu baştan itibaren belli. Oldukça şahin bir politika izliyor ve bu saldırgan politikanın mümkün olduğunca devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Türkiye'ye dair açıklamalar işin gerçeği çok ilginç çünkü İsrail'in özellikle Gazze'deki 7 Ekim'den itibaren İsrail'in saldırgan politikasını dünyada en fazla dile getiren ülke Türkiye. Türkiye'nin bu kadar yüksek sesli ve farklı platformlarda, küresel organizasyonlarda İsrail'in saldırgan politikasını sürekli gündeme taşıması İsrail'i ve Kat'ı rahatsız ediyor. Kat onun için ısrarla Türkiye'yi tırnak içinde İran'ın olduğu yere koymaya çalışıyor. Türkiye'de aslında bu tuzağa düşmüyor. Tabii burada bence önemli mesele yine ABD olacak gibi geliyor. Çünkü ben 2023-2024-2025'te Amerika'daydım. Amerika'da yükselen en fazla, hani biraz önce aslında onu söylemeye çalıştım. Amerikan kamuoyunun hem savaşa desteği azalmaya başladı hem de İsrail karşıtlığı, Yahudi karşıtlığı artmaya yükselmeye başladı. Hatta ben şunu sormuştum, bir araştırma dolayısıyla gittim. Müslümanlara karşı nefret ne düzeyde? Hep araştırmada şey çıktı. Bununla beraber hatta bazı eyaletlerde bundan fazla Yahudi karşıtlığı çıkmaya başladı. Ancak ilginç bir şekilde yine o dönemde Müslüman cemaatlerin lideriyle görüştüm. Farklı komüniteler, farklı işte etnik kimliklere ait Müslüman cemaatlerin. Mesela o dönemde Demokrat Parti'yi destekliyordu. Demokrat Parti sadece Gazze'ye dair, o dönemde Kamala Harris vardı, Biden sonrası. Sadece Gazze'ye dönük olumlu bir açıklama yapması istendi. Fakat yapmadı. Ya bunu da şundan dolayı söylüyorum. ABD'de çok ciddi anlamda bir taraftan yükselen bir Yahudi karşıtlığı var. Yahudi nefreti artmaya başladı. Gittikçe zaten bu tüm uluslararası raporlarda biz onu görüyoruz. Bir taraftan da Yahudi lobisi de bunu baskılamak için ısrarla tüm argümanlarını kullanıyor aslında. Ya burada süreç tekrar Türkiye'nin biz tabii özellikle 7 Ekim'den itibaren ne yapıp yapmadığı tartışılabilir. Ancak şunu çok net bir şekilde yaptı. Her platformda İsrail'in bölgedeki o yayılmacı politikasını, insan hakkını, hukukunu, adaleti hiçe sayan politikasını yüksek sesle ifade etti. Ve en fazla İsrail'i rahatsız eden, İsrail'i diplomatik anlamda köşeye sıkıştıran hamleler aslında bunlardı. Ya İsrail'in saldırgan politikasını Türkiye'nin ya da işte ABD'nin de desteğiyle İsrail'in saldırgan politikasının hem işte Suriye'ye saldırması, Lübnan'a saldırması, İran'a saldırmasını durdurma kapasitesi yoktu. Olmadığını zaten durdurabilecek bir kapasite yok burada. Ancak yapılabilecek diplomatik olarak İsrail'in köşeye sıkıştırılmasıydı. Şu anda tüm kamuoyu raporları İsrail'in köşeye sıkıştığını aslında bize gösteriyor. Sıkışmış bir durumda. Aslında Kat'ın açıklamalarını biraz da böyle okuyabiliriz. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu diplomatik hamleler Kat'ı böyle şahince bir tavır almaya da işin gerçeği sevk ediyor. Bir de tabii iç politikayla ilgili tamamen güvenlik politikası bu. İsrail kendi toplumunu güvenlik üzerinden konsolide etmeye çalışıyor. Çünkü orada da bir kriz var.
0: Evet, aslında hem İsrail'de hem de Trump'ta bir sıkışmışlık var gibi görünüyor. Zelenski de bu arada az önce söylemiştik. ABD'de Instagram cenaze törenine o da katılıyor. Trump'la görüşmüştü. Trump'la görüştükten sonra hepsi cenaze töreninde buluştular. Bir araya geldiler. Şimdi tabii terörsüz Türkiye'yi konuşacağız ikinci bölümde ama biraz konuşamadığımız bir konu var. O da Trump'ın İran'la ilgili mesajları da oldu bugün. ABD-İran savaşı, bir de geçtiğimiz hafta sürpriz bir Ukrayna hamlesi geldi orada ortalığı karıştıran. Onları da ele alacağız ama yavaş yavaş herhalde araya gideceğiz. Cenaze töreninin görüntüleri ekranlarınıza yansıyor. Vermediğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. O kadar çok konu var ki o konudan konuya atlıyoruz. Neyse şimdilik böyle. Aradan sonra tekrar devam edelim. Cenaze töreninde Zelenski'nin olduğunu hatırlatalım. Netanyahu'nun da orada olduğunu bir kez daha söyleyelim. Lindsey Graham az önce

0: siz de söylediniz Türkiye karşıtı mesajlarıyla ama son
1: F-35'e
0: işte,
1: de karşı
0: tabii, tabii.
1: çıkıyordu.
0: O, son, yanılmıyorsam son ifadesi onunla ilgiliydi. F-35'lerle ilgiliydi. Ondan
1: artık
0: sonra da
1: karşı çıkmıyor
0: evinde evet. geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını evet, kaybetti.
1: Alt damarı yırtıldı galiba değil mi?
0: Evet galiba öyle Lindsey Graham. Peki evet alt damarı yırtılmış. Peki yavaş yavaş araya gidelim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Konumuz bol. Hocalarımıza önemli sorularımız olacak. Şimdilik kısa bir ara.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Tabii işte ilk bölümde de konuştuk, ABD'de Donald Trump'la Netanyahu görüşmesi önemli. Netanyahu Trump'ı neye ikna edebilecek, bu soru yanıtını bulacaktır mutlaka, ama Trump'ın açıklamaları var hocam. İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız diyor. Aslında bunun benzeri açıklamaları sık sık yapıyor. Yine tehditleri de var. Kazma dağı başta olmak üzere yeni hedefler vurulabilir diyor, anlaşma sağlanamaması durumunda. Ama orada dikkat çeken ifadelerden biri de Netanyahu'nun savaşa devam etmek, sürdürmek istediğinin altını çiziyor. Yani bu da tabii ki bu iki ismin arasındaki görüşmede önemli meselelerden biri. Savaşın seyri ne olacak? Onu da merak ediyoruz. Şimdi biraz sanki tansiyonu düşmüş gibi, ki o biraz ABD'nin işte mühimmat meselesine de bağlanıyor ama bir yandan da işin içinden çıkılamaz bir durum söz konusu. İran'dan gelen bir yorum da ABD'nin savaşta sıkışıp kaldığı şeklinde. İran biraz böyle yorumluyor olayı. Yani ABD'nin bir bataklığa sanki sürüklendiği şeklinde. Ne dersiniz?
3: Ben de bunu birazcık daha üçüncü taraflara, bu bahsettiğimiz sebeplerin de etkisiyle sanki devredilmiş gibi bir görüntü var. Çünkü biraz önceki bölümde de değindik. Bir Ukrayna mevzusu gündeme geldi. Ben de pazartesi günkü yazımda beklenmeyeni beklemek başlığıyla tam olarak bunu ele aldım. Gerçekten de Hazar Denizi ısınıyor. Ve bu ısınmanın müsebbibi
2: de Trump da katılmış cenaze törenine. O görüntülerde arkadaşlarımız paylaşıyor. Yani Netanyahu, Trump ve Zelenski üçü de şu an cenaze törenindeler. O görüntüyü de vermiş olalım. Buyurun, kusura bakmayın, araya girdim ama.
3: Dolayısıyla bu süreç içerisinde Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısını çok duyduk da Hazar Denizi'nde ki bu saldırı gerçekten dikkat çekici ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın sözleri gerçekten yenir yutulur gibi değil. Cinsten değil, çok ciddi ifadeler içeriyor. Tabii iddialar muhtelif. İran tarafının ifadeleriyle Zelenski'nin ifadeleri arasında bir fark var. Ama burada dikkat edilmesi gereken unsur zamanlama. Diyoruz hep Türkçe'de zamanlama manidar diye. Neden zamanlama manidar?
2: ABD'ye gitmeden önce olması.
3: O bir parametre, ama iki önemli parametre daha var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle İranlı yargıçlara yeni yaptırımlar uygulamasından iki gün sonra ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Rusya ile Çin'in kendisine bizzat İran'ı silahlandırmayacaklarına dair garanti verdiklerini kamuoyuna açıklamasından bir gün sonra geliyor. Yani bir zamanlama olarak çok önemli bir tarihte ve hedef alınan yani neresi vuruluyor diye belki açıklığa kavuşturmak gerekir. Takip edememiş olan izleyicilerimiz olmuş olabilir. İran'ı içeren askeri kargo sevkiyatında kullanılan gemilere ve bir savaş gemisine saldırı yapıldığını söylüyor Zelenski. Ama İran'da diyor ki hayır, onlar ticari gemiydi. İşte buradaki mevzu aslında benim çok uzun zamandır dile getirdiğim Koridorlar Savaşı diye adlandırdığım ve Avrupa'da katıldığım son dönemdeki, son iki yıldır katıldığım toplantılarda adım adım kristalize olan bir kavram. Nedir bu? Denizlerde dünya ticaretinin %80'inden fazlasının denizlerde yapıldığı, değer olarak da %90'dan fazlasının denizler üzerinden taşındığı bir dönemde bu unsurların artık kara üzerinden taşınması gibi çok net bir karar var. Ve şu anda bir güzergah üzerine bir tartışma dönüyor. Hangi güzergahtan geçilmesi gerekiyor? İşte biraz önceki kısımda bahsettiğimiz Türkiye neden önemli mevzunun bir mihenk taşı da burası. Bunu barındırıyor. Çünkü Türkiye, Avrupa tarafından bu karar net bir şekilde verildi. Orta koridor diye adlandırılan bir Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyadan Doğu ile Batı'nın mal sevkiyatının artık denizler üzerinden değil ki bunu önce biz Evergreen kriziyle Hürmüz'de onu görmüştük. Orası bir soru işareti barındırmıştı. Şu anda Hürmüz demişim affedersiniz Süveyş kanalı. Sonrasında Hürmüz'le ilgili sıkıntı yaşadık. Şu anda Babel Mendebi konuşuyoruz. İlerleyen dönemde Malakka yine gündeme gelecek deniyor. Dolayısıyla bir Pasifik'te bir savaş hazırlığı sebebiyle ve Arktik bölgesinin işte Bering Boğazı'nın kontrolü üzerine bir güç mücadelesi olacağı projeksiyonu sebebiyle denizlerden bu ticaretin karalara taşınması çünkü bir Covid krizi atlattı dünya ve ne kadar yıprandığını gördük. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Trump iktidarı döneminde, birinci Trump döneminde denizler üzerindeki ticaretin güvenliğini sağlama görevinden tamamen çekildiğini duyurdu. Bu o kadar maliyetli bir şey ki ikinci bir ülke çıkıp ki Çin en fazla şu anda kullanan bunu üstlenmedi. Neden Hazar Denizi dediğimiz zaman şimdi Orta Koridor dediğimiz yer Türkiye üzerinden Asya ülkelerini ve Avrupa ülkelerini yine Hazar'la işte Zengezur koridoruyla ki ona Trump kendi ismini verdi biliyorsunuz.
2: Trump koridoru dedi.
3: Bunu dikine kesen bir hat daha var. Bunun da ismi Uluslararası Kuzey-Güney Transit Koridoru. Ve Rusya Federasyonu 2023 sonrasında işte 2022'de yaptırımlar gelince Batı limanlarından yürüttüğü ticaretinin %90'ını İran limanları üzerinden sevk etme kararı aldı. Dolayısıyla burada Zelenski'nin bunu vurma gerekçesi olarak da İran'a bir sevkiyat yapıldığını, Rusya ve İran arasında böyle bir ilişki olduğunu ifade eden bir takım kendilerine yönelik ifadeler kullandığını söylemek gerekiyor. Ve yine İran'ın bu 6 gün savaşları diye adlandırdığımız 2025'teki o süreç başlamadan öncesinde de başkentini daha aşağıya taşıma ki buna su gibi bir takım başka gerekçeler de söyleniyor ama Rusya'nın bu hamlesi ve uluslararası kuzey-güney karayolu hattını inanılmaz yatırımlar planlıyorlardı. Rusya Federasyonu ve İran hatta bunun Hindistan ayağı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla bu koridorlar savaşı diye adlandırdığımız rotaların belirlenme süreci içerisinde Hazar mutlaka oyuna girecekti. Zaten Hürmüz İran devreye alınmıştı. Sanırım şu anda biraz el yükseltme var ve bundan sonraki süreçte de biz bunun tabii burada İsrail ne yapmaya çalışıyor belki onu da söylemek gerekiyor değerli izleyicilere. İsrail'in ajandasında da Hindistan'dan başlayıp Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in Hayfa Limanı üzerinden Doğu Akdeniz üzerinden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin altından geçen bir hatla Yunanistan'a giden bir süreci hayata geçirmek istiyor. IMEC diye adlandırılan ben bunu Avrupa Parlamentosu'nda bu konuyla ilgilenen isme direkt sordum. Bu iki hat hani İsrail'in bu IMEC koridoru var. Hindistan Orta Doğu Avrupa koridoru ama siz Orta Koridor diyorsunuz. Hani bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Bizim için bunlar rakip değildir dedi. İkisi de kullanılabilir dedi. Bu aslında Avrupa'nın bu anlamda da bugüne kadar Türkiye'yi izlediği o iki yüzlü siyasetin farklı bir yansımasının orada da hayata geçirebileceğini görüyoruz. Ama bir Trump faktörü var. Onu mutlaka değerlendirmeye katacaklardır.
2: Mehmet Bey.
4: Şimdi yani bu koridorlar dışında şunu ben bir ilave olarak söyleyeceğim. Tabii. Ben burada Ukrayna'nın İran'a yönelik bu saldırısını ki çok pervasızca bir hareket bu aynı zamanda. Biraz da Rusya'yı cezalandırma amaçlı olarak görüyorum, değerlendiriyorum. Şöyle tabii Ukrayna Zelenski Rusya'ya karşı bu savaşı sürdürürken Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne oradan gelen silahlara ve mühimmatlara mecbur durumda. Kendi başına bu savaşı başından itibaren yürütebilecek hali yok. Zelenski de zaten.
5: Zelenski diyet ödüyor sanki.
4: Evet evet oraya getireceğim, bağlayacağım zaten.
3: Outsource edilmiş durumda.
4: Şimdi yani kendisine verilen bir görevi yerine getirdi.
2: Evet.
4: Ben bu cümleyi kurabilirim. Yani bir burada kendi başına Ukrayna adına yaptığı bir müdahale, bir saldırı değil. Şimdi Rusya çok böyle bizim gündemimize gelmedi ama İran'ın bu savaş sırasında ortaya koyduğu performansa Rusya'nın ciddi katkısı oldu. Özellikle istihbarat, uydu istihbaratı anlamında. Ruslar uzayda güçlüdür yani. Ve İran nokta atışı Amerika'nın ciddi anlamda canını yakan füze atışları yaptı. Yani Katar'da mesela bir radar üssünü vurdu nokta atışı bir şekilde. Orada değeri 1 milyar doların üzerinde olan ve daha da kötüsü Amerika açısından yeniden inşa edilmesi 4-5 yıl sürecek olan gerekli malzemeleri bulması halinde o da bir radar üssünü vurdu Katar'daki. Bu nokta atışı bir vuruştu ve o üs etkisiz hale getirildi. Başka yerlerde de yine aynı şekilde Amerikan üslerine, radar üslerine çok stratejik saldırıları oldu İran'ın. Bunu Amerikalılar şunu sordu. Bu İran kendi kabiliyetiyle mi bunu yaptı? Yoksa bir Rusya yardımı var mı biçiminde? Ve daha ilk günlerinde yani 28 Şubat'ta bu savaş başlamıştı biliyorsunuz. Mart'ın birinci haftasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklaması vardı. Ne demişti? Amerika ve İsrail'in İran'a karşı yaptığı saldırıları boşa çıkartacak ne gerekiyorsa, mealen söylüyorum, yerine getireceğiz biçiminde. Sonra Putin'in de çok net bir şekilde İran'ı destekledikleri yönünde açıklamaları söz konusu olmuştu. Ve orada çok kuvvetli bir şüphe olarak Amerikalıların zihninde kaldı bu. Yani İran bunu tek başına yapamadı, yapamazdı. Burada bir Rus istihbarat desteği söz konusu. Canı da çok ciddi bir şekilde yandı. Evet. Şimdi Putin tabii şunu hesap etti. Yani bu savaşı kendi savaşına dönük kendi lehine kullanmak üzere bir koz olarak değerlendirmek istedi. Bu süreç içerisinde Trump'la sırf yani Ukrayna-Rusya savaşı, Amerika-İsrail-İran savaşı gündemli görüşmeler yaptı. Putin'in uzun görüşmeleri, telefonla görüşmeleri kastediyorum burada. Orada pazarlık ettiği hususta çok açıktı. Yani siz bizim savaşımızı bitirin, biz de sizin savaşınızı bitirelim. Yani bu işlerde ben böyle en kestirme, en basit yöntemle bakılmasını en sağlıklı yöntem olarak görüyorum. Bir savaş var, savaşlar var, orada savaş var, burada savaş var. Ve kimin ne isteyeceği, nereden bakacağı, nerede durduğu çok rahat anlaşılabilir aslında. Burada da yani çıkmaza girdi Putin. 4,5 senedir Ukrayna'da çok ciddi kayıplar verdi. İki tarafta çok ciddi kayıplar verdi ama sonuçta o ilk bölümde zikrettiğim siyasi hedefe de ulaşabilmiş değil.
3: Değil.
4: Değil yani Putin de. Dolayısıyla bunu araçsallaştırmak istedi. Bunu araçsallaştırırken Amerika'yı zor duruma da bırakacak enstrümanları İran lehine kullandı Putin. Şimdi bu son saldırılarda ben yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Rus eli olduğu kanaatine vardığını düşünüyorum. Ve buradan hareketle özellikle Ukrayna'ya, Zelenski'ye bir İran'a dönük böyle bir saldırıda bulunmaya motive ettiklerini, bu tabiri kullanayım, hadi ekran başındayız, düşünüyorum.

Böyle tahmin ediyorum. Değilse hani Ukrayna'nın İran gemisine Hazar Denizi'nde saldırmasının rasyonel başka bir açıklamasını göremiyorum. Bunun tabii yürüyen bu mücadele mevcut şartlarda bu Doğu

0: Rusya'ya da bir mesaj vermek istediler. Şeyi bu, verilen cevap bu. Şeyde birkaç cümleydi, yani İran mevcut.
1: Çok özür dilerim, bir Ayşegül bir not gönderdi. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili de şöyle bir analizde bulunmuş. Trump kazananları sever ve ona göre Zelenski giderek bir kazanana dönüşüyor.
0: Yani bu İran savaşı Trump'ın Zelenski'ye olan bakışında da bir takım değişimlere
1: neden oldu.
0: Az önce anlattığım hususla alakalı bu. Putin bu savaşı kendi savaşı lehine koz olarak kullanmak istedi. İran'da zor durumda kalmasından dolayı sorumlu tuttuğu aktörlerden biri de Putin, Trump'ın. Bunun doğal sonucu nedir? Ayşegül'ün attığı mesajdır. Şimdi şöyle, bu son tabii ateşkes varken, bu ateşkesin ihlali, NATO toplantısı burada iken biliyorsunuz İran'ın bir saldırısı olmuştu Hürmüz Boğazı'ndaki sükuneti bozan. Ve Trump çok ağır laflar etti İranlarla alakalı olarak. Burada biraz aslında bu son tırmanış İran'ın ve İran'da daha da özelde devrim muhafızlarının aktör olarak kendi rollerini korumak adına başlattıkları bir savaş olarak görüyorum ben bunu. Tabii dikkat çekici bir husus, önemli. İran İsrail'e bu defa saldırmadı. İsrail İran'a saldırmadı henüz. Devamı nasıl gelecek göreceğiz. Körfez ülkelerinin işte Bahreyn, Kuveyt'e çok ciddi saldırılar bu arada söz konusu oldu. Şimdi burada yani İran'ın, İran'da da dediğim gibi yani devrim muhafızlarının kendi inisiyatiflerini güçlü tutmak için bu son saldırılarda rol aldığını ben düşünüyorum. Amerika yani cumartesi günü Trump'ın talimat verdi. İran'a saldırıları durdurun biçiminde. Şimdi burada tabii çeşitli yorumlar yapıldı. Bölgedeki Amerikanlı komutanların, mühimmatların stratejik olarak azaldığı yönünde raporlar ilettiği söylendi. Bu mudur yoksa Netanyahu ile olan görüşmeyi bekleyip ona buradan göre çıkacak görüşme sonuca göre tekrar başka türlü mü aksiyon alacaklar? Bunları biraz işte bu görüşme sonrası gelişmeleri izleyerek bakacağız.
1: Netanyahu'nun savaşa devam etmek istediğini söylemesini nasıl
0: o hep lazım istiyor zaten. Yani onlar savaştan beslenen
1: bölgede yani Netanyahu bunu söylerken ABD'nin mi acaba devam etmesini istiyor yoksa kendileri de...
0: Yani şöyle, Amerika'nın zaten devam etmesini istiyor. Amerika'nın kendilerine de izin vermesini istiyor. Tabii onu da istiyor. Yani sonuçta bir hava savaş uçaklarını rahat bir şekilde kullanabilmişti İsrail biliyorsun. Ama Amerika'nın desteği olmadan yapamaz bunu. Dolayısıyla ona ikna etmeye çalışıyor. Ama Trump açısından da tabii ciddi zorluklar var işte. Hep aklında olan husus Kasım seçimleri. Yani ortalama bir Amerikan sokağında bu savaşı anlamlandırabilen pek kimse yok. Çok evet. Savaş karşıtlığı %60'ların üzerindeydi işte daha ilk anlayışı
1: Şubat'tan bu yana Kasım seçimlerini konuşuyoruz. Artık Kasım seçimleri de geldi. Bu saatten sonra bitse de savaş bu, o şey olur mu? Yani etkisi olur mu?
0: Yani Trump'ın kendi kontrolü altında ilerleyen bir süreç olmadı bu. Evet. O ilk gün biraz da bu Venezuela Maduro tecrübesiyle zaten narsist bir kişiliği de var. Ben iki günde İran'ın gardını düşürürüm diye düşündü. Ama orada
2: evdeki hesap
0: çarşıya uymadı. O bütün o hesaplar boşa düşmüş oldu. Şimdi kendisi çok istediği, arzu ettiği bir ateşkes sağlanmıştı.
1: O da
0: yani NATO zirvesinin yapıldığı bir sırada İran'ın o ateşkesi bozması çok ciddi bir hadisedir. Yani bu Amerika'nın içine düştüğü sıkıntılı durumu yansıtan bir şeydir bu. Aynı zamanda
2: cenazeleri var diye zaman tanıdık diyen bir Trump
0: evet.
2: Hemen ertesi gün saldırı kararı vermesi tabii.
0: Dolayısıyla şöyle yani burada istediği hedeflere ulaşamadığı gibi kendi ülkesinde de kredisi geriliyor, zayıflıyor. Hepsinden öte o ilk bölümde konuştuğumuz yani inanarak yaptığı bir girdiği bir savaş değil yani bir
1: tabii.
0: Ne konuştuk hep kendi kendisiyle taban tabana ters düşen %180 derece zıt bir yere sürüklenen bir Trump yani Orta Doğu'yu Amerika için bir masraf üreten evet. Amerika için bataklık, sonu gelmeyen

0: savaşlarda Amerikan vergi ödeyicilerinin kaynaklarının tüketildiği bir yer olarak deklare ettiği bir yere kendisi bu savaşa girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla kendisi de anlamlandıramıyor esasen şu an geldiğimiz noktayı. O nedenle ben mevcut durumunun kendisi açısından da çok rahat bir durum olmadığını düşünüyorum.
1: Hocam İran da sanki biraz böyle hani çok aceleci değilmiş gibi bir sanki görüntü veriyor. Yani hani bir anlaşma ateşkes noktasında. Onlar sizce niye böyle bir tutumcu ya da neye güveniyorlar?
2: Ben temel itibariyle bu üç ülkenin İran'ı konuşuyoruz, ABD'yi konuşuyoruz, İsrail konuşuyoruz. Kontrollü bir şekilde savaşı devam ettirmek istediklerini düşünüyorum. Bir belki konuşmadığımız ABD bağlamında ABD'nin temel düşmanının Rusya olmadığını düşünüyorum ya da İran olmadığını düşünüyorum. Temel düşman aslında orada Çin. Çin'i zayıflatılması gerekiyor. Trump geldi günden itibaren hep Çin'i zayıflatmaya dönük hamleler yaptı. Başarısız olsa dahi yaptı. Mesela hatırlayalım, Çin'e tarifeleri yükseltti. %250 ilk geldiği günlerde yaptı bunu. Bir karşılığı olmadı. Panama kanalını istedi çünkü Panama kanalı da Çin'le ilgili. Çünkü Panama kanalının %80'ini Çin kullanıyor. Ki 80'lerde sonuçta ABD sattı o kanalı. Panama kanalını geri istedi, karşılık bulamadı. Grönland meselesi Çin'le ilgili. Hatta şu anda ben yine Hürmüz meselesini çok konuştuk ya. Çin sanayinin %80'i Hürmüz Boğazı'ndan destekleniyor. Onun için ben bu bağlamda, ABD bağlamında, özellikle Hürmüz'ün kapalı olması bağlamında ABD Çin'in etkisini azaltmak için bu savaşı kısmı olarak sürdürmek istiyor. Kontrollü bir şekilde savaş sürdürmek istiyor. İsrail ise baştan beri istiyor çünkü istikrara kavuşmuş bir Orta Doğu. Orta Doğu'dan bir çekilen ABD İsrail'in işine gelmiyor. Konuşuyoruz hep. İsrail'de, Suriye'de istikrarın olması, Irak'ta istikrarın olması, Türkiye zaten istikrarlı bir ülke. İran'da istikrarın olması temel itibariyle vaat edilmiş tırnak içinde kendi topraklarını ulaşmayı hedefleyen bir İsrail'in aleyhine. Hani bu savaş başladığı andan itibaren net olarak şunu söyleyebiliyorum ben. Birçok ülkede dengeler değişti. İşte örneğin Lübnan'ı artık tanıyamıyoruz. İşte Gazze'nin bir kısmını tekrar işgal etti. Şu anda Batı Şeria'yı tam olarak işgal ediyor. Çok konuşmuyoruz. Toprak kazanan, kısmı olarak kazanmaya devam eden bir İsrail var. Onun için savaşı istiyor. Hatta Türkiye karşılığının da bence en önemli parametresi o. Çünkü Türkiye bu savaşı bölgede işte bir şekilde istikrar, ekonomik, siyasi istikrarı sağlamaya çalışıyor. Bu da savaşın ve şeyin aleyhine, bölgenin İsrail'in aleyhine. Onun için süreci devam ettirmek istiyor. Ya ABD de temel itibariyle işte Çin'i zayıflatmak için bu bağlamda istiyor. İran ne yapıyor? İran'da aslında hatta bu programa gelmeden önce biraz İranlı arkadaşlarımı aradım. Sizde tablo nedir? Bu sayede İran'da kendi toplumunu ayrılmış bir İran'ı, ayrışmış bir İran'ı pekiştirdi. Şu anda işte konuştuğumuz...
0: Birleştirdi. Mesela,
2: yani, birleştirdi. Pekiştirdi. Bir konsolidasyon sağlandı orada. Mesela biz bunu işte Ukrayna-Rusya savaşında çok görmedik. Ukrayna'nın önemli bir kısmı mülteci oldu. Tabii. Belli yerler tamamen boşaldı ama İran'da tam tersi bir süreç gerçekleşiyor şu anda.
3: Ülkeye gelen sayısı tabii çok arttı İran'a.
2: Kesinlikle. Evet, hem arttı gelen, hem içeride de mevcut normal şartlarda rejime karşı bir eleştiri vardı. Muhalif olanlar bile şu anda artık rejimin yanında pozisyon aldılar.
3: Vatan bu bağlamda da deyip.
2: Zaten İran bölgede özellikle Gazze üzerinden de kendisini sürekli meşrulaştırdı İslam dünyası üzerinden. Bu bağlamda biraz daha kendini de meşrulaştırdı bu savaş üzerinden sanki. Onun için bu savaşı her üç ülkenin ben kontrollü bir şekilde üç ülkenin devam ettirmeye çalıştığını düşünüyorum.
1: Peki o zaman yavaş yavaş Terörsüz Türkiye'ye geçelim izninizle. Terörsüz Türkiye sürecinde tabii Adalet Bakanı da açıklamıştı. Çerçeve yasa 15 maddelik bir çerçeve yasa ve dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bahsetti. Meclis kapanmadan ortaya çıkacak bu süreç. Ne olacak? Şimdi bir iki ledimiz var izninizle, onları bir ekrana getirelim, paylaşalım. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili süreç nasıl başladı, ne oldu, bitti, onu bir hatırlayalım. Neler yaşadık bugüne gelene kadar, onlara bakalım. Sonrasında da o yasanın

0: o çerçeve yasanın detaylarına bakacağız. Tabii 1 Ekim 2024'e bir götürelim sizleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekillerinin elini sıkmasıyla başladı o süreç ve 18 aydır da kesintisiz devam ediyor. Artık en kritik aşamaya geldiğimizi söyleyelim. Tabii biraz böyle hızlandırılmış bir şekilde geçeceğiz o Bahçeli'nin el sıkmasından sonra tabii hep herkes şaşırmıştı ama bunun akabinde yaşanan birçok mesajlar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürece ilişkin mesajları vardı. Biraz böyle hızlandırarak gidelim. 27 Şubat'ta terör örgütünün kurucusu Öcalan anlam yoksunluğuna düştüğünü söyledi örgütün ve örgütün kendisini feshetmesini istedi. Sonra 12 Mayıs 2025'te PKK yaptığı 12 kongre sonrasında da fesih kararını duyurdu. 5 Ağustos 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarına başladı. Hani o şurada görüntüsü de var. Bunun öncesinde de Temmuz ayında bir sembolik silahları yakma görüntüsü vardı terör örgütünün. Ardından 5 Ağustos 2025 önemliydi. Meclis çatısı altında çalışmalar başladı. 18 Şubat 2026'da da komisyon yaptığı 21 toplantının ardından çalışmalarını tamamladı. Raporunu yayınladı. Şimdi de artık o çerçeve yasayı konuşuyoruz. Ona bir bakalım. Bir dediğimiz daha var. Şimdi yasa düzenlemesinde neler olacak? Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak bir teklif olarak meclise gelecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere meclis komisyonunda yer alan partilerin ortak teklifi olarak sunulması öngörülüyor dedik. Adalet Bakanı Akın Gürlek çerçeve yasanın 15 maddeden ibaret olduğunu açıkladı. 15 maddeden oluşması bekleniyor. Şimdi yasa geçici ve müstakil bir yasa olacak. Bir geçiş dönemi yasası olarak bu adlandırılıyor. Genel af olmayacak. Kişiye özel af olmayacak. Yasanın geçici, sınırlı ve süreli olması dediğimiz gibi öngörülüyor. Yasal düzenleme polis ve askerlerimizi şehit edenleri kapsamayacak. Bu da son derece önemli. Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Yasanın MİT tarafından PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin ardından yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süreyle sınırlı olacağı ifade ediliyor. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişine esas alan bir yasa olması bekleniyor. Meclis Başkanı kurtulmuş yasa teklifinde örgütün silah bıraktığının ve mülfesi hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizmanın bulunması gerektiğini belirtti. Silah bırakma süreci ile ilgili gözetleme ve denetleme mekanizmasının kurulacağını, güvenlik birimlerinin belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında da meclisi bilgilendireceklerini söyledi. Yasa bu hafta meclisten çıkarsa MİT ve TSK Ağustos-Eylül aylarında PKK'nın fesih kararına uyduğu ve gerçek anlamıyla silah bırakıp bırakmadığını takip edecek. Burada işte örgütün kesinlikle tabii silah bırakması illegaliteye yani yasa dışı tüm faaliyetlere son vermesi son derece önemli. Bu iki şart tespit ve teyit mekanizmasıyla kontrol edilecek. Eylül ayına geldiğimizde de MİT ve TSK PKK'nın yine silah bırakıp bırakmadığını Milli Güvenlik Kurulu'na bildirecek. Basına yansıyan haberlere göre de yine geri dönen örgüt üyeleriyle tahliye edilenler yakından takip edilecek. Yasa kapsamına giren PKK mensuplarına da 5 yıl aktif siyaset yasağı konulacak. Terör örgütü yöneticilerinin şart olarak öne sürdüğü Öcalan'ın fiziki özgürlüğü konusu yasada yer almayacak. Öcalan'ın da bu yönde bir talebi yok. Aynı zamanda yasanın örgüt yöneticilerini de kapsamayacağı konusu da kabul edilmiş gözüküyor. Yani tam ne olduğunu bilmiyoruz ama hani ana hatlarıyla bu şekilde olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik bir aşamadayız. Ömer Çelik'in de dediği gibi aslında mesele yeni başlıyor diyor hocam Ömer Çelik. O dikkat çekici. Yani daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele bundan sonra başlıyor diyor. Ne bekliyorsunuz? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge aslında bir anlamda. Şimdi tüm bu konuştuklarımızın ortak buluştuğu noktalardan biri de bu mesele.
1: Tabii aslında süreci takip ettiğimiz zaman şu andaki özellikle Irak ve Suriye ile ilgili o yaşanan süreci bu çerçevede sizin ledlerde ortaya koyduğunuz zaman planı içerisinde bir takım örtüşmelerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Nedir bunlar? Ağustos ve Eylül'e takvimlenmiş bir fesih süreci mevzu var ve bu noktada da Türkiye'nin yoğunlaştırmış bir şekilde hem Suriye ile hem de Irak'la ilgili ilişkilerin geldiği boyut var. Hatta işte bahsettiğimiz en son Kerkük petrollerinin %15'lik işte BP'nin hissesinin devralınması ve Irak'la Suriye'yi birbirine bağlayan Kerkük Banyas hattının Amerika Birleşik Devletleri'nin finansmanıyla tekrar hayata geçirilmesi. Şimdi bunun yapılabilmesi için orada tehditlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu anlamda da terörsüz Türkiye sadece Türkiye'nin toprakları içerisinde değil, ilk bölümde de konuşmuştuk. Biz terörizmle mücadelede şu cümleyi çok duyarız. İç destek ve dış destek kesilmeden terörizmle mücadele tam anlamıyla sonuçlanmaz ve bu noktada da aynı Türkiye içerisinde yürütülen o çalışmalarda insanların gerçekten bir gelecek algısının oluşturulması, zihinlerde oluşturulması ve ekonomik olarak bir beklentinin hayata geçirmesi ne kadar önemli olduğu hep söylenir. Şimdi bahsettiğimiz bu yatırımlar bu bölgenin çok farklı bir yere gideceğini bize gösteriyor. Ve Suriye ile ilgili yaşanan süreci zaten görüyoruz. Çok ciddi yatırımlar orada zaten yapılıyor. Şimdi böyle bir altyapının olduğu böyle bir zeminde insanların terörizm ifade ettiği, onlara vaat edilen unsurlarla bu hayat arasında bir seçim yapmaları gerekirse tabii ki herhangi bir şiddet içermeyen unsuru insan tercih edecektir. Yok. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Tom Baran, işte sadece Türkiye Büyükelçisi değil ama hem Suriye ve Irak özel temsilcisi olması da aslında yine bu ajandayı, bu bakışı çok güzel bir şekilde özetliyor. Sürecin ilerleyen dönemlerde geleceği noktaları tabii çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Biz hep şunu söyleriz, mutlaka bir provoke edecek, bu süreci baltalamak isteyecek unsurlar olacaktır. Yine İsrail hamlesi burada çok önemli olacaktır. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir onaylanan bir savunma bütçesi var ve orada da SDG dediğimiz yapıya bir takım finansal desteklerin devamı gibi bir durum da söz konusu. Dolayısıyla buradaki pragmatizmi de iyi görmek gerekiyor. Ama Türkiye'nin özellikle Suriye ve Irak'la ilgili gerçekleştiği dönemde ciddi soru işaretleriyle algılanan, uluslararası hukuktan doğan terörizmle mücadele stratejisine dayalı sınır ötesi operasyonlarının bölgeyi ne hale getirdiği, bölgenin şu anda istikrara kavuşmasında ne kadar önemli olduğunu biz artık Avrupalı isimlerden de bizzat toplantılarda duyar hale geldik. Gerçekten bu anlamda da bir bakış farklılığı var ama burada sürdürülebilirlik çok önemli. Provokasyonlara gelmemek çok önemli. Türkiye'yi farklı mecralara çekmeye çalışırlar ki bunu hep söylemişizdir. Biz ne zaman o bölgede Türkiye'nin güvenliğini sağlayıcı, Türkiye'nin güvenlik sağlayan aktör konumunu pekiştirici bir hamlesini görsek hemen Türkiye'nin odağını oradan batıya doğru çekmeye çalışan bir Yunanistan figürü görüyoruz. Şimdi buna bir de İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi hamlesi geldi. Tesadüf mü diyorum, şu anda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Kıbrıs'la ilgili sürecin farklı bir noktaya getirilmesiyle ilgili bir takım girişimler yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. İşte Guterres'in ziyareti, orada yeni bir sürecin başladığına dair ifadeler. Türkiye'nin tabii Dışişleri Bakanlığı çok oldukça Türkiye'nin pozisyonunu net bir şekilde belirleyen açıklamaları çok önemli. Ama dediğim gibi buradaki olumlu gelişmeler yaşanırken diğer yerlerde yine Karadeniz'de bir takım gemilerin hedef alınması, saldırıların gerçekleşmesi, bu iki coğrafyanın da mutlaka dikkatle takip edilmesi çok önemli olacaktır. Buradaki kazanımları akamete uğratmamak için ve buradaki odağı kaybetmemek için dikkatli bir şekilde takip, buralarda da takip önemli.
0: Şimdi az önce dediğimiz gibi Ömer Çelik'in ifadesi dikkat çekiciydi. Yani tabii, ince işçilik diyor, aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Bu tabii dikkat çekici. Yani asıl süreç sizce tabii de bundan yani sonra mı başlıyor?
2: Fiili uygulama ya dönük gelişmeleri ve adımları bundan sonra göreceğiz. Şimdiye kadar daha çok yani zihinsel olarak bu süreci
0: hazırlık
2: süreci hazırlanma şu ana kadar aşılan mesafeler. Ama bu tabii işin yarısından daha fazlasına tekabül ediyor. Yani inanmadığınız bir şeye veya karşı tarafa inanmadığı bir şeyin uygulamada da pozitif sonuç vermesi çok mümkün olmaz. Geçmişte bunun pek çok örneği söz konusu. Şimdi siz futboldan iyi anlarsınız. Eski maçlarda özellikle çok

0: Kullanırlardı bunu spikerler. Saha ve hava şartları futbol oynamaya son derece elverişli. Değil mi? İlk maç başlamadan önce güneşli bir havada, gündüz maçlarında
1: tabii
0: özellikle.
1: Saha ve zemin son derece elverişli ifadeleri.
0: Hava ve saha şartları futbol oynamaya son derece elverişli. Şimdi burada da bu meseleyi kökten çözme anlamında saha ve hava şartları son derece elverişli, müsait durumda. İç konjektür, özellikle dış konjektür, bölgesel konjektür çok müsait hale gelmiş durumda. Çünkü daha önce Türkiye kendi inisiyatifiyle bu meseleyi ne zaman çözmek istese dış aktörler
1: devreye
0: girdiler. Sabote etmişlerdir. Yani 2013'te ben açın bu süreci yürütenlerden bizzat işitmişimdir. O çözüm sürecini sabote eden ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yani Suriye'de ortaya çıkan o iç savaş ortamını, çözüm sürecini bozmak için araçsallaştırdılar. Ve PKK'ya, YPG'ye o dönemde, yani biz size daha fazlasını veririz çözüm sürecinin sunduğu perspektiften, boş verin bu işleri diye. Nitekim o Türkiye'nin daha sonra teröristan olarak algıladığı, hayati bir güvenlik tehdidi olarak algıladığı ve müdahale ettiği o proje tekabül etti. Yani Amerika 2012'den sonra, 2013'ten sonra ona yatırım yaptı. Ne zamana kadar? İşte bu son düzlüğe gelene kadar. Şimdi o tavrı değişti bir defa, tamam mı? Bu hani dış konjektür, bölgesel konjektür derken şu andaki Trump Amerika'sının mevcut yönetimin bu konudaki tutumu değişti. Bunun örneğini Suriye'de net bir şekilde gördük. Bunun tezahürünün Türkiye'de de görebileceğimizin çok açık işaretleri söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda biz bir şey yapmaya çalışırken, bu işi kökten çözmeye çalışırken, buna mani olacak, bunu sabote edecek İsrail ve İran dışında güçlü bir aktör yok. Yani İngiltere, Fransa, bunlar da Amerika böyle bir pozisyon almışken onlar da bu işe cesaret edemiyorlar. İran kendi derdine düşmüş durumda. İsrail istiyor ama o da tırmalıyor. Olmuyor. Ama yapamıyor. Çünkü orada da yine Amerika'nın pozisyonu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla şu anda yani terör, PKK esasen hamisiz kaldı. Yani bir bölgesel oyunlar, bölgede bir oyun kurmak isteyenlerin ilk başvurduğu örgütlerden biri olarak PKK artık o korunaklı, o himayeli pozisyonunu kaybetti. Bunun dediğim gibi en açık işaretini Suriye'de gördük. İran'da Suriye'deki durumun başa dönmesi gibi İran'da bu tehdit ortaya çıkmıştı. Bu savaşla birlikte onu Türkiye ağırlığını koyarak durdurdu net bir şekilde. Şimdi bunlar da tabii kahraman bey kendiliğinden olmuyor. Yani burada güçlü bir yönetim iradesi var. Çok akıllıca yürütülen bir dış politika var. Burada çok güçlü bir siyasi liderlik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu. Tamam, yani bunlardan bağımsız olarak kendiliğinden gelişiyor. Biz de bunları konuşuyoruz gibi de düşünülmesin.
1: Tabii yani böyle bu anlatırken kolay ama.
2: İnce işçilik orada da var aslında.
0: Tabii ha yani. Şimdi asıl böyle. Şimdi bunlar böyle oluyor.
1: Yani
0: bir politikayla, yani bir politikayla bu kanal açılıyor. Şimdi Amerika'yı ikna etmeniz gerekiyor ki yürüyebilirsiniz. Mesela bu böyle oldu, yani dediğim gibi kendiliğinden gelişen bir şey de değil bunun. Herkes bilmesi lazım. Çok o bakımdan çok eşsiz kıymetli bir dönem bu. Yani çok hayati büyük fırsatların, Türkiye'de büyük fırsat pencerelerinin Türkiye'nin önünde açık olduğu bir süreç bu aynı zamanda. Tarihin yürüyüşü içerisinde insanlar o olayların tarihselliğini her zaman kavrayamayabilirler. Ama bu gerçekten böyledir. Yani bu fırsatlar gerçek anlamda bir kazanıma dönüştüğü zaman 20, 30, 40, 50 yıl sonra bugüne dönük olarak bunların ne kadar kıymetli olduğu anlaşılacaktır. Nasıl biz 100 yıl, 110 yıl öncesi işte Sykes-Picot anlaşmasıdır, Birinci Dünya Savaşı'dır, onların kaybettirdiklerini hala hatırlıyorsak, o işte o sınırlara nasıl suni bir şekilde bölündüğü de dahil olmak üzere, burada da tersinden bir nasıl büyük bir fırsat penceresinin Türkiye'nin önüne geldiğini ve Türkiye'nin de bunun çok bilinçli bir şekilde güçlü bir farkındalıkla bu politikayı yürüttüğünü de takdir edeceklerdir. 50 sene, 60 sene, 70 sene sonra özellikle. Şimdi bu böyle, bu burada bir dursun. Dolayısıyla bu dış konjektür, bölgesel konjektür, saha ve hava şartlarını bu sorunu kökten çözmeye dönük son derece elverişli hale getirmiş durumda. Bu fırsat algısı üzerine bu tablo karşımıza çıkmıştır. Bir de bunu tersinden görerek anlamlandırmak gerekir. Bir de tehdit algısı vardı. O tehdit algısını da zaten Türkiye en başta doğru yere koydu. Yani İsrail'in yayılmacılığı.
2: Evet.
0: Hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki konuşması, o 1 Ekim 2024 konuşması. İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözüne koyacağı coğrafya Anadolu coğrafyasıdır. Göz koyacağı, gözünü dikeceği coğrafya Anadolu coğrafyasıdır demişti.
1: Muhalefet bayağı şey yapmıştı onu. Şunun ne alakası için, var falan
0: şunun
1: gibi.
0: Şunun için söylüyorum. Yani deyip. Bu bir tarafıyla madalyonun bir yüzünde bir fırsat penceresi var. Çok büyük kazanımları vaat eden. Bir tarafıyla da büyük bir tehdit algısı var. Siz bu fırsatı kullanamayıp heba ettiğiniz takdirde büyük ülkenin geleceğini belaya sokacak tehditler var. İki yönü bakmak lazım madalyonun iki yüzüne. Demek istediğimi bilmiyorum, ifade edebildim mi? Şimdi dolayısıyla burada biz önümüzdeki süreçte Türkiye bu tarihi adımları atacaktır. Şimdi hangi birimiz terörsüz Türkiye'ye dair bir bilinç sahibiyiz yaşlarımız itibariyle? Yani 40 yıllık bir terör döneminden bahsediyoruz değil mi? Hangimiz PKK'sız, PKK elinde silahlı bir terör örgütünün olmadığı bir Türkiye gerçekliğiyle bir böyle bir bilince sahip? İşin hani tarihsel boyutuna gönderme yapmak adına bunu söylüyorum. Bunu kökten çözmeye dönük adımların atılacağı bir sürecin arifesindeyiz. Bunlar tabii, bu adımlar böyle kendi haline bırakılarak yine aynı şekilde atılacak, karşımıza çıkacak adımlar da değil. Bunun arka planında işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organizatörlüğünde ilgili başka kurumlar, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, onların katkıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu işin arka tarafındaki o ince işçilik, o kuyumcu titizliğiyle yapıldığı, bir yere getirildiği, biz artık bundan sonra bunun sahadaki yansımalarını göreceğiz. Dolayısıyla bu, yani önümüzdeki dönemde artık gerçek anlamda, yani daha önce işte geçen sene bir silah yakma töreni falan yaptı PKK.
1: Temmuz ayında.
0: Ama şimdi bundan sonra işte yasal düzenlemelerle birlikte gerçekten o eğitim kamplarının, efendim işte dağdaki mağaraların, Kandil'deki mağaraların boşaltıldığı fiilen artık silahlı varlığını feshetmiş bir örgüt gerçeğiyle biz karşı karşıya kalacağız. Ama bunun, yani toplumda bunun farkındalığının güçlü tutulması gerekiyor Kahraman Bey. Şunun için bunu söyledim. Biz epeyce bir süredir terör tehdidi azaldı. Yani güçlü güvenlik tedbirleri sayesinde PKK yenilgiye uğratıldı. Onun üzerine bu süreç gelişti. Doğru. Ama örgütü bitirmeye dönük adımlar şimdi atılıyor. Dolayısıyla biz zaten PKK'yı yenmiştik. Buna ne gerek vardı biçimindeki bir cümlenin hiçbir anlamı yok. Bugün yenersin, yarın
2: İnce
0: tekrar gücünü toplar.
2: İnce işin farkında değil bu sözü ifade.
0: Tekrar gücünü toplar, şartlar değişir, konjektür değişir. İsrail devreye girer, Amerika'da başka bir yönetim gelir. Tekrar senin canına kasteden bir oluşum ortaya çıkar. Kaldığı yerden o teröristen projesi devam eder. Senin kendi topraklarına bunu taşımaya çalışırlar. Bunların hepsi potansiyel tehdittir. Dolayısıyla bu işi kökten çözmek büyük bir tarihi fırsattır ve bu da olacaktır inşallah.
1: Siz nasıl buldunuz hocam? Şimdi yasa teklifi dedik ki 15 maddeden oluşuyor. Hı-hı. İşte ucu açık olmayacak. Mesela 6 aylık bir süreyle sınırlı olacağı ifade ediliyor. Yine polis ve askerimizi şehit edenleri kapsamıyor. MİT ve TSK gözetiminde ilerleyecek süreç. Nihayete erecek mi artık?
2: Muhtemelen nihayete erecek gibi görünüyor. Şöyle notlarımdan hareketle gideyim soruya. Bir, teröristsiz Türkiye ve teröristsiz bir bölge süreci başladığı andan itibaren temel amaç neydi? Önce burada sürecin bir temel amacı hiç unutmamak gerekiyor. Teröristsiz Türkiye'nin inşa edilmesi, ardından teröristsiz, şiddetsiz bir bölgenin inşa edilmesi. Temel amaç buydu. Onun için hani bazen süreç içerisinde aksamalar olabiliyor, gecikmeler olabiliyor ya da süreci dinamitlemeye yönelik, süreci zehirlemeye yönelik, süreci sabote etmeye yönelik hamleler olabiliyor. Tüm bu hamlelerde o amacı hiç unutmamak gerekiyor. Amaç terörsüz bölgenin, terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi, barışın inşa edilmesi. Bu en temel itibariyle en kıymetli amaç aslında. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Şu önemli. Biraz önce Hüseyin Bey söyledi. Genel itibariyle şöyle bir algımız var. 40 yıllık bir terör örgütü. Bu kısmen doğru, kısmen de eksik. Evet, PKK 1979'da kuruldu. Ortalama 40 yıllık bir terör örgütü. İşte haberlere falan baktığınız zaman işte Türk ekonomik maliyetini çok konuşuruz. Değil mi? Türkiye şu kadar trilyon, 300 bilmem kaç trilyon dolarlık bir yatırım işte Kuzey Marmara ya da işte köprüler Marmara gibi bir hesap yapıyoruz. İşte bölgenin demografik yapısının değiştiğinden bahsediyoruz. İnsanımızın katledilmesini hep konuşuyoruz. Ancak Süleyman Demirel'in meşhur bir laf var. Diyor ki PKK diyor 39. Kürt isyanıdır. Aslında neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt bir sorunu biz bu önce bir denedik barış ve kardeşlik sürecinde, açılım sürecinde. Şimdi de aslında son noktayı koymaya çalışıyoruz. Muhtemelen de son nokta koyulacak. Aslında biraz önce seni izlerken sürecin baştan itibaren ne kadar ilmik ilmik işlendiğini orada gördüm ben. Süreç ilk açıklandığı andan itibaren hep şu söylendi. Bir, öncelikle yasal düzenlemenin yapılabilmesi için önce PKK'nın kendisini feshettiği, PKK'nın ve PKK'nın tüm bileşenlerinin kendisini feshettiği ve Türk güvenlik bürokrasisinin bunu teyit ettiği önemli bir aşamasıydı teyit etmesi. Teyit ettikten sonra işte terörsüz bölgenin ve terörsüz Türkiye'nin inşa edilebilmesi için yasal düzenlemeler yapılacaktı. Biraz önce bahsettiğin o süreç, ekrandaki o görseller bir defa sürecin ilmik ilmik işlendiğini, başarılı şekilde gittiğini gösteriyor bize. Çünkü baştan itibaren hani çok farklı medya kurumlarında da çok tartışıldı. Yasal düzenleme hep bazen ilk başta konuşuldu. Süreç başladığı andan itibaren şu çok önemli bir vurguydu. Amaç terörsüz bölgenin ve Türkiye'nin inşa edilmesi, barışın sağlanması. Bunun da yolu yöntemi önce Türk güvenlik bürokrasisi PKK'nın tüm bileşenleriyle kendisini feshetmesini temel şart koşuyordu. Belli aşamalar gerçekleşti aslında. Mesela nedir? O hep gördüğümüz görüntü. PKK'nın kendi silahlarını yakması. Evet, bu önemli sembolik bir gösterge. Düşünün, 40 yıldan beri Türkiye'ye zarar veren, Türkiye'ye, sadece Türkiye'ye de değil aslında, tüm bölgeye zarar veren, hatta düşünün Japonya'da dahi eylem yapma kapasitesi olan bir örgütün kendisini feshetmesinden bahsediyoruz. Hatta biraz önce kısmen değinildi. Mesela Irak aslında terörsüz bölgenin önemli eşiklerinden birisi Irak. Çünkü Irak'ta da belli köyler PKK'nın işgali altında şu anda.
1: Evet, Cumhurbaşkanı aslında onu da soracaktım. Cumhurbaşkanı da bugün onu söyledi. Her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten meseleyi kalıcı tabii, olarak gündemimizden çıkaracağız dedi.
2: Kesinlikle bu, hani Türkiye zaten bu sorunu çözdü. Artık Türkiye kısmını çok konuşmuyoruz biz. Türkiye'nin terörle mücadelesi oldukça başarılı, zaten içeride terörist kalmadı. Mesele bir Suriye aşamasıydı. Suriye'de Türkiye'nin işte o ABD'nin yığınak yapmış olduğu ve İsrail'in vekil güç olmaya namzet işte SDG'yi yok etmesi, tamamen etkisizleştirmesi Türkiye'nin elini güçlendirdi. Şu anda sürecin muhtemelen iki tane ayağı var. Birincisi Suriye'de tamamen yok olması, ikinci ayağın da Irak'ta. Çünkü Irak'ın belli bölgeleri, belli köyleri hala PKK'nın işgali altında. Onun için bundan sonraki asıl meselenin bu terörsüz bölgenin inşa edilmesi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu mesele kesinlikle önemli bir mesele. Türkiye'nin tam bağımsız bir Türkiye'ye dönüşmesi, Türkiye yüzyılının gerçekleşmesi açısından önemli. Ben şunu önemli görüyorum. Erdoğan PKK kendini feshettiğinden bir gün sonra Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşmada şunu söyledi. Türkiye dedi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Öncelikle Kürtlerin ana vatanıdır. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin ana vatanıdır. Ardından üçüncü olarak kurduğu cümleyi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arapların ana vatanıdır. Aslında

0: Bu bölgeye dair önemli bir projeksiyon. Bu ulus devletin perspektifini aşan, işte neredeyse bir imparatorluk vizyonunu taşıyan bir söylem. Onun için bu terörsüz Türkiye söylemi, terörsüz bölge söylemi tüm bölgeyi yeniden inşa edebilecek ve biraz önceki bölümde konuştuğumuz İsrail'i de o İsrail'in yayılmacı politikasını sınırlayabilecek bir hamle aslında. Oldukça önemli bir hamle. Mesela ya bu sorunun hiç bence ıskalanmaması gereken boyutu İsrail boyutu, çünkü PKK kendisini feshettiği ve silahları bıraktığı günü benzeri açıklama İsrail'den geldi. PKK'nın silah bırakmamasına dair, bırakmaması gerektiğine dair açıklama yaptı. Onun için bölgedeki bölgedeki işte süreci değiştirebilecek bir hamle. Tabii bu nasıl geldi? Hani biz Ömer Çelik'in de o sözü var ya, ilmik ilmik işlenmiş bir süreç bu. Burada evet, biraz önce de Hüseyin Bey değindi. Hava
1: Mehmet
0: şartlarının,
1: Bey bu arada.
0: pardon Mehmet Bey,
1: Hüseyin Bey bizi
2: sorry.
1: andı herhalde.
2: için nasıl?
1: Hocam bu arada bir cümle alayım, son bir dakikamız.
0: Son bir dakika. Burada şartlar Türkiye'nin lehine gelişti. Çünkü güçlü bir liderlik diplomasisi var. Suriye'de dengeyi Türkiye'nin değiştirmesi ve çok yer yer konuştuğumuz ama bugün değinmediğimiz savunma sanayinde Türkiye'nin çok güçlü bir eşiği aşması. Tüm bunlar lider diplomasiyle beraber ince eşilik aslında bölgedeki dengeleri değiştirmeye başladı. Bundan sonraki süreç artık bu yasal düzenlemelerle birlikte PKK'nın tüm bileşenleriyle kendini feshetmesi, Türk güvenlik bürokrasi tarafından bu sürecin teyit edilmesi, ardından da belki bununla beraber işlemesi gereken o zihinsel sürecin gerçekleşmesi gerekiyor. Artık ya 40 yıldan beri işte Türkiye'ye zarar veren bir örgüt ve
1: Peki.
0: bu süreçten etkilenen bölge insanı var. Ben sürecin ilmik ilmik işlenmeye devam edeceğini ve sürecin başarılı olacağı iyimserliğini taşıyorum.
1: Peki, teşekkür ederim. Araya gideceğiz. Bu arada Netanyahu da bir açıklama yapmış. İsrail devletinin güvenliği ile geleceği açısından önemli konularda koordinasyon sağlama fırsatı bulduk demiş. Trump'la görüşmesi. Yani çok böyle açık bir şey söylemiyor. Bakalım, göreceğiz yansımalarını. Bir ara saat başında devam edeceğiz.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Son bölümdeyiz. Biraz aslında iç siyaseti konuşacağız artık. Dış gündeme ele aldık. Tabii Türkiye ile de alakalı işte. Terörsüz Türkiye'yi konuştuk, savaşı konuştuk. Şimdi Ahbap soruşturması biliyorsunuz bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Tabii bu işin bir vurgun boyutu var. Diğer taraftan da o süreçte asrın felaketini yaşadığımız süreçte hatırlayacaksınız. Ahbap Derneği'ni öne çıkaran, parlatan isimler vardı. Şimdi onlar için ifade verme vakti. Birçok isim şu ana kadar adliyeye gittiler, İstanbul'da Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gittiler ve ifade veriyorlar. Hani bugün benim dikkatimi çeken noktalardan biri şuydu. İfade verdik ifadesini diyeyim kullanmıyor birçok ünlü isim. Hani bilgimize başvuruluyor şeklinde. Yani sanki savcılık soruşturma ile ilgili onlardan ek bir bilgi talep ediyormuş havası yansıtılıyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Bu kişilerin ifadeleri alınıyor çünkü o dönemde yaptıkları paylaşımlar, derneği parlatmaları ve daha da aslında vahim olanı burada hükümeti zor durumda bırakacak açıklamalar yapılması. Yani devlet sanki vatandaşının yardımına koşamıyor, imdada yetemiyor ve bir dernek burada ön plana çıkarılıyor. Dolayısıyla burada bir ifade verme işlemi var, onu da altını çizmek lazım. Bilediğimiz vardı, Ahbap soruşturmasına ilişkin hazırsa onu bir verelim. Şimdi hangi isimler şu ana kadar ifade verdiler ona bir bakalım. Soruşturma derinleşiyor dedik. Tek tek bu isimler adliyeye gidiyorlar ve savcılığa ifade veriyorlar. Ece Üner onlardan biriydi. Fatih Portakal, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül. Tabii bugün ifadeye çağrılan ve ifade veren isimler de var. Uğur Dündar onlardan biri, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu. İfade vermeye henüz gelmeyenler de var. Onlardan biri Şahan Gökbakar. Aslında geçtiğimiz hafta ifade vermesi gerekiyordu. Henüz gitmedi. Fatih Koparan da bir diğer isim. Tutuklanan ünlüler zaten Haluk Levent, Ahbap'ın kurucusu ve Oğuzhan Uğur da Babala TV'nin kurucusu. Toplam 28 tutuklu var bu soruşturmada ve Ahbap Derneği'ne de kayyum atandı. Onun da hatırlatmasını yapalım. Şimdi ifade veren isimlerin hep bir ortak noktası var. Kendilerinin de kandırıldığını, mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Bir de dikkat çeken noktalardan biri bu kadar derneği öne çıkarıp parlatıp doğru düzgün hani bağış yapan da yok. Bir Hazal Kaya yanılmıyorsam 120 bin lira gibi bir rakam ama hani bunlar ünlü isimler kazandıkları rakamları düşününce yani 120 bin lira da biraz devede kulak gibi kalıyor. Şimdi izninizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne dediğine bir bakalım. Çünkü önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. İlk kez bu konuya girdi. Bize bir şeyi de hatırlattı. Hatırlayacaksınız orman yangınlarını yaşadığımız dönemde de bir Help Turkey diye bir sosyal medya üzerinden. Yani hep böyle doğal afetlerde Türkiye'yi iktidarı bir köşeye sıkıştırma, nasıl buradan oy devşiririz siyaseti güdülüyor. Bunlara değindi Cumhurbaşkanı. Biraz uzun bir ses, 2 dakika kadar ama ancak o kadar kısaltabildik. Çünkü çok kapsayıcı mesajlar var. Dinleyelim, devam edelim.
1: Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Sui misalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
0: Evet hocam, ben biraz böyle açılışta uzun konuştum. Ardından da Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını verdik. Hemen sözü size bırakayım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir süreçle karşı karşıyayız şu anda.
2: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk cümlesindeki ilk ifade bütün olayı özetliyor. Biz bunu siyaset biliminde 5. kol faaliyeti diye adlandırılan yapıyla analiz ediyoruz. Bunun da aslında dünya siyasetinde pek çok örneği var. Sadece uluslar içerisinde değil ama uluslararası ilişkilerde de bu 5. kol faaliyeti dediğimiz sivil toplum kuruluşları aracılığıyla nasıl sızmaların yapıldığı, nasıl gündemlerin oluşturulmaya çalışıldığı artık bu işi yapan kişiler tarafından da ifade ediliyor. Hatta Edward Snowden isimli eski Amerikan istihbaratında çalışmış bir ismin The Guardian'a verdiği uzun bir röportaj ve sonrasında da işte belgesel haline gelen o materyal bize bu sürecin açıklıkla bu işi içerisinde olan bir isim tarafından dile getirilmesiyle artık örtülemeyecek kadar aşikar bir unsur olduğunu bize söylüyor. Tabii biraz önce biz terörsüz Türkiye'den konuştuk ve Türkiye'nin son dönemde yaşadığı, karşılaştığı durumlar hani gerçekten hesaba kitaba hiçbir şeye tutulamayacak kadar ağır gündemler yaşıyor Türkiye ve bu çatı altında biz çok uzun zamandır şunu dile getiriyoruz: Türkiye bir saldırı altında. Bu çok farklı şekillere bürünebiliyor ve bu noktada da yapılmaya çalışılan bir şey bir ayrışma gündemini oluşturmak, bir güven erozyonu oluşturmak ve son noktada da bu noktada da deprem gibi gerçekten hepimizin kanayan yarası, o bölgenin büyük bir anlamda çok ciddi tarifi mümkün olmayan acılara sahne olunduğu bir dönemde o gündemin buraya gelmesi, hani insanın gerçekten söyleyecek sözü kalmıyor. Bu nasıl yapılabilir? İnsan bu cümleyi kurmak bile istemiyor. Çünkü o acıları hepimiz hep beraber gördük. Ama biz her zaman şunu mutlaka şiar edinmek durumundayız. Resmi kurumları işbirliği halinde olmayan her yapı mutlaka şaibeli yaklaşılması gereken bir durumdur. Çünkü kimler tarafından, hangi amaçla, ne şekilde yapılandırıldığı veya araçsallaştırıldığından asla emin olamayız. Ama resmi kurumlar, ki bu noktada da eğer devlet gibi bir aktör varsa, bu aktörün de ona uygun bir yapısı varsa, ki var, AFAD gibi bir yapımız var. Dolayısıyla bu çerçevede hareket edilmesinin yaratabileceği etki düşünüldüğünde her zaman için birinci dikkat edilmesi gereken unsur, vatandaşlarımızın gerçekten yardım etme unsurunu çok yüksek ama birinci unsur her zaman devletin koordinesi altında bu işlerin yürütülmesidir. Böyle durumlarla karşılaşılmaması için önce ilk dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi budur ve bir işin içinde para gibi bir unsur olduğunda bunu bir şekilde kendi çıkarları için kullanmak isteyecek grupların sızma ihtimalini de mutlaka dikkate almak gerekiyor. İşte suyun başında olmak tabiri kullanılır Anadolu'da. Dolayısıyla devlet, devletin kontrolünde olan, devletin gerçek anlamda koordine ettiği bir süreci tercih etmek vatandaşlarımız için her zaman çok daha değerli olacaktır ve onun ulaşacağı etki ve yapı sorgulanabilirliği de getireceği için, ki hesap verebilirlik bu anlamda ve şeffaflık bu anlamda çok önemlidir. Devletin de bütün yapıları, CİMER dediğimiz bir yapı var artık. Çok. Her şey sorgulanabiliyor. Vatandaşlarımız sorularına cevap alabiliyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu süreçte bunu bir kötü emsal olarak değerlendirip bu davranışlarını bundan sonraki süreçte bu çerçevede yürütürlerse Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu beşinci kol faaliyetinin bir mevzusu olmaktan arınmanın en güvenli yolu her zaman için devletle beraber hareket etmektir. Ama ben bunun teröristsiz Türkiye gündemiyle ve yaratılmış o özellikle 15 Temmuz sonrasında o yaratılmış milli beraberlik ruhu, vatana sahip çıkma ruhuna yönelik yürütülmüş bir sürecin parçası olma ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonucu nedir diye baktığımızda büyük bir güven erozyonu ve bu güven erozyonunun yaratabileceği bir takım başka yan sonuçları düşündüğümüz zaman bundan sonra ilerlenmesi gereken mevzunun da Türkiye'nin yaratmaya çalıştığı istikrar adası olmak, bölgesinde bir istikrar adası olmak ve güven sağlayan aktör olma nosyonunu zarar vermeye çalışma hamlesi olarak dış siyasetle beraber değerlendirdiğimizde bu ajandanın buna hizmet etmenin bir aparat olma ihtimalini değerlendirmek gerekiyor.
0: Ben biraz aslında böyle gezi sürecine benzetiyorum. Yani oradaki o gezi sürecinde de hatırlayacaksınız. Bazı sanat camiasının isimler ön plandaydı. Burada da benzer bir durum var. Ki nitekim bu ifade vermeye gelen isimlerin bence ortak noktası hepsinin aslında paylaşımlarıyla en azından bunu söyleyebilirim. Hani iktidar karşıtı olmaları ve şimdi de kendileri mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Hani biz mağduruz, kandırıldık diyerek bir anlamda sanki bu işin içinden çıkma durumu var.
3: Şimdi kandırıldık diyorlar da niçin böyle yaptılar? Yani çok temel, çok basit bir soru. Bu sorunun bir cevabını veren yok. Yani Haluk Levent diye bir işte geçmişinde sicilinde problemler olan çek senet işlerinden hapis girmiş çıkmış birisi. Kendi başına bir dernek kuruyor. Öncesinde herhangi bir yardım faaliyeti yaptığına dair bir tecrübesi yok, bir hikayesi yok. Ve siz buna milyarlarca lira, yani 245 milyon dolar kaç para ediyor hocam?
0: Valla 4
2: çok para.
0: Çarpalım işte yani. Milyar dolar gibi falan
3: hesaplayamıyoruz. Bu paraları. Şimdi buradaki, bakın burada odaklanmamız gereken, bizim burada biraz da programlarda kamuoyunun önünde bizi izleyen insanların karşısında taşı gediğine koymak gibi bir sorumluluğumuz da var.
4: Evet.
3: Şimdi bu sorumluluğu yerine getirirken bu soruyu soruyorum ben önce. Niçin böyle yaptılar? Çok açık bir cevabı var. Bunun unsurları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da vardı. Ama tarihsel olarak baktığımızda 6 Şubat depremleri yaşandığında, çok korkunç depremlerdi tabii. Allah tekrarından esirgesin. 3 ay 10 gün sonra bir seçim yapılacaktı Türkiye'de. Türkiye bir seçim atmosferi içerisindeydi. O dönemde altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma arayışı içerisindeydi. Ve muhalif kesim bir taraftan bu işi artık garantiye aldıklarını düşünüyordu. Yani artık muhalefetin çıkaracağı aday bu seçimleri rahat bir şekilde kazanacak havasındalardı. Hatta yani bu seçim aslında ikinci turda zaten bitecek de milleti boşu boşuna oyalamayalım. İlk turda bitsin bu iş havasını yayıyorlardı. Böyle bir atmosferi vardı bu işin.
0: Şey diyenler de vardı. Kaybedeceği için iktidar seçimleri erteleyecek falan diyenler de vardı.
3: Şimdi bir de deprem olunca o enkazın altında o iktidarın kalmasını bir fırsat olarak gördüler bu çevreler. Deprem yaraları, deprem acıları karşısında bir dayanışma güdüsüyle, motivasyonuyla yapmadılar bunu. Tamamen politik bir amaçla siyasal bir kazanım elde etme adına 3 ay 10 gün sonra yapılacak olan seçim ortamında kendi durdukları pozisyona uygun bir şekilde bir AK Parti karşıtlığı, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir yönelim içerisine girdiler. Bunu yaparken bir tarafta işte bu derneği 245 milyon dolar bağışta bulunulan bu derneği öne çıkardılar. Eş zamanlı olarak da bu konularda çok kıymeti olan, tecrübesi olan hem devlet kurumlarını hem de sivil toplum kurumlarını, bakın ben o deprem bölgelerine gittim kaç defa. Oralarda hiç böyle reklam yapmadan
2: çalışan,
3: çok sahici duygularla çalışan sivil toplum kuruluşları vardı. en zor işleri yüklenen, en zor yerlerde konumlanıp en zor işleri üstlenen yardım kuruluşları vardı o bölgede. Bunlar böyle böyle şöhretli kişilerin karalamalarına karşı orada bunun şeyine mağlup olmadan, yani bu onların yaydığı o negatif enerjiye teslim olmadan yine gittiler orada çalıştılar. Yani pek çoğu işte Allah rızasını hesap etti vesaire. Bunları yani bir taraftan bu derneği öne çıkardılar, bir taraftan da böyle gerçek anlamda fiilen o bölgeye koşan yardım kuruluşlarında tukaka ettiler, kötülediler. Dolayısıyla bu tam bir kötülük organizasyonu olarak aslında karşımıza çıkmış oldu. Şimdi bu şeyleri de kimseyi hani şu tabiri kullanacağım lütfen, yeri geldi çünkü biraz argo bir kelime ama enayi yerine de koymasınlar. Hiç kimsenin aklıyla zekasıyla alay etmesinler. Şimdi çıkıyor bir tanesi, mesela bir gazeteci, meşhur bir gazeteci birkaç gün önce ifade veren Fatih Portakal, ben diyor tanımıyordum diyor. Şimdi bak, tanımadığı bir kişiye hiç karşılaşmadım diyor. Hiç karşılaşma. O zaman şu sorunun cevabını biz bekliyoruz. Hiç karşılaşmadığınız, tanımadığınız bir kişiye neden bu kadar arzulu, istekli bir şekilde destek verdiniz? Soru bu. Şimdi ben diyorum ki bunun gerçek sebebi siyasal kazanım elde etmekti.
2: Alternatifleri varken sahada dediğiniz gibi çalışan diğer yapılar varken.
3: Onları özellikle kötülediler ve sırf bir siyasal kazanım elde etmek için ve bir orada işte Erdoğan karşıtlığına oynamak adına, şimdi bu adliye koridorlarını ifade vermek için gülerek böyle kameralara yürüyenlerin şeyi buydu. Yani temel motivasyonu buydu. Ben hukuken ne çıkar buradan bir şey diyemem. Yani buna savcılık karar verecektir. Ama bir de vicdanlarda verilen kararlar vardır değil mi?
4: Vallahi çok rahat görünüyorlar. Şimdi Ruşen Çakır biliyorsunuz ben hiçbir sorumluluk hissetmiyorum dedi. Uğur Dündar'da özür dilememi gerektiren bir husus yoktur demiş.
3: Niye denetlenmemiş, niye şey yapılmış diyor değil mi? Örnek gösterilmiş diyor. Bunun adı da tabii Türkçe'de şeydir, yani pişkinliktir.
4: Aynen öyle.
3: Bunun adı da budur. Dolayısıyla hukuken ben bu iş nereye, ne tür bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar bilemem. Bu savcıların işidir. Ama vicdanen toplum önünde gerçekten bugün ortaya çıkan bu tablo, bu kişilerin o dönemde yaptıkları, sergiledikleri o tutum nedeniyle yatacak yerlerinin olmadığını bana göre ortaya
4: koymuştur. Bir görüntü var. İzninizle onu da verelim. Ayko Cepkin, o da şarkıcı biliyorsunuz. Bugün basın mensuplarına yönelik. Ben de kendisini buradan kınıyorum. Çok saygısız ve açıkçası alçakça ifadeler kullandı meslektaşlarımız için. Hadsiz sözler kullandı. Bir bakalım, şöyle devam edelim. Bakın Ayko Cepkin.
5: İfade vereceksiniz.
6: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başvuracak. Neredesin abi?
5: Neler söyleyeceksiniz?
6: Herkese ifade vereceksin. Ne? Bilgi, alo telefon Ayko Bey, gelin bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını sen. Avusta bu haber verilirse. Ortalığı kirletmekten başlayalım.
7: Efendim Ali, hemen takip bir şeyler söylemek
8: istiyorum. Arkadaşlar, bu alanın açıklama yapılmıyor biliyorsunuz.
7: Efendim? Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misin?
8: İzin vermiyor.
4: Yani onu biz tabii bipleyip verdik. Orada bir hakaret de var gazetecilere yönelik. Ve dikkat çeken tabii ifade vermeye gel. Hayır diyor, ifade değil yani, bilgime başvuruluyor. Yani Hayko Cepkin ne bilgisi var ki başvurulacak? Gazeteci arkadaşlar ne sakin kalmışlar. Ben olsaydım gereken cevabı verirdim yani. Kendi gazetecilik dönem, yani muhabirlik dönemlerinden vermişliğimiz vardır. Yine sakin kalmış arkadaşlar.
3: Öyle mi? Nasıldı?
4: Yani biz tepkimizi gösterirdik. tabii ki hukuki çerçevede, yani bir tabii, şiddet tabii. Eylemi değil ama en azından bir gereken cevabı verirdik. Cevapsız tabii, bırakmazdık yani sonuçta.
3: Hadsize had bildirmek, 70 fakiri doyurmak, kaftan giydirmek gibidir mi?
4: Yani neticede orada şimdi yani. Arkadaşlar mesela bizim muhabir arkadaşlarımız da sabah 6'da 7'de gidiyorlar. Akşama kadar mesai harcıyorlar.
2: Gelmişler yani.
3: Rehberler,
4: yani. Gazeteci olarak yani, soru soruyorlar yani, ifade vermeye gelen. Herkes oradan işini başlayan yapıyor. Ve sonra da aşağılayıcı bir tavır. Yani neyse. Var mı söyleyeceğiniz bir şey?
3: Ben söyleyeceklerimi söyledim. Yani biraz şey de normal olmayabilir, psikolojileri de normal olmayabilir. Hani ona bağlı olarak bu tür davranışlar da sergiliyor olabilirler.
4: Peki hocam siz nasıl değerlendiriyor? Yani aslında iş bir tabii ki yolsuzlukla, vurgunla başladı ama atlanılmaması gereken önemli konulardan biri bu. Çünkü gerçekten orada vatandaşın, iyi niyetli insanların da duyguları bir anlamda suistimal edildi ve bugün geldiğimiz noktada bu isimler hiçbir şekilde sorumlulukta kabul etmiyorlar.
9: Tabii önce genel bir çerçeveden şöyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye işte 11 ilin o etkilendiği, 20 milyon insanımızın etkilendiği, yani Türkiye'nin dörtte birinin etkilendiği büyük bir deprem yaşadık biz. Depremden sonra bu ülkenin en temel sosyolojik özelliklerinden birisi, belki en temel parametrelerinden birisi, acı ve mutluluk anlarında çok hızlı bütünleşebiliyoruz. Hani hep fay hatlarımızı konuştuk ya. Biz genelde, yani sosyolojik olarak da öyle, zaten siyasal tarihimiz de aynı şeyi söylüyor. Biz kutuplaşmış bir toplumuz. Farklılıklarımız var ve bir, ya işte bir taraftan işte tarih boyunca İttihat Terakki'den gelen, işte Cumhuriyet Halk Partisi'yle devam eden bir akış var. Bir de Hürriyet İtilaf ve Demokrat Parti ile gelen bir akış var. Tarihsel boyunca bu beraberinde işte bir şekilde kutuplaşmayı, farklılaşmayı, ayrıştırmayı getirdi. Böyle bir sosyolojik ve siyasal realite var. Ancak kriz anlarında ya da önemli mutluluk anlarında da hızlı bütünleşebilen bir toplumuz ve biz depremde, büyük bir depremde biz bütünleştik aslında. Tüm kurumlarıyla beraber bütünleştik. Ama yine buradan bir fay hattı ya da ayrılık devşirmeye çalışan bir hadiseyle karşılaştık. Tabii ben burada şunun sorulması gerekiyor.

0: incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Temel sorum şu. Türkiye'de muhalefet neden sürekli kandırılır? Ya düşünün. Şu isimlerin hepsini genel olarak bir değerlendirelim ve bunun yanında eklemleyebileceğimiz birçok isim var. Abi hep kriz anlarında sürekli iktidar Erdoğan karşıtlığı o kadar zehirlemiş ki sürekli kandırılıyorlar. Sürekli yanlış karar veriyor. Neden sürekli yanlış hata oynuyorlar? Gezi sürecinde aynı şey oldu. Geçmişe gidelim. MİT tırları krizinde aynı şey olmadı mı? Aynı şey oldu. Bu gazeteciler hep aldığı tavrı düşünün. 15 Temmuz'da aynı şey oldu. 17-25 Aralık'ta aynı şey oldu. İşte Hendek, işte Çukur Savaşı başladı, aynı şey oldu. Suriye ile ilgili kriz anlarında benzeri şeyler oldu. Yani bu süreç bana şu soruyu sorduruyor. Ya neden muhalefet sürekli yanlış hata oynuyor? Ya burada hem muhalefet etrafında konumlanan sanatçıları düşünelim. Hem de tüm muhalefet partilerini ve muhalefet seçmenin içinde söylenebilir bu. Ya neden? Temel itibariyle belki kısmen vurgulandı. Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan nefreti, Erdoğan fobisi muhalefete o kadar zehirlemiş ki alternatif kim olursa, kötü de olsa destek veriyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Bunların bir kısmı açıklamaları, bir kısmını ben de gördüm medyadan ve sosyal medyadan. Bir kısmı Haluk Levent'in kumar oynadığını bildiğini söyledi. Geçmişteki işte onun işte o borçlanması, tefecilerden borç almasını bildiğini söyledi. Sanat camiasının biraz dürüst olalım. Ya sanat camiası ya da biz kendi içimizde diğerinin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ya bu insanlar sanat camiasındaki bu insanlar Haluk Levent'in ne olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Bilmeme ihtimali yok. Ama o hükümet karşıtlığı, o iktidar karşıtlığı o kadar daha
2: gözlerini
0: güçlü bir
2: karartmış.
0: Aynen yani öyle bu yani. Hocam
2: karşıt
0: bu
2: olursun yani bu muhalefet edersin de
0: bu yani akıl tutulması.
2: Ortalığı zehirleyecek
0: işte biraz
2: şekilde.
0: Help Türkiye o yangın meselesinde aynı isimlere bakın aynı şeyi yaptılar.
1: Şimdi bugün arkadaşlar varsa verebilirler onu.
2: Türkiye'de
1: Macron'un teşekkürü var biliyorsunuz. Esas, Türkiye teşekkür etti.
0: Evet,
1: yangın uçakları
0: uçak
1: gönderiyoruz.
2: Kutuplaştırıcı tarafın bu çevreler olduğunu ortaya koyan yeni bir örnekle karşı karşıyayız. Yıllardır hep böyle işte Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırıyor diye bir şey de var ya dillerinde. Esasen kendileri yani ana kutuplaştırıcı aktör bu kesimler.
0: Ki çok partili siyasi hayata geçtiğimiz andan itibaren ben de aynı şeyi düşünüyorum. Türkiye'de son dönemde hep Erdoğan üzerinden, AK Parti üzerinden bir kutuplaştırma siyaseti olduğu söylendi. Ancak tam tersi işledi Türk siyasetinde. Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz andan itibaren. Türkiye'de muhalefet kutuplaştırdı. Türkiye'deki son dönemdeki tüm olaylara bakın son 10 yılın hep kutuplaştıran, muhalefet olduğunu görüyoruz biz. Ya iktidarın şu anda %50 artı birlik sistemde iktidar bir şekilde mesela AK Parti'nin siyasi yolculuğuna baktığınız zaman catch-all bir parti. Türkiye'nin tüm farklı kesimlerinden oy alan bir siyasi parti. Bu zaten temel itibariyle zihniyetin de dönüşmesini zorunlu kılıyor. Ama muhalefete bakın ya da muhalef seçmenin tavrına ya da işte Boğaziçi ile ilgili atılan tweetlere bakın Allah aşkına.
1: Hocam,
0: yani o kadar nefret dili çok baskın
1: yani şöyle
0: ki.
1: Mesela deprem dönemi işte devletin yeterince ulaşamadığını söyleyenler işte 450 bin konut yapıldı ona da mesela bir şey. Yani
0: ya mesele
1: sürekli bir şey bulunuyor
0: hocam,
1: yani.
0: Hocam bir de şu tam tersten soruyorum soruyu. Burada Haluk Levent'in ve Ahbap'ın yaptığını bir İslamcı muhafazakar STK yapsaydı ne olurdu? Evet. Şu anda ki Türkiye, şunu da söylüyorum, Türkiye İslamofobiyanın, Müslüman karşıtı ırkçılığın çok yoğun olduğu bir ülke. Müslümanlara karşı 28 Şubat bunun en bariz örneklerinden birisi. Ki o dönemde Cumhuriyet Gazetesi işte bir işte sakallı bir dini grup orada çalışırken manşet yaptı. Cumhuriyet ve bir kısım gazete manşet yaptı. Yani böylesi bir hamleyi, böyle bir büyük yanlışı. İslamcı muhafazakar bir STK yapsaydı şu anda ya tüm muhafazakar kesim bitmişti. Tamamı yargılanmıştı. Tamamı ötekileştirmişti. Onun için burada daha öte bir şey var. Yani temel mesele o fay hattını, o nefret söylemini sürekli canlı tutmaya dönük bir hamle var. Burada da onu görüyoruz aslında biz temel itibariyle. Ha, bugün kayyum atanmasını da işte yeni yöneticiler atandı. İkisi avukat, birisi de işte bir

0: profesör galiba. Yine o da hukuk adamı. Temel itibariyle o tüzel kişiliğin yönetilmesi gerekiyor. Çünkü hem işte maddi, işte hala farklı kuruluşlarda, devlet bankalarında işte paraların hala orada olması, yardımların, hem de işte belli taşınmaz malların bir şekilde idaresinin devam ettirilmesi gerekiyor. Şu anda da kayyum atanmak zorunda kaldı.
1: Peki yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşalım istiyorum. Oradaki değişimleri. Şimdi hocam biliyorsunuz bir bölünme gerçekleşti artık. Yeni bir parti kuruldu. Yani yeni parti kuruldu ama gerçekten yeni mi sorusu akla geliyor. Çünkü baktığımız zaman CHP'den ayrılıp giden isimlerin hepsi aslında Kılıçdaroğlu'nun bir dönem yol arkadaşıydı. Bilmiyorum siz hani akademisyen gözüyle nasıl yorumlayacaksınız bu değişimi? Artık yeni parti ana muhalefet partisi konumunda.
2: Yine bu Türkiye'nin içinden geçtiği ve bir önceki bölümde ele aldığımız, yine bu bölümde de ele aldığımız terörsüz Türkiye gündeminden yine bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii ki Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere, biraz önce ifade ettim, o istikrar adası olma mefhumu zamanında çok ciddi karşıtlık siyaseti gütmüş yapıların dahi Türkiye ile beraber hareket etme, ilişki kurma, hatta ilişkisini stratejik seviyeye çevirme hamlelerinin yapıldığı bir dönemde bu gündemin gelmesinin dikkate alınması gerektiğini değerlendiriyorum. Çünkü Donald Trump'ın iktidara gelmesi öncesinde Avrupa başkentlerinde katıldığım toplantılarda Türkiye ile ilgili kurulan cümlelerle Donald Trump'ın seçildiği andan itibaren katıldığım aynı başkentlerde muhtemelen aynı insanlarla aynı masada konuştuğumda kurulan cümleler arasında hani gerçekten 180 derece bir fark var. Ve bu noktada da Avrupa'nın bu anlamda verdiği desteğin yön değiştirmesi, özellikle ana muhalefet partisine yönelik bu değişim ve oradaki şu anda ayrılan ekibe yönelik verilen desteğin şu anda var olmamasının yine değerlendirmesi gereken bir unsur olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılan ziyaretleri hatırlayalım Avrupa başkentlerine. Oradan o dönemde alınan cevaplara bakalım ve Donald Trump'ın iktidara gelmesi sonrasında Avrupa'nın bir anlamda yalnızlaşması ve kendi göbeğini, kendi savunmasını kendisinin yapması yönünde bir takım artık hamleleri daha ciddi atması gereği ve bu noktada da Türk ordusunun tabii sahip olduğu gücün hiçbir ülkeyle kıyas kabul edilemeyecek noktada olması Avrupa ülkelerinin yine biraz önce ifade ettim pragmatik bir yön değişimine gitmesine yol açtı. Bu da böyle olunca ana muhalefet partisinin aldığı desteğin farklı boyuta geçmesi gayet doğal, işin akışına uygun bir süreç. Aynı mevzu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerliydi. Biden iktidarı döneminde Türkiye ile ilişkilere bakalım. Toplantılara davet edilme başta olmak üzere kongrenin yönelimi yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Ama Trump'ın iktidara gelmesi ve aslında daha büyük resimde bu bahsettiğimiz bundan bir 10-20 yıl sonrası için yapılan planlamalarda bu bölgenin istikrarlı olması gerekliliği onların çıkarları açısından bu noktada da Türkiye'nin istikrarlı kalmasına yönelik yani onların çıkarlarının var olması muhalefet içerisinde de bu desteği mukayeseli olarak Biden iktidarı dönemine mukayeseli olarak görememeli sonucunu doğurdu. Bu noktada da bu ayrışmanın olması aslında başka bir şekilde düşünülemez. Yani bir destek eğer olsaydı acaba farklı yöne gidilebilir miydi? Bence asıl soru buydu. Bundan sonraki süreçte tabii ziyaretlerin iyi takip edilmesi gerekiyor. Biz daha önceki buradaki televizyon programlarında da bunu ele almıştık. Yurt dışı bağlantıların iyi takip edilmesi gerekiyor. O noktada da ilk nerelerle toplantıların yapıldığını iyi takip edilmesi gerekiyor. Ve bu noktada da Türkiye'nin istikrar adası olma mefhumunun akamete uğratılmaması için yine ilişkilerin iyi takip edilmesi gerekiyor.
1: Şimdi tabii değişim vaadiyle gelmişti Özel. 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturdu. Ne değişti diye soracağım. Yani neticede bölünme oldu. Bir de ona ilaveten Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Yazılı açıklama. Arkadaşlar onu da arkaya verirlerse. Ben buradan okusam olur mu? Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde diyor. Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özer'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilmelidir. Ama unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçici, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegane güçse Türk milletidir diyor. Kısaca aslında uzun bir açıklama. Arkaya da verdi arkadaşlar, sağ olsunlar.
3: Evet, şimdi tabii Sayın Bahçeli'nin bu konudaki yaklaşımı ile bu son açıklaması da tutarlılık arz ediyor. Yani CHP içinde gelişen bu hadiseler karşısında Sayın Bahçeli sükunet çağrısı yapıyor, sağduyu çağrısı yapıyor, suhulet çağrıları yapıyor. Durum siz kardeşsiniz mealen söylüyorum.
1: Şahsi hesaplaşmanın dışına çıkması gerekir diyor mücadele.
2: Hizipleşmeyin diyor.
3: Hizipleşmeyin diyor. Demokratik rekabet ortamının korunmasına dönük yine gösterdiği bir hassasiyet söz konusu. Şimdi burada tabii yeni parti kuruldu. Cuma günü Özgür Özel de 90 milletvekiliyle birlikte ayrıldı. Yeni partiye geçti. Yeni bir dönem açılmış oldu. Bunun iyi takip edilmesi, iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bize düşen görev de burada bu. Şu an o itibariyle ortaya çıkan tablo tabii iki taraf açısından da bir takım fırsatların ve risklerin, hayal kırıklıklarının ortaya çıktığı bir ana tekabül ediyor. Şimdi tabii 91 milletvekilinin CHP'den ayrılması, bir yeni bir parti oluşumuna dahil olması esasen meclis grubunda tabii CHP açısından bir problem. Yani Kılıçdaroğlu açısından bir handikap ve
1: 44 vekil kaldı şimdi şu an.
3: 44 vekil kaldı. Bu kadar herhalde onlar da beklemiyorlardı. Bu anlamda yani ben burada Cumhuriyet Halk Partisi mahallesi diyorum. Bunun işte bir ayağında meclis grubu var. Bir ayağında işte CHP üzerinde telkin gücüne sahip olan sermayeler var. Yine o telkin gücüne elinde tutma ayrıcalığına sahip CHP'ye yakın medya var. Bunları artık yeni partiye yakın medya diyeceğiz. Yeni parti medyası.
0: Bir ayrışma orada da
3: oluştu. Yani ayrışma oldu. Ayrışma da saflar daha çok bu anlamda CHP mahallesinde yeni parti lehine gelişti. Ama onların da yani ciddi dezavantajları var. Bir defa her durumda bir pastanın bölünmesi durumuyla karşı karşıyayız biz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben her 4 kişiden birinin oyunu alabildiğini, yani %30'lara kadar falan çıktığı oy şeylerde ama genel itibariyle bunu sandık seçimlere katılımlarla falan da eşleştirerek bu yorum yapmak lazım. Her 4 kişiden 3'ünün mesafeli durduğu bir parti idi. Ve 4'te 1 olan pastanın CHP ile yeni parti arasında tekrar bölünmesi durumuyla biz karşı karşıyayız.
0: Yine bir içeride 4'te 1'lik bir bölüm. Ayrışma sanki.
3: Evet, yani bir pasta 3'te 2'si kabaca söylüyorum. Yani evet, benim de itibar ettiğim kamuoyu araştırmaları var. 3'te 2'si Özgür Özel cephesinde kaldı o pastanın. 3'te 1'i Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde kaldı. Şu anki durum bu. En büyük handikap Özgür Özel cephesinin. Çok tabii iddialı konuşuyorlar ama ona da değiniriz belki. 2023 tabii. Seçim öncesinde de yine çok bu iş oldu bitti havasındalardı. Demin evet, biraz girdik. Evet. Şimdi de böyle bir gaza gelme, gaza getirme durumu.
1: Tabii %35'lerden falan bahsediliyor.
3: Burada 30-35. İşte yani analizle temenni durumunun karıştırılması karışıyor. Var. Analiz yapmak fotoğraf çekmektir. Temenni etmek beklentileri yansıtmaktır. Analiz görünümlü temenniler karşımıza çıkıyor. Tıpkı o 2023 mesela Mart ayıydı ben hatırlıyorum hocam. Reuters yani dışarıyı da ikna ettiler. Böyle muhalefete çalışan

0: anket firmaları vardı. Böyle çok marka değeri yüksek olan marka şeyler vardı mesela. Bunların hepsi
1: tabii.
0: Yani Reuters haber geçti ve Mart ayında Kılıçdaroğlu aday ilan edildikten sonra %57 ile kazanıyor diye. Ben bu haberi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi burada da bir gazlama durumu var yine. Yani %40'ları falan şimdiden zikretmeye başladılar. Ama olan şu, olan o %30 diyelim hadi. %30'sa bile o %30'luk pastanın bölünmesidir şu anda. İki taraf da yaralı durumdadır. Benim bir taraftan hani bundan sonra dikkatle takip etmek istediğim husus bu hareketlilikler, siyasi hareketlilikler, yani seçmen davranışları, bu partilere yönelimler nasıl gelişecek, nasıl kalacak, buna bakacağım. Şu anki haliyle CHP dışı, CHP mahallesi dışından yeni partiye bir yönelim yok. Yok. Yani bu da ne demek oluyor? Bu
2: rüzgar yok.
0: Geçen haftaki ya da işte Mayıs ayı öncesindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin güç kaybetmiş hali karşımızda duruyor şu anda. Biri bu. İkincisi benim yine gazeteci olarak izlediğim, izlemekte olduğum ve izleyeceğim önemli bulduğum husus, kendi aralarındaki münasebet ne olacak? Kendi aralarındaki rekabetin dozu ne olacak? Söylemlere, eylemlere bu nasıl yansıyacak? Şimdi bunu mesela bir figüran tartışması oldu mesela.
3: O kumpas mı acaba? Soruları da var. Yani Kılıçdaroğlu'nun önündeki kumpas mı?
0: Bir sürü şey var orada. Kumpas mı? Doğru mu? İşte bir ajans var. Şey biz mi? Adam gönderdik ama para almadık falan diyor. Şimdi bu böyle olmuşsa geçmişte CHP çatısı altında da böyle başka figüranların, şeylerin kast programlarının yapıldığı siyasi kampanyalar olmuş mudur falan. Soru çok yani. Haber doğruysa
3: olay
0: çok
3: bu arada şey bir haber, yani soruşturmalık bir haber.
0: Soruşturmalık bir hale geldi. Şunun için bunu söyledim. Yani birbirlerine karşı tutumu derken çok sert bir şekilde hemen bunu afişe ederek yeni partiye yakın medya. Bunlarda yeni kavramlar kullanıyoruz artık hocam. Yani CHP'ye yakın medya lafını değiştirmemiz
3: şimdi
0: lazım.
3: Yeni partiye yakın medya.
0: Yeni partiye yakın medya bunu inanılmaz bir şekilde köpürttü ve Kılıçdaroğlu cephesine karşı bir silah olarak kullandı. Onlar da tabii çok sert tepki gösterdi. Çok sert tepki gösterdiler. Gürsel Tekin'in açıklamalarını falan hepimiz biliyoruz. Ben şöyle mesela yeni Özgür Özel cephesinde gruplaşanların CHP'yi artık ismen bile zikretmediklerine şahitlik ediyorum. Mesela ben başka bir televizyon programında geçenlerde Mustafa Balbay eski CHP milletvekilidir. Dikkatimi çekti. CHP yönetimi demiyor. Mutlak yönetimi diyor. Bunu söyledim orada yayında. Hani bu çünkü şu, dedim ya hani izleyeceğimiz, izlemekte olduğumuz kendi aralarındaki mücadelenin, bu ayrışmanın ne kadar derinleşeceğini göstermesi bakımından önemli. Şimdi bu böyle olursa tabii nereye varır? Bu böyle olursa iki tarafta birbirine zarar verebilir. Bir potansiyel, böyle bir potansiyel burada karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla şu anki haliyle yani ben bu ayrışmadan şu anda hem Kılıçdaroğlu cephesinin çok da umduğunu bulamadığını an itibariyle düşünüyorum. Diğer tarafında böyle çok yine hani muhalifin muhalife propagandası diye bir yazı yazdım ben. Yazının başlığı bu. Çetin Altan'ın Türk'ün Türkiye propagandası diye bir cümlesi vardı. Oradan mülhemen bunu kullandım. Muhalefe muhalefe propagandası da o 2023 seçimleri öncesinde örneklerini gördüğümüz şeylerdi. Bugün tekrar görüyoruz o. Hani bir gaz verme hikayeleri, söylemleri üzerinden bunu tekrar görüyoruz. Ama kolay değil. Yani şimdi mesela nasıl bir söylem geliştirecekler? Nasıl bir parti programı oluşturacaklar? İdeolojisi, yani CHP ile yeni parti arasında ne fark olacak?
3: Şimdi onu mesela, o zaman oradan soralım hemen. Ne fark olacak? Bir de az önce arkadaşlar ekrana da getirdi o Özgür Özel'in yeni partinin sayfası. İşte yine bir Atatürk fotoğrafı. Köylü milletin efendisidir söylemi Atatürk'ün. Ve arkada yine o traktör görünce de bakma, o çiftçilere verilen bedava traktör vaatleri de geliyor. O da tutulmayan vaatlerden biriydi. Bir de şu var, yani acaba buradaki amaç gerçekten hani Türkiye'ye hizmet etmek mi yoksa kendi siyasi ihballerini sürdürmek mi? Çünkü baktığımız zaman hani Cumhuriyet Halk Partisi

0: Siyaset yaparken Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti üzerinden sonuçta bir siyaset yürütülüyordu. Şimdi de sanki Kılıçdaroğlu nefreti üzerinden. Yani yine baktığımızda işte ekonomiyle ilgili yeni partinin yol haritası ne olacak? Savunma sanayine ilişkin ne düşünüyorlar? Dış politikada nasıl bir vizyonları var? Biz bunu göremiyoruz.
1: Yani işte parti programı yayınlandı. Programa baktığınız zaman genel çerçevede ben de programa bakmaya çalıştım. Programa baktığınız zaman şöyle, en meşhur ifadesi bu kara düzeni değiştireceğiz. Zaten evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıklıkla söylediği, şimdi yeni partinin söylemeye devam ettiği bu kara düzeni değiştireceğiz. Eyvallah, çok güzel, çok halis niyetleri var. Peki nasıl değiştireceksiniz?
0: O yok.
1: Ya ona dair, ya tüm programını baştan sona evet vaatlerde bulunuyor, bir şeyler yapma vaadi var her şeye dair. Ama bunu nasıl yapacağınıza dair hiçbir şey yok. Zaten bu... Aslında sadece yeni partinin programı değil, yeni partinin problemi değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki de aynı problemiydi. Hep vaatte bulunuyor. Biraz da belediyelerde o yerel siyasette başarısız olduğu için bu vaatlerin toplumda çok ciddi bir karşılığı olmuyor. Mesela ben işte Tekirdağ'da hocayım. Şunu mu, ya da işte Ankara'da muhalif bir arkadaşım söyledi Ankara Belediyesi için. Ya dedi, bu adamlar ki kendisi de muhalif. Ya dedi, bu adamlar Erdoğan'ı eleştirirken dedi etiketlemek işte Erdoğan'ı kötülemek için dedi, bunlar sadece yol su yapıyor. Yol yapıyor, işte su getiriyor. Abi diyor, bunlar yol ve su da yapamıyor. Yani şu anda Ankara'da su problemi vardı. Tekirdağ denizin dibinde, her yani yere 10 metre kuyu katsanız her yerden su çıkacak ama su problemi var. Yani yerel siyasette başarısız oldukları için işte Türkiye'nin genel siyasetine dair söylemiş oldukları vaat, vermiş oldukları vaatlerin ya da söylemiş olduğu sözlerin çok ciddi bir karşılığı olmuyor. Onun için programında evet kara düzeni değiştirmekten bahsediyor ama bunun değişimine dair herhangi bir şey yok. Bir program yok, bir yol haritası yok. Onun için muhalif seçmen de her zamanki hani meşhur film vardı, Banker Bilo. Maho köylülerini toplar, kamyona bindirir, Almanya'ya götürmek niyetiyle onları İstanbul'da bırakır. Ben birazcık maalesef muhalif seçmenin durumunu birazcık buna benzetiyorum. Neden böyle düşünüyorum? Şu anda Özgür Özel için söylenen cümlelerin tamamı, abartsız tamamı 2023'te Kılıçdaroğlu için söylendi. Hatta daha ötesi, işte Gandhi Kemal'di, kurtarıcıydı. Türkiye'yi kurtaracaktı. Şu anda sanki aynı şey, aynı
2: kopyala
1: durum.
2: Yapıştır, hatta kopyala, yürüyüş yapıştır. Bile.
1: Evet, yürüyüş bile yapıştır. Aynı şeyler. Onun için bence Türkiye'deki hem CHP için, mevcut CHP yönetimi için, hem de yeni partisi ve diğer tüm muhalif partiler için bence sahici olmak gibi bir problemleri var. Bir siyasi parti yanlış yapabilir, yanlış cümleler sarf edebilir ama sahicidir. Ya AK Parti siyasetinin her şeyi doğru mu? Evet, kendisi de yanlışlar yapıyor ama bu sahici, bunu düzeltebiliyor. Ve toplumu ikna edebiliyor. Şu anda muhalefetin böyle bir açmazı var. Sahici, organik bir siyaset üretemiyor. Hep işte şimdi ikinci bir konfor alan oluştur. Birinci konfor alanı neydi? İşte 2023'ten itibaren bir Erdoğan karşıtlığı var. Zaten Erdoğan karşıtlığı üzerinden ne konuşursanız konuşun.
3: Gideri var.
1: Gideri var. Niye politika üretesiniz? Biz aslında bir taraftan da aslında boş konuştuğumuzu düşünüyorum. Politikaya ihtiyacı yok ki işte muhalif seçmenin. Sadece Erdoğan gitsin de kim götürebilecekse, ihtimal varsa ona destek veriyor. Bu bazen ahbap oluyor. Bir kumarbaz oluyor. Bazen işte 2011'den itibaren Özgür Özel girdiği her seçimi kaybetti. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi ki.
0: Tabii o da partideydi.
1: Sonuçta o da kaybetti. Belediye başkanlığı seçimini kaybetti. Manisa'dan itibaren kaybediyor aslında. Onun için burada temel itibariyle kaybetme sürecinin, bu aldatılma sürecinin ben devam edeceğini düşünüyorum. İkinci bir konfor alanı oluştu şimdi. Bence orada da sanki yeni parti daha taktiksel davranmaya başladı. Önceden ilk başlangıçta şu ana kadar CHP'yi mevcut Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini muhatap alıyordu. Fakat bu strateji itibariyle yanlış bir strateji. Çünkü oy almayı hedeflediği aynı kitle. Aynı kitleye sert söylem geliştirirse bunun bir karşılığı olmaz. Onun için mesela sosyal medyada gördüm. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut CHP yönetimini hiç muhatap almayan bir söyleme doğru evrilmeye başladı. Ancak bu da hani CHP ismini zikretmeden işte mutlak yönetim olarak etiketlemesi yine orada bir konfor alanı oluşmaya başladığını gösteriyor. Eğer bu konfor alanlarından çıkmazsa zaten bir değişim gerçekleşmez. Bir temel mesele yeni partinin hani evet ne olduğu çok belli değil. Program zaten bir şey söylemiyor. Genel itibariyle partilerin programı bazen bir şey söylemez ama sahici bir aktörsünüzdür ve toplum size teveccüh eder. Yeni parti olmanız, isminizin yeni olmasına da çok gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman, yeni partiye baktığınız zaman ya yeni hiçbir şey yok. Yeni ne var partide? Ya aktörlerin tamamı eski. Söylem eski. Yine işte üçüncü bir söylem belki konuşulması gereken Atatürkçülük üzerinden giden bir siyasi parti var. Atatürkçülük söyleminin de bir karşılığı olmadığını gördük biz. Yani evet Atatürk isminin bu toplumda karşılığı olmakla birlikte Atatürkçülük söyleminin bir karşılığı yok.
0: Orada oy devşirme bağlamında. Dikkat çeken bu bazı şaibeli isimlerin MYK'da olmaması mesela dikkat çekiyor. O zaman hani Kılıçdaroğlu'nun söylemleri doğru
1: tabii
0: mu?
1: Tabii arınma söyleminin demek ki bir karşılığı olduğunu
3: grup
1: gösteriyor.
3: Grup yönetimini aldı ama galiba bugün.
1: Aldı. Ya orada vazgeçilemez bir
3: soru bu defa da başka türlü sorulabilir. Yani acaba başka türlü bir problemle karşılaşırım korkusu mu devreye girdi?
0: Tabii.
1: Ya onun için burada temel itibariyle yeni bir şey yok. İşte isimlerin tamamı eski isimler, söylem hep eski. Partinin yeni kurulması çok anlam değil. Bir de şöyle bir problem var sanki Türk siyasetine baktığınız zaman. Ya ben organik olmayı, sahici olmayı önemsiyorum. Ana partiden ayrılıp da başarılı olan birkaç tane parti var Türkiye'de. Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve Türkiye'yi 10 yıl başarılı bir şekilde yönetti. İşte Özal kısmen işte o sağ siyasetten geliyordu. O bu skalaya dahil edilemez. AK Parti işte Milli Görüş Hareketi'nden ayrıldı ve Türkiye'yi 25 yıldan beri yönetmeye devam ediyor.
0: Hocam bir ses varmış. Çok özür dilerim. Özgür Özel partinin kuruluş sürecine ilişkin karar kalmadı dedi ama açıklama yaparken dili sürçmüş. Bir dinleyelim onu kısacık.
4: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
0: Yani yeni parti diyecek ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş. Hani değişen ne vardır?
3: Dil sürçmesi. Tabii, İlk günlerde çok olur bu.
0: Olur bunlar değil mi? Tabii, o zaman genel başkan yaptığına göre biz yaparsak ama, herhalde sıkıntı olmaz.
3: Birkaç ay sonra yine devam ederse o zaman aklı kalmış CHP'de. Diye
1: yani bir kenarda baba ocağı söylemini kullanmaya devam ediyorlar ya. Tabii Freudian okursanız dil sürçmeleri bilinçaltının bir dışa vurumudur. Ya hala ya bir de şöyle bir problem var. Ya bu hem mevcut yeni parti kadrosu için hem de Cumhuriyet Halk Partili seçmen için Cumhuriyet Halk Partisi önemli tabu. Dogmatik bir tabu bu. Ya buradan kolay kolay vazgeçip yeni bir hikayenin parçası olmaya çalışmak çok zor. Çünkü onların temel itibariyle zihinsel anlam dünyasını oluşturuyor bu Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için şu anda Özgür Özel'in yanında evet bir rüzgar var. Ancak bu rüzgar örneğin ilk mutlak karar çıktığı andaki rüzgardan daha düşük bir rüzgar. Bu gittikçe düşer eğer ortaya ciddi bir muhalefet işte pratikleri koymazsa.
0: Koymaz. Peki. Evet. Bir cümle daha hocam alayım bitirelim.
1: Onun için bu öykünün de ya bir yıl devam ettirilmesi bu rüzgarın çok mümkün gözükmüyor. Ama şu anda kısmi olarak Özgür Özel'in yanında görünüyor.
0: Peki benim de aklıma şey geldi. Yani mutlak butlan Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa ne olacak sorusu aklıma geldi. Onu da
3: çok büyük bir soru.
1: Büyük bir soru.
3: $1 milyon eder yani diye.
0: Eder. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımıza ayağınıza ağzınıza sağlık diyelim. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Bugün 3 saatte ama güzel oldu yani bol bol konuştuk. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
3: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi,

0: Or kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
1: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım olduğu zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım yayınımıza. Gülistan Doku dosyasında gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısına daha imza atıldı. 24 TV ve Akşam Gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaştığı firari tutuklu sanık Umut Altaş'ın şimdi de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği mektuba ulaştı. Umut Altaş itirafname başlığını attığı mektupta Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin bildiklerini ve hatırladıklarını anlattı. Altaş bir kişiye ilişkin çok ağır suçlamalarda bulundu. Olay günü yaşandığını öne sürdüğü konuşmaları, araçta fark ettiği kan kokusunu, silahı ve kendisine verildiğini ileri sürdüğü cevapları satır satır yazdı efendim. Ve tüm bu ifadeleri, tüm bu mektubunu da Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a iletti. Yavuz Atalay bu dilimle bizimle birlikte olacak. Yavuz Atalay günaydın, hoş geldin öncelikle. Ve bu önemli bir gazetecilik başarısı, daha önce de oldukça önemli ve günlerce konuşulan bir röportaja imza atmıştın. Öncelikle tebrik ederek başlayalım seni.
1: Teşekkürler, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Yavuz Atalay. Dilersen önce ilgili haberi, o mektubun detaylarına bakarak başlayalım. Haberimizi izleyelim.
2: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor.
3: O mektubun en çarpıcı bölümleri ilk kez 24'te.
2: Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı yatıyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
3: Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Umut Altaş'a ulaştık. Şimdi de Türkiye'de savcılığa gönderdiği mektuba. Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği mektup ilk kez 24 ve Akşam Gazetesi'nde. Mektuba 24 Washington temsilcisi

0: Lise Yavuz Atalay ulaştı. Mayıs 2026, 24 ve Akşam gazetesi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'a New York'ta ulaştı. Altaş, Yavuz Atalay'a özel röportaj verdi. Röportajın ardından Amerikan makamlarınca yakalandı ve gözaltına alındı. Bir süre sonra Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne gönderildi. Altaş o tarihten bu yana orada tutuluyor. 24 ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Altaş'ı tutulduğu merkezde ziyaret etti. Washington'dan Pensilvanya'ya uzanan 4 saatlik yolculuğun ardından güvenlik noktaları tek tek geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Gülistan Doku dosyası konuşuldu. Altaş ziyarete elinde bir dosyayla geldi.
1: Denize hissediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına.
0: Bu dosyada kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup vardı. Ziyaret sırasında mektubu fiziki olarak teslim etmesine izin verilmedi. Altaş mektubu posta yoluyla göndereceğini söyledi ve o mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra 24 ve Akşam Gazetesi'ne ulaştı. Mektubun başlığı dikkat çekiciydi. İtirafname. Umut Altaş mektubuna Gülistan Doku dosyasına ilişkin bildiklerini doğru ve dürüst şekilde anlatacağına dair yemin ederek başladı.
2: Gülistan Doku cinayeti hakkında olan biten her şeyi bildiğim kadarıyla doğru ve dürüst bir şekilde anlatacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.
0: Altaş mektubunda olayların başlangıcını 2018 yılına götürdü. Türkay Soner'le aynı okulda okuduklarını öğrendiğini, önce tanışmak istediğini ancak karşılık bulamadığını yazdı. Daha sonra tanıştıklarını ve Soner'in kendisine ailesinin imkanlarını gösterdiğini anlattı.
2: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
0: Altaş'ın mektubunda 2 Ocak 2020 tarihine ilişkin anlatımı da yer aldı. Kendisine sürpriz bir doğum günü düzenlendiğini yazdı. 24 ve Akşam gazetesi Altaş'la Türkay Soner'i yan yana gösteren doğum günü fotoğrafını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.
2: 2 Ocak'ta arkadaşlarla oturuyorken Türkay geldi. Bizi alıp parka götürdü. Bana sürpriz doğum günü partisi yaptı.
0: Mektubun asıl dikkat çeken bölümleri ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin anlatımlardı. Altaş, 4 Ocak gecesi yurdun önünde beklediklerini ileri sürdü.
2: Gece saat 11'de Türkay beni yurt kurunun önüne götürdü. Niye buradayız dedim, bekliyoruz işte diye cevapladı. Sonra simasını göremediğim bir kız korkarak apar topar içeri girdi.
0: Altaş, kızın içeri girmesinden sonra hızla bölgeden ayrıldıklarını yazdı. Bir gün sonra ise yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Mektubuna göre 5 Ocak günü önce bir kafeye, ardından valilik konağına gittiler. Altaş, araç garaja çekildikten sonra polis telsizinin açık olduğunu ve telsizden bir anons geldiğini yazdı.
2: Polis telsizi açıktı. Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfür etti. Bir anda bir yere doğru gitmeye başladık.
0: Altaş daha sonra araçtan indirildiğini, Türkay Soner'in yaklaşık 15-20 dakika sonra yeniden geldiğini öne sürdü. Altaş'ın mektubundaki en çarpıcı ifadelerden biri, o an araca bindiğinde fark ettiğini söylediği kokuydu.
2: Hızlıca yanıma geldi, bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Arabaya bindiğinde ceset ya da kan kokusuna benzer tuhaf bir koku vardı. Arka tarafa baktım, bir şey yoktu. Bagajdan geliyor olması lazımdı.
0: Altaş aynı akşam yeniden alındığını ve kendi telefonu üzerinden bir kişiye mesaj gönderilmesinin istendiğini de yazdı.
2: Telefonumdan Şükrü'yü aramamı istedi, aradım açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi, yazmamı istediği mesaj hallettin miydi?
0: Mektupta ertesi güne ilişkin silah anlatımı da yer aldı. Altaş yolcu koltuğunda bulunan silaha dokunduğunu, ardından silahı temizlediğini öne sürdü.
2: Yolcu koltuğunda silah vardı. Onu torpidoya koyar mısın dedi. Silaha dokundum. Sonra üzerindeki parmak izlerimi temizlemeye başladım. Niye temizliyorsun gibi bir şey söyledi.
0: Mektubun en ağır suçlamaları ise Altaş'ın Türkay Soner'le aralarında geçtiğini ileri sürdüğü konuşmada yer aldı. Altaş kendisine bir kişiyi öldürdüğünün söylendiğini yazdı.
2: Bana ben birini öldürdüm haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm dedi. Çok bağırıyor dedi. Arabadaydık. Dayanamadım, kafasına sıktım dedi.
0: Altaş bu sözleri duyunca şu

0: okey olduğunu ve konuşmanın devamında babasının ne yaptığını sorduğunu yazdı.
1: Baban ne yaptı duyunca diye sordum, gülerek yok o halletti zaten dedi, ayarladı bir şeyler dedi.
0: Mektuptaki bir başka çarpıcı bölümse ceset nerede sorusuna ilişkin anlatım oldu. Altaş bu soruyu doğrudan yönelttiğini ve kendisine gömdük cevabının verildiğini söyledi.
2: Artuk civarında artık o mahalleden bahsediyor.
3: Artuk.
2: Aktuluk.
3: Aktuluk.
2: Evet.
3: Aktuluk.
2: Evet.
3: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
2: Evet.
1: Ceset nerede diye sordum, gömdük dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
0: Altaş konuşmanın devamında yaşananların herkesi yakacağını söylediğini de yazdı.
1: Hepimizi yakarsın dedim. Evet öyle dedi.
0: Mektubun son bölümünde ise Umut Altaş, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini belirtti. Mektubunun sonuna ise Türk bayrağı çizdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
0: Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı itirafname başlıklı mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu ifadelerin doğruluğuna ve dosyaya etkisine savcılık ve yargı makamları karar verecek. Ancak yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında artık savcılığın önünde yeni ve çok önemli bir belge var.
4: Efendim işte o çok konuşulacak mektubun detaylarını özel haberimizle ekranlarınıza taşıdık. Yavuz Atalay'a konuştu Akşam Gazetesi. Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a verdi o mektubu. Şimdi hemen tekrar Yavuz Atalay'a dönelim. Detaylarına bakalım o mektubun ve 3 saatlik o görüşmenin. Yavuz Atalay, sen daha önce az önce de söyledik bir röportaj gerçekleştirmiştin. Umut Altaş yalnızca sana konuşmuştu. Şimdi ise 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdin ve bu görüşmenin sonucunda da bu mektuba ulaştın. Mektuptaki bu detaylara geleceğiz elbette ama öncesinde görüşmenin nasıl gerçekleştiğini de merak ediyoruz. Yaklaşık 3 saat süren bu görüşmede neler söyledi?
5: Aslında bakarsanız 3 saatlik görüşmeden ziyade 3 saat karşı karşıyaydık. Yani daha ziyade yemek yedi. Çünkü içerideki yemekleri yemediğini söyledi. Uzunca bir süredir yemek yemediğini söyledi. Yani 3 saatlik görüşmenin bir kısmı gerçekten bir kısmı Umut'un yemek yemesi üzerineydi. Ve o aralarda işte hem bu mektupta yer alanları sözlü olarak bana bahsetti. Çünkü mektubu bana veremeyince orada bana anlatmasını istedim. Ve anlatırken işte bu mektupta bahsedilenleri söyledi. Yazmış olduğu şeyleri söyledi. Farklı bir şey duyamıyoruz Umut'tan. Yani günün sonunda Umut'un söylediği şeyler, anlattığı şeyler, işte birincisi bu işin bir parçası olmadığını iddia ediyor sürekli. Mektupta da yine mektubun tamamını okuduğunuzda sadece Türkay'ın kendisine ne söylediklerini biliyor olmaktan ibaret. Yani aslında Umut'un anlatımında. Günün sonunda işte o 3 saati de aşağı yukarı bunları konuştuk. Yani ve söylediği şeylerde işte hatırlamadığını söylüyor. Ki burada şöyle bir şey de söyleyelim. Biz Umut'la, yani Umut'u evet gittik hapishanede ziyaret ettik ama Umut zaten ben onu hapishanede ziyaret etmeden önce de telefon arama haklarını kullanırken beni arıyordu. Yani aslında Umut'la zaten sürekli iletişim halindeyiz. Ve Umut'la her konuşmamızda kendisine yeni bir şeyler hatırlayıp hatırlamadığını soruyorum. Hatta bu itirafnamenin çıkış noktasını da şöyle ifade edeyim. Umut beni telefonla aradığında bir mektup yazmak istediğini ama hiçbir şey hatırlamadığını, yazacağı mektuptan da bir şey, mektubu yazarken bir şey de atlamak istemediğini, acaba benim ona bir zaman çizelgesi verip veremeyeceğimi sordu. Zaman çizelgesi işte Gürcistan Doku cinayetine ilişkin ne oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu gibi bir zaman çizelgesi verip veremeyeceğimi söyledi. Ben de eğer kendisinin hatırlamasına yardımcı olacaksa bunu yapabileceğimi söyledim. Ve aslında ziyarete gitmeden önce ve bu mektup oluşmadan önce kendisine bir zaman çizelgesi verdim. Yani ben de o bölgedeki gazeteci arkadaşlar kadar hakim olmasam da olaya, yaptığım araştırmalar çerçevesinde sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir zaman çizelgesi verdim kendine. Onun üzerine hatırlayabildiğini işte mektuba yazmış oldu. Ama günün sonunda bu mektup zaten bizim New York'ta yapmış olduğumuz röportajın benzeri bir mektup. Yani değişen çok da fazla bir şey göremedik. Çünkü Umut sürekli ben onunla telefonda konuştuğumda da yüz yüze konuştuğumda da hep aynı şeyler etrafında dönüp duruyor. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyor. Tabii bazen inişli çıkışlı konuşmalar oluyor. Yani özellikle yüz yüze görüşürken de benzer bir şekilde inişli çıkışlı bir konuşması oldu. Ve içeride olmaktan oldukça rahatsız. Yani bulunduğu tek kişilik bir yerde kalıyor. Bunun nedenini de ilk kez açıklamış olalım. Şöyle şimdi Umut normal şartlarda diğer mahkumlarla, mahkum demeyeyim de mahkum doğru bir ifade değil. Yani o merkezde kalan, gözetim altında tutulan diğer kişilerle aynı yerde kalmıyor. Tek kişilik küçük bir yerde kalıyor. Bunun nedeni de gözaltına alınırken kendimi öldüreceğim demesi. İşte ve sorgu demeyeyim ama ya işte polis merkezine götürüldüğünde orada kendisiyle konuşurlarken yine benzer ifadeleri kullanması ve bu ifadeleri kullanmaya devam etmesi neticesinde kendisine tek kişilik bir hücre verildi. Yani diğer orada bulunan insanlardan ayrı tutuluyor. Dolayısıyla ziyaret günleri de sürekli değişiyor. Normal şartlarda işte pazartesinden pazara belli gün ve saatlerde herkesi ziyaret edebiliyorsunuz ama Umut için çok özel gün ve saatler var. Haftada 2 gün ve çok özel saatlerde bu görüşmeler gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumu söz konusu Umut'un. Ve söylediğim gibi içeride yemek yiyemediğini söyledi. Şimdi ABD'de helal yemek, haram yemek diye bir talebiniz olduğu zaman yani helal yemek istiyorum, diğer yemekler benim için haram yemiyorum gibi bir Müslümanlığa dayalı bir hassasiyet belirttiğinizde onu bir şekilde ayarlamaya değil bir şekilde onu mümkün kılıyorlar. Umut'a bunu söyleyip söylemediğini sordum yüz yüze görüşmemizde. Bunu talep ettiğini ama yine de yemediğini söyledi ama asıl endişesi yememekten benim anladığım yani konuşmanın ileriki safhalarında neden yiyemediği ile alakalı şunu anladım. Korktuğunu söylüyor. Yani bu iddiaları daha önce de defalarca gündeme getirmişti. İşte beni öldürecekler. Mesela bu cümleyi kurmadan, şimdi kuracağım cümleyi kurmadı ama işte yemeğime ilaç atabilirler gibi bir psikolojisi vardı. Beni öldürmek istiyorlar gibi bir psikolojisi vardı. Söylediği şeyler de hemen hemen bu kapıya çıkıyordu. En önemli şeylerden birini aktarayım. Mektupta yok, bu daha önce de bir yerde konuşulan bir şey değil ama yüz yüze konuşmamızdan yola çıkarak en önemli şeyi aktarayım. Şimdi Umut Altaş'ın bir avukatı yok normalde, yok idi. Sonra devlet kendisine bir avukat atadı. Bu avukatla işte davaya ilişkin görüştüm. Sonra Umut Altaş'ın yanılmıyorsam dayısı olacak. Dayısı abisini arayarak, Umut Altaş'ın abisini arayarak bir avukat tutması gerektiğini ve bu avukatın da temelde Umut Altaş'ı Türkiye'ye getirmesi gerekiyor başlığıyla yani bu avukatı tutması gerektiğini. Bir Umut gelsin Türkiye'ye. Annesi babası suçsuz diyor dayısı. Umut Altaş gelsin, ne olacaksa burada olsun, Türkiye'de olsun, ne biliyorsa anlatsın, suçluysa suçunu çeksinler, suçsuz olanlar da çıksın başlığıyla bir avukat ayarlamaya çalışıyorlardı. O süreçte Umut Altaş'ı devletin atadığı bir avukat vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Umut Altaş asıl mahkemesine çıktı. Orada savcılık Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi gerektiği yönünde bir mütalaa verdi. Ve o mahkemeden hemen önce veya mahkemeden hemen sonra bunu tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Umut Altaş avukatıyla devletin kendisini atadığı avukatıyla kavga etti. ciddi bir tartışma yaşadı. Ve bu nedenle de devletin atadığı avukatla da ayrıldılar. Ve asıl önemli nokta, yüz yüze konuşurken ki ifadelerinden yola çıkarak en önemli noktayı şöyle ifade edeyim. Şimdi bu ailesi Türkiye'ye gitmesini istediğini Umut Altaş'a söyledik. Umut önce kesinlikle gitmek istemediğini söyledi. Daha sonra Umut gidersem suçlu olurum dedi. Daha sonra jandarma bir mesaj iletti kendisine. Jandarmanın ilettiği mesaj, hayır gelirse suçlu olmazsın, biz senin iyi niyetine inanırız. Bu nedenle gelmelisin diye bir mesaj iletti kendisine. Umut bu mesajı şöyle düşünüyor. İşte gidersem suçlu olurum, gitmek istemiyorum, kesinlikle gitmeyeceğim. Daha sonra şu ilk mahkeme bir olsun bakalım dedi. Az önce bahsettiğim mahkemeden bahsediyorum. O mahkeme bir olsun bakalım dedi. O mahkemede şimdi savcılık Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi yönünde bir mütalaa verince o mahkemeden sonra daha Umut'la görüşemedim. Yani dolayısıyla o mahkemeden sonra nasıl bir karar aldığını bilmiyorum. Ama Umut'un benim anladığım kadarıyla, bunu da ilk kez 24 TV'de söylemiş olalım, Türkiye'ye iade edilmek için adım atacağına düşünmeye başladım. Çünkü Umut'un cümlesini aynen aktarıyorum. Eğer ilk mahkemede, yani şu az önce bahsettiğim mahkemede, birkaç gün önce olan mahkemede, eğer Umut'a sen Amerika'da kalmak istiyorsan kalabilirsin, savcılık da, ABD savcılığından bahsediyorum, o da Türkiye'ye iade edilmesi yönünde bir mütalaa vermeyeceğini varsayıyordu Umut. Bunlar olursa kalacağım diyordu. Şimdi bunların tam tersi oldu. Savcılık Türkiye'ye gitmesi için mütalaa verdi. Şimdi Umut bu ilk mahkemeden sonra umudu kalmadı. Onu anlıyorum. O konuşmalarda onu söyledi ve direkt cümlesi, eğer ilk mahkemede istediğimi alamazsam zaten burada bir aydan fazla kalamam artık. Türkiye'ye gideceğim. Umut'la yüz yüze görüşmeme dayanarak ve birkaç gün önce gerçekleşen mahkemeye de bakarak Umut'un bu gözetim merkezinde daha fazla kalmak istemediğini bizzat kendisi söyledi. Ve bunun neticesinde de yakın zamanda kendi isteğiyle Türkiye'ye gitmek isteyeceğini düşünüyoruz. Dünün sonundaki konuşmalardan yola çıkarak söyleyebileceğim bir şey.
4: Yavuz Atalay, daha önce sen onunla konuştuğunda da yine benzer aslında şeyler söylemişti. Sen de ifade ettin az önce, mektupta da benzer şeyleri söylüyor. Hatta bazı şeyleri hatırlamadığını söyledin. Ve aslında öldürülmekten korkuyor, yemek yiyemiyor. Psikolojisi, ruh hali çok iyi değil anlaşılan o ki. Ne dersin bu konuda ve bir ton değişikliği dikkatini çekti mi son konuşmanda? Sık sık iletişim kurduğunu söylüyorsun. Ruh halinde bir değişiklik var mı?
5: Bence ruh hali aynı. Yani o New York'ta gördüğüm haliyle aynı psikolojideydi. Hı hı. İçeride bir psikolog veya psikiyatr, hangisi olduğunu bilmiyorum, yani burada hangisini verdiklerini bilmiyorum ama bu desteği verdiklerini biliyorum. Kendisine bu anlamda bir destek verildiğini, hatta sordum ilaç kullanıyor musun diye, kullandığını da söylemişti. Çok az da olsa böyle bir destek aldığını biliyorum ama New York'taki psikolojisinden çok da farklı bir psikolojisi yoktu. Ve işte New York'ta da yine tansiyonu yüksek bir konuşma gerçekleştirmiştik. Burada da yüzde konuşurken tansiyonunun yükseldiği anlar oldu. Ve dayanamadığını söyledi. Bu nedenle de aslında Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi. Ve sözlerinin devamında Umut günün sonunda, yani günün sonunda ne yaptığının farkında olmayan biri, yani evet, öyle söyleyeyim. Ne yaptığının farkında değil ve işin ciddiyetinin farkında değil. Yüz yüze görüşmemizde şöyle bir detay da var. Mesela ben ona telefonda şey demiştim ya, günün sonunda jandarma ve savcılık cesedi arıyor. Şimdi ceset bu dosyanın sağlıklı bir şekilde kapanmasını sağlayacak. Yani bugün ceset olmadan bir soruşturma yürütülüyor. Kamu vicdanı gözetiliyor. Ve yani ceset olmadan

0: saniye fazla ne de bir saniye eksik ceza alsınlar istiyor. Tamamıyla en mükemmel şekilde dosyanın kapanması gerekiyor ve bunu Umut'a defalarca bu şekilde ifade ettim. Bak yani mesele ceset. Cesedin bulunması bu dosyanın en mükemmel şekilde kapanmasını sağlayacak. Aslında seni de ısrarla isteniliyor olma sebebin ve kanıtlar tamamıyla senin bu işin bir parçası olduğunu gösteren kanıtlar. Yani aslında biz seni dinlemesek, hiç kimseyi dinlemesek, sadece kağıt ve kanıtlara bakacak olsak tamamıyla bu işin bir parçası olduğunu gösteren kanıtlar. Dolayısıyla bu nedenle senin söyleyeceklerin önem arz ediyor ve defalarca kez kendisine telefonda ve yüz yüze bir şey hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Yeni bir şey gelmiyordu aklına. Ve telefonda şu ceset mevzusuna telefonda ceset mevzusunu birkaç kez vurguladığımda sözlerimin devamında da şunu söyledim Umut'a. Bak, ceset bulunduğunda cesetle ilgili testler yapılacak. Bu testlerde belki hangi gün hangi saatte tam olarak öldürüldüğü öğrenilecek. Belki o saatlerde senin bas kayıtlarına bakılacak. Orada olmadığın görülürse bu senin lehine olacak. Orada olduğun görülürse de daha farklı bir şey olacak. Dolayısıyla cesedin bulunması bu testlerin yapılması açısından ve bütün kanıtların anlam kazanması açısından oldukça önem arz ediyor. Ben bunu kendisine telefonda söyledim. Yüz yüze geldiğimde de ilk anlarda şöyle bir mutluluğu vardı. Şunu söyledi. Abi sen bana şöyle bir şey söylemiştin telefonda dedi. Ceset bulunursa iş çözülecek çünkü saati belli olacak. Ben şimdi cesedin ne zaman öldürüldüğüne dair bir şeyler hatırladım dedi. Ve bunu söylerken mutluydu. Yani gülerek söyledi bunu. Dedik ki işte bu mektupta da bahsettiği şey, bizde de röportajda da bahsettiği şey, şunu diyor işte biz o gün Hanimeli diye bir kafe vardı, oraya gittik Türkay'la, arabanın içerisinde bekliyorduk, kapıdan biri çıktı, ona laf attı Türkay. Sonra işte o laf attığı kişi bir şey demedi, gitti. Sonra biz de oradan döndük, gittik. Türkay'ın elinde bir telsiz vardı diyor. Bu telsiz işte babasının telsiziymiş. O telsize Tunceli'deki tüm anonslar geliyormuş. Sonra o anonsları dinlerken işte aslında Türkay'ın beklediği bir anons gelmiş diyor. O gelen anons neticesinde biz atladık bir yere gittik. Beni bir yerde indirdi. O asıl yere gitmeden önce beni bir yerde indirdi. İşte esnaf ve sanatkarlar odası önünde beni indirdi. Bana dedi ki İşte burada beni biraz bekle geleceğim. İşte sonra gitti. Gelmeyince ben de işte canım sıkıldı. Aradım hani neredesin, neredesin, neredesin diye biraz aradım. Fazla aradım. Sürekli beni meşgul aldı. Sonra gelir gelmez arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin diye hızlıca. Yani ben ona aslında şöyle bir şey söyleyecektim. Ya nerede kaldın diyecektim. Daha tam ben bunu söylemeden arabaya bin, bin falan filan dedi. Arabaya bindim. Arabaya bindiğim anda da dedi. İşte yani nerede kaldın gibi bir şeyler soracaktım ona. Ta ben bunları sormaya başladım. Böyle bir iki soruyla onu darlayınca dedi hemen 15-20 saniye sonra işte beni indirdi arabadan. Sen dedi şuradan minibüse gitsen olur mu? Ben seni akşam alırım. Sonra da gitti diyor. Akşam da kendisini almış. Türkay akşam da kendisini almış. Sonra bir iddia vardı işte bu akşam Umut'un telefonundan Şükrü Eroğlu'na bir mesaj atılmış. Şükrü Eroğlu kim? İşte valinin koruması, yanlış hatırlamıyorsam şeyini ismini ve soy ismini yanlış hatırlamıyorsam
1: Evet.
0: valinin koruması Şükrü Eroğlu'na Umut'un telefonundan bir mesaj atılmış. Bu bilgi de Umut'a şöyle gitti. Bu bilgi normalde yayınlanan bir bilgi değildi. Bugünden bahsetmiyorum. İlk bilgi ortaya çıktığında bu bilinen bir şey değildi. Bu bilgi Gülistan'ın ablası Umut'un dayısına gidip böyle bir şey söylüyor. Umut'un dayısı burada Umut Altaş'ın eski patronunu arıyor. Ona bu bilgiyi veriyor. Umut Altaş'ın eski patronu da Umut Altaş'a bunu söylüyor. Diyor ki sen diyor Şükrü Eroğlu'nun mesaj atmışsın. Aslında itirafnameye o mesaj

0: kısmını eklemesinin sebebi Gülistan'ın ablasının bu bilgiyi dolaylı yoldan Umut'a ulaştırmış olması. Ve orada da Umut buna açıklık getiriyor. İşte beni diyor, benim telefonumu kullandı diyor Türkay. Şimdi genel itibariyle ben Umut'ta şunu görüyorum, yani her şeye Umut'a bir bilgi verdiğini de o bilgi etrafında bir hikaye yazabiliyor. Yani bunu bilinçli mi yapıyor, yoksa gerçekten içerisinde bulunduğu psikolojik durum mu bunu yapmasına neden oluyor? Bunu Türkiye'ye teslim olduğunda, Türkiye'ye gönderildiğinde veya gittiğinde, bu artık sürece bağlı, Türkiye'deki hukuk sistemi ve hukuk sistemin ona sağlayacağı sağlıkçılar karar verecek. Yani Umut gerçekten çok ciddi bir psikolojik sorunu mu var, yoksa bu işin içerisinden sıyrılmak için bir bilgilerin etrafında hikaye mi yazıyor? Çünkü mesela itirafnamede o 5 Ocak Hanımeli kafeyi normalde hatırlamıyordu. İşte o telefonda ben kendisine verdiğim zaman çizelgesinde Hanımeli kafe de vardı, işte sen buraya gitmişsin, bas kayıtlarında böyle gözüküyor filan demiştim kendisine. Ama ben onu diyene kadar böyle bir hikaye ortada yoktu. Yani bu mektupta yer alan Hanımeli'ye gittik, sonra valiliğe döndük, telsiz vardı filan gibi ifadeler. Normalde o Hanımeli kafeyi söyleyene kadar Umut'un anlattığı şeyler değildi. Ama mesela bunu söylediğimizde veya işte başka bir yerden o mesaj bilgisini aldığında bunun etrafında bir hikaye yazabiliyor. Gerçek mi, yalan mı, bunu bilemiyoruz.
1: Evet.
0: Ama günün sonunda böyle bir durumu da söz konusu Umut'un.
1: Yavuz Atalay, aslında çok önemli bir noktaya değindim. Ben de tam onu soracaktım. Mektuba bir yemin ederek başlıyor öncelikle. Tabii söylediklerinde ne kadar samimi, ne kadar doğruyu söylüyor bunu bilmiyoruz ama aslında sen de yüz yüze konuşan biri olarak samimiyetini ne ölçüde aslında hissettiğini sormak istiyorum sana. Kendi hukuki sorumluluğunu azaltmak üzerine mi acaba cümleler kurdu, yoksa amacı gerçekten olanı biteni tüm doğrusuyla anlatmak mı? Beklentisi, bu mektupla birlikte beklentisi ne ve olay örgüsüne baktığın zaman o puzzle'da birleşmeyen parçalar var mı?
0: Birleşmeyen parça var Duygu. Yani samimiyetine ilişkin yapabileceğim hiçbir yorum yok. Çünkü konuşmalarımızdan bende doğan izlenim, konuşmalarımızdan yola çıkarak bende doğan izlenim samimiyetli veya samimiyetsiz gibi hiçbir izlenim oluşmadı bende. Yani genelde hep şu iki şey etrafında dolandım. Ya bunun çok şiddetli bir psikolojik sorunu mu var, yoksa gerçekten bu işin içerisinden sıyrılmak için hesap kitap mı yapıyor? Algısı sürekli kafamın içerisinde dolaştı. Hep bir şeyler söylediğinde hep bu iki seçenek arasında gidip geldim. Yani böyle bir durum söz konusu oldu
1: Peki
0: bende.
1: konuşma esnasında gözlerini kaçırdığı ya da göz temasını kaçırıp sustuğu ya da duygusallaştığı anlar oldu mu? Hangi konular açıldığında özellikle böyle davrandı?
0: Yok, öyle bir durumu hiç olmadı Duygu. Anlıyorum ne demek istediğini, sorduğun soruyu çok net anladım. Bu olayı gerçekten hissettiğini gösteren bir işareti var mıydı? Bunu bana düşündürecek hiçbir sözü ve şeyi yok. Vücut dili yok. Yani onun için az önce sana şunu söyledim. Samimiyetli mi, samimiyetsiz mi gibi bir mesaj hiç alamadım. Yani hiç onu düşündürecek bir sözü olmadı. Yani bir sözü vardır ki, bir vücut dili vardır ki samimiyet içerisinde olduğunu düşünürüm. Ya da tam tersi samimiyetsiz olduğunu düşünürüm. Bir vücut, hiç böyle bir şey yoktu. Sadece işte o konuşmalarından ve vücut dilinden hep beni ikilemde bırakıyor. Yani şiddetli bir psikolojik sorunum var, yoksa kafasında bir hesap kitap mı var? Ben şöyle bir görüşümü ilk kez açıklamış olayım. Ben normal şartlarda New York'ta ilk Umut'u gördüğümde ve röportaj yaptığım süre içerisinde Umut'un aslında bir psikolojik sorun olduğunu kısmına daha yakındım. Ama şimdi İşte bu mektuba baktığımda, işte Gülistan Dokun'un ablası bir mesaj iletiyor ona. Onun üzerine bir şeyler yazıyor. Ben bir şeyler söylüyorum ona. Bir tam zaman çizelgesi veriyorum ona. Bilgilendirme maksatlı. Onun üzerine bir şeyler yazıyor. Ya artık hesap kitap mı yapıyor? Bu bilgiler etrafında mı dolaşıyor? Bu bilgiler etrafında bir şeyler mi yazıyor kısmına biraz daha yanaşmaya başladım. Bir de yani çelişkili açıklamaların olduğunu da söyleyeyim. Yani beni düşündüren açıklamaları da var. Söylediği şeyler içerisinde, yüz yüze konuşmamızda beni düşündüren çok ifadesi de oldu Duygu. Mesela New York'ta görüştüğümüzde üzerinde bir cep telefonu yoktu. Çünkü konuşmalarımızın başında hep şey dedim ona, ya senin bende bir telefon numaran vardı, onu sürekli aradım, niye cevap vermedin gibi, hani böyle bir yumuşatma amacıyla bir sohbetle başladık aslında. Dedi ki ya bende cihaz yok, o cihazı kaybettim falan dedi, benim hiçbir şeye erişimim yoktu dedi. Sonra işte en son hapishanede yüz yüze görüşürken gene sohbet kısmında şöyle bir şey dedi bana. Ya dedi, sen San Francisco'daki görüntülerimi nereden aldın? Biz 24 TV'de yaptığımız ikinci haberde Umut'un San Francisco'da kaldığı ve yaşadığı odayla alakalı görüntüleri vermiştik. İşte o
1: Evet.
0: odada ilgili bir video vardı. Onu elde edip özel olarak vermiştik. Sen dedi bu görüntüleri nereden buldun? Nasıl elde ettin? Ben de ona dönüp bir soru sordum. Sen bunları nasıl izleyebildin? Nereden buldun? Nereden biliyorsun bu haberi? Ben çünkü sana New York'ta bu haberden bahsetmedim ve biz New York'ta bu röportajı yaptığımız esnada bana hiçbir teknolojiye erişimin olmadığını, hiçbir habere erişimin olmadığını, hiçbir şeyden haberin olmadığını söylüyor idin. Ve sen röportajımızdan zaten birkaç gün içerisinde tutuklandın. O arada da teknolojiye erişimin olabileceğini düşünmüyorum. Var idiyse söyle. Ondan sonra yani senin teknolojiye erişimin yoktu. Bu senin defaatle söylediğin bir şeydi. Ama bugün San Francisco'daki görüntüleri bizim elde ettiğimizi biliyorsun ve bu haberleri izlediğini söylüyorsun. Bunu açıklar mısın dedim. Sonra dedi ki o zaman dedi ben sana yalan söyledim. Bende cihaz var dedi. Sonra dedim ki bu cihaz nerede şimdi? Dedi ki içeride dedi emanete bıraktım dedi. Peki dedim bu cihazı biz alabilir miyiz senin izninle? Bu cihazı açıp içerisine bakabilir miyiz? Sonra dedi ki ya ben de şaka yaptım dedi. Böyle bir cihazım yok benim. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani inanılmaz bir %50 %50 durumu. Hani %49'a 51 bile değil yani. Tamamen %50 %50 durumu. Gerçekten emanete bıraktığı bir cihaz da olabilir. Gerçekten o anda saçmalamış da olabilir bana. Yani bunu hiçbir şekilde ayırt edemedim ve şunu söyledim ona. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bu bilgiyi de ilk kez paylaşmış olayım. Cihaza nereden geldiğimi de ifade etmiş olacak. Umut telefon görüşmelerinden birinde bana şunu söyledi. Günün birinde Kürkay buna WhatsApp'tan bir mesaj gönderdi. Bu mesaj tek görünümlük video ya da fotoğraf. Orasını tam açıklayamadı Umut. Türkay WhatsApp'tan Umut'a bir mesaj gönderiyor. Tek görünümlük videoları var ya, bir kere açtığınızda bakabiliyorsunuz ve daha sonra kapanınca gidiyor ve bir daha açamıyorsunuz. Öyle bir video ya da fotoğraf gönderdi kendisine. Ben o fotoğrafı, videoyu açtım, elim bir yere dokundu gitti diye anlatıyor Umut. Peki o görebildiğin kadar o fotoğrafta veya videoda ne vardı diye kendisine sordum. Şunu söyledi. Böyle sanki dedi beyaz atletli birisi elinde kanlı bir kafa tutuyordu gibi bir ifade kullandı. Bu detayı ilk kez paylaşmış olayım. Ya bunu biz üzerinde çalıştığımız bir şeydi. Çalıştığımız derken neyi kastediyorum? İşte az önce bahsettiğim cihazı kastediyorum. Biz uzun süredir Umut'la bu cihazı nasıl bulabiliriz? Var mı bu cihaz? WhatsApp'a nasıl erişebiliriz kendisinin izniyle ve onayıyla diye uzun süredir yaptığımız bir çalışmaydı bu. Ve Umut şunu söylüyor. Ya ben iCloud'uma kendim de

0: erişmeye çalıştım, erişemedim diyor. İşte aslında o mu şunu talep ediyor bu arada. Bunu defaatle bana söyledi. Ya savcılık bu iCloud'uma erişsin diyor. Yani iCloud'uma gitsin savcılık girsin diyor. Bir şekilde savcılık benim iCloud'uma girsin diyor. Yani bu savcılığın bununla alakalı herhangi bir çalışması olduğunu duymadım ama Umut iCloud'una devlet yetkililerinin erişebileceğini defaatle bana söyledi. Ben o iCloud'a nasıl erişebilirim diye Umut'la konuşurken kendisinin onayıyla ve izniyle Umut işte bir telefon numarasından bahsetti. İşte benim onu New York'ta aradığım en son telefon numarası Umut'a ait olduğunu düşündüğüm. O telefon numarasından bahsetti ve o telefon numarası üzerine aslında o WhatsApp kayıtlı. Buna devlet erişemiyor mu dedi. Ancak tabii ki de iCloud bir ABD şirketi olduğu için devletin bununla ilgili çok uzun bir mahkeme süreci götürmesi gerekiyor. Yani günün sonunda bu canım istediği erişirimlik bir durum değil kesinlikle. Dolayısıyla Umut burayı anlamakta biraz zorlanıyor ama günün sonunda Türkay'ın kendisine böyle bir fotoğraf attığını da söyledim. Fotoğraf veya video. Tek görünümlük ve fotoğraf veya videoda böyle bir kanlı bir şeyler, bir kafa tutan sanki beyaz atletli biri vardı gibi dedi Umut. Ve günün sonunda işte bu iCloud'dan yola çıkarak uzun süredir cihazı ile ilgili konuşuyorduk. iCloud ile ilgili konuşuyorduk. Hatta oraya gittiğimde ya ben iCloud şifremi hatırlamaya çalışıyorum demişti. Onun üzerine bu cihazla ilgili az önce size bahsettiğim sohbet gerçekleşti. Ve o sohbette de aslında tam olarak şaka mı yapıyor, gerçek mi diye söylüyor. Anlayamadığım bir şekilde
1: Evet.
0: ilk noktada cihazın kendisinde olmadığını, sonra cihazın şeye verildiğini, işte emanete verildiğini, sonra orada da öyle bir cihazın olmadığını, bana şaka yaptığını söyledi ama tamamen bir %50 %50 durumu gerçekte olabilir. Yani bu anlamda savcılık Umut'u teslim aldığında o emanetleri de eğer varsa teslim alabilecek. Dolayısıyla bir cihaz savcılığın için eline geçecek olabilir.
1: Yavuz Atalay, çok teşekkür ediyoruz. Oldukça önemli bilgiler paylaştın bizlerle. İlk defa 24 ekranlarında aktardık bu bilgileri. Saat başında da avukat hukukçu Kamil Ekinci ile bizler konuşmaya devam edeceğiz. Zira mesele sadece bununla sınırlı değil. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bir kez daha tebrik edelim seni bu gazetecilik başarısı için.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum.
1: Çok teşekkürler. Efendim, aktardık mektubun detaylarını. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu son dakika gelişmesinin detayları için muhabirimiz Neslişah Yuma'ya dönelim hemen. Neslişah merhaba. 6 kişi gözaltına alındı. Aralarında belediye başkanı Dedetaş da var. Hangi suçlamalarla gözaltına alındılar? O 6 kişinin isimleri kim? Belli mi kimler olduğu? Neler aktaracaksın?
2: Duygu Göktürk, bugün sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar aslında belediyelerin içerisindeki yolsuzluklar, rüşvet ve irtikap skandalları gibi süreçler aslında geçtiğimiz yıllarda başlamıştı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere hem Türkiye'deki ilçe belediyeleri hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerde bu operasyonları görmüştük. Bugün de sabah saatlerinde içlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 isim gözaltına alındı. Şimdi bunu aktarıp peki detaylarını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz ve Üsküdar Belediyesi'nde de yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu hakkında daha doğrusu rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlarından soruşturma başlatıldığının bilgisini aktaralım sizlere. Başsavcılığın yapmış olduğu açıklamaya göre de yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar değerlendirildi aslında. Mağdur beyan

0: Beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine başlatıldı ki burada etkin pişmanlık hükümlerine neden ayrı bir başlık açmak gerekiyor? Aslında soruşturmanın ilk başladığı günden bugüne kadar gelen süreç içerisinde hep etkin, daha doğrusu genellikle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren isimlerin vermiş olduğu ifadeler üzerine süreç zaten daha da genişledi. İşte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen şüpheliler ifadelerinin ardından yeni bir operasyon aslında doğan bir sürecin içerisinde kendimizi bulmuştuk, görmüştük daha doğrusu bunu. Dosyada keza belediye başkan yardımcısı, belediye başkanının danışmanı, özel kalemi, kent AŞ genel müdürüyle bazı birim amirleri ve personelin de soruşturmada yer aldığı belirtildi. Akabinde ise soruşturma dosyasındaki iddialara göre yapı ruhsatı verilmesinde resmi yetkisi bulunmayan belediye iştiraki kent AŞ'nin kriptolu elektronik posta sistemi üzerinden oluşturulan iletişim ağı ve hazırlanan ada parsel bazlı tablolar aracılığıyla belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat süreçlerine koordine ettiği tespit edildi. Akabinde ise MASAK incelemelerinde ise kent AŞ ile çeşitli müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira tutarında danışmanlık hizmeti sözleşmeleri imzalandığı ve bu sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden usulsüz şekilde tahsil edildiği belirlendiği öne sürüldü savcılık kayıtlarına göre. Başsavcılık bu tespitlerin mağdur müteahhitlerin beyanları ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü raporlarıyla desteklendiğini açıkladı. Aslında ana temel tam olarak bu hem ifadeler hem etkin pişmanlık hükümleri bu beyanlar üzerine kuruldu. Şimdi başsavcılık açıklamasında keza iskan ruhsatı karşılığında talep edilecek menfaat miktarlarının Kent Anonim Şirketi Genel Müdürü Başkanlığında yapılan toplantıda belirlendiği, alınan paranın bir kısmı belediye personeline dağıtıldığı, bir kısmının ise belediye başkanının özel kaleminin ihtiyaçları doğrultusunda Kent Anonim Şirketi Genel Müdürü'ne teslim edildi iddiaları da savcılık tarafından aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Şimdi son olarak şuraya da değinelim. Soruşturma kapsamında büyük ölçekli projelerde ise belediye başkanının danışmanıyla Kent Anonim Şirketi Genel Müdürü koordinasyonunda müteahhitlerden döviz cinsinden elden rüşvet aldığı, karşılığındaysa mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı düzenlendiği öne sürülen bir ayrı başlık aslında. Nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit ise müteahhit firma ise belediye başkanının imzasını taşıyan bağış protokolü düzenlenerek tadilat işlerinin yaptırdığını iddia etti. Bu da yine savcılık dosyasında yer alan önemli noktalardan biriydi. 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi aslında. Operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda da dijital materyale el koyuldu. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. Aslında belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını, rüşvet, irsikap, ihaleye fesat karıştırma gibi süreçleri aslında ilk Beykoz'da görmüştük. Beykoz Belediyesi'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un ilçe belediyeleri, Türkiye'nin başka büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri gibi süreçler aslında kar topu gibi büyüyerek devam etmişti. Bugün sabah saatlerinde de İstanbul'daki Üsküdar Belediyesi'ne yönelik 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi ve bu operasyonun akabinde de 6 şüpheli gözaltına alındı ki içlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu bilgisini aktaralım. Şimdi kendilerinin bir ifade süreci devam edecek. Gözaltı süreci elbette ki olacak. Onlara yöneltilecek olan sorular olacak elbette ki. İfade sürecinin ardından da ne olduğunu hep birlikte takip ediyor olacağız diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Onur Balla takip ettik ve aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Neslişah teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Neslişah Yumak son dakika gelişmesinin detaylarını bizlere aktardı efendim. Diğer başlıklarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nın açılışında gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan ilk kez Ahbap Derneği soruşturmasına değinerek deprem döneminde yaşananların yargı önünde ortaya çıktığını söyledi. Dijital medya ve sosyal medya platformlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, algoritma faşizmi uyarısında bulundu.
2: Bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı Oyuncu

0: Su gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
1: Ahbap Derneği soruşturmasına dair ilk kez konuştu. Depremi fırsatçılık olarak kullananların yargıya hesap verdiğini söyledi. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor dedi.
0: Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Su imisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nın açılışında konuştu. 23 yıl aradan sonra düzenlenen şuranın yeni bir ufuk çizeceğini belirtti. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı.
0: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
1: Erdoğan, dijital egemenliğin önceliğinin önemine de ayrı bir parantez açtı. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılıyor dedi. Dijital medyanın toplum üzerindeki etkisine değindi.
0: Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı, çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor.
2: Efendim, son dakika gelişmelerini, haber başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Bu dilimin başında Gülistan Doku soruşturması ile ilgili gündemi sarsacak o mektubu ekranlarınıza taşımıştık. Washington'dan Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a vermişti Umut Altaş o mektubu. O mektubun detaylarını Yavuz Atalay'dan almıştık. Efendim, konu oldukça geniş. Bir sonraki saat diliminde de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Hukuki boyutuyla bakacağız. Bir yere ayrılmayın efendim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Yoğun

0: bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırtüstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. Sıcak gelişmeyle başlayalım bu dilime. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ve bu operasyon neticesinde aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu gelişmeye dair detayları hemen adliyedeki muhabirimiz Neslişah Yumak'tan alalım. Neslişah merhaba. Hangi gelişmeler var? Kimler gözaltında? 6 kişinin gözaltında olduğu biliniyor. Sinem Dedetaş da onlardan biri. Hangi gelişmeler var?
1: Duygu Göktürk, bugün sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlarından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmanın ardından da bugün maliye ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Maliye bölümündeki polis ekipleri tarafından da operasyon gerçekleştirildi ve Sinem Dedetaş Maliye Şube tarafından da ekipler operasyonu gerçekleştirdiler. 6 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yer alıyordu. Dosyada aslında belediye başkan yardımcısı, belediye başkanı danışmanı, özel kalemi, Kent Anonim Şirketi Genel Müdürü ile bazı birim amirlerinin arasında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Peki ne oldu aslında? Soruşturma niye başladı? Neden bu noktaya geldi? Soruşturma dosyasına göre aslında belediye başkan yardımcıları, belediye danışmanları, özel kalemler, özel kalem, Kent Anonim Şirketi yöneticileri ve bazı belediye personelinin yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından da aslında bir soruşturmayı görmüş olduk. Şimdi iddialara göre ise yapı ruhsatı verilmesine resmi yetkisi bulunmayan belediye iştiraki olan Kent Anonim Şirketi'nin kriptolu kapalı devre e-posta sistemi ve adı parsel bazlı hazırlanan tablolar aracılığıyla belediye personelini yönlendirerek ruhsat süreçlerini koordine ettiği belirlendi. Bu savcılık tarafından hazırlanan bir başlık aslında. MASAK verileri doğrultusunda da sürecin devam ettiği bazı noktalar var ve yine Kent AŞ ile bazı müteahhitler arasında toplam 1 milyarı geçen bir bedelli danışmanlık hizmeti sözleşmelerinin imzalandığı, keza ardından da bu sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyondan fazla paranın yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden usulsüz şekilde tahsil edildiği öne sürüldü. Bu da bir başka başlık aslında. İçişleri Bakanlığı

0: Türkiye Müfettişliği tarafından da hazırlanan raporda Üsküdar Belediyesi ile Kent Anonim Şirketi arasında organik bir yapı oluşturulduğu ve müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent Anonim Şirketi ile sözleşme yapmaya zorlandığı ve bu süreçte Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu değerlendirmesine yer verildiği aktarıldı. Tabi soruşturma aslında çok daha kapsamlı ve verilecek ifadeler, gözaltı işleminde söylenecek her bir ifadede bu dosyayı derinleştirecek bir başka başlığa neden olabilir. Gözaltı sayısı elbette artabilir verilecek ifadeler, ki neden bunu söylüyoruz, ihtimalleri konuşuyoruz. Çünkü dosyada aslında ne deniyordu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimler doğrultusunda sürecin daha da genişletildiğini gördük. Mesela bu soruşturmada yine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda aslında bu noktaya geldi. Yine ihtimalleri konuştuk. Ne olacak, ne bitecek bu 6 isim? Gözaltında ve ifadesini verirken ne söyleyecek? Yine bizler bu süreci takip ediyor olacağız. Tekrar edelim. Bugün sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 isim gözaltına alındı. Şu an gözaltı işlemleri gerçekleşiyor. Tabii bu sürecin ardından neler olacak? Nasıl bir süreç gerçekleşecek? Onları da an ben aktarmayı sürdüreceğiz derim. Buradan kameraman arkadaşım Onur Balla sözü size stüdyoya bırakalım. Duygu Göktürk.
1: Nesişah, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Son dakika notunu muhabirimiz Nesişah Yumak'tan, adliyeden aldık efendim. Şimdi gündemi sarsacak o mektupla devam edelim. Gülistan Doku dosyasında gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısına daha imza atıldı. 24 TV ve Akşam gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaştığı firari tutuklu sanık Umut Altaş'ın şimdi de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği o mektuba ulaştı. Umut Altaş itirafname başlığına attığı mektupta Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin bildiklerini ve hatırladıklarını anlattı. Altaş bir kişiye ilişkin çok ağır suçlamalarda bulundu. Olay günü yaşandığını öne sürdüğü konuşmaları, araçta fark ettiği kan kokusunu, silahı ve kendisine verildiğini ileri sürdüğü cevapları satır satır yazdı. Şimdi izleyeceğiniz ifadeler Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği mektupta yer alan kendi beyanları.
2: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor.
3: O mektubun en çarpıcı bölümleri ilk kez 24'te.
2: Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıkı ödüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum.
3: Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Umut Altaş'a ulaştık. Şimdi de Türkiye'de savcılığa gönderdiği mektuba. Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği mektup ilk kez 24 ve Akşam gazetesinde. Mektuba 24 Washington temsilcisi Yavuz Atalay ulaştı. Mayıs 2026. 24 ve Akşam gazetesi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'a New York'ta ulaştı. Altaş, Yavuz Atalay'a özel röportaj verdi. Röportajın ardından Amerikan makamlarınca yakalandı ve gözaltına alındı. Bir süre sonra Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne gönderildi. Altaş o tarihten bu yana orada tutuluyor. 24 ve Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Altaş'ı tutulduğu merkezde ziyaret etti. Washington'dan Pensilvanya'ya uzanan 4 saatlik yolculuğun ardından güvenlik noktaları tek tek geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Gülistan Doku dosyası konuşuldu. Altaş ziyarete elinde bir dosyayla geldi.
2: Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi.
3: Bu dosyada kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup vardı. Ziyaret sırasında mektubu fiziki olarak teslim etmesine izin verilmedi. Altaş mektubu posta yoluyla göndereceğini söyledi. Ve o mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra 24 ve Akşam gazetesine ulaştı. Mektubun başlığı dikkat çekiciydi. İtirafname. Umut Altaş mektubuna Gülistan Doku dosyasına ilişkin bildiklerini doğru ve dürüst şekilde anlatacağına dair yemin ederek başladı.
4: Gülistan Doku cinayeti hakkında olan biten her şeyi bildiğim kadarıyla doğru ve dürüst bir şekilde anlatacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.
3: Altaş mektubunda olayların başlangıcını 2018 yılına götürdü. Türkay Soner'le aynı okulda okuduklarını öğrendiğini, önce tanışmak istediğini ancak karşılık bulamadığını yazdı. Daha sonra tanıştıkları

0: yaptığını ve Sonel'in kendisine ailesinin imkanlarını gösterdiğini anlattı.
1: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
0: Altaş'ın mektubunda 2 Ocak 2020 tarihine ilişkin anlatımı da yer aldı. Kendisine sürpriz bir doğum günü düzenlendiğini yazdı. 24 ve Akşam gazetesi Altaş'la Türkay Soneli yan yana gösteren doğum günü fotoğrafını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.
1: 2 Ocak'ta arkadaşlarla oturuyorken Türkay geldi. Bizi alıp parka götürdü. Bana sürpriz doğum günü partisi yaptı.
0: Mektubun asıl dikkat çeken bölümleri ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin anlatımlardı. Altaş, 4 Ocak gecesi yurdun önünde beklediklerini ileri sürdü.
1: Gece saat 11'de Türkay beni yurt kurunun önüne götürdü. Niye buradayız dedim, bekliyoruz işte diye cevapladı. Sonra simasını göremediğim bir kız korkarak apar topar içeri girdi.
0: Altaş, kızın içeri girmesinden sonra hızla bölgeden ayrıldıklarını yazdı. Bir gün sonra ise yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Mektubuna göre 5 Ocak günü önce bir kafeye, ardından valilik konağına gittiler. Altaş, araç garaja çekildikten sonra polis telsizinin açık olduğunu ve telsizden bir anons geldiğini yazdı.
1: Polis telsizi açıktı. Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfür etti. Bir anda bir yere doğru gitmeye başladık.
0: Altaş daha sonra araçtan indirildiğini, Türkay Sonel'in yaklaşık 15-20 dakika sonra yeniden geldiğini öne sürdü. Altaş'ın mektubundaki en çarpıcı ifadelerden biri, o an araca bindiğinde fark ettiğini söylediği kokuydu.
1: Hızlıca yanıma geldi, bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Arabaya bindiğinde ceset ya da kan kokusuna benzer tuhaf bir koku vardı. Arka tarafa baktım, bir şey yoktu. Bagajdan geliyor olması lazımdı.
0: Altaş aynı akşam yeniden alındığını ve kendi telefonu üzerinden bir kişiye mesaj gönderilmesinin istendiğini de yazdı.
1: Telefonumdan Şükrü'yü aramamı istedi, aradım açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi, yazmamı istediği mesaj hallettin miydi?
0: Mektupta ertesi güne ilişkin silah anlatımı da yer aldı. Altaş yolcu koltuğunda bulunan silaha dokunduğunu, ardından silahı temizlediğini öne sürdü.
1: Yolcu koltuğunda silah vardı. Onu torpidoya koyar mısın dedi. Silaha dokundum. Sonra üzerindeki parmak izlerimi temizlemeye başladım. Niye temizliyorsun gibi bir şey söyledi.
0: Mektubun en ağır suçlamaları ise Altaş'ın Türkay Soner'le aralarında geçtiğini ileri sürdüğü konuşmada yer aldı. Altaş kendisine bir kişiyi öldürdüğünün söylendiğini yazdı.
1: Bana ben birini öldürdüm haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm dedi. Çok bağırıyor dedi. Arabadaydık. Dayanamadım, kafasına sıktım dedi.
0: Altaş bu sözleri duyunca şoke olduğunu ve konuşmanın devamında babasının ne yaptığını sorduğunu yazdı.
1: Baban ne yaptı duyunca diye sordum, gülerek yok o halletti zaten dedi, ayarladı bir şeyler dedi.
0: Mektuptaki bir başka çarpıcı bölümse ceset nerede sorusuna ilişkin anlatım oldu. Altaş bu soruyu doğrudan yönelttiğini ve kendisine gömdük cevabının verildiğini söyledi.
2: Artuk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
3: Artuk.
2: Aktuluk.
3: Aktuluk.
2: Evet.
3: Aktuluk.
2: Evet.
3: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
2: Evet.
1: Ceset nerede diye sordum, gömdük dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
0: Altaş konuşmanın devamında yaşananların herkesi yakacağını söylediğini de yazdı.
1: Hepimizi yakarsın dedim. Evet öyle dedi.
0: Mektubun son bölümünde ise Umut Altaş, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini belirtti. Mektubunun sonuna ise Türk bayrağı çizdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
0: Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı itirafname başlıklı mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu ifadelerin doğruluğuna ve dosyaya etkisine savcılık ve yargı makamları karar verecek. Ancak yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında artık savcılığın önünde yeni ve çok önemli bir belge var.
4: Efendim, Gülistan Doku soruşturmasına yeni bir boyut kazandıracak Amerika'daki tutuklu şüpheli Umut Altaş'ın Tunceli Savcılığı'na gönderdiği itiraf mektubunu ekranlarınıza taşıdık efendim. İlk defa 24 TV'de ve Akşam Gazetesi'nde yer aldı bu mektup. Konuğumuz avukat Kamil Ekinci ile şimdi bu mektubun

0: hukuki boyutunu konuşacağız. Kamil Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Efendim, öncelikle mektupta oldukça çarpıcı ifadeler var. İtirafname diyor Umut Altaş bu mektubunun başlığında, ama biz bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Öncelikle böyle başlayalım. Hukuki açıdan bu mektup ne ifade ediyor? Bir itiraf mı, iddia mı, yoksa bir tanık beyanı mı?
1: Şimdi şöyle, aslına bakarsanız bu bir itirafname. Ama Umut Altaş'ın yapmaya çalıştığı şey şu. Mektubun başına baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz üzere bir tanık yeminiyle başlıyor. Dolayısıyla da Umut Altaş kendisini burada tanık olarak lanse etmeye çalışıyor. Ama Umut Altaş'ın bilmiş olduğu, yaşadığı, bir kısmını anlattığı olaylara baktığımız zaman Umut Altaş'ın bu suçun işlenmesinde kendisi ya da iştirak halinde diğer kişilerle birlikte bu işin işlenmesinde işin içinde olduğunu aslına bakarsanız çok açık bir şekilde anlıyoruz. Yani o kadar bu son mektubunda bile o kadar büyük açıklar var ki şöyle söyleyeyim. Mesela gitti, 15-20 dakika sonra geldi. Arabada diyor ceset kokusu vardı. Ceset hangi ara koktu da bu kokuyu alabilecek bir koku yayılmaya başladı orada. Bu ilginç. İkincisi, başka bir beyanında da şöyle diyor. Kafasına sıktım diye bana söyledi diyor. Kafasına sıktı, arabada kafasına sıktığını söylüyor. O zaman bagajdan bu kadar kan ve ceset kokusu geldiğini söyleyen birisi arabanın içerisinde, kendi bindiği arabanın içerisinde birisinin kafasına sıktığını iddia ediyorsa, o zaman bu arabanın içerisinde kan neden yoktu? Neden böyle bir şey görmedi? Yani bir fail düşünün, kendisine sürekli bir tanık yaratma peşinde. Yani öldürdüğünü söylüyor, hiç tanık olmadığı halde cesedi gömdüğünü söylüyor, suç ortaklarını söylüyor. Yani bu hayatın olağan akışına uygun bir şey değil. Bakın, fail fiilini her zaman için saklama gayretindedir. Bunun dışında biz delilleri yok eden kamu görevlilerini, işte suça iştirak eden diğer kişileri, iddia edilen diğer kişileri Türkiye'de buluyoruz, savcılık makamı yakalıyor, ama ne hikmetse olayla hiç ilgisi olmayan, hiçbir şey görmeyen, cinayetin hiçbir yerinde olmadığını söyleyen, aynı zamanda da kendisini tanık olarak lanse etmeye çalışan bir kişi Amerika Birleşik Devletleri'ne yollanıyor. Burada kendisine para veriliyor. Şantaj mesajları yakalanıyor. Yani bu hayatın olağan akışına uygun değil bakın. Yani Umut Altaş'ın bu senaryoda bu vermiş olduğu çelişkili ifadeler kapsamında bu cinayetin tam ortasında olduğunu aslına bakarsanız gösteren deliller. Şimdi sadece bu zanlarla bir kişiye ceza vermek mümkün mü? Bunu tabii ki yargı makamları ellerindeki dosyayla değerlendirecekler. Ama Akşam Gazetesi ve TV24'ün buradaki gazetecilik başarısını tebrik de etmek gerekiyor. Çünkü dosyadaki en büyük sorunu bu röportajlar aslında çözdü. O da neydi? Ceset yoksa cinayet de yoktur iddiası, ki bunu savunma ilk önce öncelikli olarak kullanacaktı. Bu iddialar bakın bu dosyada çökmüş oldu. Artık Gülistan Doku'nun öldürüldüğünü biz Umut Altaş'ın beyanlarıyla, bu röportajlarla kesin bir şekilde artık biliyoruz, bu itiraf. Yani biz bunu biliyorduk ama bu zan boyutundan ya da hayatın olağan akışıyla yapılan değerlendirmenin ötesinde somut bir beyanla artık teyit edilmiş oldu. Bu anlamda tabii ki bu önemli, ama Umut Altaş'ın bu beyanları nedir derseniz, aslına bakarsanız başlık doğru, itirafname sadece mektuba başlarkenki yemin hedef şaşırtmaktan başka bir şey değil. Kendisini tanık olarak lanse etmeye çalışıyor burada.
0: Kamil Bey, kendisini tanık olarak lanse etmek istiyor dediniz, ama Tuncay Türkay Sönel hakkında da

0: iddiaları öyle az buz iddialar değil. İddialarına baktığımız zaman neler söylüyor? Diyor ki bana öldürdüğünü söyledi diyor. Bu mesela dolaylı bir beyan mıdır? Nasıl değerlendirilir hukuk önünde? Bunun yanında Türkay Sonel'in kendisine ben birini öldürdüm, babama söyledim, o halletti şeklinde ayarladığı bir şeyler dediğini ve bunu da gülerek aslında söylediğini ifade ediyor. Onun yanı sıra ceset nerede diye sorduğunu ve karşılığında gömdük cevabını aldığını belirtiyor. Bir diğer yandan da arabaya bindiğinde sizin de söylediğiniz gibi ceset ya da bir kan kokusu benzeri bir koku olduğunu, bunun yanında telefonundan da hallettin mi mesajının atıldığını ifade ediyor. Sonra silaha dokunduğunu ve parmak izlerinin de temizlendiğini söylüyor. Tüm bu iddialar, tüm bu beyanlar hukuk önünde nasıl değerlendirilecek?
1: Şimdi şöyle, sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemem.
0: Tabii.
1: Burada Umut Altaş kendisini tanık olarak lanse etmeye çalışıyor dedim, evet. Bu olayın tam ortasında diye söyledim ama hani bu sadece Umut Altaş bu suçu işlemiştir anlamında değil. Yani diğer kişilerle birlikte Umut Altaş da bu olayın tanığı değil, hayatın olağan akışına göre ve tecrübelerimize göre bu olayın tam içinde olan bir kişi. Şimdi bakın, bir silahtan bahsediyor. Aslında Umut Altaş olası delil ve bulguların ortaya çıkma ihtimaline karşı kendisine bir savunma geliştiriyor. Yani bu ifadeye göre, ki kendisi de zaten söylüyor silahla kafasına sıktım diye, suç aleti olan silahın bulunması durumunda kendisinin parmak izinin çıkma ihtimaline binaen bu ihtimale karşı aslında bakarsanız peşin bir savunma geliştiriyor. Yani ben o silahla ateş ettim demiyor, evet, ama ola ki silah bulunmuşsa ya da bulunursa, çünkü dosya gizli,
0: evet,
1: bulunmuş ya da bulunursa üzerinde parmak izim çıkar mı acaba diye bir suçluluk psikolojisiyle aslında bakarsanız bir kendisine savunma geliştiriyor. Tabii ki dediğim gibi bu beyanlar çok çok önemli. Cinayetin aydınlatılması ve kişilerin cezalandırılması anlamında çok çok önemli. Ama içerisindeki çelişkiler de giderilmesi gerekiyor. Bunun için de Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye gelmesi ve yargı makamlarınca sorgulanması gerekiyor. Sorgu sırasında muhabir arkadaşımız da Sayın Yavuz Atalay'la yapmış olduğu röportajdaki gibi böyle tutarsız şeylerin söylemesi çok da olası değil. Tabii ki inkar edebilir, susma hakkını kullanabilir ama tabii ki burada yargı makamları önündeki çelişkiler çok daha ciddi bir şekilde ele alınacaktır. Kendisi ben diyor işte korktum, onun için teslim olmadım. O zaman şimdi niye direniyor? Şimdi
0: evet,
1: direniyor. Bakın, istese ben ülkeme gitmek ve yargılanmak istiyorum dese, hatta yargılanmak istiyorum falan demesine gerek yok. Beni ülkeme gönderin, ben ülkeme gitmek istiyorum dese anında gönderirler. Ama hala bakın direniyor. İşte Yavuz Bey'in de söylediği orada çok önemli bir detay aslında. İşte ben savcılığın, ilk duruşmadaki savcılığın mütalasını bekliyordum diyor. Yani savcılık iadesi yönünde bir mütala vermese daha da ciddi bir şekilde Amerika'da kalmak için, iade edilmemek için direnmeye devam edecek. Aslına bakarsanız burada işte kendisini bu suçun tanığı gibi göstermeye çalışıyor. Ancak bu ifadeler Umut Altaş'ın da diğer kişilerle birlikte, diğer sanıklarla birlikte bu suçu birlikte iştirak halinde işlediklerini ayan beyan gösteriyor aslına bakarsanız.
0: Kamil Hocam, biz geçtiğimiz saat diliminde Yavuz Atalay'la, Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'la da görüştük. Ve Yavuz Atalay birebir konuştuğu için şunu sordum. Bir samimiyet hissettin mi? Bu konudan emin olamadığını söyledi Yavuz Atalay birebir görüşmeleri sırasında. Ve bir telefon meselesini de aktardı. Önce Umut Altaş bir telefonunun olmadığını söylüyor. Sonra olduğunu söylüyor. Bunu hapishaneye girdiğinde emanete teslim ettiğini söylüyor. Sonra da kendisine bir video gönderildiğini Türkay Sonel tarafından ve o görselin içerisinde de kesik bir baş olduğunu ifade etti. Dakikalar önce biz ilk defa 24 TV ekranlarında verdik bu iddiaları. Bu mektupta da yer almıyor. Şimdi bunlar çok ciddi iddialar. Bu soruşturmanın seyrini nasıl değiştirir? Hem Türkiye tarafından nasıl adımlar atılır hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde süreç

0: olduğunuz kurtarma yollarıyla ya da işte yine operatöre başvurduğunuzda doğrulama sorularıyla ya da işte eski şifrenizin bildirilmesi gibi birçok yolla bu hesabı kurtarmanız mümkün. Umut Altaş'ın böyle bir gayreti var mı? Böyle bir talebi var mı? Böyle bir işbirliği var mı ortada? Yok. Yani aslına bakarsanız olayı hem bir taraftan kendisini sanık gibi işte tanık gibi göstermeye çalışıyor. Bir taraftan işte sizin de sormuş olduğunuz soru önemli. Bir taraftan kendisini akli melekeleri yerinde olmayan, cezai ehliyeti olmayan birisi gibi göstermeye çalışıyor. Öbür taraftan olası ortaya çıkacak delilleri karartmak için işte bu silahın üzerinde parmak izinin çıkabileceğini aslında bir taraftan bildirmesi gibi bütün tuşlara birden basıyor. Ama içerisinde eksik olan tek şey samimiyet ve gerçekler. Bakın ortada söylemiş olduğu tek gerçek şu: Gülistan Dokun'un Türkay Sonel tarafından öldürüldüğü, kendisinin de buna aslına bakarsanız iştirak ettiği ve işte kamu gücünü de kullanarak bir takım şahıslar tarafından delillerin yok edilmeye çalışıldığı. Bu ortada ama bütün tuşlara basarak aslına bakarsanız her ihtimali değerlendiriyor. Yani birinci ihtimali yapmak istediği şey ben bu olayın tanığıyım. Tanığı olmadığı anlaşılırsa psikolojisinin bozuk olduğunu, akli melekelerinin yerinde olmadığını ve cezai illetinin olmadığına dair bir tavır sergilemeye çalışıyor. Öbür taraftan delilleri inkar etmek için şimdiden ön alıyor bir nevi. Ama tabii ki bunlar hukuk önünde çok değerli değildir. Cevaplanması gereken, bu çelişkilerin giderilmesi istenecektir sorgu sırasında ve yargılamanın gidişatına, ama şunu söylemek gerekiyor, kesin olarak söyleyebiliriz ki yargılamanın gidişatına başka bir boyut katmıştır. Artık cinayet vakası kesinleşmiştir. Ve burada kişi telefonunu eğer şifresini unuttuysa yargı makamları kendisine bu konuda yardımcı olacaktır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu konuda gerekli kendisine desteği de verecektir. Madem samimi ise o zaman bu soruları cevaplar ve tüm kayıtlar geri getirilir. Şimdi öyle bir şey yapıyor ki Papa suikastinin failini hatırlarsanız, aslına bakarsanız ben Umut Altaş'ı dinlerken böyle bir öykünme de seziyorum. Yani sürekli böyle değişik şeyler söylüyor. Bir diyor ki öldürdü getirdi bagaja koymuştu, koku geliyor. Bir diyor ki işte kafasına sıktım dedi, arabada öldürdüm dedi. Sonra bir diyor ki işte ben diyor görüntü gördüm, kafasını kesmişti, elinde tutuyordu. Yani şimdi madem bu olayın tanığısınız, tanıklık dediğiniz şey gördüğünüzü söylemekten geçer. Yani gömülen yeri bilmiyorsunuz. Nereye gömüldüğünü biliyor musun diye sordum diyor. Bilmiyorum dediğini söylüyor. Ama daha önceki ifadesinde de diyor ki falanca yerden geçerken gözünün ucuyla oraya bakmıştı. Oraya gömmüş olabilirler. Hangisi doğru bunların? Yani her şeyi söylüyor ama ortada giderilebilecek bir çelişki yok. Sürekli bir şeylerin ifadesini değiştiriyor. Gerçeklikleri aslında kapatmaya çalışıyor. Bu da Umut Altaş'ın bu suçun faillerinden bir tanesi olduğu düşüncesini işin doğrusu kuvvetlendiriyor diye düşünüyorum ben.
1: Kamil Hocam, çelişkili ifadeler dediniz. Yavuz Atalay da benzer bir izlenim almıştı. Zira şimdi bu çelişkili ifadelerde bulunuyor, ifadesinde değişiklikler yapıyor konuştukça, ama yeni bir şey söylememekte de ısrar ettiğini aslında anlamak mümkün. Zira Yavuz Atalay da şöyle söyledi: ben yeni ifadelerde, yeni bulgularda bulununca ona karşı yeni öğrenilen bilgileri aktardıkça hatırlayıp anlatmaya başladı. Yani bu bilgiler öğrenildikçe aslında konuyu açmaya başladı minvalinde ifadelerde bulundu Yavuz Atalay'da. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bunu da aslında bakarsanız önceki sözlerimle aynı şekilde değerlendirmek istiyorum. Yavuz Bey ortaya çıkabilecek ya da ortaya çıkmış olan senaryoları kendisine söylediği zaman hemen bir ifade geliştiriyor bakın.
1: Evet.

0: Yani bu hiç olaydan haberi olmayan, cinayetten haberi olmayan birisinin yapabileceği bir şey değil. Yani anında böyle hiç alakasız bir senaryo yazamazsınız. Ya da yazıyorsanız da bunu öncesinden düşünüp bu ihtimalleri göz önünde bulundurup, yani evet biz şuraya gitmiştik, ben söylemedim ama yarın bana bunu sorarlarsa ne söylerim diye düşünüp önceden planlanmış sözler aslında bu da kendisini ele veren noktalardan bir tanesi. Yani Yavuz Bey'in bu beyanları çok çok önemli. Yani gerçekten mükemmel tespitler.
1: Evet.
0: İşte bir şeyler söylediği zaman işte bir düşünce yok bakın. Ya da işte ya hatırlamıyorum nasıl olmuştu diye bir şey yok. Hemen bir senaryo gelişiyor ve bu senaryoyu hemen arka arkaya sıralamaya başlıyor. Ya bunu bakın hiç olaydan haberi olmayan bir kişi anında tasarlayıp bu şekilde seri bir şekilde söyleyemez. Bu ya biliyor ya da yine biliyor ama öncesinden bunu tasarlamış, düşünmüş, bu soruların karşısına çıkacağını bildiği için öncesinde buna vereceği cevapları tasarlamış, düşünmüş ve hazır paketler halinde duruyor aslında. Yani muhtemelen Sayın Yavuz Atalay başka başka sorular da sorsa olayla ilgili ya da işte savcının elindeki delillerle ilgili yine emin olun senaryoları hazırdır. Hiç zorlanmadan bunlara dair de senaryolar ileri sürebilir. Bunların tamamı aslında bakarsanız ilerideki suçlamalarla ilgili savunması açısından ön alma niteliğindeki beyanlar diye değerlendiriyorum ben.
1: Şimdi geldiğimiz noktada 6 yıl sonra dosya yeniden açıldı ve 6 yıl sonra konuşan bir Umut Altaş'tan bahsediyoruz. Bu röportajda ve mektupta anlattıklarını 6 yıl sonra ifade etti. Tabii akla şu soru geliyor. Neden 6 yıl bekledi? Bu cezai anlamda nasıl bir karşılık bulur 6 yıl sonra bu ifadelerde bulunması?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, cezai anlamda tabii ki bu kişiye duyulan güveni bir defa zedeleyecek bir şeydir. Yani burada mahkemenin Umut Altaş'ın beyanlarını değerlendirirken bu kaçışı tabii ki değerlendirecektir. Ama tabii ki sadece kaçtı diye birisine ceza verebilir misiniz? Hayır. Ama bugüne geldiğimizde Umut Altaş hala kaçıyor mu? Aslına bakarsanız hala kaçıyor. Yani mektubunda işte az önce de bahsettik işte ben gelecektim, Türk adaletine sığınacaktım, korktum vesaire. Ama bugün bakın Umut Altaş hala kaçmaya çalışıyor. Kaçabilirse yine kaçacak. Ha bu mümkün mü? Bu saatten sonra mümkün değil ama Umut Altaş hala bu olaydan dolayı kaçıyor. Hiçbir tanık ülkesini bırakıp, hayatını bırakıp başka bir ülkeye gitmez. Hatta bakın yani o işte her ne kadar kendisi inkar etse de artık maddi delillerle, mesajlarla ortada. Yani para aldığı, şantaj yapıyor. Tamam şantaj yaptınız, para alamadınız. Geri dönersiniz ülkenize. Yani Sayın Yavuz Atalay'ın işte daha önceki mesela takiplerini, röportajlarını izledim ben. Aç perişan bir halde yaşıyor orada yani. Neden o şekilde yaşıyorsunuz ki? Madem hiçbir suçunuz yok, çıkın ülkenize gelin geri. Yani gelecek paranız yoksa da gittiğiniz zaman göçmenlik bürosuna ben ülkeme dönmek istiyorum deseniz sizi gönderirler zaten bilet paranızı alıp. Yani dolayısıyla da bu kaçış aslında devam ediyor ve bu samimiyetine inanma noktasında mahkemenin değerlendireceği noktalardan bir tanesidir. Bu anlamda da kendisini aslında bakarsanız Umut Altaş her ne kadar suçtan kurtarmaya çalışsa da kendisini zora sokmaya bakın hala devam ediyor. İnandırıcılığını kaybediyor. Mahkeme heyeti illaki bu hususları göz önünde bulunduracaktır tabii ki.
1: Kamil Hocam, siz Gülistan Doku dosyasına son derece hakim bir hukukçusunuz. Şimdi dosyada geçen delillere, bulgulara baktığımızda Altaş'ın söyledikleriyle uyuşuyor mu? Kopukluklar, boşluklar görüyor musunuz bu mektupta?
0: Şimdi şöyle, Gülistan Doku'nun malum cesedi bulunamadı ama bakın başka cesedinin taşınmış olabileceği yer bulundu. Bu anlamda burada Umut Altaş'ın işaret etmiş olduğu yer değildi yalnız burası. Dolayısıyla da hedef saptırmaya çalıştığı burada çok açık bir şekilde aslında bakarsanız bu delille birlikte ortaya çıktı. Çünkü yapılan bilirkişi raporunda, incelemesinde başka bir yerde bir cesedin taşınmış olduğu yer bildiğiniz üzere bulundu. Ama bu Umut Altaş'ın söylediği yer değil. Dolayısıyla da dosya kapsamındaki hayatın olağan akışına uyacak deliller, tespitler hiçbir şekilde Umut Altaş'ın beyanlarıyla örtüşmüyor bakın. Yani şuraya gömülmüş olabilir diyor. Orada çıkmıyor, başka bir yerde çıkıyor ve ceset taşınmış oluyor. Silahla öldürüldü diyor. Ama işte daha sonra kesik başını gördüm diyor. Ama dosyada bakın bununla ilgili bir şey yok şu an için. Henüz en azından bizim bildiğimiz buna dair bir şey yok. Dolayısıyla da aslında bakarsanız dosyayla Umut Altaş'ın beyanlarının kesiştiği tek nokta Gülistan Doku'nun öldürüldüğü. Bunun dışındaki tüm beyanları kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanlar olup dosyayla örtüşmüyor.
1: Şunu da ifade edelim, o kesik bir baş görüntüsü iddiasını Yavuz Atalay'a söylemişti. O da geçtiğimiz saat diliminde Yavuz Atalay ilk defa 24 ekranlarında bunu aktardı diyelim. Ve şöyle söylüyor Altay, diyor ki bana öldürdüğünü söyledi diyor. Bu dolaylı beyan olarak mı değerlendirilir hukuk önünde Kamil Hocam? Mahkemedeki ispat gücü nedir bu ifadenin?
0: Şimdi bu tabii ki maddi bir delil olarak düşünülmese de bir tanık delilidir. Ve bu cinayetin aydınlatılması ve ceza verilmesi anlamında çok önemli bir delildir. Yani bu dosyada evet bu beyanlarda çok fazla çelişki var. Çok fazla cevaplanması gereken soru işareti var. Ama günün sonunda bu bir itiraftır. En kötü ihtimalle bakın, en kötü ihtimalle Türkay Sonel ve etrafındaki kişiler açısından bir cinayetin tanıklığıdır. En nihayetinde budur yani en kötü ihtimal. Yani Umut Altaş'ın beyanlarına yargılamanın sonunda itibar edildiğini, onun bir tanık olarak kabul edilmek durumunda hukuken kalındığını düşünsek bile bu beyanlar bir cinayetin tanıklığıdır ve ceza verilmesi noktasında, sanıkların cezalandırılması noktasında bir mihenk taşı niteliğindedir. İki soruya cevap verir. Bir, tanıklık mahiyetindedir. İki, ceset yoksa ceza da yoktur. Savunmasının önüne geçer. Bu anlamda dediğim gibi en kötü ihtimalleri değerlendirip Umut Altaş'ı bu olayın tanığı olarak kabul etsek bile Türkay Sonel ve ona yardım eden kişilerin cinayetten dolayı sorumlu tutulmaları açısından mihenk taşı niteliğindeki bir delildir bu.
1: Kamil Hocam, siz de iyi biliyorsunuz ki söylenenlere odaklanılıyor Umut Altaş'ın ne söylediğini, ama aslında neleri söylemediği de çok önemli. Şimdi savcı bu mektupta hangi kriterlere, nelere bakar, hangi cümlelere odaklanır? O söylemediği, o yuttuğu şeyler ne olabilir bu mektupta?
0: Ya şimdi şöyle tabii bir gazeteci olarak karşınızda mülakat yaptığınız ya da röportaj yaptığınız bir kişiyi köşeye sıkıştıramazsınız. Yani onun beyanına itibar etmek durumunda kalırsınız. Ama savcılıkta olay böyle değildir. Şimdi iki nokta var. Birincisi bu çelişkilerin tamamını savcı ya da mahkemede hakim ve taraf vekilleri soracaklar. Çapraz sorguda olay örgüsünün ortaya çıkması için bu çelişkilerin giderilmesi için bir takım sorular sorulacak. Bu sorulara cevap verirken bazı ipuçları elde edilebilir. Bunun dışında bakın şu anda Umut Altaş kendi kendisine bir senaryo yazıyor. Ve bu senaryonun içerisinde genel kabulü şu. Cumhuriyet Savcılığı benim fiilimle ilgili ya da bu fiille ilgili ya hiçbir şey bilmiyor ya çok sınırlı şeyler biliyor. Dolayısıyla da kendisini korumaya alıyor. Ama bakın bizim de bilmediğimiz dosyanın içerisinde bir sürü delil var. Ve bu deliller şu anda ortaya çıkmıyor. Umut Altaş yakalandığı zaman bu deliller kapsamında da bu çelişkileri gidermek zorunda kalabilir. Savcılığın elinde Umut Altaş'ı köşeye sıkıştıracak çok ciddi deliller de olabilir. Bakın biz bunları bilmiyoruz.
1: Evet.
0: O anlamda Umut Altaş'ın Türkiye'ye gelmesi durumunda olay çok farklı olacaktır. Ve Cumhuriyet Savcısı sadece, bakın biz şu anda sadece eldeki mektup üzerinden bir çelişki konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Ama Cumhuriyet Savcısı'nın elinde bundan çok daha fazlası
1: Elbette.
0: var. Yani diğer kişilerin ifadelerindeki satır aralarındaki doneler, dosyanın içerisindeki bilirkişi raporları, diğer maddi bulgular, deliller, bunların tamamı savcılığın elinde var. Biz şu anda sadece bu mektup üzerinden yola çıktığımız zaman evet çelişkiler var ama Cumhuriyet Savcısı'nın önüne geçtiği zaman bu kişi bunlarla sınırlı bir ifade vermeyecek. Cumhuriyet Savcısı kendi elindeki donelerle de Umut Altaş'ı belki de bu suçu itiraf etmek zorunda bırakacak. Çünkü artık bakın bir yere geldiğinizde önünüze sizin söylediğiniz her şeyin karşılığında bir karşı senaryo konulduğunda ya da bir delil konulduğu zaman şüpheli bir yere kadar direnebilir.
1: Tabii.
0: Çünkü şüpheli psikolojisi bunu gerektirir. Yani öncelikle çok rahat bir şekilde inkar eder. Benim hiç ilgim yok der, alakam yok der. Peki derler şu saatte neredeydiniz der. Savcı şuradaydım der. Sonra
1: Evet.
0: savcı HTS kaydını önüne koyar der ki sen buradaymışsın der. Der ki bunda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum der. Hadi o soruyu da atlar ama savcı bir tane daha bir tane daha önüne kendi beyanlarını yalanlayan delilleri koyduğu zaman şüpheli böyle bir durumda çözülür bakın. Bir
1: Evet,
0: yerden sonra
1: doğru.
0: artık bu inkarı, bu yalanlamayı devam ettiremeyebilir. Çok büyük bir oranda şüpheli karşısına gelen bu tür maddi delilleri, kendi ifadesinin çürüten maddi deliller karşısında çözülür. Kaldı ki ifade tarzı şöyledir genelde bu tür olaylarda özellikle. Önce kendisini rahat bir şekilde ifade etmesine izin verilir. Yani çok rahat bir şekilde işte inkar edeceği, hatırlamıyorum diyeceği sorular sorulur. Arkasından bu soruları cevapladıktan sonra bunlarla çelişen bu sefer somut deliller konulur. Önce somut delil konulup sonra ifade alınmaz bakın. Önce kişi rahat bir şekilde ifadesi verdirilir. Arkasından bu maddi olgularla birlikte bu soruların da çelişkiler giderilecek şekilde cevaplandırılması istenir. Şüpheliler böyle bir durumda çözülür. Yani Umut Altaş geldiği zaman da Cumhuriyet Savcılığı muhakkak önüne bu çelişkileri çürütecek ve Umut Altaş'ı belki de köşeye sıkıştıracak maddi delilleri de önüne koyacaktır.
1: Kamil Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız çok çok önemliydi bizler için. Vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Ayrıca
0: Ben
1: elbette
0: teşekkür
1: konuşmak
0: ederim.
1: istediğimiz
0: İyi
1: çok
0: yayınlar
1: detay
0: diliyorum.
1: var ama çok teşekkür ediyoruz
0: Evet.
1: hocam. Sağ olun.

0: Irak Başbakanı Ez-Zeydi Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafir başbakanı külliyede kabul etti. Ortak basın toplantısında Erdoğan önemli mesajlar verdi. Irak'ı da etkisi altına alan İran merkezli çatışma sürecini hatırlattı. Savaş ve terörün son bulması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan Bağdat yönetimiyle de tarihi bir petrol anlaşması imzalandığını da ilan etti.
1: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
2: ABD-İran savaşının bölgeye yansımalarına dikkat çekti. Saldırıların Irak'a kadar sirayet etmesinin istikrarsızlığı körüklediğine değindi.
1: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanı

0: Başkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan terörsüz bölge vizyonuna vurgu yaptı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat yönetimi ile savunma sanayi işbirliklerinin geliştirileceği mesajını verdi. Kalkınma yolunun projesinin önemini de bir kez daha vurguladı.
1: Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim.
0: Erdoğan petrol müjdesi de verdi. Konuk başbakanın günde 1 milyon varil petrol sevkiyatı taahhüdünde bulunduğunu aktardı.
1: British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
2: Yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın. Evet, Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi?
3: Ankara'daki ikinci iletişim şurasında iletişim başkanı Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettiği hediye dikkati çekti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Kenan Işık'a ait zincirlerinden kurtulan Ayasofya tablosunu hediye etti.
4: Bu hediyemiz ressam Kenan Işık'a ait olan bu eser asırlardır milletimizin gönlünde bir hasret olarak yaşayan Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
5: Zincirlerinden kurtulan Ayasofya. Hediye manidar, adres doğru. Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürprizi vardı.
4: Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
5: Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın tekrar ibadete açılışının 6. yıl dönümü kutlanmıştı. İletişim Başkanı Duran, Ayasofya'nın zincirlerini kıran Erdoğan'a zincirlerinden kurtulan Ayasofya tablosunu hediye etti.
4: Ayasofya'nın kubbesinde yeniden yükselen duaların ve tekbirlerin hatırasını yaşatması temennisiyle
5: eser yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılışını değil, tarihine, medeniyetine ve inancına sahip çıkan bir milletin iradesini de yansıtıyor.
6: Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
5: Ressam Kenan Işık'a ait eser asırlardır milletin gönlünde bir hasret olarak yaşayan Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasının ve yeniden ibadete açılışının sembolü.
4: Bu kıymetli eser Sayın İletişim Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Yeni parti ilk grup toplantısını yaptı. Özgür Özel ve ekibi kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle buluştu. Detayına bakalım.
7: Arkadaşlar ilk kapalı grup toplantımızı yaptık.
8: Özgür Özel ve ekibi mesaiye başladı. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Vekiller grup toplantısında bir araya geldi. Özgür Özel yeni partinin ilk grup toplantısını kapalı gerçekleştirdi. Çıkışta parti yönetimine ilişkin detayları sözcü Zeynel Emre paylaştı.
9: Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Bela Ababa.
8: Yeni parti yönetiminde yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen isimlerin yer alması dikkat çekti. Özgür Özel de çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.
10: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
8: Özel yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin karar kalmadı dedi. Ama açıklama yaparken dili sürçtü. Yeni parti yerine Cumhuriyet Halk Partisi demesi dikkatlerden kaçmadı.
10: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
3: Böylece şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Moderatör sabahı burada noktalıyoruz ama bir yere ayrılmayın. Saat başında analiz sentezi Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi. Ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devletlerde diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkayoktar, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analist sentezle değerlendireceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz. Sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakarak başlayalım. Irak'la tarihi petrol anlaşması, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'yla ortaklık imzası atıldı. Irak Başbakanı Zeydi Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafir başbakanı külliyede kabul etti, ağırladı. Ortak basın toplantısındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Irak'ı da etkisi altına alan İran merkezli çatışma sürecini hatırlattı. Savaş ve terörün son bulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bağdat yönetimiyle tarihi bir petrol anlaşması imzalandığını da ilan etti. Bolat'tan kalkınma yolu mesajı, Türkiye-Irak yatırımları hızlanacak diyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Kalkınma yolu projesinin Türkiye ile Irak arasında yatırım, lojistik ve müteahhitlik faaliyetlerini hızlandıracağını belirtti. Projenin yeni lojistik merkezleri ve şehirlerin kurulmasına da katkı sunacağını ifade etti Ticaret Bakanı. Evet, önemli gelişmelerden biri Umut Altaş'ın itiraf mektubu da ilk kez 24 TV'de ilk açıklamayı da hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 televizyonuna, akşam gazetesine yapmıştı. 9 cinayeti soruşturmasına yön verecek bir mektup. Gülistan Doku dosyasında gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısı daha. 24 TV ve Akşam Gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaştığı firari tutuklu sanık Umut Altaş'ın şimdi de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği mektuba ulaştı. Umut Altaş İtirafname başlığı altındaki mektubunda Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin bildiklerini ve hatırladıklarını anlattı. Bir kişiye ilişkin çok ağır suçlamalarda bulundu Altaş. Olay günü yaşadığını öne sürdüğü konuşmaları, araçta fark ettiği kan kokusunu, silahı ve kendisine verildiği ileri sürüldüğü cevapları satır satır kaleme aldı. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ne yazık ki sessizlik yeniden bozuldu. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri üssüne bir füze saldırısı gerçekleşti. Saldırısız günler ne yazık ki sona ermiş oldu. İran, Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri saldırıya yanıt olarak Irak'ta İran yanlısı grupları vurdu. Ne yazık ki gündem yeniden ateşkes gündeminden savaş gündemine döndü. Altın Fed öncesi yatay seyrediyor. Petrolde Amerika Birleşik Devletleri stoklarındaki düşüşle yükseldi. Aynı zamanda tabii gerilimin yükselmesiyle de yükseldi petrol. Yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı para politikası kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un kararın ardından yapacağı açıklamalara kilitlendi.

0: Bence enflasyonla faiz görünümüne ilişkin vereceği mesajlar merak ediliyor. İşte bu nedenle yatay seyirde altın. Brent petrolün varil fiyatında ise %3,2'lik artış oldu. Dün kahve molası sırasında 83 dolara kadar gerilemişti petrolün varil fiyatı. 86-80 dolara yükseldi. Tekrar %5'lik bir yükseliş oldu. SpaceX piyasada çakılmaya devam ediyor. Bu zamana kadarki en büyük halka arza imza atmıştı hatırlayacaksınız ama piyasa değerinden 1.2 trilyon dolar silindi. Yatırımcıların riskli teknoloji firmalarından uzak durmasıyla gerçekleşti. Elon Musk'ın şirketi SpaceX hisseleri rekor kıran halka arzından bu yana değerinin 1/5'ini kaybetmiş oldu. Şirket hisseleri 16 Haziran'daki zirvesinin %47 altında seyrediyor. Piyasa değeri de 1.2 trilyon dolar silindi diyelim ve hemen şimdi sıcak gelişmeleri aktaracağız demiştik. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Sinem Dede Taş'ında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Hemen operasyonun detaylarını alacağız. 24 muhabiri Neslişah Yumak bizi bekliyor. Günaydın Neslişah Yumak, kolay gelsin diyeyim ve hemen ayrıntılar için sözü sana bırakayım.
1: Elif Akkaya Kuçar, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bir operasyondan bahsediyoruz aslında. 11 ayrı adrese düzenlendi bu operasyonlar ve aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Maliye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maliye Şube ekipleri tarafından gerçekleşen bir gözaltı işleminden bahsediyoruz. Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Keza şu anda da ekranlarınıza geliyor hatta. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gerçekleşen bir operasyon. Fakat danışmanlık adı altında 1 milyar lirayı aşan bir paravan sözleşmeler iddiası var ortada. Şimdi detaylara indiğimiz takdirde de soruşturma yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine ilişkin tespitler üzerine bu sabah gerçekleşti. Yani başsavcılığın iddiasına göre belediye iştiraki Kent AŞ üzerinden müteahhitlere toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık danışmanlık sözleşmeleri imzalatıldığı iddiası var. Bu sözleşmeler kapsamında bugüne kadar da 361 milyon 900 392 bin 264 lirada tahsil edildiği belirlendi. Savcılık tarafından bu bilgiler de yer aldı ve operasyonda gerçekleştiğini söylemiştik bunun akabinde. Şimdi 3 ayrı suçtan başlatılan bir soruşturmadan bahsediyoruz aslında. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Bu kapsamda adli işlemler başlatıldı ve soruşturma aslında hem ihbarlar hem mağdur beyanları ve aslında bu belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarındaki en önemli noktalardan biri olan ve aslında dosyanın da günden güne genişlemesini ve bu kadar yayılmasına en önemli noktalardan biri de eskin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimler. Yine bu dosyanın da bu soruşturmanın da başlamasındaki temel taşlardan biri de yani soruşturmanın başlama nedenlerinden biri de yine bu eskin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda aslında. Hem yine bu süreç içerisinde mağdurlar ve ihbarlar var elbette ama etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren isimlerin de yapmış olduğu beyanlar üzerine de yine genişletilen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Şimdi yine devam edelim. Kent AŞ'nin ruhsat süreçlerini yönetti iddiası var yine bir başka başlık altında değerlendirilen. Neydi bu? Başsavcılığın yapmış olduğu tespitlere göre de yapı ruhsatı vermede resmi yetkisi bulunmayan Kent AŞ'nin çalışanları belediyedeki ruhsat süreçlerini fiilen yönettiği iddiası var. Yine soruşturma dosyasında buna da yer veriliyor. Kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi kullanıldığı, ada ve parselleri farklı renklerde sınıflandırılan Excel tablolarının hazırlandığı ve bu tablolar üzerinden de belediye personeline talimatlar verildiği iddia edilen bir ayrı başlık. Bir de ne demiştik aslında yayının başında? 1 milyar liraya aşan paravan danışmanlık sözleşmelerinden bahsetmiştik. Yine MASAK incelemeleri sonucunda Kent AŞ'nin müteahhitler arasında toplam bedeli tamı tamına 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira olan çok sayıda danışmanlık sözleşmesinin imzalandığı aktarıldı. MASAK raporlarına göre savcılık bu sözleşmelerin gerçekte ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil

0: etmek amacıyla düzenlendiğini değerlendiriyor şu an için. Ve dosyaya göre sözleşmeler kapsamında bugüne kadar da 361 milyon 392 bin 264 lirada tahsil edildi. Ve yine mülki müfettişleri tarafından da irtikap tespiti yapıldığı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülki müfettişlerince hazırlanan tevdi raporuna göre de Üsküdar Belediyesi ile Kent AŞ arasında organik bir ilişki olduğu belirlendi. Ve raporda da müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandığı iddia edildi ve bu yöntemle belediye dışında gayri resmi gelir oluşturuldu. Ardındansa Sinem Detataş'ın süreçte belirleyici konumda olduğu iddialarına da yine bu raporda yer verildi. Şimdi iskan bedelleri toplantılarda belirlendi iddiası da var keza bir noktada. Savcılığın açıklamasına göre de iskan ruhsatlarını vermeye yetkili yapı kontrol müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent AŞ Genel Müdürü tarafından yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı iddia edildi. Yine tabii çok fazla başlık var. Nakit ödeme yerine bağış protokolü iddiası var süreç içinde. Büyük projelerde dolarla ödeme iddiası var. Yine başlıklar aslında 6 ismin gözaltına alındığını sizlere aktardık. Fakat alttaki başlıklar çok fazla. Yine ne oldu demiştik. Çok da uzatmak istemem. Bir yandan da şunu da hemen söyleyeyim. 11 adreste gerçekleşen 6 gözaltı olduğunu söylemiştik. Soruşturma kapsamında da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ve operasyonda hemen ne olduğunu sizlere aktaralım. 6 şüpheli gözaltına alındı demiştik. Arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan, Toz Koparan gibi isimler de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor diyelim. Yine gün içerisinde süreci takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size süpürüyorum. Bırakalım Elif Akkaya Kutay.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Neslişah Yumak adliyeden detayları aktardı. Sabah saatlerinde CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Detayları aldıktan sonra yine günün bir sıcak gelişmesiyle devam edelim. İstanbul Sarıyer'de bir minibüs devrildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. Yaralıların olduğu bilgisi var. Kaza Sarıyer Tem Otoyolu'nda gerçekleşti. Minibüs Beşiktaş'a doğru seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Henüz bilmediğimiz bir sebeple ve devrildi. Devrilen minibüs metrelerce savruldu olay yerine. Çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. O görüntüler de ekrana geliyor. Banka personellerini taşıyan bir minibüs dolayısıyla içinde çalışanların olduğu sabah saatlerinde işe ulaşmak için servis olarak kullanılan bir minibüs muhtemelen banka personellerini taşıdığına göre 13 kişi yaralı ne yazık ki. Umarız ilerleyen saatlerde yaralılarla ilgili sağlıklı olduklarına ilişkin bilgileri sizinle paylaşabiliriz. İlk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı yaralı olan 13 kişi. Kaza nedeniyle yolun Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. O görüntülerde ekranda ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Evet, sabah saatlerinde yaşanan bir gelişme, işe gitmek üzere yola çıkılan saatte, aslında trafiğin de yoğun olduğu saatte meydana gelen bir kaza. İstanbul Sarıyer'de bir minibüs devrildi. Tem Otoyolu'ndan görüntüler geliyor ekranına. Beşiktaş'a doğru seyir halinde olan ve bir anda kontrolden, henüz sebebini bilmediğimiz bir nedenle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Yaralıların olduğu bilgisi var. 13 yaralı ve 13 yaralının da banka personeli olduğu bir iş yeri servisi olarak kullanılan bir minibüsten bahsediyoruz diye düşünüyoruz. O görüntülerde ekranda. Evet, bu sıcak gelişmenin de ardından günün önemli gelişmelerinden biriyle devam edeceğiz. Gülistan Doku dosyasında gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısı daha gelecek ekrana. 24 TV ve Akşam Gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaştığı firari tutuklu şüpheli Umut Altaş'ın şimdi de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği mektuba ulaştı. Umut Altaş itirafname başlığı altında bir mektup kaleme aldı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin bildiklerini ve hatırladıklarını anlattı. Altaş bir kişiye ilişkin çok ağır suçlamalarda bulundu. O kişinin de kim olduğunu biraz sonra detaylarda öğreneceğiz. Olay günü yaşadığını öne sürdüğü konuşmaları, araçta fark ettiği kan kokusunu, silahı ve kendisine verildiğini ileri sürdüğü cevapları satır satır kaleme aldı. Şimdi izleyeceğiniz ifadeler Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği mektupta yer alan kendi beyanları.
2: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor.
3: O mektubun en çarpıcı bölümleri ilk kez 24'te.
2: Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıkı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
3: Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Umut Altaş'a ulaştık. Şimdi de Türkiye'de savcılığa gönderdiği mektuba. Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği mektup ilk kez 24 ve Akşam Gazetesi'nde. Mektuba 24 Washington temsilcisi Yavuz Atalay ulaştı. Mayıs 2026. 24 ve Akşam Gazetesi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'a New York'ta ulaştı. Altaş, Yavuz Atalay'a özel röportaj verdi. Röportajın ardından Amerikan makamlarınca yakalandı ve gözaltına alındı. Bir süre sonra Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne gönderildi. Altaş o tarihten bu yana orada tutuluyor. 24 ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Altaş'ı tutulduğu merkezde ziyaret etti. Washington'dan Pensilvanya'ya uzanan 4 saatlik yolculuğun ardından güvenlik noktaları tek tek geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Gülistan Doku dosyası konuşuldu. Altaş ziyarete elinde bir dosyayla geldi.
2: Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi.
3: Bu dosyada kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup vardı. Ziyaret sırasında mektubu fiziki olarak teslim etmesine izin verilmedi. Altaş mektubu posta yoluyla göndereceğini söyledi. Ve o mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildikten sonra 24 ve Akşam Gazetesi'ne ulaştı. Mektubun başlığı dikkat çekiciydi. İtirafname. Umut Altaş mektubuna Gülistan Doku dosyasına ilişkin bildiklerini doğru ve dürüst şekilde anlatacağına dair yemin ederek başladı.
4: Gülistan Doku cinayeti hakkında olan biten her şeyi bildiğim kadarıyla doğru ve dürüst bir şekilde anlatacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.
3: Altaş mektubunda olayların başlangıcını 2018 yılına götürdü. Türkay Soner'le aynı okulda okuduklarını öğrendiğini, önce tanışmak istediğini ancak karşılık bulamadığını yazdı. Daha sonra tanıştıklarını ve Soner'in kendisine ailesinin imkanlarını gösterdiğini anlattı.
4: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
3: Altaş'ın mektubunda 2 Ocak 2020 tarihine ilişkin anlatımı da yer aldı. Kendisine sürpriz bir doğum günü düzenlendiğini yazdı. 24 ve Akşam Gazetesi Altaş'la Türkay Soner'i yan yana gösteren doğum günü fotoğrafını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.
4: 2 Ocak'ta arkadaşlarla oturuyorken Türkay geldi. Bizi alıp parka götürdü. Bana sürpriz doğum günü partisi yaptı.
3: Mektubun asıl dikkat çeken bölümleri ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin anlatımlardı. Altaş, 4 Ocak gecesi yurdun önünde beklediklerini ileri sürdü.
4: Gece saat 11'de Türkay beni yurt kurunun önüne götürdü. Niye buradayız dedim, bekliyoruz işte diye cevapladı. Sonra simasını göremediğim bir kız korkarak apar topar içeri girdi.
3: Altaş, kızın içeri girmesinden sonra hızla bölgeden ayrıldıklarını yazdı. Bir gün sonra ise yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Mektubuna göre 5 Ocak günü önce bir kafeye, ardından valilik konağına gittiler. Altaş, araç garaja çekildikten sonra polis telsizinin açık olduğunu ve telsizden bir anons geldiğini yazdı.
4: Polis telsizi açıktı. Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfür etti. Bir anda bir yere doğru gitmeye başladık.
3: Altaş daha sonra araçtan indirildiğini, Türkay Sonel'in yaklaşık 15-20 dakika sonra yeniden geldiğini öne sürdü. Altaş'ın mektubundaki en çarpıcı ifadelerden biri o an araca bindiğinde fark ettiğini söylediği kokuydu.
4: Hızlıca yanıma geldi. Bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Arabaya bindiğimde ceset ya da kan kokusuna benzer tuhaf bir koku vardı. Arka tarafa baktım, bir şey yoktu. Bagajdan geliyor olması lazımdı.
3: Altaş aynı akşam yeniden alındığını ve kendi telefonu üzerinden bir kişiye mesaj gönderilmesinin istendiğini de yazdı.
4: Telefonumdan Şükrü'yü aramamı istedi. Aradım, açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi. Yazmamı istediği mesaj "Hallettin mi?"ydi.
3: Mektupta ertesi güne ilişkin silah anlatımı da yer aldı. Altaş yolcu koltuğunda bulunan silaha dokunduğunu, ardından silahı temizlediğini öne sürdü.
4: Yolcu koltuğunda silah vardı. Onu torpidoya koyar mısın dedi. Silaha dokundum, sonra üzerindeki parmak izlerimi temizlemeye başladım. Niye temizliyorsun gibi bir şey söyledi.
3: Mektubun en ağır suçlamaları ise Altaş'ın Türkay Soner'le aralarında geçtiğini ileri sürdüğü konuşmada yer aldı. Altaş kendisine bir kişiyi öldürdüğünün söylendiğini yazdı.
4: Bana ben birini öldürdüm, haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm dedi. Çok bağırıyor dedi. Arabadaydık, dayanamadım, kafasına sıktım dedi.
3: Altaş bu sözleri duyunca şoke olduğunu ve konuşmanın devamında babasının ne yaptığını sorduğunu yazdı.
4: Baban ne yaptı duyunca diye sordum, gülerek yok o halletti zaten dedi. Ayarladı bir şeyler dedi.
3: Mektuptaki bir başka çarpıcı bölümse ceset nerede sorusuna ilişkin anlatım oldu. Altaş bu soruyu doğrudan yönelttiğini ve kendisine gömdük cevabının verildiğini söyledi.
2: Artuluk civarında, artık o mahalleden bahsediyor.
5: Artuk.
2: Aktuluk.
5: Aktuluk.
2: Evet.
5: Aktuluk.
2: Evet.
5: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
2: Evet.
4: Ceset nerede diye sordum, gömdük dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
3: Altaş konuşmanın devamında yaşananların herkesi yakacağını söylediğini de yazdı.
4: Hepimizi yakarsın dedim. Evet öyle dedi.
3: Mektubun son bölümünde ise Umut Altaş, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini belirtti. Mektubunun sonuna ise Türk bayrağı çizdi.
4: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
3: Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı itirafname başlıklı mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu ifadelerin doğruluğuna ve dosyaya etkisine savcılık ve yargı makamları karar verecek. Ancak yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında artık savcılığın önünde yeni ve çok önemli bir belge var.
1: Türkiye Enerji'de tam bağımsız vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım daha attı. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak anlaşma Ankara'da imzalandı. Türkiye Kerkük Petrol sahasına ortak oldu. Tarihi anlaşmaya ilişkin detaylar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Evet, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı BP Enerji Company of Kerkük Limited'in %15 hissesini satın aldı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı kabulü öncesinde bakanlıkta düzenlenen törende imzalandı. Tarihi imzalar Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Cem Erdem'le BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da törendeydi. Bayraktar tören sonrası bir açıklama yaptı ve TPA'yı büyütme adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını anımsattı. Anlaşmayla Türkiye'nin Kerkük'teki sahalara ortak olduğunu belirtti. Bu hamleyi Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlardan biri olarak tanımladı. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla karşınızdayız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazla...

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden

0: liderlerinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
3: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık Sadi.
1: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı sabahlar.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Bitti Seren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Hocam günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
2: Günaydın Elif Hanım, iyi sabahlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Sadi Bey'e selamlar.
1: Günaydın.
0: Evet, hemen hızlıca başlayalım şimdi. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay aslında önemli bir gelişmenin ön ayağı olmuştu. Gülistan'da okul soruşturması şüphelisi Umut Altaşlı bir röportaj gerçekleştirmişti Amerika Birleşik Devletleri. Zaten oradan sonra da gözaltına alınmıştı Umut Altaş. Şimdi de kaleme almış olduğu bir mektup var. Yaşananları anlattığı, savcılığa gönderdiği bir mektup. Onun detaylarına ulaştı. Öncelikle gazeteci arkadaşım Yavuz Atalay'ı da tabii ki çok tebrik ediyorum. Çok büyük bir gazetecilik tabii başarısı. Ki. Ama aynı zamanda da işte bu olaya ilişkin detayların ortaya çıkması anlamında da çok önemli. Buyurun değerlendirmenizi alalım.
1: Şimdi Yavuz kardeşimiz hani gerçekten tam anlamıyla acar bir haberci.
0: Evet.
1: Hiç boş durmuyor ve birçok konuda, sadece bunda değil, aslında gündem olan haberler, röportajlar yapıyor ve Amerika'da yapıyor bunları. Hele Türkiye'ye dair, Türkiye'den bir şey varsa kovalıyor bir şekilde, şeyi de değiştiriyor. Yani ne diyelim, o işin seyrini tabii gerçekleri ortaya çıkararak değiştiriyor. O yüzden tebrik ediyoruz. Şimdi haberin ya da mektubun diyelim detaylarına baktığımızda çok kötü bir terminoloji var bir kere. Yani bu şahıs ve maalesef ailesi, hani ailesiyle ilgili tek tek isim vermeyelim ama malum, hani kafasına sıkmak, işte şöyle yapmak, böyle yapmak. Bu terminoloji bir şeyin ipucudur. Neyin ipucudur? Böyle bir hayat tarzı, böyle bir hayat anlayışı içinde yaşayan tipler bunlar. Çok o yüzden hani kan dondurucu ifadesi kullanılabilir, dehşet ifadesi kullanılabilir. Gerçekten öyle. Burada her şey açığa çıkacak. Ama bu işin bir de Türkiye tarafında şöyle bir önemi var. Malum bu faili meçhuller meselesi 1990'lardan itibaren, ki daha eski tarihi de var. Bu olaylar için söylemiyorum. Bir ülkenin demokrasisi, güvenliği, her şeyi için çok kritik bir göstergedir. Faili meçhulleriniz çoksa o ülkeyle ilgili, o toplumla ilgili, o sistemle ilgili soru işaretleri de çoğalır. Dolayısıyla faili meçhullerin çok az olması lazım. Sıfırlanması mümkün olmayabilir. Ülkeler büyük. Bu konudaki mücadeleyi de takdir ediyorum. İşte özellikle İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, herkesin böyle raflara kaldırılmış ya da artık sanki çözümü yokmuş, bunlardan umut kesilmiş gibi ama çok da tartışılmış, ne olduğu anlaşılamamış faili meçhul cinayetler, kayıplar, bunları raftan indirmeleri, bunlara özel bir çalışma başlatmaları.
0: Tabii Gülistan'daki 6 yıl öncesi bir davadan, evet, bahsediyoruz.
1: Şimdi zaten faili meçhul nasıl oluyor? Bir bakıma devlet erki ya da devlet adına görev yapanlar aslında hizmet

0: etmesi gerekenler başka türlü insanlar olunca vatandaşın maalesef canını yakıyorlar. Sonra da bunu örtbas ediyorlar. Bu örnekte hepsi var. O yüzden çok tarihi bir olay. Ortaya çıkarılışı da, faili meçhulün aydınlatılması da çok tarihi bir olay. Ama bunun şöyle olmamasını da temenni ediyorum. Hani belli dönemlerde faili meçhullere odaklanan bir Türkiye asla olmamalı. Bundan sonra her olay sonuna kadar çözülmeden raflara kaldırılmamalı. Mutlaka takip ediliyordur. Ama hani yavaşlamamalı. İşte kamuoyu buna ilgisini kaybetti. Ya işte öyle şey olur mu? Olmaz. Yani tıkır tıkır çalışması lazım. Bu bizi memnun ediyor. Diğer dosyaların da aydınlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de birilerine korku vermeli bu. Kimlere korku vermeli? İşte böyle insanlara korku vermeli. Ben güçlüyüm. Devlet beni şuraya getirdi. Benim çocuğum, oğlum, kızım her neyse ya da aileden biri bir suç işlerse örtbas ederiz. Bu da aydınlanmaz. Böyle bir özgüvenden artık hani çok uzak olması gerekiyor. Bu tür, bu ruh halindeki, bu anlayıştaki insanların. Biz dürüst, aklı başında olması gerekeni yapan herkesi tenzih ediyoruz. İkinci tarafı da vatandaş açısından düşünürsek, vatandaşımız da ya bak gücü eline geçiren birileri böyle yapabiliyor ve bize adaletsiz davranabiliyor. Bizim canımızı yakabiliyor. Bu da yanlarına kar kalabiliyor. Bu düşünceden ancak böyle uzaklaşılır. Bunun hesabı soruluyor, ortaya çıkarılıyor. Cezası neyse onu da o insanlara ne yapıyorsunuz? Veriyorsunuz ve bu hani şöyle bir şey gelebilir akla. Böyle olaylar hiç olmasa. Hiç olmaması mümkün değil. Keşke olsa. Olur. Ama olduğu zaman ne olması gerekiyor işte. Bunu başarmak, o zaman hani tabii ki bir maktulün yakınları, anası babası kardeşi çocukları, hatta hepimizin çocukları var değil mi? Hiç bir bağımız olmasa da insani olarak hepimizin vicdanı, ne diyelim, üzüntüsü yerde kalmamalı. Öyle hani bunun mutlaka böyle şeyler yapanlar, edenler üstünü örtemeyeceklerini görmeliler. Bu açıdan da çok önemli. Vatandaş açısından önemli, devlet açısından önemli. Tabii ki doğrudan ateş düştüğü yeri yakıyor. O dosyaların içinde adları geçen mağdur, maktul insanlar için de çok önemli, çok kıymetli.
1: Ve işte hele ki elinde atanlar, bir güç olduğunu düşünen insanların işte delilleri karartarak Tunceli Valisi
0: nasıl delil karartmaları var değil mi? Yani okuyunca şaşırıyorsunuz.
1: Gerçekten.
0: Hani birileri belki diyordur ya öyle oluyor falan ama bu kadar cüret, bu kadar cüret, bu kadar cüret. Yani babanın neler yaptığı söyleniyor. Annenin nasıl davranışlar içinde olduğu söyleniyor. Yani zaten bu oğlan acayip bir şey. Yani kendi ifadeleri orada. Ki bu artık bir senaryo değil yani. Birileri böyle olmuştur diye konuşmuyor. Kendi ifadeleri. Ki burada da, buradaki takım ifadelerde de benzer şeyler ortaya çıkmıştı. Bu vahşetin aydınlanması en azından canı yananlar için bir tesellidir. Hepsine teşekkür ediyoruz.
1: Evet,
0: ama başka faili meçhuller de olmamalı,
1: artmamalı,
0: aydınlanmalı diyoruz.
1: Diğer dosyaların da aydınlanmasını istiyoruz dediniz. İşte Adalet Bakanı Akın Gürley'in de göreve geldiği ilk günler söylediği cümlelerden biriydi.
0: Sayısını da vermişti işte, hepsini.
1: 6 yıl önceki bir dosyadan bahsediyoruz. İşte detayları artık ortaya çıkmaya başlayan ve inşallah artık suçluların cezasını en ağır şekilde çekeceğini göreceğimiz bir dosyadan bahsediyoruz. Adem Hocam, buyurun, sizin de değerlendirmenizi alalım. Hem bu süreçle ilgili hem tabii ki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Umut Altaş'ın kaleme aldığı mektupla ilgili de.
2: Şimdi Elif Hanım, ben hani sizi dinlerken ekrandan o mahkumun görüntülerini izliyordum. Hani dikkat ederseniz el kol hareketleri çok problemli. İşte sürekli bir şimdi bu görüntüleri kastediyorum. Yüzüyle olan işte elinin şeyi hani elle yüz arasındaki diyalog diyoruz biz buna. Bu sağlıklı bir tip değil. Zaten belli.

0: Hatta ben de mesela okurken ellerinin titrediğini, bileklerinin titrediğini, bir şey içmeye çalışırken bu titremenin buna izin vermediğini, sonra çok zayıfladı. Yani bu tür ifadeler var. Dolayısıyla zaten sağlıklı bir mahkum tipiyle karşı karşıya değiliz. O ifadelerden de bu sağlıklı bir cümle, o ifadelerin de sağlıklı bir cümle olmadığı, sağlıklı bir zihinden çıkmadığı çok net bir biçimde ortada. Hani başında işte takke olduğuna dair ifade var. Onu da mahkumlar vermiş. İslami veya da dini bir yöneliş varmış ve benzeri şeyler. Şimdi mahkum psikolojisi işlediği suçla çok yakından ilişkilidir. Hatırlatsanız Dünya Savaşları'nda işte Nazi askerlerinin işlediği katliamlar sonrası yaşadıkları psikolojik travmalar. Yine İsrailli işgalcilerin Gazze katliamı sonrasında yaşadığı travmalar, suçun aslında ne kadar insafsız ve hunharca yapıldığına dair işaretler de sunuyor. Dolayısıyla insanların yaptıklarını bu kadar soğukkanlıkla anlatabilmesi, onların zaten normal bir psikolojide olmadığının bir işareti olarak da karşımıza çıkıyor. Burada da böyle bir tablo var. İkinci meseleye geldiğimizde, ya aslında bu konuda söyleyeceğim çok şey var da şimdi bu psikolojik analizler bütün gündemi içerisine alır. Fakat o konunun toplumsal boyutu da var. Şimdi faili meçhuller, yani Sadi Bey değindi, özellikle 1990'lı yıllarda başlayan, sonrasında çeşitli konularda farklılaşan bir evreye ilerliyor biliyorsunuz. İşte siyasal bir süreci var, bunun başka toplumsal boyutu var, mesele kan davaları var, güç iş süreçleri var, bugün yaşanan durumlar gibi. Bunların hepsi aslında toplumsal hafıza içerisindeki o yerini koruyor. Yani öyle bir trajedi var ki, o siz bunları netleştiremediğiniz zaman toplum bu trajediyi, bu travmayı bir türlü atlatamıyor. Biz travma kavramı kullanırken bireyler için çok fazla kullanırız. Geçmişte yaşadıklarının gelecekteki işte kararlarına, ailesine, eğitimine, her şeye çok etkili olduğunu defalarca altını çizeriz. Bir de toplumsal travma var. Yani geçmişte yaşanan herhangi bir toplum içerisinde ya da bölgede yaşanan meseleler, geleceğe dair bütün kurguları da bunun üzerine inşa eder. Mesela belirsizlik, mesela adaletsizlik duygusu, mesela korku duygusu, mesela hukuksuzluk, güvensizlik gibi kavramlar, bunlar üzerinden inşa edilir. Eğer bunları ortadan kaldırmak istiyorsak, bahsettiğimiz bütün faili meçhul meselelerin bir kere şeffaf ve hukuki bağlamda çözülmesi lazım. Bir de şu yönü var Elif Hanım. Bu şey meseleleri, yani faili meçhul meseleleri bütün dünyada var. Yani bütün toplumsal yapılarda gerçekleşen bir durum. Ama çözüm ve işleyiş biçimleri çok farklı. Bu sürecin işte Sayın Adalet Bakanımızla birlikte, tabii önceki süreçler de var. AK Parti'nin hatırlarsanız ilk kurulduğu dönemlerde de faili meçhul dosyalarını gündeme alması, çözmeye çalışması, sonraki süreçlerde yaşadığı çok ciddi sorunlar var. Ama Akın Bey'in özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu davasında kullandığı bir ifade çok dikkatimi çekmişti. FETÖ meselesi. Yani aslında davalarla alakalı olarak bu üzerinin örtülme hikayesi, siyasal konjektüre göre hareket etme hikayesi, meselelerin kapatılma süreçleri, bu FETÖ'nün özellikle üstünü örtme çabalarıyla çok yakından ilişkiliydi. Hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasından bahsederken FETÖ'yle, yani o şey faili meçhul olayı gerçekleştirenlerin, işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetine sebep olanların FETÖ'yle çok yakından ilişkili olduğunu, bağlantılarını da bunu gösterdiğini söyledi. Dolayısıyla ben Türkiye'de faili meçhul meselelerinin örgüt ve FETÖ'yle birbirleriyle çok yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu işin tabii siyasal boyutu. İşte biz bugün konuştuğumuz mesele toplumsal boyut. Burada nere olursa olsun il farkını gözetmeden, işte Tunceli bölgeden bir il, bunun altını çiziyorum ama bunun farkını gözetmeden söylüyorum. Nerede yaşanırsa yaşansın bu durum, işte Rojin Kabaş'ta dahil olmak üzere, bu meselelerin kesinlikle adalet ve hukuk perspektifinde şeffaf bir biçimde çözülmesi lazım. Çünkü Elif Hanım, bunlar çözülmediği zaman farklı siyasal odaklar bunları kendi çıkarları için kullanıyorlar. Mesela Rojin Kabaş cinayeti şu an işte bazı partiler tarafından da çok farklı bir biçimde gündeme getirilmeye ve maalesef farklı yönlerde algı yaratılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bunun siyasal bir terminolojiye çekilmeden hızlı bir biçimde şeffaf ve hukuk bağlamında çözülmesi lazım. Şu an Türkiye'de bunun yapılıyor olması bence çok önemli bir adım. Demek ki o kadar çok tuğla duvardan çekilmiş, o kadar çok problem aşılmaya çalışılmış ki bugüne kadar gelen meselede işlerin ne kadar aslında derin bir boyuta yani itildiğinin ya da üstünün örtüldüğünün de net bir biçimde işte kanıtları ortaya çıkıyor. Umarım bir an evvel bunlar çözülür ve o bahsettiğimiz hukukun üstünlüğü ilkesi hayata geçer. Dileğimiz bu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Şimdi güzel bir başlığa geçelim. Bu gerçekten hepimize çok ağır gelen başlıktan, işte az önce dediniz ya, nasıl olabilir böyle bir aile dedirten başlıktan güzel bir gelişmeye geçelim. Türkiye enerjide tam bağımsız vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım daha attı. Enerji az güvenliğine önemli bir katkı sağlayacak anlaşma Ankara'da imzalandı. Türkiye Kerkük petrol sahasına ortak oldu.
2: Hayırlı olsun.
1: Evet.
2: Şimdi
1: hayırlı uğurlu olsun.
2: Kerkük yumurtalık boru hattı değil mi? Çok çok eski bir proje, çok önce bir proje ve Türkiye bunu vaktiyle başardı. O petrolü Akdeniz'e ulaştırdı. Şimdi son dönemde bu işte İran ABD-İsrail savaşında Hürmüz Boğazı nedeniyle de daha kritik hale geldi bu boru hattı. Boru hattı tam kapasite çalışsın, artı yeni bir hat da ilave edelim şeklinde tarihi bir döneme girildi. Çünkü boru hattının önemi çok iyi anlaşıldı. Anlaşılmıyor muydu eskiden? Anlaşılıyordu ama malum o terör dönemi nedeniyle saldırılara uğruyordu vesaire. Irak'ın içindeki ikilemler nedeniyle. Irak şimdi o ikilemlerden kurtuluyor. Kurtuldu. Ve Türkiye zaten kendi enerji arz güvenliğini risklerden arındırmak için uzun süredir benzer aramalar, anlaşmalar yapıyor. Yani Türkiye dışında hem denizde hem karada doğal gaz ve petrol sahalarında yeni ortaklıklar kurdu.
1: Evet.
2: Bütün bunlar
1: gaz sahada kurulan en büyük ortaklıklardan biri olmuş oldu.
2: Yıllık petrol ve doğal gaz ithalatı bakımından hani dünyada en kritik ülkelerden biriyiz. Enerjilerin doğudan batıya ulaşması açısından da yine en kritik noktadayız malum. Bunlar tekrara giriyor gibi düşünülebilir ama unutmayalım. Bu tekrar binlerce yıldır var. Yani Türkiye köprüdür tekrarı binlerce yıldır var ama bu köprülüğün tam anlamıyla işe yarar, Türkiye'ye faydalı, Türkiye'nin daha çok kazandığı bir işleyen köprüye dönüşmesi o önemli ve o konuda atılmış adımlardan biri bu. Ne demek? Orada çok büyük bir petrol rezervi var. Daha keşfedilmeyen rezervler de var. Zaten bölgedeki savaşın sebeplerinden biri haksız olan, hakkı hukuku olmayanların oralarda hak iddia etmesi. Türkiye ise orada istikrarı sağlayan en büyük faktör. En büyük aktör aynı zamanda. Şimdi o petrolün bizim boru hattının dışında Suriye limanlarından da, yani Suriye'nin de Akdeniz limanında olan bir yerde yine boru hattıyla Akdeniz'e ulaştırılmasıyla ilgili proje var. Tarihte daha önce çalışmış ama işte malum ne diyelim, yine savaşlar nedeniyle kadük olmuş, düşük kapasiteli, artık hiç çalışmayan bir boru hattı var. O boru hattının da canlandırılma ihtimali var. Şimdi bir, bize daha çok petrol akacak aynı noktadan. İki, bir hat daha kuruluyor, çalışacak. Ama işin kaynağı olan sahada da Türkiye ortaklık kuruyor.
1: Evet.
2: Yani buradan da, oradan da ya da başka bir yerden de satış anlamında Türkiye hem sermayesiyle hem teknolojisiyle çok önemli bir petrol sahasında, alanında söz sahibi oluyor. Hayırlı olsun. Yani nazar değmesin diyelim. Başka ülkelerde de benzer anlaşmalar olacak. Düşünün yani dünyanın en zengin ülkeleri arz güvenliği ortadan kaybolunca, enerjide arz güvenliği ortadan kaybolunca çok büyük sorun yaşadılar. Sorunun iki ayağı vardı. Bir, vatandaşları ısınma ve enerjinin diğer alanlarında işte sıkıntı yaşadılar. Ama mesela Almanya'da, ki Almanya Avrupa'nın en büyük sanayileşmiş ülkesi biliyorsunuz, birçok enerji maliyetine bağlı sanayi işletmesi kapanmak zorunda bile kaldı. Türkiye'de öyle olmadı. Çünkü Türkiye önceden beri bu arz güvenliği meselesini çok önceledi. Hem kaynak çeşitlendirme, bir taraftan kendi toprakları ve kendi sularında aramalarını artırdı. Oralarda yeni kaynaklar buldu. Bir taraftan da çıktı. Daha Afrika'nın işte oralarında, başka ülkelerde, Türk Cumhuriyetlerinde ki çok güzel enerji sahaları var. Her yerde enerjiyle ilgili hem merkezinde hem de taşımasında yeni görevler aldı. Bu doğru bir politika, başarılı bir politika. İnşallah kendi ülkemizde de, kendi sularımızda da daha çok kendi kaynağımız çıksın. Daha da çok söz sahibi olalım.
1: İnşallah, evet, daha da çok söz sahibi olalım sermayemizle, teknolojimizle. Evet hocam, Türkiye Kerkük petrol sahasına ortak oldu. Tarihi bir anlaşma da imzalanmış oldu. Buyurun, sizin değerlendirmenizi de alalım.
0: Elif Hanım, ben bu başlığı aslında dört saç ayağında değerlendirmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü çok önemli bir konu ve bence önemli ya zamanlardan geçtiğimiz, önümüzdeki zamanlarda enerji krizinin yaşanacağı dönemlerde Türkiye'nin böyle bir tedbir alması müthiş bir strateji. Biliyorsunuz bu Terörsüz Türkiye 100 yılı çok önemli. Ve ben bunu Terörsüz Türkiye 100 yılının aslında bir adımlarından biri olarak görüyorum. Neden? Çünkü Terörsüz Türkiye 100 yılı iki bağlamdan oluşuyordu. Biri iç cephe, biri de dış cephe bağlamı. İç cephe bağlamında hamdolsun işler iyi de gidiyor. Son hukuki sürece geldi. Meclis artık bu aşamayı tamamlayacak durumda. Dış cepheyi derken işte biz Suriye'yi, Irak'ı, sınır ülkelerimizi, komşu ülkeleri kastediyoruz. Buna Mavi Vatan da dahil olmak üzere. Bence özellikle orada bir garantörlüğün, orada bir iktisadi adımın, garantörlüğün sağlanmış olması, iktisadi bir adımın atılmış olması çok önemliydi. Bu Terörsüz Türkiye 100 yılının, özellikle Terörsüz Bölge vizyonunun bence ilk adımlarından biri. İkinci olarak meselenin Akdeniz'e taşınması çok önemli. Burada da stratejik bir akıl var. Çünkü Akdeniz'i biliyorsunuz, Rum Denizi'ne işte farklı devletlerin göz diktiği bir mekanı çevirmek isteyen odaklar var. Bunların başında da İsrail var. Devletimizin özellikle bu enerji koridorunu Akdeniz'e taşıma niyeti aslında bizim oradaki o mavi vatandaki egemenliğimizin de bir parçası olarak karşımızda duracak. Ve ileride bu meseleyi kimse ateşe atamayacak Elif Hanım. Bizim dışımızda bütün devletler de dahil. Çünkü siz enerji koridorlarıyla alakalı bir tedirginlik oluşturduğunuzda kendinize de zarar vermiş oluyorsunuz. Devletin bu anlamda bir güvence ortaya koymuş olması bence stratejik olarak Akdeniz'in tanımlanması ve yeniden Akdeniz üzerinden bir siyasal politika inşa edilmesi açısından da önemli. Üçüncü husus, İsrail'in Davut Koridoru'na karşı bence atılan en önemli tedbiri adımlarından birisi. Biliyorsunuz İsrail özellikle Suriye üzerinden bir PYD varlığına dayanarak bir koridor inşa etmeye çalışıyor ve bunun üzerinden de Akdeniz'e ulaşmaya çalışıyordu. Hatta Irak petrollerinin de önünü kesmek açısından yapmak istiyordu bunu. Şimdi bu koridor biliyorsunuz özellikle Suriye'de yeni milli devlet düzeni sağlanmasıyla İsrail'in aleyhine dönüşmüş durumda hamdolsun. Ama İsrail bu rahat durmaz. İşgalci politikasını sürekli devam ettirir. Şimdi biz Irak'la böyle bir koridorun açılmasının önüne geçtik. Bir petrol koridorunu bizim açmamız, bunu Akdeniz'e taşımamız ama aynı zamanda özellikle bölgesel, mesela biliyorsunuz Hakkari ve Şırnak, Van gibi özellikle bölge illerinin kalkınması ve buradan başlayan işte bir kalkınma adımlarıyla bölgenin özellikle terörsüz bölge vizyonu açısından iç cephenin tahkim edilip ileri götürülmesi önemliydi. Şimdi buna Gabar ve Cudi'yi de ekleyin. Hem oradaki üretim hem Irak'tan alınanlar. Dolayısıyla ben bu aşamada hem İsrail'e verilen bir cevap hem de bölgenin Terörsüz Türkiye vizyonunun iç cephe satının güvence altına alınmasıyla eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Dördüncü mesele de şu. Biliyorsunuz İran, Irak'ta etkin olmaya çalışıyor. Yani bunu vekalet sistemiyle mi diyelim, başka bir siyasal konjektür mü diyelim fark etmez. İşte Lübnan'daki etkinliği, Yemen'deki etkinliğini Irak'ta da sürdürmeye çalışıyor. Ve ben her zaman şunu söylerim. Yani kabul etsek de etmesek de evet İran bizim sınır devletimiz, dost, müttefik ülke ama İran'ın bir yayılmacı politikası var. Özellikle Şia nüfuzu üzerinden bir yayılmacı siyasal politika gülüyor ve bunu Irak'ta da gerçekleştirmek istiyor. Şimdi bunu Irak'ta gerçekleştirmeye çalıştığı zaman Sünni ve Şii

0: çatışmasını Irak'ın siyasi alanının göbeğine de entegre etme çabası var maalesef. Şimdi bu anlaşma bence İran'ın Irak'la alakalı olan kötü emelleri diyelim tırnak içerisinde, onun karşısına da konulmuş bir iktisadi engeldir. Irak eğer bu anlaşmayla birlikte bizden etkilenme, bizden bir kalkınma politikasıyla kendi devletini kalkınma çabasına girişirse, bu en azından İran kendi iç siyasal denkleminde de ciddi gelişmeleri şekillendirecektir. İşte az önce bahsettiğim vekalet meselelerinin Irak siyasetindeki etkin rolünü ortadan kaldıracaktır. Hatta biliyorsunuz Suriye'de de bir Azerbaycan'la bir anlaşma yapıldı, bir aşamaya geçildi. Şimdi biz şunu görüyoruz. Az önce Sadi Bey değindi mesela, Türkiye, siz de değindiniz. Türkiye Cumhuriyetler ve devletlerle kurulan ittifak var. Bu bizim özellikle işte Türk Devleti Teşkilatı'yla inşa ettiğimiz yeni bir sistem. Orta Asya, Uzak Doğu üzerinde. Şimdi terörsüz bölge vizyonuyla da Suriye üzerinden inşa edilen bir sistem var. Şimdi iktisadi bağlamda da terörsüz bölge vizyonuyla Irak'la inşa edilen bir sistem var. Dolayısıyla ben bu Kerkük Anlaşması'nı sadece Irak'ı veya Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil Elif Hanım. Aynı zamanda bölgenin istikrarını, İran'ın maalesef yine söylüyorum yayılmacı politikasının önüne geçen bir siyasal denklemi, ama aynı zamanda katliamcı İsrail'in bölgede inşa etmeye çalıştığı kaosun da karşısına geçilen bir yapı olarak görüyorum. Çünkü bu ikili bir anlaşma, bir devlet sözünde durduğunda karşı da sözünde durur. Türkiye'yle anlaşma yapmak onların lehine olan bir bölgedeki barışı, güvenliği, istikrarı temsil eden, temin eden bir ülkeyle anlaşma yaptığınızda kendi iç politikanızı da güvenlik altına almış oluyorsunuz. Bence bu onlar için en önemli kazanç, ama bizim açımızdan o bahsettiğim dört saç ayağını inşa etmesi münasebetiyle çok mühim. Hayırlı olsun devletimiz, hem payidar olsun hem de inşallah bu terörsüz bölge vizyonunu gerçekleştirmede çok önemli ve arkadan rüzgarı hızlandıran bir adım olsun inşallah. Öyle diyelim. Evet,
1: inşallah. Buyurun lütfen.
2: Biraz baktık
1: notları aldınız da. Evet.
2: Şimdi orada BP var, sahayı işleten. Evet. Onun şirketi var. Ortaklık imtiyaz onlarda olduğu için onlardan %15 hisse aldı Türkiye. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı almış oldu. Sahaların işte adları yazıyor. Onları işte Baba, Avana, Bayi Hasan, Jambur, Kabbas. Yani orada da 3 milyar varillik bir rezerv tahmin ediliyor. Dolayısıyla uzun yıllara sari bir petrol çıkarma ve onu bir yere taşıma. Bu taşımada da zaten anlaşma sırasında da konuşulmuş. Bu petrolün günlük 1 milyon varilini Türkiye boru hatlarıyla pazara ulaştırıyor. Yani Türkiye'ye getirebilir. Ama orada da bu bizim boru hattımızla ilgili dönemsel anlaşmalar yapılıyor. Kapsayıcı anlaşmalar. Bazı kulislerde şey deniliyor. Irak tarafı yeni proje olursa boru hattına da ortak olmak istiyor. Biz sahaya ortak oluyoruz. Belki bunlar müzakere edilecek. Ve bu anlaşma şu anda pozitif anlamda iki tarafında istediği, birbirini teşvik ettiği bir yeni bir enerji dönemine girmiş oluyoruz Irak'la. Irak'ın özellikle bölgede istikrar sağlandığında, bu Basra'dan buraya doğru diğer ulaşım hatları tamamlandığında hep realize olmasını beklediğimiz çok büyük zenginliği var. Unutmayalım, sadece Gaziantep ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin şu anda Irak en çok ihracat yaptığı bazen ikinci bazen üçüncü pazar haline geldi. 10 milyar dolar üzerinde ticaretimiz var. Ama enerji tarafında tabii ki çok daha iyi ilişkiler var. Ortaklık bugüne kadar neden olmadı diye sorulabilir. Ama bu bizden kaynaklanmıyor. Bu daha çok Irak'ın içindeki o maalesef Irak'a müdahale edenlerin oluşturduğu istikrarsızlık vesaire vesaire. Ama Irak'ı yönetenler de, o müdahale edenler de şunu anladılar. O istikrar olmadan, Türkiye orada olmadan ve Türkiye'nin o enerjiyi ulaştırdığı o yapısı, o her şeyi çok büyük avantaj. Demek ki onlar da artık para kazanamıyorlar. Onlar da sıkıntı çekiyorlar. Bunu anladılar. Bir çözüm de bulamadılar. Hocamın ifade ettiği

0: gibi İsrail'in yaptıkları, ettikleri de artık iyice kaygılandırıyor herkesi. Aynı zamanda İran'ın konumu da kaygılandırıyor. Dolayısıyla bu petrol nereden çıkacak, gidecek dünyaya? Oradan da çıksın. Tabii ki Hürmüz Boğazı'na da insin. Ama işte böyle bir şey olduğunda alternatifi yok yolların. İki alternatifi olsun. Birinde bir şey olduğunda böyle olur. Yani ne dedik az önce? Türkiye'ye dönük terör, çok uzun süreli bir terör saldırısı yaşandı. Ve her şeyi sabote etmeye çalıştı. Şimdi hem Türkiye hem bölge terörsüz bir dönem istiyor, gayret ediyor. O yüzden de ne olur? İşte zenginlik olsun, refah olsun, barışla olur bunlar. Barış pekişsin. İsrail'i yönetenlerin de komple hepsinin değişmesi lazım. O anlayışın değişmesi lazım. Çünkü bölgeye, bölgedeki tesis edilmeye çalışılan barışın en büyük riski bu yönetim, bu anlayış. Bundan
1: o
0: sonra böyle anlaşmalar...
1: zamanlaması da önemli tabii, çünkü artık terörsüz Türkiye
0: böyle anlaşmaları duyacağız. Başka anlaşmalar da olacak. Suriye ekseninde de olacak. Bakın, konuyla alakalı enerji işi değil ama çok alakalı. Hicaz demiryolu projesi değil mi? Bu hayata geçince şöyle haritaya baktığınızda aşağı doğru kaç ülke ulaşım anlamında doğrudan bağlantı kurmuş oluyor? Bu bile İsrail'i rahatsız etti. Ya bunların değişmesi lazım.
1: Peki İsrail'i rahatsız etti. İsrail tehdit
0: rahatsız olacağına dahil olsun.
1: Ediyor.
0: Dahil olsun. Barışa yaklaşsın. Katliam yapmasın. Yani, sağa sola saldırmasın. Yani bunlarla
2: Elif
0: mümkün
2: Hanım,
0: değil
2: ben,
0: tabii.
1: Buyurun.
2: Şuna bir katkı yapmak isterim. Aklıma gelmişken. Şimdi Kerkük'le alakalı olarak biliyorsunuz yıllardır çok fazla tartışmalar da yapılıyor. Statüsü, konumu, oradaki soydaşlarımızla alakalı olarak. Bence
0: doğru.
2: Bu anlaşma orayla bir bağ kurmanın, yani tarihsel, sosyolojik, siyasal bir bağ kurmanın da köprüsü oldu. Ve onun tartışmasını da ortadan kaldırdı. Hani yine bu da bizim elimizle sağlandı. İkinci mesele...
0: Yeniden ortaklık tesis edilmiş oldu petrole, değil mi?
2: Evet. Evet. Yani orada vali değişimi, oradaki siyasal dengelerin değişim meselesinde de vurgu yapıyorum bu arada. Bir taraftan da bunun karşısına sürekli çıkarılmaya çalışan Irak'a gidenler bilirler. Mesela Irak'ta, Kuzey Irak alanını kastediyorum. Orada bir Talabani Barzani ayrışması var. İşte Süleymaniye'de, Doğuk'ta ve diğer alanlarda. Mesela Türkiye'nin orayla kurduğu bağ da çok ilginç. Şimdi bölgedeki aşiretlerin Barzani ile Talabani ile kurduğu bağlar var ama bir de oradaki mesela Türkmenlerle kurulan çok yakın ilişkiler var. Şimdi siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki bütün bu süreci iktisadi bir garanti altına alarak aslında oraya sağlanacak katkıyı bölgedeki bütün güçlere yayıyorsunuz. Yani güçler dediğim bütün etkenlere yayıyorsunuz ve Irak'ın kalkınması, toparlanması demek kuzeyle, güneyle, doğusuyla, batısıyla o devletin tamamen iktisadi anlamda bağımsız hale gelmesi demek. Şimdi siz bu denkleme Barzani'yi zaten terörsüz bölgeye, terörsüz Türkiye bağlamında dahil ettiniz Irak'ı. Türkmenleri işte şimdiki bu işte bahsettiğimiz iktisadi gelişme, olgusal ilerleme anlamında süreci dahil ettiniz. Buradan İsrail'in özellikle o oluşturmaya çalıştığı kaosu ortadan kaldırdınız. İran'ın maalesef işte yine söylüyorum vekalet yapısının önüne geçen bir set koydunuz. Şimdi bunu düşündüğünüzde hakikaten müthiş bir strateji. Ben bu yüzden çok önemsiyorum. Yani Türkiye'de bir siyaset ortaya koyuyorsunuz. Bununla da teröristi Türkiye 100 yılı. Ve bir yıl geçmeden bölgedeki gelişmelere bakıyorsunuz. Suriye ve Irak'a teröristik bölge vizyonunda gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Ve oradaki insanlar yüzünü size dönüyor. Güçlü bir devlet olduğunuz, taşıma potansiyeliniz, güvenlik şartlarını sağladığınız garantiler, hava savunma politikanız, sanayi politikanız, insanlar yüzünü size dönüyor. Bence hem bu ilk saydığım dört adıma ek olarak yani Kerkük'le alakalı tartışmaların da bence sonuna gelindi artık ve bu bizim elimizde oldu. Bence bu çok önemli bir şey. Yıllardır evet. İstediğim bir şeydi. Zaten hepimizin aslında istediği bir şeydi. Ama öteki taraftan da diğer dengeyi de gözetmek bence müthiş bir denge. Yani Barzani meselesini Kuzey Irak'la alakalı olan aşiretlerle olan diyaloğu da gözetmek müthiş bir şey. Bu devletin vizyonu da ortaya koyuyor Elif Hanım. Yani bölgesel düşünüyorsunuz ama küresel siyaseti inşa ediyorsunuz. Bence bunun altında çizilmesi gerekiyordu. Burada araya girmek istedim. Tekrardan teşekkürler Sezak Bey için.
1: Çok iyi yaptınız hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İşte hem o

0: Her zaman konuştuğumuz yumuşak diplomasi anlayışıyla işte hem de bu savunma sanayide atılan adımlarla ve bu imzalanan anlaşmalarla gerçekten yükselen yıldız
1: Yani
0: Türkiye bu bir
1: düşmanlar,
0: gerçek, her
1: düşmanlık
0: barış
1: edenler
0: masasında.
1: diyelim. Biz
0: Evet.
1: düşman tanımlamıyoruz da düşmanlık eden ülkeler başka kaygılar yaşamaya devam edecek. Yaşamasınlar. Hani dost olalım. Ama zaten bir şekilde bizimle tarihi bağları olanlar da çok daha mutlu olacaklar. Öyle görünüyor.
0: Evet. Peki şimdi yine ne yazık ki dün Sadi Özdemir'le beraberdik. İşte konuşurken kaygımızı dile getirmiştik ki o kaygımızın gerçekleşmesi de işte 24 saati ne yazık ki yine buldu. Adem Hocam, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sessizlik yine bozuldu. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri üstüne füze saldırısı gerçekleşti. Öncesinde Trump'ın zaten tehditleri dün gece saatlerinde de başlamıştı. İran'la anlaşma sağlanamaması halinde Kazma Dağı ve diğer noktaların hedef alınabileceğini söylemişti. Tabii anlaşma sürecinde de olsalar işte bu tehditler sürdüğü için de işte bizim o umutsuzluğumuz ve burada pozitif bir şey konuşurken bile işte parantez açıp inşallah böyleye dönmez diye konuştuğumuz şeyler dediğim gibi 24 saat içinde ne yazık ki gerçekleşmiş oluyor. İran'ın saldırısıyla da bu sessizlik bozuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri sonrası. Buyurun hocam, ne dersiniz? 24 saat
1: Elif
0: içinde de
1: Hanım,
0: tekrar umutlanır mıyız inşallah?
2: yani ben burada çok daha fazla umutlu bir aşama görmüyorum. Yani ben çok umutsuz bir insan değilim. Biz Gazze'yi konuştuğumuzda ve diğer meseleleri konuştuğumuzda da Mustafa Bey bir ara şey demişti, hani Adem Hocam da umutlu baksa daha iyi olur, ama o gelişmeler bize maalesef çok umut aşılamıyor Elif Hanım. Çünkü bakın, Gazze'de de aynı şey oluyor. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. İran'la ABD arasındaki meselenin de ben Rusya ve Ukrayna meselesine dönüştürülmeye çalışıldığını düşünüyorum. Birbirlerini besliyorlar maalesef. Artık bu net bir biçimde anlaşılıyor. Nasıl bir çıkar var ben bilmiyorum. Ben burada halkı kimsenin düşündüğünde şahsen düşünmüyorum, ama ABD'nin Şahin kanadıyla İran'ın Şahin kanadı işte birbirini gerçekten besliyor. Tansiyonu hiç düşürmüyorlar. Sürekli tansiyonu yükselten açıklamalar var. Bu benim aklıma hani bazı çıkarların olduğunu artık getirmeye başladı. Şimdi ABD biliyoruz ki İran üzerinden sürekli bir Çin'i egale etme çabası var. NATO konuşmasında Trump bunu açıkça söyledi. Hatta şu cümlesi çok önemliydi. İran'la savaştık, Çin İran'ın müttefiği ama savaşa girmedi dedi. Durup dururken Çin'le alakalı bunu söylemesi, Çin'den daha iyiyiz, piyasaya daha da aktif olmaya başladık. Orada fabrikalar kapandı, ABD'ye geldi. Şimdi bunları NATO'da söylemesinin amacı Çin'e karşı olan tavrı ve durumuydu. Ben bu yüzden özellikle İran'ı hep Çin endeksli okuyorum ve şöyle düşünüyorum. Venezuela'dan başlayan bir kırılma var Elif Hanım. Yani o petrodolar dengesinin Çin'in aleyhine, ABD'nin aleyhine Venezuela'dan başlayan bir süreci var. Orada Yuan'la başlayan ticaret, milyarlarca işte şeyin varili yani petrolün Yuan'la alınması ABD'nin dolarının uluslararası endekse zarar etmesine çok fazla sebep oldu. Ve ABD'nin Venezuela baskısı altında da hep bu var. Hepimiz biliyoruz. Hatta bunu Washington Post, New York Times'te yazdı. Petrodolar dengesinin özellikle ABD'nin aleyhine ilerlediğini. Şimdi aynı denge Hürmüz'de de devam ediyordu biliyorsunuz. Ha, bu dengeyi körfezde istemeyen körfez ülkeleri de vardı. Onlar ABD dolarıyla ticaret yapmayı ve o doların ABD Merkez Bankası'na akmasını ABD ile anlaşarak devam ettiriyorlardı. Bu onların da işine geliyordu. Orada bir yalancı cennet inşa edilmişti. Bu sadece insanlık için değil, para anlamında da bir cennet süreci vardı. Şimdi İran ve Çin bu dengeyi bozdu, Hürmüz'de bozdu. Ve ABD şu an bundan olumsuz anlamda etkileniyor. Ve o petrodolar dengesi yeniden kurmaya çalışıyor. Bunu ticaret yolları üzerinden yapmaya çalışıyor. Hürmüz dışındaki abluka alanı üzerinden yapmaya çalışıyor. Aslında ABD kendi iktisadi politikasının Venezuela'daki petrolden başlayan kırılmayla birlikte Hürmüz'deki petrolün kendi aleyhine işleyiş biçimine kadar dayandırdı. Ve bundan da vazgeçemiyor Elif Hanım. Vazgeçemediği için de ben bu çatışmaların, bu gerginliğin sürekli devam edeceğini düşünüyorum. ABD orada yapılacak olan ticaretin tamamen petrodolar dengesine döneceğini, dönmesini sağlayana kadar

0: bu çatışmaya devam edecek. Çin de tam tersine bunun petrodolar dengesinin aleyhine devam etmesi yolunda bir çaba ortaya koyacak ve ben bu yüzden de orada bir gerginliğin bitme aşamasının olacağını şahsen düşünmüyorum. Ha diyelim çatışma bitti. O çatışma bitti. Ama bu defa da ekonomik bir savaş başlayacak ve bu bence dünya için daha tehlikeli. O yüzden nasıl Kabe'de Rusya'yı Ukrayna üzerinden Avrupa'yı sopa göstererek tehdit ediyorsa, Orta Doğu üzerinden Çin ve Körfez ülkelerinde İran üzerinden aynı sopa göstererek, yani biz buna havuç sopa diyalektiği diyoruz, tehdit etmeye çalışıyor. Bu jandarmalık biçimidir. ABD'nin ben uzun sürede bundan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bu bir. Hemen bitireyim. İkinci mesele de İsrail. Yani ABD'nin çıkarlarıyla İsrail'in çıkarları ortak ama çıkarlar farklı. ABD kendi iktisadi yapısını bahsettiğimiz Venezuela'dan başlayan kırılma üzerinden düzümüze dayandırarak yeniden toparlamayı ve inşa etmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda İsrail'in istediği kaos fırsatını da onun eline veriyor. Yani İsrail kaostan, ABD iktisadi alandan besleniyor. Dolayısıyla ben İran'la ABD arasındaki bu gerginliğin çok da düzelme ihtimalini yakın zamanda, hatta uzak zamanda kastediyorum. Çok görmüyorum açıkçası.
1: Evet. Evet, umut veren gelişmelere, sözlere ihtiyacımız olduğu için söylüyoruz Adem Hocam. Ne yazık ki içimizde bir yerlerde biz de aynı düşünüyoruz ama dediniz ya Mustafa Kartoğlu keşke hocam biraz umutlu konuşsa dedi diye, ne yazık ki ama herhalde hepimizin bu süreçte bu yaşananları sürekli tekrar etmesiyle biraz umudumuzu kaybetmeye başladığımız noktaya gelmek durumunda kalıyoruz hocam, diyor ki bu gerilimin en azından yakın bir ucu süreçte.
2: Görünmüyor.
1: Evet.
2: Ucu görünmüyor. Yani şöyle, en azından olumlu tarafı şu, eskisi kadar yoğun bir çatışma olmuyor işte malum. Biraz böyle ne diyelim, sakin gidiyor falan derken gerilim yükseliyor aralarında. Biri bir adım atıyor, öbürü bir yanıt veriyor. Ama şunu söyleyelim, sonuçta Amerika bu işi hani hangi sebeple yapıyor, hangisi sonuç, bu çok tartışılır, çok konuşulur. Ama yine de bölgede bir real politik gerçeklik var. O gerçeklikte bir gerilim var. İsrail nedeniyle, İsrail-İran ekseninde bir gerilim var. Tarihi bir gerilim bu. Hatta bu tarihi gerilimin Amerika ile İran arasında da olması hani büyük ölçüde İsrail nedeniyle oluyor. Ama hani tarih ders alınırsa işe yarar bir anlamda, tabii tarih kendi başına işe yarar da ne Amerikalılar ders alıyor, ne İranlılar ders alıyor, ne de İsrailler ders alıyor. Bu çatışmanın uzun soluklu olması, yani belki de çok kötü şartlara evrilmesi mümkün. Burada da işte reel politiği etkileyen bir takım akılcı olmayan yönetimler var. Hadi Amerikalılar çok akılcı adamlar diyelim ki öyle olduğunu pek görmüyoruz. Para pul için bu işleri yapıyorlar, ediyorlar. Bazıları diyor ki İsrail de para pul için yapıyor, işte İran da para pul için yapıyor. Ama şunu görmeleri lazım. Hani çatışmadan tabii ki para kazanan birileri var. Yani savaştan, savaş ekonomisinden, işte onun etkilediği enerji fiyatlarından. Ama ülke bazında düşündüğünüzde İran'ın nasıl bir kazancı olabilir? İsrail'in nasıl bir geleceği olabilir? Amerika bu şekilde, hani kendi iç dinamiklerini de düşünelim, bu şekilde kazanmaya nasıl devam edebilir? Yani Çin faktörü. Unutmayalım, Rusya, Ukrayna, Avrupa eksenindeki hikayede bu çatışma nedeniyle, yani Hürmüz Boğazı nedeniyle Rusya çok rahatladı. Hatta şimdi Ukrayna ile İran entegre ediliyor. Yani değil mi? Geçen orada bir gemiye saldırdı Ukrayna. Ortada bir oyun varsa, bu oyunun düşman tarafları, düşman görünen tarafları çok da garantili para kazanamıyorlar aslında. Çok da mutlu değiller. O yüzden hani sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Sadece İsrail nedeniyle, İsrail'de bu anlayış var oldukça, bu yönetim anlayışı var oldukça sonsuz bir çatışma lehine diye düşünüyor. Bunun için de

0: En kullanışlı ne diyelim partneri, ortağı, destekçisi Amerika. O da dünyanın en büyük ordusuna, silahlı gücüne sahip. Oradaki yönetimi etkileyerek maalesef yapıyor bunları. Ben şuna hiçbir zaman inanmadım. Tarihe baktığımızda çok derin tarihlerden bahsetmiyoruz. Bazen tekrarlıyorum bunu, özür dilerim. İşte Amerika Vietnam'da rezil oldu. Amerika Afganistan'da rezil oldu. Amerika Irak'ta rezil oldu. Hayır. Tabii ki rezil olduğu taraflar var. Zaten öyle bir şey yapması rezillik. Ama yani o Vietnam'da nelere sebep oldu? Kendi iç yapısında nelere sebep oldu? İşte 50-60 bin Amerikan askeri, 2 milyon Vietnamlı. İşte Irak'ta bak konuşuyoruz. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Irak'ın potansiyellerini konuşuyoruz. Irak toplumunun nelerini ötelemiş oldu. Irak'ın önceki diktatör yöneticisi bir dönem onların çok iyi müttefikiydi. Irak'ı nereye sapladı? Aynı şekilde İran'ı düşünüyoruz. Yani hep mi Amerika suçlu? Evet. Öyle. Tamam, bu önerme doğru. Ama Amerika'da nedense bu ülkelerde kendisi için uygun şartları oluşturabiliyor. Artık buna son verilirse, böyle bir umudumuz varsa bunlar olmaz. Ama emperyalistler her zaman bunu yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlar. Biz de böyle bu işte bak İran ne güzel direndi, İran bunlara ders verdi, İran işte en azından şöyle olmadı, böyle olmadı. İyi de İran 100 milyona yakın nüfusa sahip. İran çok büyük zenginliklere sahip. Bunların hepsi baskılanmış durumda. İşte belki de İsrail ve Amerika daha istikrarlı, daha demokratik, daha akılcı yönetilen bir İran'ın belli bir süre sonra çok daha güçlü hale gelmiş bir İran'ın etkili olacağını ve bunun da kendileri için belki tehlikeli olacağını düşünüyorlardır.
1: Evet.
0: O zaman İran toplumuna da, İran rejimine de, İran devletine de eğer üstün bir akıl varsa bu cendereden çıkmak düşüyor. Hep şöyle mi düşüneceğiz yani? Aslan İranlılar, kaplan İranlılar emperyalistlere direniyor, direnmeye devam etsinler. Böyle bir dünya yok. Yani bunu kıracak olan Amerikalılar ve İsrailler bu sıkışmışlıktan, yani İran'ın bu sıkışmışlığından asla vazgeçmezler. Bu zinciri kıracak olan İran'dır. Artık İran'ın da başka bir politikalar üretmesi lazım. Ne yapacaksın? Ya da böyle sıkışmaması lazım. 1979, 2026. Yani İran'a ben en son ne zaman gitmiştim? Nerede? 2012, 2013'te gitmiştim. O zaman da bir barış süreci vesaire oluyordu. Malum anlaşmalar yapılıyordu. İran'da ambargolar eksilecekti işte tek tek kalkacaktı. Kalkarsa nasıl fırsatlar çıkacaktı? İran toplumuna işte oralara yatırımlar vesaire. Gittik umutla karşılaştığımız ülke işte 13-14 sene önce 40-50 yılın öncesinin Ankara'sı, yani ki Ankara güzel bir şehirdir. Çok daha gerisinde bir Tahran. Halk mutsuz. Orada burada tabii zenginlikler görüyorsunuz. Ama bir şekilde de bu durumun değişmesini istiyorlardı. Memnundular o gelişmelerden. Sonra yine olmadı. Bu çok uzun konuşulabilir. Hani hepimiz işte suçu birilerine atabiliriz. Türkiye için de geçerli ya bu. Bazıları şöyle konuşuyorlar. Türkiye'yi filancalar yönetiyor, falancalar yönetiyor. Dünyayı şunlar yönetiyor, bunlar yönetiyor. Ben de diyorum ki gene klasik bir şekilde. O zaman niye konuşuyorsunuz? Susun oturun yani. Ya da Allah var diyorum yani. Yok mu? Var mı? Hani onu düşünün. Öyle bir şey yok. Umut bitmez.
1: Tabii
0: Başka
1: ki.
0: oyun kurmaları gerekiyor herkesin. Yoksa bitmeyecek yani.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi Adem Hocam, aynı zamanda Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Beyaz Saray'da bir görüşmesi oldu. 9.47'de başladılar. Yaklaşık 1 saat sürdü. Sonrasında da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşmesi vardı. O görüşmenin de Netanyahu sonrasında çok verimli bir görüşme dedi ki Ukrayna liderinin de aynı cümleleri var, verimli bir görüşmeydi diyor Zelenski de. Ne dersiniz şimdi 5 yıla artık 5. yılına giren bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Aslında Amerika Birleşik Devletleri İran savaşıyla da sık sık kıyaslıyoruz. Çünkü işte başlangıcında orada da bugün bitecek, yarın bitecek diye gün sayarken 4 yıl geride kaldı. 5. yılına girdi. Ne dersiniz Trump işte 7 savaşımı bitirdim demişti hocam. 8 savaşımı bitirdim demişti.
0: Artık hiç konuşmuyor
1: demişti.
0: O konuda.
1: Evet yani Zelenski ile bir görüşme yaptı. En azından Rusya-Ukrayna savaşını bitirse yani biz o 7-8 savaş yerine sayacağız herhalde değil mi Adem hocam?
0: Bir de yenilerini başlatmazsa.
1: Evet tabii.
2: Evet 7 savaşı bitireceğim demişti. 8. savaşta güya işte bu Gazze, İsrail, İran denklemiydi ama oraya da dahil oldu. Dolayısıyla bu savaş baronluğu savaş bitirmez. Sadece bitirmiş gibi görünür ama üzerinden işte o iktisadi ekonomik politikaların devam ettirir. ABD'nin kalkınması teknolojiyle alakalı ama ABD bu teknolojiyi maalesef savaş baronluğunda kullanıyor Elif Hanım. Dolayısıyla ABD'nin buradan elde ettiği kar payını düşündüğümüzde ABD dünyada kaosa muhtaç bir devlet. Savaş olacak ki baronluk yapsın. Dolayısıyla ben ABD'nin politikasının çok değişeceğini düşünmüyorum. Zelenski ile de Netanyahu da görüşmesi yine bu bağlamdadır. Yani kaosu canlı tutun. Size biraz daha silah satalım. Bizim ekonomimiz biraz daha güçlensin. Dolayısıyla bu sorunlar ancak bu şekilde çözülebilir. Siz bize güvenin. Biz elimizden gelen için yaparız demiştir herhalde, göndermiştir. Fakat Trump biraz karakteriyle alakalı olarak, yani ABD'nin ben siyasetiyle Trump'ın karakterini biraz ayrı tutuyorum. Trump kendi karakteri açısından Netanyahu'yla veya şeyle Zelenski'yle konuşmasında Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı mutlaka kendi ünlem işaretlerini de bırakmıştır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın arasında olan meselede Trump'ın ne kadar dikkatli ve saygılı davrandığını biliyoruz. Netanyahu ile konuşurken mutlaka bunu Netanyahu'nun gözüne sokmuştur. Hani biz kendi kavramımızla ifade edelim. Ama Zelenski ile konuşurken Putin'le alakalı neler söylemiştir bilmiyorum. Fakat Putin'le alakalı da eğer bir görüşme ile 2 yıllarda talebi varsa o konuyla alakalı Zelenski'ye de bir şeyler söylemiştir. Ama ben Trump'ın temelde şuna odaklandığını düşünüyorum. ABD politikası çünkü bunu öngörüyor. Rusya ile AB arasındaki gerginliği canlı tutun. Çünkü ABD'nin AB üzerindeki bütün hegemonyası Rusya'nın AB'yi tehdidine dayanıyor. Hı. Netanyahu ile alakalı olarak da Orta Doğu'daki kaosu canlı tutmasını istemiştir. Çünkü Körfez ülkelerinin güvenliğini sağlamak ABD'nin işi olarak görünüyor Trump açısından. Çünkü ABD buradan çok ciddi para kazanıyor. Hı. Yani hem askeri teknoloji hem diğer bahsettiğimiz işte siber meseleler, diğer piyasa meseleleri ABD'yi canlı tutan bunlar. Dolayısıyla ben Elif Hanım bu gerginliğin Trump tarafından biraz daha canlı tutulmak istendiğini, evet Trump düşük bir gerginlik düzeyinde de olsa da gerginliğin devam etmesi gerektiğini düşünen bir isim olduğunu şahsen biliyorum. Söylemleri de bunu ortaya koyuyor. O yüzden bu konuşmalarda öyle çok da barışa yakın meseleler çıkacağını şahsen düşünmüyorum. Ben kişisel kanaatim bu yönde.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bitkiseren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ederim hocam.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Zafer Ergezen günaydın. Hoş geldiniz analiz senteze.
3: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba Sadi Bey.
0: Günaydın
1: Zafer
0: Bey.
1: Teşekkürler, sağ olun. Evet, tam bir merkez bankaları haftalarındayız. Geride bıraktığımız haftada öyleydi, yine bu haftada öyle. Bugün de piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında olacak. Türkiye saatiyle 21'de açıklanıyor. 21.30'da da Kevin Warsh'un kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. Şimdi Trump'ın baskıları devam ediyor Zafer Ergezen. Fed'e faiz indirimi çağrısını ineliyor ki faiz artırımını konuştuğumuz bir noktada yineliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini savunuyor. Ne dersiniz? Şimdi sabit bırakılacağına en azından bu ay için kesin gözüyle bakılıyor ama bu arada tam da %100 oranında değil, %70, %30'da faiz artırımı 25 baz puanlık gelebilir diyor. Eylül ayı içinse aynen, beklenti çok daha yüksek, 70'ler seviyesinde. Ne dersiniz, beklentiniz ne?

0: gelen ABD enflasyon verileri örneğin beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen Kevin Warsh'un açıklamaları çok şahindi. Özellikle enflasyon vurgusu ve o zamandan beri de piyasalarda bu faiz arttırımı ve dalgalanma devam ediyor açıkçası. Tabii Kevin Warsh diğer diğer Merkez Bankası başkanlarından biraz daha farklı. Piyasayı çok fazla yönlendirmek istemiyor. Merkez Bankası'nın bu rolünün daha kısıtlı olmasını istiyor. O yüzden de piyasayı yönlendirmekten ziyade gerçekten de düşüncelerini söyleyecektir. Düşünceleri de bir miktar şahin gibi gözüküyor. Diğer Merkez Bankası üyelerinden faiz arttırımını isteyen üyelerin açıklamaları var. Keza bu da metni bir miktar daha şahin yapabilir açık. O yüzden de bir miktar temkinli olunması gereken bir dönem. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı, Japonya Merkez Bankası faiz arttırdı, Güney Kore'de faiz arttırımlarını gördük. ABD'ye de yavaş yavaş geliyor ama bu ay olmayacak gibi. Muhtemelen Eylül ayında bir faiz arttırım gelme ihtimali yüksek ki petrol fiyatlarının yeniden 80 doların üzerine çıkmış olması bu anlamda merkez bankalarını zorluyor ki muhtemelen zaten bu akşam buna da yönelik özellikle enerji maliyetlerine yönelik açıklamalar da gelecektir. Bu bir miktar dolar endeksinin yükselmesine ki zaten 101 seviyelerin üzerine çıkmıştı bu hafta içerisinde. Yani belki 102'lere doğru yaklaşık haftanın geri kalanını da bir miktar dediğim gibi temkinli olacak dönem. Ben biraz daha çekimser kalıyorum. Önceki toplantılarda daha iyimser beklentilerim oluyordu ama bu faizin sabit kalacağı yönünde bir endişem yok. Ama Kevin Warsh'un açıklamaları daha önceki açıklamalarından dolayı bir miktar tedirgin ediyor beni.
1: Evet. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesine rağmen dedi Zafer Erkezen %3,5 gelmişti. Açıklamaları şahindi Kevin Warsh'un dedi. Dolayısıyla tabii şimdiki açıklamaları da merakla takip ediliyor, bekleniyor. Siz ne dersiniz?
2: Zor. Yani şimdi Trump'ın çok böyle üst perdeden baskı oluşturduğunu düşünmüyorum ama yine de işte faizi indir diyor. Çünkü malum önünde bir seçim süreci var. Hep Irak eksen, İran petrol ekseninde bu konuda konuşuyoruz ya. Arzu ettiği şey faizler düşük olursa ekonomi canlanır.
1: Fed'in de 3 toplantısı kaldı değil mi?
2: Muhtemelen.
1: Fed'in de 3 kaldı ve işte Kasım ayında da seçimler var. Dolayısıyla aslında
2: yani bir Merkez Bankası başkanını o öyle diyor tabii. Hangi kurallarla değiştiği belli de ben değiştirdim, gönderdim o önceki Merkez Bankası başkanıyla nasıl
1: ki onu da geri
2: siyasi kavga yaşadığını oldu. Hatta davalara boğduğunu biliyoruz değil mi? Yolsuzluk suçlamaları yaptığını. Şimdi Warsh'la beraber tabii ki şunu düşünmüyordur. Getirdim o da hemen indirir. Ama işte artıramayacak gibi geliyor bana faiz. Ben şöyle düşünüyorum. Belki enerji fiyatlarıyla ilgili ya da Hürmüz eksenindeki çatışma süreciyle ilgili eğer bir iki ay içinde bir şeyler yoluna koyarsa yani öyle bir niyeti olabilir. O zaman enerji fiyatları işte 80 doların altına oturursa bir sonraki toplantıda da Fed faiz artırmayabilir. Ama yine de talep tarafı çok kritik. Yani talep tarafını kontrol etmesi gerekiyor, takip etmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla talep tarafında eğer enflasyonu artıran bir yükseliş, bir artış varsa, çünkü maliyet tarafındaki konuyu hep konuşuyoruz zaten. İşte neydi? Tarifelerle bir maliyet gelmişti. Ama sonra bunun o kadar da etkili olmadığına dair işte yorumlar oldu. Ama bence yine de belki de Amerika'da enflasyon, tarifeler bu kadar artırılmasaydı enflasyon şu andaki seviyelerin çok altında olabilirdi. Yani biz hep olana göre konuşuyoruz. Ama bir eylem farklı yapılsaydı farklı bir tablo ortaya çıkardı. Sonrasında da üzerine enerji fiyatları geldi. Orada da Amerika'da özellikle seçmen kitlesinin artık farklı konuşmaya başladığını Trump'la ilgili bir takım kamuoyu araştırmaları gösteriyor değil mi? Dolayısıyla bunların hepsini hesaba katması lazım. Siyasi irade olarak, Amerika'daki siyasi irade olarak. Sen sözle hani faizi indir dedim, o da hadi indirsin. İndirsin de yani öyle yaparsa o enflasyon ne olur? O talep ne olur? O talep artarsa enflasyon ne olur. Bunlar

0: Herhalde biraz da danışıklı dövüş de yapabilirler. Ben indir diyeyim, sen pas geçersin. Bilmiyorum, görüşüyorlar mı bir şekilde, dolaylı ya da doğrudan görüşmeleri oluyor mu?
1: Faiz
0: Arada birileri var mı?
1: arttırırsa şayet
0: Ben
1: kesin
0: biraz
1: görüşürler.
0: işin insani tarafına, insani iletişim tarafına, oralarda neler olduğunu çok merak ediyorum ama aslında Yavuz Atalay'ı biraz oralara yönlendirmemiz
1: Evet,
0: lazım.
1: değil mi?
0: Hani
1: İşte
0: belki yeni Fed başkanıyla bir şey yapsa, bunları da böyle aradan sorsa çok iyi olabilir.
1: evet. Şimdi tabii öyle zor bir dosyayla mücadele ediyor ki
0: Tabii ki
1: oraya
0: doğru. Yani
1: inemedi.
0: iş çok,
1: Mutlaka
0: iş
1: onu da
0: çok, gündem
1: yapacaktır.
0: yoğun.
1: Aynen öyle.
0: Ama hani gerçekten şimdi bir Merkez Bankası başkanını değiştirdin. Yani değiştirdin derken yine söylüyorum tırnak içinde. İlla şöyle şöyle olmuştur demiyorum. Ama bir değişim istedin. Birini karaladın. Yaraladın. Gitti. Sonraki geldi. Şimdi buna da sürekli indir indir indir. Hani bu böyle sürdüreceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bu Trump. Hani oradaki gerilim artabilir. Pas geçecek, doğru. Yani ama sonrakinde de belki o konjonktür değişebilir diye düşünüyorum. Yine pas geçebilir diye düşünüyorum.
1: Eylül ayında da beklemiyorsunuz
0: Evet.
1: yani.
0: Yani Eylül'e, hani biz Temmuz ayındayız, işte bitiyor. İşte Ağustos'ta acaba bu savaş ve enerji fiyatları ekseni ne olacak?
1: Evet. Peki, Zafer Ergezen şimdi sözlü yönlendirme yapılmayacağını açıklamıştı. Sizce o nasıl bir karar? İşini daha mı
2: Yani
1: zorlaştıracak bir karar yoksa daha rahatlatacak bir karar mı?
2: çok kolaylaştırdığını söylemek zor. Aslında zaten Fed'in ABD Merkez Bankası'nın en büyük güçlerinden bir tanesi, en büyük gücü olarak görülen noktalardan bir tanesi piyasaları yönlendirmesiydi. Yani beklentileri yöneterek aslında orada faiz arttırımlarını veya faize müdahalesini sınırlayan, daha çok beklentilerle piyasayı yönelten, bir indirim yapacaksa veya piyasada etki yapacaksa buna en azından beklentileri yöneterek yapmayı tercih eden bir merkez bankası vardı. O bir miktar değişiyor. Tabii ki bunun da etkileri piyasa tarafında bir miktar daha sert olacak, daha olumsuz olacak. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden de ben buna çok fazla katıldığımı söyleyemem ama tabii herkesin kendi tercihe farklı politikalar uygulanabiliyor. Ben çok bu politika tarafında, bu tarafı destekleyen tarafta değilim açıkçası. Beklenti yönetiminin artık günümüzde çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ki baktığımız zaman da geçmişte bunun örneklerini çok görmüştük. Hem Greenspan başkanlığı döneminde, sonrasında Powell'ın başkanlığı döneminde bu beklenti yönetimiyle Merkez Bankası'nın aslında çok da verimli olabildiğini gördük. Türkiye özelinde de aslında zaten Merkez Bankası'nın da bizim bu beklentileri yönetme tarafını çok daha etkili kullanmaya başladığını, bunun piyasalar üzerinde de etkili olduğunu biliyoruz zaten. Evet, bu kendi tercihi, farklı bir bakış açısı var. Zaten başkan olmadan önce de bunu konuşuyorduk ki başkan olmadan önce de zaten Trump'la arasının açılabileceğini de konuşuyorduk. O da yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bu dönemi geçirsek bile ben Trump ile açıkçası Kevin Warsh'un aynı paralelde çok da benzer düşünmediğini görmekteyim. Faiz indirimlerine şu anki ortamda ise bile faiz indirimleri gerçekleşir mi? Gerçekleşecektir mutlaka ama uygulanacak politikalar tarafında çok da benzer ve aynı şekilde hareket edeceklerini söylemek istiyor. Belki bir parantez burada ABD Başkanı'nı açmak lazım. ABD Başkanı'nın olmasını istediğini söylediği şeylerin tam tersi hareketlerde bulunduğunu da görüyoruz geçtiğimiz dönemde. Ki işte enflasyonu düşürme isteğinin olduğunu biliyoruz. Tam tersi yapmış olduğu, almış olduğu davranışlar, alınan aksiyonlar bunun tam tersini işaret ediyor. İşte petrol fiyatlarındaki artışı gördük. Faiz indirimlerini istiyor ama almış olduğu kararlar bunun tam tersini destekliyor. Bunu tarifeler tarafında da gördük. O yüzden orada ciddi anlamda zaten piyasanın yapılan açıklamalara da tepkisi sınırlı kalmış durumda. Piyasa bir miktar daha artık gerçekleşmeleri görmek istiyor. Bunu da altını not olarak çizmiş olayım.
1: Evet, onu
0: Bir şey
1: belki
0: ekleyebilir miyim?
1: vaktimiz kalırsa biraz daha açarız. Buyurun.
0: Zafer Bey'in bu yönlendirme, beklenti, işte hani
1: Sözü yönlendirme.
0: merkez bankaları. Aslında orada da bence bir farklı bir döneme giriliyor gibi geliyor. Merkez bankalarının özellikle Fed liderliğinde geriye doğru birkaç başkan dahil

0: piyasayla böyle hani yönlendirmeli iletişimi yerine biraz ketum davranması belki daha da faydalı sonuçlar getirebilir merkez bankaları açısından. O dengeyi aşırı şeffaflık diyelim, hani aşırı şeffaflık aleyhine değiştireceklerini düşünüyorum. Biraz ketum kalabilirler. Öyle bir şey olabilir. Onun dışında hani acaba diğer merkez bankaları, diğer merkez bankalarını çok da konuşmuyoruz zaten işte. Biraz Avrupa Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Ama
1: bu da biraz önden yüklemeli bir faiz artışına gittiği için hatta ama çok bak, yoğun
0: yani
1: şekilde
0: aslında sonraki konjonktürde de doğru olanı yaptığını söylememiz lazım. Ama şöyle bir şey var. Piyasaya meydan okuyan bir Trump, hatırlıyoruz, tahvil piyasasını nasıl mahvetmişti ve Amerika için de çok büyük bir risk çıkmıştı. Sonra o sanki böyle uzun yıllar sonra büyük bir stres testi gibiydi. Bir anda çark etti, geri adımlar attı. Yani öyle meydan okumalarla Amerika bile ekonomisini öyle rayına oturtamaz. O tür meydan okumaların olmaması gerekiyor. Ama Merkez Bankası da, yani merkez bankaları da, Fed başta olmak üzere bu kadar yönlendirici olmaya başlarlarsa bir süre sonra piyasa buna uyumlu olmaktansa başka şeyler yapabilir. Yaptıklarını da gördük. O yüzden herkes daha zorlu bir piyasa dönemi yaşıyor gibi geliyor bana.
1: Peki şimdi gelelim aslına bakarsanız bir dahaki böyle merkez bankaları haftasında, merkez bankaları ayında en fazla etkileyecek, işte ikiniz de altını çizdiniz, petrol fiyatları, hem enflasyon açısından, enerji fiyatları açısından. Şimdi dün kahve molası sırasında yaptığımız yayında 83 dolara kadar gerilemişti ama tabii tekrar hem gerilimin artmasıyla hem de işte petrol stoklarındaki gerilemenin etkisiyle bir kısmı ne yazık ki telafi edildi ve yükseldi, yeniden 86 doların üzerine çıktı. Ne dersiniz Zafer Ergezen? Şimdi tabii o endişeli süreç de yeniden başladı. İşte bazı kurumlar yine yıl sonunda 120 dolar olabilir diyor, bu gerilim şayet devam ederse.
2: Yani aslında bütün bu savaş başladığından beri sizinle beraber de konuştuk, defalarca da paylaştım. Neredeyse senaryo, en azından beklentilerimiz aynı şekilde ilerliyor petrolde. Yani 70 dolara kadar gerileceğini düşünmüştük, 180 doların üstüne çıkar demiştik sonrasında. Tabii bunların hepsi senaryoya paralel ilerliyor ama benim beklentilerime göre de gerçekleşmedi çok fazla. Çünkü olayların farklı gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Bugünkü geldiğimiz nokta içerisinde baktığımız zaman özellikle birkaç tane senaryoyu göz önüne almak oldukça önemli diyebiliriz bu noktada. Eğer savaş devam edecekse ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler kapanacaksa burada 100 dolara doğru gitmesi oldukça mümkün. Bunu söyleyebilirim. Eğer bu dönem 2 ayı geçecek bir süreye de ulaşırsa bu sefer 120 dolarlara kadar gitmemiz de mümkün. Özellikle enerji sahaları vurulursa hızlı bir şekilde 120 dolara gidebileceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde eğer bugünkü konjonktür devam ederse, yani Hürmüz'den işte gemiler %50 geçebiliyor durumdaysa, çok da fazla çatışmalar olmuyorsa ama boğaz da tam açılmıyorsa 80-85 dolar aralığında kalmamız da gayet olası ki 85 dolar seviyesini makul görüyorum böyle bir durumda. Tam tersi, eğer Hürmüz'den geçişler yeniden başlarsa, bir anlaşma sağlanırsa, ateşkes sağlanırsa, kalıcı bir anlaşmaya geçmezsek yeniden 70-75 aralığına doğru gideriz. Kalıcı bir anlaşmayla 68 dolarları, hatta belki 67 dolarları da görürüz ama orada çok fazla kalıcı olmasını beklemiyorum. Bir miktar daha orada yukarı yönlü toparlanma görürüz. Çünkü kısa vadeli arz artacaktır. Sonrasında yeniden dengelenme olacaktır. Bir miktar yükseliş görürüz. Böyle 3 tane ana senaryo içerisinde petrol fiyatlarının hareket edeceğini söyleyebilirim. Belki bir not şöyle düşebilirim. Sene başından beri ortalama 80-85 dolar aralığında, yaklaşık 83 dolar diyebiliriz. 83 dolar üzerinde kaldığı sürece petrol fiyatları açıkçası tüm dünyada enflasyon için risk unsuru olmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta başında görmüştük, 90 dolarlara kadar çıkmıştı. Eğer 90 dolarlara kadar gelirse enflasyon tarafında totalde net anlamda 0.5'lik bir etkisi olabilir. Bu da merkez bankalarının faiz arttırma ihtimallerini oldukça arttırır. Bunu da not olarak düşün.
1: Çok teşekkür ederiz.

0: işte faizle en çok zorlayan nokta bu olacak. Çünkü merkez bankaları neye göre yani hiç, aslında bir şey de şöyle, yani merkez bankaları faiz artırmak istiyor da birileri buna karşı çıkıyor falan. Yok, hayır, öyle. Merkez Bankası başkanları da yönetimleri de aslında faizleri niye artırmak istesin? Yani enflasyonla ilişkili bir seviye olabilir. Ne enflasyon isteniyorsa ona göre. Ama işte böyle işte zorlayıcı şeylerde çıkar çatışması başlıyor.
1: Verilerden çok daha fazlası.
0: Çıkar çatışması başlıyor işte. Siyaset diyor ki faiz düşük kalsın. İyi de yani enflasyon yukarı gidiyorsa o da teknik olarak faiz artırmak zorunda. Evet. Zafer Bey'in senaryoları doğru. Zaten savaşın ilk ne diyelim daha böyle savaşa benzer halinde de 85 dolar ortalamalarda kalacağını savaş bitse bile konuşuyorduk burada. Hani sanki öyle bir yere de oturdu bu. Hani ama biz geçen yılın içinde ne gördüydük? İşte 60 dolarlar seviyesindeydi. Bizim Merkez Bankamız 63-64 dolar ortalama bekliyordu. Şu anda işte 80 doların üzerinde bir ortalamaya ulaşmış durumdayız. Yılın ikinci yarısında seyrediyoruz. Bu iş çözülmezse işte bizim bu hep konuştuğumuz enflasyonla ilgili hedeflerimiz, tahminlerimiz revize edilmek zorunda kalacak. Ama en son söylediği senaryo gerçekleşirse Zafer Bey'in, o zaman biz de dünyada rahatlayacak. Ama işte ne diyoruz? Hiç önümüzü göremiyoruz. Onlar da göremiyorlar. O yüzden de sürekli tartışma yaşanıyor. Birisi faiz artırdığında ya niye artırdı ki? Savaş biter. Artırmadığında işte bak böyle bir risk varken nasıl artırmaz? Her ülkede bu gündem var.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, değerli vaktiniz ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra meteoroloji editörümüz Elde Biranayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
2: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
4: Allah. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin kuzeyinde soğuk cephe geçişi sebebiyle 3-4 derecelik hissedilen sıcaklıkta 5-6 derecelik bir düşüş olacak Marmara'da. İç Anadolu'da, Kuzey Ege çevresinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de hissedilecek bu ve tabii ki Karadeniz bölgesinde bu düşüş hissedilecek. 2-3 derece, bazı yerlerde 4-5 derece. Tabii ki soğuk cephe geçişinin ardından konvektif hareket de gök gürültülü sağanakları getirecek beraberinde. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi bugün yağmurlu. Genel olarak çok hafif sağanaklar. Samsun, Ordu çevresinde biraz daha kuvvetli sağanaklar, 20-25 kilo kadar metrekareye düşecek yağış miktarı bekliyoruz. Ve rüzgar hareketliliği de artmış durumda. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Akdeniz'de Poyraz oldukça kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla. Kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Şimdi kuzeyde bu sıcaklık düşüşü varken güneyde sıcak alarm artarak devam ediyor. Kuzey serinliyor, güney ısınıyor. Türkiye'nin kuzeyi ve güneyinde patern biraz farklılaşmış durumda. Kuzeyde sıcaklıkta iniş, güneyde ise artış sürüyor. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak alarmın seviyesi giderek artıyor. Şimdi özellikle Aydın, Muğla, Denizli, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerinde. Ege'de 40 derece bandında, Aydın çevresinde, Güneydoğu Anadolu'da yine 40 derece bandında ama Antalya ve Adana bugün 43 derece gölgede ve günün en sıcak saatinde ki kuvvetli rüzgara rağmen elbette hissedilen sıcaklığın daha da yükselmesini rüzgar biraz engelleyecek ama 43 derece hissedilecek. Günün en sıcak saatinde dolayısıyla çok yüksek rakamlar. Saat 11-16 aralığı bu iller ve bölgelerde kritik. Bu süreçte açık havada güneş altında uzun zaman geçirmemek gerekiyor. Böyle aktiviteleri, işleri bir kenara bırakmak lazım. Tempoyu düşürmekte fayda var. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalmak önemli. Hafif beslenmek, bol su tüketmek önemli ve doğru kıyafetleri seçmek de elbette böyle sıcak alarmın verildiği günler ve zamanlarda kuşkusuz oldukça önemli. Açık renkli pamuklu bol giysileri seçmek gerekiyor. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, belki açık renkli pamuklu şemsiye de kullanabilirsiniz böyle havada. Onun da gölge yapıcı, rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Hatırlatmasıyla birlikte yarının tablosuna bakalım. Yarın da benzer bir manzara ile karşı karşıya kalacağız. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar hafif şekilde devam ederken diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz bölgesinde rüzgar kuzeyli ve kuvvetli. Poyraz yarın da yine saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Kuzey yönlerden hissedilen sıcaklığın yine çok yükselmesine izin vermeyecek. Yarın da kuzey bölgelerimizde 1-2 derecelik bir sıcaklık düşüşü, güneyde ise 1-2 derecelik bir sıcaklık yükselişi söz konusu olacak. Özellikle Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi, Batman'da yarın 44 dereceyi gösterecek gölgede ve günün en sıcak saatinde. Sonrasında cuma günü Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde yağmur aralıklarla hafif şekilde devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş yine bizimle birlikte olacak. Özellikle kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Diyarbakır, Şanlıurfa 43, Batman cuma günü de 44 derece olacak. Öğle saatleri 11-16 aralığı kritik seyretmeye devam edecek güney bölgelerimizde. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalıyor. Başkent'te hava az bulutlu. Yarın ve cuma günü, hatta hafta sonu da Ankara'da hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Ankara'da da 1-2 derece azalacak. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz esiyor. Kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometre hızda. Yarın da esmeye devam edecek. Termometreler aslında sıcak alarm seviyesinde ama rüzgarın rahatlatıcı etkisi kaçınılmaz olacaktır. Yarın da yine aynı şekilde cuma günü sıcak alarm devam edecek. Rüzgar yine kuvvetli ama bugün ve yarına göre biraz daha hafiflemiş olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde Hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
2: Finito!
3: Finito!

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Ya bayılıyorum senin bu tonsil ton.
1: Yok abi.
0: Yok ya, ama bak hayır. Bak tevazunun fazlası haram. Rahmetli anneannem. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize, öyle derdi.
1: Amin.
0: Senin hem pastel renklere olan Allah, düşkünlüğün olsun, hem de tonsil ton noktasındaki bu... Abi çok yakışmış.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Ya Allah razı olsun. İyi bakıyorsun da o yüzden bakışla ilgili bir şey.
0: Mahcup da olursun. Sağ ben biliyorum. Bu kalılarda tamam. Evet. Peki. Çok çok üstelemeyeyim.
1: Zaten kırmızı suratlıyım. Şeyden dolayı.
0: Estağfurullah.
1: Ben... Hayır, öyle yani. Ben çabuk kızarıyorum. Canım. Doğru. Biliyor, güneşe karşı.
0: Güneş. Yaz mevsimi evet, senin evet, biraz hassas evet, evet, davranman gereken bir mevsim
1: yani
0: oluyor.
1: Çabuk renk veriyorum yani hocam. Yani ben CHP'li olamam mesela. CHP'li çok iyi poker oynar mesela.
0: Ha.
1: Tabii ben poker oynayamam. Pokerde biliyorsun.
0: Yüz mimik falan değil mi abi?
1: Tabii, o yüzden ben pek poker oynayamam.
0: Peki.
1: Evet.
0: O zaman haydi bakalım başlayalım. Akşam Gazetesi yine bugün aldı çıtayı. Böyle yine geçen sefer kendisine ait olan çıtayı yine yukarı koydu. Bizim gazetemiz diye söylemiyorum. Hakikaten çok güzel işler yapıyor ve hani... Gündemden tam anlamıyla haberdar olmak istiyoruz diyorsanız eğer, alıyorsunuz her şeyiyle okuyorsunuz. Başta Mustafa Kartoğlu kaptanlığında bütün ekibi buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Bugün ayrı tebriğim Washington temsilcisi, Amerika temsilcisi Yavuz Atalay'a. Yavuz yine çok güzel bir habere imza attı. Akşam Gazetesi'nin manşetinden okurlarıyla buluşturduğu haber. Tabii biz habercilik refleksiyle bunu söylüyoruz. İçerikten ziyade şekil itibariyle çok güzel bir haber. İçerik evet hepimizin yüreğini yakan bu Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin. Soruşturmanın, davanın kilit ismi Umut Altaş. Amerika'da Yavuz Umut Altaş'ı... sokaklarda gezerken bulmuştu. Çok büyük ses getirmişti kamuoyunda. O haberi yapmıştık. Bugün Yavuz'un o geçen sefer yaptığı röportajdan birkaç gün sonra gözaltına alınmıştı Umut Altaş. Bugün de gözaltında tutulduğu merkezde onu ziyaret etti Yavuz Atalay. O konuyla ilgili haber manşette. Gülistan Doku cinayeti. Yani henüz daha yargılama devam ediyor. O yüzden hani neticelenmeden ben daha bu ifadeyi kullanmamaya da dikkat ediyorum. Ama Gülistan Doku cinayetinde bir şeyler daha ortaya çıkıyor. O kilit noktadaki Umut Altaş bir itirafname yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Hikmet abi. O itirafnameyi bugün gazete manşetine taşımış. Özetle şunu söylüyor, valinin, o dönemki vali Tuncay Sonel'in oğlu bir cinayet işlediğini bana itiraf etti diyor. Baban ne dedi diye sorduğumda da gülerek zaten babam halletti detayları diyor. Her satırı önemli olan bir haber, şiddetle tavsiye edelim ve bir kere daha tebrik edeyim ben. Yavuz Atalay'ı.
1: Evet.
0: Yavuz'u da bilirsin. Yani. Şeydir. Tanırsın böyle.
1: Tanırım ama.
0: Atom karınca gibidir. Tabii, yani Yavuz var. Yerinde duramaz. Evet. Yine başarılı bir habere imza atmış. Buradan dediğim gibi tebrik ediyoruz. Ve haberin detaylarını hem gün boyu 24'te hem de sosyal medya hesapları üzerinden, Akşam Gazetesi ve 24'ün hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim.
1: Evet. Tabii önemli bir haber. Ben de birkaç cümle söyleyeyim. Habercilik böyle bir şey zaten. Gazetecilik böyle bir şey. Orada yapmış olması. Bir cinayet var ortada. Tamam, herkes biliyor cinayet var. Bununla ilgili soruşturma, daha doğrusu cinayet detayları artık öğrenilmeye çalışılıyor. Cinayet olduğu ortada yalnız. Tabii detaylar önemli. Nasıl olduğu, yani nasıl kapatılabildiği, nasıl gidebildiği, nasıl kaçabildiği. Burada işte mesela başlıkta çok ağır şeyler var. Gülerek babam halletti dedi. Diyor falan. Yani bunların hepsi tabii can atıcı şeyler ama bu konuda dediğin gibi bunu oradan, yani okyanus ötesinden takip edebilmek, haber oradan haber alabilmek detaylı. Çünkü her birkaç haftadır, özellikle son haftalarda bu mevzu televizyon kanallarında, haberlerde, köşe yazılarında
0: evet.
1: oldukça geniş yer aldı. Vali meselesi var, detaylar falan filan var. Tebrik ediyorum ben de. Dediğin gibi detayları tabii burada anlat. Burada bizim programımız bunun böyle bir program değil olmadığı için.
0: Hı hı.
1: Ama haberi verdik, önemini anlattık. Gazetecilik açısından da kıymetini bahsettik diyorum. Tebrik ediyorum ben de habercimize.
0: O zaman gündemimize geçelim.
1: Evet.
0: Madem Amerika ile başladık, Amerika ile devam edelim.
1: Sarı saçlı mavi gözlüm konuştu mu?
0: Sarı saçlın mavi gözlüm bilakis konuşmadı.
1: Ne dedi?
0: Yani mesela? Asıl haber konuşmamış olması diyeceğim sen şimdi. O da bu soykırımcı bebek katili katliam sorumlusu Netanyahu 1,5 yılda 8. kez Beyaz Saray'a gitmişti ya.
1: Evet.
0: Bu sefer fevkalade soğuk duş etkisiyle karşı karşıya kalmış. Çok soğuk karşılanmış. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Tek kare fotoğraf yayınlandı. Protokol kapısından değil, yan kapıdan alındı. Falan filan.
1: Bunlar hiç beni bağlamaz hocam.
0: Öyle mi?
1: Umurumda değil.
0: Ağzını bile açamadı demiş. Tarafı, bak,
1: ya tamam ama yani hocam yani. Şimdi biz böyle çok gördük bu işte. Ben biraz daha önce bunu anlatırken de bunu ifadeyi kullandım. İşte 48, 50, 57, 64, 62 Moşe dayan dönemleri falan filan. 2014 en son en büyük 2500 sivilin katledilmesi. O zaman da hepsi kötüydü. Hepsi katildi yani. Bunlar yeni katiller değil. Ne yaptı dünya bunun için? Ne yaptılar? Ne oldu? Şimdi bu adam kötü karşılandı. Haber bir de haber değeri var mıdır? Vardır. Arkasını döndü, mabadını gösterdi, hareket çekti falan.
0: Sandalyesini tutuyordu.
1: Tabii ikili beşli berger hareketi yaptı, dönüş yaptı.
0: Hmm.
1: Burgu hareketiyle indi aşağı. Bir de böyle baktı falan. Bu çubuk düzen iş yap. Çubukçuları bakacaksın o işleri. Ben neticeye bakarım. Tamam mı? ABD bu musibetten kurtulabilecek mi? Sarı saçlı mavi gözlü Pentagon'a rağmen, Deep State'e rağmen, yani derin devlete rağmen Amerika'yı bağımsızlaştırabilecek mi? Mesela hocam. Yani 350 milyon ketçapla mayonez yiyen, French fries ne o, patates kızartması yiyen adamlar akıllanabilecekler mi? Bir aydınlanma yaşayacaklar mı hocam?
0: Hı.
1: Gerisi dedikodu. Öyle oturdu, böyle kalktı. Ben şunu görmedim mi? Geçen sene görmedim mi? Netanyahu'nun bir ABD başkanı alamayacağı alkışı aldı mı?
0: Ha tabii. Ha. Tabii.
1: Ne zaman aldı bunu?
0: Kongrede.
1: Tamam, ne zaman aldı? 50 bin kişiyi katlettikten sonra aldı.
0: Doğru.
1: Arkasını dönmüş. Takla at, çorabını çekerken çorabını jartiyen çorap jartiyeni kullanmış. Bana ne? Kendi aranızdaki falan. Onu Özkan Yalım'a sorun. Ben bilmiyorum onu işte.
0: Hı.
1: O yüzden yani aldı. No so what? Anam, yavrucu. Buz gibi karşılan. So what? Ne oldu?
0: Hı.
1: Ulan bir daha ne yaptı abi? Darbe mi yaptı? Donanma mı gönderdi oraya? Yani o yüzden bunları at terli yemezler.
0: Tamam.
1: Sarı saçlı mavi gözlü destekliyoruz ama ne için destek? Bak sen bir Siyonist değilsin. Bak işte daha önceki Biden.
0: Ben Siyonist. Siyonist
1: tabii.
0: Evet.
1: Ben buyum. Ben katilim dedi la.
0: Evet.
1: Ben katillere ben öperim katili dedi.
0: Evet dedi.
1: Bu budur.
0: Doğru.
1: Çünkü katil o. Sen değilsen eğer. Evanjeliksen. Başka bir ortodoks bilmem neysen. Meşrebin neyse. Ona göre davranacaksın. Ve bu makus talihi değiştireceksin. ABD'nin.
0: Bir icraat görelim diyorsun.
1: Tabii yani. Göreceğiz.

0: İcraat yani, görene kadar tabii, da tabii, ihtiyatlı iyimserlik içindeyiz tabii, diyor tabii. Hikmet Şimdi Beyefendi.
1: Bizim de insanlar
0: diplomatik hani ifadeyle.
1: Amerikalı ve gevurca konuşuyoruz yani wishful diyorlar. Ya adam temennisini anlatıyor bize. Bak böyle oldu mu? Ya bırakın bir saniye durun yani. Bunun ABD için de geçerli bu. Almanya için de geçerli. Bazı ülkeler geçerli. İngiltere. İnsani yardım devam ediyor. Yemezler. Dur. İnsani yardımdan önce senin bagajın öyle dolu ki. Yeryüzündeki katliamların çoğu senin mitolojinden çıktı ya. Sen çıkarttın bunları yani. Lan Falkland'da ne işin var senin mesela değil mi? Sorarlar adamı. Adam demirliydi. Savaştı ben hatırlıyorum. Bizim gençlerimizde. Arjantin, İngiltere savaştı mesela. Bir yere gidiyorsun bir okyanusta bir yere. Antarktika'nın bilmem ne İngiltere bayrağı duruyor orada mesela. Dünyayı sömürmüş bir adamsın yani. Bir memleketsin, milletsin. ABD'de öyle değil mi hocam? Milyonlarca Afrikalıyı köleleştir. Bedava iş gücünden dünya hükümet. Değil mi? Tarlalara sür. Bedava. Evet. Şeker pancarı, mısır ektir adamlara. O zamanki milyonlar doları al sermaye. Bir de Yahudi sermayesi içeri topla. Dünyayı yok et. Budur yani. Böyle güç kazandı bu adamlar. O yüzden ben böyle hani bir cümleyle ikna olacak bir insan değilim. Göreceğim arkadaş. Şu demesi lazım. Bak. Hı. Bizde o lider var arkadaş. Ve bir kişi var ki dünyanın en doğru yazısını yazmıştır. Kim o biliyor musun?
0: Kim abi?
1: Hürriyet'in eski yazarı Oktay Ekşi. En evet, doğru yazarı yazmıştır. En doğru yazıyı o yazmıştır.
0: Ne demiş?
1: Kimsenin yani maçası yemedi. Biz mutlu olduk. O hamasetle yürüdük. Ama o doğru yazıyı yazdı.
0: Ne yazdı?
1: One minute diye. Bir de one minute. One minute. Kaldır elini.
0: Tamam.
1: Çünkü dur. Heh. Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Adam bak oradan uyarıyor. Öldürmeyi iyi biliyorsun bak. Karşı koydu ya. Kime? Siyonistlere.
0: Tamam. Meydan oku. Oktay Ekşi'ne yazdı onu merak
1: bundan
0: ediyorum.
1: Bundan sonra dedi artık dedi, Türkiye'de geleceği dedi. Yani bu sıkıntı yaşayacağız dedi. Neden? Sen İsrail'e karşı koydun ha?
0: Allah
1: Allah. Bir yazı ya. Önde ortada Hürriyet'in ortasında Oktay Ekşi şeyi doğru vardı. Daha önce aynı zırh tapoz küfretmişti bizi hatırlıyorsun. Anavrat küfürlü bir şey yaptı. Özür kaçtı gitti sonra. Başka.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ama o söylediği şey doğruydu. Bundan sonra artık...
0: Ne demişti söyleyeyim ya, sana? Bunlar para için analarını satar demişti. Bilmem evet, ne demişti.
1: Aynen bu ifade kullanmıştı.
0: Aşağılıkça, evet, alçakça aynen bir ifadeyi köşeye yazabilmişti.
1: O yüzden zırh tapoz.
0: Şunu da hatırlatalım. CHP'den de milletvekili seçilmişti sonrası ama tarafsız gazeteci tabii. Oktay Ekşi.
1: Hocam o değil.
0: CHP'den milletvekili ben şeyden hatırlıyorum CHP... en yaşlı üye sıfatıyla meclis açardı yasama yılları tamam başında.
1: Şöyle bir gerçek var. CHP'nin de bir hasretini daha ortaya koymuş oldu istemeden. Bak tam buradan gidiyordum hiç istemiyorum görmek istemiyorum. Abi atıyor taktım CHP'yi görmek istemiyorum. Dün arkadaşlar bazıları bir toplantıdaydık konuşuyoruz. Abi dedi nasıl dedi hala dedi mevzu buluyorsun dedi ben bulmuyorum.
0: Mevzu beni buluyor.
1: Hayır, tabii. Abi parça ne konuşacaksınız? Abi ben parçalamadım ya. Parçası önüme düştü. Yani bırak çekilmez. Çekildi ana köşeye. İstemiyorum lan bulaşma. İğrençsiniz yani. Abi kim ki bu millete küfrediyor ana avrat? CHP'nin baş tacıdır hocam. Baş, şişt, bir dakika. Bunu yaptı yaptınız. Dedik ki bu o zaman cehalet dönemiydi. Cahil dönemi. Geçen iki sene önce yaptınız. Bize geri zekalı beyni emcüklenmiş denen kızı aldınız baş köşeye oturttun ya. Ben kandırılmışım. Ulan orada kandırıl, burada kandırıl. Ahbapta ben vermedim, onlar verdi, verdirttim. Yani hepiniz oradaydınız lan.
0: Dürürsen
1: hepsi sabah yatıyor şimdi.
0: Daha var, var.
1: Hocam, var. Ne, yine böyle gazete, hocam bu arada?
0: Gazetecilere...
1: Oktay Ekşi meselesi.
0: Ayar vermeye çalışan...
1: Neden evet dedim bu sektörü? Burada geleceğiz. Bir metafor var, onu anlayalım arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Adam bir şey bildiği için söyledi bunu. O da şu... EPS'in uşağıysan, kuyruğunu biz tutuyorsa kuyruklarını, bir tanesini, işi bilirsin. Erdoğan dedi böyle dünyayı meydan okudu ya dedi. Bunun bedelini ödetirler. Doğru söyledi. Çok bedelini dedik. FETÖ devreye girdi. Amerikan oğlanları devreye girdi. Müslümanlık çocukları olan ve hala hazır devam eden CHP ve Zihniyet devreye girdi. Savaş açtılar bize. Nefes aldırmadılar. Dediler bu Türkiye bizim kölemizdi. Ne oldu? Bunda kardaktı. Hop hop hop hop. Demirel hop Ecevit hop bir daha Demirel hop bir de böyle atlamak atlar aferin al babanı hadi yürü bakalım. Böyle biz yaşadık hocam vallahi böyle yaşadık.
0: Doğru doğru.
1: Bir şimdi... de Genelkurmay ışıkları vardı yadan bir de Yargıtay vardı jüristokrasi. Abi çok kapatamıyoruz darbe de yapacak halimiz yok. Oh, sabah geç kalkmışız abi sen kapat ya tamam dava açıyorum Uğral Savaş açıyorum davayı aç kapat kapat oh oh rahat. Ne oldu bir Türk dünyaya bedel hop rappa Özgür Özel 2026 model. Neydi? Köle Bitti Efendisi'dir. Ha. Atatürk fotoğrafı, kasket, hop traklı, hop bana, Türk milleti falan. Bu kadar. Türkiye buydu ya. Dedi o, ne zaman ki dünyayı meydan okudu, hı, o one minute'i çek,

0: Ulan dedi, ben bağımsız ülkeyim, Osmanlıyım, seni gebertirim dedi. Bu budur. Seni ben burada öttürmem burun dedi. Ben seninle savaşlar dedi. Dedi, ilan etti. Hemen bütün dünya çullandı üzerimize.
1: Şimdi.
0: O yüzden
1: o zaman önemli şey. Netanyahu'dan nereye geldik? Oktay Eşi'ye kadar gittik ya.
0: Ama neyse, ona inanmak
1: lazım. Lazım.
0: Tabii tabii.
1: Öyle şimdi lazım. Hikmet Bey özetle diyor ki Netanyahu ile Trump'ın diyor bilmiyorum buluşmasından sızan bilgiler diyor. İhtiyatlı iyimserlikle takip ettiğimiz
0: daha
1: bir mesele diyor.
0: Daha kötü olur inşallah diyeyim, ne diyeyim abi.
1: Fakat Atina ve Tel Aviv Atina ve Tel Aviv basınını bugün akşam gazetesi konu almış. Onlar bir endişe içerisindeler.
0: İnşallah Hikmet inşallah. Abi. Ben de çok yani,
1: F-35'lere dönüş çok yakın demişler. Ve işte Erdoğan'la Trump'ın dostluğu bizim başımıza fena çorap örecek demişler.
0: İnşallah örür. Örer.
1: Örür.
0: Örür.
1: Tamam. İnşallah örür.
0: F-35'i verse ne yazar, vermese ne yazar. Hocam biz motorumuzu yapıyoruz. Verin diye diyelim biz de. Yani hep haklı çıkalım en azından. Abi vermedi, ben yaptım ya. Tamam. Öyle olsun.
1: Şahane.
0: Şey gibi S-400 gibi hisar, cirit. Vermedin yaptım abi, ne yapayım? Ha bak, istemezdim. Keşke senden alaydım da sen para kazanaydın. Ama abi sen de kabahat.
1: Doğru.
0: Dükkan senin. Ben yaptım abi. Vereyim mi? Lazım mı? Ömer abi şöyle. Lazım mı almanı? Lazım mı? İhkan, ihtikokun. Ya. Füze. Var bende. Füze diye bir şey yok tabii. Sallıda. Mizahi. Almancası ne? Müsil mi nedir bilmiyorum. Ha. Bit. Füze.
1: Füze.
0: Füze. Tamam. Ben şimdi, salladım işte. İhkan,
1: şimdi Hikmet abi.
0: Oh be. Rahatladım bey. Ben böyle dün, bana böyle geldim.
1: Bak mesela bugün yine gazetelerde sabah böyle yoğun bir haber bombardımanına tutuluyoruz efendim. Gazetelerin tamamı. Şu hani dün Manavgat yangınının yıl dönümü demiştik ya abi. Bugün gazetelerde dün de değindik biz buna. Nasıl değindik? Bu devlet aciz, devlet yok alçaklığını sergileyen koro ahbapta ortaya çıkmıştı depremde. Ama biz bu koroyu aynı 32 kısım tekmili birden tamamını, hepsini bir arada mesela orman yangınlarında da görmüştük. Orman yangınlarında ya, Manavgat'ta dün seneyi devriyesi olan Polat aldıysanız şu sabahın birinci sayfasından verilen sözler tutuldu. Evimizde çok mutluyuz haberi var. Yoksa da şeyden kameradan göstereyim. Şu birinci sayfada şurada gayet keyifli yangın zedelere yani afet zedelere.
0: Ya abi ne bileyim abi ya.
1: Devletin vallahi verdiği sözleri yerine getirdiğine ilişkin haber var. Şimdi dur tane tane.
0: Sonun devri.
1: Hani devlet yok ya, hani ahbap var ya, hani o alçak koro şimdi hepsinin birden takkesi düştü, keli göründü. Ama işte biz de biliyorduk zaten, çok üzgünüz, aldatıldık falan diyorlar ya. Bu haberden bahsediyorum. Onların hepsi yangında da vardı. Manavgat yangınında da, sair orman yangınları ile mücadelemiz hat safhada devam ederken de vardı. Dünyaya çağrı yapıyorlardı uluslararası. Değil mi abi? Evet. Help Turkey falan.
0: Evet, yani
1: şimdi konuyu bir yere getireceğim. Ha, daha o yüzden abi, anlattım.
0: Ben de sivri kalem bulmadım. Bul. Evet abi dinliyorum.
1: Kubilay bunun kalemlerini de bir ucunu evet, açtın.
0: Açmamız
1: ya
0: lazım.
1: Olur mu?
0: İki yıldır böyle duruyor bunlar.
1: Tamam.
0: Yazıldım kanka.
1: Ama yani
0: biz ama okuldayken böyle buraya kadar gelirdi.
1: Ne kadar küçüğün ne kadar kullanırsak o kadar marifetliydi. Hayır. Ha. Yani ben bir aferin alırdım mesela rahmetli babamdan.
0: Haklısın da ya.
1: Aferin ya, buraya kadar kullandın yani falan diye.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla
0: çok çalıştık hocam. Yürü maaşlı olarak. Kaçıncı
1: öyle şeylerimiz
0: bak,
1: olurdu.
0: Gere rağmen olayı dağıttım. Bak
1: Fransa'da yani bir orman yangını var abi.
0: Evet.
1: Fransa'daki orman yangınına
0: geçmiş
1: bu
0: olsun.
1: Bu bizim sanatçı sepetçi takımının yetersiz dediği Türkiye'den yangın söndürme uçağı desteği gitti. Tabii bunlar görmedi. İspanya'dan 5 kişilik ekip geldi, günler sonra umutluyum diyen Cem Seymen mesela. Ben adını söyleyeceğim onun. Cem Seymen, İspanya'dan 5 kişilik ekip geldi, İlk kez umutluyum, ormanlarımızı kurtaracağız falan diyen Cem Seymen görmedi bunu mesela. Biz Fransa'daki yardıma destekte bulunduk. Cem Seymen görmedi ya da onun şurekası görmedi.
0: Kim abi?
1: Kim gördü? Macron gördü. Evet, yani bu paylaşımı yapan görmedi. Kim gördü efendim? Fransa Cumhurbaşkanı gördü. Bugün gazetelerde Macron'un Türkiye'ye teşekkürü de hemen hemen bütün gazetelerde yer alıyor. Sosyal medya paylaşımında Sayın Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya desteğe gidiyoruz paylaşımını alıp teşekkürler Türkiye mesajıyla.
2: Ne hoş aslında, ne kadar güzel bir şey değil mi?
1: Türk bayrağını koyan.
2: Çok hoş.
1: Bir yani. Fransa Cumhurbaşkanı görüyoruz.
2: Biz vakti zamanında Fransa'ya müdahale edip de Fransa'nın bir cevabı da vardır yani. O zaman Yavuz
1: Ben ki Akderya, Karaderya, Kızılderya, Kanuni Hocam, Sultan Süleyman'ın meşhur mektubu vardır efendim.
2: O, yani güzel bir mektup.
1: Peki.
2: Şey yapmayayım orayı
1: çok
2: fazla uzatmayayım.
1: Ya.
2: Ama şu var hocam, bak aslında enteresan bir şey. Bir anda aklıma o geldi. Biraz önce baştan lafı giydire giydire geldin ya. Yok Cemal Seyma bunu yaptı bundan. Sanatçılar böyle rezil kepaze. Doğru doğru.
1: Kepaze hepsi.
2: Bu şu anda aynı ahbapta olduğu gibi. Kendimizi yalnız hissediyoruz. Devlete verme, ahbaba ver. Devlet aciz, bu değil. Bu çok güzel çalıyor ve söylüyor. Devlete verme. Neden? Bak bunun sebebi, bu çok enteresan bir şey. Öyle bir şeyden geçiriyorsun ki diyorsun ki neden yapabilir bir insan? Soru bu. Parti. Yeni parti. Neden? En güzel soru. Neden kurdun? Nedir farkınız? Bana anlat misyonunu, da farklı bir şey yapmıyor.
1: İdeoloji mi? Proje mi?
2: Tamam.
1: Değil
2: neden
1: mi abi?
2: Neden bunu yaptın diye sor. Benim asıl takıldığım, ben bunların böyle olduğunu biliyorum. Çok üzülüyorum. Genel mağdursun. Buna aşağılık insanlar. Bak böyle kariyer mariyer, poponu aç göster, beş oradan, üç buradan.
1: Sanat eskiden sanattı.
2: Tamam. Ya bu yani bu benim için.
1: Son yıllar.
2: Benim lafımı o zaman tarihi çok yazdım onu. Benim buluşumdur o. Tescildir bende. Sanatçı dediğin halka mal olur. Hı hı. Halka mal olan kişidir. Halk onu karşılık verir.
1: Doğru.
2: Onu halka mal eder. Bilindir arkadaşlar. Bizimkiler halka rağmen mallar, mal. Mal yani. Bildiği düz mal. Hadi hayvan yani.
1: Halka mal olmamışlar, halka rağmen mal olmuşlar.
2: Halka, benim halkım güzel. Benim insanım güzel.
1: Çağ.
2: Her şeyi güzel. Müziği anlar. Her şeyden anlar. Makamlardan anlar. Türküsünden anlar. Efendim Fazıl Say çalınca anlar. Herkesin insanı var benim. Benim var. Benim kültürel dokum çok derin.
1: Tiyatro komedi sanatçısı anlar, deyince anlar. Neşet Uygur'un anlar. Avuçları patlayana anlar. Kadar alkışlar. Gırgırıye, mırgırıye, ıvır zıvır tantanasına yapar ya.
2: O yüzden
1: doğru,
2: ben
1: doğru,
2: halka
1: doğru.
2: Mal olan, halka mal olan insanı kastediyorum. Bütün bu cümleleri şunun için kuruyorum. Sen kimsin? Sanatçı. Bu da Aydın Orhan abinin cümlesi de çok güzel bir, bayılırım ona. Aykırı insan bu da doğrudur. Sanatçı aykırıdır hocam. Sanatçıyısın yani. Aykırısın. Başka bir alemde yaşıyorsun.
1: Tamam.
2: Üretiyorsun. Güzel. Üretiyorum abi ben. Bak ürettim.
1: Tamam.
2: Senin görmediğin şeyi gördüm abi. Güzel. Tamam. Sanatçı aykırı olur. Hı. Yani aslında genel madde aydın aykırı olur ama makulü bulmak zorundasın. Ben sanatçıyım, soyunup karımı millette seviştirebiliyorum. Niye? Sanat için. Değil. Sana şahlı bitimsin yani. Benim dokuma uygun değil bu. Anladın mı? Hani soba borusu koyup da güldür güldür şov. Adam yanlışlıkla bir tane bir sergi var. Bir sürü eserler var. Hı. Hani duvara buz batlamak gibi.
1: Tamam.
2: Oradaki adam da orada alttan depodan getirdiği soba borusu koymuş oraya. Paspasla silerken unutmuş orada boruyu. Boru böyle dizisi duruyor, şöyle duruyor. Soba borusu böyle duruyor. Kahverengi olandan.
1: Tamam.
2: Herkes görüyor. Burada ne demek istemektedir? Burada sanatçı toplumun bu irdemsel yoğuşmasını siyah veriyor. Bakayım, siyah. Kaç lira bu? Adam geliyor. Ya kardeş bir dakika, ne yapıyorsun? Ya şu boru yutmuşum onu alıyor gidiyor. Ya, bu ahmaklık başka bir seviye.
1: Evet evet, maalesef.
2: Yani Mustafa Sandal'ın müzik iğrençtir. 70 model Erol Evgin'in hala 70 model bir yer duysa anlarsın. O, 3 saniye dinle onun öyle müzik falan değil bunlar. Yani ben sana yanlış anlamasın. Şimdi bu adamlar çıkmışlar. Şahan Gökbakan. Bilir sana bir karşılık verdi İvedik'ten.
1: Evet.
2: Sana bir değer verdi. Değil
1: verdi.
2: Mi? İnsan ol lan. Adam ol lan. Adam ol. Hayko Cepi diye bağırdı. Kitlen var. İnsan ol. Bak her şeyden önce. Aykırı ol. Ama makulü bul. Benle savaşma.
1: Aynen öyle.
2: Almış yerine yangın topunu. benim ağrıma giden şey şu. Niçin hocam? Soru neydi hocam? Neden bunu yaptın? 3 milyon takipçim var. Yok eline kaz aldın. Neden bunu yaptın lan? Yaptınız ulan hepiniz.
1: Hepiniz oradaydınız yani. Neden, hiç neden, bana yok aldatıldık. Neden, yok uyutulduk. Yok eşef duyuyoruz falan.
2: İşte bu sefillik, bu alçaklık beni kaldırmıyor. Dokunmazdım ama ne dedim biliyor musun? Şunu. Devlet yangında da öyle bak. Bak yangında da öyle. Depremde de öyle. Bak ahbap da öyle. Dikkat et bak. Ahbap Yani de

0: deprem artı orman yangını.
1: Evet.
0: Mesele şu. Biz muhalifiz. Evet ol. Bana ne?
1: Ol.
0: Ama o yüzden devleti itibarsızlaştırmamız lazım. Çünkü çok uzun süre Recep Tayyip Erdoğan bu iktidarda. Evet gitmesi lazım. Hayba derif. Çok özür dilerim. Yıkılarak mı gitsin?

0: Yani bak şimdi yani, bak orman yangını Erdoğan gitsin. Deprem oldu. Ulan şuradaki utanın lan utanın peki utanın. Abi. Benim kızdığım şey şu. Ya adam dünyada hiçbir sosyal devlet yok. Ya yarım milyon konut yapılmaz. Yangın oldu diye ev yapılmaz. Dünyada yapmazlar. Ben bütün dünyayı biliyorsun gezdim biliyorum dünyayı. Batıyı da biliyorum doğuyu da biliyorum. Ya abi Almanya'da olsa yapmaz Amerika'da yapmaz.
1: Aynen öyle.
0: Ya ne kadar sigorta poliçen var mı kardeşim?
1: Yapmadılar.
0: Var mı yok. Köyde misin sen? Sen seninki mera sayılıyor. Bana ne kardeşim? Evin oraya kurmasaydın. Oraya kestiydin ağaçları. Der devletler. Dünyanın en gelişmiş devletlerine bahsediyorum. Benim devletim gidip kucak açtı bunlara ya. Her türlü imkansız kaldı. Sen aynen. Çıkacaksın oradan burada. Ahbap para topla. Ye kumarda bas git.
1: Devlet yok diye de bağır bir de.
0: Sanatçı. Ne o? Orman yangını oldu. Derdi devlet Allah'ım. Help Turkey. Ya bu aşağılık insanlarla özür dilerim ama yani bu muhalefet var değil. Bu muhalefet tarzı da ortaya koyan Cumhuriyet Halk Partisi biliyor musun?
1: Şimdi sana...
0: Çok acı bir şey yani.
1: Şenay Hanım'dan bir soru geldi.
0: Buyur.
1: İlerleyen dakikalardaki gündem maddelerimizde bu soruyu cevapla.
0: İnşallah. Bu biliyorsam.
1: Atatürk de yeni partiye geçti mi diyor özetle. Yani özetle şunu özetle şunu söylüyor. Diyor ki şimdi yeni bir parti kuruldu bir de CHP var. Atatürkçüler hangisinde olacak diyor.
0: Tabii.
1: Onu koy kenara. O soruya cevap isteyeceğim. Evet. Şimdi dedin ya az önce ya Erdoğan zarar görsün de
0: Türkiye batsın, ölsün,
1: ne olursa olsun. Tabii. Dün muazzam bir kritik muazzamlıktan kastım. O kritik bir konu vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Irak Başbakanı vardı. Kritik diyorum çünkü tam terörsüz tabii. Türkiye terörsüz bölge döneminde.
0: Çok
1: tam
0: doğru,
1: dünyada doğru. Haritaların yeniden şekillendiği dönemde. Tam Suriye'nin o Bağız baskısından özgürlüğüne kavuştuğu coğrafyamızın İsrail'in o sapık planlarını hayata geçiremeyeceği kadar doğru adımlar attığı dönemde kritik bir konuk. Irak Başbakanı. Ve Kerkük'teki petrol sahalarına Türkiye ortak oldu diye bugün Sabah gazetesi bu
0: Türk
1: manşette.
0: Değil mi?
1: Evet evet bu manşette vermiş. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir dalgalanma oldu Hikmet abi. Belki takip ettin belki
0: yok, edemedim. Etmedin. Ben dün akşam.
1: Türkiye ile Irak arasında stratejik düzeydeki işbirliği çerçevesinde 5 anlaşma imzalandı. Şimdi bu 5 anlaşmadan biri kalkınma yolu projesine ilişkin. Bizim Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloğlu'yla Iraklı mevkidaşının birlikte imzalayacakları bir anlaşmaydı. Ya bu anlaşma Iraklı bakan direndiği için bak bak dikkat et. Irak Başbakanı demiyorum. Iraklı bakan direndiği için imzalanmadı, kriz çıktı. Sosyal medya yıkılıyor ama var ya nasıl mutlular Hikmet abi. Erdoğan'ın bulunduğu bir ortamda kriz çıktı. Meselenin aslına bir bakayım dedim. Bir, meseleyi o esnada ortaya çıkaran Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki bir dakika ya 5 olacak. Bir dinleyebilir miyiz? O ses var mı? Ses var mı? Dinleyebilir miyiz? Hadi bakalım.
2: Şükran cezilen.
3: Yanlış olmasın.
2: Vazir-i nakil.
3: 5 anlaşma değil miydi?
2: 5 mevkuat. Mantarık tenmiye.
3: Hakan. Hamse.
1: Hamse.
0: Reis-i Cumhuriyet.
1: Mesele şuydu efendim.
0: Hamse.
1: Irak içinde bir iletişim. Yani Irak heyeti içinde bir iletişim kopukluğu vardı. Aslına bakarsanız bu anlaşmalar imzalanmıştı. Daha önceden imzalanmıştı. Bu liderlerin öyle nezaretinde. Zaten, tabii o, şey o da yani o NATO zirvesinde her lider NATO zirvesi toplandığında NATO sonuç bildirgesi zaten imzalı halde oluyor efendim. Evet. Liderler sadece görüntü ve imza veriyorlar orada. Neyse çok önemli değil de mesele şu.
0: Ya onu o kadar anlıyorlardı ya o kadar gerizekalı olamazlar.
1: Mesele
0: ya,
1: şu. Yani. Bir Sayın Cumhurbaşkanı kül yutmuyor. O Irak'ın kendi içinden kaynaklı iletişimsizliğinin bir şekilde önüne geçti Sayın Cumhurbaşkanı. İki, bu Irak Ulaştırma Bakanı biraz İran tandansında bir adammış abi. Biraz ona yakınmış. Biraz böyle iç siyasi abi, dengeler ben, bilmem neler falan derken hasıl kelam kendi başbakanını da zor durumda bırakacak. Böyle bir hareket gibi bir şey oldu gibi. Ama o çok mutlu olduğunuz büyük kriz çıktı, masa devrildi falan böyle bir dünya yok. Mesele çok kısa süre içerisinde gerçeği ortaya çıktığında hepsi birden yeniden sustu. Hiç vazgeçmiyorlar.
0: Ben görmedim hocam. İlk defa duyuyorum.
1: Hiç vazgeçmiyorlar.

0: Erdoğan gitsin de, Erdoğan zarar görsün de, Erdoğan yanlış yapsın
1: ama
0: da...
1: Canım, çok özledim ama yani hakkını yemeyelim de ya. Demin dışında şu bence çok küçük bir detay ya. Ben özür dilerim, ben takip etmedim. Belki o ortaya sabah kaçta oldu bu aşağı yukarı?
0: Daha dün akşam saatleri işte.
1: Tamam yani gazete yansımamış bile.
0: Tabii. Yani nesine yansıyacak? Sosyal medyada ama rüzgar bak, yapıyorlar ya.
1: Bizi bu hale getiren zihniyetten asıl oradan dem vurmak lazım. Ama Erdoğan orada o kadar şey var. Şey komik gittik de var gördüğü dinledim. Ya beş değil mi ya? Beş diyor.
2: Hamza.
1: Arapça değil mi? Olduğu için çok hoşuma gittim. Bir de Erdoğan rahatlığı diye bir şey var hocam. Erdoğan konforu diye bir şey var. Bu da herkese nasip olmaz. Rabbim Allah hayır uzun ömürler versin Sayın Cumhurbaşkanımıza.
2: Amin.
1: Ama bu herkes nasip olacak bir şey değil. Maşallah, barakallah, la hale ve la kuvvete illa billah. Madem Hamza diyor, ben de Arapça devam edeyim. Gerçek ama bunu içten söylüyorum yani. Allah ona uzun ömürler versin, hayır ömürler versin. Bir Erdoğan konforu oluşması için kolay değil. Bir ülkeye en az bir çeyrek asır damga vurman lazım. Bu adam vurdu bu damgayı. Ben hep bir ifade kullanıyorum bazen, yanlış anlaşılıyor ama derinliğini anlayanlar vardı. Kendisi kendi yeri dolduramaz artık bu saatten sonra.
2: Çıtayı öyle Türkiye, arşa çaktı ki.
1: Türkiye'den büyük tür lafı gibi düşün yani. Bu kadar. Bu Erdoğan. Şeyi güzelliği. Ben burada tek yorum yaparım. Ben tek yorum bile yapmam. Şimdi o dedim ya. Bilmem Türkiye'de oturduğu yerden yani böyle affedersin geğirirken 5 milyon lira ayda kazanan bir adamın elinde kazla dağları kesiyoruz denen bir ülkede ya da elinde çubuklarla 6 ay boyunca Ukrayna'ya girdi girmedi tankı konuşan bir medyayla bu iş böyle gitmez hocam. Bana şunu anlat. Neden? Cevabını versin hocam. Sebep ve sonuç. Abi neden sen oturup da biraz önce Macron'un teşekkür ederim Türkiye dediği gibi. Ya bu ülkede yangın çıkmış ve ortada hiçbir fol yok, yumurta yok. Dünyanın Kaliforniya'da 3 ay yağmış. Yanmış. Sibirya.
2: Dokunmadılar.
1: Peki siz müdahale edemeyiz. Yanacak. Bitecek. Kül olacak. Ondan sonra kaç hektar? 1,5 hektar. Biz de abanın geldi uçak tepeme indi. Muhittin Böcek, hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum.
1: Ya nerede bu devlet diye bağırıyor Muhittin Böcek.
2: Yani sen bunu bağıracağını yukarıdan helikopter.
1: O paraları vereceğini bilmem ne için. Değil mi?
2: Ya. Muhittin Böcek.
1: Aile. Tamam. Akrabayeti Arluk ile.
2: Tamam.
1: Toplayacağınızı. Tamam. Senin bari derler. Bu vicdansızlık böyle bir şey. Bak bunu diyorsun, haber olmuş. Birkaç dakika belki sosyal medyada sallandı. Umurumda değil. Ola haber de değil. Ha, dediğin çok doğru. O zaten o bütün anlaşmalar bizim gittiğimiz o Sayın Cumhurbaşkanı'na gittiğimiz zaman herhangi bir şekilde işte o Arnavutluk'ta, Macaristan'da, Almanya'da gittiğimizde onu imzalamadan önce o zaten bitmiştir.
2: Hazır.
1: Hazır. Aynen. Bitmiştir o zaten.
2: Müzakereleri yapılmış, görüşmeleri yapılmış, nihai şekli verilmiş.
1: Biraz önceki, biraz lafıma gir. Erdoğan konforu diye bir şey var, rahatlığı diye bir şey var. Uluslararası toplantılar da bunu yapıyor, açılışlar da bunu yapıyor. Benim hoşuma gidiyor. Şu açıdan hoşuma gidiyor. Hiç yapmacık gelmiyor. Ben bir iletişimciyim hocam. Onu biliyorum.
2: Samimi
1: ben,
2: ya.
1: Ben iletişimle konuşarak para kazanıyorum, onu söyleyeyim. Ama bir samimiyet, o samimiyet özgüvenden gelen bir samimiyet. Onun çünkü yeri farklı. Yani Erdoğan bugün Türkiye'de siyaset üstü bir insan. Siyaset dışında bir şeyden bahsediyor.
2: Yunan Cumhurbaşkanı'nı hatırlıyor musun? Lozan'ı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de böyle ayaküstü görüşüyorlar. Yunanistan ziyaretiydi sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın ya da konuk Cumhurbaşkanı gelmiş. Böyle ayaküstü sohbet ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Lozan'ı diyor bir yeniden bir ele alalım diyor. Yani 100 yıl oldu da diyor bir şey. Adam hololo. Şimdi o öyle yapınca Sayın Cumhurbaşkanı altta kalır mı? Bir dakika dedi ya, sen ne diyorsun? Ben dedi anayasa profesörüyüm dedi. O şey Yunan Cumhurbaşkanı. Şimdi, evet, Cumhurbaşkanı evet. Da ne dedi? Ben de siyaset profesörüyüm evet. Dedi ya bir dakika ya.
1: Bu da başka bir şey. Bu da doğru. Bu da başka bir şey. İletişim dili de başka bir şey de. Ben o konforun da mesela açılışlarda çok. Bunu geçenlerde bir yine burada bir belki geçen seydi hatırlamıyorum. Konu etmiş hatırlıyor musun? Hani bağırıyor birisi dede diye bağırıyor, efendi diye cevap veriyor. O spontane olan gelişme. Yani onun bir mizahi tarafı da var. Yani mizah seviyor aslında. Espriyi çok seviyor. Musa biliyorsun. Musa. Musa'cığım sen mezarlıkta gitmiyorsun diye gülmüştü, hatırlıyorsun. O çok güzel bir video. Ben arada bakılır yani. Her
2: siz
1: yıl
2: mezarlıklara bakıyorum. Çok tabii. Fazla gitmediğiniz için sevgili Musa oradaki gelişmelerden tabii. Haberler böyle, değilsiniz.
1: Diyor. Böyle orada böyle hunharca gülüyor tabiri caizse. Ondan sonra ve şöyle söyleyeyim açılışlarda mesela diyor ki Ömer Bey ne oldu? Gelmedi, bana düğme çalışmıyor. Evet, yani bu niye anlattım, şöyle anlattım.
2: Ya samimiyetini, yani, Sayın Cumhurbaşkanı, yani, ben bu, kameranın önündeyim. Aman burada da konuk
1: yani.
2: Var, bilmem ne var. Hadi hatırlayalım, peki tamam. Yok. Madem o kadar...

0: Musa şey yaptın, mı?
1: Musa ya.
0: Hadi be. Hadi ben bir, dedi, vallahi arada bir iyi.
1: Hadi bir hatırlayalım. Buyurunuz, veriniz bakalım.
0: Terapi gibi iyiydi hocam.
2: Evet. Mezarlar çok bakımsız.
3: Şimdi oradan geliyoruz.
2: Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor, bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık sebebi.
3: Şimdi var, onu biz şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Öyle mi yavaşım? Yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması.
4: Eninde sonunda yolu.
0: Ha bir de o balkonu çıkmadı. Sonunda gidecekler, tabii tabii gidecekler diyor. Şimdi şey ama biliyor musun? Bu ne aklıma getiriyor benim? İstanbul olarak. Erdoğan'dan önce ve sonra. Tabii. Ya Mevtan'ı yıkatmakta zorluk çekerdin ya. Elinde bahçede gezerdin biliyor musun?
1: Tabii.
0: Ne haldeydi o mezarlıklar biliyor musun? Bak, ne zaman dokunmuş? Bak kaç yaşında dokunmuş?
1: Ya.
0: Kaç yaşında dokunmuş? Biliyor musun? Yani o yüzden abi yani bir onun için söyledim ben. Bu Erdoğan konforu böyle oluşuyor hocam. Sen bir metropole eski Konstantinopla değil mi? Konstantin'e. İslam devleti İstanbul olan bu şehre dünyada iki kıta üzerine kurulmuş tek şehre iki kıta üzerinde Asya ve Avrupa. Hamza yani, bu hizmeti başlatmışsın. Arkadan geldiğin nokta bir dünya liderliği.
1: Yeah.
0: Bu kolay bir şey değil. Şimdi adamları anlıyorum. Kolay hazmedemiyorlar. Biliyorum. Çünkü bu gardırop Atatürkçülüğü böyle bir şey. Ama bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunu geçenlerde hatırlattım. Ertuğrul Özkök söylemişti. Hatırlıyor musun? Niye?
1: Hatırlamıyorum.
0: Niye? Ertuğrul Özkök
1: deyince benim böyle bir... Ya yürüye, geçen bir videosunu ya, daha gördüm. Yeni partiye metiyeler düzüyor. Ben diyor bir iletişimciyim biliyorsunuz diye başlamış. Evet. Bir videosunu gördüm. Şöyle muazzam zamanlama, böyle harika bir logo, böyle enfes bir hacı, isim.
0: Hacı tabii. Tabii tabii. Şey de mesela o logo tırnak içerisinde alkol sağlığa zarardır. Biraz da kıç çağrışımı yaptığı için hepsi beğendi. O doğru bir seçim. Ya yani bence mesela şöyle mesela bir Türk hamamı da olabilirdi. Ben olsam mesela yeni partiye daha katılımı hızlandırmak amacıyla parti ismini Köpük Partisi yapardım. Hem eğlenceli. Köpük Partisi.
1: He.
0: After Party
1: After
0: olabilir.
1: Party de olur.
0: Köpük Parti. Veyahut da Peştemal fotoğrafı. Pütükareli. Türkiye'nin mozeyini anlatıyor.
1: He.
0: Ton sür ton diyorsun ya. He. Hani pembe ve türevleri tamam mı gibi anlatılabilirdi. Şakası bir yana. Bu gerçek şaka değil. Ama adam şunu ifadeyi kullandı. Ertuğrul. Dedi ki.
1: Ertuğrul.
0: O atletli Ertuğrul.
1: Tamam.
0: Ya dedi ne kadar döverseniz dövün. Bugün Türkiye'yi getirdiği nokta bir dünya ülkesi yapmak. Bunu yaptı adam. Bunu becerdi. Yani şunu kabul ediyor. Bir geçen yaptığım espri gibi. Sen olsaydın yani Emin Çalışan, Ertuğrul, Fatih Altaylı gibi tipler olsa ülkede. Bunlar gene baş yazar en değerli. Şimdi İrab'da mahalleleri yok. Adam yana konmuyor. Yani o yüzden uzak durma. Arada bir örneğini veriyoruz gerçi ama. Eğer CHP bu ülkeyi yönetseydi yıl 2026'da aynı şeyler olacaktı hocam. Yani şu yani uzay teknolojisiymiş. Efendim Alaska'ya bir Türk bilim adamları grubu göndermekmiş. Bak bunlar çok uzak şeyler. Yol yapmak, hastane yapmak. Benim bildiğim CHP zihniyeti Göztepe, Haydarpaşa'daki hastane profilidir. Çok ben çok da o kadar da 85 milyon yaşında değilim ben. Onu hatırlıyorum. Göztepe Hastanesi ya da numune, Haydarpaşa numune dediği gibidir. Yani 1 liraya galoş satılır.
1: Evet.
0: Alt deliktir.
1: Evet.
0: Oradan aldı bu ülkeyi. Oradan aldı bu ülkeyi. Getirdiği çıta ABD'nin hani neydi? Obama Care. Sağlık problemi. Hmm. ABD'nin en büyük problem biliyorsun. Bir dişin ağrıdı New York'ta. $2000.
1: Doğru.
0: Bunu çözmekte çözemediler. Bir Türkiye modeli konuştu Batı biliyor musun yıllar boyunca?
1: Biliyorum.
0: Yani bir ülke düşün, gelişmekte olan bir ülke düşün. Sağlık problemlerini ve sağlık sistemi bir değiştirdi. Bir sihirli el geldi. Ama vallahi oldu bu.
1: Oldu.
0: Yaşıyoruz şu anda bunu. Şöyle geç. Ya olur arkadaş dünya tarafında sağlıklarda problem olur. Geç randevu alayım ben.
1: Ve sen ama, bunları...
0: Ve sen bunu görmeyeceksin.
1: Ve sen bunları yaparken muhalefetteki partinin lideri de diyecek ki... uçak inmeyen yere havaalanı yapılmasının bravo, nasıl bir anlamı var diyecek.
0: Tabii.
1: Oradan sonra iki gazeteci burada çıkacak diyecekler ki efendim o uçağın inebilmesi için o havaalanı yapılıyor. Normal şartlarda.
0: Ya onu bırak adam ben sana söyleyeyim şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasından başsadık olarak tutuklu olan davası devam eden Ekrem İmamoğlu geldi. O zaman dedim işte dedi, bu olay. Yani ben şey vardı ya bir şey vardı bir video vardı.
1: Neydi?
0: Kült olmuştu hani. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok işte. Görüyorsunuz. Evet. Ben şöyle yaptım. Ulan dedim yıllarca anlattım. Görüyorsunuz diyeceğim dedim ya. Buyurun. Buyurun. Otobüsler yanar, ayağa kalkar, patlar bilmem ne. Adam gitti dedi ki arıtma tesisi İstanbul için hayati bir mesele. Dedi bu kadar parayı yatırmaya gerek yok. Tören şey temel atmama töreni. Dedim buyurun ya buyurun. Adam söylüyor lan mıydı baştan tecavüz et, böyle tecavüz yaptı. Etmeye geldim ben. Oo bu iyi ama bu çok güzel İzmir maaşı okuyor. Etsin. Oğlum bu lan bak bu geliyor. İstanbul içinden geçecek bu adam.
1: Evet.
0: Elini kıvırdı. Temel atmama töreni. Ha ne esprili ama değil mi? Hep atıp ben atmayacağım. Ne yapacaksın? Tenis kortu kuracağım.
1: Yapraklar ne? Beni alkışlıyor.
0: Arkasından dedi ki ya dediler beyefendi sayın başkan yani İstanbul sel aldı kar oldu yoksun tatile gitmişsin. Tatil bazen yakışıyor bana yakışıyor. Ulan dedim görüyorsunuz buyurun. Yok abi dinlemedi İstanbul'u. Hemşerim hak ettin.
1: Ya yapacak bir şey yok. Hadi şey hızlı yok. Geçelim. Tamam boşver ya hatırlatmanın alemi yok. Çok şeyimiz var. Şu deprem fırsatçıları az önce kısmen değindik efendim. Sayın Cumhurbaşkanı dün İletişim Şurası'na katıldı. İletişim Başkanlığı'nın bu arada aynen. Onu hatırlatmış olalım. Profesör Doktor Burhanettin Duran hocamızın başkanlığındaki İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği İletişim Şurası Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı ve yüzlerce hatta abartmıyorum binlerce uzman ismin bir araya geldiği iletişimin her yönüyle ele alındığı önemli bu memleketin hayrına olan bir çalışma. Onu orada konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı diyor. Sabah gazetesi bugün meseleyi manşete taşımış. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi diyor. Bizim birkaç gündür ifade etmek istediğimiz buydu. Yani şimdi kalkıp da ya Haluk Levent'e ben de güvenmezdim. Ama kandırıldım, güvenmek istedim falan. Bunlar işin tamamen ambalaj ve sos kısmı efendim. Yani hepsi birden aynı anda sahneye çıktı. Sahneden kastım yani oyun alanına, ringe çıktılar. Ve hepsi birden devlet yok, ahbap var şeklinde o aşağılık türküyü söylediler o sahnede. Aşağılık diyorum çünkü o esnada devletin çok daha ciddi işleri vardı. İşi vatandaşını kurtarma çabasıyla sahadaydı. Her ekibiyle sahadaydı. Böyle bu aşağılık alçaklar korosu şimdi ifadeye çağrıldıklarında sorgulanmaya davet edildiklerinde kelimelere takılıyorlar. Bir tane var onlardan. Dün gazetecilerin sorularından rahatsız oldu. Kendi yaptığından rahatsız olmak yerine. Hayko Cepkin. Evet.
0: Ver bakalım. Ne derdi neymiş onun?
1: Bir dinleyelim de. Tamam, dinleyelim. Derdinin ne olduğunu sen onun bir abdestini ver bakalım.
0: Yok estağfurullah.
1: Ver. Gel. Bize dinle.
0: Bize kalmaz. Ses ver.
5: İfade vereceksiniz.
6: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başka. Neredesin abi?
5: Neler söyleyeceksiniz?
6: Her türlü ifade vereceksin. Ne? Lan bilgi. Alo telefon Ayko Bey gelin bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasınız. Al usta bu haberleri. Ortalığı kirletmekten başlayıp bok yiyin.
1: Haluk Levent'e orayı bir biplemek lazımdı. Çünkü bu terbiye seviyesinde tamam, olan bir ben şeyi evet. Benim ekrana vermemem olur. Gerekiyordu. Bütün seyircilerimizden özür diliyoruz. Bu abuk sabuk haberlerinizle meseleyi bu noktaya getirdiniz diyen kişi şöyle yapacağım şimdi her şey tabii belgeli. Allah'tan belgeli. Bu kişi dün çıkıyor ve diyor ki ben diyor Haluk Levent'e zaten güvenmezdim diyor. Zaten Haluk Levent'e bunun ifadesi, dünkü ifadesi yansıyan gazete varsa onu da verebilirsiniz arkadaşlar. Ben diyor zaten Haluk Levent'e diyor güvenmezdim diyor. Ben ahbaba diyor güvenmek istedim falan diyor. Haluk Levent diyor yani dolandırır diyor. Şimdi dur bak.
0: Böyle aptallık olur mu canım? Sen ahbap kim ki?
1: 10 Şubat 2023 tarihinde bu ekranda gördüğünüzün paylaşımını ekrana taşıyorum. Ahbap, Haluk Levent, Oğuzhan Uğur üzerinden neden yardım yapılıyormuş? Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Böyle zehirlediniz bu milleti ya. Gerçekten o saf duyguları böyle böyle zehirlediniz. Yapıştın mı gırtlağına? Ha? Her şey gazeteciye mal etmek kolay. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı karıştırıyorsunuz demesi kolay. Ha? Yapıştın mı gırtlağına? Şimdi... Peki senin bu paylaşımın sebebiyle oraya gönderilen yardımların kumarda yeniyor olmasında hiç mi payın yok? Ha?
0: Şimdi bir de evet doğru soru sorduk ama şöyle bir gerçek var hocam. Yani umurunda mı? Değil. Oraya getirmişsin. Şimdi ben burada bir ifade kullanıyorum. Tabii dediğim gibi biraz önce izleyiciler o bant şey yapmayan biplenmemiş orası çok küçük bir şey söylüyordu ama bu da benim için şey değil, problem değil. Ne diyor orada? Diyor ki bak orada uyarıyor. Hemen ifadeye çağrılmışmış. Benim bilgimi başvuracaklar. Hocam devlet böyle çalışır. Tamam mı? Böyle hani bunlar birbirlerini silkeliyorlar ya. Oraya seve seve getirir seni oraya. Seve seve gelirsin. Ayıptır. Bak seve seve Rızvan ifade almayan nedir o? Neyin kompleksini yaşıyorsun? Abartıyormuş millet. Bir de öyle bir tavır koyuyorsun ki ortaya. Benim seninle derdim yok. Tipinle, tarzınla, saçınla, bilme elindeki damgalarınla, eşeğe mi damga bilmiyorum. Benim tarzım değilsin zaten benim şeyde. Ama onun söylemeye de hakkı yok. Onu da ezerim seni. O da sana ben direkt dalarım hocam. Hangi manada? Sözümle, konuşmamla bir gazeteci olarak gazeteci hakkını savunurum. Orada sana soruyorlar. Beğen beğenme. Sen oraya seve seve getirmişler mi? Gelmiş misin? Seve seve. Mutlu çünkü değil mi? Ha. Baba kaptan neredesin? Nereden geliyoruz hocam? Diye bağıracağım
1: da. Bilgime başvurulacak tamam, diyor. Bir de kelimeye tamam. Takılmış. Tamam, yani bak. İfadeye çağrıldınız diyor. Ne ifadeye çağrıldınız? Bilgime başvurulacak
0: üstenci bir tavır. Ama o ana sana orada sana sorduğu zaman da böyle sesin böyle onun tarzı var ya diye bağırıyor ya. ama seve seve gelmiş sonuçta oraya. Hakkın ve haddin değil hocam. Tamam mı? Sanatçıysan kendi bir kitlen vardır.
1: Ona itiraz ediyorum. Sanat başka bir şey.
0: Hocam bak
1: şarkıcıysan de.
0: Bir anlatacağım. Yani şöyle abi öyle ifade ediyor hepsini. Ben genelliyorum. Ben sadece gerçek manada halka mal olup sanatçıları da ayırıyorum. Tenzih ediyorum onları. Tamam. Her zaman ederim. Dikkat edersen bunu da belli ederiz yani. Nasıl ederiz? Birisi ölür kalır bir şey söyler. Tavrıma göre de ortaya koyarım. Hiçbir şey söylemem bazen birisi ölür. Kızarlı niye bu öldü ben? Yani beni ilgilendim hocam. Bence sanatçı değildi o. O kadar yani. Ona saygı, bana saygı duyacaksın ki ben sana saygı duyayım. O açıdan söylüyorum.
1: Doğru.
0: Benim tarzım, kültürümle alakam yok bu adamın. Ne tarzıyla ne bilmem mesela. Şimdi mesele şu. Bunu bizi yapamazsın. Bak senle mecburen bir bağlantıya girmek zorunda kaldık. Neden? Adliyeye düştün. Seve seve geldin oraya. Tabii. Anlıyor musun Ayko Cepkin? Seve seve geldin. Bağır oradan gırtlağından. Seve seve geldin. Ama haddini bileceksin. Ona göre konuşacaksın. Konuşmak istemiyorum dersin. Kardeşim bu soruları sormayın dersin. Öyle. Anasını bilmem ne sattımının bilmem ne. Zaten bir de bir şey yapmıyorsun. Kime diyorsun sen onu? Sen peki o dediğin şey misin? Benim karşıma çıkacak adam mısın? İnsan mısın? Değilsin. Misliyle mukabele ederim ben. Burada programdayız edemiyorum. Ama dışarıda edeceğim. Yazacağım da bunu. Nasıl? Adam olacaksın. İnsan olacaksın öncelikle. Bak haysiyet sahibi olacaksın. Eğer haysiyet yoksuluysan sanatçı bir ortada dolaşmayacaksın. Halka senin bir kitlen var. Onlara mal olmuşsun. Onlara göre bence malsın. Yani bir daha söylüyorum. Haddinizi bilin arkadaşlar. Eski Türkiye yok. Ulan bundan 3 sene önce orada çıkmış sahnede bağırıyordun. Bundan sonra ne kadar politiksin. Bak benim alanıma girmezsem diyorum geçen. Ha. Abi dedi ne konuşacaksınız? CHP'de gittiğinden diyen dünkü arkadaşa buradan bir daha hatırlatayım. Önüme düşmeyin arkadaş. Bu benim yolum. Ben hard politics adınız dilde siyaset tartışıyorum. Bizim iletişimciyim. Sen şu an şarkını zıpla atla bir tarafını yırtarak bağır. Problem değil.
1: Tamam.
0: Bağırabilirsin. Ya da bak bir daha otelde sevgilin de orada 21'dir 25 olan sevgilin de problem değil. Ama benim alanıma, benim cemime girersen adamı yerim. Benim mesleğime icra eden herhangi birisi hiç fark etmez. Oradaki sözcü muhabiri de olabilir.
1: Tamam.
0: Bilmem ne falan filan dersen benim sağıma düşersin. Ben de sana mal derim.
1: Tamam.
0: Özür dilerim. Mallara da ayıp olmasın.
1: Kelimeleri,
0: mal bu kadar değersiz olamaz. Daha değerli mallar.
1: Kelimelere takılan delikanlı Öyle yok. İfadeye çağrıldı hayır, değil. Pardon. Bilgime başvuruldu.
0: O değil, o değil. Unuttum.
1: Bal şimdi. Gibi, bal gibi dümdüz ifadeye çağrıldın. Savcılık evet. tarafından sorgulandın.
0: Gitmeseydin getirecekler.
1: Seve seve gittin. Dolayısıyla hayır, orada yok benim bilgime. Bak. Ya bilgisine başvurulmuş ya. Ya bak yani tamam, şey yapabiliyor musunuz? Hocam. Mesela egoyu görebiliyor musunuz? Bırak sanatçı manatçı egosu maykosu falan hikaye. Bilgime başvurulacak diyor falan. Vay be büyük neyse. Adamsın ha. Ben bilgi. De... Birader sorgulandın. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldın ve paşa paşa gittiğin ifadede sorgulandın. Evet. Yediğin hurmalar sebebiyle. Koy kenara. Devam edin. Süren bitti.
0: Ama tamam bunu bağlayacak durum bu havada kaldı.
1: Söyle.
0: Söylediği bir ifade var onu hatırlatmak için söyle.
1: Söyle.
0: Uzattığım lafı şu. Bu çıktı konserde sahnenin üstünden şu ifadeyi kullandı. Yine alanıma düşmeseydi kullanmayacaktım. Tamam. Efendim eğer Erdoğan kazanırsa biz bir daha konser veremeyeceğiz ona göre dinleyin.
1: Evet.
0: Ulan kimsin sen?
1: Tamam ya. Haddine lüzumsuz. Ekranın lüzumsuz yere.
0: Sen şimdi geldin bu sahaya yaptığın siyasete geldin. Biz siyaset dizayn ediyorsun değil mi? Şey gibi kimdi o? Kübra Apar mıydı?
1: Kübra Apar.
0: Biz burada evet, siyaset dizayn ediyoruz. Sen diyor. Sahneden siyaset dizayn. Ha benim sağımdasın, benim muhatabımsın artık. Ben tabii konuşacağım bunu. Sana düşmanlık değil mi? Sana ben insana düşmanlık ederim. Ama insanla
1: muhatap kavga ederim. Değiliz yani değil anladın mı? Siklet farkı var, evet. Kırat farkı var. Ya,
0: hatta leki bile yok.
1: Geç. Şeyi bir verir misiniz? Bunu boş verin şimdi. Sözcünün manşetini bir verin arkadaşlar. Tamam, çok hocam. Hızlı gideceğiz. Çok hızlı güzel. Gideceğiz. İstanbul Valiliği bütün ilçelere 39 ilçe kaymakamlığına bir talimat gönderdi. Dedi ki çocukların lise çağındaki çocukların cuma vakitlerinde cuma namazına cuma günleri cuma namazına gitmeleri pek çok açıdan riskli olabiliyor güvenlik bilmem ne vesaire. Dolayısıyla okullarda cuma mescitleri oluşturulacak dedi. Okulun uygun yeri neresi ise cuma mescidi oluşturulacak dedi. Valiliği ve alınmış olan bu kararı bir ebeveyn olarak teşekkür ederek mukabele ediyorum ama Sözcü gazetesi her okulda bir mescit olacak demiş. Dünden beri uykuları kaçıyor. Yapacak bir şey yok.
0: Hocam bak. Kısa, bak sizin kısa. İçin çok iyi bir şey bu. Hocam yeni parti kuruldu. Parti cuma namazından sonra tekbirlerle değil mi hocam?
1: Hacı Bayram'da.
0: Hacı Bayram'da ve enteresan türbede mezarlıkta ama rakısız kutlandı. Hocam bak çünkü bir şey söyleyeceğim. Bu içimdeki ya hafif eritebilir miyim hocam?
1: Çok hızlı bizi, erit. Hızlı
0: sen birçok selam var. Birçok kişi dedi. Aleyküm Ömer Bey'e selam dedi.
1: Aleyküm bir selam. Kalabalık hepsine bir, de ben buradan bir, mukabele edeyim.
0: Bir düğün merasimi, bir şey nikah merasimi vesilesiyle bir yerde olduk da bizden birileri olduğu için çok telaffuz eder o yüzden küfür yemedim. Buradan sesleniyorum. Bak bu maçası yemeyen Sözcü manşeti bu. Bundan 3-5 sene evvel, 10 sene evvel belki bilemiyorum. Yani FETÖ'cüler güçlüyken, darbeciler ayaktayken, jüristokrasi çalışırken, parti kapma davaları, muhtıra verilebilirken, ordu göreve diye çağrılabilen bir Türkiye'de bu manşet atlamazdı. Dün verdiğimiz manşetler atılırdı.
1: Evet.
0: Okullara. Mescit geldi. Nerede bu millet? Nerede bu cumhuriyet? Lekkel'den gidiyah olacaktı. Olamadı.
1: O ahbapta ifade veren Uğur Dündar elinde mikrofonla tabii. Cuma'ya giden öğrenci kovalayamıyor.
0: Yani
1: artık.
0: Sözcü diyor ki bak bu da çok güzel. Bana hoşuma gidiyor. Diyor ki ya ben manşet atacağım da oturdular ya şimdi şeyde gazete yaparken sayfayı koydu oraya. Üstünü ayırdı. Abi manşette ne olacak? Her okulda bir mescit olacak. Abi yorum bizim millet anlar. Bu kadar biz söyleyebiliyoruz.
1: Aynı o kadar
0: diyorsun. Türkiye'de irtica hortluyor. Yazamayız ki lan bu saatten sonra. Bizim bir de daha gitti geçen gün. Daha yeni parti açılmış. Elhamdülillah illezi athamana diye. Bir de yemekten sonra duası da ettiler. Evet türbede. Ulan ben şimdi, biz de Müslümanız dememiz lazım. Ne yapacağız şimdi?
1: Ya.
0: Bir de bunu yazsak. Ya. Cumhuriyet Başsavcısı bir de kapatma davası açmaz. Hadi açtı diyelim.
1: Hadi Uğur Dündar'ı
0: hadi açtı getirdim. Diyelim. Hadi açtı diyelim. Verelim. Meclis kapatamaz. Olup Müslüman kurtulamayız. Zaten Erdoğan bunda. O zaman biz de Müslümanız. Ama hocam yani
1: bak, şu anda
0: söylemiyorum. Her şey var ya fıkra. Beş numaralı fıkra hocam.
1: Tamam.
0: Beş numara. Gülün beş numara bu işte.
1: Tamam. Çok iyi anladım. Anladım da.
0: Hani, bak.
1: Şey diyordun ya sağlıklı bir cinsel hayatım var falan diyordu. Bir,
0: sağlıklı cinsel hayat.
1: Buyurun. O yıllar öncesindeki o beyefendinin bir dinleyin.
0: Bak ne yapmışlar.
7: Ekranlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 50 çocuk Cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var. Eyvallah. Ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri. Namaz

0: bitiminde.
1: Kapat. Biz de vedamızı edelim artık. Uğur
2: ama,
1: Dündar...
2: ama bak adam eskiden bu problemi sorunu görmüş. Görüyor musun bak sorunu. Çünkü bu mescitler halka açılacak olacağı için ya. Cuma namazları da eda edebiliyormuş.
1: Ya.
2: Bu Uğur Dündar bizim için vardı ya hani kadın hakları için konuşan kadın. Adam dövüyor ya kadına. Vuruyor biliyorsun değil mi? Ya bir dakika. Kanın hakları senin için diye.
1: Senin için konuşuyoruz diyor.
2: Konuşuyor dediği gibi. O zamanlarda bu 28 Şubat döneminde de adam problemi öngörmüş. Ne diyor çocuklar diyor Cuma'ya gidiyorlar diyor. Yani okulda...
1: Uğur Dündar neyse onun da şu an derdi başından aşkın
2: artık sağ olsun
1: zaten.
2: Gene burada
1: sağ
2: derdi
1: olsun. Başından aşkın.
2: Her Hikmet okulda abi, mescit var hocam.
1: Hikmet abi bir şey söyleyeceğim. Vakayı adiyeden oldu değinemedik ama bu sabah Üsküdar Belediye Başkanı gözaltına alındı efendim. Yolsuzluktan.
2: Lan, olaya bakar mısın?
1: Ya abi? İnanılır gibi değil vakit hocam, kalmadı siyasi, giremedik ya.
2: Dedetaş
1: Turgut Koç diye de bir şey var tutuklu iş adamı var. Dedi ki ya ben rüşvetin yarısını veliye yarısını da Çankaya Belediye Başkanı'na veriyorum. Bunlara giremedik ama çok abi, alıştığımız
2: abi,
1: haberler.
2: Bir dakika bir saniye.
1: O yüzden
2: biz burada, kapatmak zorundayım. Biz burada Macron'un teşekkürünü verdik.
1: Evet ya.
2: Erdoğan'ın hamsesini verdik.
1: Evet.
2: Ve biz İstanbul Büyükşehir, Üsküdar.
1: Vaka Yadiye'den abi.
2: Hocam Üsküdar Belediye Başkanı.
1: Ya Vaka Yadiye'den abi.
2: Yolsuzluktan tutuklanıyor.
1: Hadi bakalım.
2: Ve biz bu haber değeri görmüyoruz hocam. Neymiş? Hakikaten ne hale gelmişiz hocam? Evet. O da bir siyasiymiş. Dedetaş siyasi değil mi? Peştemal de siyasi. O zaman ben siyasi. Gayri siyasi
1: efendim,
2: bekliyorum.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olunca dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Gelecek seninle gelecek. Gelecek seninle gelecek.
8: İstanbul Medipol Üniversitesi.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız. Efendim, Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını devam ediyor. Yangının enerjisi düşürüldü ama henüz kontrol altına alınamadı efendim. Öte yandan Muğla Seydikemer'de de sabah saatlerinde bir orman yangını çıktı. Ekiplerin o noktaya da müdahalesi sürüyor. Son duruma bakalım. Antalya Kaş'ta çıkan orman yangınına müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

0: Büyüyen yangının enerjisi düşürüldü. Ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Bir diğer yandan da Muğla Seydikemer'de de bir orman yangını çıktı sabah saatlerinde. Ekranınızın sol tarafında da o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Yangın sabah saatlerinde başladı Muğla Seydikemer'de. Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan kişiler yangını fark etti ve bunun üzerine ekiplere ihbarda bulundular. Olay yerine hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına 5 uçak, 11 helikopterle havadan, 40 arazöz, bir iş makinesi, 261 personelle de karadan müdahalesi devam ediyor. Bunun yanında yangın bölgesi içerisinde bulunan bazı evlerde tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca Fethiye-Antalya karayolunun da tedbir amaçlı yine ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Tekrar edelim efendim bu bilgiyi. Fethiye-Antalya karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ayrıca yangın bölgesi içerisinde bulunan bazı evlerde yine tedbir amacıyla tahliye edildi. Efendim Muğla'dan görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Hem Antalya'nın Kaş ilçesinde devam eden bir orman yangını var. Bunun yanında aynı zamanda Muğla Seydikemer'de de yine sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi, başladı. Sabah saatlerinde bir orman yangını çıktı efendim. O görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade edelim. Ama elbette yangına müdahale sürüyor. Henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmadı. Yangını kontrol altına almak için mücadele sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Oldukça büyük bir operasyon bu efendim. Bir tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Detayları 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'den alalım hemen. Eren merhaba. Bir ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinden söz ediyoruz. Hem ulusal hem uluslararası bir uyuşturucu ticareti yapılıyor. Oldukça büyük bir operasyon ve bu uyuşturucu tacirlerine bir darbe vuruldu. Operasyona dair notlarını senden alalım.
1: Evet, 12 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Aslında toplam uyuşturucu miktarının oldukça yüksek olduğunu söyleyelim ve hepsi de şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesinde sergileniyor. Bakın Celal ekranlarınıza getirsin, aslında 12 ildeki başarılı operasyonlardan bahsediyoruz ki kapsamına baktığınız zaman aslında Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonla birlikte 11 tonun üzerinde toplam uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Oldukça büyük bir tabii orandan bahsediyoruz. Aslında 1 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezi bir operasyon yürütüldü. Ve o operasyon başka illere de sıçramış oldu ve Antalya'dan İzmir'e kadar pek çok ilde, 12 ilde diyelim, operasyonlar gerçekleştirildi. Tabi titiz bir takip yürütüldü. Fiziki ve teknik takibin ardından kamera görüntüleri incelendi ve şüphelilerin adresleri belirlenmeye başladıkça bağlantılı olduğu diğer zehir tacirleriyle birlikte de operasyonun kapsamı genişletilmiş oldu ve operasyonlarla birlikte, 12 ildeki operasyonlarla birlikte 139 şüpheli kıskıvrak yakalanmış oldu. Tabi özellikle operasyon görüntülerine baktığımız zaman neden büyük bir operasyon olduğunu söylemek mümkün ki ekipler adeta o adreslerde yaptıkları aramalarda ellerine nereye attılarsa uyuşturucu bunlar. Bakın Celal Musalli ekranlarınıza getiriyor. İşte görmüş olduğunuz gibi leğenler dolusu uyuşturucu kutularla, kolilerle, bidonlarla doldurulmuş uyuşturucuları görüyoruz. Farklı aslında türlerde uyuşturuculardan bahsediyoruz ki bunların birçoğunda yine eczane hapı diyebileceğimiz şekilde üretim olan, Celal birazdan onları da gösterecek. O haplarda işte bakın tam da bu noktada yer alıyor. Bu haplarda yine operasyonlarda ele geçirdi. Çok sayıda yine kapsülle birlikte bulunmuş oldu ve bunların özellikle de zehir tacirlerinin yakalanmamak ve dikkat çekmemek için de çeşitli noktalara gizlediklerini de gördük ve tabi ekiplerin başarılı operasyonuyla birlikte hepsi de açığa çıkmış oldu ve bu maddelerin dediğimiz gibi ele geçirilmemesi için her yolu deneyen zehir tacirleri ne yazık ki neyse ki diyelim yakalanmış oldular ve ne görüyoruz? Aslında çuvallar ve koliler dolusu uyuşturucu görüyoruz ve farklı formatlarda ve ebatlarda uyuşturucular karşımıza çıkıyor. Yine görüntülere de baktığımız zaman operasyon görüntülerine bakın. Şimdi sağ tarafta bidonları görüyorsunuz. Bu bidonların içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler dolu. Hemen yine karşı tarafta bu görmüş olduğunuz gibi çuvalların içerisinde yine farklı maddelerde uyuşturucu

0: Uyuşturucuyu görüyoruz ve bunlar aslında farklı türlerde farklı uyuşturucuların yapımında kullanılan maddelerden bahsediyoruz ki işte çuvalların içerisinde, kolilerin içerisinde, yine üretiminde kullanılan sıvı maddeleri bidonların içerisinde görebilmek mümkün 12 ildeki geniş kapsamlı operasyonda. Operasyonun ardından ilerleyen günlerde Zeytinburnu'nda bir operasyon daha gerçekleştirildi ki bu da yine geniş kapsamlı bir operasyondu. O noktada da 115 kilo bir uyuşturucu ele geçiriliyor. Toplamda bu miktardaki ham madde ile birlikte 11,5 milyon ton uyuşturucu maddenin sentezlenebileceği belirtiliyor. Yani bütün bu etken maddeler, görmüş olduğunuz maddelerin uyuşturucu yapımında kullanılmasıyla birlikte 11,5 milyon ton uyuşturucunun üretilebileceği kadar bir malzeme ile geçirilmiş oldu. Yani İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonlarıyla birlikte, aslında narkotik ekiplerinin başarılı operasyonuyla birlikte 11,5 milyon ton uyuşturucu üretebilecek malzemeye el konulmuş oldu. 133 şüpheli tabi parmaklıklar ardında adli süreç de çok hızlı ilerledi. 139 şüpheliden 133'ü adliyeye sevk edildi ve tutuklandırılan 6 şüpheli ise işlemleri devam ediyor. Şimdi Celal'den rica edeyim, bakın o operasyonların tabii ki de aslında en kritik noktalarından birinde büyük bir görev üstlenen K9 narkotik köpeğini görüyorsunuz. Adı Buffy. Buffy de tabii ekiplerin özellikle o narkotik operasyonları sırasında işlerini büyük ölçüde kolaylaştıran ve arama çalışmalarında evdeki uyuşturucuların, adresteki uyuşturucuların, o saklanan zehir tacirlerinin sakladıkları, soteledikleri uyuşturucu maddelerin ve kimyasalların bulunmasında da büyük rol üstlenmiş oldu. İşte 12 ildeki o geniş kapsamlı operasyonda dediğimiz gibi 133 şüpheli tutuklandı ve 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Geriye baktığımızda ise 11 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin üretilebileceği malzemelerde, kimyasallarda ele geçirilmiş oldu. Yani 12 ildeki o geniş kapsamlı operasyonların ardından farklı maddelerde ve türlerde uyuşturucuya el konmuş oldu. İşte Buffy de aslında operasyonun en önemli ayağında da uyuşturucunun bulunması noktasında en büyük desteği veren narkotik köpeği de oldu. Genele baktığımız zaman başarılı bir operasyon, 12 ilde gerçekleştirilen dev bir operasyondan bahsediyoruz ve ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun yanı sıra bir de uyuşturucuların yapımında kullanılabilecek kimyasallarda çok sayıda maddede ele geçirildi ve o uyuşturucu maddeleriyle birlikte üretilmesi planlanan 11,5 milyon tonun üzerinde, 11,5 tonun üzerinde maddede ele geçirilmiş oldu. İşte bu başarılı operasyonun ardından ele geçirilen o uyuşturucu maddeler de şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesinde sergileniyor.
1: Teşekkür ediyoruz Eren, kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun dili bizlere aktardı operasyonun detaylarını. Şimdi bir diğer önemli operasyonla devam edelim. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ve bu operasyon kapsamında aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi bu operasyonun detayları için 24 muhabiri Neslişah Yumağa dönelim. Neslişah merhaba, şu anda son durum ne? Kimler gözaltında, neyle suçlanıyorlar, hangi gelişmeler var?
2: Duygu Göktürk bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 adrese eş zamanlı soruşturma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında içlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi operasyonun detaylarına da inmek gerekiyor. Tabii ki süreç baktığınızda aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi ile başlamış bir belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla aslında süre geliyor ve bu süreç içerisinde de birçok belediyeye yönelik yolsuzluk ve yolsuzluk soruşturması yapıldı. Son olarak da bunu Üsküdar Belediyesi'nce görmek mümkün. Şimdi buradaki süreçte danışmanlık adı altında 1 milyar lirayı aşan paravan sözleşmeler iddiası aslında konuşulmaya başladı. Şimdi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmanın detaylarında yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvetle irtikap suçlarının işlendiğine dair ilişkin tespitler üzerine bu sabah düğmeye basıldı. Tabii burada hem şikayetler vardı hem de soruşturmanın başlamasındaki önemli temel taşlardan birisi de şuydu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak aslında ifade veren bazı isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda da aslında süreç başladı. Şimdi 3 ayrı suçtan açılan bir soruşturmadan bahsediyoruz. İlk ayağında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları kapsamında adli işlem başlatıldı. İlk ayağı bu aslında. Ve soruşturmanın ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin yapmış olduğu ifadelerle süreç başladı. Ardından Kent Ayşe adını duyduk burada. Kent Ayşe'nin ruhsat süreçlerini yönettiği iddiası var sürecin içerisinde, soruşturmanın içerisinde. Başsavcılığın tespitlerine göre ise yapı ruhsatı vermekte resmi yetkisi bulunmayan

0: Kent AŞ çalışanları belediyedeki ruhsat süreçlerini fiilen yönettiği iddia edildi. Ardındansa soruşturma dosyasına göre şirket çalışanlarının kriptolu ve kapalı e-posta sistemi kullandığı, ardından ada ve parselleri farklı renkte sınıflandırılan Excel tablolarını hazırladıkları ve bu tablolar üzerinden belediye personellerine talimatlar verildiği iddia edildi. Ardındansa 1 milyon lirayı aşan bir paravan danışmanlık sözleşmesi geçiyor. MASAK raporlarına ve MASAK incelemelerine göre aslında Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon lirayı aşan çok sayıda danışmanlık sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. Ve savcılık bu sözleşmenin gerçekte ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil etmek amacıyla düzenlendiğini değerlendiriyor. Ki üzerine dosyaya göre sözleşmeler kapsamında bugüne kadar da 361 milyon 392 bin liranın üzerinde tahsil edilen bir tutardan bahsediyoruz. Şimdi devamında ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan tevdi raporuna göre ise Üsküdar Belediyesi ile Kent AŞ arasında organik bir ilişki olduğu belirtildi. Keza raporda müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, ardındansa bu yöntemle belediye dışına gayri resmi gelir oluşturulduğu ve Sinem Detataş'ın da süreçte belirleyici konumda olduğu aktarıldı. Şimdi bu operasyon kapsamında da arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler var demiştik. Son olarak onları aktarmak isterim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve iş takipçisi Adem Altıntaş'la müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan da gözaltına alınan isimler arasında yerini aldı. Kendilerinin şu an emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü, ardından da sürecin yine oradaki süreçten sonra ifade işlemlerinin ardından da ne olacağı, nasıl bir süreç olacağını da yine takipçisi olacağız diyelim. Bizler sözü buradan şimdilik stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Teşekkürler Nesli Şah. Muhabirimiz Nesli Şah Yumak'tan aldık sözü efendim. Diğer gelişmelerle devam edelim. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışmayı sürdüren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Detaylarına bakalım. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık kapsamında operasyon başlattı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerde kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el konuldu. Belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş listesinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı ve mesai saatlerinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda bas sinyali verildiği belirlendi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Şimdi Ankara'ya gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemiyle devam edelim efendim. Mecliste gündem yine elbette yoğun. Pek çok gündem maddesi olacak. Önemli gündem maddeleri masada olacak mecliste. Onlardan biri de öğrenci affı düzenlemesi. Şimdi bunun ve diğer maddelerin detayları için hemen muhabirimiz Emre Ayaz'a dönelim. Emre merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine oldukça yoğun bir gündem olacak. Mesai oldukça yoğun olacak. Peki hangi gündemler var?
2: Duygu Göktürk, sizin de söylediğiniz gibi mecliste gündem yoğun. Bu haftada yoğun bir çalışma hem genel kurulda hem de komisyon çalışmaları anlamında yoğunluk kazanılacak. Yine sizin de söylediğiniz gibi öğrenci affı meselesi bu haftaki meclisin yoğun gündemini oluşturan maddelerden biri olacak. Tabii üniversite hayalleri yarım kalanlar için bu teklif, yasa teklifi var ve bu da AK Parti'den 2 Temmuz'a gelmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin 2 Temmuz'da oluşturdukları yasa teklifini ilan etmiş ve meclis başkanına sunmuştu. O meclis çalışmalarında ilk aşama yani Milli Eğitim Komisyonu'ndaki çalışmalar tamamlandı ve bu haftada genel kurulda çalışılması, oylanması ve yasalaşması bekleniyor. Tabii bu konuda detaylara inecek olursak bir kriter olacak bu aftan yararlanmak için. O kriteri de 2 Temmuz'da o teklifi ilan ederken Özlem Zengin açıklamıştı. Önceki aflardan yararlanmamak şeklinde. Bu detaylar da devam ederken öğrencilerin ilişkilerinin

0: kesildiği ve kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurabiliyor olacaklar eğer yasalaşırsa, ki yasalaşacak bu hafta öngörülüyor sadece. Bu hafta yasalaşırsa öğrenciler başvurabilecek ama başvurmaları için de yine kısıtlı bir süre olacak. O kısıtlı süre için de detaylar verilmişti. Yasalaştıktan sonraki onu izleyen 4 ay içerisinde bu öğrenci affına yararlanmak isteyen adaylar başvurularını o üniversite ilişiği kesildiği üniversitelere başvurarak öğrenim hayatlarını devam ettiriyor olabilecekler. Tabii bazı kişiler bu haktan yararlanamıyor olacak. Bunlar neler? Hangi suçlara karışanlar ve af konusuna tabi olmayanlara baktığımızda terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlar hüküm kapsamında giyenler kapsam dışında tutulacak ve bu konuda da sahte belge kullananlar, özellikle o tez yazımı, ücrete bağlı tez yazımı, bunu ticarete dökenler gibi suça karışıp da üniversiteden ilişiği kesilenler bu haftan yararlanamıyor olacak. Tabi Milli Eğitim Komisyonu'ndaki çalışmalar tamamlandı demiştik. Bu hafta da Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşması bekleniyor. Bir diğer konu da eğer bu hafta bu öğrenci affı meselesi genel kurulda tamamlanırsa, çünkü o kanun teklifi 28 maddeden oluşuyor. Genel kurulda bu hafta tamamlanırsa bir diğer önemli konu var. O önemli konu nedir diye baktığımızda ise 18 yaş altı için suçlara yönelik düzenleme vardı. O düzenleme ne diyordu? 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı arttırılacak deniyordu. O üst sınırlardan detaylandıracak olursak 15 ve 18 yaş arası. Önemli olan aslında kıstas 15 ile 18 yaş arası. Bu yaşta üst sınırlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında suçlar 27 yıla çıkacak. Müebbet hapis gerektiren suçlardaysa 18 yıla çıkacak. Baktığımızda bunlar yetişkin için verilen o ceza tabiri. Müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis. Çocuk oldukları için bunlar bayağı bir düşüyor oluyordu. Ancak 15 ile 18 yaş arası yetişkine yakın olduğu için de orada bir düzenleme yapıldı ve arttırıldı. Ağırlaştırılmış müebbette 27 yıla, müebbette de 18 yıla çıkacak. Failler artık suça sürüklenen çocuk yerine, bu tabir de değişmiş oluyor, adli süreçteki çocuk tanımı getiriliyor bu süreçteki çocuklar için de. Tabii ki bu konuda mecliste önemli çalışmalarda genel kurulda görüşülmesi, gerekse komisyonda görüşülmesi beklenen konular var diyebiliriz Duygu Göktürk.
1: Emre, teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Emre Ayaz aktardı efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. 24 ve Akşam gazetesi Gülistan Doku dosyasında gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısına daha imza attı efendim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın Amerika'da Umut Altaş'la yaptığı o özel röportajın ardından şimdi de savcılığa gönderdiği mektubuna ulaştı Yavuz Atalay. Umut Altaş mektubunun başlığında itirafname diyor efendim. İtirafname başlığını attığı mektupta bildiklerini ve hatırladıklarını tek tek yazdı. İşte şimdi o mektuba gelin daha yakından bakalım. Doğum günü buluşmasıyla ilgili özellikle bir başlık var efendim. Nasıl tanıştıklarını anlatıyor. Öncelikle Türkay Sonel ile Umut Altaş aynı okuldayken Umut Altaş Türkay Sönel'le tanışmak istiyor ama bu mümkün oluyor. Ardından tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar ve 2 Ocak'ta Türkay geldi, bizi parka götürdü, bana bir doğum günü partisi yaptı şeklinde başladı anlatmaya Umut Altaş. Bu doğum günü partisinden de bazı fotoğraf kareleri vardı. Onlar yine Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın yine ulaştığı fotoğraflarda efendim. Ve ardından dostlukları ilerledi ve Yurtkur'un önünde bir bekleyiş sahnesini anlattı Umut Altaş. Gece saat 11 sıralarında Türkay beni yurdun önüne götürdü. Simasını göremediğim bir kız korkarak apar topar içeri girdi ifadelerini kullandı mektubunda. İşte bu ifadelerle birlikte Gülistan Doku'yu gördüğü anları da aslında anlatmaya başladı. Ve tam bir gün sonrasında polis telsizi açıldı. Bu ikili yine araçlarındaydı. Polis telsizi açıldı ve bir anons geldi diye yazdı Umut Altaş. Türkay o sırada küfrediyordu. Bir yere doğru gitmeye başladık dedi. Ardından Türkay Sönel araçta deniyor. 15-20 dakikalık bir zaman geçiyor Umut Altaş'ın anlattığına göre. Ardından hızlıca yanına geldiğini söylüyor Umut Altaş. Arabaya binmesini söylüyor ve bindiğinde arabada ceset ya da kan kokusuna benzer tuhaf bir koku vardı diye yazdı Umut Altaş. Bagajdan geldiğini iddia ediyor. Bagajdan geliyor olması lazımdı.

0: bu kokunun ifadelerini kullandı mektubunda. Ardındansa işte bu kısımlar önemli. Telefonumdan Şükrü'yü aramamı istedi diye yazdı Umut Altaş. Peki Şükrü kim? Vali Sonel'in koruması, eski polis. Şükrü'yü araması isteniyor. Şükrü'yü arıyor, açmıyor. Sonra mesaj atmasını istiyor Türkan Sonel. Umut Altaş mesaj atıyor. Yazmamı istediği mesaj hallettin miydi diye yazdı mektubunda. Ve yolcu koltuğunda o sırada bir silah olduğunu söylüyor Umut Altaş. Ve torpidoya koyar mısın diyor Umut Altaş'ın iddiasına göre Türkan Sonel Umut Altaş'a. Ve silaha dokunuyor, sonra parmak izlerini temizlemeye başladım. Niye temizliyorsun dedi diye yazdı ayrıca mektubunda. Ve İşte burada da en aslında ağır iddiaların olduğu, Türkan Sonel'le ilgili en ağır iddiaların olduğu bölüm. Bana bir kızı öldürdüm dedi. Çok bağırıyordu. Arabadaydık. Dayanamadım. Kafasına sıktım şeklinde yazdı cinayeti Türkan Sonel'in işlediğini ve kafasına sıktığını Gülistan Doku'nun ifade ediyor mektubunda Umut Altaş. Baban ne yaptı duyunca diye sordum. Gülerek yok o halletti zaten. Ayarladı bir şeyler şeklinde yazdı ve ceset nerede diye sorduğunu yazıyor. Gömdük dedi. Nereye diye sordum. Bilmiyorum dedi diyor Umut Altaş. Elbette bu Umut Altaş'ın iddiaları efendim. Mektubun son bölümünde de Umut Altaş Türk yargısına güvendiğini ifade etti ve bir Türk bayrağı resmi çizdi. Ve bu mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Elbette bu ifadeler, bu ifadelerin doğruluğuna savcılık ve yargı makamları karar verecek diyelim efendim. Mektubun detaylarını paylaştık, gelişmelerle devam edelim. AK Parti 1 Ağustos'ta 25. yıl kutlamalarına başlıyor. Etkinlikler 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla sona erecek. Hazırlıklar da son aşamaya gelindi.
1: Bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak, logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız.
2: AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler 1 Ağustos'ta başlayacak. 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programa kadar nefesler tutulacak. AK Parti Türk siyaset tarihinde çeyrek asrı geride bıraktı. Kutlama hazırlıklarında sona gelindi. Programların merkezi her yıl olduğu gibi yine başkent olacak.
1: 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır.
2: Etkinliklerde AK Parti'nin Türk siyaset tarihindeki başarıları ve verdiği mücadeleye vurgu yapılacak. 14 Ağustos'ta gözler Başkent Millet Bahçesi'ne çevrilecek. Kutlamaların son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşacak. Erdoğan geride kalan çeyrek asırda Türkiye'nin gösterdiği değişime dikkati çekecek. Yeni hedeflere vurgu yapacak. Bu arada 25. yıl etkinliklerinde kullanılacak logo da hazırlandı. Logoda AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen projeler tek tek yer aldı. 25. yılın sloganı da milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır olarak belirlendi.
0: Haliç'te Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen çevre farkındalık dalışı su altındaki kirliliği yeniden gündeme taşıdı. AK Parti geçmişte temizlenen Haliç'in bugün yeniden kapsamlı bir dip temizliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek yetkili kurumları göreve çağırdı.
3: (Gülüyor) Dünya Doğa Koruma Günü'nde Haliç'te gerçekleştirilen çevre farkındalık dalışı su altındaki tabloyu bir kez daha gündeme taşıdı. AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte dalış yapan ekip dipte yoğun çamur, düşük görüş mesafesi ve ağır kirlilikle karşılaştı.

1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Haliç gerçekten yaşanılabilir bir düzeyde kokunun olmadığı, insanların rahatça dolaşabileceği

0: ve yoğun çamur tabakası bulunduğunu belirtti.
1: Rutubetli ortamlarda burunlarını tutarak dolaştıklarını da tespit ettim. Bu da kokudan dolayı dediğim gibi duyarlı vatandaşlar olarak bizim denizlerimizi mutlaka mutlaka korumamız ve canlılık o mikroorganizmadaki canlılarımızı hayatı geliştirebilmek için özellikle Haliç'teki su dönüşümünü artırmamız, bu çamur birikintisini tekrar temizlememiz gerektiğine inanıyorum.
0: AK Parti'nin açıklamasına göre geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen çalışmalarla Haliç önemli ölçüde temizlenmiş, su sirkülasyonu artırılarak bölge yeniden nefes almıştı.
1: Zift gibi kararmış, canlıların burada yaşaması asla ve asla mümkün değil.
0: Açıklamada yağışlı dönemler, deniz koşulları ve zaman içerisinde oluşan dip çamurunun Haliç'i yeniden olumsuz etkilediği belirtilirken, bu süreçte bakım ve temizlik sorumluluğunu taşıyan kurumların gerekli çalışmaları yeterli düzeyde gerçekleştirmediği öne sürüldü.
1: Şimdi daldığımız zaman çıkarttığımız şu çamuru ben de dışarı çıkarttığım zaman irkildim açıkçası. Gerçekten çok kötü ve kesif bir çamur. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu Haliç'ten çıkardığımız yoğunluktaki küçük bir parçası.
0: Yüzbaşıoğlu Haliç'in kaderine terk edildiğini savunarak dalışın yalnızca bir farkındalık etkinliği olmadığını, aynı zamanda bölgedeki mevcut durumu yerinde incelemek amacı taşıdığını ifade etti. AK Parti dalış sonrası yaptığı değerlendirmede Haliç'teki çevre sorunlarının takipçisi olacaklarını ve konuyla ilgili gerekli çalışmaların başlatılması için süreci yakından izleyeceklerini belirtti.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir olacak. Nevşehir 9 gün boyunca pek çok etkinliğe misafir olacak efendim. İzleyelim.
0: Gökyüzü balonlarla süslenecek. Nevşehir kültür, sanat ve gastronomi ile renklenecek. Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan köklü geçmişi, peribacaları ve yeraltı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alan Nevşehir, 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olacak. Festival kapsamında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'nde 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Night Glow gösterileri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz görsel şölen yaşatacak. Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 43 lezzet noktası kentin köklü gastronomi kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Festival boyunca seçkide yer alan restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler Kapadokya mutfağının en özel tatlarını misafirlerine sunacak. Nevşehir'de festival akşamları Göreme Festival alanında düzenlenecek konserlerle renklenecek. Festival boyunca Nevşehir, sergiler, atölyeler ve çocuk etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
2: Gelişmeleri aktardık ve böylece bültenimizi noktalıyoruz ama bir yere ayrılmayın. Bizim hemen ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Kahve molasıyla gün ortasında karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Güzel bir gelişmeyle başlayalım. Türkiye enerjide tam bağımsız vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım daha attı. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak anlaşma Ankara'da imzalandı. Türkiye Kerkük petrol sahasına ortak oldu. Tarihi anlaşmaya ilişkin detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı.
8: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla BP, Irak'ın Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesi için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük projesinde %15 hisseye sahip olacak.
9: Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin bugün imzasını attık aslında. Ve Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak.
8: Projede BP'nin Energy Company of Kerkük Limited şirketi, ConocoPhillips ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığında oluşturulan konsorsiyum yaklaşık 3 milyar varillik hidrokarbon rezervini geliştirmek ve üretimi artırmak için çalışacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten küresel bir enerji şirketine dönüştürme hedefi açısından en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.
9: Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Özellikle bu yıl başından itibaren malumunuz biz birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık.
8: Proje Kerkük'teki Baba, Avane, Bihasan, Cambur ve Kabaz sahalarını kapsıyor. Bölgede mevcut rezervlerin yanı sıra önemli ilave arama potansiyeli bulunduğu da belirtiliyor.
9: Konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak.
8: Bakan Bayraktar ayrıca Iraklı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere iki ülke arasında enerji işbirliğini güçlendirecek yeni projeleri ele aldıklarını açıkladı.
9: İnşallah farklı projelerle devam edecek, farklı ortaklıklarla. Ama bugün somut çıktısını aldığımız ve tarihi önemde bizim için tabii Kerkük malumunuz.
7: Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararı bugün piyasaların odağında bulunurken bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Haziran ayındaki düşük tüketici ve üretici enflasyon verileri, Fed'e enerji sektöründeki aksaklıkların ve enflasyonun yaz boyunca nasıl gelişeceğini değerlendirmek için zaman kazandırıyor. Fed'in politika metninde ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Ayrıca basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh'un Fed görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de yatırımcıların odağında bulunacak. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın cuma günkü toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenirken artan enflasyonist baskılar ve değer kaybeden yenden dolayı bankanın ileriye dönük politikalarına yönelik şahin mesajlar vermesi öngörülüyor. Piyasalara bakalım. Borsa dün %0,63 değer kaybederek 13.687 puandan kapandı. Yeni güne de yatay bir başlangıç yaptı. 13.692 puanla başladı. O seviyenin altında %0,63 eksi de 13.602 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.466, 500 Endeksi 17.299 puanda. Euro Endeksi de aşağı yönlü hareket var. Tablo kırmızı. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 47.40'tan işlem görüyor. Yatay pozitif bir seviyede. Avro'da 54.03'ten işlem görüyor. Altın tarafında Fed'in az önce de aktardık para politikası kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşma söyleyecekleri odakta. Yatay bir seyir vardı. Sabah saatlerinde yine yatay seyrini sürdürüyor. 4.032 dolardan işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu. İçeride gram altın 6.145 lira. Çeyrek altında 10.048 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarının gerilemesinin etkisiyle 2 doların üzerinde yükselerek yaşanan kayıpların bir kısmını telafi etti. Dün bu saatte yaptığımız yayınlarda 83 doların üzerinden işlem görüyordu. Sabah saatlerinde %3,2 yükselerek 86-80 dolardan işlem gördü. Tekrar dünkü seviyelere gelmiş gibi görünüyor. Dünkü %5'lik düşüş son 2 haftanın en düşük seviyesiydi. En düşük seviyelere yakın.

0: seyrediyor. Brent ham petrolü mali fiyatı 84-88 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41,88, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra konuğumuza döneceğiz. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. İsmail Güner bizimle beraber, Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Elif Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Size de iyi yayınlar diyeyim, hemen başlayalım. Fed'in faiz kararı var bugün Türkiye saatiyle 21'de, 21.30'da da Kevin Warsh'un açıklamalarına piyasalar kilitlenmiş durumda. Sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ama Kevin Warsh'un nasıl bir açıklama yapacağı önemli. Çünkü enflasyon beklentilerinin altında gelmesine rağmen şahin açıklamalar yapmıştı. Ne dersiniz, ne yönde beklentiniz?
1: Evet, aslında Amerika tarafında burada asıl bakmamız gereken nokta enflasyonun seyri. Enflasyon aslında düşüş eğilimine girmiş gibi görünüyor ama bir ayda bütün işin rengi değişiyor. Yılbaşından itibaren baktığımızda en son 3.2 civarındaydı. Şimdi geldiğimizde noktaya baktığımızda ise Mayıs ayında bir zirve yapmıştı. Devamında bir Haziran ayında düşüş görmüştük. Özellikle de petrol fiyatlarındaki gerileme ile birlikte. Şimdi gelinen nokta petrol fiyatları tekrar hareketlendi. Yukarı yönlü bir seyre girdi. Orada da enerji maliyetleri aslında temel konu, ana başlık olarak karşımıza çıkıyor. FED enerji maliyetlerinin buradaki artışın kalıcı olup olmayacağını açıkçası çok da tahmin edemediğini düşünüyoruz. O yüzden de bu konuda piyasaları da çok fazla zorlamak istemediği kanaatindeyim. Çünkü 10 yıllık tahvil faizleri oldukça yüksek seviyelerde, 4.62'lerde piyasaları yeterince zorladığı kanaatini görüyoruz. Bu bakımdan bu toplantıda Merkez Bankası pas geçebilir. Fakat enerji fiyatlarındaki, özellikle de petrol fiyatlarındaki artış devam ederse bunu muhtemelen ay ay izlemek durumunda kalacak. Ona göre bir strateji belirleyecek FED üyeleri. Burada savaşın uzayacağı yönde bir kanaat oluşursa zaten FED burada en yakın Eylül ayında bir faiz artışına gidebilir. Şu an için bu oran Aralık ayına göre halen çok düşük. Yani %25'ler civarında Eylül ayında bir faiz artırımı. Ama bu oran yükseliyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Aralığın önüne geçebilir mi Aralık ayındaki beklentinin? O çok net değil. O yüzden Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar, detaylar, savaş ve enerji fiyatları ile ilgili bu maliyetlenmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik bakış açısı oldukça önemli. Muhtemelen biz piyasaları izlemeye devam edeceğiz diyecek ve buradaki gidişatı gözlemleyeceğiz. Ama şu anki gidişat aslında çok da böyle pozitif değil. Onu söyleyeyim. Bütün dünyada şu an halen enerji fiyatlarındaki bu oynaklıktan kaynaklı enflasyon baskısı ve bunun da doğurmuş olduğu faiz baskısını biz şu an hissediyoruz. Ama bunların daha net bir hale gelmesi için somut verilere ihtiyaç var. Şu an için savaş devam ediyor olması ve petrolün halen dirençli kalması, oradan gelecek haberlere göre hareket ediliyor olması piyasaları rahatsız ediyor. Bütün dünyada da zaten bunun tepkisini görüyoruz. Dün, daha doğrusu bu sabah Asya Pasifik tarafında düşüşler vardı, sert düşüşler. Dün de aynı şekilde. Borsa İstanbul 5 gündür düşüyor. O yüzden FED tarafında dediğim gibi çok böyle sürpriz bir şey beklenmiyor. Malum herkesin tahmin ettiği bir değişiklik olmayacak ama bu konulara bakış açısını piyasalar Kevin Warsh'un ya da FED'den gelecek açıklamalardaki detayları merak ediyor ve ona göre piyasa

0: yapsalar fiyatlamaları yansıtacak diye düşünüyorum ileriki günlerde.
1: Peki devam edelim şimdi petrol tarafında sizin de dediğiniz gibi aslında tekrar yükselen bir gerilim var Orta Doğu'da ve ham petrol stoklarındaki de gerileme var. Dolayısıyla tekrar sabah saatlerinde 86 doların üzerine çıkmıştı ama tekrar gerilediğini görüyoruz. 84 dolar civarında petrol biraz herhalde bu gerilimi tekrar yatışacak olarak mı fiyatlıyor?
0: Yani şöyle söyleyeyim, petrol fiyatlarında en son Temmuz ayının başında hatırlarsak 71 dolara kadar inmişti.
1: Evet.
0: Yani bu ateşkes ve anlaşma ile birlikte. Sonra burada NATO toplantısından ile başlayan o gerilimle birlikte ve anlaşmanın sona ermesi, tarafların açıklamaları, Amerika'nın İran'ı bombalamaya başlamasıyla birlikte Brent petrol son ayların en yüksek tekrar hızlı yükselişine sahne olmuştu. Spot Brent petrol 96 dolarlara kadar çıkmıştı. Şimdi bakıyoruz geçtiğimiz günlerde bir 82 dolarlara kadar inse de şu an 85 dolara yakın seviyelerde. Yani buradan gelecek haberlere göre aslında petrol fiyatlarının çok hızlı refleks verdiğini görüyoruz. O yüzden mesela son birkaç gündür İran'ın Irak üzerinden Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırıyor olması açıkçası tekrar gerilimi arttırdı. Bugünkü mesela yukarı yönlü yükseliş biraz da buradaki gelişmelerden kaynaklı. Yani burada Orta Doğu'daki ülkelerin de savaşa girip girmemesi tedirginliği yaşanıyor ve Hürmüz Boğazı'nda geçecek gemilerin hangi statüde? Yani %50-50 Amerika ve İran arasında bir pay mı alınacak ya da farklı bir pay mı alınacak gibi tartışmalar söz konusuyken İran hepsi bizim şeklinde yorum yapmaya başladı. Yani biz kimseyle paylaşmayız şeklinde ve bizim tarafımızdan geçecek şeklinde böyle anlaşmanın da önüne geçiliyor aslında. Ve piyasalarda bunu maalesef negatif yorumluyor. Bir de üstüne Amerika'daki petrol rezervleriyle ilgili olumsuz haber akışları burada Brent petrol üzerinde bir baskı yaratıyor. Ama dediğimiz gibi şunu görüyoruz, haberler, gelecek anlık haber akışları piyasalar üzerinde ciddi anlamda bir etki yaratabiliyor. Bir anda petrolün mesela tekrar hızla geri gelmesi durumu mesela bir anda bütün piyasaları canlandırabilir. Örnek veriyorum, 82 doların altına indiğini görürsek mesela işler biraz daha rayına giriyor şeklinde okuyabilir piyasa. An an bu fiyatlamaları biz yorumlamaya devam edeceğiz.
1: Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım
0: Sağ ol.
1: Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, değerli vaktinizi ayırdığınız büyük katkınız için sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Hilal Aslan moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Irak'taki İran destekli gruplar vuruldu, Suudi Arabistan savaşa girerim sinyalimi verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın resti Netanyahu'nun kimyasını mı bozdu? Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesi dosyasının kapağını bile açamadı. Türkiye ile Irak, Kerkük petrolleri için anlaşma imzaladı. Kalkınma yolu ve Hicaz hattıyla Güney-Kuzey aksı güçlendiriliyor mu? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cantürk Caner ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Orman yangınları ile başlayacağız. Maalesef ki her yaz yaşandığı gibi yine orman yangını haberi geliyor. Dün Antalya'dan bahsetmiştik size. Antalya'da Kaş ilçesindeki yangın devam ediyor. Buna bir de Muğla eklendi. Muğla Seydikemer'de sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Ekipler o noktaya da müdahale ediyor. Hemen detayları paylaşalım. Antalya Kaş'ta çıkan orman yangınına müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının enerjisi düşürüldü. Ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Diğer yangın da Muğla Seydikemer'de çıktı. Yangın sabah saatlerinde başladı. Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa süre büyüdü. Çevrede bulunan kişilerin yangını fark etmesi üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu. Olay yerine hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına 5 uçak, 11 helikopterle havadan, 40 arazöz, bir iş makinesi, 261 personelle karadan müdahalesi devam ediyor. Yangın bölgesi içerisinde bulunan bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca Fethiye-Antalya Karayolu'nun tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Bu sıcak gelişmeyle başlayalım istedik. Tabii sıcak noktalardan da bağlantılarımız olacak. Peki kimlerle olacak bu bağlantılar? Hemen muhabirlerimiz nerede? Onların bilgisini sizlerle paylaşayım. Hatta ilk bağlantımızı da Ankara'dan Yağmur Yıldız'la gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin gündemini öğreneceğiz Yağmur Yıldız'dan. Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasa meclis yolunda, Emre Ayaz bu başlığın detaylarıyla yayında olacak. Çerçeve yasayla ilgili takvimle hangi gelişmeleri bekliyoruz? Emre anlatacak. Bugün yeni bir operasyon gerçekleşti. Aslında ikinci ayağı diyelim. CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması. Neslişah Yumak bu soruşturmanın detaylarıyla birazdan yayında olacak. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni gelişmeler var. Şeymus Çakan bu gelişmeleri bizlere anlatacak. Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu da başladı. O forumuysa Eda Nur Karaloğlu takip ediyor. Hemen biz ilk durak olarak az önce de söylediğim gibi Yağmur Yıldız'a şöyle bir dönelim. Kabine bugün toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Peki hangi başlıklar var kabinede? Hemen Yağmur'a sözü verelim. Yağmur merhaba. Kabine toplantısı saat kaçta olacak? Hangi başlıklar masada yatırılacak? Detayları alalım senden.
1: Helin Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 15.30'u gösterdiğinde kabine toplantısına başkanlık edecek. İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ve ekonomiye ilişkin gidişata ilişkin son durum bugün kabinenin gündeminde olacak. Terörsüz Türkiye süreci en önemli başlıklardan biri. Artık Türkiye bu noktada tarihi bir aşamaya gelmiş durumda. Hatırlayalım, önce bir komisyon oluşturulmuştu. Ardından da bu komisyon bir rapor ortaya koymuştu. Artık nihai olarak bu süreçte yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte mecliste yürütülecek çalışmalara ilişkin Türkiye'nin terörden tamamen temizlenmesi ve gelecekte de yeni terör tehditleri konusunda alınacak önlemler noktasında atılacak adımlara ilişkin ve elbette sınır ötesinde de terörle mücadeleye dair son duruma ilişkin detayları kurmaylarıyla istişare edecek bugünkü kabine toplantısında. Özellikle yasanın, çerçeve yasanın genel bir af içermediğini ifade etmişti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Buna ilişkin bunun vatandaşa da ifade edilmesi noktasında kurmaylarıyla diyalog sürecini de işleteceğini ifade edebiliriz. Tabii Terörsüz Türkiye ile birlikte Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de kabinenin gündeminde. Özellikle hem savaşın gidişatı hem de Hürmüz'deki gelişmeler haberler ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. Bu alanda hem 12. Kalkınma Planı hem de orta vadeli program çerçevesinde alınacak ilave tedbirler ve ekonomik adımlar da elbette bu konuya ilişkin gündeme gelecek. Enflasyonla mücadele, fahiş fiyat gibi vatandaşın etkilendiği noktalarda atılacak yeni adımlar istişare edilecek. Tabi Orta Doğu'daki gelişmeler dediğimizde özellikle İsrail'in hem bölgedeki gerilimi artıran tutumları hem de ABD ve İran arasındaki süreçte gündemde. Bu alanda özellikle geçtiğimiz hafta İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskın Ankara'dan sert tepkilere neden olmuştu. Ama sadece Ankara değil, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde 8 ülke ortak bildiriye imza attı. Hem İsrail'in başta Gazze, Lübnan hem de Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik saldırıları ve bu alanda atılabilecek adımlar da elbette toplantının ana gündemini oluşturacak. Tabii güncel sıcak gelişmeler var. Orman yangınları ki geçtiğimiz dakikalarda da ekranlara yansıttık. Hem Türkiye'de yangın riski sezonundayız. Bu alanda atılacak adımlar ve elbette hazırlıklar. Bunun yanı sıra İspanya ve Paris'ten de yardım çağrısı gelmişti Avrupa Birliği'ne yönelik. Türkiye bu alanda adım atan bir ülke oldu ve İspanya ve Paris'e Fransa'ya yönelik yangınları söndürme amacıyla yangın söndürme uçaklarını yollamıştı. Hem bu noktalardaki durum hem de elbette Türkiye'de yangın riskleriyle mücadele anlamında atılacak adımlar ve bu sezonun en az kayıpla geçirilmesi için alınan tedbirler de gündemde olacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde kameralar karşısına geçerek millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi terörsüz Türkiye için gözler çerçeve yasada biliyorsunuz ki beklentiler meclis kapanmadan yasanın çıkması yönünde. Peki yasal düzenlemelerde neler olacak ve ne zaman çıkacak? Bu soruların yanıtları var mı acaba? Hemen dönelim şimdi sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre, iki sorum var sana. Düzenlemede neler olacak? Ne zaman meclise gelecek? Bu soruların yanıtları şu an için net mi, kesin mi biliyor muyuz?
2: Pelin Aslan, aslında baktığımızda geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun, bu süreçte terörsüz Türkiye sürecinde yoğun bir gündem vardı. Baktığımızda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste grubu bulunan parti liderlerini ziyaret etmiş. Ardındansa DEM Parti İmralı'yı, ardındansa AK Parti heyetini ziyaret etmişti. Süreçte hızlı bir süreç ilerliyordu ve bu sürece geldiğimizde, bugüne baktığımızda ise hangi aşamadayız? O çerçeve yasa taslağıyla ilgili süreçte başlıklar henüz var ve o konudaki o başlıkların altı dolduruluyor. Metin hazırlanıyor ve bu metinle alakalı olarak şu an başlıklardan bahsettik. Başlıklarla ilgili iddia ise 10-12 madde ya da 10-15 madde arasında düzenleniyor. Bunlarda neler var? Detaylarına baktığımızda ise hem meclis hem Cumhurbaşkanlığı tarafından bir denetim mekanizması oluşturulması planlanıyor. Eve dönüş şartları süreci var tabii ki. Denetimli serbestlik ve kapsam dışı kalıcı olacaklarla ilgili de önemli o taslaktaki başlıklar olacak. Tabii bu konudaki çalışmalarda oldukça önemli bir süreç ve incelenip sık dokunan bir süreç. Baktığımızda gelinen süreçte 2025'te o komisyonun oluşturulmasıyla birlikte gelinen nihai raporunda meclise sunulmasıyla birlikte metin haline dönüştürülmediğini biliyoruz. Mecliste bir izleme grubu kurulacak. Hem Cumhurbaşkanı hem mecliste demiştik. Mecliste bir izleme grubu oluşturulacak ve o gruptaki izleme grubu milletvekillerinden oluşacak ve 17 sayısı öne çıkıyor. 17 milletvekilinden oluşacak ve bu izleme grubu da meclis başkanlığı bünyesinde çalışacak. O izleme grubu neler yapacak diye baktığımızda ise o sahadaki raporlar, terörün bitmesiyle ilgili meclisin çalışmaya başlaması şerhi vardı biliyoruz ki ortak raporla alakalı olarak. Ve baktığımızda Cumhurbaşkanlığı tarafından da bir denetim mekanizması gündemdeydi. Onun da aslında ilgili bakanlıklarla olmasından dolayı aslında Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki ilgili bakanlıklar, güvenlik birimlerinin ve ilgili bakanlıkların olacağı bir kurul olacak ve bu kurulda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak. O kurula başkanlık edecek olan isim ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması öngörülüyor ve bu konuda yasal süreçle ilgili bir süre kısıtlaması var. Yani bu süresi olmayan kesin bir yasa olmayacak, geçici bir yasa olması planlanıyor bu çerçeve taslakla ilgili ve eve dönüşler konusunda da suça karışanlarla ilgili özellikle örgüt üyeliği suçlarının oluşmuş olması, düşmüş olmasına bakılacak ve geçici yasayla ilgili de bir yıllık bir süre bekleniyor. Belirli bir denetimli serbestlikten bahsediyoruz. 3 yıl denetimli serbestlik olacak. Beklenen bu tabii ki. 3 yıl süresince herhangi bir terör örgüt suçlarından birine bulaşmadıysa bu takip edilecek, bu izlenecek ve bunlarla ilgili de siyasete girmek durumu oluşuyorsa da o 3 yıllık denetimli serbestlikten sonra da siyasi yasaklılığı kaldırılmış olacak. Tabii bu konudaki sayılara bakıldığında da kapsama girecek sayılara 1800 kişinin suça karıştığı 1800'lü rakamlar konuşuluyor. Bu anlamda da onların gelmesi ya da bu yasadan faydalanması mümkün olmayacak tabii ki. Tabii bu konuda sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Türkiye'nin hedefine baktığımızda proje olarak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinden bahsediyoruz ve Avrupa'dan, Suriye'den, Irak'tan Türkiye'ye dönüşlerin bu çerçeve taslakla birlikte yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'ye dönüşler olacağını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar o başlıkların altı doldurulup metin haline getirilmesi ve meclisteki çalışmalara ön ayak olmasını bekliyoruz. Bu konudaki tekliflerde önce komisyon çalışmaları başlayacak ve ardındansa genel kurula gelecek diyebiliriz Selin Aslan. Şu anlık meclisteki gündem bu şekilde.

0: Gülistan Doku dosyası. Şimdi bu meseleye dair gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısı daha var. 24 TV ve Akşam gazetesinin bir başarısı daha var diyorum. Neden daha diyorum? Çünkü hatırlamayanlar için hatırlatmak isterim. Muhabirimiz Yavuz Atalay Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan aşağı yukarı bir ay önce firari tutuklu şüpheli Umut Altaş'a ulaşmıştı ve onunla özel bir röportaj yapmıştı. O röportajda Umut Altaş'ın söyledikleri gündeme damga vurmuştu. O röportajın ardından da Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanmıştı. Altaş'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği bir mektup var. İşte o mektuba ulaştık. Peki mektupta ne var? Umut Altaş itirafname olarak adlandırıyor o yazdığı mektubu. Mektupta neler var derseniz, Gülistan'ın kaybolduğu gün yaşadıklarını, hatırladıklarını mektupta anlatıyor. Bir kişiye ilişkin çok ağır suçlamalarda bulunuyor Umut Altaş. Bunun yanı sıra diyor ki, ben araca bindiğim zaman valinin oğlunun arabasına, araçta kan gibi, ceset gibi bir koku fark ettim. Döndüm bir arkaya baktım, bu koku nereden geliyor diye diyor. Sonra bir silahtan bahsediyor. Kendi dokunduğu. Peki o silah neredeydi? Neden dokundu? Hepsini o mektupta anlatıyor. Şimdi gelin o mektupta neler yazmış savcılığa gönderdiği o mektupta, onu sizinle izleyelim.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor.
2: O mektubun en çarpıcı bölümleri ilk kez 24'te.
1: Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı yatıyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum.
2: Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Umut Altaş'a ulaştık. Şimdi de Türkiye'de savcılığa gönderdiği mektuba. Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği mektup ilk kez 24 ve Akşam gazetesinde. Mektuba 24 Washington temsilcisi Yavuz Atalay ulaştı. Mayıs 2026. 24 ve Akşam gazetesi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'a New York'ta ulaştı. Altaş, Yavuz Atalay'a özel röportaj verdi. Röportajın ardından Amerikan makamlarınca yakalandı ve gözaltına alındı. Bir süre sonra Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne gönderildi. Altaş o tarihten bu yana orada tutuluyor. 24 ve Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Altaş'ı tutulduğu merkezde ziyaret etti. Washington'dan Pensilvanya'ya uzanan 4 saatlik yolculuğun ardından güvenlik noktaları tek tek geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Gülistan Doku dosyası konuşuldu. Altaş ziyarete elinde bir dosyayla geldi.
1: Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi.
2: Bu dosyada kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup vardı. Ziyaret sırasında mektubu fiziki olarak teslim etmesine izin verilmedi. Altaş mektubu posta yoluyla göndereceğini söyledi. Ve o mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra 24 ve Akşam gazetesine ulaştı. Mektubun başlığı dikkat çekiciydi. İtirafname. Umut Altaş mektubuna Gülistan Doku dosyasına ilişkin bildiklerini doğru ve dürüst şekilde anlatacağına dair yemin ederek başladı.
3: Gülistan Doku cinayeti hakkında olan biten her şeyi bildiğim kadarıyla doğru ve dürüst bir şekilde anlatacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.
2: Altaş mektubunda olayların başlangıcını 2018 yılına götürdü. Türkay Soner'le aynı okulda okuduklarını öğrendiğini, önce tanışmak istediğini ancak karşılık bulamadığını yazdı. Daha sonra tanıştıklarını ve Soner'in kendisine ailesinin imkanlarını gösterdiğini anlattı.
3: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
2: Altaş'ın mektubunda 2 Ocak 2020 tarihine ilişkin anlatımı da yer aldı. Kendisine sürpriz bir doğum günü düzenlendiğini yazdı. 24 ve Akşam gazetesi Altaş'la Türkay Soner'i yan yana gösteren doğum günü fotoğrafını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.
3: 2 Ocak'ta arkadaşlarla oturuyorken Türkay geldi, bizi alıp parka götürdü. Bana sürpriz doğum günü partisi yaptı.
2: Mektubun asıl dikkat çeken bölümleri ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin anlatımlardı. Altaş, 4 Ocak gecesi yurdun önünde beklediklerini ileri sürdü.
3: Gece saat 11'de Türkay beni yurt kurunun önüne götürdü. Niye buradayız dedim, bekliyoruz işte diye cevapladı. Sonra simasını göremediğim bir kız korkarak apar topar içeri girdi.
2: Altaş, kızın içeri girmesinden sonra hızla bölgeden ayrıldıklarını yazdı. Bir gün sonra ise yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Mektubuna göre 5 Ocak günü önce bir kafeye, ardından valilik konağına gittiler. Altaş, araç garaja çekildikten sonra polis telsizinin açık olduğunu ve telsizden bir anons geldiğini yazdı.
3: Polis telsizi açıktı. Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfür etti. Bir anda bir yere doğru gitmeye başladık.
2: Altaş daha sonra araçtan indirildiğini, Türkay Sonel'in yaklaşık 15-20 dakika sonra yeniden geldiğini öne sürdü. Altaş'ın mektubundaki en çarpıcı ifadelerden biri, o an araca bindiğinde fark ettiğini söylediği kokuydu.
3: Hızlıca yanıma geldi. Bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Arabaya bindiğimde ceset ya da kan kokusuna benzer tuhaf bir koku vardı. Arka tarafa baktım, bir şey yoktu. Bagajdan geliyor olması lazımdı.
2: Altaş aynı akşam yeniden alındığını ve kendi telefonu üzerinden bir kişiye mesaj gönderilmesinin istendiğini de yazdı.
3: Telefonumdan Şükrü'yü aramamı istedi. Aradım, açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi. Yazmamı istediği mesaj hallettin miydi?
2: Mektupta ertesi güne ilişkin silah anlatımı da yer aldı. Altaş yolcu koltuğunda bulunan silaha dokunduğunu, ardından silahı temizlediğini öne sürdü.
3: Yolcu koltuğunda silah vardı. Onu torpidoya koyar mısın dedi. Silaha dokundum. Sonra üzerindeki parmak izlerimi temizlemeye başladım. Niye temizliyorsun gibi bir şey söyledi.
2: Mektubun en ağır suçlamaları ise Altaş'ın Türkay Soner'le aralarında geçtiğini ileri sürdüğü konuşmada yer aldı. Altaş kendisine bir kişiyi öldürdüğünün söylendiğini yazdı.
3: Bana ben birini öldürdüm, haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm dedi. Çok bağırıyor dedi. Arabadaydık. Dayanamadım, kafasına sıktım dedi.
2: Altaş bu sözleri duyunca şoke olduğunu ve konuşmanın devamında babasının ne yaptığını sorduğunu yazdı.
3: Baban ne yaptı duyunca diye sordum, gülerek yok o halletti zaten dedi, ayarladı bir şeyler dedi.
2: Mektuptaki bir başka çarpıcı bölümse ceset nerede sorusuna ilişkin anlatım oldu. Altaş bu soruyu doğrudan yönelttiğini ve kendisine gömdük cevabının verildiğini söyledi.
1: Artuluk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
4: Artuk.
1: Aktuluk.
4: Aktuluk.
1: Evet.
4: Aktuluk.
1: Evet.
4: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
1: Evet.
3: Ceset nerede diye sordum, gömdük dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
2: Altaş konuşmanın devamında yaşananların herkesi yakacağını söylediğini de yazdı.
3: Hepimizi yakarsın dedim. Evet öyle dedi.
2: Mektubun son bölümünde ise Umut Altaş, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini belirtti. Mektubunun sonuna ise Türk bayrağı çizdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
2: Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı itirafname başlıklı mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu ifadelerin doğruluğuna ve dosyaya etkisine savcılık ve yargı makamları karar verecek. Ancak yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında artık savcılığın önünde yeni ve çok önemli bir belge var.
0: Evet, mektup böyle. Bir kez daha altını çizelim. Bu mektuba 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Ama sadece bu kadar değil. Soruşturmada daha başka önemli gelişmeler de var. Gülistan Doku soruşturmasında bazı yeni delillere ulaşıldı. Peki nedir bu deliller? Hemen Diyarbakır temsilcimiz Şeyhuz Çakan'a dönelim, soralım. Şeyhuz merhaba. Önce sana bu delillerin ne olduğunu sorayım, soruşturmaya dair elde edilen. Bir de 4. dalga operasyon gerçekleşmişti. Gözaltılar vardı, şüpheliler vardı.

0: altına alınan ne olduğu, ne kadarı hakkında hangi karar verildi, hangilerinin sorgusu sürüyor? Bir de bize bu işin adli boyutunu anlatır mısın?
1: Her Nas'tan Gülistan Doku soruşturmasında elde edilen bilgiler her geçen gün Gülistan Doku'nun nasıl bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor ve bu kapsamda daha önce Gülistan Doku'nun el yazısıyla yazıldığı ve derede bulunan bazı evraklar, bazı kağıt parçaları vardı ve bunlarla ilgili Diyarbakır Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme vardı ve bu inceleme sonucunda Kriminal Laboratuvarı tarafından incelenenlerle ilgili de uzman görüşlerinin yer aldığı rapor da hazırlanmış oldu ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından da soruşturma dosyasına konulmak üzere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğini biliyoruz. Tabii önemli bilgiler var o raporda. Özellikle Gülistan Doku soruşturmasının en çok tartışılan dilleri arasında yer alan ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çıkarıldığı belirtilen el yazılı notlara ilişkin hazırlanan kriminal bilirkişi raporu ortaya çıktı. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün hazırladığı uzmanlık raporunda suya maruz kaldığı belirtilen belge parçaları üzerinde ayrıntılı el yazısı incelemesi yapıldı ve hazırlanan bilirkişi raporunda incelemeye alınan belgelerden birinde el yazısının Gülistan Doku'ya ait karşılaştırmayla yazıyla uyumlu olduğu ve aynı kişi tarafından yazıldığı kanaatine de varılmış oldu. Raporda ayrıca karşılaştırma için Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen 8 farklı defter sayfası kullanıldığı bilgisine de yer verildi. Tabi baraj suyunda kaldığı belirtilen o kağıtlardaki silinmiş ifadeler de kriminal laboratuvar tarafından özel incelemeye tabi tutuldu ve belgelerde okunabilen bölümler tek tek uzman ekipler tarafından çözümlendi. Çözüm yapılan metinlerde Gülistan Doku'nun özellikle üniversitede yaşadığı öne sürülen sorunlar, öğretim görevlileriyle ilgili şikayetler, psikolojik baskı iddiaları ve öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin ifadelerin yer aldığı görüldü. Tabii su nedeniyle tamamen okunamayan bölümler ise raporda soru işaretiyle işaretlenmiş oldu. Tabii kriminal inceleme el yazısının kime ait olduğu teknik kanaati ortaya koydu. Yani Gülistan Doku'ya ait olduğu belirtilmiş oldu ve Gülistan Doku dosyasında yıllardır aslında yanıt bekleyen sorulardan biriydi ve bu da yapılan kriminal incelemeyle de ortaya çıkmış oldu. Daha önce Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan soruşturma kapsamında 15 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirmişti ve 18 şüpheli yakalanmıştı. Bunlar arasında Emniyet Müdürü, Başkomiser, Emniyet Amiri ve polis memurları vardı. Onların Erzurum JASAT yani Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri bugün için 8'inin tamamlandı ve 8'i içinde 8'i şu an adliyede savcıya ifade veriyor. Sonrasında savcının vereceği karar doğrultusunda ya tutuklamaya sevkleri ya da serbest bırakmaları öngörülecek. Ama diğer 10 kişinin sorgulaması Tunceli Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından devam ediyor. Tabii her geçen gün aslında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve kurmuş olduğu sus şebekesinin Gülistan Doku ile ilgili delilleri nasıl yok ettiğini görebiliyoruz ve şu an Gülistan Doku dosyasında Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş'la birlikte 16 kişi tutuklu ve tutuklular arasında dönemin valisi eşi ve oğlu da bulunuyor. Yine hastane başhekimi ve hastane görevlileri de bulunuyor ve son olarak yapılan operasyonda da aralarında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser ve polislerin bulunduğu 18 kişiden 8'i de şu an Erzurum Adliyesi'nde ifade veriyor diyerek sözü şimdilik size bırakalım Melin Aslan.
0: Şeymus, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi devam edelim bu mesele üzerinden. Ya şöyle hatırlatayım size, Gülistan Doku kaybolduğu zaman yapılan aramalarda Tunceli Valisi, o dönemin Tuncay Sonel nasıl bir profil çiziyordu? Canla başla çalışıyordu Gülistan'ı bulmak için. Gülistan'ın annesine, babasına, kardeşlerine ben sizin evladınızı bulacağım deyip sözler veriyordu. Anne, baba, kardeşler hani deyim yerindeyse valinin elini ayağını öpüyorlardı. Minnet duyuyorlardı bu emekleri çalışması karşısında. Ama gel gelelim şimdi ortaya şöyle bir tablo çıkıyor ki iddialara göre, itiraflara göre bu cinayeti valinin oğlunun işlediği. Hatta valinin de hem cesedi ortadan kaldırttığı hem de oğlunu temize çıkarmaya çalıştığı gibi bir tablo var ortada. Vali de tutuklu, oğlu da tutuklu, Eşi de bundan bir iki gün önce biliyorsunuz gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ama sadece bu kadar değilmiş ki, valinin dijital

materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kontrolünde kamu hiyerarşisi dışında bir yapılanma kurulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar.

0: tutuklu eski vali Soneli'nin aleyhindeki sosyal medya hesaplarını tespit etmesi için talimat verdiği ihraç polis Gökhan Artok ve koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütülen operasyon ağında tespit edilen kişiler dövüldü. Dövülen kişilerin fotoğrafı çekilerek ardından Soneli'ye gönderildiği belirlendi. Tüm bunların yanı sıra evlerine dinleme cihazı yerleştirildiği, telefonları casus yazılımlarla canlı takibe alındığı ve sosyal medya hesaplarına da saldırıldığı tespit edildi. Tuncay Sonel'in verdiği talimatlarda dikkat çekti. Öyle ki Sonel'in muhalif bir hesabı hedef gösterip gereğini yaparsınız kardeş talimatı vermesinin ardından harekete geçen ekip belirlenen kişileri yakalayıp sahte süreçlerle adli kontrole sevk ettirdi.
1: Yapmak gayreti içerisinde olacaktı.
0: Kurulan yapı içinde ihraç polis Gökhan Ertoğ'un Sonel'e cep telefonunu kopyaladık. Ön arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de 2 adet böcek yerleştirildi. Takip edeceğiz sayın valim diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısında Gökhan Artok ve Şükrü Eroğlu'nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığı, Tuncay Sonel'in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettiklerini ve eylemler üzerinde birlikte hakimiyet kurduklarını belirtti. Öte yandan Sonel çiftinin aylık geliri ise 900 bin liraydı. Suç delillerini karartma suçundan tutuklanan Handan Sonel'in evindense 13 milyon liralık ziynet eşyası çıktı. Soruşturma kapsamında ziynet eşyalarının kaynağı da araştırılıyor. Katiller! Katiller!
2: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi bugün sabah saatlerinde. Yeni gözaltılar vardı. Aralarında belediye başkanı Sinem Dede Taş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Daha başka hangi gelişmeler yaşandı peki? Öğrenelim. Sözü hemen Neslişah Yuma'ya verelim. Neslişah merhaba, seni dinliyoruz.
3: Nasılsın? Aslında baktığımızda Üsküdar Belediyesi yönelik bir soruşturma ve operasyon bugün sabah saatlerinde karşılaştık. Fakat geçtiğimiz aylarda da tekrar Üsküdar Belediyesi yönelik bir operasyonu görmüştük. Aslında ikinci bir operasyon da denilebilir bu operasyon için. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Mali Şube ekipleri tarafından operasyonlar 11 adrese eş zamanlı gerçekleştirildi ve 6 isim gözaltına alındı. Bu 6 isim arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yer alıyordu. Başka hangi isimler vardı? Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gibi isimler de bu listedeki yerini aldılar. Bugün sabah saatlerinde 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını aktardık. Peki bu operasyon yapıldı fakat hangi başlıklar altında toplanıldı? Aslında danışmanlık adı altında savcılığa göre 1 milyar liraya aşan paravan sözleşmeler iddiası var. Tamına 1 milyar liraya aşan bir sözleşme iddiasından bahsediyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmada yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinin rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine ilişkin tespit edilen bazı noktaların üzerine yapıldı bu soruşturma. Ve soruşturmanın ardından da başsavcılığın iddiasına göre belediye iştiraki kent AŞ üzerinden müteahhitlere toplam 1 milyar liranın üzerinde danışmanlık sözleşmesinin imzalandığı ve bu sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 361 milyon liradan fazla tahsil elde edildiği aktarılıyor. Ve operasyonda dediğimiz gibi gözaltına alınan isimler oldu. 3 ayrı suçtan yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor isimler. Ve bu suçlamalar kapsamında da bazı operasyon kapsamında noktalarda aramalar yapıldı. Ve ihbarlar, bu soruşturma aslında ihbarlar, mağdur beyanları ve en önemli noktada neydi aslında bu soruşturmalarda? Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında etkin pişman hükümlerinden faydalanan isimler. Soruşturmalar başladığı günden bugüne aslında hem İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması, keza Türkiye'nin dört bir yanına yayılan soruşturmalarda, belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalardaki en önemli ve kilit noktalardan biri de aslında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda devam eden süreçlerdi. Çünkü aslında bu

0: İfadelerin ardından verilen bu ifadelerle verilen süre bu ifadelerin verilmesinin ardından gelen süreçteki dosyaların derinleşmesiyle aslında karşılaştık ve yine bu dosyada da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda aslında yine bu etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan isimlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda derinleştirildi. Şimdi devam edelim. Kenti AŞ'nin ruhsat süreçlerini yönettiği iddiası da var dosyada. Başsavcılığın tespitlerine göre yapı ruhsatı vermede resmi yetkisi bulunmayan Kenti AŞ çalışanları belediyedeki ruhsat süreçlerini fiili olarak yönettiği iddiası var. Kriptolu ve kapalı posta sistemlerinin kullanıldığı, ada ve parsellerin farklı renkte sınıflandırılan Excel tablolarının hazırlandığı ve bu tablolar üzerinden belediye personeline talimatlar verildiği iddia edildi. Keza iskan bedelleri toplantılarda belirlendiği iddiası da var. Savcılığın açıklamasına göre hemen aktaralım. İskan ruhsatlarını vermeye yetkili yapı kontrolü müdürlüğü olmasına rağmen süreçler Kent AŞ Genel Müdürü başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı iddiası yer alıyor. Her proje için takip edilecek menfaat miktarı toplantılarda belirlendi denildi. Alınan paraların bir kısmı belediye personeline dağıtıldı ve bir kısmı ise özel kalem müdürünün talebi doğrultusunda Kent AŞ Genel Müdürü'ne elden teslim edildiği iddia edildi savcılık tarafından yapılan açıklamalarda. Büyük projelerden bahsediyoruz ve büyük projelerde dolarla ödeme iddiası gündeme geldi. Soruşturma dosyasına göre yüksek hacimli projelerde para trafiği ise dolar üzerinden yürütüldü ve savcılığın iddiasına göre de müteahhitlerden alınan paralar belediye başkan danışmanı ve Kent AŞ Genel Müdürü koordinasyonunda toplanıldı. Mevzuata aykırı ihsan ruhsatları karşılığında alınan paraların belediye binasına parça parça teslim edildiği öne sürüldü. Ardındansa bu iddiaların HTS kayıtları, baz verileri ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarıyla desteklendiği ifade edildi. Ve nakit ödeme yerine bağış protokolü iddiası da gündeme geldi. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer iddia da aslında tam olarak buydu. Nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya ilişkin aslında başlatılıyor bu süreçte. Başsavcılığın tespitine göre firmaya Sinem Detataş'ın imzasını taşıyan bir bağış protokolü düzenlendi ve ardından da savcılık şu şekilde devam ediyor. Bu yöntemle talep edilen menfaatin nakit yerine tadilat işleri üzerinden karşılandığı değerlendirildi. Ne demiştik? 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mali Şube ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan operasyonların ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. İçlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyordu. Çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyleyelim. Süreç devam ediyor. Gözaltı işlemleri devam ediyor. Hem gözaltı işlemlerin sonucu ne olacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Ve yeni bir gelişme olacak mı? İşte tüm bu sorular takibimizde olacak. Gelişmeler oldukça da kameraman arkadaşım Onur Bal'la aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz. Neslişah Yumak'tan sözü alalım. Teşekkür edelim Neslişah'a. Şimdi eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a şöyle bir dönelim. Hatırlayacaksınız, ona da bir operasyon düzenlenmişti. Hatta havlulu bir şekilde o baskının yapıldığı anlar, otel odasındaki görüntüler paylaşılmıştı. Ve o gün bugündür Özkan Yalım işte tutukluydu. Şimdi Özkan Yalım'a yönelik yeni bir operasyon daha yapıldı. Peki neden? İddia şöyle. Özkan Yalım kendi şirketindeki çalışanların maaş ve fazla mesailerini belediye kasasından ödüyormuş. İddia bu yönde. Savcılık Yalım'ın şirketlerine baskın talimatı verdi. 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Türkiye gündemine genç sevgilileri ve yaptığı usulsüz harcamalarla girmiş. Uşak Belediyesi'ne kurulan vurgun düzeni, Özgür Özel'e uzanan usulsüzlükler gün yüzüne çıkmıştı.
3: Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
2: Kişisel servetine rağmen genç sevgililerini belediyelerde işe alan Yalım, tutuklandıktan sonra cezaevinde itirafçı olup yeni bilgiler paylaşmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık Yalım'ın belediyeden kendi şirketlerine uzanan da bir tünel kazdığı, şirketlerinde çalışanları belediye çalışanı gibi gösterip devlet kasasından maaşlarını ödediği iddiasının peşine düştü. Ortaya işte bu şema çıktı. İddiaya göre bu şekilde çalışanlara belediye kasasından 16.866.000 lira maaş ve fazla mesai ödemesi gerçekleştirdi. Savcılığın elde ettiği bilgi ve belgelerin ardından 17 şüphelinin gözaltına alınması için düğmeye basıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Yalım'a ait Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holy Stone ve Jolly Joker isimli 4 işletmede arama yapıldı. 52 dijital materyalle 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçları yönünden 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

0: Gelelim ABD ve İran'a, aralarında yaşananlara. Şimdi 5 gündür bir sessizlik vardı. O sessizlik bitti. Nasıl bitti? Yeni bir füze saldırısıyla bitti. İran, Ürdün'deki bir ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ağır bir hava saldırısı düzenledi. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim yüksek.
1: İran-ABD arasında sakinlik kısa sürdü. Yine bombalar konuştu. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli grupları vurdu. İransa Amerikan üslerini hedef aldı. Bölgede gerilim yine tırmandı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki bir Amerikan üssünü hedef aldı. Füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi. ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık verildiği belirtildi. Devrim muhafızları İran'a yönelik tehditler ve ABD'nin düşmanca eylemleri sürdüğü sürece saldırılara karşılık verileceğini vurguladı. CENTCOM ise İran'ın son saldırılarını beklenmedik bir saldırı girişimi diye niteledi. Füze ve İHA'ların engellendiğini açıkladı. İran'ın saldırısı ABD Başkanı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunun açıklamasının ardından geldi. Aslında İran bu saldırısıyla ABD'yi misilleme yaptı. Zira gece yarısı ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı güçlere ortak hava saldırısı düzenledi. ABD ve Suudi savaş uçakları, Irak'ın doğusunda İran destekli milislere ait lojistik merkezleri ve silah depolarını vurdu. Basra, Vasit, Ninova ve Babil'de şiddetli patlamalar yaşandı, yangınlar çıktı. Saldırılar sabaha kadar sürdü. CENTCOM, operasyonun son 72 saatte düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına karşılık yapıldığını açıkladı. Suudi Arabistan ise kendi petrol tesislerini hedef alan İHA'ların engellendiğini ve Irak topraklarındaki hedeflerin meşru müdafaa kapsamında nokta atışlarıyla vurulduğunu belirtti. Irak'taki İran yanlısı Haçlı Şabi güçleri ise saldırılarda en az 20 üyesinin öldüğünü duyurdu. Çok sayıda da yaralı var. Haçlı Şabi, saldırıların Irak'ın egemenliğinin ihlali ve tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı, karşılık verileceğinin altını çizdi. Sıcak çatışmalar denizde de yüzünü gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlediğini öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef alarak durdurdu. Hürmüz'deki krizin çözümü için Umman'dan sürpriz bir teklif geldi. Umman yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve geçişlerin yönetimi için İran ve Körfez ülkelerinin ortaklaşa yer alacağı yeni bir bölgesel mekanizma kurulmasını önerdi. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre ise Trump yönetimi, askeri operasyonlardan ziyade ekonomik yaptırımların İran üzerinde daha kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyor. Amerikan istihbaratına göre İran ekonomisi giderek zorlanıyor. Bankacılık sistemi de baskı altında. Ayrıca İran petrol ülkesi olmasına rağmen akaryakıt sıkıntısı yaşıyor. ABD bu kriz halinin de Tahran'ı sonunda müzakere masasına zorlayacağını öngörüyor.
0: Gelelim şimdi Beyaz Saray'daki görüşmelere. Dün Donald Trump'ın iki önemli görüşmesi vardı. Biri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile, bir diğeri de İsrail Başbakanı Netanyahu ileydi. Görüşmeler nasıl geçti derseniz, Zelenski görüşmeden memnundu. Netanyahu da çok iyi geçtiğini söyledi ama burada kocaman bir ama var. Çünkü Türkiye'ye F-35 satışından Netanyahu rahatsız. Ama Netanyahu bu satışa dair itirazlarını gündeme getiremedi.
1: Dünyanın gözü Washington'daydı. ABD'de önemli temaslar gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump önce Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile, daha sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Netanyahu görüşmenin mükemmel geçtiğini dile getirdi.
2: Trump ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim. Mükemmel derken bunu yüzeysel bir anlamda söylemiyorum. Tam bir ortaklık, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağlama ortak hedefinin yanı sıra diğer hedeflerin de anlaşıldığı bir görüşmeydi.
1: Başbakan Netanyahu görüşme sonrasında video mesaj yayımladı. Trump'la şimdiye kadarki en iyi görüşmelerden birini yaptığını ileri sürdü.
2: ABD Başkanı dostumuz Trump ile yaptığım en iyi görüşmelerden biriydi. Onun tüm üst düzey ekibi oradaydı. Bizim üst düzey ekibimiz de buradaydı. Fikir alışverişinde bulunma ve İsrail'de İsrail Devleti'nin güvenliği ve geleceği için önemli olan düzenlemeleri koordine etme fırsatı bulduk.
1: Görüşmenin ana gündemi İran'dı. Ancak İsrail basınında özellikle Türkiye'ye F-35 satışına dair itirazlarını dile getireceği yazılıyordu. Hatta ziyaretin ana amaçlarından birinin bu olduğu belirtiliyordu. Oval ofisteki basına kapalı toplantı 75 dakika sürdü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Türkiye'ye F-35 satışı konusunun gündeme gelmediği belirtildi. ABD Başkanı Trump da önceki gün Türkiye'ye F-35 satışına muhalif olanlara adeta res çeken bir açıklama yapmıştı.
3: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
1: Netanyahu'nun ziyareti Amerikan kamuoyunda da rahatsızlık uyandırdı. Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık İsrail Başbakanı'nı protesto etti ve Filistin'e desteklerini dile getirdi. Aralarında antisiyonist Yahudi bir grubun da bulunduğu göstericiler Gazze'de barış çağrısında bulundu. The Economist ve YouGov'un yaptığı bir ankete göre ise birçok kişi Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi kararıyla ABD'de tutuklanmasını istiyor. Katılımcıların %49'u evet diyerek Netanyahu'nun Amerika'da tutuklanması gerektiğini savundu. Bu soruya hayır diyenlerin oranı ise yalnızca %27'ydi. Geri kalanlarsa kararsızdı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yaptığı açıklamada Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini savunmuştu.
3: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu.
1: ABD ziyaretinde basına açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Memdani'nin sözlerini karşılıksız bırakmadı. New York'a korkusuzca gideceğini açıkladı.
2: Ben kesinlikle New York'a gideceğim. Bu nefret dolu seçilmiş yetkilinin önünde gerçeği söyleyeceğim.
1: Beyaz Saray'daki diğer önemli görüşme Ukrayna lideri Zelenski ileydi. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Zelenski, Trump'la verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti. Amerikan basınında konuşan Ukrayna lideri, Patriot hava savunma füzelerinin konuşlandırılması için izin çıktığını anlattı. Ankara'daki NATO zirvesinde görüştüklerini ve anlaştıklarını duyurdu. Zelenski, savaşı bitirmek için çabaladıklarının da altını çizdi.
3: Bu savaşı durdurmak istiyoruz. Başkan Trump bu savaşı durdurmak istiyor. Avrupalılar da durdurmak istiyor. Putin istemiyor. Her gün en azından belirli bir süre için ateşkes ve diplomatlara müzakere fırsatı verilmesi konusunda görüşmeler talep ediyoruz. Ama Putin bunu istemiyor. Not only we
0: count on... Moderatöre başlarken Muğla'dan Seydi Kemer'den orman yangını haberiyle başlamıştık. Yeni bir gelişme var. Görüntüler de gelsin. Seydi Kemer Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. Bir kez daha belirteyim. Sabah saatlerinde Muğla Seydi Kemer'de ziraat alanında yangın başlamış, ardından da ormanlık alana sıçramıştı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi şu dakika itibariyle tahliye ediliyor. Yangın bölgesi içerisinde bulunan bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Buna şimdi Devlet Hastanesi de eklendi. Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda yangın çıkıp ormanlık bölgeye sıçramıştı. Sık ormanlık bir alandan bahsediyoruz. Orada etkili olmuştu alevler. Rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Yangına ciddi bir müdahale söz konusu aslına bakarsanız. 5 uçak, 11 helikopterle havadan, 40 arazöz, 1 iş makinesi, 261 personelle de karadan müdahale devam ediyor. Ancak şöyle bir olumsuz tablo var, şiddetli rüzgar söz konusu. İşte bu rüzgar sebebiyle de alevler kısa sürede büyüdü. Hastane neden tahliye ediliyor? Seydi Kemer Devlet Hastanesi alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla tahliye ediliyor. Hastanedeki hastalar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarına devam ettiğinin de bir kez daha altını çizelim. Bu son dakika bilgisiyle bu saat dilimimizi noktalayalım ama saat başında buradayız, anlatmaya devam edeceğiz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin kuzeyinde soğuk cephe geçişi sebebiyle 3-4 derecelik hissedilen sıcaklıkta 5-6 derecelik bir düşüş olacak Marmara'da. İç Anadolu'da, Kuzey Ege çevresinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de hissedilecek. Bu ve tabii ki Karadeniz bölgesinde bu düşüş hissedilecek. 2-3 derece, bazı yerlerde 4-5 derece. Tabii ki soğuk cephe geçişinin ardından konvektif hareket de gök gürültülü sağanakları getirecek beraberinde. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi bugün yağmurlu. Genel olarak çok hafif sağanaklar. Samsun, Ordu çevresinde biraz daha kuvvetli sağanaklar, 20-25 kilo kadar metrekareye düşecek yağış miktarı bekliyoruz. Ve rüzgar hareketliliği de artmış durumda. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Akdeniz'de Poyraz oldukça kuvvetli. Sur saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla. Kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Şimdi kuzeyde bu sıcaklık düşüşü varken güneyde sıcak alarm artarak devam ediyor. Kuzey serinliyor, güney ısınıyor. Türkiye'nin kuzeyi ve güneyinde patern biraz farklılaşmış durumda. Kuzeyde sıcaklıkta iniş, güneyde ise artış sürüyor. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak alarmın seviyesi giderek artıyor. Şimdi özellikle Aydın, Muğla, Denizli, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerinde. Ege'de 40 derece bandında, Aydın çevresinde, Güneydoğu Anadolu'da yine 40 derece bandında ama Antalya ve Adana bugün 43 derece gölgede ve günün en sıcak saatinde ki kuvvetli rüzgara rağmen elbette hissedilen sıcaklığın daha da yükselmesini rüzgar biraz engelleyecek ama 43 derece hissedilecek. Günün en sıcak saatinde dolayısıyla çok yüksek rakamlar. Saat 11-16 aralığı bu iller ve bölgelerde kritik. Bu süreçte açık havada güneş altında uzun zaman geçirmemek gerekiyor. Böyle aktiviteleri, işleri bir kenara bırakmak lazım. Tempoyu düşürmekte fayda var. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalmak önemli. Hafif beslenmek, bol su tüketmek önemli ve doğru kıyafetleri seçmek de elbette böyle sıcak alarmın verildiği günler ve zamanlarda kuşkusuz oldukça önemli. Açık renkli pamuklu bol giysileri seçmek gerekiyor. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, belki açık renkli pamuklu şemsiye de kullanabilirsiniz böyle havada. Onun da gölge yapıcı, rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Hatırlatmasıyla birlikte yarının tablosuna bakalım. Yarın da benzer bir manzarayla karşı karşıya kalacağız. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar hafif şekilde devam ederken diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz bölgesinde rüzgar kuzeyli ve

kuvvetli. Poyraz yarın da yine saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek kuzey yönlerden. Hissedilen sıcaklığın yine çok yükselmesine izin vermeyecek. Yarın da kuzey bölgelerimizde 1-2 derecelik bir sıcaklık düşüşü, güneyde ise 1-2 derecelik bir sıcaklık yükselişi söz konusu olacak. Özellikle Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi, Batman'da yarın 44 dereceyi gösterecek bölgede ve günün en sıcak saatinde. Sonrasında cuma günü Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde yağmur aralıklarla hafif şekilde devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş yine bizimle birlikte olacak. Özellikle kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Diyarbakır, Şanlıurfa 43, Batman cuma günü de 44 derece olacak. Öğle saatleri 11-16 aralığı kritik seyretmeye devam edecek güney bölgelerimizde. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalıyor. Başkent'te hava az bulutlu. Yarın ve cuma günü, hatta hafta sonu da Ankara'da hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Ankara'da da 1-2 derece azalacak. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz esiyor. Kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometre hızda. Yarın da esmeye devam edecek. Termometreler aslında sıcak alarm seviyesinde ama rüzgarın rahatlatıcı etkisi kaçınılmaz olacaktır. Yarın da yine aynı şekilde cuma günü sıcak alarm devam edecek. Rüzgar yine kuvvetli ama bugün ve yarına göre biraz daha hafiflemiş olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraflyla uç uçabildiğin kadar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
8: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz. Aslında ilk saat dilimimizin sonunda verdiğimiz son dakika bilgisiyle yangınla, Muğla Seydikemer'deki yangınla başlayalım. Devlet Hastanesi'nin boşaltıldığının bilgisini sizinle paylaşmıştık. Muğla Seydikemer'de yaşanan orman yangınına dair Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da gelen bir bilgilendirme var. Alevlerle mücadelemiz sürüyor diyor Orman Bakanlığı. Müdahaleye ilişkin bilgileri de paylaşmış. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz diyor bakanlık. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadeleyle yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz diyor bakanlık. Bir kez daha belirteyim, Seydikemer Devlet Hastanesi de tahliye ediliyor. Hastalar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Tahliye edilmelerinin sebebi ise Seydikemer Devlet Hastanesi'nin hastanesi alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla bir tehlike altında. Bu sebeple tedbiren her ne kadar alevler şu an devlet hastanesine ulaşmamış olsa da tedbir amaçlı olarak hastane boşaltılıyor. Ama sadece hastane değil, aynı zamanda yangın bölgesine yakın

0: olan vatandaşlar da tahliye edildi. Fethiye Seydi Kemer Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca hastanenin de tedbir amaçlı boşaltıldığının bir kez daha altını çizelim. Peki nasıl çıktı yangın? Aslında yangın sabah saatlerinde başlamıştı. Ziraat alanında başlamıştı Bayır Mahallesi'ndeki. Ama o yangın ormana sıçradı. Burada şöyle bir handikap söz konusu, hava rüzgarlı. Maalesef ki hava rüzgarlı. Zaten tarım arazisinden, ziraat alanından ormanlık alana sıçramasının sebeplerinden biri de havanın rüzgarlı olması. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye ekipler geldi. Müdahale ediliyor ve bu müdahale kapsamında aslında sabah saatlerinde olan müdahalenin, mesela helikopterlerin sayısının arttırıldığını söyleyeyim sizlere. İlk müdahale anında 12 helikopter vardı. Bakanlığın açıklamasına göre helikopter sayısı 18'e yükseltildi. Personel sayısı 373'tü valilikten gelen bilgiye göre sabah saatlerinde. Bakanlık 534 orman kahramanımızın bu saat itibariyle müdahale ettiğini duyurdu. 5 de uçak müdahale ediyor alevlere. 87 arazöz, 6 iş makinesi görev yapıyor. Hem karadan hem havadan Muğla Seydi Kemer'deki orman yangınına müdahale ediliyor. Burada az önce de söylediğim gibi olumsuz nokta rüzgarın, şiddetli rüzgarın olması. Rüzgar sebebiyle alevler hızlı bir şekilde yayılıyor ve bu yayılış kaynaklı olarak da önce bölgedeki evler boşaltıldı. Yangın bölgesine yakın olan vatandaşlar tahliye edildi. Fethiye Seydi Kemer Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Ve son aldığımız bilgiye göre, yani bundan 20 dakika önce gelen bilgiye göre, Seydi Kemer Devlet Hastanesi de alevlerin bölgeye çok yakın olması sebebiyle tahliye edildi. Hastalar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Yangına müdahale devam ediyor. Dileriz ki önümüzdeki dakikalarda kontrol altına alındığının ve söndürüldüğünün haberlerini sizlerle paylaşalım. Az önce de söylediğim gibi yangını takip ediyoruz, orman yangını. Gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız. Şimdi dün enteresan bir imza töreni gerçekleşti Türkiye ile Irak arasında. Şimdi bunu enteresan yapan nedir? Şöyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir görüşme yaptı. Ardından masaya oturdular, kameraların karşısında anlaşmalara imza atılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir durumu fark etti. O videoda da var. Erdoğan dedi ki, ya bir dakika, 4 imza atıldı, 5 anlaşma imzalanmayacak mıydı dedi. Irak Başbakanı da şöyle bir etrafa baktı, bir döndü. Evet, ortada imzalanmayan bir anlaşma vardı. Cumhurbaşkanının fark ettiği durum doğruydu. Burada Irak Ulaştırma Bakanı iki ülke arasındaki ulaştırma anlaşmasını imzalamak istememişti İlk etapta. Şimdi Erdoğan'ın uyarısıyla birlikte Irak Başbakanı da ne oluyor dedi. Bu anlaşma kalkınma yolu projesini kapsıyordu. Ve Irak Başbakanı neden kalkınma yoluna imza atmadın diye orada kameraların karşısında kendi bakanına sordu. Bakanın cevabı enteresandı. Orada zaten bir, yani Arapça konuştuğu için tam hani anlamak mümkün değil. Ama şöyle bir ifadeden bahsediyor. Bilenler o dili çevirip paylaşmışlardı sosyal medyada, ama şunu duyuyorsunuz. WhatsApp diyor bakan. Ve oradaki çeviriye göre bakan demiş ki WhatsApp'tan atayım. Bunun üzerine Irak Başbakanı da gel imzala diyor bakana. Yine kameralar karşısında. Ardından da tercümanına dönüyor başbakan ve diyor ki başkana ilet ki ona imzalama talimatı verdim. Bu diyalogların ardından o imza atılıyor. Şimdi neden Irak Ulaştırma Bakanı o imzayı atmadı, atmak istemedi? Şöyle şeyler yazılıp çizildi. Denildi ki, Irak Ulaştırma Bakanı İran'a yakın Şii koordinasyonu ve İranlı milis grup Bedir örgütünden olduğu söyleniyor. İran çıkarlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle kalkınma yolu projesine karşı çıktığı iddia ediliyor. Şimdi birincisi böyle mi? Kimdir bu Irak Ulaştırma Bakanı? Bu tavrı İran'la olan ilişkisinden mi kaynaklı? İkincisi, İran bu anlaşmadan neden rahatsız? İran'ın hangi çıkarlarının yolunu tıkayacak kalkınma yolu projesi? Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikte. Hurşit Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Helin Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam dün olanı biteni şöyle izleyicilerimize hızlıca bir toparlamak istedim. Enteresan bir tablo.

0: söyledi. Yani Ulaştırma Bakanı'nın kendisinin bir inisiyatif alıp imzalamak istememesi, Başbakan'ın uyarısı sonrasında işte geldiği imzaladığına dair gelen haberler. Şimdi Irak Ulaştırma Bakanı'nın bu İran yanlısı tutumuna ilişkin az önce de ifade ettim. İran'a yakın Şii koordinasyonu ve İranlı milis grup Bedir örgütünden olduğuna dair gelen bilgiler var. Şimdi sizin buna dair bir bilginiz var mı sorayım. Bununla birlikte bu Kalkınma Yolu projesi İran'ın çıkarlarına hangi açıdan darbe vuruyor? Neden İran eğer rahatsızsa bu projeden rahatsız?
1: Helin Hanım, aslında burada yani İran destekli olmasından ziyade burada nasıl bir ilişki formatı var? İran'ın Irak'ta nasıl bir ilişki formatı var? Aslında buna odaklanmak lazım. Yani burada aslında vekil güçler üzerinden oluşturulmuş bir siyasi süreçleri, siyasi karar alma sürecini de etkileyecek bir yapılanma oluşturulmuş İran içerisinde. Yani son zamanlarda Türkiye'nin bilhassa öncülük ettiği, desteklediği hem terörsüz Türkiye projesi hem vekilsiz bölge projesi aslında bu noktada ön plana çıkıyor. İşte neden vekilsiz bölge? İşte bu yüzden Helin Hanım. Yani vekiller üzerinden yani vekil güçler istikrarsızlık ortamını daha fazla pekiştiriyor ve bu da aslında istikrar ve kalkınmanın her zaman önüne geçiyor diyebiliriz. O yüzden ben burada ilişki formatını ve bölgede neden vekil güçler olmaması gerektiği vurgularını önemsiyorum. Yani siz de bahsettiniz, İran destekli Bedir örgütü, Bedir Tugaylarına bağlı böyle bir geçmiş var bakanın. Yani bu çok şaşırtıcı değil çünkü işte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu son gerilimlerle birlikte, Hürmüz Boğazı'nın tıkanmasıyla birlikte burada yeni bir alternatif oluşturuluyor. Yani artık uluslararası sistem bilhassa enerji sisteminde Hürmüz'e bağımlı durumun aslında çok da iyi bir durum olmadığı ve buradaki şokların problemler, ciddi sorunlar oluşturduğunu ortaya koydu. O yüzden de artık bölgede yeni alternatifler geliştiriliyor. Kalkınma yolu da bu alternatiflerin en önemlilerinden birisi. Hatta uygulanabilirlik açısından da en önemlilerinden birisi. Yani evet, uzun süredir bazı projelerden bahsediliyor, bağlantısallık projelerinden bahsediliyor. Ama burada kalkınma yolu daha uygulanabilir, hayata geçirilebilir hatlardan birisi. O yüzden de İran bir noktada bunun önüne geçmek istiyor olabilir. Çünkü Hürmüz'e bağımlı bir süreç değişiyor. Bu İran için istenilen bir durum değil. Bakanın işte böyle bir vekil güce bağlı olan bir bakanın da bu şekilde bir davranış sergilemesi yani bu şekilde bir anlam kazanıyor diyebilirim. Burada bu yine anlaşma kapsamında 1 milyon varillik yani Türkiye ile Irak arasında hacmi 1 milyon varile ulaştırma gibi bir anlaşma da aslında gerçekleşti. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'na bağımlı bir enerji arzı var. Türkiye'de Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmayan bir enerji arzından enerjisini tedarik ediyor. Böylelikle güvene alıyor diyebiliriz. Bu da aslında önemli konulardan birisi. Yani
0: Hemen
1: Türkiye'nin
0: hocam araya bir
1: buradaki...
0: gireyim mi? Şimdi belki izleyicilerimiz bu yoğun gündemde yakalayamamış olabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında Irak'tan gelen bu 1 milyon varil petrol vereceğini söylemesini orada canlı yayında kendisi ifade etti. Hatta Enerji Bakanı'na seslendi. Arkadaşlar o sesi de bir ekrana getirelim. İzleyememiş, yakalayamamış izleyicilerimiz için. Bir verelim.
2: Yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya? 1 milyon varil. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil.
0: Hurşit Hocam, şimdi burada başka yere muhtaç olmayın vurgusu da açıkçası benim çok dikkatimi çekti. Biraz aslında bu cümle üzerinden de biraz değerlendirmenizi almak isterim. Buna ilave Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük'teki sahalara da ortak oldu. %15 hisse satın aldı. Bunu da beraberinde aslında eklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hem başka yere muhtaç olmayın sözüyle Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verilmesini ve %15'lik hisse alımını bir değerlendirmenizi istesem birkaç dakika içerisinde, 2 dakika diye uyarıyor yönetim. Benim de beni 2 dakika içerisinde neler söylersiniz?
1: Yani Cumhurbaşkanımızın burada özellikle belirttiği miktar çok yani

0: kritik miktarlardan birisi. Normal şartlar altında bu savaş, yani İran'la çatışma öncesi 3 milyon varil Irak ihraç ediyordu. Bu bir şekilde akamete uğradı. Günlük 300 bin, 200 bin varile düştü. Şimdi 1 milyon varille hem Irak bu ihtiyacını, bu problemi gidermiş oluyor. Hem de Türkiye bilhassa Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmayan bir alternatifle birlikte enerji arzını güvene almış oluyor. Bu açıdan oldukça önemli adımlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan yine Kerkük sahasındaki çıkartılan alana ortak o hissedar, %15'te hissedar olma meselesi de aslında Türkiye'nin enerji politikalarında uzun süredir istikrarla takip ettiği bir hap ülke olmanın ötesinde aslında bu enerjinin değerlendirilmesi ülkesi diye şeklinde de ele alınabilir. Yani sadece bir transit ülke değil de, sadece bir koridor ülke değil de bu enerji piyasasında bir değerleme yapacak bir merkeze dönüşme, bir hap ülkeye dönüşme aslında politikasıyla da uyumlu ve tutarlı bir adım diyebiliriz. Yani bu iki adım Hürmüz Boğazı'ndaki bu aslında şoklara yönelik gelişmiş bir refleks şeklinde okunabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı %17, %20 petrol, dünya petrol ihtiyacını karşılıyor. Bu yüksek bir rakam. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'nda çıkan bu yeni sorunlarla birlikte alternatifler önem kazanıyor. Kalkınma yolu da bunlardan en önemlilerinden birisi. Ve bir şekilde bu alternatifler hem sadece Türkiye için değil, yani Avrupa ülkelerinin ihtiyaçları için de belki ilerleyen süreçlerde önemli roller oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani yeni sürece de bakmak gerekiyor. Bundan sonra
1: Peki.
0: Hürmüz Boğazı belki de gönüllü bir tercih rotası olarak gelişebilir. Yine Suudi Arabistan içerisinde Doğu Batı hattı var. Yine bir başka alternatif. Fucayre'de başka bir alternatif var. Yani son zamanlarda bu alternatif enerji ulaştırma hatlarının önem kazandığı bir bağlama girdiğimizi söyleyebilirim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikteydi. Hurşit hocayı uğurlayalım. Biz moderatörün ikinci saatin erken nokta koyuyoruz bu aralar. Neden? Çünkü üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Artık bir tercih süreci var ve bu noktada da akıllarda pek çok soru var. Hangi üniversiteye yazayım diye sizlere yardımcı olmak adına tercih rehberi programı hazırlıyoruz. Ve şimdi ben bu saat dilimini erken noktalıyorum. Çünkü 24'te yayın tercih rehberi ile devam edecek. Saat başında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde

0: Başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermelidir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından herkese merhaba, ben Hilal Coşkun. Tercih rehberiyle karşınızdayız. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Öğrencileri tercih telaşı sardı. Ama biz yayın konuğumla beraber tüm bu soruların cevaplarını sizler için aktaracağız. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Kuzu. Hoş geldiniz hocam
1: yayınımıza. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun.
0: Hocam, izleyicilerimize Antalya Belek Üniversitesi'ni hızlıca bir tanıtabilir misiniz?
1: Şimdi öncelikle tüm bu programı izleyenlere ve size çok teşekkür ederim. Beni böyle bir platforma çağırdığınız için ve üniversitemi tanıtma imkanı sağladığınız için. Antalya Belek Üniversitesi 2015 yılında kurulan ama ilk öğrencilerini 2017 yılında alan genç, dinamik ama vizyoner bir üniversite.

0: Antalya'da kurulmuş vaziyette. Biliyorsunuz Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. İşte tarihi doğası ve deniziyle güzel bir bölgemiz. Bizi orada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Aynı zamanda buranın da Belek merkezinde bulunmakla ve orada kök salmakla çok şanslı olduğumuzu hissediyoruz. Belek de üniversitemiz. Sayılarla konuşmak gerekirse üniversitemizde 4 fakültemiz var. Bir meslek okulu, bir lisans ve eğitim enstitümüz var ve bu kurumlarımızda 9 tane lisans bölümümüz, 15 tane lisans ön lisans bölümümüz ve 2 tane de yüksek lisans programımız var. Programlarımız genellikle gastronomiden psikolojiye, yazılım mühendisliğinden iç mimarlığa uzanan geniş bir yelpazede oluşuyor. Aynı zamanda üniversitemizde 99 akademisyenimiz var, 65 civarında idari personelimiz var. Bunlarla üniversitemizi yönetmeye çalışıyoruz. Oldukça büyük bir aileyiz aslında diyebilirim bu açıdan. Genciz, dinamiyiz ama aynı zamanda genç olmak bir nevi böyle şey düşük göstermesin bizi, yani zayıflık, eksiklik gibi göstermesin, aksine tam tersine bu bize büyük bir çeviklik kazandırıyor. Yani alacağımız kararlarda, kuracağımız programlarda, yapacağımız sektörle yapacağımız anlaşmalarda, yani bir devlet üniversitelerinin üzerlerinde bulunan ağır yükler bizim üzerimizde olmuyor. Ani kararlar verebiliyoruz ve bu bizim de ilerlememizi hızlandırıyor. Zaten 2017'den buraya kadar gelme dönemimizde de bu kadar hızlı yol almamızın sebebi bu çeviklikten kaynaklanıyor ve dinamizmden kaynaklanıyor.
1: Hocam, bir rektör olarak öğrencilere tercih döneminde şunlara şunlara dikkat edin dediğiniz detaylar var mı ve tercih listelerinde neden sizin okulunuz olsun?
0: Şimdi güzel bir soru, çünkü Türkiye'de 208 tane üniversite var Hilal Hanım. Bu 208 üniversite arasından seçim yapmak elbette çok zor. Yani ben de olsam öğrenci oldukça zorlanırım bu seçenekler arasında. Benim öğrencilere özellikle ve ailelerine söyleyeceğim 3 önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi seçeceğiniz üniversitenin eğitim kalitesi. Eğitimi nasıl acaba sunuyorlar öğrencilerimize? Hangi bölümler var? Bunlara dikkat etmeleri lazım. İkincisi istihdam odaklı bir üniversite mi? Buna dikkat etmeleri lazım. Üçüncüsü de sağlamış olduğu olanaklar neler? Bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü üniversiteler hemen hemen birbirlerine yakın imkanlarda ama bir diğerine farklı yönlerle ön plana çıkabiliyor. Örneğin sondan başlayacak olursam istihdamdan başlayalım. Çünkü veliler bu konuya çok önem verirler. Üniversitemiz 2024 YÖK izleme raporunda gördüğü gibi öğrencilerini 3 ay gibi kısa bir sürede istihdama kavuşturan üniversite lisesi arasında bulunuyor. Bu bizim için çok önemli. Zaten yeni programlarımızı açarken de biz buna göre davranıyoruz. Yani şöyle ekiple beraber oturuyoruz. Biz bu bölümü kurduğumuz takdirde öğrencilerimiz 3 ay gibi bir kısa sürede işe kavuşabilirler mi? İstihdam olanağı yüksek mi? Eğer cevabımız evetse o bölümü kuruyoruz. Değilse tekrar bir değerlendirme alıyoruz.
1: YÖK 2025 raporundaki başarılardan bahsediyorsunuz şu anda.
0: Yok, 2024'teki başarılar. Evet, 2024'teki izlemeden ortaya çıkan bir rapor bu. Aynı zamanda o 2025'te tekrar görüşebiliriz beraberce oradaki başarılarımızla. Evet. Ayrıca üniversitemizin sağladığı olanaklar açısından bakarsak, biliyorsunuz birçok öğrencimiz %50 bursla giriyorlar. Zaten bu tüm vakıf üniversitelerinde aşağı yukarı aynı. Bir de ayrıca bizim ilk 3 tercihte üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize %15 gibi bir burs imkanı sağlıyoruz. Bunun dışında da farklı mütevelli eğitimin ya da diğer destekten kurumlarla yapılan farklı burs olanaklarımız var. Bunlar da veliler için oldukça önemli. Çünkü onların ödeme imkanlarını ne yapıyor? Genişletiyor, rahatlatıyor. Onun dışında eğitim kalitesine geldiğimiz zaman açtığımız programlarımız genellikle bizim teknoloji odaklı alanlar ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir takım programlar açıyoruz ve gelecekte de buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşte nedir bunlar? Bölgemiz ihtiyaçları, tarım, işte sağlık gibi teknoloji odaklı alanlara yöneliyoruz genellikle. Eğitim olarak da hedefimiz öğrenci merkezli bir eğitimi göz önüne alıyoruz ve uygulamaya dönelik çalışmalar yapıyoruz. Birçok bölümümüzde son

sınıfta stajlar ya da üçüncü sınıfta stajlar, son sınıfta mesleki eğitimde, yani herhangi bir işletmeye gidip orada son dönemlerini uzun dönemli staj gibi mesleki iş yerinde eğitim şeklinde tamamlayabiliyorlar. Bu da onlara tabii ki çalışma

0: bir soru. Gerçekten çünkü ben de bir veli olarak çocuğumu üniversiteye göndersem özellikle kız öğrenciler için. Yani çünkü güvende hissetmek isterim evladımın olduğu yeri. Üniversitemiz bu anlamda oldukça avantajlı. Kendi kampüsümüzün içerisinde kız ve erkek öğrenci yurtlarımız var. Buralarda hem güvenli bir ortamda kalma imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda da tabii ki beslenme yani sabah ve akşam beslenmeleri de bir kontrol altında gerçekleşmiş oluyor. Bu anlamda veliler müsterih olabilirler. Yani üniversitemiz içerisindeki yurt olanaklarını kullanabilirler. Onlar bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik gibi odalarımız var. Aynı zamanda VIP odalarımız var içerisinde banyo tuvaleti olan. Farklı seçenekler var. Tabii bunun dışında da işte bizim üniversitemizin bulunduğu bölge Serik, Kadriye, Belek arasında o bölgede çok sayıda özel yurtlar, apartmanlar var. Aynı zamanda Selik'te de devlet yurdu bulunuyor. Yani o bölgede çok rahatlıkla barınma sorunu çözebiliyorlar. Herhangi bir sorun olmuyor. Ama benim öğrencilere ve velilere tavsiyem şu, ilk yıllarda özellikle ilk yıllarında üniversitenin kampüsün içerisindeki yurtları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü öğrenci henüz daha Antalya'ya alışması lazım. Kendi ayaktan da durabilmesi, çevreyi tanıması ve güvenli bir ortamda bulunması amacıyla ilk yıl üniversitemiz içindeki yurtları tercih ederlerse çok daha iyi olur. İkinci yılda, üçüncü yılda kampüs dışındaki barınma olanaklarını değerlendirirlerse daha mantıklı olur diye geliyor.
1: Şimdi kampüs demişken kampüsteki sosyal yaşama, spor kulüplerine, sosyal kulüplere de biraz değinmenizi isteyeceğim.
0: Üniversitemiz aslında kompakt bir kampüse sahip. Yani sosyal alanları, işte kütüphanesi, kafeteryası, spor salonu gibi değişik imkanları var ve bunların hepsi aynı bölgede yani aynı kampüs içerisinde ve çok kolaylıkla ulaşılabilecek bir şekilde. Yani kişi çıktığı zaman yürüyerek kantine gidip yani ihtiyacını görebilir. Sporun bir saat mesela sporunu yapabilir, dönüp barınma ihtiyacı karşılayabilir. Akşam olduğu zaman arkadaşlarıyla kafeteryada sosyalleşebilir. Aynı zamanda doğayı da ne yapabilir? Tecrübe edebilir. Çünkü doğayla da iç içe bir kampüsümüz var. Bu anlamda oldukça öğrencilere kendilerini huzurlu hissedebilecekleri, rahat hissedebilecekleri bir ortam. Şunu biliyoruz ki biz zaten bu huzuru da özellikle sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü sakinlik ve huzurun olduğu yerde öğrenciler daha iyi motive oluyorlar ve daha iyi öğrenme gerçekleşebiliyor. Bunu özellikle sağlamaya çalışıyoruz.
1: Şimdi Antalya Belek Üniversitesi'ni araştırdığımız zaman böyle bir vizyon mottonuz var. Sektörel üniversite. Ne demek bu? Bunu
0: Evet.
1: biraz açabilir miyiz?
0: Yani güzel bir soruya değindiniz yine. Çok teşekkür ederim. Bu sektörel üniversite bizim aslında felsefemizin ana noktasını oluşturuyor. Sektörel üniversite demek sadece diploma veren bir üniversite değil Hilal Hanım. Aynı zamanda mezun ettiği öğrencileri işte geleceğe hazırlayan, onların sektörle işbirliğini sağlayan, hızlı istihdamını sağlayabilen üniversite anlamına geliyor. Bu anlamda biz farklı alanlarla işte sağlık, teknoloji, tarım gibi bölgemizin önemli alanları, bu alanlarla ilgili havacılık, bunlarla ilgili sektörle bir takım protokoller imzalıyoruz ve öğrencilerimiz o sektörlerde staj imkanlarına sahip oluyorlar, çalışma imkanı sahip oluyorlar. Böylece öğrencilerimiz sektörü tanıyor, sektör öğrencilerimizi tanıyor ve istihdamlarına da kolaylık sağlıyor. Yani bir nevi şunu kırmaya çalışıyoruz biz aslında. Önce mezun ol, sonra iş ara mottosunu biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Yani okurken iş seni bulsun sloganıyla yürümeye çalışıyoruz. Tabii bunun hem ülke açısından da faydası var. Biliyorsunuz son yıllarda ülkemiz uzay teknolojileri, işte savunma sanayi, yapay zeka gibi alanlarda güzel milli hamleler gerçekleştirdi gerçekten. Tabii bu hamlenin devam edebilmesi için de bunlara destek verecek teknolojiyi kullanan, üreten yetenekli, özgüveni yüksek öğrencilere ihtiyacı var. İşte bizim bu sektörel üniversite vizyonumuz tam bu noktaya çok güzel oturuyor. Biz Türkiye'nin hedeflerine de ulaşabilecek, ülkenin hedeflerine yardımcı olabilecek bu nesilleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Sektörle çalışmalarımız yani bu şekilde sektörel üniversite olma mottosunu biz yani bir motto olarak düşünmüyoruz. Hayatımızın merkezinde bulunuyoruz.

0: kendi yaşam felsefemiz olarak görüyoruz.
1: Hocam şimdi siz bir rektör olarak gelecek vadeden bölümleri bize bir listeleyebilir misiniz ve üniversiteniz hangi bölümle öne çıkıyor?
0: Şimdi bizim vizyonumuzu aslında tabii ki kendi bölgemizle ilişkili olduğu için gastronomi ve mutfak sanatları oluşturuyor. En önemli bölümlerimizden bir tanesi o. Çünkü bulunduğumuz bölgede çok sayıda 200'ün üzerinde biliyorsunuz 5 yıldızlı otel var ve bu otellerde de gastronomi öğrencilerimizin uygulama imkanları oluyor doğal olarak. Öğrencilerimiz, hocalarımız genellikle sektörel tecrübesi olan hocalardan oluştuğu için ve stajda da bu otellerde yani stajlarını gerçekleştirdikleri için oldukça popüler, yani katıldıkları bütün yarışmalarda genellikle ödülleri topluyorlar diyebilirim. Son 4 yılda gastronomi bölümümüzün topladığı ödül sayısı 96'yı geçti. Aynı zamanda kupaları da var kendilerinin. Bu anlamda gastronomi ve mutfak sanatları bizim vizyoner bölümümüz. Ama onun dışında yazılım mühendisliğimiz var. Yine çevre tasarımı, iç mimarlık bölümlerimiz var. Yani çok farklı bölümlerimiz var, psikoloji, sosyoloji gibi. Ama bizim esas üzerinde durduğumuz yapay zeka ile ilgili ve bilgi güvenliği ile ilgili bölümler. Bunları da bu geçen sene itibariyle açmış bulunduk. Yakında da bu bölümlerimizi artırmayı ve çeşitlendirmeyi, bu yelpazeyi büyütmeyi düşünüyoruz.
1: Evet, biraz da yabancı Erasmus programlarından, yabancı öğrenciler varsa sayılarını nasıl bir oranda?
0: Şimdi bizim toplam 1900 öğrencimiz var Hilal Hanım. Bu 1900 öğrencinin aktif olarak devam eden 100'den fazlası uluslararası öğrenciden oluşuyor. Bu da bizim kampüsümüz aslında uluslararası atmosfere ne yapıyor? Otomatik olarak dönüştürmüş oluyor. Yabancı öğrencilerle ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın 2028'e kadar 1 milyon yabancı öğrenci hedefine de tutturmak için biz de bu konuya yoğunluk harcamaya başladık. Şimdi uluslararasılaşma Hilal Hanım birkaç boyut altında konuşulabilir. Bunlardan isterseniz kısaca bahsedeyim. Bir tanesi uluslararası projeler. Tabii biz bu uluslararası projelerde Horizon Europe projeleri gibi, Erasmus Plus projeleri gibi projelere destekler veriyoruz. Hatta bunlara katılacak öğrencilerimize de yabancı dil destekleri vererek, yani gittikleri üniversitede sadece yurt dışında yeter derecede de bir yabancı dille mezun olmasınlar. Gerçekten yabancı dillerine hakim olarak, yani alanda kendilerini yetiştirebilsinler diye yabancı dil desteklerimizi de veriyoruz öğrenciler açısından. İkincisi akademisyenler açısından bir akademik uluslararasılaşma var. Burada da öğretim üyelerimizi genellikle uluslararası sempozyumlara ve seminerlere katılmalarını destekliyoruz. Yurt dışından öğretim üyeleri getiriyoruz öğrencilerimize tanışmalarını ve aynı zamanda onlardan bir takım dersler almalarını sağlıyoruz. Bir diğeri de araştırma imkanları. Yurt dışındaki öğretim üyeleriyle birlikte ortak projelerle araştırma imkanlarını öğrencilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Projelere dahil ediyoruz onları ve böylece öğrenciler daha okulları da okuma esnasındayken yurt dışındaki hocalarla birlikte çalışabilme, bir proje yürütebilme, ARGE çalışması yapabilme imkanı sahip oluyor. Son dönemlerde Almanya'da bir teknoloji firmasıyla bir protokol imzaladık. Gelecek seneden itibaren inşallah öğrencilerimizin bir bölümünde Almanya'da uygulamalı dersler yapmaya göndermeye çalışacağız. Bir diğer de öğrenci potansiyeli. Yurt dışından tabii öğrenci de alıyoruz. Biz işte biraz önce bahsettiğim gibi 100'ün üzerinde yabancı öğrencimiz var. Böylece sadece uluslararasılaşmayı yurt dışına gitme değil, aynı zamanda yurt dışında üniversitemize, kampüsümüze çekme olarak düşünüyoruz. Yani o konuda da çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah gelecek yıllarda daha yüksek sayılara ulaşmayı hedefliyoruz.
1: Hocam yapay zeka dediniz. Belki teknoloji bölümlerine böyle ilgi duyan mühendis adaylarımız olacaktır. Onlar için biraz daha bu bölümü açabilir miyiz?
0: Tabii, ama yapay zekayı sadece mühendislik alanları için düşünmüyoruz biz üniversitemizde. Tüm müfredatımızı aslında yapay zekayla bütünleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz gelecekteki önümüzdeki 10 yılda dünyayı şekillendirecek bir teknoloji. Türkiye'de bundan nasibini alması lazım, geride kalmaması lazım. Bu nedenle hem mühendislik alanlarına hem de mühendislik dışındaki alanlara da, mesela bir psikolojiye, işte bir gastronomi, mesela gastronominin menülerini ve bu maliyet analizlerini yapay zeka

0: yapıyor öğrencilerimiz. Psikolojideki veri analizlerini yapay zeka desteğiyle gerçekleştiriyor. Tabii bunun yanında mühendislik de, yazılım mühendisliğindeki öğrencilerimiz de yapay zeka ile geliştirmelerini sağlıyorlar. Güvenlik alanında yapay zeka kullanımı ön planda. Onun dışında yapay zeka ve güvenlik alanında yani bunu tüm müfredatımıza aslında yedirmeye çalışıyoruz. Sadece mühendislik öğrencilerimiz için değil. Bu bizim özel felsefemiz haline geldi.
1: Misyonumuz oldu. Hocam, tercih ve tanıtım günlerinden de birazcık bahsedebilir misiniz?
0: Tercih tanıtım günlerimiz biliyorsunuz 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu arada biz tercih tanıtım günlerinde öğrencilerimizi kampüsümüze bekliyoruz. Çünkü üniversiteyi tanımak sadece broşürlerden ya da böyle röportajlardan ziyade bizzat o kampüse gelerek o havayı hissetmeyle ilişkili. Şu anda üniversitemizde işte bölüm başkanlarımız, öğretim üyelerimiz kampüsümüzü ziyaret edecek. Öğrenci adaylarımızı bekliyor gelecekteki. Onlar hem üniversitemizin sosyal alanlarını, üniversite dersliklerini, kantinini, spor salonlarını, yurtlarını, yaşayacakları gösteriyorlar kendilerine. Ve böylece öğrenci doğrudan hissediyor. Çünkü hissederek, yani öğrenci şunu söylemesi lazım. Ya ben gerçekten burada okumam lazım demesi lazım. Bunu yapabilmesi için de o kampüste biraz zaman geçirip yürümesi lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, proje ve yarışma bazınızla da başarılarınıza dikkat çekiyorsunuz. Biraz da projelerinizden bahsedebilir misiniz?
0: TÜBİTAK projelerimiz var. Almış olduğumuz öğretim üyelerimizin yönettiği. Yine ÜNİDES projelerimiz var. Bu tabii ki aynı zamanda Horizon Europe projelerimiz var ki burada biz Avrupa Birliği'nin çerçeve programlarında ortaya çıkan bu yeşil ekonomi, dijitalleşme ya da ona benzer konularda Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sorunlarına çözüm üretmeye öğretim üyelerimizde ve öğrencilerimizde çözüm üretmeye sağlıyor. Ya çalışıyoruz ve sürekli buna destekliyoruz. Üniversite içerisinde hem öğrencilerimize hem öğretim üyelerimize proje destek ofisi kurduk. Onlar herhangi bir proje yapmak istedikleri zaman bu ofise başvurup oradan akademik destek alabiliyorlar projelerine. Bunun gibi yani projelerimize her türlü desteği vermeye sağlıyoruz yani şu anda. Çok sayıda projemiz var. Hangisinde mesela akıllı ev projemiz, robotik sistemler falan gibi çok sayıda projemiz var. Ama onların hepsini saymak burada tabii ki mümkün değil.
1: Evet. Mezunlarımızdan bahsettik. Acaba mezun oranları nasıl? Biraz da bunlara değinmenizi isteyeceğim.
0: Mezun oranları derken sayısal
1: verilerle.
0: Bu sene 450 civarında öğrenci mezun ettik. 2000 öğrencimiz vardı. 450 civarında öğrenci mezun ettik. Bunların büyük bölümü tabii meslek yüksek okul öğrencileri de var içerisinde. Büyük bölümü meslek yüksek okul oluşturuyor ama içerisinde fakültelerimizden de mezunlar var. Tüm bölümlerimiz şu anda mezun verebilir durumda.
1: Evet. Akademisyen ve öğrencilerin sayısal oranı uyuşuyor mu peki?
0: Şimdi 2000 öğrencimiz var. 100 öğretim üyemiz var. Oranladığımız zaman aşağı yukarı 20 öğrenciye bir öğretim üyesi gibi bir rakam ki bu dünya çapında baktığımız zaman da oldukça iyi bir rakam bence. Tabii biz akademisyenlerimizin sayısını da artırmak için uğraşıyoruz. Tabii her geçen gün yetenekli öğretim üyelerini gene kadromuza katmak için araştırmalarımız devam ediyor. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki daha iyileştirilebilir. Ama hocaların bu proje desteklerini de ben gözlemliyorum. Öğrencileriyle birebir çalışıyorlar. Hatta geceleri çalıştıklarını da gözlemliyorum gerçekten. Demek ki ders saati dışında da öğrencileriyle beraber olabilen, onlara her türlü desteği sağlayabilen bir ekibe sahibiz. Genç, yani ekibimiz de çok gençler. Üniversitemiz gibi. Ama genç ama tecrübeli sektörden gelen çok hocamız var.
1: Peki bu genç üniversitenin sırrı nedir? Nasıl bu kadar çok adını duyduk? Eğitim kaliteniz, misyonunuz bunlar nasıl oldu son yıllarda?
0: Biraz önce bahsetmiştim aslında. Tekrara düşmek istemem ama uygulamalı eğitimi ön plana alıyoruz tabii ki. Bir de sektörle birlikte çalışmayı ön plana alıyoruz. Yani öğrencilerimizi erken yaşta, yani birinci sınıftan itibaren erken yaşta, yani tabii üniversitedeki erken yaşta, birinci sınıftan itibaren projelere ve dahil ederek onların sektörle birlikte olmalarını sağlıyoruz. Bu da bizim hızlı ilerlememizi sağlıyor ve tanınırlığımızı artırıyor. Uygulamaya dönük bir üniversite, öğrenci merkezli bir üniversite olmamız sebebiyle hızlı büyümemizi sağladık tabii. Yani genç öğrencilerimiz genç, hocalarımız genç, hepsi istekli. Büyümeye açık bir üniversiteyiz. Tabii hantal bir yapı değil şu an için. Yani büyüdükçe biliyorsunuz bu size atalet oluşmaya başlar. Ama bizde Allah aşkına öyle bir şey söz konusu değil.
1: Evet. Peki o üniversitenin kampüs konumu, şehre uzaklığı, yakınlığı nasıl?
0: Üniversitemiz Antalya'ya aşağı yukarı bir 30-40 dakika arasında sürüyor ama üniversitemizde Antalya arasında tabii ki ulaşım imkanları var. Öğrencilerimizin büyük bölümü zaten ya kampüste ya Kadriye, Belek bölgesi ya da Selik bölgesinde kaldığı için ulaşımla ilgili sorun yaşamıyorlar. Çünkü biz gerekli tedbirleri de belediyelerle görüşmeler gerçekleştirerek ulaşımla ilgili sorunlarını öğrencilerimizin çözmeye çalışıyoruz.
1: Evet. Hocam öğrenciler eğer bölümlerini seçerken yani puanları mı sıralamayı mı baz alsın yoksa puanlamayı mı baz alsın? Bir rektör olarak bir de bunu tavsiye
0: bence
1: eder misiniz?
0: Bence puanlarını göz önüne almasınlar. Sıralamalarını göz önüne alsın. Acaba ben Türkiye'de kaçıncıyım yani kendi alanımda? Ve bununla bu sıralamayla hangi üniversiteye yerleşebilirim? Geçen seneki öğrenciler aynı sıralamalarla nerelerde bulunmuşlar? Bunlara baksınlar ama bence kalplerini dinlesinler. Bence sıralama da çok önemli. Yani sadece sayım ve numaram ya da daha doğrusu puanım yetti diye bir bölüme girmek çok mantıklı gelmiyor bana. Beğenmedikleri alanda başarılı olamazlar. Ona inanıyorum. Kendi ilgi duydukları mesleklere yönelsinler ve onların başarı oranlarını dikkat ederek kendilerini değerlendirsinler derim.
1: Hocam peki kontenjanlar nasıl? Ek tercihe kalan bir öğrenci olursa nasıl bir yol izlesin?
0: Kontenjanlarımız biliyorsunuz YÖK tarafından belirleniyor. Bu sene geçen seneyle aşağı yukarı aynı, hatta birazcık da bazı bölümlerde yükselmeler oldu yani gözlemlediğim kadarıyla kontenjanlarımızda. Ek tercih kalan şu anda geçen sene gördüğüm kadarıyla ilk sınav sonucunda %98'e varan bir doluluk oranımız vardı. Tabii bu kayıt esnasında biraz düşüyor. Ek kontenjanlar doğal olarak açılıyor. Ek kontenjanlara kalan arkadaşlarımız da yani kendilerine üniversitemizde bir yer bulabileceklerini sanıyorum ama çok yüksek olmuyor.
1: Hocam Almanya ile olan işbirliğinizden biraz da açmanızı isteyeceğim. Çünkü bu dikkat çekici bir detay.
0: Evet, gerçekten Ontek firması diye bir teknoloji firması var. Aslında bu makine yapımı ile ilgili yani dünya çapında tanınmış bir makine üretimi ile ilgili bir firmanın Ar-Ge'si ile Ar-Ge bölümüyle bir ortaklık gerçekleştirdik ve protokol oluşturduk. Şu anda henüz daha başlangıç aşamasında ve şu anda bir rektör yardımcımız da bir öğretim üyemiz de oradalar. Bir proje geliştiriyorlar. İnşallah bu güzel bir proje ve ülkemize de katkı sağlayabilecek, ekonomik olarak katkı sağlayabilecek bir proje. Burada hem öğretim üyelerimizi, yani ilgili alanlardaki öğretim üyelerimiz, tabii genellikle yazılım mühendisliği, işte endüstriyel sanatlar gibi bölümlerdeki öğrencilerimizi, Almanya gönderme ve bu teknoloji firmasında Ar-Ge bölümünde çalışmalarını sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda da öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizle beraber Almanya'da belirli dönemlerde orada bulunmalarını sağlayacağız. Bu belki Erasmus Plus'la da birleştirilebilir. Öğrencilerimiz biliyorsunuz Erasmus Plus'la bir ya da iki dönem yurt dışında kalabiliyorlar. Biz de destekliyoruz bunu farklı yöntemlerle. İkisini birleştirebilirsek belki Almanya'daki bir üniversitede aynı zamanda kalıp derslerine devam edip aynı zamanda bu teknoloji firmasında da çalışma imkanına sahip olurlar diye düşünüyorum. Tabii bunun için proje geliştirmek lazım. Yani öğretim üyeleriyle beraber öğrencilerimiz birlikte çalışacaklar hocalarıyla. O Ar-Ge içerisinde girebilecekleri, o ekosisteme dalabilecekleri bir proje geliştirecekler.
1: Şimdi gastronomi teknik gerektiren bir bölüm. Kampüs acaba mutfak olarak, laboratuvar olarak diğer bölümlerde bunları da biraz değinmenizi isteyeceğim tekniksel olarak.
0: Evet, gastronomi şimdi bizim gerçekten dediğim gibi vizyoner ya daha doğrusu bizim vizyonumuzu oluşturan, bizim vitrinimizi oluşturan bir bölümümüz. Ondan dolayı üniversitemiz içerisindeki laboratuvarlarımız ve mutfaklarımız oldukça yeterli öğrencilerimiz için. Bunun dışında da tabii ki dediğim gibi oteller var ve o otellerdeki yani çok büyük 5 yıldız otellerin mutfaklarını da öğrencilerimiz staj esnasında kullanabilir. Bizzat gidip orada yemeklerini gerçekleştirebiliyorlar. Zaten çok uygulamalı olduğu için laboratuvarlarımız ve mutfaklarımız çok yeterli ve hocalarımız da çok donanımlı olduğu için girmiş olduğumuz yarışmalarda sonuçlarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. gastronomi bizim için neden önemli? Sadece bir yemek yapma olayı değil gastronomi. Mesela bir gastronomi yarışmasına girdiğiniz zaman

0: hem yemeği yapıyorsunuz, aynı zamanda da bir belirli bir zaman stresi altında onu başarabilme becerisi de kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda Türk mutfak kültürünü de özellikle dışarıda tanıtabilmek açısından gerçekten önemli oluyor.
1: Hocam, ailelere ne tavsiye edersiniz?
0: Neyle
1: bizi
0: ilgili?
1: İzleyen ailelere. Yani bu süreçte öğrencilere bazen baskı yapıyor aileler. Şu bölümü seç, bu bölümü seç. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani öğrencileri biraz önce bahsettim, kendi hallerine bıraksınlar. Önce onların gönüllerini bir dinlesinler. Ne olmak istiyorlar, ne yapmak istiyorlar. Çünkü ben hayatımda farklı bölüm, yani istemediği bölümlere gidip mutsuz olup sonra yıllar sonra tekrar başka alanlara yönelen çok kişi var tanıdığım. Zamanlarını kaybediyorlar, motivasyonlarını kaybediyorlar. Öncelikle öğrencilerin duygularına değer versinler. Ondan sonra birlikte biraz önce bahsettiğim kriterleri göz önüne alarak bir üniversite tercihini oluşturabilirler diye düşünüyorum. Ama en önemli şey, gelsinler. Üniversiteleri mutlaka gezsinler. Sadece bizim üniversitemiz değil, yani kampüslerini dolaşsınlar. Yani sadece web sayfasından izleyerek ya da sadece röportajları dinleyerek ya da sadece ellerindeki broşürlere bakarak bir üniversite tercihinde bulunmasınlar. Bizzat gitsinler, gözlemlesinler. O bölümün imkanları nedir? Hocaların özellikleri nelerdir? Yapılan çalışmalar, projeler o bölümlerde nelerdir? Onları incelesin, ondan sonra karar versinler.
1: Evet, hocam, o zaman şimdi biz son olarak son sözlerimizi toparlayalım. Antalya Belek Üniversitesi'ni böyle bir kısaca tekrar sizden toparlamanızı isteyeceğim.
0: Bir özet gibi geçeyim o zaman, evet. Ben de Antalya Belek Üniversitesi'ne velilerimiz ve öğrencilerimizi bekliyoruz kampüsümüze. Onları gerçekten, çünkü üniversitemiz genç bir üniversite, vizyoner bir üniversite. Hedefi sektör üniversitesi olmak. Bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sektörle çok güzel anlaşmalarımız var, protokollerimiz var. Öğrenirken aynı zamanda daha eğitim bitmeden iş hayatta katılabilme imkanları var. Yurt imkanlarımız çok güzel. Kendi kampüsümüz içerisinde kalabilirler. Sosyalleşme imkanları yüksek. Uluslararası öğrencilerle birlikte oluyorlar. Onların kültürlerini tanıyabiliyorlar. Bu arada tabii uluslararası öğrenciler derken onların şöyle bir katkısını da sağlıyor. Uluslararası öğrenciler bizlerin yapmış olduğu etkinliklere katılırken kendi işte yemeklerini, kendi kültürlerini falan da bizim öğrencilerimize tanıtıyorlar. Yani bizim üniversitemize gelen öğrenciler, Türk öğrenciler, sınırları aşmadan, vize sorunu yaşamadan sanki bir dünya turu yapmış gibi kendilerini hissedebiliyorlar. Bu anlamda da çok iyi. Tabii yurt dışına gitme ihtimalleri çok yüksek öğrencilerimizin. Bir dönem, iki dönem orada okuyabilme imkanları var. Yani bekliyoruz.
1: Evet.
0: Yani, evet, gelsinler bizim üniversitemizin o sakin, güzel, doğayla iç içe olan kampüsünü görsünler, hocalarıyla tanışsınlar istiyorum.
1: Peki, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Kuzu'ya yayınımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Programımızın sonuna geldik. Bizler tercih zamanı boyunca üniversite adaylarına tercih rehberliği yapmaya devam edeceğiz. O vakte kadar hoşçakalın.

0: Irak'taki İran destekli gruplar vuruldu, Suudi Arabistan savaşa girelim sinyali mi verdi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın resti Netanyahu'nun kimyasını mı bozdu? Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesi dosyasının kapağını bile açamadı. Türkiye ile Irak, Kerkük petrolleri için anlaşma imzaladı. Kalkınma yolu ve Hicaz hattıyla Güney-Kuzey aksı güçlendiriliyor mu? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doşent Doktor Cantürk Caner ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
2: Mükemmel.
1: Tam bir sanat eseri.
2: Ne oldu şimdi?
1: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
3: Öyle bir dünya yok öyle.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklif

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlayalım. Gözümüz kulağımız Muğla'dan Seydi Kemer'den gelecek haberlerde. Sabah saatlerinde yangın çıktığının ve ormanlık alana sıçradığının bilgisini sizinle paylaşmıştık. Devlet Hastanesi de boşaltılmıştı, boşaltılıyordu. İkinci saat dilimimize başlarken bu bilgiyi sizinle vermiştik. Ve şu an gelen haberlere göre, gelen bilgilere göre 121 ev boşaltıldı. Devlet Hastanesi ile birlikte 202 kişi de tahliye edildi. Muğla Valisi'nden geldi bu haber. Yangını kontrol altına almak için ekipler çalışıyorlar. Hemen oradan gelen görüntülerle birlikte durumu toparlayalım sizlere. Şimdi uzak bir noktadan çekilen bir görüntü geliyor şu an ekranlarınıza. Ve hastanenin de, devlet hastanesinin de boşaltıldığı anlara dair görüntüler. Ses varsa duyalım arkadaşlar. Benim de kulağıma lütfen ekrandaki sesi verin sadece. Bir şey duyarsak izleyicilerimize paylaşmak için kaçırmamak adına böyle istiyorum. Şimdi burası Muğla, Muğla Seydi Kemer'de Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başladı yangın. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede maalesef ki rüzgar, şiddetli rüzgar etkiliydi. Bakın, brandaların uçuşundan rüzgarın şiddetini görebiliyorsunuz. İşte bu rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü.
1: Bir burada yanıyor, bir de arka tarafta yanıyor. Helikopter geldi, şimdi denizden su alıyor.
0: Bir vatandaş, helikopter geliyor, denizden su alıyor diyor. Şimdi aslında bakalım, sadece helikopter değil, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı.
1: Hadi burada yandı.
0: 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapıyor. 373 de personel görev yapıyor. Yangın bölgesi.

0: Bölgesine yakın olan vatandaşlar tahliye edilirken yangın sebebiyle Fethiye, Seydi Kemer, Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca Seydi Kemer Devlet Hastanesi için tedbir amaçlı boşaltılma kararı da alındı ve az önce de ifade ettiğim gibi 121 ev boşaltıldı. 202 kişi tahliye edildi. Bu arada az önce verdiğim bilgiler valiliğin verdiği bilgilerdi müdahaleyle ilgili olarak. Sonrasında bir güncelleme geldi. Ben o güncel bilgileri sizinle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen paylaşmak istiyorum. Muğla Seydi Kemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanı müdahale ediyor. Önce valilikten gelen bilgiler vardı. O bilgiler güncellendi. Ve bu güncelleme ile birlikte helikopter sayısı da arttırırdı müdahale sırasında. Vatandaşlar tahliye edilirken Fethiye, Seydi Kemer, Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca hastane de boşaltıldı. Bu arada Balıkesir'den de bir yangın haberi geldi. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinde Kaz Dağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın daha da büyüdü. Gökyüzüne yükselen duman körfezin birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Edremit'teki yangına da Altınoluk mahallesindeki Kaz Dağları'nın eteklerindeki yangına da ekiplere destek veriliyor. Orada da hem karadan hem havadan alevlere müdahale ediliyor. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Şu an Türkiye'de 3 noktada orman yangını var. Antalya'da, Kaş'ta dün başlayan orman yangını devam ediyor. O orman yangını için enerjisi düşürüldü haberleri dün bu saatlerde gelmişti ama o yangın da hala söndürülebilmiş değil. Sonra bugün sabah saatlerinde Muğla Seydi Kemer'de bir yangın çıktı. Önce ziraat alanında başladı. Az önce gördük brandaların uçuşunu. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Hem evler boşaltıldı, insanlar tahliye edildi ve ekranın sol köşesinde de görüyorsunuz devlet hastanesi de boşaltıldı. Ve Fethiye Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla hastalar sevk edildi. Alevler devlet hastanesine ulaştığı için değil ama yaklaştığı için bu tahliye gerçekleşti. Bakın hastanenin etrafını tamamen dumanlar kaplamış durumda. Bunun yanı sıra az önce de Balıkesir'in Edremit ilçesinden haber geldi. Altınoluk mahallesinde Kaz Dağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Orada da rüzgarın etkili olduğunun haberleri var elimizde. Ve rüzgarın etkisiyle Kaz Dağları'nın eteklerindeki yangın da büyüdü. Ve o yangın alevler körfezin birçok noktasından görülüyor. Bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Ekipler de yönlendirildi. Hem karadan hem havadan Altınoluk mahallesindeki Kaz Dağları'ndaki alevlere de yangına da müdahale ediyor ekipler. 3 noktada yangın var az önce de ifade ettiğim gibi. Şimdi tabii şunun altını çizmekte fayda var. Daha birkaç gün önce, geçen haftaydı sanırım, Elde Bir Anayan'la konuşmuştuk. Orman yangınları için aslında bazı havalar vardır ki ya yangına elverişli koşul oluştu, nem kaynaklı denir. Dolayısıyla yangın çıkma ihtimali ihtimali yüksek, riskli bölgeler olarak adlandırılır. Buna ilave olarak yangın çıktıktan sonra da rüzgarın etkisi maalesef ki yayılmasına sebep oluyor. Hele ki bu çamlık bir alansa kozalakların patlamasıyla o alevler farklı noktalara da sıçrayabiliyor. Yani bir kez o yangın çıktıktan sonra maalesef ki bu yangını yayabilecek, destekleyebilecek olumsuz anlamda sebepler de oluşabiliyor. Şu an görünürdeki sebep rüzgar. Ama bu rüzgar devam edecek mi veya daha ne kadar devam edecek? Bunun cevabını almak gerekiyor bir anlamda. Biz meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e şöyle bir dönelim. Güven Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Geçmiş olsun herkese.
0: Çok teşekkürler. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah bir an önce geçer. İyi haberleri bekliyoruz. Bu yüzden de aslında Güven Bey sizi aradık. Şimdi hem Bilgiyi verirken izleyicilerimize Muğla'daki yangın içinde Balıkesir'deki yangın

0: İçin de aynı şeyi söylemek durumunda kaldım. Antalya Kaş için de aynı durum geçerli. 3 yangında da şu
1: Evet.
0: ifadeyi kullandım. Rüzgarın sebebiyle yangın alevler yayıldı. Rüzgarın sebebiyle alevlere müdahalede yer yer zorluk yaşanıyor. Az önce de bir görüntü geldi. Brandalar uçuyor bu seraların üstündeki. Dolayısıyla rüzgarın etkisini bölgeler için sormak istiyorum Güven Bey. Önce Muğla Seydikemer, Bayır Mahallesi'nde çıktı yangın ve yayıldı. Rüzgar
1: Evet.
0: devam ediyor bilgisi var elimizde. Bu rüzgar daha ne kadar devam edecek o bölgede?
1: Şimdi şunu söyleyelim, kuvvetli bir rüzgar var. Yani sürati 60 kilometreye kadar ulaşan bir rüzgar var o bölgede. Hatta tam Ege bölgesinin tamamı, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar var. Bu arada şunu söyleyeyim, elektriğimiz kesildiği için görüntüler belki farklı gelebilir. O yüzden özür diliyorum. Şimdi bu rüzgar kuvvetli. Tabii bu kuvvetli olmasından dolayı yangının hızlı bir şekilde etrafa yayılacaktır. Bu kesin. Rüzgar bugün devam ediyor. Cuma günü devam ediyor ve cumartesi günü de aynı şekilde devam edecek. Yani bugün artık en yüksek seviyelerinde maalesef rüzgar ormandaki yangının yayılmasını hızlı bir şekilde artıracak da, bu kaçınılmaz. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Söndürmeye katılanlar, çünkü rüzgar altı bölümlerinde olmaması lazım. Çünkü oldukları takdirde müdahalesini oradan yapmamaları lazım. Rüzgarın geldiği taraftan, yani yangın kısmını önlerine almasında fayda var. Tabii bunu ilgililer muhakkak orada yardım eden amatör arkadaşlarımız, vatandaşlarımız da söylüyorlardı muhakkak. Çünkü bir anda yangının içinde kalma ihtimalleri olur. Bakıyorum bayağı hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu kaçınılmaz maalesef. Hava sıcaklığı çok yüksek. O bölgede 36-37 derece sıcaklıklar var. Ve birkaç gündür demeyelim de tüm Haziran ve Temmuz aylarında hızlı bir şekilde bu sıcaklıklar artınca yabani otları ve o bölgedeki şeyleri kuruttu tabii. Kurutunca da ufak bir kıvılcımda maalesef bu yangınlar çıkabiliyor. Tabii tamamen ormanlarımızdan avcılar dahil olmak üzere hiçbir şekilde yaz boyunca orman içerisine girmemeleri gerekiyor. Çünkü bir sigara izmariti bile işte bu kadar büyük yangının neden olma ihtimali var. Tabii ormanlar bizim ciğerlerimiz ama yapacak şu anda müdahale ediliyor ama yani bu yangın rüzgarla birlikte yayılma ihtimali çok yüksek. Allah onların yardımcısı olsun çünkü duman altında kalabilirler. Muhakkak maske kullanmaları gerekiyor ve de tabii ki maske de basit maskeler değil. İyi maske bu işlerin dumana karşı olan ve karbondioksit gibi gazlara karşı olan veya karşılayabilen maskeler kullanmalarında fayda var. Vatandaşlarımız muhakkak yardım ederken ilgililerin uyarılarına kesinlikle katılmaları gerekiyor. O bölgelerdeki işte yol üzerindeki araçların, itfaiye araçlarına ve diğer araçlara yardımcı olmak amacıyla o bölgelere girmemesi gerekiyor. Yani ilgililerin uyarısına uymaları gerekiyor. Zaten yollarda kapatılmaya başlandı herhalde.
0: Onun da bilgisi geldi hocam.
1: Kesinlikle, çünkü bu yangın bir kilometre ileriden görülür ama birdenbire tabii yüksek seviyelere 1000 derecelere kadar olan sıcaklık yüksek seviyelere çıktıktan sonra rüzgarın hızıyla atlama yapıp farklı yerlerde yangına sebep olabilir. Yani bir bakarsınız karayolun üzerinden atlamış öbür tarafa geçmiş ve yangının ortasında kalmış olursunuz. O yüzden çok dikkatli olmak
0: Hocam, o
1: lazım.
0: atlama konusuna da değinmişken siz bazen oluyor şöyle düşünüyor şimdi vatandaşlar da bakıyorlar diyorlar ki ya yangın burada çıkmıştı buradan şu noktaya geçti. O zaman
1: Evet.
0: biri ya bu bir sabotaj biri orada da yangın çıkardı. Şimdi dediniz ya yolu atlar o yangın nasıl
1: Evet,
0: yolu
1: evet.
0: atlar?
1: Şimdi tabii biliyorsunuz sıcak hava yükselir. Şimdi bu ormanlık bölgedeki bir yangın ve kuvvetli bir şekilde gökyüzüne doğru tırmanmaya başlar sıcak hava. Ama üst seviyelerdeki tabii yer seviyesiyle üst seviyedeki rüzgar

0: farklıdır rüzgar. Üst seviyede sürtünme olayı, yani engebe bulunmadığı için hızlı bir şekilde yani aşağıdaki yer seviyedeki rüzgarın en az 2-3 katı hızlı bir şekilde bütün her şeyi taşır. Yani işte o bölgedeki yangınla ilgili hava sıcaklığını veyahut da ne diyelim havanın yangını müsait ettiği hızla birlikte diyelim ki işte 100 derece, 200 derece, 300 derece sıcaklığı o bölgeye taşıdığı zaman o bölgede muhakkak bir yangın çıkacaktır veya külleri veya işte korları muhakkak taşıyacaktır o bölgelere. O bölgelerde farklı farklı yangınlar çıkabilir. Yani o bölgede yangın çıktıktan sonra farklı yerlere atlaması kaçınılmaz. Yani işte kişiler yaptığı gibi çok zayıf bir ihtimal. Ama rüzgar altı dediğimiz bölgelerde muhakkak bulunmamaları gerekiyor halkımızın veya vatandaşlarımızın. Yangını önüne alıp rüzgarı arkalarına alacaklar ki ancak hem can mal emniyeti açısından kendilerinin hem de duman altı olmamaları gerekiyor. Çünkü bu sefer dumanla boğulma riski daha fazla. Yani rüzgarın geldiği kısımda olacaklar ve yangını önlerine almaları lazım. O şekilde müdahale etmelerinde fayda var. Ama tabii ki işte gönül istemiyor ama maalesef bu yangınlar yaz mevsimlerinde sadece bizde değil. Yunanistan'da, İtalya'da, Amerika'da hele hele Amerika'da geçen sene biliyorsunuz büyük eyaletleri yuttu. Bizde de tabii inşallah hızlı bir şekilde söner. Şu görüntüler diyorum canlı başla vatandaşlarımız müdahale etmeye
1: Ekiplerle
0: çalışıyorlar.
1: birlikte.
0: Allah'ın
1: Evet hocam.
0: yardımcıları olsun.
1: Hemen şunu da sorayım. Şimdi dediniz ki Muğla Saidikamer için şu an 60 kilometre hızla esiyor.
0: Evet,
1: Bugün Cuma,
0: evet.
1: Cumartesi devam edecek. Bugün en
0: Evet.
1: şiddetli estiği gün. Yani rüzgarın şiddeti bugün en yüksek
0: Evet.
1: seviyede. O zaman
0: Geniş
1: yarın
0: alanları kapsıyor.
1: geniş alanları
0: Yani
1: kapsıyor.
0: Ege bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz'in batısı. Cuma günden itibaren Muğla kısımlarına birazcık yavaşlar ama yine de
1: Ne kadara düşer
0: fırına.
1: Cuma günü biraz yavaşlar? Yani
0: Yani şu
1: müdahaleye
0: anda
1: olumlu
0: hani
1: anlamda etkisi olabilecek kadar düşer mi?
0: yine etkili tabii etkiler yani.
1: Etkiler mi?
0: Etkiler
1: Olumsuz
0: malum.
1: etkilemeye devam eder
0: Evet.
1: yani.
0: Cumartesiye kadar etkiler.
1: Peki şimdi siz böyle bölge bölge söylediniz ama ben biraz daha hem bölgedeki sıcaklıkları da sizden alabilmek, daha da detaylandırabilmek adına sormak istiyorum. Kaz Dağları'nın eteklerinde de orman yangını çıktı Balıkesir, Edremit'te.
0: Evet.
1: Şimdi o bölge için de yine rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünün haberleri geliyor. Orada bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla önce müdahaleye başlamışlar. Hemen ekiplere haber verilmiş, ekipler gelmişler, el birliğiyle söndürülmeye çalışılıyor. Şimdi Kaz Dağları için ne söyleyebiliriz hocam? Oradaki hava durumu için hem sıcaklık hem rüzgarın etkisi.
0: Şimdi şu anda orası hava açık. Herhangi bir yağış yok. Yani bizim Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi hariç hiçbir yerde yağış maalesef yok. Sıcaklar yüksek. Kaz Dağları'nda da tabii dağlık alanlarda değil ama Kaz Dağları bölgesinde daha düşük seviyelerde düz alanlarda hava sıcaklığı yine 30 derece civarlarındadır muhakkak. Bu birkaç gündür de bu şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor. Etraftaki yabani otlar ve şeyler de iyice kuraklıktan
1: Kurumuştur.
0: dolayı da ya, bu şeyler hızlı bir şekilde yayılma ihtimali var. Tabii sıcaklık 30 derece dedik. Belki farklı bölgelerde, kazların farklı bölgede 32-33 derecelerde olabilir. Diğer Ege bölgesine baktığınızda 36-37 derecelerde bir sıcaklık var. Akdeniz bölgesinde 40 derece, 39
1: Evet,
0: derece kadar.
1: Antalya
0: Yani
1: Kaş'ta da orman yangını var hocam. Orada dünden
0: evet.
1: beri devam ediyor. Dün aslında enerjisinin
0: Evet.
1: düşürüldüğü haberleri gelmişti bu saatlerde.
0: Evet.
1: Açıkçası ben haberi verirken de şöyle düşünmüştüm. Ya enerjisi düşürüldüyse önümüzdeki saatlerde hiç değilse kontrol altına alındığının, söndürüldüğünün haberleri gelir. Belki bugün için sabah soğutma çalışmalarının haberini veririz diye düşünmüştüm ama
0: Evet.
1: orada da tablo hiç değişmemiş gelen bilgilere göre. Yani enerjisi evet yine düşük ama kontrol altına hala alınamamış. Orada hava durumu ne
0: Evet.
1: gösteriyor?
0: Şimdi aynı şekilde hiçbir değişmiyor. Yani Ege bölgesinin tamamı Marmara, İç Anadolu, Akdeniz bölgesi hava tamamen açık. Yani hava sıcaklığının artmasına müsait. Güneşlenme miktarı çok fazla. Bundan dolayı da o bölgelerdeki yangının eğer rüzgar olmadığı takdirde belki kontrol altına alınma şansı olabilir ama maalesef
1: Şu an rüzgar var, değil mi?
0: Var işte,
1: Antalya'da da,
0: var, var,
1: Kaş'ta.
0: var, maalesef var o bölgelerde. Ancak şöyle olabilir, hani dağlık alanda rüzgar o dağın aşıp bu tarafa gelmesi belki rüzgarı kesme ihtimali var ama o da çok zor. Çünkü çok kuvvetli bir rüzgar var. İşte dediğimiz gibi 40 ila 60 kilometre, zaman zaman 70 kilometreyi bulan bir hıza ulaşıyor. Maalesef bu şey, orman yangınları genişleyerek devam etme ihtimali var. Ama
1: Peki. Ha, buyurun hocam.
0: evet. Yani vatandaşlarımız ve tüm kamu kuruluşları can başla bu işleri halletmeye çalışıyorlar. İşte destek vermek lazım. Ama tabiatın gücü de belli.
1: Peki.
0: Ona da müsaade eder, bilemiyoruz.
1: Peki hocam, şunu da sorayım. Şimdi cümlelerimin başında da demiştim. Şimdi hava koşulları zaman zaman nem kaynaklı olarak da, az önce siz de dediniz ki hava o kadar sıcak ki oradaki otları kurutmuştur. Yanmaya elverişli hale
0: Evet.
1: getirmiştir. Bu noktada
0: Evet.
1: tabii nemin de etkisi oluyor. Dolayısıyla
0: Evet.
1: şu an yangın olan yerler 3 yer diye ifade ettik. 3 ilimiz: Antalya'da, Muğla'da, Balıkesir'de orman yangını var.
0: Evet.
1: Ama İl ve bölge anlamında sıcaklıkları yangına sebep olabilecek, tırnak içerisinde söyleyeyim, o elverişli havanın söz konusu olduğu noktalar var mı? Bu dikkat anlamında, uyarı anlamında, izleyicilerimizi de uyarabilme açısından bunu sormak istiyorum. Şu yerler, şu illerde yangın riski var, hava buna maalesef ki uygundur, aman dikkat edin diyebileceğiniz yerler var mı?
0: Şimdi tabii ki Ege bölgesinin tamamı, Marmara bölgesi aynı şekilde Kaz Dağları'na çıktığı gibi, Akdeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi,
1: O zaman teyakkuzda
0: maalesef
1: olacağız hocam. Bütün her yeri
0: tabii,
1: saydınız.
0: yani tüm ülkemiz teyakkuz durumunda olması lazım. Çünkü sıcaklıklar yüksek, nem düşük. Nem de düşük olduğu zaman işte biliyorsunuz, hızlı bir şekilde en ufak bir kıvılcımda orman yangınları maalesef hızını artırarak genişleme eğilimi gösteriyor.
1: Peki son bir şey daha sorayım hocam size. Şimdi kuru ot
0: Doğru.
1: vurgunuzdan da hareketle geçen seneyi hatırlıyorum. Çanakkale'de çıkan orman yangını. İşte huzur evi
0: Evet.
1: boşaltılmıştı. Bir anda hatırlıyorum, yani o servis aracının her tarafını alevler kaplamıştı. Çok şükür ki kimse hayatını kaybetmemişti. Hastaneler
0: Evet.
1: boşaltılmıştı. Öyle bir yangındı. Ve o zaman dikkatimi çeken bir nokta vardı. Çanakkale'deki işte evlerin etrafında kuru otlar vardı. Kurumuş otlar. İnsanlar temizlememiş etrafındakileri. Sonra bir
0: Evet,
1: evden mesela bir görüntü gelmişti. Yangın sonrasında o evde hiçbir hasar oluşmamıştı. Çünkü geniş bir bahçesi var ve bütün otlar, her şey temizlenmişti. Dolayısıyla bütün bölgelerimiz için madem öyle teyakkuzda olmamız gerekiyor, yangın çıkmadan önlemini de almak lazım. Tabii ki devletin alacağı önlemler var, ama bu noktada vatandaş olarak bizim de alabileceğimiz ne gibi önlemler var? Ne yaparsak hem kendi canımızı, hem malımızı, hem ülke topraklarını koruyabiliriz.
0: şimdi şöyle söyleyelim. İşte ben Çanakkale tarafına gittiğimde orada zeytinlikler çok. Zeytinliklerin altında en az 1 metre yüksekliğinde kurumuş otlar var. Buraya bir izmarit attığın zaman tutuşması an meselesi. Yani buna işte artık kanunun verdiği ölçüde işte Orman Genel Müdürlüğümüz veya diğer kuruluşlar arazi sahiplerini kesinlikle bu otların kesilmesini ve muhakkak sağlaması lazım. Yoksa ceza yazılmasına, işte görüyorsunuz, yoksa milyarlarca liralık servet heba olup gidiyor, havaya gidiyor. Yani herkes işte arazim var ama bakmasam da olur değil, orayı bakımını yapması lazım. Çünkü bakın işte dediğimiz gibi görüyoruz, koskoca arazi otlar bürümüş. Ve işte en ufak bir kıvılcımda maalesef bunlar kaçınılmaz oluyor. Yani muhakkak bunu bir şekilde yönetmeliklerin, kanunların yani caydırıcı şekle getirilmesi lazım. Yoksa benim 20 dönüm, 30 dönüm zeytinliğim var işte bir şeye verip toplatıyorum değil. Çünkü onun bakımının yapılması lazım o arazinin. Yapılmazsa bu yangınların önüne geçilmesi mümkün değil.
1: Peki.
0: Mümkün değil.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza
0: Rica
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için, verdiğiniz bilgiler
0: Rica ederim.
1: için. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir bizimle birlikteydi. Güven Hoca'ya teşekkür edelim, uğurlayalım, altını da çizelim. Güven Hoca diyor ki teyakkuz halinde olmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin her noktası için hava sıcaklıkları yangına sebep olabilecek, hava koşulları yangına sebep olabilecek koşulları, imkanları barındırıyorlar. Hem sıcaklık hem de nem anlamında sadece Akdeniz, Ege değil, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara tüm bölgeler için bir tehlike var. Bu yüzden bizim de üzerimize düşeni yapmamız lazım. Neler olduğundan da Güven Özdemir bahsetti. Teşekkür edip uğurladık. Şimdi bugün bir de kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı kaçta? Hangi başlıklar var? Şöyle gelin bir bilgilerimizi tazeleyelim. O bilgileri tazelemek için hemen Ankara'ya gidelim. Külliye'den Yağmur Yıldız karşımızda. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Hilal Aslan, kabine toplantısının saati 15.30 olarak belirlenmişti. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya başkanlık etmesini bekliyoruz. Tabii yangın riski sezonundayız demişti ki bu alanda baktığımızda durumun ciddiyetinin artmasıyla birlikte elbette bu konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerini bilgilendirecektir. Bu kapsamda hem yangınların gidişatına ilişkin son durum hem de atılan adımlara dair tüm kapsam değerlendirmeler kabine toplantısında istişare edilecek. Tabii baktığımızda kabinenin en önemli gündem başlıklarından birisi terörsüz Türkiye süreci. Bu kapsamda artık çerçeve yasanın bu hafta itibariyle veya gelecek hafta itibariyle meclise sunulması bekleniyor. Bu alanda hem terörle mücadele noktasında Türkiye'nin bugüne kadar attığı adımlar hem de bundan sonra yeni terör tehditleri noktasında alınacak önlemler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldikten sonra yasa teklifinin AK Parti grubu olarak atılacak adımlar, hükümetin bu alanda ortaya koyacağı irade neler olacak, terörsüz Türkiye ve bölge süreci kapsamında tüm bu gelişmeler de kabine toplantısında değerlendirilecek. Ve bir diğer başlık Orta Doğu'daki süreç. Dün Netanyahu-Trump görüşmesi gerçekleşti Washington'da. Hem o görüşmenin yansımaları hem de geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla birlikte İsrail'in bölgedeki gerilimi arttıran tutumları noktasında hem Ankara'nın hem de elbette uluslararası toplumun harekete geçmesi için atılacak adımlar neler olacak, bunlar da istişare edilecek konu başlıkları arasında. Mescid-i Aksa'ya yönelik tepki sadece Ankara ile de sınırlı kalmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinesinde 8 ülke ortak bildiriye imza atmıştı geçtiğimiz hafta. Hem bu konuya dair gelişmeler hem de elbette başta ABD-İran gerilimi ki Trump'ın şu dakikalarda yeni açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz. Hem de Hürmüz ve Hürmüz'ün ekonomiye ilişkin etkileri noktasında Türkiye'nin alacağı tedbirler neler olacak? Tüm bu konu başlıkları kapsamlı bir şekilde toplantıda ele alınacak. İlerleyen dakikalarda toplantının başlamasını ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi terörsüz Türkiye için gözler çerçeve yasada. Beklentiler meclis kapanmadan yasanın çıkması yönünde. Peki beklentiler karşılanabilecek mi? Ne zaman meclise gelecek? Detayları alalım. Hemen sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre, merhaba, seni dinliyoruz.
3: Pelin Aslan, çalışmalar da bu yönde, beklentiler de bu yönde. O çerçeve taslak için çalışmalar sürüyor. Bu konuda hatta geçtiğimiz haftadan beri söylenen o ki 10-12 ya da 10-15 madde arasında bir metin olduğu söyleniyor. Ancak şu şekilde bir bilgiye ulaştık biz bugün olarak. O başlık olarak var. Bu 12-15 madde arasında başlık olarak var ve şu an bunun altları da o başlıkların metinleri oluşturuluyor ve bu konuda da tabii ki ön bilgi olarak da edindiğimiz bilgiler var. Onlar ne diye baktığımızda ise mecliste ve Cumhurbaşkanlığında bir izleme grubu oluşturulacak, denetim mekanizması oluşturulacak. Yine tabii ki her seferinde söylendiği üzere bir eve dönüş şartları söz konusu ve denetimli serbestlik ve kapsam dışı olacak grup var mı yok mu, onlarla ilgili çalışmalar söz konusu. Meclis gündeminde tabii ki en büyük yer kaplayan ana konu bu şekilde. Baktığımızda önemli bir konu, hassas bir konu. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre ise baktığımızda metin haline dönüştürülmediği, şu an metin üzerinde çalışıldığı şeklinde o maddelerin altları dolduruluyor demiştik. Mecliste bir izleme grubu oluşturulacak. Meclisteki izleme grubunun detayına bakacak olursak 17 milletvekilinden oluşacağı bilgisi var. 17 milletvekili ise meclis başkanlığına bağlı olarak çalışacak ve bugüne kadar baktığımızda hep sahadaki raporlarda PKK terör örgütünün sahayı terk ettiği, silah bırakmasıyla birlikte ne durumda diye bugüne kadar hep bir takip süreci

0: ilgili bakanlıkların oluşturulacağı bir kurul olacak, denetim kurulu. Ve bu denetim kuruluna başkanlık edecek isimse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olması söz konusu. Tabii bir yasadan söz ediyoruz, taslak, çerçeve yasa şeklinde. Bu yasanın ise bir ömür bir yasa olması beklenmiyor. Çünkü kısa ve süresi olan bir yılı kapsayan bir yasa olması bekleniyor. Ve bu yasayla birlikte de geçici bir yasayla eve dönüş konusunda suça karışanlar, karışmayanlar söz konusu. Özellikle örgüt üyeliği konusunda da çalışmalar devam ediyor. Belli bir denetimli serbestlik söz konusu olacak. Tabii suça karışmayanlar kısmında denetimli serbestlik söz konusu. Bu konuda da 3 yılı kapsaması bekleniyor denetimli serbestlik söz konusu. Diğer tarafta ise baktığımızda 1800 kişinin ise suça karışmış olduğu beklentileri üzerinde çalışılıyor. Tabii bu konuda metin tamamlandıktan sonra ise genel kurul çalışmalarıyla yasanın tamamlanması için genel kurulda çalışmalar başlayacak diyebiliriz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Emre'ye verdiğim bilgiler için. Emre'den sözü alalım. Aslında sözü alalım ama Emre'nin bıraktığı noktadan devam edelim. Yine terörsüz Türkiye sürecinden. Bu süreçten hepimiz etkileneceğiz. Özellikle de olumlu anlamda etkileneceğiz. Özellikle de bu süreçle alakalı en çok sıkıntıyı yaşayan bölgelere dönüp baktığımızda terör kaynaklı olarak Diyarbakır. Diyarbakır'da artık en çok konuşulan konu da bu huzur ve normalleşme. Bölge halkı terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı hale gelmesini istiyor ve silahların da tamamen susmasından yana. Bir sözü Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan'a verelim.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte özellikle Diyarbakır'da yerli ve yabancı turistler yoğun olarak gelmeye başladı. Özellikle şu an Tarihi Sur ilçesindeyiz, adeta açık hava müze konumunda ve geçen yıl 1 milyon 600 bin üzerinde turistin ziyaret ettiği Diyarbakır'da bu yıl bu rakamın ikiye katlanacağı öngörüsü var. Ve dediğim gibi şu an esnaflar da iş halinde memnun ve Diyarbakır'ın en önemli çarşılardan biri Hasanpaşa Hanı yine Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistler ilk uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Ve tabii ki esnaflar da burada özellikle vatandaşları karşılamak için canla başla bir çalışma sürüyor. İşte o esnaflardan biri. Efendim kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz. Başkasına geldiniz.
2: Terörsüz Türkiye süreci öncesi ve sonrası neler söylersiniz?
3: Öncesini kesinlikle söylemeye gerek yok. Dünya biliyor. Ama sonrası çok şükür elhamdülillah çok iyi. Yani şimdiki içinde olduğumuz süreç, Rabbim bu süreci yani bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Bozmasın da çok iyi elhamdülillah. Yani hiç görmediğimiz, hiç yaşamadığımız bir süreçteyiz. Rabbim tamamını erdirsin inşallah.
2: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'nin başlatmıştı o süreçte. Şu an esnaf o kadar memnun ki yani gezip görüyoruz bunu. Doğru. Yani siz bu konuda neler söylersiniz?
3: Kıymetli abim zaten Devlet Bahçeli şu anda Diyarbakır'da %100 puan almış. Yani hiç onu sevmeyenler bile ona artık aşık olmuşlar. Zaten Cumhurbaşkanımız da Allah ondan razı olsun iyi bir süreç başlattı. Ya Rabbim nasip ederse tamamına erir inşallah.
2: Peki çok teşekkür ederim.
3: Saygılarımla Allah'a emanet olun.
2: Evet, Diyarbakır'ın Hasanpaşa Hanı'ndayız. Öylesine bir yoğun kalabalık oluyor ki aslında burada Diyarbakır'a gelip de hani vazgeçemeyen Diyarbakır kahvaltısını da burada yani Hasanpaşa Hanı'nda yiyebilme imkanına sahip. Kafeler işte aklınıza gelen tüm iş yerleri adeta bu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte tıklım tıklım dolmuş durumda. Neden? Çünkü esnaf da vatandaş da hayatından bir hayli memnun ve Diyarbakır'ın o geçmişte yaşamış olduğu o kötü günlere bir daha dönülmemesi için zaten herkes öylesine bir dua, öylesine bir birliktelik oluşturuyor ki bundan sonraki hani bu terörsüz Türkiye sürecini bozmaya kalkanlara bile herkesin dimdik ayakta karşı durabileceğini de söylememiz gerekiyor. Ve Hasanpaşa Hanı sadece burası değil, aslında tarihi Ulu Camii ve Sur ilçesindeki kiliseler ve hemen hemen her noktada yerli ve yabancı turistler en çok uğrak noktalarından biri haline geliyor. Ve geçen yıl dediğim gibi 1 milyon 600 bin üzerinde ziyaretçi yerli ve yabancı Diyarbakır ziyaret etmiş. Otellerdeki dolunluk oranı %100'lerin üzerinde ve hemen Hasanpaşa Hanı'ndaki bir başka esnafımızın da iş yerine girelim. O da yoğun bir çalışma buradan görebiliyorum. Ustam kolay gelsin.
4: Sağ olasın, Allah razı olsun, sağ olasın.
2: Görüyoruz ki yoğun bir evet. çalışma temposu içerisindesin. Evet. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte işleriniz nasıl?
4: Çok şükür elhamdülillah. Vallahi Allah razı olsun. Yani işlerimiz de çok iyiye gitti. Eskiden dükkanımızı açamıyorduk, çalışamıyorduk ama şimdi şu anda

0: Çalışıyoruz iyidir yani elhamdülillah.
1: Ya Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçesi'nin başlatmış o süreç aslında hani sahadaki yansımalarında görüyoruz. Yerli ve yabancı turistler o kadar çok geliyor ki artık değil mi?
0: Çok çok geliyor hem de böyle yani maşallah sahada 10-11'e kadar dükkanımızı açıyor. Eskiden 4'te kapatıyorduk. Şimdi şu anda 11'de kapatıyoruz. Akşam 11'e kadar 12'ye kadar çalışıyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Sağ olasın.
1: Evet esnafımızın dediği gibi gerçekten herkes işinden memnun. Herkes bu süreçten memnun. Hani memnun olmayan yok gibi. Neden? Çünkü bu süreci hep birlikte, geçmişi hep o kötü günleri birlikte yaşayan insanlarız. Hendek barikat olaylarını hatırlamayan hemen hemen yoktur. Diyarbakır'ın Tarih Suyu ilçesinde vatandaş, esnaf günlerce evlerine, günlerce iş yerini açamamıştı. Ve tabii ki iş yerlerini ve evlerine giremeyen o vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşamıştı. Ve sonra tabii yapılan o geri dönüşümle birlikte Diyarbakır'ın Tarih Suyu ilçesi adeta yeniden ayağa kaldırıldı. Ve işte o noktalardan biri de burasıydı. Hasanpaşa Kanı o dönemde günlerce kapalı kaldı ve sabahın erken saatlerinden itibaren Hasanpaşa Hanı tıklım toplum kahvaltısıyla, diğer çay ocaklarıyla, kafeleriyle ve diğer mekanlarıyla adeta tıklım tıklım doluyor. Ve bu süreç gerçekten öylesine bir artı getirisi oldu ki ekonomik anlamda da büyük bir canlılık var. İşte organize sanayi bölgesindeki 380 fabrikada 20 binin üzerinde çalışan var ve her geçen günde bu sayı artıyor. Ve tabii ki Teröristli Türkiye sürecinin sahaya yansımasını da bizler Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde görüyoruz. Neden? Çünkü Sur ilçesinde şu an Diyarbakır'da hava sıcaklığı gölgede bile 40 derecenin üzerinde. Ama bu sıcaklığa rağmen vatandaşlar serin bulduğu noktalara geliyor. Yerli ve yabancı turistler en ağırlıkta olanlar ve tabii ki tur operatörleri daha önce güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a uğramadan geçerlerdi. Ama şu an tur operatörlerinin tümü Diyarbakır'ı kendine adeta mesken seçti. Neden? Buraya uğramadan diğer şehirlere gitmiyor. Günlerce burada bekleyenler var. Otellerdeki doluluk oranı %80'lerin üzerinde ve bu kapsamda tabii Teröristli Türkiye'nin yansıması gün geçtikçe daha da kendini hissettiriyor. Daha da kendini gösteriyor. Gece geç saatlere kadar özellikle Kayapınar ilçesindeki o kafelerin tıklım tıklım dolu olduğunu her defasında bizler de buna tanıklık ediyoruz. Ve şu an için de burada yani Diyarbakır'ın Tarihi Sur ilçesinde her mekan dolu. Her esnaf da iş yerlerindeki o alışverişini rahatlıkla yapabiliyor ve herkes de işinden, alışverişinden ve gelen yerli ve yabancı turistten memnun diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Şeymuz'a teşekkür edelim. Şimdi bugün CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aslında bu yeni bir operasyon demek şöyle ifade etmek belki daha doğru olacak. Geçen haftalarda da bir operasyon gerçekleşmişti. Ve aslında bugün gerçekleşense geçen seferki operasyonun bir devamı diyebiliriz. Yani bir ikinci operasyon olarak adlandırabiliriz. 6 şüpheli var. Gözaltına alınan ve gözaltına alınan isimler arasında belediye başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Şimdi bu noktada hangi iddialar kendilerine yöneltiliyor? Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu deniliyor ama burada şimdi bir itirafçı olduğundan yine bahsediliyor. Bu itirafçı ne söylüyor itirafında? Kimi işaret ediyor? Elde hangi deliller var? Dolayısıyla bunlar cevabı merak edilen önemli soru işaretleri. Dolayısıyla şimdi bu soruşturmaya dair de önümüzdeki dakikalarda Neslişah Yumağı şöyle bir döneceğiz. Neslişah'tan detayları öğreneceğiz. Geçen haftalarda gerçekleşen soruşturmanın bir devamı olarak bu soruşturma gerçekleşiyor. Ama flaş bir isim Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş. Dolayısıyla 6 şüpheli de gözaltında dedik Dedetaş'la birlikte toplamda. Diğer 5 kişi kim? Belediyede hangi görevlerde yer alıyorlar? Hepsini öğrenelim. Sözü Neslişah Yumağı verelim. Neslişah'tan detayları alalım. Neslişah merhaba, seni dinliyoruz.
3: Pelin Aslan, bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlar 11 adrese eş zamanlı gerçekleştirildi ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında da 6 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasındaki aslında en dikkat çeken isim ise Üsküdar Belediye Başkanı olan Sinem Dedetaş oldu. Sinem Dedetaş'ın yanı sırada Belediye Başkan Yardımcısı

0: Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu ve Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş, müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan'da kayıtlara geçen isimler arasında yerini aldı. Aslında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ikinci operasyon olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü geçtiğimiz aylarda Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yine bir operasyonla karşı karşıya kalmıştık. O dönem içerisinde de yine gözaltına alınan isimler olmuştu. Üsküdar Belediyesi'nin içerisinde de polis ekipleri tarafından incelemeler gerçekleştirilmişti. Peki bu operasyonda neler oldu? Danışmanlık adı altında, savcılığın ifadesine göre danışmanlık adı altında 1 milyar liraya aşan paravan sözleşmeler iddiası yerini aldı. Keza burada operasyonun ardından 3 ayrı suçtan, yani operasyon ve soruşturmalar aslında 3 ayrı suçtan oluşuyor. Bunlar neydi? Rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme gibi şüphelilere yöneltilen suçlamalar var savcılık tarafından ve adli işlemler tabii bu kapsamda başlatıldı. Soruşturma nereden başladı peki? İhbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren isimler arasında aslında vermiş olduğu ifadeler ve beyanlar doğrultusunda da soruşturma aslında genişletiliyor ki keza aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmalar da kapsamında yine etkin pişmanlık hükümlerini görmüştük. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi operasyon. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma söz konusu. 6 isim gözaltına alındı. İçlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da var. Gözaltı işlemleri devam ediyor diyelim. Süreci kameraman arkadaşım Onur Ballı aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Neslişah. Neslişah'tan sözü alalım. Şimdi bir farklı noktaya gelelim. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den bir açıklama var sosyal medya hesabı üzerinden. Neye dair bu açıklama? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in görev süresinin bitmesine az bir süre kaldı. 31 Aralık'ta görev süresi tamamlanacak ve Guterres de bunun öncesinde Kıbrıs konusu için devreye girdi. Kıbrıs adasında liderlerle üçlü görüşme gerçekleştirdi. Aslında dün de tek tek liderlerle görüşmüştü ve bugün de üçlü görüşme yaptı. Bu görüşmeye ilişkin olarak Öncü Keçeli'den bir değerlendirme var. Diyor ki Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz. Adadaki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde Genel Sekreter Guterres'in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli işbirliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz diyor. Diğer taraftan Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. 10 yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bu vesileyle bir kez daha dikkat çekiyoruz. Ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne adadaki gerçekler esas alınarak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Bugün gözler piyasalarda ama piyasaların gözleri de gözü de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neden? Çünkü FED bu akşam faiz kararını açıklayacak. Piyasalar da ona göre şekil alacak. Peki karara ilişkin ne bekleniyor? FED faize dair nasıl bir karar acaba alabilir? Hemen bir sözü muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye verelim.
2: FED'in faiz kararı bugün akşam saatlerinde açıklanacak. Tabii gözler o kararın açıklanmasıyla birlikte borsada olacak. Altın fiyatları bu durumdan nasıl etkilenecek? Tabii pek çok soru işareti var. Şimdi daha fazla detaylı altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile konuşalım. Şirin Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
2: Hızlıca sormak istiyorum. Kararın açıklanmasıyla birlikte ne bekliyoruz? Bir indirim gelir mi? Piyasalar nasıl etkilenir?
3: Öncelikle faizde bir değişiklik beklenmiyor. Fakat geçtiğimiz hafta %10 olasılıkla faizde bir artış beklenirken bu hafta %40'lara kadar çıktı bu bu oran ve son 2 yılın belki de en belirsiz FED toplantılarından bir tanesini izlemiş olacağız. Geçtiğimiz ay faize bir değişiklik olmadı. Çünkü aslında hem petrol fiyatları yüksekti hem de enflasyon yüksekti Amerika'da. Ona rağmen olmadığı için bu ay bir faiz değişikliği beklenmiyor ama

0: Eylül'deki faiz artırım beklentisi %80 seviyelerine kadar ulaştı. Hatta yarın yine Fed'in takip etmiş olduğu enflasyon rakamlarını alacağız. Bu gece bir değişiklik olmasa bile yeni başkan Kevin Warsh'ın büyümeye dair, ekonomiye dair ve ilerleyen süreçlerdeki faiz artırımlarına dair beklentileri ve söylemleri önemli olmuş olacak. Açıkçası toplantı ve faizde bir değişiklik olmasa bile toplantıdan çıkacak olan sonuçlar fiyatları daha fazla etkileyebilir. Tabii ki Orta Doğu'daki savaş devam ediyor. Petrol fiyatları hala tedirgin ve petrolde yükselişlerin devam etmesi bekleniyor. O yüzden Fed'in işi zor ama faizde bu toplantıda bir değişiklik beklenmiyor ve Eylül'e kadar da başka bir toplantı olmayacak.
1: Peki o zaman küresel gelişmelerin de bu faiz kararında etkili olduğunu görüyoruz. Peki daha önceki karara baktığımız zaman sabit kaldığını söylemiştiniz. Önümüzdeki süreçte yükseleceğini söylüyorsunuz. Bu bizim peki borsamızı, altın fiyatları nasıl etkiliyor?
0: Evet, altın fiyatları uzun süredir stabil biliyorsunuz. Belki Fed'in faizlerinin bu kadar yüksek olması ve artabileceği beklentisi özellikle ons altında 4000 doların altına gelmesini sağlayabilirdi ama onsu da destekleyen bir taraf var. Özellikle uzak doğudan başta Çin olmak üzere altın talebinin yoğun olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası düzeyinde ve yatırımcılar düzeyinde altın talebi uzak doğudan gelmeye devam ediyor. Bu işte ons altının 4000 dolar üzerinde kalmasını sağladı uzun süredir. Gram altında 6000 TL'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Özellikle 6100-6200 TL'nin üzerinde bugün itibariyle bu bant içerisinde seyrediyor. O yüzden ons altındaki gerilemeler ki eğer faiz artırım beklentisi artarsa ki 2 haftadır petrol fiyatlarında gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Olası 100 doların üzerindeki hareketlilik ister istemez Fed'e faiz artırımını zorlayacağı için altında baskılanma olabilir. 4000 doların altında görebiliriz. Ama zirveye mi yakınız, dibe mi yakınız diye sorarsa altın yatırımcıları dibe daha yakınız. Yani bu dönem altında sabırla beklenmesi gereken bir dönem ve belki de kademeli alımlar için önemli bir dönem diyebiliriz. 4000 doların altında 3500 dolar seviyelerine kadar gerileme söz konusu olabilir. Bu da gram altını ister istemez aşağıya çekecektir. Belki de 6000 TL'nin altını görebiliriz. Ama orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunurken kısa vadeli düşüş beklentisi ön plana çıkıyor altında şu an.
1: Peki uzun vadede yine yükseliş bekliyorsak o zaman yani yine geldik güvenli liman altını aslında. Peki yatırımcısı için bir alım fırsatı diyebilir miyiz şu noktada?
0: Tabii kademeli olarak almak isteyenler açısından, portföyünü çeşitlendirmek isteyenler açısından aslında önemli bir dönemdeyiz. Alım dönemindeyiz. Ama tabii bütün bakiyeyi belki de 8000 TL'nin üzerinde harcamış olabiliriz. Yani yüksek seviyelerden almış olanlar olabilir. Onların da sabırla beklemeleri gereken bir dönem diyebiliriz. Altın bize şu son dönemde şunu öğretti. Tek fiyattan alım yapmak panik yaptırabildi. Panik alışları, panik satışları yaptık. Aslında bunları yapmamak gerekiyordu. O yüzden kademeli almak. Hatta şu an ortam o kadar müsait ki altın 8000 TL'lere gittiğinde neredeyse 400-500.000 TL'lere varan altında farklılıklar vardı. İşçilik dediğimiz fark vardı. Şu an o fark eksilerde. Belki de almak isteyenler için hiç o işçilik farkı ödemeden de alabileceği bir ortam var şu an kuyumcularda.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'da aktardığı gibi aslında Fed'in faiz kararının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tabii bugün akşam saatlerinin açıklanmasıyla birlikte gözler bir kez daha borsada, para piyasalarında ve altında olacak. Tabii uzun vadede bir kez daha yükselişin beklendiğini de altını çiziyor uzmanlar diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz ve artık moderatöre benim adıma noktayı koyuyoruz. Saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı diyor. Sabah gazetesi bugün meseleyi manşete taşımış. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi diyor. Bizim birkaç gündür ifade etmek istediğimiz buydu. Yani şimdi kalkıp da ya Haluk Levent'e ben de güvenmezdim. Ama kandırıldım, güvenmek istedim falan. Bunlar işin tamamen ambalaj ve sos kısmı efendim. Yani hepsi birden aynı anda sahneye çıktı. Sahneden kastım yani oyun alanına, ringe çıktılar. Ve hepsi birden devlet yok, ahbap var şeklinde o aşağılık türküyü söylediler o sahnede. Aşağılık diyorum çünkü o esnada devletin çok daha ciddi işleri vardı. İşi... vatandaşını kurtarma çabasıyla sahadaydı. Her ekibiyle sahadaydı. Böyle bu aşağılık alçaklar korosu şimdi ifadeye çağrıldıklarında sorgulanmaya davet edildiklerinde kelimelere takılıyorlar. Bir tane var onlardan. Dün gazetecilerin sorularından rahatsız oldu. Kendi yaptığından rahatsız olmak yerine. Hayko Cepkin. Evet.
2: Ver bakalım derdi neymiş o?
1: Bir dinleyelim de tamam, derdinin ne olduğunu sen onun bir abdestini ver bakalım.
2: Yo, estağfurullah.
1: Ver gel bize, ver bize, dinle.
2: Bize kalmaz. Ses vermişler. Ver.
3: İfade vereceksiniz.
4: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başvuracak. Neredesin abi?
3: Ha? Neler söyleyeceksiniz?
4: Herkesi ifade vereceksiniz. Ne lan bilgi? Alo telefon Ayko Bey gelin bilginize danışacağım. Her şeyi köpürtün. Al usta bu haberleri. Ortalığı kirletmekten başlayalım.
1: Bu abuk sabuk haberlerinizle meseleyi bu noktaya getirdiniz diyen kişi dün çıkıyor ve diyor ki ben diyor Haluk Levent'e zaten güvenmezdim diyor. Şimdi dur bak.
2: Böyle aptallık olur mu canım sen? Ahbap kim ki?
1: 10 Şubat 2023 tarihinde neden yardım yapılıyormuş? Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Böyle zehirlediniz bu milleti ya. Gerçekten o saf duyguları böyle böyle zehirlediniz. Yapıştın mı gırtlağına? Ha? Her şey gazeteciye mal etmek kolay. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı karıştırıyorsunuz demesi kolay. Ha? Yapıştın mı gırtlağına? Şimdi... Peki senin bu paylaşımın sebebiyle oraya gönderilen yardımların kumarda yeniyor olmasında hiç mi payın yok? Ha?
2: Şimdi bir de evet doğru soru sorduk ama şöyle bir gerçek var hocam. Yani daha
1: kelimelere takılan delikanlı öyle yok ifadeye çağrıldı değil pardon. Bilgime başvuruldu.
2: O değil unuttum.
1: Bal gibi dümdüz ifadeye çağrıldın. Savcılık evet. Tarafından sorgulandın.
2: Gitmeseydin getirecekler.
1: Seve seve gittin. Dolayısıyla orada yok benim bilgime... bak. Ya bilgisine başvurulmuş ya. Ya bak yani şey yapabiliyor musunuz? Mesela egoyu görebiliyor musunuz? Bilgime başvurulacak diyor falan. Vay be büyük neyse. Adamsın ha. Bilgi... Birader sorgulandın. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldın ve paşa gittiğin ifadede sorgulandın. Evet. Yediğin hurmalar sebebiyle.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
5: Halkbank. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Geleceğin
7: hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve güne ne yazık ki yangın haberleriyle başladık. Türkiye'nin birçok noktasından yangın haberi, orman yangını haberi geldi. Şu sıralarda sizlerle paylaşabileceğimiz sıcak bilgilerse özellikle Muğla, Seydi Kemer'den diyebiliriz. Muğla'da, Antalya'da ve Balıkesir'de orman yangınlarıyla hem havadan hem de karadan mücadele devam ediyor. Muğla Seydi Kemer'de Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Vali yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuruyla 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 toma, 8 ambulans olmak üzere 137 kara unsuru ve 835 personelle yangına müdahale ediliyor bilgisi paylaşıldı. Muğla Vali ayrıca yangında 3 harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğünü bildirdi. Sarıyer Mahallesi, Bayır, Orta Bayır ve Kirsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşla 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş olmak üzere 50 hayvan güvenli bölgeye sevk edildi bilgisi verildi. Ayrıca yangın bölgesine yakın olan vatandaşlar tahliye edilirken yangın sebebiyle Fethiye, Seydi Kemer, Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan tedbir amaçlı Seydi Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 45 hasta gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Antalya karşıya çıkan orman yangınına müdahalede devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının enerjisi düşürüldü ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinde Kaz Dağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen yoğun duman körfezin birçok noktasından da görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yanı sıra bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için destek veriyor. Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadele sürdürülüyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyoruz. Başkentte Ankara'da bugün kabine toplantısı günü. Peki gündemde neler var? 24 muhabiri Yağmur Yıldız'ı bekliyor. Yağmur kolay gelsin. Elbette birçok başlık vardır. Neler anlatacaksın bize?
1: İbrahim Güneş, şu an itibariyle aslında en sıcak gelişme orman yangınlarıyla alakalı sürecin masaya yatırılması bekleniyor ki aslında izleyicilerimiz de fark etmiştir. Ankara'da bile çok kuvvetli bir rüzgar var. Dolayısıyla o bölgelerde rüzgarın etkisiyle yangının yayılma riski de artmaya devam ediyor ki yangın riski sezonundayız ne yazık ki. Dolayısıyla bu konuya ilişkin hem Tarım ve Orman Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve elbette kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz. Hem bölgedeki son gelişmeler hem de alınan tedbirlere ve ilave atılacak adımlara ilişkin atılacak adımlar noktasında istişare yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelişmeleri Ankara'dan takip ettiğini ifade edelim. Terörsüz Türkiye süreci önemli. Artık yasa konusunda çerçeve metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Kısa bir metin olacağını ifade etmişti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Ama elbette bu metnin yasalaşmasıyla birlikte hem genel kurulda atılacak adımlar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen görevler ve yeni dönemde terör örgütleri noktasında yeni tehditlerin de oluşumunu önlemeye yönelik atılacak adımlar terörsüz Türkiye ve bölge hedefi de yine kabinenin gündeminde olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Hatırlayalım geçtiğimiz hafta İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir beraberindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Ankara'dan sert tepki geldi ama sadece bununla da yetinmedi Türkiye. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la beraber 8 ülkenin Dışişleri Bakanı ortak bildiri imzaladı. Dolayısıyla Ankara'nın bu konudaki sert tutumu devam ediyor. Hem İsrail'le ilgili gelişmeler, bölgedeki son durum hem de Trump ve İsrail İsrail'de Netanyahu da Washington'da bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşme sonrasında Trump'tan gelen sıcak açıklamalar var. Bölgedeki tansiyonun hala yüksek olduğunu biliyoruz. Hem ABD-İran gerilimi hem Hürmüz'deki durum ve elbette bunun ekonomiye yansımaları başta olmak üzere yürütülecek dış politikaya ilişkin gelişmeler de yine kabine toplantısının gündeminde olacak. Henüz başlamadı. İlerleyen dakikalarda toplantının başlamasını, ardından da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz diyerek sözü yeniden size bırakalım İbrahim Güneş.
0: Yağmur Yıldız, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Yine başkentteyiz efendim. Zira bir yandan da teröristli Türkiye, teröristli bölge tahkimatı için mücadele devam ediyor. Biliyorsunuz mecliste bir yasal çerçeve oluşturulması durumu söz konusu. Bununla ilgili olarak da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle bir görüşme trafiği içerisindeydi. Peki gündeminde neler var, neler oluyor? Hemen sizi meclise götüreceğim ve 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre, kolay gelsin. Kimlerle görüştü Kurtulmuş ve tabii nasıl gidiyor çalışmalar?
2: İbrahim Güneş, son iki haftadır mecliste teröristsiz Türkiye trafiği basına kapalı ya da basına açık ya da basına yansıyan ya da yansımayan şeklinde devam ediyor. Son olarak yine sıcak bir gelişme. Meclis Başkanı 3 ismi kabul etti AK Parti'den. Bunlar kimdi? AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'i kabul etti. Saat 13 itibariyle başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü ve görüşme teröristsiz Türkiye Doğu Çerçeve Taslak'la ilgili görüşmelerdi ve meclise gelmesi planlanan bu hafta sonuna kadar meclise gelmesi planlanan bu taslakla ilgili görüşmelerdi. Nitekim bu konudaki son aşamaysa bilindiği üzere 10-15 madde arasında başlıklar oluşturulmuştu ve bu başlıklarda o terörle ilgili son aşama ve bununla ilgili denetimli serbestlik söz konusu ya da siyasete girip girmeme süreçleri vardı. Baktığımızda yine siyaset konusu önemli bir konu. Çünkü bakıldığında o denetimli serbestlikle ilgili süreç 3 yıl olarak planlanıyor. Ancak baktığımızda yine siyasete girilmesi, bu konuların siyaset üzerinde konuşulması beklentisi üzerine baktığımızda da 2,5 yıl, yaklaşık 2,5 yıl sonraysa bir seçim söz konusu. Tabii bu konularda o metinlerde detaylar şu an ince elenip sık dokunan detaylar olarak planlanıyor ve başlıklara baktığımızda dediğimiz gibi denetimli serbestlik söz konusu, 1800'e yakın teröristle ilgili herhangi bir suça karışıp karışmadığıyla ilgili rakamlar telaffuz ediliyor. Denetimli serbestliğin 3 yıl olması, 3 yıldan sonra siyasete girilmesi gibi detaylar var. Kapsam dışında olan 1800 kişiden söz ediliyor. Bunlar o 10-15 madde arasında söz edilen konular. Bugün de 1,5 saat üzerinde teröristsiz Türkiye'deki o son aşama, o son taslak, çerçeve taslakla ilgili

0: çalışmaların konuşulduğu meclis başkanlığında geçen bir görüşme gerçekleşti diyebiliriz İbrahim Güneş.
1: Emir Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tüm Türkiye gibi gözümüz kulağımız sizde olacak elbette. Meclisteki gelişmeleri yakından takip edeceğiz efendim. Bir de şimdi yolsuzluk soruşturmaları var biliyorsunuz. İşte sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ndeki gelişmeleri paylaşmıştık. Ve dikkat çekici bir başka gelişme ise Uşak Belediyesi ile ilgili olarak yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşlarından eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın vurgun düzenine dair yeni bir operasyon daha yapıldı. Kendi şirketinde çalışanları maaş ve fazla mesai ödemelerini belediye kasasından yaptırdığı yönünde bir iddia var. Savcılık Yalım'ın şirketlerine baskın talimatı verdi. 22 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı.
2: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Türkiye gündemine genç sevgilileri ve yaptığı usulsüz harcamalarla girmiş. Uşak Belediyesi'ne kurulan vurgun düzeni, Özgür Özel'e uzanan usulsüzlükler gün yüzüne çıkmıştı.
3: Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
2: Kişisel servetine rağmen genç sevgililerini belediyelerde işe alan Yalım, tutuklandıktan sonra cezaevinde itirafçı olup yeni bilgiler paylaşmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık Yalım'ın belediyeden kendi şirketlerine uzanan da bir tünel kazdığı, şirketlerinde çalışanları belediye çalışanı gibi gösterip devlet kasasından maaşlarını ödediği iddiasının peşine düştü. Ortaya işte bu şema çıktı. İddiaya göre bu şekilde çalışanlara belediye kasasından 16 milyon 866 bin lira maaş ve fazla mesai ödemesi gerçekleştirdi. Savcılığın elde ettiği bilgi ve belgelerin ardından 17 şüphelinin gözaltına alınması için düğmeye basıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Yalım'a ait Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holy Stone ve Jolly Joker isimli 4 işletmede arama yapıldı. 52 dijital materyalle 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçları yönünden 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Bir son dakika gelişmesi var efendim. Ahbap soruşturmasına dair detayları sizlerle günlerdir paylaşıyoruz biliyorsunuz. Ve yeni bir ifade verme süreci daha var. Ünlü isimler tek tek savcılığa çağrılıyor. Bu sefer İstanbul Cumhuriyet Başsavcı tarafından yürütülen Ahbap'la suç örgütü soruşturması kapsamında oyuncu Bernalda Çin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bilgisi öğrenildi. Daha önce de hatırlayacaksınız Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler, Hayko Cepkin gibi isimler de savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. Özellikle deprem sonrasında, hemen o 6 Şubat depreminin sonrasında sosyal medya ve işte ekranlardan devlet yok, ahbap var, devlete değil de ahbaba bağış yapın diye çağrı yapan isimlerle ilgili tek tek bilgilerine başvuruluyor. O dönem hangi sahiplerle bu mesajları paylaştığı sorusu kendilerine yöneltiliyor. Burada enteresan olansa gözaltına düzeltiyorum. İfadeye çağrılan ünlülerin bazılarının, hatta önemli bir kısmının ise beyanlarında ya bizi de kandırdılar, zaten ben o dönem bağış yapmamıştım diye ifade vermeleriydi. Yani kendileri bağış yapmamış, vatandaştan ahbaba bağış yapmalarını istemiş kişilerden bahsediyoruz diyelim ve devam edelim. Adana Seyhan'dayız efendim. CHP'li belediye krizi yaşanıyor diyebiliriz. Zira aylardır asfaltlanmayan bozuk ve tozlu yollar var. Yaz sıcağında da toz kalkıyor. CHP'li belediyeye vatandaş isyan etmiş durumda ve ilginç bir çözüm bulmuşlar. İşte o çözüm.
4: Yeter artık, bıktık, vallahi bıktık. Burası Büyükşehir Ayda abi. Buraya hiç uğramadılar bile abi. Kimse gelmedi abi, kimse bakmıyor buraya abi. Kimse ilgilenmiyor.
2: İsyan ettiler, neredesiniz diye seslendiler. Belediyeden bir çözüm bulamayınca yollara halı serdiler. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca mahallesinde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar mahalle sakinlerini çileden çıkarttı.
5: Arabanın lastiğini yaptırmaktan usandık arkadaşlar. Yani iki güne bir lastiğimiz patlıyor. Ön düzen desen sürekli bozuluyor.
2: Altyapı çalışmaları kapsamında kazılan sokak aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Hal böyle olunca yoldaki toz hem esnafı hem de mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi.
6: Şu an belediye rezil bir durumda. Yolumuz ondan da daha beter. Buradaki esnaf olsun, mahalle sakini olsun.

0: Rezillik diz boyu.
1: Mahalleli CHP'li belediyeden umduğunu bulamayınca çözümü halıda buldu.
2: Şu halıları da bulup getiriyoruz, çöpten topluyoruz, getiriyoruz. Şu millet çöpe atıyor, bunları getirip buraya atıyor ki millet yüzümüze toz moz gelmesin.
1: Hem CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Seyhan Belediyesi'ne seslenen mahalle sakinleri belediye yetkililerini göreve davet etti.
3: Camları açamıyoruz, tozun içinde kaldı gece. Ne yapalım, vantilatör, klima öyle oturuyor içeride.
4: Türkiye yeni gelmedi, geri geldi. Kerkük üretim sahası için yapılan %15'lik petrol anlaşmasıyla 100 yıl önce masa başında kaybettiğimiz hakları geri mi alıyoruz? İşte anlaşmanın ayrıntıları.

0: Atatürk vals yapmayı severdi. Evet, rakı sofrası da kurardı, iyi giyinmeyi de bilirdi. Ama onun mirasına sahip çıkmak demek, bunlardan çok daha derinlikli işlere imza atmak demek.
1: Gazi şöyle demişti: benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir.
0: Lozan Konferansı'nın düğümlendiği yer Musul'du. Masada çözülemedi. Konu Türkiye'nin henüz üye bile olmadığı Milletler Cemiyeti'ne taşındı. O da Musul'u İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakma kararı aldı. Bugünkü koşullar 1926'da Ankara Antlaşması'yla sağlandı. Ancak bir farkla. Anlaşmanın 14. maddesine göre Musul petrol gelirlerinin %10'u 25 yıllığına Türkiye'nin olacaktı. Ödeme düzenli yapılmadı, bir noktada kesildi ve süre dolunca da unutuldu.
1: Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Şimdi biz hepimizi yüreğimizden kavrayan bu güzel türkünün yakıldığı Kerkük'e nasıl sırtımızı dönebiliriz?
0: Kerkük o dönemde Musul vilayetinin ana sancaklarından biriydi. Türkiye 1926 Ankara Antlaşması'ndan 100 yıl sonra mirasına sahip çıkmak için geri döndü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı imzalanan tarihi anlaşmayla Kerkük'teki dev petrol rezervine ortak oldu. BP Energy Company of Kirkuk Limited'in %15 hissesini devraldı ve burada toplam 3 milyar varil petrol eşdeğeri rezerv var.
1: Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Anlaşmaya göre sahalardan çıkarılan günlük toplam petrolün %15'i hukuken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait olacak. Türkiye bu petrolü isterse Ceyhan Limanı üzerinden doğrudan kendi rafinerilerinde işleyebilir. İsterse uluslararası piyasada üçüncü ülkelere satarak doğrudan döviz geliri elde edebilir. İsterse de üretilen petrolden elde edilen toplam gelirden işletme maliyetlerine düşüp net gelirden %15 payını alır. Sahaların mevcut potansiyeliyle günlük ortalama 400 bin varil petrol ürettiği varsayılırsa Türkiye'nin günlük payı 60 bin varil petrol olur. Türkiye günlük yaklaşık 5.1 milyon dolar, yıllıksa 1.5 milyar dolar civarında bir brüt ticari hacmi doğrudan kontrol etme hakkı kazanır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sahada sadece pasif bir hissedar değil, üretim ortağı olacak. Bu durum, kuyuların kazılması, boru hatlarının yapımı ve sahanın modernizasyonu için açılacak ihalelerde Türk müteahhitlik ve enerji servis şirketlerinin milyarlarca dolarlık iş almasının önünü açabilir. Ve 2023'te kalan o ünlü soru, Lozan'ın

0: Gizli maddeleri var mı? Elbette yok. Ama eğer olsaydı ancak böyle olurdu.
1: Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'de tasarlanıp inşa edilecek yerli uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya çalışacak. Çalışmalar devam ediyor. Müjde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı.
2: Engine ignition. And lift off.
3: Uzayda yeni hedef belirlendi. Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında rotasını Ay'a çevirdi. Türk imzası taşıyan yerli uzay aracı Ay'a ulaşma hedefiyle hazırlanacak. Detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Kacır, Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bu adımın Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Yerli uzay aracı Türkiye'nin uydu teknolojilerinde kazandığı tecrübenin ardından daha ileri bir hedefi temsil ediyor. Bilsat'la başlayan Rasat, Göktürk 2, IMC ve TürkSat 6 ile güçlenen uzay serüveni bu kez Ay hedefine taşınıyor. Türk mühendislerinin tasarım, üretim ve entegrasyon kabiliyeti Ay araştırma programının merkezinde yer alacak. Öte yandan Antalya 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongrede uzay teknolojileri, uydu sistemleri, yapay zeka, iklim izleme, afet yönetimi ve ticari uzay çalışmaları masaya yatırılacak. 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde katılımcının Antalya'da buluşması bekleniyor. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefi için uzay limanı üzerinde de çalışıldığını açıkladı. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projesiyle teknolojik bağımsız daha da güçlenecek. Türkiye, uydu teknolojilerinden Ay programına uzanan bu süreçte uzayda kalıcı ve güçlü bir varlık hedefliyor.
1: Şimdi Ankara stüdyomuza gidiyoruz efendim. 24 editörü Hande İpekgil'in önemli bir konuğu var. Özel bir röportaj gerçekleştirecek. Biz de Can Kulay'la kendisini izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Hande, kolay gelsin. Sözü size bırakıyoruz.
4: İbrahim Güneş, teşekkürler. Şu an Ankara stüdyosundayız. Senin de söylemiş olduğun gibi yine önemli bir misafirimiz olacak bugün. Biliyorsunuz aslında AK Parti kadın kolları son dönemde yalnızca Türkiye'de değil aslında uluslararası platformlarda dikkat çeken çalışmalara imza atıyor. Sıfır atıktan kadın diplomasisine, Balkanlardan Batı Trakya'ya, NATO zirvesinden Oxford Üniversitesi'ne kadar uzanan aslında uluslararası bir platformda bir diplomasi trafiği yürütüyorlar. Tabii öte yandan günümüzde ve bugünlere kadar geliştirmiş oldukları, çalıştıkları da pek çok başlık var. Bu çalışmaların amacı ne ve baktığımız zaman kadınlar Türkiye yüzyılı vizyonunda aslında nasıl bir rol üstleniyor? İşte bu soruların cevaplarını bugün bu değerli konuğumdan alacağız. Gündemin önüne çıkan başlıklarını da kendisiyle konuşacağız. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz. Efendim hoş geldiniz stüdyo. Sizi aslında özel yayınlarda her zaman ağırlıyoruz ama Ankara stüdyomuza ilk kez konuk ettik. Hoş geldiniz.
5: Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Pek çok başlığımız var. Evet. Hangisini sığdıracağız tabii bilmiyorum ama özellikle yeni projelerinizi de bugün bizlerle paylaşacaksınız. Hatta ilk kez 24 ekranlarından, 24 radyodan da bizi takip edenler bu ilk haberlere de ulaşacaklar. Şimdi terörsüz Türkiye sürecimiz var. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıl geçti üstünden. Meclis çatısı altında başlamıştı. Şimdi gözler yeniden meclise çevrildi. Bugün de yine önemli görüşmeler de oldu. Tabii kadınların da terörsüz Türkiye'de aslında önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Bunlar Türkiye yüzyılı vizyonunda aslında nasıl bir rol üstleniyor? İşte bu soruların cevaplarını bugün bu değerli konuğumdan alacağız. Gündemin önüne çıkan başlıklarını da kendisiyle konuşacağız. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Sizi aslında özel yayınlarda her zaman ağırlıyoruz ama Ankara stüdyomuza ilk kez konuk ettik. Hoş geldiniz.
5: Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Pek çok başlığımız var. Evet. Hangisini sığdıracağız tabii bilmiyorum ama özellikle yeni projelerinizi de bugün bizlerle paylaşacaksınız. Hatta ilk kez 24 ekranlarından, 24 radyodan da bizi takip edenler bu ilk haberlere de ulaşacaklar. Şimdi terörsüz Türkiye sürecimiz var. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıl geçti üstünden. Meclis çatısı altında başlamıştı. Şimdi gözler yeniden meclise çevrildi. Bugün de yine önemli görüşmeler de oldu. Tabii kadınların da terörsüz Türkiye'de aslında önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum ben. Bu konuda önümüzdeki dönemde önemli bir projeniz var. Nedir o?
5: Evet, çok teşekkür ediyorum.

0: Biz pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da terörsüz Türkiye'nin kadınla mümkün olacağını savunuyoruz ve bu konuda da çalışmalarımıza başladık aslında çoktan. Ben de bölgeye hem sık sık giden hem genel başkan vasfımla hem milletvekili vasfımla bölgeyi sık sık ziyaret etmeye çalışıyorum. Ve bu konuyla ilgili de nasip olursa inşallah zaten bu ziyaretlerimizin haricinde onlardan bahsedeceğiz sanırım birazdan. Ahlat'ta bir terörsüz Türkiye ile ilgili özellikle kadın hukukçularımızla bir toplantı yapacağız. Doğu ve Güneydoğu bölgesinden kadın hukukçularımızla bir araya gelerek terörsüz Türkiye sürecini biraz daha hukuksal açıdan da inceleme fırsatımız olacak. Bu aslında biraz bölgeden de gelen bir talepti. Biz de bu talepleri değerlendirdik ve bölgeyi daha iyi tanıyan, bilen hukukçularımızla birlikte bu konunun değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. İlk aşamada bunu yapacağız inşallah.
1: Tabii Ahlat'ta aslında terörsüz Türkiye sürecindeki bu yolda aslında bir yol haritasında da yine bir katkı sunulacak, öyle görüyorum. Avukatlar katılacak dediniz başkanım. Peki hukukçuların, özellikle kadın avukatların bu süreçteki üstleneceği rolü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi tabii aslında her konuda çok önemli. Kadın bakış açısıyla bakmak olaylara. Belki de tabii bu süreçte en fazla etkilenen anneler oldu aslında. Hem şehit annelerimiz olsun, gazi annelerimiz olsun ve diğer tarafta da yine malumunuz Diyarbakır annelerinin de aslında talepleri benzer yöndeydi. Artık daha fazla annelerin ağlamaması noktasında, üzülmemesi noktasında ve biz de bu açıdan kadın bakış açısının önemli olduğunu düşünüyoruz. Her konuda olduğu gibi ama bu konuda da özellikle çünkü bağrı yanan aslında anneler oldu bu süreçte özellikle 40 yıldır bağrı yanan anneler bu konuda. Onun için özellikle kadınların bakış açısının çok değerli buluyoruz ve bu konuda özellikle katkıda bulunmaya gayret edeceğiz biz de.
1: Kadınların bakış açısı dediniz. Kadınların katkısı neden sizce daha ayrı bir yere konması gerekiyor? Neden daha ayrı konuşmak gerekiyor?
0: Bakın Hande Hanım, ben çok yakın zamanda geçen hafta içerisinde Hakkari ve Van'da bir program yaptık biz.
1: Evet.
0: Hakkari'de Berçelen Yaylası'nda ilk kadın şenliğimizi gerçekleştirdik. Daha önceden orada ifade edilen konu şuydu kadınlar tarafından. Biz de buralara ilk defa geliyoruz. Bizim memleketimiz ama daha önce terörden dolayı kadınlar gidememişler o yaylalara ve şu anda o yaylalarda terörsüz Türkiye sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açtığı yolda gerçekleştirilen bu devrim niteliğindeki tabii ki çalışmalar neticesinde şu anda artık kadınlar o yaylalarda şenlik yapıyorlar. Bu inanılmaz bir başarı aslında ve biz bu huzur ortamının, barış ortamının devam etmesini istiyoruz ve bu huzur ve barış ortamının da ancak ve ancak kadınlarla da mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kadın o evdeki çocukları yetiştiriyor. Kadın erkekleri de yetiştiriyor aslında. O evlatları yetiştiriyor. Dolayısıyla bu sürecin önemine de asıl kadınlarımız sahip çıkarsa, tabii ki bu aile içerisinde bütün herkesin sahip çıkması çok önemli ama kadınlarımızın özellikle sahip çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bakın bana orada şehit derneklerimizi biz ziyaret ettik. Oradaki şehit gazi derneklerimizi de ziyaret ettik. Şehit ailelerimizin söylediği şuydu ve beni çok üzdü ve yaraladı aslında. Başkanım dediler, biz bu zamana kadar dışarıda gezerken şehit ailesi olduğumuzu dahi bu bölgede söyleyemiyorduk. Bakın çok acı bir durum bu aslında. Ve şu anda hamdolsun onlara devletimizin, İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla derneklerini, dernek binalarını yapılıyor. Elimizden ne gelirse hükümet olarak da hem şehit ailelerimize, gazilerimize elimizden gelen tüm yardımları zaten gösteriyoruz. Ama bu özellikle iki cümle beni çok etkiledi. Şehit ailelerimizin dışarıya rahat çıkamamalarını o süreçte, terör sürecinde söylemeleri ve bir diğer şey oradaki aslında yerel kadınların kendi yaylalarına, kendi topraklarına faydalanamaması, çıkamaması demek. Bunlar hakikaten üzücü şeyler. Ama artık Allah'ın izniyle inşallah bundan sonra terörden bahsetmeyeceğiz bu topraklarda. Özellikle Doğu ve Güneydoğu topraklarında girişimci kadınlarımızın da sayısını artırarak bu yönde de pek çok çalışmalar yapıyoruz biz AK Parti kadın kolları olarak. Girişimci kadınların sayısını artırarak belki de o yaylalarımızdan inşallah zaten zaten Tarım Bakanlığımızın destekleri var, Aile Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın bu anlamda maddi destekleri de var. Ve inşallah orada daha da güçlü, ekonomik anlamda da güçlü aileler, güçlü kadınlar yetiştireceğiz Allah'ın izniyle.
1: Tabii sürece baktığımız zaman bizim dönemimizde, bizim büyüdüğümüz süreçle aslında şu anki çocukların şahit olduğu dönem çok farklı. Onlar aslında bu sayede, bu vesileyle geleceğe daha da amaçlı, değil mi? Daha da aslında korkusuz belki de bakmaya devam edecekler, bakacaklar. Kadın şenliği tabii dikkat çekti, sizin de söylemiş olduğunuz gibi. O buluşmada sizde bıraktığı en güçlü etki neydi başkanım?
0: Evet, en güçlü etki bu kadınların aslında orada huzur içerisinde, barış içerisinde halaylarını çekip zılgıtlarını söylemeleri beni en çok etkileyen şeydi tabii ki. Orada yine yayla ortamının, o güzel doğanın güzelliğiyle birlikte koyunların, kuzuların güzel bir şekilde yayılmış olması ve bu şekilde de oradaki yine kadınlarımızın ekonomimize de bu anlamda katkıda bulunmaları, artık katkıya başlamış olmaları çok önemli, çok huzur verici bir ortam. Ve devamını emin olun oradaki, o bölgedeki herkes istiyor. Yani hangi taraf olursa olsun bütün herkes bu huzurun, bu güvenin devam etmesini istiyorlar. Ve inşallah herhangi bir provokasyona

0: Bu da tabii önemli bir mesajdı ve geldiğimiz noktada aslında bunun başlamış olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki şenlikten sonra bir de Van'a geçelim. Başkanım Van'da da yine terörsüz Türkiye yüzyılı ile ilgili bir panel düzenlediniz.
1: Evet.
0: O panelde hangi başlıklar öne çıktı?
1: Yine tabii ki burada da aslında genel konular malumunuz bizim tabii kadın kolları olarak burada da kadınların söz sahibi olması için neler yapmamız gerektiğiydi aslında genel olarak. Ve orada da fark ettiğimiz şey kadının güçlenmesi için daha da fazla gayret göstermemiz gerektiğiydi. Ve bu noktada örneğin çok güzel şu anda hali hazırda faaliyette olan kadın kooperatiflerimiz var orada. Kadın girişimcilerimiz var. Yine bunların sayısını artırma yönünde zaten devletimiz pek çok teşvikler veriliyor. Ama bazı vatandaşlarımızın bu teşviklerden haberdar olmadığını da fark ettik. Hem bunları haberdar etmek adına neler yapabiliriz? Teşkilatlarımızla bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Hem de daha fazla kadınları kendi ayakları üzerinde duracak ama bu şu demek değil. Her zaman tabii ki ailemiz, kutsalımız bizim. Malumunuz hem aile yılındayız hem aile 10 yılındayız şu anda. Buna aile yapımızı, aile bağlarımızı da güçlendirmek anlamında da neler yapabiliriz? Özellikle bu terörsüz Türkiye sürecinin aslında buna katkısından da bahsettik. Çünkü malumunuz aslında terör demek ailelerin parçalanması demek, ailelerin dağılması demek. Terör demek aslında evlatların, yavruların annesiz babasız kalması demek diğer yandan. Dolayısıyla bu terörsüz Türkiye sürecinin de aile 10 yılımıza katkısının çok büyük olacağına inanıyoruz.
0: Şimdi tabii bu anlamda hem doğuda hem güneydoğuda kadınların beklentileri var. Siz bunları da gözlemliyorsunuz. Aslında geçtiğimiz yılda meclis tatildeydi ancak vekiller terörsüz Türkiye kapsamında sahaya inmişlerdi. Vatandaşlar bu konuda bilgilendirilmişti. Siz de tabii o işin kadınlarla ilgili olan kısmındaydınız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında Doğu ve Güneydoğu'daki kadınların beklentilerini, bundan sonraki süreçte aslında yapmak istediklerini, hayallerini de sizlerle paylaştıklarını düşünüyorum. En büyük beklentiler şu an orada nedir?
1: En büyük beklenti gördüğüm kadarıyla benim özellikle istihdam noktasında çok büyük talepleri oldu. İstihdam için neler yapabiliriz? Hemen ben döner dönmez zaten arkadaşlarımızla da bunu istişare ettik. Bu anlamda zaten biz Genel Merkez Kadın Kolları olarak özel faaliyetlerimiz var. KOSGEB eğitimlerine başlamıştık biz ve çok 1,5-2 ay gibi kısa bir sürede şu anda neredeyse 12 bin kadar kadın girişimci adayına KOSGEB girişimcilik sertifikası verildi. Online'dan eğitimlerini alarak girişimcilik sertifikaları verildi. Ve bunun aslında büyük bir oranda talep, bu konudaki talep Doğu ve Güneydoğu illerinden geldi. Çok ilginç. Hatta en fazla talep şu anda zannedersem yanlış hatırlamıyorsam Bitlis'ti. Muş, Bitlis gibi illerimizden çok fazla talep geldi. Biz de bunları bunun devamında da girişimcilik sertifikası verip tabii sadece vermek yetmez. Bu sadece ön adımdı. Bunun devamını getireceğiz nasip olursa. Ticaret Bakanlığımızla birlikte de bu kadınlarımızı ürettikleri ürünler açısından satmalarını daha kolaylaştırabilmek, onlara market oluşturabilmek açısından bir iş hazırlığını yapıyoruz şu anda daha. Bir girişimcilik veya işte e-satış merkezi üzerinden, elektronik satış merkezi üzerinden satışlarını yapmaları üzerine bir hazırlığımız var bu konuda.
0: Aynı zamanda istihdam, iş bulma fırsatı da gerçekleşiyor.
1: Tabii. Yine Tarım Bakanlığımızın güzel fırsatları var. Hayvancılık, tarım yapmak isteyen kadınlar için, kadınlara özel fırsatlar var bu konuda. Bunlarla ilgili de yine eğitimlerimiz devam ediyor. Teşkilatlarımız orada. Zaten eğitimlerimize biz epey bir süre oldu başlamıştık. Ama bu eğitimlerimiz şu anda halen devlet açısından neler yapılıyor, kadınlar için ne teşvik var, bu eğitimlerimiz de devam ediyor bir yandan.
0: Peki işte bir şunu da sormak istiyorum. Uluslararası diplomaside kadının rolü demiştik. Özellikle sizin ziyaretleriniz tabii olmuştu. Onlara geleceğiz ama yine yeni bir projeyi de buradan duyuralım istiyorum. Türk Dünyası Kadın Diplomasisi ile ilgili bir forum gerçekleşecek.
1: Evet.
0: Nedir bu forum? Neler olacak?
1: Evet. Ekim ayında malumunuz Türk Devletleri Liderleri Toplantısı yapılacak. Hı. Türkiye'de inşallah. Biz de tıpkı NATO'da yaptığımız gibi aslında bunun kadın ayağıyla neler yapabiliriz istişare ettik ve arkadaşlarımızla birlikte Türk Dünyası Kadın Diplomasisi Forumu'nda Öncelikle Türk dünyası

0: önde gelen kadın siyasetçilerini, liderlerini ve şu anda özellikle aktif hükümette olan partilerin kadın başkanlarını toplayarak bir kadın forumu oluşturacağız, yapacağız ve bunun akabinde de inşallah niyetimiz Türk dünyasında kadın siyasetçilerle hep birlikte bir kadın
1: ağı oluşturmak
0: aslında. Evet, kadın ağı oluşturmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Çünkü Türk dünyasına aslında biz belki de biraz da şu anda gecikmiş bir şekilde yönümüzü çevirdik. Ama inşallah oradaki aktivitelerimiz, oradaki faaliyetlerimiz, onlarla olan faaliyetlerimizin de, çünkü zaten kültür ve dil bağımız var onlarla. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyoruz ve devamında gelecek inşallah bu iletişimlerin.
1: Özetle aslında şunu diyebiliriz. Türk devletleri arasında kalıcı bir kadın diplomasi ağı kurulmasının da bir başlangıcı yapılmış olacak.
0: Evet. Evet. Bunun faydası olacaktır inşallah.
1: Evet. Peki Türk dünyasında kadınların diplomaside, aynı zamanda karar alma mekanizmalarındaki o işbirliğindeki rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Bu diplomasi ağını aslında biz güzel bir şekilde gerçekleştirebilirsek, bunun sonraki aşamasında bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki normal diplomasi iletişimimiz zaten devam ediyor ve edecek de, ama kadınlar tarafından da bunun desteklenmesi, örneğin iş kadınları ile birlikte veya siyasetteki kadınlarla birlikte hem tecrübe alışverişinde bulunmamız, hem yine belki daha işbirlikleri içerisinde bulunmamız daha sonraki zamanlarda önemli diye düşünüyorum. Çünkü bunun da yine aslında biz Ramazan ayı içerisinde Türk dünyasından ileri gelen kadın siyasetçilerle online platformlarda bir Ramazan sohbetleri gerçekleştirdik zaten. İlk adımını bu şekilde atmıştık. Daha sonrasında da bunun biraz daha ete kemiğe bürünmüş halinin daha etkili olacağını düşündük. Ve böyle bir adımı inşallah gerçekleştireceğiz. Ve sonrasında da ilişkilerimizin, pozitif ilişkilerimizin Türk dünyasıyla olumlu etkileneceğine inanıyoruz inşallah.
1: Evet, biz de bu forumu o zaman heyecanla bekliyoruz.
0: Sağ olun,
1: diyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: NATO zirvesi demiştiniz. NATO zirvesiyle ilgili de biraz konuşalım. Çünkü Türkiye'nin oradaki gücü, elbette ki ev sahipliği çok önemliydi. Tabii kadın diplomasisi yaklaşımı da yine orada ön plana çıkmıştı. Uluslararası platformda öncelikle bu nasıl karşılandı, size sorayım.
0: Evet, NATO zirvesi malum liderlerin gerçekleştirmiş olduğu zirvenin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yan etkinlikler de her zaman NATO'da, NATO toplantılarında olan bir durum. Biz de aslında kadın kolları olarak ve biraz da hatta başlığımızda barışın eksik parçası dayanıklılığa karşı kadınlar diye bir başlığımız vardı. Ve aslında barışın da yine savaşlarda malum aslında mağdur olan hep kadınlar, çocuklar ve aileler dolayısıyla, ama biz artık sadece mağdur olan tarafın kadınlar değil, artık barış diplomasisinde de ve barışta da kadınların rol alması gerektiğini, hatta en önemli rollerde bulunması gerektiğini savunuyoruz. Bu, ben aynı zamanda NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim mecliste de. Bu son zamanlardaki aslında toplantılarımızın her zaman konularından bir başlık kadın ve barış konusu oldu şimdiye kadar. NATO Parlamenterler Asamblesi'nde de ve yine burada da NATO zirvesinde de biz yan etkinlik olarak bu başlığı seçtik ve NATO'da yine NATO Genel Sekreterinin kadından sorumlu başkan yardımcısı Irene Hanım katıldılar. Yine Oxford'dan bir hocamız katıldı, kadın ve güvenlik konusunda söz sahibi olan. Türkiye'den yine hocalarımız vardı. Dolayısıyla bu anlamda kadının barışta ve barış diplomasisinde de ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalıştık. Ve çok da güzel tepkiler aldık. Çok da güzel geri bildirimler aldık. Evet, evet.
1: Tabii bu arada hem Doğu'da, Güneydoğu'da, hem NATO'da, ama aynı zamanda Oxford'a da gittiniz. Orada da önemli bir panele katıldınız. Türkiye'deki kadın politikalarını özellikle anlattınız Oxford Üniversitesi'nde. Peki en çok hangi konular ilgi gördü? Oradaki tepkiler nasıldı? Türk kadını nasıl anlatıldı orada? Size dönüşleri nasıl oldu?
0: Evet, sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında hem Doğu ve Güneydoğu'daki bu terörsüz Türkiye sürecimiz ve NATO'daki kadının barıştaki önemi birbirini tamamlayan iki

0: konu oldu. İki farklı başlık gibi değil aslında bizim için. Ve yine benzer şekilde Oxford'da da hem kadın ve barış açısından konuştuk, hem de 25 yılda AK Parti hükümetlerinin aralıksız olarak hükümete gelişinin arkasındaki en önemli gücün kadınlar olduğunu biz her zaman ifade ediyoruz. Ve bunu da Oxford'da biraz daha dünya ülkelerine anlatma fırsatımız oldu. Oradan dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler mevcuttu. Biliyorsunuz Oxford çok uluslararası bir üniversite. Keza akademisyenler de aynı şekilde, öğrenciler aynı şekilde. Ve oradaki öğrencilere de 25 yıldır AK Parti iktidarının arkasındaki gerçek başarının sebebini, kadın kollarımızın nasıl faaliyetlerde bulunduğunu anlatma fırsatımız oldu. Bizim için çok değerliydi. Çünkü orada özellikle öğrencilerden, yine katılan akademisyenlerden bizlerde de umarım bir gün böyle başarı hikayelerini anlatma fırsatımız olur dediler. Çok mutlu olduklarını, yani kadın olarak ayrı bir gurur duyduklarını, farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin ifade etmesi bizim için onur ve gurur vesilesiydi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel konulara değindik. Yeni yapılacak projeleri anlattık.
0: Evet.
1: Vaktimiz olsa tabii çok daha fazla, çok daha büyük yine projeleriniz var.
0: Evet.
1: Geçmişte kalanlar var. Yine tekrar konuşmak dileğiyle diyelim.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Kısaca yine biz uluslararası alanda da çalışmalarımızı şu anda Balkanlar ayağıyla başladık. Balkanlar'da Üsküp'te yine bir kadın siyasi aktörlerle birlikte bir buluşmamız oldu. Yine malumunuz Gümülcine ve İskeç'e bizim soydaşlarımızın çok olduğu yerler Yunanistan'da. Orada da yine oranın kadın siyasi liderleriyle yine görüşmelerimiz oldu. Bunların da hepsinin olumlu etkilerini aslında gördük, faydasını da gördük ve inşallah bunun akabinde bir uluslararası proje daha COP31'de de inşallah çalışmalarımızı yapacağız. Onu bir başka
1: orada da
0: programda belki
1: ona da ayrı bir parantez açmış ve bırakmış olalım. Çok teşekkür
0: ediyoruz efendim.
1: Evet, 24 ekranlarında ve 24 radyoda AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ı konuk ettik. Birazdan yine ekonomi bülteniyle İstanbul stüdyolarından ekonomideki son gelişmeler sizlere aktarılacak diyelim. Hoşçakalın.

0: Irak'taki İran destekli gruplar vuruldu, Suudi Arabistan savaşa girelim sinyalimi verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın resti Netanyahu'nun kimyasını mı bozdu? Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesi dosyasının kapağını bile açamadı. Türkiye ile Irak, Kerkük petrolleri için anlaşma imzaladı. Kalkınma yolu ve Hicaz hattıyla Güney-Kuzey aksı güçlendiriliyor mu? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cantürk Caner ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle, Otobit'te. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Toprak Mahsulleri Ofisi yurt içi arz güvenliğinin yeterli seviyede olması sebebiyle Mart 2025'ten bu yana ihracatı yapılmayan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına 29 Temmuz itibarıyla yeniden izin verildiğini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday ihracatının yeniden serbest bırakıldığını duyurdu. TMO'nun internet sitesinde yayınlanan duyuruda kurumun görev alanındaki ürünlerde piyasa istikrarını sağlamak, üretici ve tüketicilerin menfaatlerini korumak, güvenilir, etkin ve dengeli bir piyasa yapısının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada ekmeklik buğday ve buğday kırıklarının ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ kapsamında yer aldığı ve bu ürünlerin ihracatının Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uygun görüşüne tabi olduğu hatırlatıldı. 29 Temmuz itibariyle yeniden ihracata izin verildiği duyuruldu. Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararı bugün piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Haziran ayındaki düşük tüketici ve üretici enflasyon verileri Fed'e enerji sektöründeki aksaklıkların ve enflasyonun yaz boyunca nasıl gelişeceğini değerlendirmek için zaman kazandırıyor. Fed'in politika metninde ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Ayrıca basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh'un Fed grup görevlileri, çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de yatırımcıların odağında olacak. Öte yandan Japonya Merkez Bankası Cuma günkü toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Artan enflasyonist baskılar ve değer kaybeden yenden dolayı bankanın ileriye dönük politikalarına yönelik şahin mesajlar vermesi öngörülüyor. Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu İstanbul'da başladı. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarının ele alındığı forumu 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu takip ediyor. Forumun detaylarını da bizimle paylaşacak.
2: Evet, bugün İstanbul'da Türkiye ve Tunus arasındaki ticari işbirliklerinin geliştirilmesi adına önemli bir forum düzenleniyor. İki ülkenin bakanlık temsilcileri, büyükelçileri ve iş insanları aynı çatı altında buluştu. Peki bu forumdan çıkacak mesaj ne olacak? Bunu yayın konuğumuzla beraber sizlerle paylaşacağız. Yanımızda Türkiye-Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'la beraberiz. Büyükelçim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Malum Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün hariciyeye ve diplomatlara verdiği bir hedef var. O da Türkiye'nin ihracatını geliştirmek. Türkiye yaptığı üretimin fazlasını satıyor ve bölgesinde son derece güçlü. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda aslında burada forum diyoruz ama burada aslında B2B görüşmeler var. Gün boyu devam edecek. Ne demek bu? Tunuslu ve Türk iş adamları birbirlerine hangi malları satacaklarını ve hangi alanlarda işbirliği yapacaklarını yüz yüze görüştükleri ve arka tarafta birbirlerini tanıdıkları bir organizasyon. Dolayısıyla bu anlamda verimli. Çünkü iş dünyasının hedef ülkelerde doğru insanları bulup bir araya gelmesi çok kıymetli. Tek başlarına kaldıklarında tabii bunu gerçekleştirmeleri son derece zor. Bu anlamda verimli olacağını düşünüyorum. Tabii başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere çok onların liderliğinde yürüyor. Ve aynı zamanda Tunus Türkiye Ticaret Odası bu işin içerisinde, DEİK işin içerisinde büyük bir katılımla inşallah verimli olacağını düşünüyorum.
2: Efendim, en çok hangi alanlarda işbirlikleri öne çıkıyor?
3: Aşağı yukarı her alanda var ama şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de mamul maddeden daha çok daha ara maddesi, ham madde ihracatı daha fazla. Neden? Çünkü Tunus'un da bir sanayisi var. Özellikle Avrupa Birliği ile ilişkileri var. Onlara ürettikleri ve ihraç ettikleri malları var. Dolayısıyla Türkiye'nin

0: hem malları kaliteli ve hem de fiyatı uygun. Dolayısıyla Tunus sanayisi Türkiye'den besleniyor dersek doğru bir tanımlama yapmış oluruz.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, Türkiye ve Tunus arasındaki ticari işbirliklerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere İstanbul'da önemli bir forum düzenlendi. Biz de detaylarını Sayın Büyükelçi'den aldık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Bir mola rica edelim. Saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin kuzeyinde soğuk cephe geçişi sebebiyle 3-4 derecelik hissedilen sıcaklıkta 5-6 derecelik bir düşüş olacak Marmara'da. İç Anadolu'da, Kuzey Ege çevresinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de hissedilecek. Bu ve tabii ki Karadeniz bölgesinde bu düşüş hissedilecek. 2-3 derece, bazı yerlerde 4-5 derece. Tabii ki soğuk cephe geçişinin ardından konvektif hareket de gök gürültülü sağanakları getirecek beraberinde. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi bugün yağmurlu. Genel olarak çok hafif sağanaklar. Samsun, Ordu çevresinde biraz daha kuvvetli sağanaklar, 20-25 kilo kadar metrekareye düşecek yağış miktarı bekliyoruz. Ve rüzgar hareketliliği de artmış durumda. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Akdeniz'de Poyraz oldukça kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla. Kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Şimdi kuzeyde bu sıcaklık düşüşü varken güneyde sıcak alarm artarak devam ediyor. Kuzey serinliyor, güney ısınıyor. Türkiye'nin kuzeyi ve güneyinde patern biraz farklılaşmış durumda. Kuzeyde sıcaklıkta iniş, güneyde ise artış sürüyor. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak alarmın seviyesi giderek artıyor. Şimdi özellikle Aydın, Muğla, Denizli, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerinde. Ege'de 40 derece bandında, Aydın çevresinde, Güneydoğu Anadolu'da yine 40 derece bandında ama Antalya ve Adana bugün 43 derece gölgede ve günün en sıcak saatinde ki kuvvetli rüzgara rağmen elbette hissedilen sıcaklığın daha da yükselmesini rüzgar biraz engelleyecek ama 43 derece hissedilecek. Günün en sıcak saatinde dolayısıyla çok yüksek rakamlar. Saat 11-16 aralığı bu iller ve bölgelerde kritik. Bu süreçte açık havada güneş altında uzun zaman geçirmemek gerekiyor. Böyle aktiviteleri, işleri bir kenara bırakmak lazım. Tempoyu düşürmekte fayda var. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalmak önemli. Hafif beslenmek, bol su tüketmek önemli ve doğru kıyafetleri seçmek de elbette böyle sıcak alarmın verildiği günler ve zamanlarda kuşkusuz oldukça önemli. Açık renkli pamuklu bol giysileri seçmek gerekiyor. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, belki açık renkli pamuklu şemsiye de kullanabilirsiniz böyle havada. Onun da gölge yapıcı, rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Hatırlatmasıyla birlikte yarının tablosuna bakalım. Yarın da benzer bir manzarayla karşı karşıya kalacağız. Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar hafif şekilde devam ederken diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz bölgesinde rüzgar kuzeyli ve kuvvetli. Poyraz yarın da yine saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Kuzey yönlerden hissedilen sıcaklık.

Sıcaklığın yine çok yükselmesine izin vermeyecek. Yarın da kuzey bölgelerimizde 1-2 derecelik bir sıcaklık düşüşü, güneyde ise 1-2 derecelik bir sıcaklık yükselişi söz konusu olacak. Özellikle Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi, Batman'da yarın 44 dereceyi gösterecek gölgede ve günün en sıcak saatinde. Sonrasında Cuma günü Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde yağmur aralıklarla hafif şekilde devam ederken diğer bölgeler de bolca güneş yine bizimle birlikte olacak. Özellikle kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Diyarbakır, Şanlıurfa 43, Batman Cuma günü de 44 derece olacak. Öğle saatleri 11-16 aralığı kritik seyretmeye devam edecek güney bölgelerimizde. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve Cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalıyor. Başkent'te hava az bulutlu. Yarın ve Cuma günü, hatta hafta sonu da Ankara'da hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Ankara'da da 1-2 derece azalacak. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz esiyor. Kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometre hızda. Yarın da esmeye devam edecek. Termometreler aslında sıcak alarm seviyesinde ama rüzgarın rahatlatıcı etkisi kaçınılmaz olacaktır. Yarın da yine aynı şekilde Cuma günü sıcak alarm devam edecek. Rüzgar yine kuvvetli ama bugün ve yarına göre biraz daha hafiflemiş olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Meditor, editor. Gelecek seninle
1: gelecek. Meditor, editor. Gelecek seninle gelecek. İstanbul Medipol Meditor. Üniversitesi. Bize göre.

bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Özetle güne yansıyanları paylaşalım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. İlk manşetimizde ne yazık ki orman yangınları var. Ciğerlerimiz alev alev diyebiliriz. Muğla'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Seydi Kemer Devlet Hastanesi önlem amacıyla tahliye edildi. Yine sivil yerleşim yerlerinin tehdit ettiği noktalar var. Ve Antalya ve Balıkesir'den de orman yangını haberi geldi. Mücadele sürüyor. Kabine toplantısı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda terörist Türkiye mücadelesi orman yangınları. Bölgesel ve küresel gelişmeler elbette kabine gündeminde. Tabii ekonomik gelişmelerde yine yakından takip ediliyor diyebiliriz. Gün dikkat çeken açıklamalarından biriydi. Ay yolculuğu için hazırlık milli uzay programı kapsamında Türkiye'de tasarlanıp inşa edilecek yerli uzay aracıyla Ay'a ulaşım için hazırlık yapılıyor. Müjdeyi paylaşan da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu artık vakayı adliye oldu diyebiliriz. Yani özellikle işte bu muhalefetteki parti, kimisi CHP'de, kimisi yeni parti, artık bize takip edemiyoruz. Belediye başkanları mercek altında. Bu süreçte Üsküdar'da bir operasyon vardı. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları söz konusu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deritaş'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Uşak'taki operasyonda ise eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine baskın yapıldı. Zira Özkan Yalım kendi şirketinde çalışanların maaş ve fazla mesailerini belediye kasasından karşılıyor iddiası var diyebiliriz. Günün dikkat çeken önemli haberlerinden birisiydi. Gülerek babam halletti dedi. Neden bahsediyoruz efendim? Gürcistan doku cinayetinden ve doku cinayeti şüphelilerinin Umut Altaş'ın itiraf mektuplarına 24 ulaştı. Bu süreçte soruşturmanın 4. dalgasında ise gözaltına alınan 8 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Şimdi gelelim bir başka başlığımızda. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası kapanışında konuştu. Şurada alınan kararları sıraladı. Duran, Türkiye markasının uluslararası arenada yükselmesi için yeni bir eylem planı hazırlandığını söyledi.
1: Akademi, iletişim ve medya camiamızın saygıdeğer mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıyla selamlıyorum. İkinci İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesini sonlandırmak üzere bir araya gelmiş durumdayız. Sizlerle yürütülecek olan bu paneller vesilesiyle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İlk adımını 8-9 Ocak 2025'te İletişim Şurası hazırlık çalıştayıyla attığımız bu süreçte geniş katılımlı ve sağlam bir zeminde istişare oluşturduk. Dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle taçlandırdığı şura bugünkü oturumlarla tamamlanacak. Kamu diplomasisi, stratejik iletişim, güvenlik, kriz yönetimi, medya politikaları ve dijital dönüşüm başta olmak üzere iletişimin her başlığını titizlikle müzakere ettik. Ben bu sürece katkı sunan her bir katılımcıya teşekkür ediyorum. İkinci İletişim Şuramızın sonuç bildirgesine dair genel bir çerçeveyi sizlerle paylaşmak isterim. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı, kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir. Hibrit tehditlerle mücadele ve uluslararası krizler bağlamında proaktiflik, tutarlılık ve şeffaflık gibi temel ilkeler esas alınmalıdır. Stratejik iletişim anlatısında veri temelli içerik üretimi temel alınmalı ve analiz süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve etkin şekilde yararlanılmalıdır. Türkiye'deki uluslararası öğrenciler iletişim elçileri olarak kabul edilmelidir. Stratejik iletişim alanında uluslararası ölçekte referans oluşturacak sistem geliştirilmeli, küresel akademik işbirlikleri ve Türk akademik yayınlarının görünürlüğü desteklenmelidir. Siyasal iletişim çalışmaları veriye dayalı yürütülmeli, sosyolojik değişim ve dönüşümler dikkate alınmalı, olası krizleri etkin şekilde yönetebilmek için stratejik ve proaktif bir yaklaşım benimsenmelidir. Siyasal iletişim alanında dijitalleşme sürecinin beraberinde getirdiği fırsatlar değerlendirilmeli, risk ve tehditlere karşı tedbirler alınmalıdır. Etkili bir kamu diplomasisi stratejisi için kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum arasında güçlü işbirlikleri kurulmalı, etkili anlatı stratejileri geliştirilerek faaliyetlerin Türk dış politikasıyla uyumu sağlanmalıdır. Kamu diplomasisi faaliyetleri etki odaklı ve ağ temelli tasarlanmalıdır. Türkiye'nin uluslararası yayıncılık potansiyeli geliştirilerek güçlendirilmelidir. Kültürel, sportif, bilimsel ve insani faaliyetler gibi yumuşak güç unsurları dönemsel ve tematik bazda ele alınarak çok dilli bir anlatı stratejisi ile ele alınmalıdır. Kamu diplomasi faaliyetlerinin etkisini yapay zeka ve yeni medya teknolojileri vasıtasıyla sistematik bir şekilde ölçümleyecek mekanizmalar kurulmalıdır. Türkiye markasını güçlendirmek için stratejiler geliştirilerek markalama çalışmaları arttırılmalı. Bu çalışmalar ülke markalaması strateji belgesine dönüştürülmeli ve bir eylem planı oluşturulmalıdır. Medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığı, dezenformasyonla mücadelenin tecrübesinden yararlanan eğitim programlarıyla artırılmalıdır. Yapay zekanın bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanımına ilişkin eğitim programları, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, doğrulama süreçleri, dezenformasyonla mücadele, telif hakları ve dijital etik konularını kapsayacak şekilde geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Haber ve içerik üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmaları güçlendirilmelidir. Yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği güçlendirilmeli, Türkiye medya veri tabanı oluşturulmalıdır. Dijital krizler, siber tehditler, bilgi kirliliği ve benzeri dijital risklere karşı ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir. Saha gazeteciliğinin güçlendirilmesine yönelik mesleki ve kurumsal destek mekanizmaları geliştirilmelidir. Dijital teknolojiler ve yapay zeka uygulamaları gazeteciliğin temel ilkeleri olan doğruluk, yerinde gözlem, kaynak çeşitliliği ve kamu yararı doğrultusunda kullanılmalıdır. Haber üretimi tıklanma ve popülerlik baskısından arındırılarak nitelikli habercilik desteklenmelidir. Serbest medya çalışanlarının hukuki statüsüne ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Konvansiyonel medyanın ayakta kalabilmesi için ortak proje ve destekler arttırılmalıdır. Engelli bireylerin medya içeriklerine erişimini arttırmak için sesli betimleme, işaret dili, altyazı ve ekonomik web tasarımları gibi standartlar benimsenmelidir. Korsan yayıncılıkla mücadele için ilgili kurumlarla işbirliği halinde yasal düzenlemeler, toplumsal farkındalık kampanyaları ve teknolojik çözümler geliştirilmelidir. Televizyon yayınlarında reyting kaygısından uzak, kültürel ve etik değerleri gözeten, milli kimliğimizle uyumlu niteliklerin, içeriklerin sayısını artırmak için teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir. Türkiye'nin kültürel zenginliğini, tarihini ve kimliğini tanıtan projeler artırılmalı, Türkiye kendi hikayesini kendi ürettiği içeriklerle anlatmaya devam etmelidir.
2: Ha, tamam.
1: Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanındaki mesleki terminoloji standartlaştırılmalı, ortak kavram ve terim setlerinin yaygın kullanımı teşvik edilmelidir. Halkla ilişkiler, kurumların stratejik yönetim fonksiyonlarından biri olarak karar alma süreçlerine etkin biçimde dahil edilmelidir. Dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamaları halkla ilişkiler süreçlerinde verimlilik sağlayacak şekilde yaygınlaştırılırken, İnsan odaklı iletişim anlayışı korunmalıdır.

Halkla ilişkiler alanında nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla üniversite, kamu, özel sektör işbirlikleri kurumsallaştırılmalıdır. Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci, kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumun ortak sorumluluk üstlendiği, paydaşları ve görev dağılımları açık biçimde tanımlanmış, bütüncül bir ulusal strateji çerçevesinde yürütülmelidir. Devlet kurumları, yargı, akademi, medya ve teknoloji sektörünün işbirliğiyle iletişim hukuku dijital dönüşümle uyumlu hale getirilmelidir. Kişilik hakları, ifade özgürlüğü ve kamu yararı arasındaki denge gözetilerek unutulma hakkı açık ve uygulanabilir bir yasal çerçeveye kavuşturulmalıdır. Dijital ebeveynlik güçlendirilerek çocukların yaşlarına uygun güvenli dijital deneyimlere erişmesi sağlanmalıdır. Çocuklar için güvenli içerik politikaları ve dijital medya okuryazarlığı yaygınlaştırılmalıdır. Yapay zeka ve dijital platformların geliştirilmesiyle kullanımında şeffaflık, hesap verebilirlik ve bireysel hakların korunmasını esas alan düzenleyici çerçeveler oluşturulmalıdır. Dijital çağda kişi ve topluma yönelik ulusal bir strateji belgesi hazırlanmalı, sürekli değerlendirme ve koordinasyon mekanizmaları oluşturulmalıdır. Türkiye Afet Müdahale Planı uyarınca, afet ve kriz dönemlerindeki resmi bilgilendirme süreçlerinde TAMP iletişim grubunun merkezi rolü güçlendirilmelidir. İlgili kurum ve temsilcilerin yer aldığı Afet İletişim İstişare Kurulu benzeri bir yapı içerisinde birbirleriyle daimi koordinasyon içerisinde olacakları bir platforma sahip olmalıdır. Afeti yöneten ekipler ile afet iletişimini yöneten ekipler birbirinden ayrılmalıdır. Afet yönetimlerinde ortaya çıkan dezenformasyonun önlenmesine yönelik mekanizmalar kriz öncesinde oluşturulmalı, önleyici tedbirler geliştirilmelidir. Afet yayıncılığı standardı güncellenerek kriz dönemlerinde medya platformlarının yalnızca alanında yetkin ve akredite kişilere yer vermesi sağlanmalıdır. Afet dönemlerinde toplumsal dayanışmayı tehdit eden linç kültürü, algı operasyonları ve manipülasyon faaliyetlerine karşı proaktif, idari ve hukuki tedbirler tavizsiz uygulanmalıdır. Kriz anlarında dijital ve konvansiyonel medyada ilk paylaşan olma baskısına karşı yayıncılıkta kurumsal teyit mekanizmaları standardı ve zorunlu bir mesleki kural haline getirilmelidir. Dijital erişimin sınırlı olduğu riskli bölgelerde yüz yüze afet farkındalık faaliyetleri arttırılmalı, bu bölgelere yönelik alternatif iletişim kanalları afet öncesinde planlanmalıdır. Afet bölgelerinde görev yapan gazetecilerin ve içerik üreticilerinin afetzedelerin travmatik durumlarını ve mahremiyetlerini gözetmeleri bakımından afet muhabirliği akreditasyon ve eğitim programları hayata geçirilmelidir. İletişim Fakültesi öğrencilerinin son dönemlerini sektörde geçirebileceği staj programları yaygınlaştırılmalı, mezunlarının kamuda istihdam imkanları geliştirilmelidir. İletişim Fakültesi müfredatı dijitalleşmeye göre güncellenmeli, ayrıca tüm üniversite programları için medya okuryazarlığı temel ve zorunlu ders haline getirilmelidir. Değişen teknolojik sosyolojik koşullara uygun sinema politikası geliştirilmeli, araştırma, arşivleme, restorasyon ve sektörel veri paylaşımı amacıyla ulusal sinema platformlarının artırılması teşvik edilmelidir. Film ve sinema sektörünün uluslararasılaşması için ortak yapımlar, film fuarları ve sektörel işbirlikleri güçlenerek desteklenmelidir. Uluslararası içerik tekelleşmesine ve kültürel hegemonyaya karşı Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli değerleri esas alan kapsamlı bir iletişim strateji belgesi hazırlanmalıdır. İzleyiciyle daha güçlü bağ kuran, doğal ve özgün hikaye anlatımına sahip, kültürel mirası, ailevi değerleri ve toplumsal hafızayı yansıtan film, dizi, animasyon ve belgesel üretimleri teşvik edilmelidir. Hedef illerde büyük dizi ve film platolarının kurulmasını teşvik ederek platoların bölge turizmine katkı sağlamasına dönük teşvikler artırılmalıdır. Ve son olarak Türkiye'nin mevcut iletişim alanının bir haritasının çıkarılması, İletişim Şurası'nın farklı temalar çerçevesinde periyodik olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.

0: Kıymetli misafirler, iletişimin bütün boyutlarına dair fikirler, tespitler ve teklifler içeren İletişim Şurası sonuç bildirgesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her bir madde üzerinde titizlikle duracağımızı ve bu maddeleri ivedilikle hayata geçirmenin gayretinde olacağımızı ifade etmek isterim. İkinci İletişim Şurası sürecinde bizlere eşlik eden, emek ve mesai harcayan akademisyen arkadaşlarımıza, iletişim ve medya profesyonellerine, uzmanlara ve iletişim başkanındaki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İletişim Şuramızın milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Oyun sohbetlerinde bugün nasıl bir çözüm manşetini seçtik efendim. Konuklarımız var. Kütahya Dolunpınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Karaca, sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi önce sorum şu, İsrail'i iştahlandıran bir gelişme mi diye soracağım. Çünkü Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Irak'taki hedefleri bombaladı. Hazar'da Ukrayna İran gemisini vurdu. İsrail yavaş yavaş böyle savaşı bölgeye yaymaya ya da işte kendi yükünü etmeye mi çalışıyor? Siz baktığınızda bu süreçleri nasıl okursunuz? Özellikle ABD'den yansıyanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Karaca, beni duyabildiniz mi?
2: Vallahi duyamadım.
1: Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Kısa özet söyleyeyim. Şimdi Suudi Arabistan ABD ile beraber Irak'taki İran hedeflerini vurdu. Yani Şii milisleri vurdu. Ukrayna Hazar'da İran gemisini vurdu. Oradaki işte personeli öldürdü. Bir yandan da Netanyahu Amerika'da İran'a karşı yeni hamleler peşindeydi. Eli boş mu döndü yoksa bir strateji mi var? Ne oluyor diye size sormak istedim.
2: Vallahi bak çok net biliyorsun ben böyle şeylere net cevap vermekle ünlü bir adamım. Amerika-İsrail ilişkisi olduğu için bunların hiçbirisi garip değil. Çünkü bu ilişki hiçbir şekilde bozulmuyor. Yani ilişkide çatırdamalar olabiliyor, kırılganlıklar olabiliyor. Ama iş geliyor dolaşıyor yine İsrail'in çıkarları noktasında birleşiyor. O yüzden Amerika'daki en büyük zaten eleştirilerin başında da Amerika için diye gelmiş ve büyük bir güçle iktidar olmuş, başkan olmuş Trump'ın giderek İsrail içine dönmüş olması. Amerikalılar bundan fazlasıyla rahatsızlar.
1: Peki. Bir de Netanyahu'nun ziyaretini sorsam Sayın Karaca, özellikle F-35 meselesiyle ilgili bir resleşme mi oldu sorusu aklıma geliyor. Çünkü uçakta Trump kime ne satacağıma kimse bana dikte edemez, karar veremez gibi bir açıklama da bulunmuştu. Ve İsrail cephesinden gelen bilgi de yani Netanyahu F-35 meselesini Beyaz Saray'da gündeme bile getirmedi şeklinde. Biz mesafe mi alıyoruz bu işlerde? Çünkü İsrail medyasında da hani Erdoğan-Trump dostluğu başımıza bela oldu diye manşetler atılıyor.
2: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. F-35 konusu ve Katsa konusu birbirinden çok ayrılamaz bir noktada. Dolayısıyla sevgili İbrahim, bizim bence Trump bizim S-400'leri üçüncü bir ülkeye satmamızı bekliyor. Bu konu önemli. En son işte Mısır Savunma Bakanlığı'yla bir görüşme olduğu gerek uluslararası basında gerekse bazı ulusal basında çıktı. Eğer öyle bir durum var ise o zaman Kahire önemli bir nokta olur. Çünkü bu İsrail'e karşı da bir pozisyon almak olur. Bu önemli. Ama galiba S-400'ler elimizden çıkmadan da Amerika Başkanı bu F-35 satışı konusunda bir hamle yapmayacak. Öyle gözüküyor. Yani evet, olumlu bakıyoruz. Şimdi bir espri yaptım hatta bugün. Can Türk Hoca'ya da bir selam vereyim. Onu da konuşmaya başlamadan bir internette sorun oldu herhalde. Şimdi dedim ki devlet memuruyken şöyle derdik. İzin kağıdını almadan izne inanma. Maaş zammını görmeden maaş farkına inanma. Tamam mı? Bir de tayinini görmeden oturacağın koltuğa inanma. Şimdi Amerika'nın başkanının F-35 konusunda atacağı imzayı görmeden de F-35 satışına inanmıyoruz İbrahim. Ama yine söyleyeyim, tabii ki mesafe önemli. NATO toplantısı burada net olarak bir şey kanıt, hani oradaki söylemler
1: bir inmelenme oldu sanki.
2: Evet, ama iş birazcık S-400'ün ne şekilde Türkiye'den farklı bir ülkeye verileceğiyle orantılı gibi geliyor bana.
1: Peki, şimdi bugüne yansıyanlar var, hem Netanyahu cephesinden hem de Trump cephesinden. İsrail Başbakanı diyor ki Trump'la İran konusunda tam mutabakat içindeyiz, diplomasiyle olmazsa diğer yolla olacak bu iş diye söylüyor. Bu konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Trump da pek çok önemli konuyu ele aldık, çok verimli bir toplantı oldu diyor, ama diğer yandan da mesela Beyaz Saray kaynakları işte bir protokol olmadı, işte bir video, hani Beyaz Saray'da öyle kameraların karşısına geçip sohbet imkanı olmadı, bir kare fotoğraf verildi, biraz soğuk bir hava var diyorlar. Siz hani şeye katılıyor musunuz, yoksa bu sadece Netanyahu özelinde bir durum mu? Hani İsrail-Amerika ilişkilerinde gerçekten bir kırılma belki ağır olur ama bir hani böyle bir donma, bir soğuklaşma olacak mı bu gidişattan dolayı, yoksa hani 27 Ekim'de Netanyahu gider ve tekrar yeni birisi gelirse her şey eski dönemine döner diye düşünüyor musunuz? Çünkü Netanyahu gitmeden önce de Lübnan'dan, Suriye'den, işte Gazze'den çekilmeyeceğim, hatta işgali büyüteceğim açıklamaları vardı. Bugün mesela bir tane görüntü gördüm. Katz diyor ki İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'da 24 köyü haritadan sildik diyor. Artık orada hani hiç ev, hiçbir şey kalmadı diyor. Komple yok ettik diyor söylüyor. Böyle değişik de bir kafa var yani karşımızda.
2: İbrahim, sanki Netanyahu gitse, başkası gelse bu kafa değişecek. Değerli dost, bu kafa değişmeyecek ki. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir tane Beyaz Saray'dan bir fotoğraf verildi. Netanyahu ayak ayak üstüne atmış pozisyonda. Bunu İsrailler mi servis etti, Amerikalılar mı etti? Bir tartışma konusu oldu ama sonuç itibariyle o fotoğrafta patron kim pozisyonu ortaya kondu ve bu da eleştiri aldı. Ben bugün Amerikan gazetelerine de baktım. İşte özellikle muhalif taraftaki gazeteler, hani buna eleştiriler, bazı notlar düştüler. Şimdi sonuç şu, Amerika-İsrail ilişkisi öyle bir anda yok edilecek, kırılacak, bir tarafa atılacak bir ilişki değil. İsrail her şeyini şuna bağlamış. Bizi yok edecekler, bizi yok etmek istiyorlar. Bizim güvenliğimiz tehlikede. Dolayısıyla İsrail kendi karşısında bir düşman yaratmak istedi. İran da bunun yolunu açtılar. Batı destekli bir rejim değişikliğiyle. Bugüne kadar gerek İran tarafı, gerekse İsrail tarafı birbirlerine olan güvenlik sorunlarını ortaya koyarak gerek kendi altlarını, gerekse uluslararası kamuoyunu bir şekilde buna ikna ettiler. Şimdi İran'ın şöyle bir durumu var sevgili İbrahim. İran 1979'daki devrimden sonra, rejimden sonra, değişikliğinden sonra 82 Irak Savaşı ile beraber Mollaların tüm hakimiyeti ele geçirmesiyle bu süreçte iki tane temel konuyu halkın önüne koydu. Bunlardan bir tanesi, nükleer silaha sahip olarak dünyada hiçbir gücün İran'a dokunmamasını sağlamak üzerineydi. Bu da o savaşı yaşamış Irak halkı tarafından satın alındı. Yani İran-Irak savaşını yaşamış halk tarafından satın alındı. Keza biliyorsunuz o dönemde hani gerek İran'a gerek Irak'a Amerika tarafından silah satıldığı da, o meşhur Oliver Stone muydu, tam hatırlayamadım soyadını ama yarbay, hani Watergate. Ya şimdi ikinci noktada rejim ihracı politikasıydı. Yani bir Şii kuşak oluşturmaktaydı. Şimdi bugün İran'a anlaşmada konulan iki tane temel nokta var. Bir tanesi nükleerden tamamen vazgeçme. İkincisi de İran'ın vekaletten o kuşağı oluşturmak için kullandıkları unsurların yok olması. Yani Lübnan'da Hizbullah, Husiler, Haçlı Şabi, işte Irak'ta biliyorsunuz saldırıya uğradı. 20'den fazla Haçlı Şabi militanı öldürüldü. Şimdi bütün bu süreci İran şuraya okuyor, İran'daki sertlik yanlıları. Ya biz bu anlaşmayı imzalarsak zaten %20'ye düşen desteğimiz, ki o desteği ayakta tutan İran ordusunun ve devrim muhafızlarının askeri anlamda, yani silahlı güçlerin rejime olan bağlılığı artı ekonominin tamamen bunlar tarafından şekillendirilmesi. Yani hem para var hem de silah var. E biz halkı bu sefer nasıl tutacağız? Yani 80'lerden beri biz bu iki tane temel politika üzerinde dış politika uyguluyoruz. Bunun için tüm uluslararası sistemde tecrit edildik. E şimdi biz bu anlaşmayla mı? Şimdi o yüzden İran içerisinde de yönetim içerisinde büyük tartışmaların, kırılmaların olduğunu görüyoruz. Ama burada İran rejimi hala halkına büyük zulümler yapıyor. Bunu da ben başka yollardan çok net olarak biliyorum. Şimdi bu arada sizin arkadaşlar beni rektör yapmış ama rektör yardımcısı yazarlarsa sevinirim. Amerika tarafına geldiğimizde de şimdi Trump diyor ki bu Biden ya da Obama ekibi, Obama Biden ekibi İran'la bir nükleer anlaşma yaptı. Ben buradan çekildim. Çekilmeseydim durum çok vahim olacaktı. Ama bu sefer İran'la yapılan yani son ateşkesle sağlanan mütabakatın ne kadar doğru olduğunu bilmesem de sızan maddelerinde İran'ın daha kazandığı bir yapı ortaya sanki çıkmış gibiydi. E şimdi bu sefer de Trump zafer ilan edemeyecekti. Ve o zafer ilan edememede Kasım 2026 seçimlerini doğrudan etkileyecekti. Hala da etkileyecek. Hani onu söyleyeyim. E şimdi bütün bunlar içerisinde bir de biliyorsunuz Vance'in doğrudan itiraf etti, söylediği bu Epstein'in doğrudan Mossad-İran ilişkisi. Böyle bir şey olunca Amerikan yönetiminde de aynen İran yönetimi gibi bir ikilem ortaya çıktı. Bakın dünkü görüşmede önemli bir fotoğraf var. Netanyahu, Trump ve Vance'i çağırıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Şimdi burada çünkü Vance'in İsrail ve Netanyahu hakkındaki demeçleri yenilir yutulur bir demeç değildi sevgili İbrahim. Dolayısıyla
1: yani bir anlamda hani, patron biziz diye mesaj vermişti ama fotoğraf karesine evet, çağrılması o kadar da büyük evet, değil anlamında mıydı?
2: Şimdi oradan şöyle bir şey var. Yani biz İsrail'le hani bunları söylüyoruz ama hani söylememize rağmen biz gayet şeyiz. Neden ona? Uyum içerisindeyiz. Şimdi iki, İran diyor ki ben Lübnan'daki Hizbullah'ı savunamazsam, Yemen'deki Husileri savunamazsam, Irak'taki Haçlı Şabi'yi savunamazsam o zaman benim ana stratejimden birisi olan rejim ihracı ve vekaleten bu bölgelerde yarattığım ortam çökecek. Şimdi bu bir. Nükleerden de taviz vereceğim. İki. O zaman bu benim rejim anlamında yıkılmam anlamını taşıyor. İran'da büyük olayların ortaya çıkması anlamı taşıyor.
1: Peki.
2: Böyle olunca da biz hala... Yani
1: şu an çözümden herkes çok uzak o zaman.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani bunu yazdım diye söylemiyorum. İşte bu ateşkes gündeme geldi. Bir anlaşmanın imzalanacağı söylendi. Cuma günüydü o, hatırlıyorum. Bundan 4 hafta falan önce herhalde, bir ay. Ben de Perşembe günü Dünya Gazetesi'nde köşemde yazdım ki umutlanmayın. Yani bu anlaşma imza atılsa bile uygulanması çok zor bir anlaşma. Bakın bir şey daha ifade edeyim. Eğer bu çatışmalar daha da artar, büyürse Ekim'de İsrail'de yapılacak seçim ertelenir. Doğru mu?
1: O da Netanyahu'nun çok işine gelir bu arada.
2: Ama bir şey daha söyleyeyim. Bu çatışmanın bu şekilde sürmesi ve bir çatışma istikrarını yakalaması İran rejiminin de işine geliyor. Yani öyle bir şey ki İran rejiminin çıkarımı, İran'ın çıkarımı şu anda İran rejiminin çıkarı önde İbrahim. İsrail'in çıkarımı, Netanyahu'nun çıkarımı şu anda Netanyahu'nun çıkarı önde. Yani böyle bir durumla karşı karşıya ama bütün bunun ceremesini maalesef başta bölge halkı olmak üzere tüm dünya çekecek. Yani dünya giderek enflasyonist ortama doğru da daha hızlı bir şekilde sürüklenecek, daha sert noktalar olacak. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bak dün MÜSİAD Başkanı ile beraberdik. Şu anda ilk 3 ay dikkate alındığında Rusya-Ukrayna

Ukrayna Savaşı'nın bize verdiği ekonomik açık 18 milyar dolar ilk 3 ayında. İran Savaşı'nın verdiği kayıp da 13 milyar dolar. Yani Irak'taki kaybımız daha İran Savaşı çatı

0: Ile beraber bombardımana katılması artık bıçak kemiğe dayanıyor mesajı diye okunabilir belki de. Peki Sayın Karaca, çok teşekkür ediyorum. Tam size söz verdiğim gibi 30 geçe sizi uğurlayacağım.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de toplantı
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizimleydi. Can Türk Hocam da demiştir ya bana niye söz hakkı vermiyorlar diye. Can Türk Hocam vedalaşmak için size biraz zaman az verdik o arada, kusura bakmayın ama şimdi hepsini telafi edeceğim, merak etmeyin. Şimdi ben burada nasıl bir çözüm meselesiyle ilgili olarak Türkiye-Irak ilişkileri üzerinden değerlendirmeye devam edelim istiyorum müsaadenizle. Evet. Şimdi Ali Zeydi geldi, Irak Başbakanı. 5 anlaşma imzalanacaktı. Anlaşma sırasında küçük bir kriz çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan krizi hemen fark etti ve çözme yolunda adım attı. Evet. Önce sizden bir genel değerlendirme alayım. Hani Irak-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir çözüm peşindeyiz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Kalkınma yolunda Iraklı Ulaşma Bakanı niye ayağını sürdü böyle? Ne oldu?
2: Şimdi şöyle, dün hakikaten hani bir liderin, bir devlet başkanının nasıl akıllı ve nasıl zekice hamle yaptığını gördük. Hani şimdi başkaları başka şey diyecek ama hiç önemli değil. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı yani sözleşmeleri, anlaşmaları takip eden ve neyin ne olduğunun her şey yani farkında olan bir lider. Ve nitekim anlaşmada orada hatta Hamse dedi. Yani 5 tane anlaşma olacaktı orada dedi. Ve hemen durum müdahale edildi. Tabii ufak bir kriz. Kriz olduğunu çıkmasının sebebi şu. Şimdi Iraklı bakan esasen Haçlı Şabi kökenli. Daha doğrusu İran'a yönelik, yani İran'a yakın bir kişi. Biliyorsunuz Irak Anayasası'na göre başbakanlar Şii olmak durumunda. Ama Irak Şiisi. Çünkü şöyle bir durum var. İran'da da yani İran'a ait Şiilik ama Irak'ta da Şiiler var ama o Şiiler Arap Şiileri ve Irak'taki yapı Kerbela ve Necef odaklı. Dolayısıyla zaman zaman İran Şiiliği ile Irak Şiiliği arasında bir rekabet söz konusu olabiliyor. Bu bağlamda İran hani aksisini daha geniş tutabilmek için zaman zaman Irak politikasına da müdahale ediyor ve İran tandanslı, İran'ı daha çok seven veya oradaki işte ayetullahları takip eden siyasetçileri destekliyor. Söz konusu bakan da benzeri bir tandanstan gelen birisi ve işte imzalamak istememiş, o şekilde söyleniyor.
0: Peki belki ama Sayın Caner, şimdi bu mesele iki açıdan baksak, birinci sorum şu, yani siz sonuçta tamam hani Şii de olsanız İran değil Irak'ın bakanısınız ve işte kalkınma yolu projesi 110 milyar dolarlık bir proje. Bunun birkaç ayağıyla ilgili bir anlaşma kesinlikle önünüze geliyor ki zaten kesinlikle bu anlaşmanın önünüze geleceğini biliyorsunuz. Neden böyle bir pürüz çıkarıyorsun? Yani hani Irak'ın bağımsızlığı, Irak'ın kalkınması, Irak'ın refahı daha öncelikli olması gerekmiyor mu bir Iraklı bakan evet için? Yani yüzünü Tahran'a dönme değil de Bağdat'a dönmesi gerekmiyor mu? Bir, ikincisi de yani başbakanın çağırdığı bir yerde bir bakanın böyle hani tırnak içinde söylüyorum bu durumu pek sallamaması... Ya bu nasıl bir yönetim biçimi tabii diye düşündürür. Benim aklıma eski koalisyonlar dönemi geldi. O dönemde de hani partilerin kendi bakanları vardı. Başbakanı diğer partinin. İkisi çok böyle yine tırnak içinde söyleyeyim sallamıyordu o dönemlerde. Ve sürekli krizler, pazarlıklar, kavgalar çıkıyordu. Yani buna bakarken evet biraz ben onları da düşündüm aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi nereden nereye almış getirmiş. 2023'te kesinlikle de muhalefet tekrar eski Türkiye'ye dönelim, parlamenter sisteme dönelim diyordu ama şu an tabloya baktığımızda gerçekten Türkiye neleri atlatmış diye düşündüm. Bilmiyorum nasıl okursunuz.
2: Evet İbrahim Bey, bakın o kadar doğru bir yerden girdiniz ki şimdi bunun yani Irak'taki böyle çalkantılı bir siyasi rejimin sebebi 2005 anayasası. Yani Irak'ta
0: onu da Amerika
2: işte
0: bıraktı arkasında.
2: Cumhurbaşkanlığı kesinlikle Saddam'ın devrilmesinden sonra ortaya çıkan yeni Irak zayıf, parçalanmış, tam böyle İsrail'in istediği siyasi anlayışa sahip bir devlet görüntüsündeydi. Son zamanlarda Irak'ta bu da artık rahatsızlık vermeye başladı ve Irak hükümeti de, daha doğrusu Irak'taki siyasetçiler de, Irak toplumu da bu şeyleri atmaya çalışıyor ve şu an hali hazırda başbakan Şii olmak zorunda anayasaya göre ama Irak başbakanı daha çok Irak'ın çıkarlarını düşünen, hatta Haçlı Şabi ile olan ilişkilerinde de hani biz hep İran odaklı baktığımız için meseleyi bazen kaçırabiliriz ama ben takip ediyorum çok yoğun bir şekilde. Zaman zaman İran etkisini de kırmak isteyen bir Iraklı siyasetçi başbakan. Tabii Irak zayıf bir devlet. Yani bizdeki gibi güçlü bir liderlik, güçlü bir siyaset çok şükür yani 20-25 senedir gerçekten çok doğru bir nokta.

0: noktada duruyor Türkiye. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesinde gördük. Bu noktada Irak'ta bu mesafenin alınması için en yani basit söylemle 2005 anayasasının değişmesi lazım. Bir ülke etnik, mezhepsel, dini şekillerde işte bir takım yapılanmalar içerisine girerse bu sonuçlar doğuyor kesinlikle. Ve özellikle İran'ın etkisi son birkaç yıla kadar Irak üzerinde çok fazlaydı. Özellikle Kerbela Necef hattıyla Kum hattı arasında çok tartışmalar var. Yani çok ciddi bir hani Şiilik
1: Peki
0: içerisinde bile
1: gelelim
0: ağır bir
1: petrol
0: rekabet var.
1: meselesine. Şimdi Irak
0: Evet.
1: Başbakanı Zeydi diyor ki 1 milyon varil biz size günlük petrol verebiliriz ki Türkiye'de bir yansıtı üzerinden 1
0: Çok
1: milyon
0: önemli.
1: 100 bin civarında bir ihtiyacı oluyor. Başka
0: Evet.
1: kimseye de ihtiyacınız yok. Bize güvenebilirsiniz diye söylüyor. Şimdi
0: Kesinlikle.
1: bir süredir de muhalefet bu Türkiye ile Irak arasında tahkim kavgası var. İşte Türkiye 1,5 milyar dolar borç ödeyecek, işte tahkimde
0: Evet.
1: mahkum oldu falan diye bir söylem tutturmuş vaziyette. Ne oluyor şu anda? Yani mesela biz Kerkük petrollerine ortak
0: Şimdi
1: olduk. 1 milyon 100 bin kapasiteye neredeyse tamamını karşılayacak. Çünkü 100 binini biz zaten Gabar'dan karşılamaya çalışıyoruz. Bir kapasiteden
0: bugün
1: bahsediliyor bunu
0: bazı
1: söylemin diye.
0: hesaplar, evet, bazı hesaplar, bazıları art niyette, bazıları da Türkiye'nin dönüşü olarak bu petrol meselesine çok ciddi şekilde yabancı basında ciddi bir şekilde bir eğilim var. Hatta şunu söyleniyor: Türkiye Irak'a Kerkük petrollerine tekrar geri döndü. İşte Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda biz Kerkük petrollerinin %10'unu alıyorduk. Sonradan vazgeçtik tek parti döneminde. Artık işte neredeyse 100 yıl sonra Türkiye tekrar Kerkük petrollerinin bu
1: %15'ine
0: sefer
1: ortak oldu.
0: %15'ine ortak oldu. Ama tabii şimdi o işin tabii biraz ironisi. Ama şu gerçek: şimdi Türkiye'nin günlük petrol tüketimi sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 1 milyon şeylerle beraber rezerv, efendim temkinlik payı, hani olası bir savaş anı vesaire. Türkiye günlük 1 milyon 200 bin, 1 milyon 250 bin petrol ithalatı yapıyor. Bizim günlük 1,2 250 bin varillik bir petrol ithalatımız var. Bizim ihtiyacımız bu. Bunun tabii biz şu an temlikini, yedeğini Gabar'dan, Batman'dan sağlıyoruz. Yaklaşık %10'a çıkardık. Pardon, %20'ye çıkardık biz Gabar'daki petrol üretimini. Dolayısıyla Türkiye kendi yedeklerini buradan sağlıyor. Ama günlük bizim ithal etmemiz gereken 1 milyon varillik bir petrol var. Şimdi biz bunu doğrudan Kerkük'ten, Mısır'dan, Musul'dan, Irak'tan aldığımız takdirde günlük ithalat, ihraç, yani ihtiyacımızın tamamını karşılamış olacağız. Bununla beraber
1: Benim aklıma
0: Türkiye
1: gelen de
0: günlük,
1: hani biz acaba Avrupa'ya buradan ihraç mı yapacağız diye bir şeklinde de geldi. Hem birçok rafineri de
0: onu da
1: var çünkü
0: söyleyeceğim
1: Türkiye'de.
0: İbrahim Bey, Türkiye günlük yerine göre, yani mevsimsel, efendim dönemsel değişikliklere göre, Türkiye kendi topraklarında günlük 1,5 ila 1,6 milyon varillik petrol ithal ediyor. Bu ithal ettiği petrolün de önemli bir kısmını, yani ihtiyacını gördükten sonraki önemli bir kısmını da işlenmiş ürün olarak satıyor. Yani bizde de, yani biliyorsunuz, 6 tane büyük rafineri var. Bunların tamamı o ağır, mesela Venezuela petrollerini bile işleyebilecek nitelikte. Onu da ekleyelim.
1: Peki.
0: Dolayısıyla Türkiye petrolü ithal ederken benzin, mazot, uçak benzini, mesela şu an şöyle söyleyeyim ben İbrahim Bey, Türkiye Avrupa'nın bütün hava yollarına uçak benzini ihraç eden bir ülke. Yani geçtiğimiz aya baktım ben. Geçtiğimiz aylarda Türkiye neredeyse Avrupa'daki tüm hava yollarının bütün benzin ihtiyacını karşılamış.
1: Peki. Şimdi Sayın Caner
0: Dolayısıyla
1: çok az
0: yani biz
1: vaktim kaldığı
0: bunları
1: için
0: bütün ürün
1: bu
0: olarak
1: Irak
0: satıyoruz.
1: ziyaretiyle ilgili şu
0: Tabii
1: soruda
0: ki.
1: ıskalamak istemiyorum. Affınıza sığınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki
0: Estağfurullah.
1: terörist Türkiye sürecimizin ve terörist Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi
0: Evet.
1: için Iraklı kardeşlerimize yakın temas halindeyiz. İnşallah bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız. Kardeşi kuşağın
0: Evet.
1: inşası konusunda Ali Zeydi, Irak Başbakanı nasıl bir bakış açısına sahip sizce? Bu anlamda da mesafe alıyor muyuz?
0: Kesinlikle şöyle bakın. Aslında bu Irak meselesini ayrı bir program yapsak gerçekten yani saatler sürer İbrahim Bey. O kadar önemli gelişmeler var ki, Suriye'den sonra Türkiye ikinci hamlesini Irak'ta yapıyor. Kalkınma yolu projesiyle beraber işte düşünün, Türkiye'den yani bir kuzey güney hattı ta Basra Körfezi'ne kadar, yani hem petrol, hem doğal gaz, hem artık aklınıza gelebilecek her türlü ticari emtianın yolu açıldı ve bizim yıllık Irak'la olan

0: Hacmimiz yaklaşık 25-30 milyar dolar. Bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100 milyar dolara kadar da çıkacaktır doğrudan ve dolaylı biçimde. Türkiye, Irak
1: İnşallah.
0: da öyle ince, detaylı ve o kadar ustalıklı bir politika izliyor ki, bu politikada işte yumuşak güç ve kamu diplomasi sayesinde, yani yakın zamanda Irak'la da çok boyutlu bir yakın ilişki içerisine gireceğiz. Ve hani Trump diyor ya, Suriye'de çok güçlüsünüz, Suriye'de çok büyük işler yaptınız. Trump yakında Sayın Cumhurbaşkanı'na Suriye ve Irak'ta da çok büyüksünüz demeye başlayacak. Yani bunu da hani bir müjde gibi veya
1: Bu da bazı
0: bir şey
1: ülkelerin kabusu
0: gibi doğruyu
1: anlamına geliyor
0: söylüyor.
1: aslına bakarsanız. Peki iki
0: Valla
1: dakikam kaldı. Kıbrıs
0: sadece
1: meselesini
0: ülkelerin değil,
1: ıskalamayalım.
0: bizdeki bazı muhalif zihniyetlere de kapak olsun diyeyim ben İbrahim Bey.
1: Şimdi Kıbrıs'ta ne oluyor sorusunu sorayım. Guterres 16 yıl sonra adaya giden ilk BM Genel Sekreteri. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Keçeli'den bir açıklama var. 10 yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bir kez daha dikkat çekiyoruz. Türkiye'nin garantörlüğünü esneten ya da işte dış direniş bir formül kabul edilemez mealinde açıklamalar var. Aynı zamanda da Guterres de Rumlara diyor ki bakın ortalık ateş çemberi artık hani bu işleri düzeltin, bu kafayı değiştirin diye söylüyor. Siz nasıl okuyorsunuz? 2 dakikam kaldı ama.
0: Şimdi şöyle İbrahim Bey, Kıbrıs'ta yani yeni bir hükümet kuruldu ve bu hükümet gene eski umutları canlandırmak istiyor. Hani biraz da onlar oyalansın. Aslında Türkiye yıllardır o adada her türlü artık çözüm üretecek bütün şeyleri denedik. En son anlam planı da geçmeyince artık bizim için, kendi adıma konuşuyorum, bizim için artık bu Kıbrıs meselesinin iki devletli çözümden başka bir çözüm tutar yolu yok. Özellikle suyu getirdi Türkiye. Şimdi doğalgaz projesini başlattı. Dolayısıyla artık adada, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanlar Güney Kıbrıs'la Rum kesimiyle birleşmesi için herhangi bir hani ekonomik, ticari bir bağ da yok.
1: Orada
0: Nesil de
1: denge
0: değişti.
1: dönüyor değil mi Sayın Caner? Eskiden Rum kesimi çok refah toplumu olarak anılırdı ama artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha refah toplumu havasında. Rumlar belki de yarın bir gün
0: Kesinlikle.
1: diyecekler yani tamam siz açın sınır kapılarını diye ki biz zaten açık tutuyoruz.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla Kıbrıs'ta evet bir şeyler, yani şöyle bir şey var. Şimdi Doğu Akdeniz'de çok önemli gelişmeler var, dönüşümler var. Yeni bir dizayn yapılmaya çalışılıyor ki Trump'ın söylemlerinde de çok açık. İşte buna da Avrupa Birliği özellikle Kıbrıs hattı üzerinden katılmaya çalışıyor. Ben Avrupa Birliği'nin özellikle hani adada iki toplumlu, tek devletli, federatif vesaire aklınıza ne gelebilecekse bu çözümleri onların ürettiğini düşünüyorum. Ama tabii adanın gerçeklikleri var. Ya biz tabii Türkiye olarak hiçbir zaman bu tarz hani görüşmelere de karşı olmadık. Bizim devlet politikamız. Ama reel politiği söylemek gerekirse artık adada birbirinden kopmuş iki tane toplum var. Birbiriyle de alakası yok. Nesiller değişmiş. Devletini kurmuş, öyle ya da böyle işleyen bir demokrasisi olan, hukuk devletini kurmuş bir Kıbrıs devleti var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Yani ada artık giderek
1: Peki.
0: devletli çözüme doğru gidiyor.
1: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında
0: Ben
1: görüşmek üzere
0: teşekkür
1: efendim.
0: ediyorum.
1: Sağ olun,
0: Saygılar
1: var olun,
0: sunuyorum.
1: hoşça kalın
0: Sağ olun.
1: diyorum. Kısa bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikte olacağız.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Yayıncılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Enerji'de tam bağımsız vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım attı. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak anlaşma başkent Ankara'da imzalandı. Türkiye Kerkük petrol sahasına ortak oldu. Tarihi anlaşmaya ilişkin detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla BP, Irak'ın Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesi için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük projesinde %15 hisseye sahip olacak.
2: O anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin bugün imzasını attık aslında. Ve Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak.
1: Projede BP'nin Energy Company of Kerkük Limited şirketi, ConocoPhillips ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığında oluşturulan konsorsiyum, yaklaşık 3 milyar varillik hidrokarbon rezervini geliştirmek ve üretimi artırmak için çalışacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten küresel bir enerji şirketine dönüştürme hedefi açısından en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.
2: Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Özellikle bu yıl başından itibaren malumunuz biz birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık.
1: Proje Kerkük'teki Baba, Avane, Bihasan, Cambur ve Kabaz sahalarını kapsıyor. Bölgede mevcut rezervlerin yanı sıra önemli ilave arama potansiyeli bulunduğu da belirtiliyor.
2: Konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
1: Bakan Bayraktar ayrıca Iraklı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere iki ülke arasında enerji işbirliğini güçlendirecek yeni projeleri ele aldıklarını açıkladı.
2: İnşallah farklı projelerle devam edecek, farklı ortaklıklarla, ama bugün somut çıktısını aldığımız ve tarihi önemde bizim için tabii Kerkük malumunuz.
0: Yapay zeka hisselerinde satış baskısı derinleşirken yatırımcılar odağındaki SpaceX'te sert değer kaybı yaşandı. Şirket rekor halka arzının ardından piyasa değerinden 1.2 trilyon dolar silmek zorunda kaldı.
1: Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik satış dalgası SpaceX'i de vurdu. Yatırımcıların riskli teknoloji şirketlerinden uzaklaşmasıyla Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in hisseleri halka

0: arz fiyatının yaklaşık %20 altına geriledi. Hisse senedi New York saatiyle 9.36'da %5 düşüşle 107.80 dolara geriledi ve geçen ayki ilk işlem gününden kısa bir süre sonra ulaştığı zirve seviyesinden bu yana süre gelen sert düşüş eğilimini devam ettirdi. Hisse ilerleyen saatlerde yükseliş göstererek günü 116.41 dolarla kapattı. Analistler, yapay zeka yatırımlarındaki yüksek harcamalar ve şişen değerlemelere ilişkin endişelerin teknoloji şirketlerinde satış baskısını arttırdığına dikkat çekiyor. Morgan Stanley analisti Adam Jones, hisse fiyatının 100 dolar seviyesine gerilemesi halinde şirketin yapay zeka faaliyetlerinin piyasa tarafından neredeyse hiç değerlenmediği bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi. Geçen ay hisse başına 135 dolardan gerçekleştirilen halka arzla 75 milyar dolar kaynak sağlayan SpaceX, 1.77 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşarak tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atmıştı.
1: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşça kalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı diyor. Sabah gazetesi bugün meseleyi manşete taşımış. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi diyor. Bizim birkaç gündür ifade etmek istediğimiz buydu. Yani şimdi kalkıp da ya Haluk Levent'e ben de güvenmezdim. Ama kandırıldım, güvenmek istedim falan. Bunlar işin tamamen ambalaj ve sos kısmı efendim. Yani hepsi birden aynı anda sahneye çıktı. Sahneden kastım yani oyun alanına, ringe çıktılar. Ve hepsi birden devlet yok, ahbap var şeklinde o aşağılık türküyü söylediler o sahnede. Aşağılık diyorum çünkü o esnada devletin çok daha ciddi işleri vardı. İşi... vatandaşını kurtarma çabasıyla sahadaydı. Her ekibiyle sahadaydı. Böyle bu aşağılık alçaklar korosu şimdi ifadeye çağrıldıklarında sorgulanmaya davet edildiklerinde kelimelere takılıyorlar. Bir tane var onlardan. Dün gazetecilerin sorularından rahatsız oldu. Kendi yaptığından rahatsız olmak yerine. Hayko Cepkin. Evet.
2: Ver bakalım ne derdi neymiş o?
1: Bir dinleyelim de tamam, derdinin ne olduğunu sen onun bir abdestini ver bakalım.
2: Yo, estağfurullah.
1: Ver gel bize, ver bize, dinle.
2: Bize kalmaz. Ses vermişler. Ver.
3: İfade vereceksiniz.
4: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başvuracak. Neredesin abi?
3: Neler söyleyeceksiniz?
4: Herkese ifade vereceksin. Ne lan bilgi? Alo telefon Hayko Bey gelin bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün. Abuk sabuk haberleriniz. Ortalığı kirletmekten başlayalım.
1: Bu abuk sabuk haberlerinizle meseleyi bu noktaya getirdiniz diyen kişi dün çıkıyor ve diyor ki ben diyor Haluk Levent'e zaten güvenmezdim diyor. Şimdi dur bak.
2: Böyle aptallık olur mu canım sen? Ahbap kim ki?
1: 10 Şubat 2023 tarihinde neden yardım yapılıyormuş? Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Böyle zehirlediniz bu milleti ya. Gerçekten o saf duyguları böyle zehirlediniz. Yapıştın mı gırtlağına? Ha? Her şey gazeteciye mal etmek kolay. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı karıştırıyorsunuz demesi kolay. Ha? Yapıştın mı gırtlağına? Şimdi... Peki senin bu paylaşımın sebebiyle oraya gönderilen yardımların kumarda yeniyor olmasında hiç mi payın yok? Ha?
2: Şimdi bir de evet doğru soru sorduk ama şöyle bir gerçek var hocam. Yani daha
1: kelimelere takılan delikanlı öyle yok ifadeye çağrıldı değil. Pardon. Bilgime başvuruldu.
2: O diyor değil unuttum.
1: Bal gibi dümdüz ifadeye çağrıldın. Savcılık evet. Tarafından sorgulandın.
2: Gitmeseydin getirecekler.
1: Seve seve gittin. Dolayısıyla orada yok mi? Benim bilgime... bak. Ya bilgisine başvurulmuş ya. Ya bak yani şey yapabiliyor musunuz? Mesela egoyu görebiliyor musunuz? Bilgime başvurulacak diyor falan. Şimdi vay be büyük neyse. Adamsın ha. Bilgi... Birader sorgulandın. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldın ve paşa paşa gittiğin ifadede sorgulandın. Evet. Yediğin hurmalar sebebiyle.
0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
5: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İyi akşamlar. 24'te yeni bir haber durağı akşam haberleriyle birlikteyiz. 29 Temmuz gündeminden yansıyanları 2 saat boyunca akşam haberlerinde sizlerle paylaşacağız. Önce birkaç başlık diyelim. 2 haftanın ardından kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 1,5 saat geride kaldı. Başta terörsüz Türkiye süreci, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında süren o saldırılar, bölgesel tüm meseleler ve dahi ekonomi olmak üzere pek çok konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz önümüzdeki saat diliminde. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Malum dün Trump hem Zelenski'yi hem Netanyahu'yu kabul etti ama Netanyahu o beklediği ilgiyi de aradığı sonuçları da bulamadı. Ne olup bittiğine dair son bilgileri ekranınıza taşıyacağız. Biri eski ama yeni detaylar var. Diğeri de yeni Uşak Belediyesi'ndeki o soruşturma bir yandan devam ediyor ama çok çarpıcı yeni detaylar var. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik de özellikle ihalelerle ilgili pek çok sorun, pek çok mesele ve çarpıcı detaylar var. Hepsini akşam haberleri içerisinde sizlerle paylaşacağız. Hatırlayacaksınız dün akşam tam da bu saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanlığı kabul etmişti. Ve sonrasında o görüşmelerin ardından bir takım anlaşmalar demiştik imzalandı ki o anlaşmaların hepsi çok çok önemli. Hem coğrafya için hem Türkiye için hem Irak için çok önemli ama onların arasında biri var ki Türkiye ile Kerkük petrol sahası arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla Kerkük Petrol Sahası noktasında yapılan anlaşma çok önemli. Neden önemli? Kimin için önemli? Peki bundan sonra başka neler olabilir? Hangi yansımalar yaşanabilir? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz. Girizgah'ta da ifade ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı 1,5 saattir devam ediyor. Kuşkusuz kabine toplantısı her zaman önemli ama bu kez gündemindeki başlıklar sebebiyle bir kat daha kıymetli diyebiliriz. Öncelikli gündem başlığı kuşkusuz terörsüz Türkiye süreci ve bir yandan o yasal düzenlemelerde artık sona yaklaşıldı. Görüşmeler yapıldı, istişareler, değerlendirmeler yapıldı. Son olarak da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetini bugün kabul etmişti. Sonrasında da zaten kabine toplantısında konunun hızlı bir şekilde ele alınması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılması bekleniyor. Önemli başlıklardan bir diğeri kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden saldırılar ve coğrafyaya olan etkileri bir tarafta Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması ya da çok nadir, çok az riskli bir şekilde oradan geçen gemiler var. Malumunuz haliyle hem coğrafyayı hem dünyayı etkileyen pek çok yansımaları var. Başta ekonomi olmak üzere oradaki sorun. Malum dünyada petrol fiyatlarına bir yansıması oluyor. Tabii bize dair ekonomik program, orta vadeli program bunlar da masada. Malumunuz bugün Türkiye'de ne yazık ki işte ciğerlerimiz yanıyor. Pek çok noktada çıkan ve mücadelesi devam eden orman yangınları var. O orman yangınlarıyla mücadelenin de yine kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Hemen sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek. İvedilik de sizlerle buluşturacağız. Muğla Seydi Kemer'de de sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Malumunuz rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekipler hem havadan hem karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangın nedeniyle bazı yollar sivil araç geçişine kapatıldı ve bir hastane tahliye edildi. Muğla'nın yanı sıra Antalya Kaş'ta ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk'ta da ciğerlerimiz yanıyor. Muğla Seydikemer'de Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü, yayıldı. İhbar üzerine olay yerine hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuruyla 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 toma, 8 ambulans olmak üzere 137 kara unsuru ve 835 personelimiz yangınla mücadele ediyor ifadesi kullanıldı. Valilik ayrıca yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 ev zarar görmüştür. Sarıyer Mahallesi, Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşımızla 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş olmak üzere 50 hayvan güvenli bölgeye sevk edilmiştir açıklamasında bulundu. Ayrıca yangın bölgesine yakın olan vatandaşlar tahliye edilirken yangın sebebiyle Fethiye, Seydi Kemer, Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan tedbir amacıyla Seydi Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 45 hasta gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Antalya Kaş'ta çıkan orman yangınına müdahale de bir yandan devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangının enerjisi düşürüldü ancak henüz tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinde Kaz Dağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın daha da büyüdü. Gökyüzüne yükselen duman Körfez'in birçok noktasından da görülebiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yanı sıra bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla yangını söndürebilmek için ekiplere destek veriyor. Hem karadan hem havadan alevlere müdahale devam ediyor. Çanakkale'den de ne yazık ki bir orman yangını haberi var. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında başladı yangın. Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin daha fazla büyümemesi ve yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için dört bir koldan söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin kentteki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu. 10 evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Kumluca Kemer yolunun trafiğe kapatıldığını ifade eden Şahin, yolun yangının seyrine göre tekrar ulaşıma açılacağını kaydetti.
1: Mücadele arkadaşlarımız fedakarane bir şekilde yürütüyorlar. En sıkıntılı olan Kaş bölgesindeki çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım da mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü. Artık açıkta bir alev yok. Şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar. Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın. Çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor. Bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bunun da getirmiş olduğu hem personelimizin güvenliği açısından risk var, hem de vatandaşlarımızın da can mal emniyeti riske giriyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi. Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı, 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Tabii Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiği açmayı planlıyoruz. 12 yangın oldu. Bunun 10'u söndürüldü. 11.si işte biraz önce bahsettim söndürülmek üzere. 12.siyle yani Kumluca'daki bu yangınla da mücadelemiz sürüyor.
0: Şu tabii öncesinde de çok fazla uyarı yapıldı orman yangınlarıyla ilgili. Pek çok bölge özellikle girişlere yasaklanmıştı. Ateş yakmak zaten yasak malumunuz ama piknik alanı olarak da kullanılmaması yönünde kararlar alınmıştı bildiğiniz gibi. Şimdi bir yandan kabine toplantısı devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kabine toplantısına katılamıyor. Neden? Devam eden orman yangınları ile ilgili malum o krizi yönetebilmek için elbette bu çalışmaları yürütüyor. Ama önümüzdeki saat diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında ele alınan meseleler ve dahi orman yangınlarında gelinen son duruma dair de bilgi vermesini bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi kabine toplantısında ele alınan başlıklardan belki de en çarpıcı olanı artık sona doğru yaklaştığımız terörsüz Türkiye süreci ve bu konudaki yasal çerçeve. Az önce de ifade ettik, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti. Çerçeve yasanın önemli ölçüde son noktayı korunma aşamasına geldiğini ifade edebiliriz. Hatta bugün çarşamba, hafta sonuna kadar çalışmaların tamamlanarak genel kurula gelmesi de bekleniyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Gözler genel kurulda ama koridorlar hareketli. Numan Kurtulmuş ve AK Parti heyeti bir araya geldi. Mecliste geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etmiş, çerçeve yasa hakkında istişarede bulunmuştu. Temmuz ayının sonuna gelinirken bu hafta içinde düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Geri sayım hızlandı. Vekiller çalışmalarını sürdürürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Görüşmede çerçeve yasada gelinen aşama ele alındı. Ne toplantı öncesinde ne de toplantı sonrasında taraflardan açıklama yapılmadı. Peki çerçeve yasa meclis gündemine ne zaman gelecek? Meclis daha önce çalışma takvimini Temmuz sonuna kadar uzatmıştı. Temmuz ayının son mesai gününe kadar teklif genel kurul gündemine alınacak. Görüşmeler uzun sürmeyecek. Teklifin gündeme alındığı gün yasalaşarak genel kuruldan geçmesi bekleniyor.
0: AK Parti kadın kolları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahaya iniyor Ağustos ayında. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölgenin kadın hukukçularının katılacağı kapsamlı bir toplantı düzenlenecek. AK Parti kadın kolları başkanı Tuğba Işık Ercan 24 özel yayınında hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yol haritasını hem kadınlara yönelik yeni projeleri anlattı.
3: Ahlat'ta bir terörsüz Türkiye ile ilgili özellikle kadın hukukçularımızla bir toplantı yapacağız.
2: AK Parti kadın kolları terörsüz Türkiye hedefinde seferber oldu. Ahlat'ta bölge kadınlarının ve hukukçularının katılacağı bir toplantı yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci enine boyuna masaya yatırılacak.
3: Bu aslında biraz bölgeden de gelen bir talepti. Biz de bu talepleri değerlendirdik ve bölgedeki bölgeyi daha iyi tanıyan bilen hukukçularımızla birlikte bu konunun değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.
2: AK Parti kadın kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan 24 özel yayınında Hande İpekgil'in sorularını cevapladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci ve kadınların süreçten beklentileri vardı.
3: Hem şehit annelerimiz olsun, gazilerimiz, gazi annelerimiz olsun ve diğer tarafta da yine malumunuz Diyarbakır annelerinin de aslında talepleri benzer yöndeydi. Artık daha fazla annelerin ağlamaması noktasında, üzülmemesi noktasında.
2: Tuğba Işık Ercan özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde kadınların terörsüz Türkiye sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sürecin bölgedeki kadın istihdamını ivmelendirdiğini vurguladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin de aile 10 yılımıza katkısının çok büyük olacağına inanıyoruz. Şu anda neredeyse 12 bin kadar kadın girişimci adayına KOSGEB girişimcilik sertifikası verildi. Online'dan eğitimlerini alarak girişimcilik sertifikaları verildi. Ve bunun aslında büyük bir oranda talep, bu konudaki talep Doğu ve Güneydoğu illerinden geldi.
2: Bu arada Ekim ayında Türk Devletleri Teşkilatı Forumu yapılacak. AK Parti kadın kollarının girişimiyle o toplantı öncesi Türk dünyasının kadın siyasetçileri bir araya gelecek. Türk Dünyası Kadın Diplomasisi Forumu gerçekleştirilecek.
3: Niyetimiz Türk dünyasında kadın siyasetçilerle hep birlikte bir kadın
4: ağı oluşturmak
3: aslında, evet.
0: Dün akşam tam da bu saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ve beraberindeki heyeti kabul etmişti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Sonrasında önemli anlaşmalar imzalandı ama o anlaşmalardan bir tanesi hem coğrafyamız için, hem Türkiye için, hem de Irak için çok önemli. Neden? Türkiye enerjide tam bağımsız vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım attı. İmzalar atıldı. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak anlaşma. Ankara'da işte tam da o kabulün öncesinde ve sonrasında imzalandı. Türkiye Kerkük petrol sahasına ortak oldu. Tarihi anlaşmaya ilişkin detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı açıklamasına. Şimdi o anlaşmadan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye yeni gelmedi. Aslında geri geldi. Şimdi ne demek istiyoruz? Kerkük üretim sahası için yapılan %15'lik o petrol anlaşmasıyla, atılan o imzalarla 100 yıl önce masa başında kaybettiğimizi aslında bir bakıma geri aldı. Bakın neden bunları söylüyoruz? İşte detaylar.

0: Atatürk vals yapmayı severdi. Evet, rakı sofrası da kurardı, iyi giyinmeyi de bilirdi. Ama onun mirasına sahip çıkmak demek, bunlardan çok daha derinlikli işlere imza atmak demek.
1: Gazi şöyle demişti: benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir.
0: Lozan Konferansı'nın düğümlendiği yer Musul'du. Masada çözülemedi. Konu Türkiye'nin henüz üye bile olmadığı Milletler Cemiyeti'ne taşındı. O da Musul'u İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakma kararı aldı. Bugünkü koşullar 1926'da Ankara Antlaşması'yla sağlandı. Ancak bir farkla. Anlaşmanın 14. maddesine göre Musul petrol gelirlerinin %10'u 25 yıllığına Türkiye'nin olacaktı. Ödeme düzenli yapılmadı, bir noktada kesildi ve süre dolunca da unutuldu.
1: Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Şimdi biz hepimizi yüreğimizden kavrayan bu güzel türkünün yakıldığı Kerkük'e nasıl sırtımızı dönebiliriz?
0: Kerkük o dönemde Musul vilayetinin ana sancaklarından biriydi. Türkiye 1926 Ankara Antlaşması'ndan 100 yıl sonra mirasına sahip çıkmak için geri döndü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı imzalanan tarihi anlaşmayla Kerkük'teki dev petrol rezervine ortak oldu. BP Energy Company of Kirkuk Limited'in %15 hissesini devraldı ve burada toplam 3 milyar varil petrol eşdeğeri rezerv var.
1: Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Anlaşmaya göre sahalardan çıkarılan günlük toplam petrolün %15'i hukuken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait olacak. Türkiye bu petrolü isterse Ceyhan Limanı üzerinden doğrudan kendi rafinerilerinde işleyebilir. İsterse uluslararası piyasada üçüncü ülkelere satarak doğrudan döviz geliri elde edebilir. İsterse de üretilen petrolden elde edilen toplam gelirden işletme maliyetlerine düşüp net gelirden %15 payını alır. Sahaların mevcut potansiyeliyle günlük ortalama 400 bin varil petrol ürettiği varsayılırsa, Türkiye'nin günlük payı 60 bin varil petrol olur. Türkiye günlük yaklaşık 5.1 milyon dolar, yıllıksa 1.5 milyar dolar civarında bir brüt ticari hacmi doğrudan kontrol etme hakkı kazanır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sahada sadece pasif bir hissedar değil, üretim ortağı olacak. Bu durum, kuyuların kazılması, boru hatlarının yapımı ve sahanın modernizasyonu için açılacak ihalelerde Türk Müteahhitlik ve Enerji Servis Şirketlerinin milyarlarca dolarlık iş almasının önünü açabilir. Ve 2023'te kalan o ünlü soru, Lozan'ın gizli maddeleri var mı? Elbette yok ama eğer olsaydı ancak böyle olurdu.
2: Bunlar Ankara'da atılan imzalar ve o imzaların sonrasında bundan sonra ne olurun aslında bir tür cevabıydı. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington bir hayli hareketti. Asıl hareketliğin sebebi Lindsey Graham. Bir senatörün vefat etmişti hatırlayacaksınız. Onun cenaze töreniyle ilgili liderler Washington'a gitmişti. Onlardan bir tanesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, diğeri de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Onlar oradaydı ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından da kabul edildiler. Zelenski görüşmeden memnundu. Aslına bakarsanız Benjamin Netanyahu da memnun olduğunu, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi ama istediklerini alabildi mi bu noktada evet diyebilmek mümkün değil. Zaten dememek de lazım. Türkiye'ye F-35 satışı konusunu malumunuz itirazları var, engellemeye çalışıyor. Öncesinde de bu görüşmeden önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bana kimse kime ne satacağıma karar veremez, karışamaz ifadesini kullanmıştı. Mealen dünkü görüşmede de herhalde bunun sonuçlarını Netanyahu da görmüş oldu.
3: Dünyanın gözü Washington'daydı. ABD'de önemli temaslar gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump önce Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile daha sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Netanyahu görüşmenin mükemmel geçtiğini dile getirdi.
4: Trump ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim. Mükemmel derken bunu yüzeysel bir anlamda söylemiyorum. Tam bir ortaklık, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağlama ortak hedefinin yanı sıra diğer hedeflerin de anlaşıldığı bir görüşmeydi.
3: Başbakan Netanyahu görüşme sonrasında video mesaj yayımladı. Trump'la şimdiye kadarki en iyi görüşmelerden birini yaptığını ileri sürdü.
4: ABD Başkanı dostumuz Trump ile yaptığım en iyi görüşmelerden biriydi. Onun tüm üst düzey ekibi oradaydı. Bizim üst düzey ekibimiz de buradaydı. Fikir alışverişinde bulunma ve İsrail Devleti'nin güvenliği ve geleceği için önemli olan düzenlemeleri koordine etme fırsatı bulduk.
3: Görüşmenin ana gündemi İran'dı. Ancak İsrail basınında özellikle Türkiye'ye F-35 satışına dair itirazlarını dile getireceği yazılıyordu. Hatta ziyaretin ana amaçlarından birinin bu olduğu belirtiliyordu. Oval Ofis'teki basına kapalı toplantı 75 dakika sürdü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Türkiye'ye F-35 satışı konusunun gündeme gelmediği belirtildi. ABD Başkanı Trump da önceki gün Türkiye'ye F-35 satışına muhalif olanlara adeta res çeken bir açıklama yapmıştı.
5: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
3: Netanyahu'nun ziyareti Amerikan kamuoyunda da rahatsızlık uyandırdı. Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık İsrail Başbakanı'nı protesto etti ve Filistin'e desteklerini dile getirdi. Aralarında antisiyonist Yahudi bir grubun da bulunduğu göstericiler Gazze'de barış çağrısında bulundu. The Economist ve YouGov'un yaptığı bir ankete göre ise birçok kişi Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi kararıyla ABD'de tutuklanmasını istiyor. Katılımcıların %49'u evet diyerek Netanyahu'nun Amerika'da tutuklanması gerektiğini savundu. Bu soruya hayır diyenlerin oranı ise yalnızca %27 idi. Geri kalanlarsa kararsızdı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yaptığı açıklamada Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini savunmuştu.
6: Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından

0: tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu.
1: ABD ziyaretinde basına açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Memdani'nin sözlerini karşılıksız bırakmadı. New York'a korkusuzca gideceğini açıkladı.
2: Ben kesinlikle New York'a gideceğim. Bu nefret dolu seçilmiş yetkilinin önünde gerçeği söyleyeceğim.
1: Beyaz Saray'daki diğer önemli görüşme Ukrayna lideri Zelenskiy ileydi. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Zelenskiy, Trump'la verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti. Amerikan basınında konuşan Ukrayna lideri, Patriot hava savunma füzelerinin konuşlandırılması için izin çıktığını anlattı. Ankara'daki NATO zirvesinde görüştüklerini ve anlaştıklarını duyurdu. Zelenskiy, savaşı bitirmek için çabaladıklarının da altını çizdi.
0: Bu savaşı durdurmak istiyoruz. Başkan Trump bu savaşı durdurmak istiyor. Avrupalılar da durdurmak istiyor. Putin istemiyor. Her gün en azından belirli bir süre için ateşkes ve diplomatlara müzakere fırsatı verilmesi konusunda görüşmeler talep ediyoruz. Ama Putin bunu istemiyor. Not only we count on...
3: Gelelim Netanyahu'nun da Zelenski'nin de Washington'a gitme sebebine. Amerika Birleşik Devletleri siyasetin en etkili isimlerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı veda ediyor. Çünkü Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde bir tören düzenlendi. Bugün ise memleketi Güney Carolina'da toprağa verilecek. Törene Ukrayna lideri Zelenski ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ayaküstü görüşmesi ve Netanyahu'nun Amerikalı bakanlara adeta talimat verdiği o görüntü tüler damga vurdu.
1: Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 11 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Graham uzun yıllar ABD'nin iç ve dış siyasetine yön vermişti. Kongre ve Washington Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gibi pek çok lider katıldı. Trump törende duygusal ve bir o kadar da çarpıcı bir konuşma yaptı. Graham'in Amerikan siyasetindeki sarsılmaz yerine dikkati çekti. Son 10 yıldır yakın bir dostluk sürdürdüklerini belirtti.
4: Son derece şahin bir tutuma sahipti. Hoşuna gitmeyen bir savaş görmemişti ama bunu her zaman ülkemizin iyiliği için istiyordu. 30 yıldır Washington'da onun onayı olmadan hiçbir yasa geçmedi.
1: Cenaze töreni kritik bir temasa da ev sahipliği yaptı. Aralarındaki soğuk rüzgarlara rağmen İran tehdidine karşı ortak paydada buluşan Zelenski ve Netanyahu tören öncesinde ayaküstü bir süre görüştü. İki ülke yetkililerinin Zelenski-Netanyahu için ikili görüşme ayarlamaya çalıştığı iddia edilmişti. Ancak taraflar sadece ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. İkili en son Eylül 2023'te yüz yüze görüşmüştü. Aralarında füze krizinin yaşandığı iddia edilmişti. Netanyahu'nun Ukrayna'ya füze göndermeye sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Bu son görüşmenin Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi vurmasının ertesinde yapılması ise dikkatleri çekti. Törenin en çok konuşulan anı ise Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'le adeta parmak sallayarak konuştuğu anlar oldu. Yapılan yorumlar Netanyahu'nun ikiliye talimatlar verir gibi konuştuğu yönündeydi. Bu görüntüler cenaze töreninin en çok tartışılan anları arasına girdi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı bunun ABD için utanç verici olduğu yorumunu yaptı. İsrail'in ABD siyaseti üzerinde hala güçlü bir etkisi olduğunu öne sürdü.
3: Ama eminiz ki o törende bile aslında hepsinin aklında aynı şey var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o 5 gündür malum. İtidalli bir sessizlik var. Yani bir taraftan müzakere olabilir mi diyenler var. Diğer taraftan Amerikan basınının değindiği gibi. Acaba bu duraksamanın, bu duraklamanın, bu frene basmanın sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatının, teçhizatının çok azalması sebebiyle mi olduğu yönünde fikir beyan edenler var. Şimdi o sessizlik yerini yeniden füzeli saldırılara bıraktı. Bu kez İran tarafı, Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üstlerine saldırı düzenledi. Ve sonrasında ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan savaş uçakları Irak'taki İran yanlısı gruplara ağır bir hava saldırısı düzenledi. Hürmüz Boğazı, orada da gerilim yüksek.
1: İran-ABD arasında sakinlik kısa sürdü. Yine bombalar konuştu. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli grupları vurdu. İransa Amerikan üslerini hedef aldı. Bölgede gerilim yine tırmandı. Cahit Feccar.

İran devrim muhafızları Ürdün'deki bir Amerikan üssünü hedef aldı. Füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi. ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık verildiği belirtildi. Devrim muhafızları İran'a yönelik tehditler ve ABD'nin düşmanca eylemleri sürdüğü sürece

0: durdurduğunun açıklamasının ardından geldi.
1: He was a man who gave America the full measure of his good and mighty heart.
0: Aslında İran bu saldırısıyla ABD'yi misilleme yaptı. Zira gece yarısı ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı güçlere ortak hava saldırısı düzenledi. ABD ve Suudi savaş uçakları, Irak'ın doğusunda İran destekli milislere ait lojistik merkezleri ve silah depolarını vurdu. Basra, Vasit, Ninova ve Babil'de şiddetli patlamalar yaşandı, yangınlar çıktı. Saldırılar sabaha kadar sürdü. CENTCOM, operasyonun son 72 saatte düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına karşılık yapıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'sa kendi petrol tesislerini hedef alan İHA'ların engellendiğini ve Irak topraklarındaki hedeflerin meşru müdafaa kapsamında nokta atışlarıyla vurulduğunu belirtti. Irak'taki İran yanlısı Haçlı Şabi güçleri ise saldırılarda en az 20 üyesinin öldüğünü duyurdu. Çok sayıda da yaralı var. Haçlı Şabi, saldırıların Irak'ın egemenliğinin ihlali ve tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı, karşılık verileceğinin altını çizdi. Sıcak çatışmalar denizde de yüzünü gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlediğini öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef alarak durdurdu. Hürmüz'deki krizin çözümü için Umman'dan sürpriz bir teklif geldi. Umman yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve geçişlerin yönetimi için İran ve Körfez ülkelerinin ortaklaşa yer alacağı yeni bir bölgesel mekanizma kurulmasını önerdi. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre ise Trump yönetimi, askeri operasyonlardan ziyade ekonomik yaptırımların İran üzerinde daha kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyor. Amerikan istihbaratına göre İran ekonomisi giderek zorlanıyor. Bankacılık sistemi de baskı altında. Ayrıca İran petrol ülkesi olmasına rağmen akaryakıt sıkıntısı yaşıyor. ABD bu kriz halinin de Tahran'ı sonunda müzakere masasına zorlayacağını öngörüyor.
2: Orta Doğu'da yaşanan o gerilim, tabii o gerilimin en uç noktası, dünyayı, dünya ekonomisini en çok etkileyen noktası Hürmüz Boğazı. Hatta Babül Mendeb'ten de bahsediliyor ama şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki durum iyi değil. Dünya ticaretini doğrudan etkiliyor. Haliyle bir diğer yansıması navlun fiyatları yükseltti. Dünyada işte sigortacılık meselesinde ciddi problemler yaşanıyor bu noktada. Ne olup bittiğine şimdi bir bakalım.
3: Orta Doğu'daki gerilim sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler için güvenlik tehdidi devam ediyor. Savaş riski gemi trafiğini, navlun fiyatlarını ve sigorta maliyetlerini etkiledi.
4: Navlun fiyat artışları devam etmekte. Yakın bir dönemde de eğer bu jeopolitik gerilimler azalmazsa hızlı bir düşüş beklemiyoruz. Tabii ki dalgalanmalar oluyor ama yükselme trendi devam ediyor.
3: Orta Doğu'daki gerilim yalnızca karada ve havada değil, denizde de dengeleri değiştirdi. Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD-İran savaşı sonrası küresel deniz ticaretinin odağına yerleşti. Yaşananlar nedeniyle aksaklıkların meydana geldiği Hürmüz Boğazı'nda gözler yeniden ateşkes anlaşmalarına çevrildi.
4: Son dönemde özellikle 28 Şubat'tan sonra 88 gemi geçişlerinden onlara inen Hürmüz'de bugün Umman'ın da arabuluculuk yaptığı süreçte tekrar bu hafta sonu barış görüşmeleri başladı. En azından ateşkes görüşmeleri başladı. Bu konuda ben çekimser iyi bakıyorum olaya.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim dünya ticaretini olumsuz etkiledi. Birçok gemi güvenlik tehdidi nedeniyle geçiş yapamazken bazı gemilerse rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.
4: Deniz ve dünya ticareti sadece Hürmüz'de değil artık Karadeniz'de, Kızıldeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda birçok denizde sıkıntı altında. Bu ton navlun fiyatının, daha doğrusu mil navlun fiyatının artmasına sebebiyet veriyor. Hem gemiler artık daha uzun yollar yapmak zorunda. Hem de bu ortadaki hizmet verebilen gemi sayısını azaltıyor. Sadece mahsur kalmış gemiler değil, gemilerin seferi uzadığı için bu sefere hizmet verebilecek zaman darlığı da yaşıyoruz artık.
3: Gerilimin tırmandığı dönemde Boğaz'dan geçiş yapan gemiler için güvenlik riski arttı. Artan sigorta maliyetlerinin ise ateşkes anlaşmasıyla düşmesi bekleniyor.
4: Özellikle bugün %5 bandına ulaşmış gemileri, P&I'ları ve tekne makine sigortaları ateşkes görüşmeleriyle birlikte sayılar arttığında geçiş sayıları gerilemeye başlayacaktır.
3: Navlun'da dijitalleşmede %15 bantlarına kadar yükseldi. Uzmanlara göre Navlun'da dijitalleşme ilerleyen süreçlerde daha da artacak.
4: %2'lerden 5 yıl içinde buralara tırmandı. Bugün 10 büyük konteyner firması 2030'a kadar

0: %100'e dönmeyi planlıyor. Artık teknoloji ve denizcilikle dijitalleşme hak ettiği hıza hızlıca geliyor.
1: Öte yandan 2025 ve 2026 yıllarında yükselişe geçen Türk denizciliğinin 2027 yılında da yükselişte olması hedefleniyor.
0: Türk denizciliği dünya denizciliğinden daha hızlı bir büyüme yaşıyordu. Onun için önümüzdeki dönemde de 2027'de de Türk denizciliği için ben olumlu görüyorum. Özellikle Türk sahipli filo sayısındaki gelişim bizim sadece denizciliğin navlun alanında değil, hizmet alanında da büyük gelişim gösterdiğimizi ve gelişmeye açık olduğumuzu gösteriyor.

0: Şimdi de kamuoyunun yakından takip ettiği şu soruşturma haberleriyle devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Soruşturma dosyasında daha önce çok sayıda gözaltı kararı uygulanmış, örgütün mali yapısı ve bağlantılarına ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştı. Son gelişmeyle birlikte soruşturmanın kapsamı genişlerken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de ifadelerine başvurulacak olması dikkat çekti. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu isimlerin dosya kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ya da soruşturmanın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek beyanların nedeniyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Başsavcılık dosyaya ilişkin delil toplama ve inceleme çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürüyor. İfade vermedim, sadece bilgi vereceğim demişti. Ancak Ahbap soruşturması dosyasına giren resmi ifade tutanağı Hayko Cepkin'in savcılıkta ifade verdiğini ortaya koydu. Üstelik tutanakta yalnızca soruşturmaya ilişkin beyanları değil, yıllar önce Haluk Levent ve Ahbap hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları da yer aldı. Peki Hayko Cepkin ifadesinde neler anlattı? İşte dosyaya giren o tutanak ve dikkati çeken açıklamalar.
1: Herkese ifade vereceksin.
2: Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey gelin bilginize danışacağız diyor.
3: Hayko Cepkin'in adliye girişinde yaptığı bu açıklamanın ardından soruşturma dosyasına giren resmi ifade tutanağı ortaya çıktı.
4: Ahbap soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz.
2: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başka bir şey.
3: Tutanağa göre Cepkin, Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ayrıntılı beyanda bulundu. İfade tutanağında Haluk Levent'i uzun yıllardır tanıdığını ancak maddi konularda kendisine güvenmediğini söylediği görüldü. Dosyada yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Ahbap'ın yönetimiyle yardım faaliyetlerine ilişkin eleştiriler içeren paylaşımlarına da yer verildi.
5: Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım. Maddi konularda kendisine güvenmedim.
3: Resmi ifade tutanağında yer alan bu beyanlar ve dosyaya giren sosyal medya paylaşımları Ahbap soruşturması kapsamında yürütülen incelemeye eklendi. Soruşturmaya ilişkin süreç ise devam ediyor.
4: Neler söyleyeceksiniz?
1: Herkese ifade vereceksin.
2: Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey gelin bilginize danışacağız diyor.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık, belediye iştiraki kent AŞ üzerinden yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde organize bir sistem kurulduğunu belirledi. Soruşturma dosyasında kriptolu haberleşme, renk kodlu Excel tabloları, milyarlık paravan danışmanlık sözleşmeleri ve milyonlarca liralık haksız kazanç iddiaları yer alıyor. Ayrıca bir şüpheli ifadesinde milyonlarca liralık talepler ve yüz binlerce doların elden teslim edildiği yönünde beyan verdi.
6: Yolsuzluk operasyonunun adresi bu kez İstanbul Üsküdar Belediyesi. Yapı, ruhsat ve iskan işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent AŞ yer aldı. Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmi yetkisi bulunmayan Kent AŞ görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınırlandıran Excel tabloları hazırladığı ve bu tablolar üzerinden belediye personeline talimat verdiği belirtildi. MASAK verileri ise Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık danışmanlık sözleşmeleri düzenlendiği, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğu ve bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın tahsil edildiğini belirledi. Savcılık bu paraların yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığını değerlendirdi. Mahkeme kayıtlarına giren mülkiye müfettişi raporlarında ise Üsküdar Belediyesi ile Kent AŞ arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bağ kurulduğu, müteahhitlerin Kent AŞ'yi sözleşme yapmaya zorladığını ve bu yöntemle gayri resmi gelir elde ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi. Savcılık iskan süreçlerine ilişkin kararların Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığındaki toplantılarda alındığını, her proje için talep edilecek menfaat miktarının bu toplantılarda belirlendiğini tespit etti. Büyük projelerde para trafiğinin dolar üzerinden yürütüldüğü, ödemelerin belediye binasında parça parça elden teslim edildiği de soruşturma dosyasındaki iddialar arasında. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesinde ise iskan ruhsatı karşılığında 25 ila 30 milyon lira talep edildiğinin kendisine söylendiği, bunun karşılığı olarak yaklaşık 700 ila 800 bin Amerikan dolarının iki parça halinde teslim edildiği ve paranın büyük bir bölümünün belediyedeki makam odasında ilgili kişiye elden verildiğini beyan ettiği görüldü. Bu ifade ise soruşturma dosyasındaki en önemli deliller arasında yer alıyor. Soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş Takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orman Tozkoparan gözaltına alındı.
0: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın vurgun düzenine dair yeni bir operasyon daha yapıldı. Kendi şirketinde çalışanların maaş ve fazla mesai ödemelerini Yalım'ın belediye kasasından yaptırdığı iddiası var. Savcılık Yalım'ın şirketlerine baskın talimatı verdi. 22 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
6: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Türkiye gündemine genç sevgilileri ve yaptığı usulsüz harcamalarla girmiş, Uşak Belediyesi'ne kurulan vurgun düzeni, Özgür Özel'e uzanan usulsüzlükler gün yüzüne çıkmıştı.
7: Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
6: Kişisel servetine rağmen genç sevgililerini belediyelerde işe alan Yalım, tutuklandıktan sonra cezaevinde itirafçı olup yeni bilgiler paylaşmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık Yalım'ın belediyeden kendi şirketlerine uzanan da bir tünel kazdığı, şirketlerinde çalışanları belediye çalışanı gibi gösterip devlet kasasından maaşlarını ödediği iddiasının peşine düştü. Ortaya işte bu şema çıktı. İddiaya göre bu şekilde çalışanlara belediye kasasından 16 milyon 866 bin lira maaş ve fazla mesai ödemesi gerçekleştirdi. Savcılığın elde ettiği bilgi ve belgelerin ardından 17 şüphelinin gözaltına alınması için düğmeye basıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Yalım'a ait Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holy Stone ve Jolly Joker isimli 4 işletmede arama yapıldı. 52 dijital materyalle 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçları yönünden 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Antalya'da emniyet ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibi aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'i Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı. Polisler Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramada tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Sosyal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e baba diye hitap eden Tuğçe Güney, Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı birim sorumlusu görevini üstlenmişti. İstanbul'da birkaç gün önce 15 yaşındaki bir çocuk elindeki şişeden bol bol kolonya döktükten sonra çakmağa çakınca bir anda alevlerin içinde kalmış ve vücudunun yaklaşık %25'i yanmıştı. Uzmanlar bu tür vakaların genellikle çocukların sosyal medyada izledikleri videoları taklit etmesiyle gerçekleştiğini söylüyor.
8: Kolonya kutusuyla oynarken elinde çakma. Çakmağı çakınca alev oluyor.
9: İzlediği videodan etkilendi, kolonya ve çakmakla oynadı. Alevlere teslim oldu. 15 yaşındaki çocuğun vücudunun %25'i yandı.
10: Maalesef bu konuda sosyal medyada alkol oranı değişik olan bir takım kimyasallarla onları yakarak bir şey olmuyor diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıtlarla bize getiriliyorlar.
9: Sosyal medyada milyonlarca izlenen video pek çok çocuk için sadece eğlence değil, taklit edilmesi gereken içeriklere dönüşüyor.
11: Orada dolaba giriyorsun, seni kilitliyorlar ve biberonu buluyorsun, kapı açılıyor.
9: Özellikle 10 ile 15 yaşlarındaki çocuklar izledikleri deneysel videoları ev ortamında uygulamaya çalışıyor.
11: Slime.
9: Zararlı bir şey mi peki sence o?
11: Hayır.
12: Benim kız zaten 12 yaşında. Alıyor mesela şampuan. Ondan sonra şu erkeklerin yüzünü süren şeye karıştırıyor. Jöle gibi bir şey yapıyor. Bilmiyorum artık.
9: Ne yapıyor? Sürüyor mu yoksa bir deney gibi mi yapıyor?
12: Deney gibi yapıyor. Öyle şey yapmıyor yani, yüzüne sürmüyor canım. Deney gibi yapıyor. Oyun oynuyorlar öyle.
9: Kimyasal maddelerle farklı karışımlar elde etmek, slime için uygun olmayan ürünleri kullanmak, yiyeceklerle yapılan tehlikeli denemeler ve temizlik malzemelerini birbirine karıştırmak. Uzmanlara göre bu içerikler zehirlenme, cilt yanıkları, solunum yolu hasarı ve kalıcı yaralanmalarla sonuçlanabiliyor. Çünkü sosyal medyada kısa ve eğlenceli görünen videoların arkasındaki riskler çoğu zaman gösterilmiyor.
13: Özellikle son dönemlerde slime gibi maddelerin yapımında kullanılan şeyler özellikle çocuklar için çok tehlikeli. Gördükleri şeylere özenme bu yaşlarda maalesef çok fazla olabiliyor.
9: Uzmanlar çocukların gerçekle kurgu arasındaki farkı her zaman ayırt edemediğine dikkati çekti.
13: Çocuklar bunların tehlikelerini ayırt edebilecek yaşta olmayabiliyorlar.
9: Etkileniyor musun izlediğin videolardan?
11: Yani biraz gece rüyalarıma giriyor, o kadar.
0: Kadıköy Rıhtım sahilinde yapılacak Rıhtım Camii için ilk kazık çakıldı. Yaklaşık 3 yılda tamamlanması planlanan proje, ibadet alanının yanı sıra sosyal ve kültürel yaşam merkezi olarak da hizmet verecek. İşte temel atma töreninden ayrıntılar.
14: Kadıköy Rıhtım sahilinde inşa edilecek Rıhtım Camii'nin yapımında ilk kazık vuruldu, çalışmalar başladı. Yaklaşık 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, 4 minaresi, geniş otoparkı ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.
15: Otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız. Rabbim hayırlı olsun. Eserde bu. Yani 4 minareli, arkada 2 tanesi 3 şerefli, öndekiler ise 2 şerefli olan çok hoş, muhteşem bir eserimiz.
14: Projede kütüphane, konferans salonu, sanat atölyeleri, aşevi ve eğitim alanları da yer alacak. Yetkililer Dolga alanında inşa edilecek yapı için önce kapsamlı zengin güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini, böylece deprem güvenliğinin en üst seviyede sağlanacağını belirtti. Doğa dostu özellikleriyle de tasarlanan caminin kendi enerjisini üretmesi ve yağmur sularını yeniden kullanması hedefleniyor. İnşaatın yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
15: İlk kazmayı vurduğumuzun işaretini de birlikte gördük. Burada yaklaşık öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgalanda bulunuyoruz. 2000

0: 100'e yakın kazık, 6000'e yakın da jetcraft çakılacak buraya.
1: Kısa bir ara, akşam haberleri devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, durumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken İnsan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyoruz. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Tüm sene çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
7: 5G. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 29 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Kıbrıs'ta beklenen görüşme gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle ara bölgede buluştu. Peki toplantıdan nasıl bir sonuç çıktı? Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Paylaşacağız. Adana Seyhan'da vatandaşlar yollara halı seriyor. Bir tercih değil, zorunluluk onlar için. Çünkü yolları aylardır asfaltlanmıyor. Bozuk ve tozlu yollar vatandaşı çileden çıkardı. O haklı isyanı ekrana taşıyacağız. Antalya ve Muğla'da orman yangınları var. Sadece Antalya ve Muğla değil, başka bölgelerde de alevlerle amansız mücadele sürdürülüyor. Peki son durum ne? Alevler kontrol altına alınabildi mi? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da az önce yapmış olduğu bir açıklama var. Yangınlarda son durumla ilgili, onu da ekrana taşıyacağız. Gökyüzündeki gururumuz Bayraktar Akıncı TİHA gücüne güç katmaya devam ediyor. Akıncı TİHA, Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P mühimmatıyla salvo atışı yaptı. O görüntüleri de aktaracağız. Türkiye milli uzay aracını yapıyor. Hedef yerli uzay aracıyla Ay'a gitmek. Peki çalışmalar ne durumda? Yerli uzay programının zamanlaması nasıl olacak? Onu da anlatacağız. Detaylar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

0: Girizgâhta da ifade ettik, orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yangın yangın tek tek detayları paylaşacağız ama az önce Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla mücadelede son bilgileri paylaştı. Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor başlığı altında Aydın Nazilli yangınını tamamen kontrol altına aldık. Yalova Armutlu yangını büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Kütahya Domaniç yangınlarının enerjisini düşürdük. Muğla Seydikemer, Balıkesir Edremit Altınoluk, Balıkesir Gömeç, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Merkez ve Antalya Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ormanın kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Lütfen yeni yangınlara sebep olma açıklamasıyla paylaşıldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından. Tabii yangınlardaki son durumu da paylaşalım. Muğla Seydikemer'de malum sabah saatlerinde çıkan bir orman yangını var. Rüzgarın etkisiyle büyüdüğü yangın kontrol altına alınması için ekipler hem havadan hem karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangın nedeniyle bazı yollar sivil araç geçişine kapatılmış durumda ve bir hastane tahliye edildi. Muğla'nın yarısına Antalya Kaş'ta da ve Balıkesir'in Edremit ilçesinde de yine yangınlar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zaten paylaşımında da özellikle Muğla Seydikemer, Balıkesir Edremit Altınoluk, Balıkesir Gömeç, Çanakkale Aybacık, Çanakkale Merkez ve Antalya Alanya yangınlarına hava ve kara ekiplerinin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini bakanlıkta açıklamıştı. Muğla Seydikemer'de Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlamıştı yangın. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar elbette alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor ve ne yazık ki yangının da söndürülmesini engelliyor ve bu nedenle yangın da kısa sürede yayıldı, büyüdü. İhbar üzerine olay yerine hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kente çıkan 5 yangından 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına ise 741 personel, 5 uçak ve 18 helikopterle müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Muğla Valiliğinden bir yazılı açıklama yapıldığı yangında 3'ü harabe durumda, toplam 4 ev zarar görmüştür. Sarıyer Mahallesi, Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşımızla 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş olmak üzere 50 hayvan güvenli bölgeye sevk edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yangın bölgesine yakın olan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sebebiyle Fethiye Seydikemer Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 45 hasta gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yine yangınlardan bir diğeri Antalya Kaş'ta çıkmıştı. Müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının enerjisi düşürüldü ancak henüz tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Bir diğer yangın Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle yangın daha da büyüdü. Gökyüzüne yükselen duman, körfezin birçok noktasından da görülebiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Ekiplerin yanı sıra bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için ekiplere destek veriyor. Hem karadan hem havadan alevlere müdahale sürüyor. Çanakkale'den de bir orman yangını haberi var. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında başlamıştı yangın. Bölgeye çok sayıda orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş durumda. Alevlerin daha fazla büyümemesi ve yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için dört bir koldan çalışmalar yürütülüyor. Bakanlığın açıklamış olduğu yangınlardaki son durumu bir kez daha vermekte fayda var. Soldaki görüntüler Muğla Seydikemer'deki yangına dair görüntülerdir. Aydın Nazilli yangını tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yalova Armutlu yangını büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Kaş Antalya Kumluca Kütahya Domaniç yangınlarının enerjisi düşürülmüş durumda. Muğla Seydikemer, Balıkesir, Edremit Altınoluk, Balıkesir Gömeç, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Merkez ve Antalya Alanya yangınlarına hava ve karadan müdahale aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Gülistan Doku dosyasında gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısı daha diyelim. Çünkü neden daha diyoruz? Daha önce de hatırlayacaksınız, konuya dair önemli bir habere imza atmıştı Akşam Gazetesi ve 24 Televizyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaştığı firari tutuklu şüpheli Umut Altaş'ın şimdi de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği mektuba ulaştı Akşam Gazetesi ve 24. Umut Altaş adına itirafname demiş. İtirafname başlığını atmış o mektuba. Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere dair bildiklerini ve anımsadıklarını anlatıyor o mektupta. Altaş bir kişiye ilişkin çok ağır suçlamalarda bulunuyor. Olay günü yaşandığını öne sürdüğü konuşmaları, araçta fark ettiği o kötü kokuyu ki kan kokusu olarak ifade edelim, silahı ve kendisine verildiği ileri sürdüğü o cevapları satır satır yazdı. Şimdi izleyeceğiniz ifadeler Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği mektupta yer alan kendi beyanları.
1: Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor.
2: O mektubun en çarpıcı bölümleri ilk kez 24'te.
1: Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıkı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
2: Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Umut Altaş'a ulaştık, şimdi de Türkiye'de savcılığa gönderdiği mektuba. Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği mektup ilk kez 24 ve Akşam Gazetesi'nde. Mektuba 24 Washington temsilcisi Yavuz Atalay ulaştı. Mayıs 2026. 24 ve Akşam Gazetesi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'a New York'ta ulaştı. Altaş, Yavuz Atalay'a özel röportaj verdi. Röportajın ardından Amerikan makamlarınca yakalandı ve gözaltına alındı. Bir süre sonra Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne gönderildi. Altaş, o tarihten bu yana orada tutuluyor. 24 ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Altaş'ı tutulduğu merkezde ziyaret etti. Washington'dan Pensilvanya'ya uzanan 4 saatlik yolculuğun ardından güvenlik noktaları tek tek geçildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Gülistan Doku dosyası konuşuldu. Altaş ziyarete elinde bir dosyayla geldi.
1: Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi.
2: Bu dosyada kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup vardı. Ziyaret sırasında mektubu fiziki olarak teslim etmesine izin verilmedi. Altaş mektubu posta yoluyla göndereceğini söyledi. Ve o mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra 24 ve Akşam Gazetesi'ne ulaştı. Mektubun başlığı dikkat çekiciydi. İtirafname. Umut Altaş mektubuna Gülistan Doku dosyasına ilişkin bildiklerini doğru ve dürüst şekilde anlatacağına dair yemin ederek başladı.
3: Gülistan Doku cinayeti hakkında olan biten her şeyi bildiğim kadarıyla doğru ve dürüst bir şekilde anlatacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.
2: Altaş mektubunda olayların başlangıcını 2018 yılına götürdü. Türkay Soner'le aynı okulda okuduklarını öğrendiğini, önce tanışmak istediğini ancak karşılık bulamadığını yazdı. Daha sonra tanıştıklarını ve Soner'in kendisine ailesinin imkanlarını gösterdiğini anlattı.
3: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
2: Altaş'ın mektubunda 2 Ocak 2020 tarihine ilişkin anlatımı da yer aldı. Kendisine sürpriz bir doğum günü düzenlendiğini yazdı. 24 ve Akşam gazetesi Altaş'la Türkay Soneli yan yana gösteren doğum günü fotoğrafını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.
3: 2 Ocak'ta arkadaşlarla oturuyorken Türkay geldi. Bizi alıp parka götürdü. Bana sürpriz doğum günü partisi yaptı.
2: Mektubun asıl dikkat çeken bölümleri ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin anlatımlardı. Altaş, 4 Ocak gecesi yurdun önünde beklediklerini ileri sürdü.
3: Gece saat 11'de Türkay beni yurt kurunun önüne götürdü. Niye buradayız dedim, bekliyoruz işte diye cevapladı. Sonra simasını göremediğim bir kız korkarak apar topar içeri girdi.
2: Altaş, kızın içeri girmesinden sonra hızla bölgeden ayrıldıklarını yazdı. Bir gün sonra ise yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Mektubuna göre 5 Ocak günü önce bir kafeye, ardından valilik konağına gittiler. Altaş, araç garaja çekildikten sonra polis telsizinin açık olduğunu ve telsizden bir anons geldiğini yazdı.
3: Polis telsizi açıktı. Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfür etti. Bir anda bir yere doğru gitmeye başladık.
2: Altaş daha sonra araçtan indirildiğini, Türkay Sonel'in yaklaşık 15-20 dakika sonra yeniden geldiğini öne sürdü. Altaş'ın mektubundaki en çarpıcı ifadelerden biri, o an araca bindiğinde fark ettiğini söylediği kokuydu.
3: Hızlıca yanıma geldi, bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Arabaya bindiğinde ceset ya da kan kokusuna benzer tuhaf bir koku vardı. Arka tarafa baktım, bir şey yoktu. Bagajdan geliyor olması lazımdı.
2: Altaş aynı akşam yeniden alındığını ve kendi telefonu üzerinden bir kişiye mesaj gönderilmesinin istendiğini de yazdı.
3: Telefonumdan Şükrü'yü aramamı istedi, aradım açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi, yazmamı istediği mesaj hallettin miydi?
2: Mektupta ertesi güne ilişkin silah anlatımı da yer aldı. Altaş yolcu koltuğunda bulunan silaha dokunduğunu, ardından silahı temizlediğini öne sürdü.
3: Yolcu koltuğunda silah vardı. Onu torpidoya koyar mısın dedi. Silaha dokundum. Sonra üzerindeki parmak izlerimi temizlemeye başladım. Niye temizliyorsun gibi bir şey söyledi.
2: Mektubun en ağır suçlamaları ise Altaş'ın Türkay Soner'le aralarında geçtiğini ileri sürdüğü konuşmada yer aldı. Altaş kendisine bir kişiyi öldürdüğünün söylendiğini yazdı.
3: Bana ben birini öldürdüm haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm dedi. Çok bağırıyor dedi. Arabadaydık. Dayanamadım, kafasına sıktım dedi.
2: Altaş bu sözleri duyunca şoke olduğunu ve konuşmanın devamında babasının ne yaptığını sorduğunu yazdı.
3: Baban ne yaptı duyunca diye sordum, gülerek yok o

0: Halletti zaten dedi. Ayarladı bir şeyler dedi.
1: Mektuptaki bir başka çarpıcı bölümse ceset nerede sorusuna ilişkin anlatım oldu. Altaş bu soruyu doğrudan yönelttiğini ve kendisine gömdük cevabının verildiğini söyledi.
2: Artuluk civarında artık o mahalleden bahsediyor.
3: Artuk.
2: Aktuluk.
3: Aktuluk.
2: Evet.
3: Aktuluk.
2: Evet.
3: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
2: Evet.
0: Ceset nerede diye sordum, gömdük dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
1: Altaş konuşmanın devamında yaşananların herkesi yakacağını söylediğini de yazdı.
0: Hepimizi yakarsın dedim. Evet öyle dedi.
1: Mektubun son bölümünde ise Umut Altaş, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini belirtti. Mektubunun sonuna ise Türk bayrağı çizdi.
0: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
1: Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı itirafname başlıklı mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu ifadelerin doğruluğuna ve dosyaya etkisine savcılık ve yargı makamları karar verecek. Ancak yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında artık savcılığın önünde yeni ve çok önemli bir belge var. Soruşturma da malum derinleştirilerek devam ediyor. Dördüncü dalga operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 8 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan 9 soruşturması kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş. Aralarında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 18 şüpheliden jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8'i sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edilmişti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliye binasına götürdüğü şüphelilerin ifade işlemleri halen sürüyor. Gülistan Doku'nun bir yandan da malumunuz cansız bedeni aranıyor her yerde. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemeler Sonel'in kontrolünde kamu hiyerarşisi dışı bir yapılanma kurulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar.
4: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in el konulan dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede ortaya çıkarılan talimat ve mesajlaşma trafiği Sonel'in kendi kontrolünde çete benzeri bir yapılanma kurduğunu ortaya çıkardı. Tutuklu eski vali Sonel'in aleyhindeki sosyal medya hesaplarını tespit etmesi için talimat verdiği ihraç polis Gökhan Ertok ve koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütülen operasyon ağında tespit edilen kişiler dövüldü. Dövülen kişilerin fotoğrafı çekilerek ardından Sonel'e gönderildiği belirlendi. Tüm bunların yanı sıra evlerine dinleme cihazı yerleştirildiği, telefonları casus yazılımlarla canlı takibe alındığı ve sosyal medya hesaplarına da saldırıldığı tespit edildi. Tuncay Sonel'in verdiği talimatlarda dikkat çekti. Öyle ki Sonel'in muhalif bir hesabı hedef gösterip gereğini yaparsınız kardeş talimatı vermesinin ardından harekete geçen ekip belirlenen kişileri yakalayıp sahte süreçlerle adli kontrole sevk ettirdi.
5: Yapmak gayreti içerisinde olacaktı.
4: Kurulan yapı içinde ihraç polis Gökhan Ertoğ'un Sonel'e cep telefonunu kopyaladık. Ön arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de 2 adet böcek yerleştirildi. Takip edeceğiz sayın valim diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısında Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığı, Tuncay Sonel'in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettiklerini ve eylemler üzerinde birlikte hakimiyet kurduklarını belirtti. Öte yandan Sonel çiftinin aylık geliri ise 900 bin liraydı. Suç delillerini karartma suçundan tutuklanan Handan Sonel'in evindense 13 milyon liralık ziynet eşyası çıktı. Soruşturma kapsamında ziynet eşyalarının kaynağı da araştırılıyor.
6: Katiller! Katiller!
1: Ekranınızda son dakika gelişmesi olarak da görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Tabii sesli olarak da ifade edelim. Yaklaşık 3 saat geride kaldı kabine toplantısında. Pek çok önemli mesele vardı. Öncelikle terörsüz Türkiye sürecine dair yasal çerçevenin oluşturulmasının ardından çerçeve yasanın hafta sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi bekleniyor. Bu yönde bugün de temaslar devam etmişti. Son olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etmişti. Oradaki değerlendirmenin ardından konu kabine toplantısında da ele alındı. Başlıklardan biri buydu. Bir diğeri tabii ki coğrafyamızı çok yakından ilgilendiren Amerika Birleşik Devletleri İran arasında birkaç gündür biraz aslında duraksasa da yine yeniden başlayan o çatışma ortamı, İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine yapmış olduğu saldırı ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a saldırı düzenleneceğine dair o her zamanki tehdidini sürdürmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bunların tüm dünya ekonomisine ve ticaretine yansıması, Türkiye'nin ekonomi programı, orta vadeli program ve diğer pek çok mesele, ayrıca ne yazık ki yaz aylarında her türlü uyarılara rağmen tabii o çok sıcak hava, 40 dereceleri aşan sıcaklıklardan bahsediyoruz ve meteorolojik verilerin de etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu konunun da yine kabine toplantısında ele alındığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapacağını ifade edelim ve devam edelim. Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşen Torun'a aracıyla çarparak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Adem Hasbaş hakim karşısına çıkarıldı. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşen Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun'la taraf avukatları katıldı. Sanık olay anını çok fazla hatırlamadığını belirterek pişmanım dedi. Torun'un anne ve babası ise Hasbaş hakkında şikayetlerinin devam ettiğini aktardı. Mahkeme heyeti sanık Adem Hasbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Eylül'e erteledi. İddianamede sanığın olası kasla öldürme suçundan cezalandırılması talep ediliyor. Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil Tuana Elif Gülüşen Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Torun'un son mahalli idareler genel seçimlerinde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Hasbi dedenin davasında mağdur taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı'nca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan dedeye yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

0: Başkent Ankara'da Türkiye-Irak arasında yapılacak imza töreninde kısa süreli bir kriz çıktı. Dün akşamdan bahsediyoruz. Zira Irak Ulaştırma Bakanı Başbakan Ali Zeydi'ye rağmen kalkınma yolu projesi için anlaşmayı imzalamak istemedi. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Krizi anında çözdü. Kameraların önünde yaşananlarsa akla eski Türkiye ve koalisyon dönemi sancılarını getirdi.
1: Şükran cezilen.
2: Yanlış olmasın.
3: Vezir-i Nakl.
2: Beş anlaşma değil miydi?
3: Beş mi vakat? Matarık telmi.
2: Hakan. Hamse.
0: Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyaretinde kısa süreli bir kriz yaşandı. Krizi fark edip anında reaksiyon gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
2: Hakan. Hamse.
0: Peki kriz neydi? Neden kısa süreli bir gerilim yaşandı? Özetle durum şu. Türkiye ile Irak arasında 110 milyar dolarlık bir kalkınma yolu projesi yürütülüyor. Ve Ankara'daki törende imzalanacak 5 anlaşmadan biri de kalkınma yolu projesine dairdi. Ancak Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Hassani anlaşmaya imza atmak istemedi. Devreye önce Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Erdoğan, sonra da Irak Başbakanı Ali Zeydi girdi.
1: Hakan, Hamse.
0: Peki ama Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Hasani neden pişmiş aşa su katmak ister gibi davrandı? İddiaya göre Irak Ulaştırma Bakanı'nın İran'a yakın Şii koordinasyonu ve İranlı milis grup Bedir örgütünden olduğu için Tahran yönetimini kızdırma konusunda endişeliydi. Peki ama Iraklı bakanın yüzünü Bağdat'a değil de Tahran'a dönmesi ne kadar doğruydu? Mesele kişilerle de ilgili değil aslında. Mesele siyasetçilerin kendi ülkelerinin değil de başka ülkelerin çıkarlarını önceleyen bir bakış açısına sahip olması. İşte tam bu noktada iki önemli konu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda attığı kritik adımlar akla geliyor. Birisi muhalefetin sık sık gündeme getirdiği parlamenter sisteme dönüş vaadi. Irak'ta parlamenter sistem var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin miras bıraktığı çarpık yapı sebebiyle oluşturulan koalisyonlarda herkesin kendi ajandası bulunuyor. Bu yüzden ya hükümet kurulamıyor ya Iraklı bakan Vehb Hasani gibi yüzünü İran'a dönen bakanlar sorunu çıkabiliyor.
2: Sa'd al-Nawab.
0: Bir diğer önemli konuysa tam bağımsız politikalar konusunda dirayetli olabilme meselesi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırda karnesine yazdığı büyük başarılardan biri de bu. Türkiye'yi hem koalisyonların o sancılı dönemlerinden kurtardı, hem tam bağımsız Türkiye için zemin oluşturacak güçlü adımlar attı. Tüm bunları da çarpışa çarpışa yaptı.
1: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.
0: Bu yüzden Iraklı Bakan Vehb Hasani'nin Ankara'da oluşturduğu kısa süreli bir kriz anı gibi görünmekle birlikte çıkarılması gereken çok ters olduğunu da anlatıyor gibiydi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
1: Hakan, Hamse.
0: Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım İstanbul'da atıldı. Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu'nda iki ülkenin kamu temsilcileri ve iş dünyası bir araya geldi. Ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı.
3: Ve daha büyük bir...
4: Türkiye ile Tunus ekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu, iki ülkeden kamu temsilcilerini, diplomatları ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturdu.
5: İş forumu gerçekten çok önemli. Kardeş ve dost iki ülkenin iş dünyasının bir araya gelerek, özellikle bugüne kadar yapılmış olan ticaretin daha da ileri seviyeye taşınmasında bir ön ayak olacak.
4: Forumun ana gündemi ticaret hacminin arttırılması, karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin oluşturulması. Program kapsamında firmalar birebir görüşmelerle yeni ticari ortaklarının kapısını araladı.
6: Türkiye'nin ihracatını geliştirmek. Türkiye yaptığı üretimin fazlasını satıyor ve bölgesinde son derece güçlü. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda aslında burada forum diyoruz ama burada aslında B2B görüşmeler var. Gün boyu devam edecek.
4: Tunus, Afrika pazarına açılan stratejik konumuyla Türkiye iş dünyası için önemli fırsatlar sunuyor. Yetkililer forum kapsamında kurulan temasların önümüzdeki dönemde somut yatırım ve ticaret projelerine dönüşmesini hedefliyor.
6: Hangi malları satacaklarını ve hangi alanlarda işbirliği yapacaklarını yüz yüze görüştükleri ve arka tarafta birbirlerini tanıdıkları bir organizasyon. Dolayısıyla bu anlamda verimli, çünkü iş dünyasının hedef ülkelerde doğru insanları bulup bir araya gelmesi çok kıymetli.
4: Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen forum, gün boyunca gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle devam etti. İş dünyasının kurduğu yeni temasların iki ülke arasındaki ticarette ivme kazandırması bekleniyor.

Gökyüzündeki gururumuz Bayraktar Akıncı TİHA gücüne güç katmaya devam ediyor. Aselsan tarafından geliştirilen Tolum P mühimmatı ile yapılan salvo atış testi başarıyla tamamlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar görüntüleri sosyal medyaya

0: Harflerle geçen Bayraktar Akıncı TİHA kritik bir testi daha geride bıraktı. Hedefi yerli ve milli mühimmatla en keskin noktadan vurdu.
1: Bir, Bismillah, ateş.
0: Aselsan imzası taşıyan Tolun P mühimmatları Akıncı TİHA'dan peş peşe ateşlendi. Salvo atışı olarak bilinen ve hedefin yoğun ateş altına alındığı bu zorlu testte nefesler tutuldu. İki Tolun P mühimmatı belirlenen hedefi işte böyle sıfır hatayla imha etti. Atış anlarını Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı.
2: Kıbrıs'ta önemli ziyaretlerde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle ara bölgede buluştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, güven artırıcı önlemlere vurgu yaparken, toplantıdan sonra açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 5+1 formatında buluşmalar için çalışacaklarını söyledi.
3: Kıbrıs'ta beklenen görüşme gerçekleşti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle ara bölgede buluştu. Toplantıdan sonra açıklama yapan BM Genel Sekreteri, 5+1 formatında buluşmalar için çalışacaklarını söyledi. Görüşme ara bölgedeki BM ofisinde yapıldı. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gitti. BM Genel Sekreteri tarafından kapıda karşılandı. Ardından Rum lider Nikos Hristodoulidis gitti. Sonrasında 3 isim aynı masaya oturdu. Görüşmede taraflar arası güven artırıcı önlemler masaya yatırıldı. Ayrıca Kıbrıs konusunda garantör ülkelerinde katılımıyla yapılması planlanan 5+1 toplantılarının genel çerçevesi ele alındı. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. BM Genel Sekreteri daha sonra basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs halkına desteğini dile getirdi.
4: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz. Ancak şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim. Birleşmiş Milletler ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir.
3: Guterres, her iki ülkenin adada işbirliği ve barış istediğini belirtti.
4: Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için güvenli bir hazırlık, güven artıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
3: BM Genel Sekreteri süreçte Türkiye'nin desteğini de güvenini dile getirdi.
4: Özellikle 3 garantör ülke olan Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin sürekli desteğine güveniyorum.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da makamına döndükten sonra basın toplantısı düzenledi.
5: Biz çözüm istiyoruz ve çözüme ulaşmak için bu defa farklı bir şey yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu defa farklı olması gerektiğini düşünen de tek biz değiliz. Kram Montana'dan beri Sayın Genel Sekreter defalarca bu defa farklı olmalı diyordu. Biz de diyorduk ki çözüme giden yolun taşlarını doğru döşemezsek oraya gidemeyeceğiz.
3: Erhürman güven artırıcı önlemlerin önemine dikkati çekti.
5: Yeni bir müzakere masası kurulacaksa bir kere 9 yıldır çok anlamlı diyebileceğimiz görüşmeler yapmamış iki toplum liderinin bu 9 yılda başka yaşanan şeyler de eklendiğinde maalesef artmış olan güvensizliği gidermek amacıyla güven yaratıcı önlemler konusunda bazı olumlu adımlar atmalarının önemli olacağını hep vurgulamıştım.
3: Erhürman, garantör ülke olan Türkiye ile işbirliği içinde olunacağını bir kez daha vurguladı.
5: Biz de tabii ki aynı şekilde garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok yakın ve tam bir istişare içerisinde süreci yürütmeye devam edeceğiz.
3: Ankara'dan Guterres'in açıklamalarını ilk yorumsa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, BM Genel Sekreterinin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Ancak adada iki taraf arasında çözüme yönelik ortak bir zemin bulunmadığını ifade etti, güven inşasının önemine vurgu yaptı. Öncü Keçeli, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşamayacağını bir kez daha vurguluyoruz, dedi.

0: Geride bıraktığımız dakikalarda da paylaştık. Ege ve Akdeniz'de pek çok noktada orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Sadece yurdumuzda değil, Avrupa'da da malumunuz Avrupa'yı kasıp kavuran sıcakların yol açtığı orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İspanya'da alevlerin yayılmasının önüne geçilirken Fransa'da 4. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Ülkedeki yangınlarsa büyük hasara yol açtı ve hala tamamen söndürülebilmiş değil.
1: Fransa'nın sıcak havayla mücadelesi bitmedi. Devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor. Sıcaklıkların yeniden artmasıyla yangınlar yeni noktalarda alevlendi. Ülke bu sezonun 4. sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransa'da Haziran'ın son haftalarıyla Temmuz'un ilk haftalarında görülen sıcak hava dalgasında ölenlerin sayısı geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla %36 artmıştı. Bu tarihlerde geçmiş yıllara kıyasla 5767 fazladan ölüm kaydedilmişti. Sıcaklıkların artmasıyla hızla yayılan yangınlar da hayatı olumsuz etkiliyor. Gironde vilayetinde yangın yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Yangınlarda yüzlerce ev kullanılamaz hale geldi. Alevler Paris'in 4 katı büyüklüğünde bir alanı küle çevirdi. Onlarca itfaiyeci yaralandı. Mücadele kapsamında bölgede 2000 itfaiyeci görev yapıyor. Yangından daha önce etkilenen 14 farklı noktada da alevlerin yeniden yükselmesiyle tehlike devam ediyor. Yangınlar İspanya'da da sürüyor. Castellón kentinde orman yangınına İspanya Kara Kuvvetleri'ne bağlı helikopterle müdahale ediliyor. Artana bölgesinde etkili olan orman yangını kontrol edilmeye çalışılıyor. İspanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yürütülen çalışmalarda yangının ilerlemesi durduruldu.

0: Uluslararası uyuşturucu sevkiyatına İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden ağır bir darbe vuruldu. Tam 12 ilde eş zamanlı dev operasyon düzenlendi. Tonlarca uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu. Operasyonun detaylarını İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız paylaştı.
1: Zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. İstanbul merkezli 12 ilde zehir tacirlerine yönelik dev...
0: Evet, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasına başladı. Ankara'ya dönüyoruz.
2: Yoğun bir mesai ile sürdürüyoruz. Türkiye'nin müreffeh geleceğini inşa etmek için durmadan, dinlenmeden bütün kurumlarımızla, bütün imkanlarımızla koşturuyoruz. Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız her hadise, siyaset sahnesinde şahit olduğumuz her tartışma, milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu bizlere tekrar gösteriyor. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor. Tecrübeli, uyumlu, liyakatli ve dirayetli kadroların yönetiminde Türkiye'nin aydınlık hedeflerine doğru yaptığı yolculuk hız kesmeden devam ediyor. Milletimizin sadece duasının ve desteğinin değil, umutlarının da bizimle olduğunun idrakindeyiz. İnşallah şahsımıza, iktidarımıza ve ittifakımıza yönelik bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Şunu tüm vatandaşlarımızın çok iyi bilmesini temenni ederim. Bizim için insan siyasetimizin de icraatımızın da özüdür. Bizim için en büyük makam millete

hizmetkarlık makamıdır. Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek, mutlu etmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, popülizme meyletmeden, başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek hepsinden önemlisi kendi insanımıza, kendi potansiyelimize güvenerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, kabinemizin 69. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ekonomiden dış politikaya, enerjiden terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok başlığı etraflıca ele aldık. Dış politikada kapsamlı bir ufuk turu yaparken enerjide Türkiye'yi merkez ülke yapma stratejimizi değerlendirdik. Öncelikle bir gerçeği açıkça ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafya son yılların en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi tahrik ve tertipleriyle bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail bu bölgede temel insan haklarını içe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz, sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir. Örneğin bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır. Yalnızca petrol değil, maalesef küresel piyasalarda doğalgazdan gübreye, dizelden petrokimya ürünlerine birçok girdide fiyatlar hızla yükselmiştir. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun, çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz. Bu süreçte üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörümüzü de desteklemeyi ihmal etmiyoruz. İhracatçılarımızın günlük reskont kredisi limitini 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükselttik. Sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmini 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardık. İmalat sanayimize ilave 250 milyar liralık uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Yani sadece bu dönemde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için 1 trilyon liralık destek paketini devreye aldık. Çiftçimizi de, esnafımızı da yalnız bırakmıyoruz. Yılın ilk yarısında 724 bin çiftçimize 141 milyar lira, yaklaşık 100 bin esnafımıza ise 40 milyar lira finansman desteği sunduk. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik. Konaklama vergisini %2'den %1'e düşürdük. Turizmde istihdamı korumak amacıyla işletme belgeleri tesislerde çalışan başına 3500 liralık destek uygulamasını başlatıyoruz. Hazine kefaletiyle
60 milyar liralık ilave finansman imkanı oluşturduk. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz. Eş zamanlı olarak Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece Allah'ın izniyle her sorun çözülür, her sıkıntı giderilir, her engelin üstesinden gelinir. Değerli basın mensupları, Türkiye geçmişte demokrasi açığıyla birlikte güven ve istikrar eksikliğini bizzat yaşamış, bunun neye mal olduğunu çok iyi bilen bir ülkedir. Türkiye'yi yıllarca esir alan güven ve istikrar sorununun ülkemize ödettiği bedellerin en başta terör meselesi vardır. Terörün olumsuz etkileri, büyüme, ihracat ve istihdam başta olmak üzere pek çok başlıkta derinden hissedilmiştir. Bakınız, burada bazı çarpıcı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Partimizin Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın yaptığı güncel bir çalışma, terörün Türkiye ekonomisine maliyetini çok net biçimde ortaya koyuyor. Buna göre terörün faturası gayri safi yurt içi hasılada 511 milyar doları, kişi başı gelirde 5800 doları, ihracatta ise 110 milyar doları buluyor. İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Şurası da oldukça dikkat çekicidir. Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü bir baskıya neden olmuştur. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Yatırım, istihdam, finansman, turizm, tarım, güvenlik boyutlarıyla hesap edildiğinde terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. İş adamı kadar emekçi kardeşlerimiz de kazanacak. Çiftçilerimiz kadar turizmcilerimiz de kazanacak. Yatırımcı, ihracatçı kadar ev hanımı, emekli de kazanacak. Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak.
Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız. Değerli basın mensupları, geçen hafta biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte yine büyük bir gururla idrak ettik. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk halkının varlığını, hürriyetini ve güvenliğini teminat altına alan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkı ve sorumluluğu çerçevesinde Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı zulme son vermiş, adada barışın ve istikrarın tesisine öncülük etmiştir. Bundan 52 sene önce Mehmetçik'le mücahitlerin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde hamdolsun Kıbrıs Türk'ü kendi topraklarında özgür, güvenli ve onurlu bir geleceğe kavuşmuştur. Bu vesileyle milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın hayata geçirilmesinde tarihi sorumluluk üstlenen dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, bu yolda güçlü katkılar sunan Alparslan Türkeş'i, Kıbrıs Türk halkının cesaretli liderlerini, harekatı sevk ve idare eden komutanlarımızı ve emeği geçen devlet büyüklerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Tabii burada şu noktayı önemli vurgulamak istiyorum. Bugün Kıbrıs meselesini değerlendirirken tarihi gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlarla sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Kıbrıs'taki mesele iki toplum arasında teknik bir yönetim paylaşımı tartışmasının ötesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabulü meselesidir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra adaya giden ilk genel sekreter olması kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii bu noktada Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkum etmeyi amaçlayan formüllerin geçmişte sonuçsuz kaldığı herkesin malumudur. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir. Öte yandan bölgemizde yaşanan gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan
Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmde, yüksek öğretimde, teknolojide ve dijital dönüşüm alanlarında bölgesinin öncü ülkelerinden biri haline gelmesi, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de istikrar ile refahın merkezi olması için işbirliğimizi yıldan yıla güçlendiriyoruz. Geçmişte asrın projesiyle Kıbrıs Türk'ünün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek, önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, iklim krizinin olumsuz etkileri, başta orman yangınları ve kuraklık olmak üzere dünyada giderek daha çok hissediliyor. Avrupa'da yılın başından bu yana çıkan orman yangınlarında 292.855 hektar büyüklüğünde bir alan yandı. Kayıp geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdi. Her sene dünya genelinde 7 milyon hektarlık bir alan orman yangınlarında maalesef yok oluyor. Biz de yakın tarihimizde büyük orman yangınları yaşadık. 5 sene önce Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınları halen hatırlıyoruz. Devlet olarak her yangında olduğu gibi o yangınlardan sonra da hızlıca harekete geçtik. Tüm bakanlıklarımızın sıkı çalışmasıyla yangının yaralarını süratle sardık. Evini kaybeden vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ettik. Hükümetimiz aleyhine yürütülen yoğun dezenformasyon kampanyalarına rağmen afet sırasında ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi. Sadece yanan alanları ağaçlandırmakla kalmadık. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi daha da güçlendirdik. Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim. 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen
kontrol altına

alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de destek veriyoruz. Şu anda çok şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya ikişer adet yangın söndürme uçağımızı destek amaçlı gönderdik. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla boğuşan bütün ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum. Şu hususlara 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. Orman yangınlarıyla mücadele eden bütün ekiplerimize tekrar başarılar diliyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam programımızda yine dış politikadaki güncel meseleleri de değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamız bizlerle olacak. Kendisiyle sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki başlıklar çok yoğun ve en öncelikle tabii ki yangın bölgesine de çok çok geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı biraz evvel kitaplarında olduğu gibi bizim yeşil vatanımız, bizim ciğerlerimiz çok çok kıymetli, sahip çıkmalıyız. Ve yeşil vatanımıza karşı da biliyorsunuz birçok kez terör girişimi de olmuştu. Bu manada da çok dikkatli olmamız gerekiyor hem kullanım aşamasında hem de tabii ki koruma aşamasında. Ve bu akşam konuşacağımız önemli gündem maddelerinden biri tabii ki Netanyahu'nun Donald Trump'ı ziyaret etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi. Orada aynı zamanda Zelenski de vardı. Savaşın boyutu nereye gidiyor? Bunlardan bahsedeceğiz kıymetli hocamla beraber. Ama hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra Yaşar hocamla başlıklarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi yönetmenimden rica edeyim. Özellikle Trump-Netanyahu zirvesi yani kapalı kapılar ardında hangi kararlar alındı? Şimdi hepimiz biliyoruz ki Donald Trump'ı ziyaret etmek üzere 7. defa Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Netanyahu ve her seferinde de işte 28 Şubat'tan çok iyi bildiğimiz üzere savaşın başlamasını

Savaşın devam etmesi ve şu anda da şiddetini arttırmak üzere de ciddi bir baskı uyguluyor Donald Trump'a karşı. Ve Zelenski ile de bu anlamda temasları olduğu Kuzey-Güney cephesi acaba birleşiyor mu? Aslında bu önemli. Bunu da tabii kıymetli hocama soracağım. Şimdi neler konuşuldu veya konuşulmadı? F-35 başlığının açılmadığını biliyoruz. Biliyorsunuz Netanyahu hoca özellikle bu F-35'ler noktasında çok büyük rahatsızlık duymuştu. Donald Trump Türkiye'nin yakından izlediği F-35 dosyasına ilişkin yeni bir açıklama yapmadı. Hatta dedi ki biliyorsunuz yine geçen programda konuşmuştuk. Bana kimse kime ne satacağım noktasında baskı uygulayamaz mealinde bir açıklaması vardı Donald Trump'ın. Netanyahu'dan olumlu mesaj görüyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Ne anlamda? İsrail Başbakanı zirveyi bugüne kadarki en iyi görüşmelerimizden biri sözleriyle değerlendiriyor. Şimdi bu gerçekten böyle mi? Tabii ki emin değiliz. Çünkü Netanyahu kendi önemini işte hissettirmek için, ki hatırlayın işte Beyaz Saray'da Oval Ofis'te otururken bacak bacak üstüne attı. Böyle enteresan hareketlerde bulundu. Hatta işte Rubio'yla Hexet'e böyle elleriyle, işaret parmağıyla sanki parmak sallıyor ama bir kamera açısı da bir onu çekmek için hazırlanmış gibi sanki. Yani bir algı yönetimi de var tabii. Netanyahu'nun bu anlamda her istediğini almış gibi bir görüntü vermesi de oldukça doğal kendi açısından. Donald Trump'ın sessizliği dikkat çekti. Ortak basın toplantısı yapılmadı. Trump kameralar karşısına çıkmayarak yalnızca kısa bir paylaşım yaptı. Zaten daha önceki görüşmelerde de biliyorsunuz hani yine mi geldin suratı var Donald Trump'ın ifadesi var Netanyahu karşı. Dolayısıyla Donald Trump öyle özel bir karşılama, merasim, daha sonra işte güçlü devlet ilişkileri gibi açıklamalar yapmadı. Biraz da ondan kendisinden de bunu bekliyorduk aslında. Çünkü Netanyahu'nun zaten siyasetinden de rahatsız olan bir Donald Trump var. İran dosyası masanın merkezinde. İki lider İran'ın nükleer programı ve izlenecek ortak strateji noktasında koordinasyonu ele aldı. Zaten biliyorsunuz Donald Trump'ı baskı uygulayan Netanyahu savaşın daha da şiddetlenmesi, karar harekatının olması yönünde baskısı devam ediyor. Çünkü bir taraftan da Gazze'de katliam devam ediyor, Batı Şeria'da devam ediyor, Lübnan'da devam ediyor. Ve kendi siyasetini sürdürebilmek için de katliam siyasetini Netanyahu'nun İran savaşının mutlaka devamına ihtiyacı var. Gazze'de şartlar değişmedi. İsrail tarafı tam silahsızlanma sağlanmadan Gazze'nin yeniden inşasına başlanmayacağı mesajını verdi. Bundan hepsi bahane. Amaçları Gazze'yi yok etmek, Gazze'yi altyapısı da üst yapısı da yok etmek, halkıyla beraber yok etmek. Onların yeniden inşa gibi bir niyeti yok. Zaten ateşkes, sözde bir ateşkes olduğunu, hala da Batı Şeria'da evlere giriyorlar, ilhak ediyorlar, zapt ediyorlar, çalıyorlar ve öldürüyorlar. Hala bebekleri katletmeye devam ediyorlar. İşte bu durumda hangi silahsızlanma, kime karşı ne, bu soruyu sormak lazım. Yeni saldırı sinyali mi? İsrail'li kaynaklar İran'ın nükleer kapasitesine karşı yeni ve kapsamlı operasyon seçeneğinin masada olduğunu söyledi. Zaten demişti ki biliyorsunuz yine yanlış hatırlamıyorsam Katz bir açıklama yapmıştı. Biz efendim İran'ı kendimiz de vurabiliriz, kendimiz de saldırabiliriz şeklinde. Ama esas hedef tabii ki amaç Amerika Birleşik Devletleri'ni daha çok bu savaşın içine çekmek. Belki de Ukrayna'nın Hazar'daki efendim İran gemisini vurmasıyla Avrupa'yı bu savaşa çekmek. Tabii ki bu soruları da kıymetli Yaşar hocamıza soracağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çok değerli Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun hocam. Bayağıdır da program yapamamıştık.
1: Evet.
0: Böylelikle telafi etmiş olduk hocam. Şimdi tabii hocam birçok madde var ama programımızın süresi el verdiğince bunları kısa kısa değerlendirmek lazım. İsterseniz öncelikle bu görüşmeden bahsedelim. Evet. Yani hem Netanyahu'nun yeniden Donald Trump'ın kapısına dayanması, Zelenski'nin orada olması, şununla da birleştirebiliriz hocam. Bir de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Hazar'da bir İran gemisi vuruldu. Türkistan sizin uzmanlık alanınız. Evet. Yani bu satı, bu Kafkasya, Hazar havzası da savaşa dahil edilmek suretiyle acaba İsrail kuzey ile güney cephe hattını birleştirmek suretiyle Avrupa'yı da mı savaşa çekmek istiyor? Bir soru daha ekleyeyim hocam. Türkiye'yi bu arada bekleyen tehlikeler nedir? Biz de tam aslında ateş hattının içine doğru da çekmeye çalışıyorlar.
1: Evet, çok önemli konular. Önce görüşmelerden başlayalım. Tabii İsrail Başbakanı Netanyahu uzun zamandır

0: 2016'dan beri Trump'la yüzde görüşmek istiyordu. Buna fırsat olarak da Cumhuriyetçi Senatör İsrail ve Ukrayna'nın destekçisi Graham'ın ölmesiyle bu fırsat ortaya çıktı.
1: Hı hı. Cenaze töreni.
0: Evet, hem cenaze töreni bahanesiyle Washington'ı ziyaret etmesi bu anlamda önemli. Şu açıdan önemli. Trump hem bu Orta Doğu'da ve Karadeniz'de devam eden savaşın iki önemli aktörünü ile görüşmüş oldu. Arka arkaya aynı gün oldu bu görüşmeler. Zelenskiy ile yapılan görüşmelerin temelinde son dönemde Ukrayna'nın Rusya'nın içerisine yönelik saldırıları, enerji hatlarına ve sizin de bahsettiğiniz gibi Hazar'da Rusya'nın Hazar kıyısında Astarhan'dan İran'a giden İran yük gemisi, hı hı. İranlılar bunun yük gemisi olduğunu, evet, yük gemisi. Demir cevheri taşıdığını ifade ediyorlar. Bunun Ukrayna dronları tarafından vurulması, yaklaşık 1300 kilometrelik bir mesafede vurulması konusu gündeme geldi. Burada şu sebepten Ukrayna cephede, Ukrayna ile Rusya arasındaki cephe savaşında bir donmuşluk var. Yani bir, her iki güç de birbirlerine karşı bir ilerleme kaydedemiyor. Ama Ukrayna'nın son dönemde geliştirdiği Rusya'nın işlerini, enerji hatlarını, ticari depoları vurabilme. Ticari dediğimiz bunlar tabii askeri malzemenin tabii de askeri depolandığı ve teknoloji depolarının da olduğu yerleri vurabilme gücüne ulaşması. Sadece o değil, aynı zamanda şehirlere, Moskova gibi, St. Petersburg gibi bu şehirlerde yaşayan halkların, Rus halkının artık savaşın etkisini birebir görebilme. Bu da tabii ki savaşa yönelik yaklaşımlarını da etkileme gücüne sahip olması. Ama diğer tarafta biliyoruz ki Rusya'nın da Ukrayna'yı vurabilecek ki bu Hazar'daki Ukrayna'nın vurmasının sebeplerinden bir tanesi en azından Ukrayna tarafının ifadesiyle işte İran'ın ürettiği dronların Rusya tarafından kullanılması, Ukrayna'ya karşı özellikle intihar dronlarının kullanılması sebebiyle bunu meşru bir hedef olarak gördüğünü ifade ediyor. Tabii o dronlar üzerinden ve Rusya'nın sahip olduğu silahlarla da Ukrayna'nın enerji hatlarını vurması ve bu da şu demek, sadece Ukrayna halkının kışın belki enerji sıkıntısı içerisinde kesinlikle olduğu. Evet. Geçen sene de benzer toplumu bir kış geçirmişti.
1: Toplumu devlete karşı kışkırtmak istiyor hocam. Tabii.
0: Bu anlamda Ukrayna Başkanı Zelenski'nin Amerika ile görüşmesinde işte askeri bir anlamda hava ateşkesi. Hava ateşkesi demek şu, uzun mevzilli cephe hattında değil de cephe dışındaki hatlarda uzak mevzileri enerji hatlarının sivil depoların vurulmaması konusunda bir kısmi bir ateşkes önerisi ortaya konduğu söyleniyor bu görüşmelerde. Buna Rusya'nın tepkisini de Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamasından böyle bir bize elimize ulaşan bir şey yok. Bu şu demek, eğer iki taraf psikolojik olarak sadece karar vericiler değil, aynı zamanda halk da psikolojik olarak bu savaşın kendilerine savaşın kazanılamayacağını, verdiği zararın artık toplumun bütün kesimlerine yayılma ihtimalinin olduğunu gördükleri durumda savaşı kısmi olarak ateşkesi kabul etme ihtimallerinin olabileceğini. Bu öyle bir soru işareti var. Evet. Diğer taraftan Netanyahu'nun ziyaretine gelirsek, son dönemde Amerikan Trump'ın kabinesinden farklı sesler geliyor. Bu farklı ses bazen Trump'ın kendisinin seslendirdiğini, daha sert ifadeleri ise Başkan yardımcısı Vance'in yaptığını biliyoruz.
1: Ki attığı Vance, tweet biliyorsunuz çok ses getirdi.
0: Vance'in direkt olarak İsrail'i ve Netanyahu'yu hedef alan açıklamalar oldu. Trump'ın da işte biz Türkiye ile ilgili açıklamalarda da ifade ettiği gibi biz Netanyahu'nun her istediğini yapacağız.
1: Diyor bir şey yok dedi.
0: Evet, ona o anlama gelecek ifadeler kullandı. Şimdi burada Netanyahu şu iki açıdan Trump'la görüşmek istiyordu. Birincisi artık Amerikan tarafında İran'a yönelik saldırılar konusunda yavaş yavaş acaba bu savaştan bir ateşkesle bitirebilir miyiz düşüncesinin oluşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü savaşın maliyetini artık hem halk hissediyor hem de siyasetçi olarak Trump bunu hissetme noktasında.
1: Tabii hocam, tam Trump demişken aslında onunla ilgili hazırladığımız bir ses var F-35'lerle alakalı. Müsaadenizle onu dinleyelim. Buyurun. Onun üzerine bağlayarak devam edelim hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, Donald Trump'ın F-35'lerle ilgili olan sözlerini dinliyoruz. But we have a lot.
2: I'd like to have more. Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i, Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var.
1: Şimdi Yaşar Hocam, tabii Donald Trump'ın övgüsü biliyorsunuz bu anlamda sert ifadeleri çok ses getiriyor. Burada da kimse bana bunu ne yapmam gerektiğini söyleyemez. Harika bir müttefik Türkiye, Erdoğan'la harika ilişkilerim var, o benim dostum. Yani burada Netanyahu aslında sizle biraz evvel konuştum, bir yere mesaj da gönderiyor. Yani Kesinlikle. İyi geçinmeye bak, hani makul ol demişti hatırlarsanız Kesinlikle. İlk şeyde. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu Netanyahu gerçekten F-35 tokadı diyebilir miyiz?
0: Şimdi şunu söylemek lazım. Tabii F-35'ler konusu biraz çetrefilli bir konu.
1: Tabii ki.
0: Ama şunu
1: dosya kapanmıyor en azından.
0: Evet. Şunu söyleyebiliriz. Birinci dönemdeki Trump'la ikinci dönemdeki Trump'ın Türkiye yaklaşımı arasında fark var. İkinci dönemde Trump'ın Türkiye'ye yönelik herhangi bir olumsuz sözünü duymadı.
1: Evet, evet.
0: Yani bunu açık
1: ki Ankara'da da çok biliyorsunuz.
0: Tabii Ankara'da sıcaktı, ondan öncesinde Netanyahu ile görüşmesinde açıkça Netanyahu'yu zorlayacak bir şekilde ben işte Erdoğan'ı seviyorum, Netanyahu da zaten ona saygı duyuyor şeklinde bir ifadesi de vardı. Burada şu var, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da oluşturmak istediği sistem İsrail'in ya da Netanyahu ve kabinesinin istediği sistemle örtüşmüyor. Bunu genel büyük strateji anlamında söyleyebiliriz. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Bahsettiğimiz Ukrayna Savaşı, bahsettiğimiz Orta Doğu'daki gerilimler, bütün burada Amerika'yı bir süper güç bir tarafta tutarsak en aktif olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Doğal olarak da o bölgenin en güçlü ülkesi. Bunu da yani Rusya'yı ve aşağıda Orta Doğu ülkelerini düşündüğümüz takdirde ve Türkiye'nin oynadığı bir rol var. Ukrayna Savaşı'nı hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaparken aynı zamanda Rusya ile ticari ilişkisini devam ettiriyor. Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirebiliyor. Orta Doğu'da ise Hamas'ın bu ateşkesi kabul etmesini ne sağlayan en önemli aktörlerden bir tanesi Türkiye.
1: Evet. Hocam gene zaman gelmişken, açılmışken de şöyle hemen gösterelim müsaadenizle. Şimdi Zipi Hotovay, Netanyahu'nun iletişim direktörü de hocam. F-35 konusu açılmadı. ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı konusu Başkan Trump ile toplantıda gündeme gelmedi diyor. Bunu da aslında kendileri de bir şekilde ifade etmiş oluyor.
0: Ama şu var, bundan bir hafta 10 gün önce, hatta bir hafta önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye yazdığı bir mektup var. O mektupta F-35'lerin Türkiye satılması konusunda şunu ifade ediyorlar. İşte S-400'lerin Türkiye'den çıkarılmaması sebebiyle F-35'lerin satılması zaten mümkün değil. Çünkü kasa yaptırımları sebebiyle. Ama şurada önemli bir nüans, bir fark var. Aslında Türkiye bu F-35'lerden 6 tanesini zaten satın aldı.
1: Yani parasını ödediğimiz
0: F-35'ler bayrağı konuldu.
1: Kesinlikle
0: pilotlar eğitim verildi. Bunu bunu Trump aslında Türkiye'ye teslim edebilir. Çünkü onlar zaten satılmış. Sadece o sebepten dolayı Amerika'da yani, depo kira parası isteniyor Türkiye'den.
1: Bir de onu istiyorlar bizden.
0: Tabii. Çünkü o uçaklar bizim.
1: Ama siz zapt ediyorsunuz. Bir de benden üzerinden parasını istiyorsunuz gibi bir şey yani bu.
0: Oradaki durum şu. Trump'ın tabii temel problemi şu. Unutmayalım, dış politikayı iç politikadan ayıramayız. Doğru. Amerika'da para seçime gidiyor. Düşünün, Lindsey Graham NATO zirvesinde, Ankara'daki NATO zirvesinde, ki Graham katıksız bir İsrail yanlısı bir senatör.
1: Türk aleyhtarıydı hocam, inanılmaz yani Türkiye aleyhtarıydı.
0: Ama Ankara'da yaptığı açıklamalarda, F-35'lerle ilgili açıklamaları sanki Türkiye'ye satılması
1: konuşulabilir
0: yönünde.
1: Konuşulabilir dedi. Tabii. Peki hocam, kısa bir süre hayatını kaybetti süre sonra. Yani bunda bir de komple teorisi üretildi biliyorsunuz. Zelenski ile görüştü.
0: Evet.
1: Yani sonra bir anda çok ani bir şekilde öldü diye tweet attı biliyorsunuz.
0: Elbette, elbette. Daha, çünkü daha herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir gün önce Kiev'de Zelenski ile görüştü. Tabii bunlar bilemediğimiz durumlar. Sadece o değil. Aynı zamanda NATO ile ilgili İsrail lobisiyle tam bağlantılı olacağını söyleyemeyiz ama başka bir senatör daha var. Shannon. Shannon Katz'a yaptırımların Türkiye'ye uygulanmasına öncülük eden kişilerden biriydi. Ama son açıklamaları NATO zirvesi öncesi ve zirve sırasındaki F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi taraftarı. Tabii temel şeyi işte S-400'lerin çıkarılmasıyla. Ama şunu da biliyoruz. Amerikan Kongresi seçime doğru gittiği için kongre üyeleri bir seçim bölgelerinde, ikincisi de seçim kampanyalarını destekleyecek gruplardan destek almak için bazı faaliyetlerde bulundular. Bunu özellikle görüyoruz. Son dönemde senatoda Türkiye aleyhine bazı kararlar ya da gündem maddelerinin getirilmesi İsrail lobisi, Hint ve Yunan lobisinin çabalarıyla olduğunu da görebiliyorsun. Doğru. Bu denklemde Kasım'da yapılacak olan ara seçim, Amerika'daki ara seçim, senatonun üçte biri, temsilciler meclisinin bütününün değişmesi, o anlamda sonrasında nasıl bir gelişme olacağını göreceğiz. Ama Trump'ın kendisi ve yakın çevresinde buna Türkiye'ye verilmesi konusunda destek yaklaşımları söz konusu. Ama herkes de değil yani. Bunu da ifade
1: Şimdi tabii hocam F-35'ler noktasında tavrı belli Donald Trump'ın. Netanyahu'nun da bu anlamda ciddi bir korkusu var. Türkiye'nin işte hava gücünde en iyi olması, kara gücünde en iyi olması, denizde en iyi olması. Ve işte onların diaspora bakanı biliyorsunuz, İsrail diaspora bakanı Türkiye'ye meydan okudu adeta. Hani Akdeniz'de Türkiye'ye savaşabiliriz gibi öyle bir şey söyledi. Yani çok anlamsız bir cümle. Evet. İsrail'in daha donanması yok. Türk donanmasına kafa tutmaya çalışıyorlar. Bu ayrı hadise. Söyleyeni de söyletene bakmak lazım aslında hocam. Bu önemli. Şimdi hocam Katz'ın, İsrail Savunma Bakanı'nın küstah bir açıklaması var. Onu ben yönetmenimden rica edeyim. Üzerine de konuşalım. Daha sonra bunu İran hadisesiyle de bağlayalım istiyorum. Katz'tan küstah açıklama. Erdoğan bize bulaşmasın başlığıyla şimdi ledimizi rica edeyim. Evet. Şimdi hocam diyor ki Katz, Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Erdoğan'a tavsiyem bize bulaşmaması ve İran'ın kendini koyduğu konuma düşmemesidir. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz. Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Enteresan bir cümle. Kudüs sizin Osmanlı İmparatorluğunu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Kudüs sonsuza kadar bizimdir. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz. Şimdi hocam çok enteresan. Yani neresinden tutsak garip cümleler görüyoruz gerçekten Savunma Bakanı Katz'tan. Zaten bu şeyle beraber biliyorsunuz neydi? Ben-Gvir, bir de Smotrich. Bunlar üçlü Siyonist çete biliyorsunuz. Şimdi hocam buyurun size bırakayım. Ne demeye çalışıyor?
0: Aslında her cümlesinin bir anlamı var. Yani kendi açısından Likud'un aşırıcı kesiminden gelen bir siyasetçi, farklı bakanlıklarda bulunmuş, güçlü bir Likud içerisinde güçlü bir konuma sahip.
1: Şahinlerin en azılları. Yani
0: Şahinlerinde. Burada temel verdiği mesajlar. Birinci mesaj Suriye'de, Lübnan ve Suriye'de oluşturdukları tampon bölgeyle Türkiye'nin Suriye üzerinden oluşturabileceği bir güvenlik çizgisine ya da Türkiye'nin güneye inerek İsrail'in, İsrail güvenlik

0: sınırını. Biliyorsun siyasi sınırla güvenlik sınırı
1: başka şeyler.
0: Değil, başka şeyler. Güvenlik sınırının İsrail sınırına yakın çizilmesinden endişe duyuyorlar.
1: Evet, ondan
0: birinci
1: korkuyorlar.
0: Mesaj
1: evet,
0: o. Evet. Suriye'de Türkiye'nin özellikle güneye inerek güçlü bir konum almasını istemiyorlar. Bu sebepten dolayı Lübnan'da Litani Nehri'nin üzerine çıktılar. Aynen. Aynı zamanda Suriye'de de
1: orada bir tampon bölge.
0: Tampon, içerisinde de tampon bölge oluşturdular ki Şam'ı tehdit edebilsinler. Çok doğru. Aynı zamanda Türkiye'nin özellikle Humus ve Palmira'da kurma istediği üst konusunda engel olabilsinler.
1: Aynen,
0: burada
1: doğru.
0: Bir ikinci olarak İsrail Türkiye ile direkt bir askeri çatışmaya yapamaz. Çünkü Türkiye'nin sahip olduğu kapasite İsrail'de yok. İsrail'in sahip olduğu silahlar Amerikan silahları.
1: Yani hocam.
0: Türkiye ise kendi savunma sanayisini, %80'ini kendi savunma sanayisinde üretebilecek bir kapasiteye geldi. Bu anlamda caydırıcılık, savunma sanayisindeki o gelişme caydırıcı güç olarak Türkiye'nin konumunu güçlendirdi. Çelik kubbe ile İsrail'in yapabileceği saldırılar, özellikle İsrail biliyoruz F-35'leri var. O konuda Amerika'dan önemli destekler alıyor. Fakat toplamda düşündüğümüz zaman İsrail Türkiye ile savaşabilmesi mümkün değil. Onun için
1: simülasyonu bile imkansız.
0: Burada temel korkusu Erdoğan tavsiyem bize bulaşması, İran'ın kendine koyduğu konuma düşmemesi.
1: Bu nasıl
0: bir şey? Buradaki şeyde mesajı şu. Erdoğan Türkiye, Erdoğan üzerinden, Cumhurbaşkanımız üzerinden, Türkiye ortada da bir istikrar, bir istikrar,
1: güvenli bir liman.
0: Bir liman oluşturmaya çalışıyor. Diğer devletlerle, hatta daha önce sorumlu olduğu Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın savunma anlaşmaları da yapıyor.
1: Evet.
0: Bu böyle bir yapının oluşması İsrail'in en büyük korkusu, bölgede korkusu. Bu sebepten dolayı Türkiye'yi izole etmek, özellikle biliyorsunuz İsrail Güney Rum Rum Kıbrıs kesimi Yunanistan'la oluşturmaya çalıştı.
1: Hindistan'da var.
0: Tabii Hindistan.
1: Altıgen.
0: Belki uzakta Fransa bazen bunlara dahil oluyor, bazen olmuyor. Burada Türkiye'yi izole etme çabası
1: dışlamaya çalışıyor. Görüyorum. Evet.
0: Diğer taraftan işte
1: Hristiyan imparatorluğu. Ne demek hocam? Ne demeye çalışıyor?
0: Burada şunu söylemek istiyor.
1: Bizans'ı mı söylemeye çalışıyor?
0: Hem Bizans'ı ifade ediyor, hem de şunu söylemek istiyor. Biz Kudüs, bizim egemenliğimizin altında. Çünkü Kudüs'ü, çünkü Türkiye bu anlamda Filistinlerin Gazze'deki, Batı Şeria'daki İslam toplumlarının
1: davasını
0: savunan bir konumda, üst perdeden bunu
1: en
0: ifade ediyor.
1: Yani.
0: En net şekilde
1: amasız fakatsız
0: olarak yaptığı için mesela Mısır onu yapamıyor, Suudi Arabistan yapamıyor.
1: Hep bir şer koyuyorlar. Evet. Parantez açıyorum.
0: Bunu açıkça yaptığı için o korku da var. Çünkü Kudüs'ün Manda yönetimine düşmeden önce en barışçıl ortamda yaşadığı dönem Osmanlı dönemi.
1: Kesinlikle. Yahudilerin da en rahat yaşadığı dönem Hazreti Ömer'den başlar, biliyorsunuz hocam, meşhur şey zaferinden sonra, sonra şey Selahaddin Eyyubi.
0: Kesinlikle.
1: Zamanı.
0: Bu sebepten son olarak da burada biliyorsunuz İsrail bir seçime gidiyor.
1: Tabii onlarda da seçim var.
0: Seçime giriyor. Siyasetçi Katz seçime giderken İsrail'e zayıf durumda olmadığını ve bölgenin aslında temel aktörü olan Türkiye'ye karşı da kafa tutabileceğini seçmenlere göstermek
1: hala
0: istiyorlar.
1: Hala o güçle izlemeye çalışıyorlar.
0: O sizin ifade ettiğiniz o üçlü, Ben-Gvir,
1: Smotrich,
0: bunlar temel olarak seçimde oy aldığı kesimler belli.
1: Evet.
0: Bunlara mesaj veriyor. Ancak biz İsrail'in kendisi siyasetçi olarak şeyini savunabiliriz ifadesiyle. Yoksa bu sözlerin temel olarak bir karşılığının yani
1: olmadı.
0: Rasyonel olarak güç ekseninde bir karşılığının olmadığı
1: çok açık ve net. Evet. Hocam tabii son dakikalara giriyoruz. Bir de bir video, görüntümüz var. Netanyahu'nun biraz evvel size programın girişinde dedim ya, böyle sanki böyle şeye daha doğrusu Savunma Bakanı Hekset'e ve Rubio'ya böyle sanki direktif işte veriyormuş gibi. Şimdi o görüntüleri görelim. Üzerine de hemen konuşalım hocam. Evet. Bu görüntü hocam, bakın. Şimdi çekildiğinin farkında. Kamera açısı ayarlanmış gibi sanki. Şimdi sol eli sürekli bakın, bak şu an hemen değişti hareketleri. Hani sanki ikiniz bunu yapmak zorundasınız gibi.

0: söylüyor. Sanki direktif veriyor. Efendim İsrail'in katliamlarını destekleyeceksiniz. İran'a daha çok... Rubio şöyle bir arkasını dönüyor. Sanki ne diyor bu adam der gibi.
1: Evet.
0: O da dönüyor gidiyor zaten. Çok da fazla şey yapmıyor. Muhatap olmuyor. Sonra Hekset'e o da elini sallıyor. Ya orada birkaç saniye...

0: algı operasyonunu İsrail çok iyi yapıyor.
1: Tabii tabii hocam.
0: Netanyahu, ben bunu yıllarca söylüyorum. Netanyahu bir Amerikalı siyasetçi. İsrail'de siyaset yapan ama Amerikalı bir siyasetçi. Amerikan siyasal sistemini de çok iyi biliyor.
1: Biliyor değil mi hocam?
0: Tabii. Burada mesajı nasıl vereceğini. Tabii unutmamak lazım. Uluslararası medyada İsrail'li lobisiyle çok içli dışlı olan bir yapı olduğu için burada Netanyahu şunu gösteriyor. Bakın Trump'ın içerisinde, kabinesinin içerisinde beni dinleyecekler de var. Vance biliyorsunuz Netanyahu'ya karşı duruyor.
1: Hocam meydan okudu daha
0: hatta ne dese? 2028 başkanlık seçimleri için İsrail lobisinin Vance'i yerden yere vururken Rubio'yu yükselttiğini de biliyoruz.
1: Şimdi hocam siz de çok iyi biliyorsunuz. Hatta benden daha iyi biliyorsunuz mesela. Tabii ki. Benim bildiğim Vance ağlama duvarında görüntü vermedi. Evet. Rubio verdi, Trump verdi ama şey vermedi, Vance vermedi. Evet.
0: Bu da Trump'ın o MAGA tabanındaki çatlağa da götürüyor. MAGA izolasyonu isteyen, Amerika'yı önceleyen MAGA tabanıyla İsrail'in çıkarlarını, Amerikan çıkarlarının üzerinde gören bazı siyasetçiler arasında büyük bir ayrışım var. Bu mücadele 2028 başkanlık seçimine de etki edecek.
1: Hocam o zaman çok ciddi bir başkanlık yarışı olacak.
0: Amerika'da. Elbette. Zaten bir tarafta da demokratik sosyalist dediğimiz New York Belediye Başkanı Mamdani ve diğer siyasetçiler söz konusu. Bir tarafta da MAGA tabanının İsrail lobisinin desteklediği gruplardan ayrışması söz konusu.
1: Büyük bir çatlak hocam. Ciddi büyük bir çatlak.
0: Ama unutmamak lazım İsrail lobisinin hala medya finans gücü çok yüksek.
1: Yani hocam başkanlık seçimine girerken aslında Vance tabii Trump'ın artık yok değil mi hocam? İmkansız.
0: Yani Trump bir son dönemde yine hocam. Söyledi ama yasal olarak hakkı yok.
1: Bir tek şu anda işte Vance ön plana çıkıyor. Evet. Hocam tabii çok enteresan ama birkaç dakikamız kaldı aslında. Hani yeni bir soru için de çok da vaktimiz yok ama bunun üzerinden gidelim. Hocam şöyle diyelim o zaman. İran Savaşı'nın devamı noktasında Donald Trump razı gösterir mi? Yoksa miş gibi yaparak hani vuracağım, kıracağım diyerek ama böyle bir harekat çılgınlığına girmeden bu işi bir şekilde halletmeye mi çalışıyorsunuz?
0: Şimdi gücü üzerinden güç kullanarak Trump istediğini elde etmeye çalışıyor. Evet. Azami baskı İran üzerinde kurmak istiyor. Hı-hı. Ama uzun dönemli bu savaşın devam etmesi Amerika'nın aleyhine, Trump da bunu biliyor. Çünkü önümüzde örnekler var.
1: Ve ekonomik kriz derinleşiyor değil mi hocam?
0: Evet. Vietnam örneği var. Irak örneği var. Bu sebepten dolayı Trump'ın kendi isteğiyle bu savaşın uzun soluklu olmasını istemeyeceğini düşünüyorum.
1: Evet hocam. Vallahi Yaşar hocam gerçekten dedik ya Kuzey Ukrayna'yı konuşamadık gerçi vaktimiz kalmadı ama.
0: Ukrayna'yı Hazar bölgesini konuşamadık. Hazar'da çok daha çok önemli gelişmeler
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle hocam inşallah bir dahaki programımız zaten bu devam edecek. Artık Hazar'da bir cephe hattı haline geldi. İnşallah. Onu da konuşuruz hocam. Yaşar hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür
1: i̇nşallah
0: ederim.
1: İnşallah en kısa zaman tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Sağ olun, var olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamızla Donald Trump'la Netanyahu temasını Zelenski ve işte biraz evvel görüntülerde görmüş olduğumuz gibi sanki İsrail Amerikan siyasetini yönetiyormuş gibi algı yaratmaya çalışan bir Netanyahu ama tabii bölge gerçeklikleri bizim için önemli ve İran Savaşı ile beraber Ukrayna Savaşı'nı birleştirmeye çalışan Avrupa'yı da İran Savaşı'na doğru çekmeye çalışan bir İsrail var. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yanında.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özelle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair pek çok detay var. Hepsini konuşacağız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç dakika önce kabine toplantısının ardından oldukça önemli açıklamalar yaptı. Neler söyledi bakacağız. Tabii özellikle terörsüz Türkiye sürecine dair bu hafta sonuna kadar, pazar gününe veya önümüzdeki hafta başına kadar bir çerçeve yasanın netleşmesini bekliyoruz. Özellikle bu noktada açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağız. Birazdan konuklarıma soracağım. Dün Irak Başbakanı Türkiye'deydi. Irak'la özellikle enerji tedariki noktasında, petrol sevkiyat noktasında çok önemli anlaşmalara imza atıldı. Konuşacağız. Bir yandan devam eden karşılıklı saldırılar var. İran, ABD arasında dün İsrail'in katil başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Trump'la görüştüler. O görüşmeden hangi sonuçlar çıktı? Ona da bakacağız. Hepsini konuşacağız ama bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Nerede? Muğla'da, Antalya'da, Balıkesir'de ve Çanakkale'de devam eden orman yangınları var. Yüzlerce personel o yangınları söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim tüm orman çalışanlarımıza. Çok değerli konuklarım var. Onları sizlere tanıtmak istiyorum. Star Gazetesi yazarı doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz bizlerle. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Osmanlı Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Erkan.
0: Çok sağ olun. Orta Doğu uzmanı Haydar Uluç. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey.
0: Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Özellikle açıklamalarda bulunurken terörün Türkiye'ye maliyetine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2.3 trilyondan, trilyon dolardan fazla dedi Türkiye'ye maliyeti şu ana kadar ve her sene 50 milyar dolarlık bir kaynak aktarıldığını söyledi bugüne kadar terörle mücadelede. Terör ortadan kalktığında Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlayacak. Süreç menzile vardığında kazanan 86 milyon olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını verdi. Mehmet Yalçın Yılmaz sizinle başlayalım. Şimdi yasal düzenleme, çerçeve yasadan bahsediyoruz. Bu bir şunu biliyoruz. Tabii şu an itibariyle hani ne çıkacak? Yasanın içerisinde neler var tam net bilmemekle beraber işte bir genel af olmayacağı, işte kişiye özel bir af olmayacağı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin önde gelen isimleri de hep vurguluyor. Şehitlerimizi, gazilerimizi, Türk milletini incitecek bir herhangi bir olgunun içerisinde olmayacağı ifade ediliyor. Terörsüz Türkiye meselesi o kadar önemli ki dün Irak Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan orada terörsüz bölge vurgusu yaptı. Şöyle yakın tarihi bir düşündüğümüzde işte Suriye meselesini nasıl hallettik ve artık orada belki de önümüzdeki süreçte enerji konusunda da Türkiye'ye çok önemli kapılar açılacak. Aynı zamanda yıllardır Irak'ta da terörle mücadele ediyoruz. Orada da bitme aşamasında ve bu süreci tamamladığımızda bitecek. İşte komşumuzla petrol anlaşması, petrol tedariki, enerjinin çeşitlendirilmesi meselesi. Her açıdan baktığımızda hem bizim için hem komşularımız için terörsüz Türkiye terörsüz bölge meselesi çok çok önemli. Çerçeve yasa çıkacak. Ne bekliyoruz? Süreç nereye doğru gidiyor? Bu yazın bu işi çözüyormuşuz.
3: Evet, şimdi önce birinci adımda terörün mahiyetini bir vurgulayalım ki Türkiye iç kamuoyunda bu ağırlıklı olarak işte PKK'ya af mı çıkıyor? Terörist başı affediliyor mu gibi tartışılıyor. Terör sadece iç koşullarla ortaya çıkmaz. Terörün uluslararası dinamikleri vardır. Bölgedeki istikrarsızlık alanları terörü üretir ve destekler. Geçtiğimiz asırdan kalan bir problem bu. 1980'lerde Suriye sahasındaki yuvalanan terör örgütünün zamanla Irak'taki istikrarsızlıkla birlikte Türkiye üzerinde olumsuz etkileri oldu. Şimdi bölgede bir değişim söz konusu. Bölgede bir istikrar arayışı ve ticaretin canlanması söz konusu. Dolayısıyla Türkiye terörle olan meselesini bölgesel koşullar ekseninde çözmek istiyor. Ankara'daki temel motivasyon artık bölgede terör örgütleri yerine merkezi otoritelerin güçlendiği yeni bir dinamik alan yaratmak ve aslında sadece Türkiye'yi, Suriye'yi ve Irak'ı ilgilendiren bir mesele de değil, Levant hattını Doğu Akdeniz'in yamacından işte bugünkü Hürmüz'e kadar bütün bu alanlardaki istikrarsızlıkları dünya toparlamak zorunda, düzeltmek zorunda. Bu amaçla 7 Ekim aslında süreci bölgede merkezi otoritelerin biraz daha öne çıktığı bir süreç olarak karşımıza çıktı. Ve 7 Ekim'in domino etkisini biz Suriye sahasında görmeye başladık. Suriye'de yönetimin değişme sürecine tanık olduk. Şimdi Irak'la Suriye'yi bir arada düşünmek zorundayız sevgili Erkan. Yani bu hat bizim için Güney sınırımızı teşekkür ettiriyor. Ve bu hattaki her türlü istikrarsızlık ve terör yapılanması Türkiye'ye bir maliyet olarak dönüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde bu 2 trilyon dolardan bahsetti ama bir şey daha söyledi orada. Fırsat maliyeti de çok yüksek bu işin. Yani

0: Bölgedeki işte 40 yıllık terörün maliyetinin yanı sıra bir de bölgede oluşacak refah, ekonomik döngü, turizm girdileri gibi biz maliyetleri ve fırsatları da açıkçası bu anlamda gözden kaçırmamalıyız. Şimdi süreç nasıl işleyecek onu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta yazmıştım ben Star'da. Bir kere kademe kademe gidecek. Yani Ankara adım atacak, sahadaki etkisini görecek. Ondan sonra ikinci faza geçilecek. O yüzden çerçeve yasa ismi verildi. Bu çerçevenin dolması zaman alacak. İkinci bir başlıkta şöyle vurgulayabilirim. Belirli suçlarla ilgili tanımlamalar yapılmış olacak ve bu suçlardan mesul olanların dosyaları incelenerek hızlıca karar verilecek. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Bir özel yetkili mahkeme kurulması ve bu yargılamaların hızla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Tabii burada özellikle bizzat eline silah alıp suç işlemiş olanlar kapsam dışı, onu
1: Tabii.
0: vurgulayalım. Ve örgütün özellikle Avrupa'da epey bir ismi söz konusu. Geçmişte siyaset de yapmış, yargılanmış, yurt dışına kaçmış, yasaklı birçok insan var. Bunların yeniden siyasi dinamiklere katılması bir anlamda toplumsal etkilerini de bu meselenin göstermesi açısından önemli. Burada denetimli serbestlik, ev hapsi gibi maddeler karşımıza çıkabilir. Metin karşımıza geldiği zaman. Sanırım önümüzdeki pazartesi gündeme gelecek. Karşımıza somut müşahhas bir madde çıkacak. Bu sürece kadar siyasal partilerde görüşmeler devam ediyor. Anladığım kadarıyla benim mecliste 5'te 4 civarında bir karşılığı da var bu işin hesaplamalara göre. Dolayısıyla sınırlı ve süreli bir madde bizim karşımıza çıkacak. Yani bu madde bir örgütün sorumlularını kuşatacak ama bunun da bir süresi olacak. Bu
1: 6
0: arada
1: ay
0: da
1: gibi bir süreden bahsediliyor.
0: 6 ay veya 1 yıllık bir süre. Şu anda hani net bilgiler söylemeyeyim ama benim anlattığım çerçeve ifade Ankara'da siyasal aktörlerin gündeminde, masasında olan kelimeler ve kavramlardı. Dolayısıyla burada hani bir yargılama süreci söz konusu. Bunların dosyalarının hazırlandığını, bu anlamda güvenlik bürokrasisinin, adalet bürokrasisinin hızlı hareket ettiğini söyleyebilirim aldığım bilgilere göre. Tabii sahadan da bilgi vermek lazım.
1: Tabii yani bu tüm konuştuğumuz süreçler terör örgütünün tamamen silah bırakmasıyla olabilecek şeyler yani.
0: Evet.
1: Bıraktılar.
0: Ve kademe kademe.
1: Evet.
0: Yani
1: ondan sonra bunlar
0: bu tabii bu
1: bırakmadıkları
0: bir
1: senaryoda bunların hiçbiri geçerli
0: evet.
1: değil zaten.
0: Şimdi bu niye yapılıyor? Tabii ben bunu da söyleyeyim. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız da katkıda bulunsun. Bu niye yapılıyor? Bir kere Irak sahası bugün, dün Başbakan Zeydi'nin de geldiği toplantıda gündeme geldi. 5 tane önemli anlaşmaya imza atıldı. Ovaköy'den Fav Limanı'na inen bir koridor söz konusu. Yani ticaretin ve enerji akışının gerçekleştiği bir alanda terör asla olmamalı. Dünyadaki enerji piyasaları buna endeksli. Dolayısıyla bu bölgede sahada bir otorite sağlanmaya çalışılıyor. Bu da tabii Irak sahası önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız bir saha. İran'ın nüfuz alanı, İsrail'in etki etmeye çalıştığı, işte PKK'yı ve diğer grupları kullanmaya çalıştığı bir alan. Dolayısıyla Irak'ta iki seçenek var. Ya bölgenin dayattığı, bölge aktörlerinin dayattığı bir istikrarsızlaşma, çatışma, milis güçlerinin merkezi otoriteyi parçaladığı bir atmosfer ortaya çıkacak. Ya da Ankara'nın öne sürdüğü işbirliği, su, enerji ve kalkınma merkezli bir işbirliği sistem öne çıkacak. Yani Bağdat'ın önünde iki seçenek var açıkçası. Şu anda Bağdat'taki siyasal aktörler ve uluslararası dinamikler baktığımız zaman bu ikinci seçeneğin daha güçlü olduğunu görüyor. Çünkü Hürmüz'deki tıkanıklık biliyorsunuz Körfez ülkelerini yeni bir rota arayışına itti. Hürmüz'den çıkamıyorlar. İran müsaade etmiyor ve bir müddet daha bu kartı kullanacak. Suudi Arabistan ve Bahreyn'in doğu batı hattı yani Körfez'i bypass ettikleri ve Kızıldeniz'e çıktıkları hatta riski altında. Burada da malum Husiler Babülmendep üzerinde bir etki sahibi ve Kızıldeniz bu anlamda bir kaosa yakın. Şimdi Körfez'in enerjisinin ve Irak'ın enerji kaynaklarının çıkabileceği güzergah belli. Burada bir Türkiye üzerinden bağlanacak, bizim Yumurtalık Ceyhan hattına bağlanacak bu güzergah. Bir de Suriye üzerinden doğrudan batıya bağlanıp Doğu Akdeniz'e ulaşabileceği planlar var. Dolayısıyla bu istikrar gerçekleşirse, sağlanırsa hem Irak hem de Suriye'de bir yeni düzen, ahenk sağlanmış oluyor. Bu koridorlar uluslararası bağımlılığı da sağlıyor. Enerji şirketlerinin buraya yatırım yapması için istikrarın olması lazım. Dolayısıyla önümüzdeki seçenek ve tarihin akışı buna zorluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin rolü bölgedeki terör örgütlerini minimize etmek, buna dönük katkı vermek ve Bağdat'taki merkezi hükümeti güçlendirmek. Tabii Bağdat'ın anayasası açıkçası buna çok da müsait değil. Yani mezhep temelli bir yapılanma söz konusu. Dolayısıyla Bağdat'ın Irak'ı toparlayabilecek, Irak'ın bütünlüğünü sağlayabilecek bir kabule de gitmesi lazım. Şüphesiz. Tahran'ın etkisinden kurtulması lazım ve İsrail'in bölgedeki planlarının suya düşmesi lazım. Bunun bizdeki etkisi de önümüzdeki çerçeve metin bu anlamda hazırlandı.
1: Haydar Oruç, şimdi bir asker olarak bir taraftan tabii tüm bu bahsettiğimiz süreçler içerisinde terör örgütünün tamamen kademe kademe de olsa bir şekilde sahadan Türkiye'nin bunu görmesi, MIT'in teyit etmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu silahların bırakıldığını teyit etmesi gerekiyor.
2: Evet.
1: Bu nasıl gerçekleşiyor sahada? Nasıl gerçekleşecek?
2: Şimdi bu teyit mekanizması için sahada görev yapan unsurlar var. Hem sizin söylediğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları var. Zaten biliyorsunuz bizim Irak'ın içerisinde bazı birliklerimiz var. Hem de Milli İstihbarat Teşkilatımızın da bu kapsamda özel görev birlikleri var. Bunlar bölgede konuşlanmış durumdalar ve sürecin başından beri hatırlarsanız o bir tören yapılmıştı. Silah yakma sembolik bir törendi ama oradan beri terör örgütünün konuşlandığı bölgelerde Kandil civarı, Etekleri, diğer Sincar bölgesi olmak üzere nerede kamplaşmışsa, nerede yerleşmişse oralarda bu izleme ve teyit birimleri orada görev yapacaklar. Oraya gelmeden önce ben Mehmet Hocam'la ilgili söylediğiniz çok küçük bir ek yapmak istiyorum. Tabii. Yani Irak bir tercih yapmak durumda dediniz ya. Zaten Maliki'nin başbakan olmamasıyla aslında Irak o tercihini yapmış durumda. Yani Türkiye'nin de istediği refaha ve kalkınma yönelik bir tercih yapmıştı. Bence bu çok önemli. Yani buradaki Suriye'yi, Irak'ı, Türkiye'yi birbirinden ayıramıyoruz. Yani güvenlik söz konusu olduğu zaman. Çünkü bunu geçmişte tecrübe ettik. Yani Suriye'deki iç savaş hepimizi etkiledi. Irak'ta işte DAEŞ'in yarattığı oradaki anafor. Bundan hepimiz etkilendik. İşte Türkiye'deki 40 yılı aşan süredir devam eden terör sonuçta bütün komşularımızı da içine alan bir anafor yarattı. Dolayısıyla biz bu süreci başlattığımızda sadece bizim için değil bütün bölge için olduğunu özellikle Cumhurbaşkanımız bunun altını ısrarla çizdi biliyorsunuz. Ve komisyon sürecinde de hatırlarsanız bütün toplumsal tabakalarda görüşmeler yapıldı. Yani asker temsilcilerinden tutun da şehit ve gazi temsilcilerine kadar işte siyasi partilerden, sivil toplumdan yani herkesin görüşleri alınmaya çalışıldı. Evet. Çünkü bu toplumsal olarak kabul edilecek, kucaklanacak bir mevzu. Yani sadece yukarıdan paraşütle inerek çözeceğiniz bir şey değil. Yani geçmişte bu ülkede işte hepimizin hatırladığı Rahşan Affı gibi süreçler yaşandı ve bu toplumda da karşılık görmedi. Hala eleştiriler yaşanıyor. Kaldı ki işte bir önceki çözüm sürecinde de hatalar vardı. İyi niyetle başladı ama o habur görüntüleri mesela herkesi rahatsız etmişti. Yani buradaki dikkat edilecek noktalardan birisi bu. Hatta bu çerçeve yasanın içerisinde onunla ilgili hükümler olacağını da ben de takip ediyorum. Yani bu, o habur görüntülerine benzer görüntülere asla izin verilmeyecek. Yani kimsenin bu süreci sarf nazar etmesine, istismar etmesine izin verilmeyecek. Sınırlı, süreli, çerçevesi olan, zaman mefhumu olan ve kesinlikle kişiye, bazı gruplara bir af içermeyecek şekilde bir çalışma yapılıyor. Yani meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yaptığı bir raporu ortaya koydu ve meclis komisyon raporunun da tavsiyelerinin ele alınacağı, tavsiyelerini gerçekleştireceği bir kanun tasarısından bahsediyoruz. Umarım işte geçmişteki o kötü örnekte de ders çıkartarak daha somut veriler olacak diye tahmin ediyorum ben de. Ve bu süreci 40 yıldan beri devam eden terör belasını artık geri dönmemek üzerine bitirmeye çalışıyoruz. Yani çünkü Türkiye'de değil dünyanın başka bölgelerinde de terörün bittiği bu şekilde anlaşmalar olduğu süreçleri takip ettik ama bir şekilde başka şeylerden uç alan gelişmelerden ve kırılganlıklardan uç olan ve terör örgütlerinin tekrar ortaya çıktığı süreçleri de takip ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu fırsatı tekrar yaratmamamız gerekiyor. Yani buna izin vermemiz gerekiyor. Bunun için de yani sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de, Irak'ta da hatta daha da güneyinde, işte belki Lübnan'ın da bu sürece dahil edileceği bir süreci takip edebiliriz. Onun aksi olursa yani biz sadece kendimiz için düşünürsek biz zaten biliyorsunuz uzun zamandır bir Türkiye'nin sınırları içerisinde terör örgütünün bir aktivasyonunu takip etmiyoruz. Çünkü o beli kırıldı terörün. Terör örgütünün öyle Türkiye içinde silahlı bir faaliyet yürütme imkanı kalmadı. Ancak komşularımızla üstlenmesi maalesef bize tekrar sirayet etme ihtimalini sürdüreceği için buna da izin verilmemesi gerekiyor. Yani tabii ben Deniz Kuvvetleri'nden emekli olduğu için şimdi Kara Kuvvetleri bu konuda nasıl konuşlandı bilmiyorum ama konuştuğum bazı arkadaşlarım var. Onların bana söyledikleri bu. Yani o bölgelerde görev yapan birimler ve bu iş için özel görevlendirilen birimler sahada bu hocam söylediği gibi teyit mekanizmasıyla yani adım adım ilerleyecek bir bu kanun çerçevesinde süreç ilerlerken sahada da bu gözlemler devam edecek. Gerçekten de terör örgütünün silah bırakma konusundaki iradenin samimi olup olmadığını görmeleri gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki terör örgütünün içinde de bazı fraksiyonlar var. Onlar şimdiye kadar sahip oldukları bu konforu bırakmak istemiyorlar. Yani
1: onu soracaktım. Neredeyse bu aslında sürece biraz başlayalı 2 yıla yakın bir süre oldu.
2: Tabii. Neredeyse 2 yıl olacak.
1: Terör örgütü açısından yani o tarafın hareket tarzına baktığımızda onların nasıl bir meseleye yaklaştığını, teröristlerin meseleye nasıl yaklaştığını düşünüyorsunuz şu ana kadar? Yani istenilen karşılık gelmiş midir sizce?
2: Şöyle, başlarda mesela ben çok da fazla...
1: Yani sembolik bir silah bırakma, silahları yakma az önce de ekranlara geldi. Çok, onları gördük ama fesih kararı da gelmişti.
2: Fesih kararları
1: terör elebaşında artık bir zemini kalmadığı açıklaması mektubu hatırlıyoruz.
2: Ama bunların hepsi söylemdi. Bunların sahada karşılığının olması gerekiyordu. Yani hem birimlerimizin, devlet birimlerimizin bunu görmesi gerekiyordu. Halkımızın da bunu görmesi gerekiyor. Halkımızın da ikna olması gerekiyor. Az önce onu söyledim. Yani bu sadece meclisin, hükümetin, devletin yürüteceği bir proje değil. Bunu halkımızın da sahiplenmesi gerekiyor. Geçmişteki kötü tecrübeleri de düşününce yani tekrar nüksetme ihtimali o korkusu olduğu için dolayısıyla toplumsal olarak da buna hazır olmak gerekiyor. Zaten bu çerçevede meclisin komisyon süreci zannediyorum bunu hazırlamak için yapıldı.
1: Evet.
2: Terör örgütünün içindeki o fraksiyonların bu pozisyonlarını kaybetmek istemeyecekleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü yıllarca bunun keyfiyetini sürdüler. Başka ülkelerden aldıkları destekle onlara verdikleri işte taşeron işleri yaparak Türkiye'ye ya da başka ülkelere terörist faaliyetler gerçekleştirerek bir şekilde varlıklarını sürdürdüler ve zenginleştiler. Bu yüzden ilk başta terörist başının bu söylemlerine, açıklamalarına, terör örgütünden gelen fesi kararına aykırı davrandıkları, bunu kabul etmeyeceğine yönelik bazı açıklamaları da takip ettik. Ama aradan geçen bu süreç içerisinde terör örgütünün de bu konuda aslında az önce onu söyledim, beli kırıldığı için bunu sürdürebilme kapasitesi de kalmadı. Yani sadece Türkiye'nin ortaya koyduğu askeri güç değil, konjonktürel gelişmeler, küresel gelişmeler de artık terör örgütünü destekleyecek aktörlerin de ortada kalmamasıyla, belki işte isim vererek söyleyelim, İsrail dışında şu anda terör örgütünü destekleyecek bölgemizde ya da küresel anlamda bir aktör kalmadı. Daha önce bir şekilde terör örgütünü destekleyen, terör örgütünün faaliyetlerinden bölgesel nizam çıkarmak isteyen aktörlerin sayesinde terör örgütü. Çünkü yani terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi için belli koşullara ihtiyaç vardır. Yani bir kaynak bulması lazım. O silahı erişmesi için bile para bulması lazım. Bunu da bulunduğu koşullarda sağlayamayacağı için dışarıdan destek kaçınılmaz bir şey oluyordu. Ve bugün işte o konjonktürel gelişmeler, hatta hocam söyledi 7 Ekim, işte İran Savaşı, işte Amerika'daki yönetim değişikliği, Trump'ın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkisi, Suriye'deki entegrasyonun sağlanmış olması, işte Irak'taki yönetimsel zafiyetler, sorunlara rağmen Irak'ta da bu konuda önemli bir adım atılmış olması, hatta Türkiye ile Irak arasındaki kalkınma yolu projesi bile aslında terörün önünü kesen, terörün devamını engelleyen projelerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla bu sahada bu şekilde birliklerimiz tarafından kontrol edildikten sonra süreç devam edecek, adımlar atılacak. Bu eski görüntüleri tekrar yaşatmayacak şekilde halkımızın da asla karşı gelmeyeceğini tahmin ettiğim bir süreç olmasını bekliyoruz ama tabii hepimizde o tedirginlik vardır diye tahmin ediyorum. Yaşanmış olan şeyler, az önce rakamlardan bahsedildi Cumhurbaşkanımız da, terörün hesaplanan maliyeti ve hocam dedi fırsat maliyetinden bahsetti. Gerçekten bunlar çok büyük rakamlar. Yani bunların teröre ya da terörden kaynaklı zararları olmasaydı Türkiye'nin geleceği yere düşünün. Biz şu anda belki çok daha farklı bir ligde oynuyor olabilirdik. Dolayısıyla bu adımların çok sağlam atılması lazım. Yani boşluğa izin verecek bir durumda değiliz. Yani ya da böyle belirsizlik kaldıracak bir durum değil. Kesin sağlam adımlarla devam etmemiz gerekiyor. Terör örgütünün de bu gel git gibi lüksü yok şu anda. Yani ben şeyime devam edeyim gibi bir alternatif yok. Bu konuda İmralı'dan gelen mesajlar, hani bunu söylemek biraz dilimize şeyimize tuhaf geliyor ama bu süreci destekleyen mesajlar olduğu için terör örgütünün de alanı sıkıştı. Onların da çok fazla bu süreçten kaçma marjları kalmadı. O da aslında bu sürecin bitmesi anlamında çok umut verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Umarım bu sağ salim işte 2 Ekim ayı olduğunda 2 yıl tamamlanacak süreç. Oraya doğru hızlı ilerliyoruz. Açıkçası ben başında sürecin, yani bir önceki çözüm sürecini de işte yaşamış, takip etmiş birisi olarak çok umutlu değildim. Yani ilk devlet Sayın Bahçeli bu süreci açıkladığında, bu konuşmaları yaptıktan sonra süreç başladığında tekrar o kıvama geleceğine, terör örgütünün bu safhaya geleceğine ihtimal vermiyordum ama çok şükür yanıldık ve bu süreç hızlı bir şekilde geçildi. Umarım bundan sonra da bugüne kadar geldiği gibi çok yol kazalarına uğramadan devam ettiririz diye umuyorum.
1: Şimdi Suriye'de ne demişti Türkiye? Ya entegrasyon ya operasyon.
2: Yani.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerini hatırlamakta fayda var herhalde. Kadife eldiven ve demir yumruk ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kadife eldiven içerisinden demir yumrukla çıkabilir demişti. Başka ihtimal yok.
2: Başka ihtimal yok.
1: Ya silah bırakılacak ya da demir yumruk kadife eldiven içerisinden çıkacak. Peki Fatma Yeşilkuş, süreç devam ediyor. Biz terörsüz bölge diyoruz. Sadece terörsüz Türkiye demiyoruz. Ama biliyoruz ki muhakkak bunu istemeyen aktörler var. Onların başında da şu an İsrail geliyor. Net bir şekilde telaffuz ediyoruz, söylüyoruz zaten. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdığı süre içerisinde hatırlayalım. Bir terör örgütü PKK üzerinden İran'a bir kara işgali girişimleri, evet, istekleri vardı. Ki evet. Abbas Arakçı'nın sanıyorum açıklamasında Türkiye'nin buna engel olduğunu söyledi.
2: Sadece PKK değil Erkan Bey. Yani, onların... İran'daki Kürt muhalif gruplar, evet, var. Irak'ta olan. Onların da sürece dahil edeceği, onların da mobilize edeceği terör örgütüyle birlikte.
1: Sen... Genel üst çatı üzerinden, tabii, evet, cümleyi kullandım. İstemeyen aktörler. Hep de şu vurgu da yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Süreç içerisinde provokasyonlar. Hı hı. Muhakkak ki bu girişimleri de göreceğiz. Biraz bunun çerçevesini çizelim istiyorum.
3: Tabii biraz aslında genel başlamak isterim Sayın Kol. Şimdi Türkiye'nin neredeyse yarım asırdır mücadele ettiği bir terör belasından aslında kurtulmak için neredeyse sona yaklaşıyoruz. Şimdi baktığınızda geçtiğimiz sene hatırlarsanız komisyon toplandı. Özellikle meclis tatile girmesine rağmen çalışan bir komisyon vardı. Akademisyenler dinlendi, STK temsilcileri dinlenildi. Akabinde bu süre zarfında terörün olumsuz etkilerinden maalesef bunlarla yüz yüze kalmış işte Diyarbakır anneleri olsun veya süreçteki diğer kişiler dinlenildi ve bir rapor hazırlanıldı. Şimdi rapor haricinde artık bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Tabii burada az önce sizin de bahsettiğiniz gibi müstakil bir yasa olacağını, burada terör eylemlerine katılmış kişilerin hiçbir şekilde affa tabi tutulmayacağını altını çizmemiz gerekiyor. Ama burada temel argümanın aslında amaç, kapsam ve tanım

0: maddelerin yanı sıra örgütün silah bırakmasının teyidi, bunun nasıl soruşturulacağı, kovuşturmaların nasıl yürütüleceği, ceza infazına ilişkin esaslarıyla denetim mekanizmalarını düzenleyen hükümlerin belirleneceği bir çerçeve yasadan bahsediyoruz ki burada da bazı hükümlerin, yani yasanın bazı hükümlerinin yürürlük tarihinde, bazı hükümlerin ise silah bırakmanın teyit ve tespit süresinden sonra uygulanması öngörülüyor. Şimdi bu süre zarfının en başından beri hep şunun altını çizdik: provokasyonlara gelinmemesi. Bu sadece terörsüz Türkiye üzerinde değil, sizin de bahsettiğiniz gibi bizim terörsüz bölge politikamızda da keza sadece bölge değil, Türk dünyasının terörden arındırıldığı bir anlayışla biz yola çıkıyoruz. EDO olarak burada Türkiye'nin istikrarını bozmak, aynı şekilde diğer Orta Doğu'daki kırılgan ülkeler gibi o hale getirmeye çalışan, istediği zaman saldırabileceğini kendisinde gören ve aynı şekilde güçlü olmasını istemediği bir İsrail var. Sadece buna İsrail'i dahil etmek gerekir mi? Bir de onun yanında iki tane şer birlikçisi var ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan.
1: Yani işte, yani.
0: Doğal olarak başlarını İsrail'in çektiği ama akabinde onların da özellikle Doğu Akdeniz'de çevrelemeye çalıştıkları bir de iki ortağı var İsrail'in. Doğal olarak biz her zaman bir olmamız gerektiği yerde ve bunun altını çizdiğimiz yerde İsrail bunu istemiyor. Şimdi hatırlayın, sizin söylediğiniz gibi o İran Savaşı'nda Trump özellikle dedi ki ben Kürtlere silah gönderdim, çok kırgınım çünkü o silahları kullanmıyorlar.
1: Geri vermediler.
0: Bir de geri vermediler dedi. Doğal olarak burada böyle bir durumu engelleyen yegane ülke tabii ki Türkiye. Çünkü daha fazla istikrarsızlığın olduğu bir ortamda doğal olarak bölgesel bir çatışmaya sürüklenecek bir savaşın sonucundan bahsediyorduk. Nitekim öyle olmadı. Doğal olarak burada demek ki sadece İsrail değil, bir de İsrail'in peşine takılan Trump'ın da aynı şekilde yapmış olduğu bir takım yanlış hamleler var. Ancak sonuçları beklenildiği gibi, onların beklediği gibi olmadı. Ancak bu sadece bununla yeterli mi? Yani İsrail'in yaptıkları sadece Kürt muhalif grupları harekete geçirmekle sınırlı mı? Hayır, değil. İşte ajanlarını sokmanın haricinde bir de özellikle Suriye'de hatırlarsanız o Süveyda bölgesinde Dürzileri hareketlendirmeye çalışması. Yani aslında bahsetmeye çalıştığım temel argüman şu: sürekli olarak etnik ve mezhepsel olarak bir çatışma halinde bütün Orta Doğu ülkelerini veya bölge ülkelerini hareketlendirmeye çalışan bir İsrail karşımızda. Doğal olarak böyle bir istikrarsızlığı yaratmaya çalışıp akabinde işte İran'da olduğu gibi önce ayaklanmaları çıkartıp, hatırlayın o dönem aslında İran'da protestolar vardı. Ekonomik koşullardan dolayı insanlar biraz ayaklanmışlardı. Ve ne dedi Netanyahu Trump'ı inandırmak için? İşte tam da bu ayaklanmalar nezdinde biz rejimi hedef alırsak çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde rejimin yıkılmasına olanak sağlarız dedi. Ancak öyle olmadı. Halk rejime karşı olmasına rağmen, tamamı değil tabii ki ama sonuç olarak rejime karşı olan bile kesim rejime yanında destek dur vermeye başladı. İşte bir olmanın, birlik olmanın, bütünlük sağlamının aslında bir güzel örneği oydu. Doğal olarak bugün siz kendi ülkeniz ve sınırlarınız içerisinde hiçbir provokasyona gelmeyip bir olduğunuz takdirde doğal olarak dışarıdaki o sürekli Türkiye'deki işte halkın arasına nifak tohumu sokup etnik ve mezhepsel olarak bu istikrarsızlığı yaratmaya çalışanlar da amaçlarına ulaşamıyorlar ve bir başarı elde edemiyorlar. O yüzden burada biz terörsüz Türkiye'yi konuşurken en başından beri hani her zaman altını çiziyoruz. Bunun bir Kürt-Türk sorunu olmadığını, bunun bir terör sorunu olduğunu, artık terörün hiçbir şekilde ne canımızdan ne de cebimizden gitmeyeceği bir zamanı evrilmek istiyorduk ki nitekim Allah'tan tekrardan rahmet dileyelim şehitlerimize. Sonuç olarak onların hiçbir şekilde hassasiyetinin ya da şehit ailelerimizin veya gazi ailelerimizin onurunu, hassasiyetini kıracak bir süreç olmadığını da altını çizmemiz gerekiyor. Bir de diğer taraftan işin maliyet boyutu var. Şimdi o kadar büyük bir meblağdan bahsediyoruz ki siz o meblağla birçok hastane açabilirsiniz, birçok yol yapabilirsiniz, birçok köprü kurabilirsiniz, limanları inşa edebilirsiniz. Yani Türkiye'yi çok daha olduğu konumdan kalkındırabilecekken işte maalesef bu terörle mücadele bizim o anlamda cebimizi de yakan bir süreç oldu. Sonuç olarak halka hizmet, devletin halkına hizmetinin önünde engel olan bir diğer husus bu. Ama hep şunun da altını çiziyorduk, artık malumun ilamıydı. Çünkü destek bulamayan terör örgütünün elbet kendini feshedeceği, artık bir şekilde silahı bırakacağı aşikardı. Çünkü gelirini özellikle yasa dışı eylemlerden kazanan, işte maalesef uyuşturucu gibi, maalesef kaçakçılık gibi eylemlerden gelir elde eden bir anlayışın artık finansmanıyla ayakta duran bir terör örgütünden bahsediyorduk ki bunun bir de aynı zamanda bu maliyeti silahlara harcanıldı ve diğer devletlerden işte İsrail gibi, o dönem ABD gibi, belki batılı ülkeler gibi fonlanıldı ve maddi ve silah olarak da destek bulduğu bir zaman dilimindeydik ki bugün Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu diyaloglarla beraber hem bu desteğin önü kesildi hem aynı şekilde artık terör sorununun sonuna gelebilmek için bir adım atıldı. Ama şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Kaç senelik bir mücadeleden bahsediyoruz ve bir terör örgütünden bahsediyoruz. Kolay kolay bir anda hadi diyelim şimdi bitti oldu değil. Tabii ki bunun bir tespit süreci olacak. Tabii ki bunun bir araştırılacağı süreç olacak. Evet, nitekim yine iddialara göre aynı şekilde partilere, yani bu çerçeve yasanın onayı için özellikle bu komisyon raporunun hazırlanmasındaki destek veren partilerin de onayına sunulacağı ifade ediliyor. Mesela açıkçası burada merak ediyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçen Sayın Özel yönetimi bu sürece nasıl katkı sunabilir veya dahil olabilir?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız dedi bugün.
0: Evet, doğal olarak partilerin de tekrardan görüşleri ve onay alınacak. Bir de aynı şekilde hem güvenlik bürokrasisi hem de aynı şekilde istihbarat yetkilileriyle beraber bir komisyonun kurulacağı, bu komisyon sürecinde affa tabi tutulacak örgüt üyelerinin ne şekilde bu haftan faydalanacağı, gerçekten silahların teslim edip etmediği, örgütle olan bağlantısının ne durumda olduğu gibi birçok süreçte araştırılacak. Yani ben terör örgütünü artık bıraktım, elimdeki silahı bıraktım, hadi geldim de değil, gerçek anlamda bu sürecin tam anlamıyla denetleneceği, inceleneceği bir süreç karşımızda. Dileriz ki gerçekten Türkiye'nin özellikle dışarıda bu kadar yangın yeri varken aynı zamanda içeride de birliğini tam anlamıyla oluşturduğu bir sürece doğru evriliriz. Çünkü İsrail rahat durmuyor Erkan Bey. Yani İran'da yapmış oldukları, Suriye'de yapmış oldukları, Lübnan'da, Gazze'de yapmış oldukları maalesef bize öyle kötü bir pencereden bakmamıza sebebiyet veriyor ki işte baktığımız pencerede de çok da güllük gülistanlık, yeşillik görmüyoruz. Kan ve maalesef bombaların İsrail tarafından yağdırıldığı bir anlayış içerisinde tabii ki Türkiye'nin hem kendi sınırları içerisinde hem de sınırları dışında çok güçlü ayakları üzerinde duran, istikrarını koruyan ve provokasyonlara gelmeyecek ölçüde karşısındaki düşmanı iyi bilecek bir pozisyonda olması gerekiyor. İşte dediğimiz gibi sadece İsrail'de değil. Bugün SALT bunu Orta Doğu nezdinde konuşmamamız gerekiyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Levant'ı da dahil ettiğinizde, Suriye'yi veya Ege'yi dahil ettiğinizde karşınızda işte Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetimi çıkıyor. Bakın Yunanistan'la İsrail şimdi 3,5 milyar euroluk bir silah anlaşmasına doğru gittiler. Ve iddia o ki aynı şekilde bu silahların bir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimine konuşlandırılacağı ifade ediliyor. Bakın doğal olarak işte bahsetmiş olduğum üçlü şer mekanizması Türkiye'yi çevrelemek ve bir şekilde sadece bunu batıya kötülemek anlamında demiyorum. Olası kendilerince bir takım önlemler ve müdahaleler yapmaya çalıştığı bir zaman diliminde ve de silahlanmaya çalıştıkları bir zaman diliminde Türkiye'nin tabii ki önündeki her türlü engeli birbiri aşması elzem.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakından takip ediyoruz dedi. O özellikle bölgedeki silahlanma ile ilgili vurguları önemli. Mehmet Yalçın Yılmaz, şimdi az önce biraz girdik. Meseleyi konuştuk. Onun içerisinde terörsüz Türkiye'den bağımsız olmayan süreç. Dün siz de biraz değindiniz. Biraz da açma zamanı geldi. Çok önemli bir anlaşma. Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Şimdi Kerkük'te petrol ortaklığı meselesi. TPA'nın.
2: Evet.
1: Petrol sahasının Kerkük'teki %15'ini alması, aynı zamanda işte enerji arz güvenliği meselesi diyoruz önümüzdeki süreçte, bunlar ne kadar önemli olduğunu işte Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, Rusya-Ukrayna savaşı bize her şeyi gösteriyor.
2: Evet.
1: Bu geçtiğimiz yıllarda hepimiz buna tanık olduk ama Türkiye'nin hepsiyle ilgili bir hazırlığı vardı. O hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu hepimiz test ettik, gördük. Günde 1 milyon varil petrol taahhüdü de aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta evet, kameralar önünde de söyledi. Şimdi Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bunu çok güzel bir video paylaştı dün. Twitter hesabından, X hesabından, sosyal medya hesabından. Hazırsa arkadaşlar o videoyu bir
2: evet, izleyelim.
1: İzleyelim. Hakikaten oradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var. Süreci de güzel anlatıyor. Hazır mı?
3: Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Şimdi biz

0: hepimizi yüreğimizden kavrayan bu güzel türkünün yakıldığı Kerkük'e nasıl sırtımızı dönebiliriz?
1: Kerkük yalnızca bir şehir değil, hafızamızda yaşayan bir sestir. Bugün Türkiye Petrolleri Kerkük'te yeni bir sorumluluk üstleniyor. İmzalanan uluslararası anlaşmayla Kerkük'ün enerji potansiyelini geleceğe taşıyacak güçlü bir ortaklığın parçası oluyor. Kerkük Petrolü'nün Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunması için tecrübemizi ve gücümüzü sahaya taşıyoruz. Üretimin olduğu her yerde Türkiye'nin emeği ve Türkiye Petrolleri'nin imzası var. Geçmişten aldığımız güçle geleceğin enerjisini üretiyoruz. Türkiye Petrolleri, Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin gücü.
2: TPA'nın önemi de her geçen gün artıyor dünyada. Evet. Sadece Türkiye'de de değil.
3: Türkiye
2: Şimdi Petrolleri orada Enerji Bakanı Sayın Bayraktar'ın ifadesi paylaşırken tarihsel bağ yepyeni enerjiye dönüşüyor diyor. O tarihsel bağ meselesini de ayrı bir parantez açmak lazım herhalde. Yani komşularımızda işte çok uzun yıllardır ciddi kaynaklar var ve biz bu noktada işte bahsettiğimiz hep teröre geliyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Buraya bir ur gibi yerleştirdikleri o terör mekanizmasıyla bir türlü o komşularımızla o süreci paylaşmamızı engellediler bugüne kadar. Bir şekilde bunu tam anlamıyla hayata geçiremedik. Ama işte atılan o adımlar bizi bu noktaya getirdi. Tarihsel bağ meselesi.
3: Şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte petrole erişim meselesi, petrolün paylaşımı meselesi vardı. Malum Almanya geri kalmıştı kolonyalizm sürecinden ve enerjiye ulaşmak istiyor. Bir yandan Almanya bölgede var olmak istiyor. İngiltere de mevcut kapasitesini korumaya çalışıyor. Netice itibariyle biz 1926 itibariyle bölgedeki varlıklarımızı kaybetmiş olduk. Yani savaş sonrası Musul petrolleri üzerindeki haklarımızı ne yazık ki kaybettik o günün koşullarında. Şimdi gelinen noktada tarih bize bir şeyi daha hatırlatıyor. Jeopolitik önem ve dünya limanlarına erişim kapasiteniz, altyapı zenginliğiniz size yeni fırsatlar veriyor. Şimdi bugünkü döngüde Kerkük petrollerinin rezerv artırılması, rezerv kalitelerinin iyileştirilmesi, yatırımı söz konusu. Yani burada önemli bir yatırım olacak. 3 milyar varillik bir kapasiteye ulaşacak Kerkük petrolleri ki bu başlangıç adımı. Bunun 9'a kadar çıkacağına dair bazı analizler yayınlandı. Dolayısıyla Irak petrolleri kıymetli. Dünya petrol piyasası açısından petrolün kalitesi, rezerv yapısı itibariyle
2: 3 milyar varil
3: önemli bir kapasiteye sahip. Şimdi bu kapasite artırımında Türkiye %15'lik bir payla varlığını gösterecek. Bu Irak'ın menfaatine bir yatırım. Önce onu söyleyelim. Irak petrol sahalarındaki varlığını sürdürecek ve buradan vergi de alacak. Yatırımcı şirketten kurumlar vergisini de alıyor malum. Irak'ın menfaatine bir hikaye bu. Şimdi Irak'ın varlıkları niye önemli? Bir kere Irak halkının kazanımı açısından ve refahı açısından önemli. Şuna vurgu yapalım. Petrol üreticileri, üretici ülkeler rakiplerinin istikrarsızlıklarından memnun olurlar. Bu bir ticari ilkedir. Yani üretici ülke sayısı belli. Pazar payı belli. OPEC Plus'ın yapısı belli. Dolayısıyla bu üretici ülkelerin bazılarının istikrarsız olması, iç savaş yaşaması veya uluslararası müdahalelerin içerisinde olması diğer üretici ülkelerin menfaatinedir. Dolayısıyla bölgede 90 sonrası Irak'ta yaşananları bu cepheden okumamız lazım bir kere. Irak'ın kuvvetle yaşadığı mesele, Irak'ın o dönemde yönetim

sisteminin kışkırtılması ABD tarafından, daha sonra Irak'taki istikrarsızlık vesaire. Şimdi tarihi bir fırsat var bir kere Irak için. Bu artık bir zorunluluk. Türkiye için büyük bir fırsat. Az önce de vurguladım. Hürmüz'deki sıkışma çok uzun zaman alacak. Çünkü Hürmüz'deki üretici ülkeler sadece ham petrol satmıyor, işlenmiş yakıtlar satıyor. Uçak yakıtından madeni yağlara kadar çok değişik bir endüstriyel skala var orada. Ve araştırmalara göre geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Çıkan ürünlerin %91'i Çin'e gidiyor. Şimdi burada şöyle bir kesişme var. Bu ürünlerin Çin'e gitmesini istemeyen bir ABD var. Bu ürünlerin dünya pazarlarına erişmesi realitesi var. Piyasa gerçekliği var. Bu ürünlerin çıkabileceği güzergahta artık Kuzey Koridoru dediği diyebileceğimiz Basra'dan Türkiye ve Suriye üzerinden yeni rotalara da ihtiyaç var. Dolayısıyla tarihin gidişatı bunu dayatıyor. Bu gerçekliği bize gösteriyor. İran'ın bölge üzerindeki etkisini dengeleyebilecek ve alternatif oluşturabilecek bir pazar ortaya çıkıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yurt dışında önemli girişimlerde ve yatırımlarında bulunan bir ulusal şirketimiz, milli şirketimiz. Afrika'da farklı ülkelerde yaptığı anlaşmalarla zaten arama sondaj faaliyetlerinde varlık gösteriyor. Burada da bu yapının içerisinde olması ki British Petrol dediğimiz BP konsorsiyumunun bir hissedarı olarak %15'lik payla yerini alacak. Bu tabi bölgedeki gelişmenin uluslararası arka planını da bize gösteriyor. Irak'ın ve Suriye'nin istikrarı bu anlamda Türkiye'nin istikrarına katkı sağlayacak. Türkiye'nin refahına katkı sağlayacak. Bu anlamda uluslararası rekabette bu gelişmeler nereye oturuyor dersek aslında hem Suriye'nin hem de Irak'ın bir bütün olarak ekonomik bağımlılığını, üretim potansiyelini artırması gerekiyor. Burada da Türkiye'nin teknik kapasitesine ihtiyaç var. Dolayısıyla gündemler birbirinden kopuk değil aslında Erkan Bey. Yani evet, terörle mücadele, evet terörle mücadele diyoruz. Terörün sosyal etkilerini ortadan kaldırmamız lazım. Bunu da yapıyoruz ama bölgedeki kesişim hatları ortaya çıkıyor işte. Belki de İran savaşı, yani İran'a saldırı tarihi olarak 28 Şubat'ı baz alıyoruz. Bir de geçtiğimiz yıl 12 gün savaşları var. Aslında en kırılgan saha Irak sahası. Yani kapışmanın en çok yaşanacağı yer burası. Çünkü Irak'ın işgalinden sonra Irak'ta İran'ın güç kazanmaya başladığını biz gördük. Ki anayasal düzen aslında İran'ın çıkarlarına işledi ve icra makamı Şiilere bırakıldı. Bu bir anlamda Irak'ın ekonomik döngüsünü ve gelişimini de etki altına aldı ve İran'ın ülkedeki nüfuzu kendisini gösterdi ve ardından Suriye sahasına da malumunuz İran'ın etkisi daha da arttı Esad döneminde. Şimdi burada bir geri çekilme yaşanması gerekiyordu. Yani İran'ın sınırlarının ötesindeki adımlarının bölgede uyandırdığı tepkilere karşı bir geri çekilme yaşanması gerekiyordu. Tabii bu kolay bir süreç değil yalnız, onu söyleyelim. Irak'taki İran'ın milis yapısı, etkisi altındaki gruplar çok eskiye dayanıyor. Kaldı ki bu grupların bir kısmı İran-Irak Savaşı'nda da kendi ülkelerine karşı, Bağdat'a karşı silahlanmış gruplar. Hatta ilginç olan o dönem Erbil yönetimi de birlikte hareket etmişti bu gruplarla Bağdat'a karşı. Bugün ama başka bir denklem söz konusu. Erbil'in de Süleymaniye'nin de Irak'taki bütünleşmeden, istikrardan yana tavır almak zorunda olduklarını
gördüklerini düşünüyorum ben. Çünkü bölgesel atmosfer bunu getiriyor. Eğer Süleymaniye var olacaksa, Erbil var olacaksa bu ekonomik döngünün içerisinde var olmak zorunda. Ve terörle iltisaklı bütün grupların da buradan tasfiye edilmesi zorunda. Burada bir cepheleşme olacak. Yani

0: savaşı başka bir alanda vermek ister. Kimse kendi sınırlarında savaş vermek istemez. İşte İsrail'in İran'la Suriye'de kapıştığını gördük biz uzun yıllar. Şimdi burada yeni bir alan olarak Irak karşımıza çıkıyor. Bu mayınları da temizlemek için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Ben Ankara'nın bu sürece çok emek verdiğini, uzun zamandır Irak'ın istikrarı için çaba sarf ettiğini görüyoruz zaten. Hep de vurguluyoruz. Dolayısıyla riskli bir dönem, riskli bir geçiş. Ama sabırla uğraşmak gerekiyor. Diğer türlü Irak bir çatışma sahasına, bir vekalet savaşı alanına dönebilir.
1: Haydar Uluç, orada dünkü konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer tutan başlıklardan biri, evet petrol. Bir diğeri kalkınma yolu projesi, birbirinden bağımsız değil. Savunma ürünleri tedariki noktasında da dedi, bundan sonraki süreçte yapmamız gerekenleri, elimizden ne geliyorsa, Irak'ın beklentisi neyse bunu yapacağız dedi. Az önce Mehmet Bey'in söylediği, yani Irak'ın istikrarı için Türkiye'nin çok uzun süredir bir çabası var. Zaten orada uzun süre devam eden terörle mücadele operasyonlarımız da vardı. Hep o işte bahsetti, biz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge denkleminde hepsini bir yere oturtabiliyoruz aslında bakarsak. Kalkınma yolu üzerinde de konuşalım istiyorum. Yani süreci beraber değerlendiren, hem bir petrol arzı olacak, hem orada Irak'ta bölgedeki o petrol sahasının %15'ini ile ilgili Türkiye'nin alması meselesi de çok kritik bundan sonraki süreç için. Hepsini bir arada değerlendirdiğimiz ortaya ciddi bir sonuç çıkıyor. O sonucu çok soracağım size. Bir de tabii az önce tıpkı terörsüz Türkiye'de konuştuğumuz gibi bunu da istemeyenler olacak. Evet. Kimlerin istemediği de belli. İsrail en başta bunu istemeyecek. Belki buna İran'ı bekleyebiliriz. İran, belki. Özellikle kalkınma yolu projesinde. Ne dersiniz?
2: Ya ben önce dünkü anlaşma ile ilgili birkaç rakam vermek istedim müsaadenizle. Çünkü gerçekten önemli. Yani bizim Kerkük'ün, Cumhurbaşkanımızın Kerkük türküsünü atıfla yaptığı tarihsel bir de bizim için bir anlamı var. Yani dolayısıyla Kerkük'e bu şekilde geri dönüyor olmak, bir de yeni Kerkük valisinin Türkmen olması nedeniyle Kerkük bizim için biraz daha heyecan veriyor bize buradaki gelişmeler. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın BP'den %15 hisse alması ve buradaki konsorsiyuma dahil olması ile birlikte aslında biz ne derler, aslına rücu etti oradaki şey, bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bizden çok uzak olmayan, bizim tarihsel olarak uzantımız olan bölgelerde şu anda bir milli petrol şirketimiz orada varlık gösterecek. Zaten TPO dünyanın değişik yerlerinde faaliyetleri vardı, aktivasyonları vardı. İran'da da birkaç sahada da çalışıyordu. Daha önce de İran'da Çukurova'nın genel enerji firması bazı yatırımları vardı. Ancak İran'da yaşanan bu terör olayları nedeniyle bunlar kadük kalmıştı. Dolayısıyla buraların tekrar canlandırılması açısından ben önemli olduğu kanaatindeyim. Ve Kerkük ve civarındaki Türkmen nüfusuyla ilişkilendirecek olursak da onların da sisteme dahil olmalarını sağlayacak, onların da aidiyetini geliştirecek önemli bir aşama olacak kanaatindeyim. 3 milyar varillik bir rezervden bahsediliyor. Bu bölge aslında hocam söyledi, uzun yıllar işte terör belası yüzünden geliştirilememiş ve sakıt kalmış bir bölge. Orada yatırımlar yapılarak bunun çok daha fazla, buradaki rezervlerin arttırılması bekleniyor. Burada 5 tane bölge var. Bu 5 bölgede yaklaşık 300 bin varil civarında günlük bir üretim var. Yani Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı sonuçta bu konsorsiyum içerisinde bu üretimde, saha geliştirmede ve yeni proje geliştirmede etkin bir aktör olarak ortaya çıkacak ve hem gelir anlamında önemli bir aşama kaydedecek, hem de sahip olduğu rezerv anlamında uluslararası enerji şirketlerinin göstergesi olan bu rezerv kontrol etme anlamında da önemli bir eşiği aşmış olacak. Çünkü işte Pakistan'da imzalanmış bir enerji anlaşması var, Afganistan'da yapılan bazı sismik aramalar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsatlanan sahaları ile ilgili arama sismik çalışmalar var. En son işte biliyorsunuz Somali'de gitti, Oruç Reis sismik aramalar yaptı. Çağrı Bey gitti orada, ilk derin su sondajımızı yapacak. Yani pek çok bölgede böyle çalışma yaparken somut teyit edilmiş rezervlerin olduğu bir bölgede yapması TPO açısından çok önemli. Yani küresel anlamdaki prestijini arttırması anlamında buraya dahil olması, hem de BP gibi dünya devi bir şirketle çalışıyor olması

0: olması anlamında onun da ligini yükseltecek bir adım. Şubat ayındaydı galiba, yanlış olmasın, Chevron'la da bir anlaşma imzalamıştı. Belli bir lokasyon değil ama hem küresel hem de Türkiye ile ilgili sahalarda ortak çalışma yapılabilmesine yönelik bir anlaşması var. İşte Sakarya gaz sahasındaki faaliyetleri var. Dolayısıyla bu TPO'nun zaten görünen yüzünü daha da geliştirecek ve çevre ülkelerimizdeki TPO'ya yönelik ilgi, alakayı da arttıracak bir hamle olarak önemli olduğu kanaatindeyim. Sizin söylediğiniz boyut, yani bazı şeyler sadece rakamlarla izah edilmez. Bunun arka planına bakılır. Ya bu Türkiye ile Irak arasında aynı Türkiye ile Suriye arasında olduğu gibi bir bütünleşmeye doğru gidiyoruz. Yani nasıl Suriye'deki yönetimi verilen destek Türkiye'nin Suriye'deki varlığını çok normalleştirdiyse, geçmiş dönemde Türkiye ile Irak arasında yaşanan bazı istenmeyen nahoş hadiseler de olmuştu. Burada da hocam bahsetti. Burada İran'ın maalesef biz parmağını görmüştük. İsrail destekli PKK ve diğer Kürt gruplara yönelik bazı provokasyonları olmuştu. Ve Türkiye bazı dönemlerde, özellikle Maliki'nin olduğu dönemlerde istenmeyen ülke ilan edilmişti ve ilişkiler çok gerilmişti. Bugün o sıkıntılı dönemlerin geçildiğini ve işbirliği odağında bir ilişkinin yürüdüğünü görüyoruz. Kalkınma yolu projesi de bu kapsamda çok önemli. Çünkü evet, kalkınma yolu bir ticari bir proje, bir altyapı projesi gibi gözüküyor ama bu projenin geçtiği hattın, işte Ovaköy'den Basra'ya inen hattın uzunluğu ve buradaki güvenlik kaygılarını düşündüğünüz zaman bu projenin realize olması halinde buradaki işte o terörist faaliyetlerinde zapt raptı altına alınmasını gerektirecek bir süreç bize dayatıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın...
1: Şu an ekranda geliyor kalkınma yolu projesinin çizdiği hat.
0: Aslında gerçekten özellikle İran'a yönelik savaş ve İran'ın Hürmüz'e yönelik tahakkümünden sonra aslında IMEC'den daha rasyonel bir proje olarak öne çıkıyor. Yani feasible, yapılabilir bir proje. Çünkü IMEC ortaya atıldığında...
1: Tam ekran verebilir miyiz? İzleyicilerimizi tam görsün, biz de bir görelim.
0: Kimin ne yapacağı belli değildi. Kalkınma yolu zaten başlayan bir süreçti ve devam ediyordu. 20 milyar dolarlık bir proje, yanlış hatırlıyorsam rakamsal bir yüklüydü. Ve arkasında da böyle hem güvenlik, hem işbirliği, hem altyapı, hem de enerjiyi içeriğine alan geniş kapsamlı bir proje. Ve Irak'ı da kalkındırmaya yönelik işte hem nehirler, işte akarsular, barajlar yapılıyor, yollar yapılıyor. Irak'ın da yaşadığı o sıkıntılı dönemde, iç savaş, teröre maruz kaldığı dönemdeki o kötü hafızaları silmek için özellikle ortaya sürülen bir proje gibi gözüküyor. Bu anlaşma ve kalkınma yolu projesinde beraber okuduğumuzda son dönemde Türkiye ile Suriye arasında yakalanan bu dinamizmin Irak ve Türkiye arasında da olması gibi bir hedef var. Ve bence bu çok uzak bir hedef de değil açıkçası. Bu savunma sanayi ile ilgili konunun zannediyorum şununla ilgili, belki Irak bir petrol zengini ülke, petrol rezervlerine sahip ama bunu realize edemiyordu. Yani bu çünkü eskimiş teknoloji, kullanamıyordu, güvenlik nedeniyle bazı yerleri kullanamıyorlardı ve çıkarttığı petrolü de işte Hürmüz'de yaşanan sebepler gibi diğer sebeplerden dolayı da pazara sunamıyordu. En azından bu anlamda yaklaşık rakam yanlış olmasın günde 4.3 milyon varillik bir üretim kapasiteleri var. Bunu kullanamıyorlar. Türkiye ile yapılan işbirliği, ortaklık bu kapsamda da bu 1 milyon varillik günlük hedef var ya, bu Irak Başbakanı Zeydin'in de söylediği, Cumhurbaşkanımızın da orada tekrar etti. Şu an için çok gerçekçi değil çünkü altyapı buna izin vermiyor. Yaklaşık günlük yaklaşık 220 bin varillik bir pompalama altyapıları var. Dolayısıyla bizim Irak'la aramızdaki 73 tarihli boru hattı anlaşması da dün itibariyle sona ermiş. Onun da güncellenmesi gerekiyor. O da yapılacak. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde hani bu karşılıklı bağımlılık teorisi vardır ya, Türkiye ile Irak'ın böyle bir sürece girdiğini takip edebiliriz biz önümüzdeki günlerde. Tabii bunun önündeki en büyük engel hem terör örgütlerinin varlığıydı, hem de bölgedeki az önce ismini zikrettiğimiz İsrail ile İran gibi Türkiye ile bu ülkelerin işbirliğini istemeyen, bir şekilde farklı sebepler ortaya sürerek özellikle İran'ın, hatta dün ne kadar doğru bilmiyorum, işte Irak Ulaştırma Bakanı'nın bu anlaşmaya söz konusu olduğunda sahneye gelmediği söylendi. Kendisinin Bedir örgütü arka planı olduğu, o yüzden imtina etti. Hatta eğer doğruysa, tabii biz de duyuyoruz, Arakçı'dan mesaj geldi.
1: Çok kesinleştiremedim ben onu, o yüzden sormadım. Biz de gördük.

0: böyle bir şeyler duyuyoruz ama hani uzak ihtimalde gelmiyor açıkçası. Ya, çünkü evet. daha önceki dönemde biz bunları gördük. Iraklı bazı siyasilerden böyle hareketleri gördük. Umarım işte dün nasıl Zeyd'i buna müdahale ettiyse bir başbakan Bedir örgütü arka planı olan bir bakana bu konuda talimat verip o imzayı attırdıysa bundan sonra ilişkilerimiz de bu doğrultuda gider. Ve biz iki ülkenin de birlikte sinerjisini katarak daha refah bir döneme geçeceğini görebiliriz diye tahmin ediyorum ama tabii bunlar kolay olmayacak. Hem süreye ihtiyacımız var, hem sabra ihtiyacımız var, hem de yatırımlara, yeni kaynaklara ihtiyacımız var. Bunlar hepsi olursa umarım bunlar gerçekleşir.
1: Burada şey üzerinde duralım mı? Koridor savaşları. Şimdi üstadımız çok güzel söyledi. İMEK koridoru iptal oldu. G20 zirvesinde Yeni Delhi'de gündeme çıkarıldı. Malum Yeni Delhi yani Hindistan'ı büyüten bir projeydi o bir kere. Projenin çıkış rotası Hindistan. Yani Çin değil Hindistan. Hindistan'dan Körfez'e girecekti. Bugün savaşın olduğu yere. Oradan bir batıya doğru rota çizecekti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Akabe Körfezi'nden, İsrail'den, Aşdod'dan çıkacaktı dünyaya.
0: Oradan da Avrupa'ya gidecekti.
1: Niye olmadı bu? Gazze patladı. Bir savaş o projeyi ortadan kaldırdı. Bir başka proje daha vardı. Hindistan, Moskova yani Yeni Delhi, Mumbai, Petersburg hattına giden İran üzerinden Hazar Denizi, Azerbaycan, Rusya hattı. O da Ukrayna Savaşı ile patlamıştı. Bakın koridorlar bir gündeme getiriliyor, çalışmalar yapılıyor ama bir savaş çıkıyor, ortadan kalkıyor. Bu kadar...
2: Ne tesadüftür ki bütün o savaşlar ve kavgaşı da koridorların üzerinde çıkıyor.
1: Tabii. Yani mesele paranın üzerinde dönüyor, gelir kaynakları ve... Hangi ülke üretici olacak meselesi? Yani Çin'in üretiminden memnun olmayanlar alternatif üretici arıyorlar. O yüzden bazı koridorlar Hindistan'a, Mumbai'ye çıkıyordu. Şimdi burada Türkiye'nin yer aldığı bu koridor bir kere kesişim koridoru. Yani hem Doğu Batı hattında Hazar'dan gelen, Zengezur'u içeren Trans Avrupa, yani bizim bugünkü TEM otobarının hikayesidir yani.
2: Son bir dakika.
1: Doğu Batı koridoru hem de Basra Körfezi'nden kuzeye doğru çıkan bir güney kuzey koridoru. Bu tabii Türkiye'nin hinterlandını çok güçlendiren açıkçası büyük bir kapasite.
2: Bir de yani. Şunu da eklemek lazım. Türkiye bir koridor planı veya bir sahada bir... durumu oluştururken bir plan çizerken çok mantıklı olası olması gereken
0: evet. Yani uygulanabilir
2: onun dışında başka bir ihtimali yer bırakmayacak projelerden
1: bunlar
2: bahsediyoruz.
1: İşte zaten
2: mesela İsmet projesini hatırlayalım. İşte çıkacak petrol, doğalgaz neyse ta kocaman bir Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.
0: Denizaltı pahalı bir
2: çok
0: proje.
2: Maliyetli dediler. Daha başlamadan bitirdiler ama Türkiye'nin özellikle projeler üzerindeki bu yaklaşımı çok daha değerli ve kıymetli oluyor. Süremizin sonuna geldik. Az kaldı evet. Bu bölümü noktalayalım efendim. Saat başında yeniden burada olacağız.
1: Kusura bakmayın.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli

egemenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermelidir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle, Otobit'te.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
1: Mükemmel.
0: Tam bir sanat eseri.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Öyle bir dünya yok, öyle.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var.

0: davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş. Mert! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
2: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok. Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
14: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
15: Fiberimiz yok Yüksel abi.
14: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
16: Üst geçine bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
17: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
18: Türkcell gücünde 5G.
13: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Karadeniz'deki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık.
4: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim 24 Özel devam ediyor. Mehmet Yalçın Yılmaz, Fatma Yeşilkuş ve Haydar Uluş'la beraberiz. Bu bölüme yeni bir gelişmeyle gireceğiz. Yeni değil aslında, biz az önce ilk bölümde konuşurken bilgisi geldi. Bu bölüme sakladık meseleyi, yani saklamadık. Bu bölümde konuşmayı düşündük. Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı. Gelecek Partisi feshedildi. Biliyorsunuz Yeni Yol grubu içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alıyordu Gelecek Partisi. Ve işte toplam vekil sayısı o Yeni Yol'un 21, Gelecek Partisi'nin 4'tü değil mi? Fatma Yeşilkuş, evet. Az önce konuştuk. 4 vekildi.
1: Normalde 10 vekildi, 6'sının istifasıyla, evet, beraber güncel olarak 4 vekil vardı.
0: Şimdi peki ne olacak meselesi üzerinden? Gelecek Partisi feshedildi. Bir siyasi hayatı var mıydı Gelecek Partisi'nin? Türk siyasetine bir etkisi oldu mu, olmadı mı? Çok tartışılır yani bu konu. Ne söylersiniz? Bir kısa değinelim şuna.
1: Evet, baktığınızda altılı masanın faturasının Sayın Kılıçdaroğlu'nun ödediği ama zamanla geri kalan faturaların da o diğer partilerin ödediği bir zaman dilimindeyiz. Şimdi

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında listelerinden giren vekillerden bahsediyoruz. Normal şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girecek olan vekillerin işte o dönem işte parti politikaları nezdinde daha doğrusu Altılı Masa'nın ortak kararıyla beraber vekillerin dağıtımı değişmişti. Ama benim aslında Sayın Davutoğlu'nun açıklamasında dikkatimi çeken hususlardan birisi de şuydu. Açıklamasında diyor ki kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık. Şimdi kendisinin Altılı Masa döneminde de aynı şekilde bu kadar itirazlar varken, bu kadar eleştiriler varken, evet belki şu dönemde biz Sayın Özel'in bazı politikalarını hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken eleştirdiğimiz hem de aynı zamanda yeni parti kurulurken de bu süre zarfında eleştirdiğimiz bazı noktalar olmasına rağmen o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarını eleştiriyorduk. O dönem çok temiz siyaset vardı da şimdi mi kirli bir siyasete evrildi? Açıkçası bunu sormamız gerekiyor kendisine. Ve aynı şekilde bunu ahlaki bir mesafe koyma kararı olarak açıklamış. Peki bu vekiller ne olacak? Önümüzdeki süreçte gerçekten tam anlamıyla Gelecek Partisi içerisinde muhalefet üretmiş veya belirli bir politika üretmiş veya belirli bir şekilde bir argüman üretmiş, toplumun sorunlarına çare bulmuş bir aktif siyaset izledik mi? Hayır, izlemedik. Ne olacak? Ya bağımsız devam edecekler ya da aynı şekilde sizin de bahsettiğiniz o Yeni Yol grubunun diğer partileri, işte Deva olabilir, Saadet Partisi olabilir, onlara belki bir kayma olabilir. Ama nedense benim aklıma sanki belki yeni partiye de kayabilme ihtimali olabileceği de geliyor. Neden söylüyorum? Çünkü şu anda yeni bir siyasi arenayla karşı karşıyayız. Çok farklı bir denklem içerisindeyiz. Atatürk'ün mirası dediğimiz tarihsel mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Ve netice itibariyle bölünen taraf hala peşinde arındırılmamış dosyaları da beraberinde götürdü. Ve şu aşamada çok büyük bir müttefik ve ittifak kurma içerisindeler. Yani ne kadar vekil kazansalar o kadar onların işine gelebilecek bir süreçte ki 91 vekil şu anda aslında yeni partiye geçmiş durumda. Yine aynı şekilde zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu vekillerin, o listeden seçilen vekillerin yeni partiye dahil olabilmesi durumunda. Tabii yeni partinin yine meclis içerisindeki aritmetiğini artıracak bir eylem olur. Belki önümüzdeki süreçte bu vekillerle yeni partinin görüşme ve istişare süreçleri başlayabilir. Ama bunu sadece bir analiz ve öngörü olarak söylüyorum. Bir bilgi değil, bunu da altını çizmek isterim.
1: Tam tersi de olur hocam. Belki CHP'ye transfer olabilir. Çünkü biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun projesiydi bu Altılı Masa.
0: Evet, ama işte baktığınızda şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin süreci...
2: O isimlerde Kılıçdaroğlu'nun
0: kadar gösterdiği. Evet, ama işte şunu ayırt etmemek gerek. O dönem sadece işte az önce cümleye başladım ya, faturasının Sayın Kılıçdaroğlu'na kesildiği bir masadan bahsediyoruz ama o dönem Sayın Özel yok muydu Kılıçdaroğlu'nun yanında? Bu listeler belirlenirken...
1: Yok, onlar Ali Mar- tertemiz,
0: evet,
1: kenara iki işte.
0: Sayın Başarır yok muydu? Sayın Özel yanında yok muydu? Fatura sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na kesildi. Bu listeler belirlenir. Tek başına oturdu Kılıçdaroğlu da bu listeleri öyle mi belirledi? Altılı Masa'da temsilen kendi sureti vardı ama arka planda danıştığı, evlatların dediği Ekrem İmamoğlu yok muydu? Mansur Yavaş yok muydu? Cumhurbaşkanı yardımcıları dediği o 5+2 kendisinin haricinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ve diğer 5 partinin liderlerini Cumhurbaşkanı yardımcısı seçerken, yani tek faturanın Kılıçdaroğlu'na kesildiği bir zaman diliminde bu vekiller gerçekten acaba tedbirli mutlak butlan kararıyla gelmiş Kılıçdaroğlu'nun tarafında mı olurlar, yoksa bunu biraz daha siyasi algı ve operasyona çekmiş olan yeni partinin yanında mı olurlar? Açıkçası biz de bence önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz gibime geliyor. Ama nedense özellikle kirlenmiş siyaset kelimesi kavramı benim aklımı çok kurcaladı. Eğer burada dediğiniz gibi
1: işte bunca zaman ben de onu söyledim zaten.
0: Yolsuzluk davaları,
1: Kılıçdaroğlu'nun irtikam, arınma şeyi var ya.
0: Rüşvet gibi dosyalardan dolayı bunu söylüyorlarsa bunca zaman tepkinizi başında niye koymadınız? O zaman o soru işaretini de insan aklına getiriyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla tedbiren gelmesini mi beklediniz? O dönem madem kirli gördüğünüz siyasete bir tepki koyup bir dik duruş sergileyemediniz mi? Açıkçası siyaseten bir duruş göremediğimiz bir yerde sadece koltuk doldurmayla olmuyor tabii ki bu işler. Netice itibariyle Türkiye siyasetinde bu kadar güncel gelişmeler ve toplum nezdinde bu kadar araştırılması gereken, incelenmesi gereken toplumun sorunlarına çözüm veya öneri veya bir yol göstermesi gereken diğer vekillerin maalesef biz böyle bir çaba içerisinde olmadığını gördük. Keza buna Sayın Kılıçdaroğlu gelmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki diğer vekiller açısından da söylüyorum. Yani üretmiş oldukları politika yalnızca SALT Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne hizmet etmek üzerine kurulu politikalardı. İşte gölge bakanlıkları oldu hatırlarsanız. İşte belediyelerle beraber o Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne destek verebilmek ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimi için fon desteğinde bulundular.

0: Baktığınızda şimdi yani ne gördük de ne bekleyelim sorusu benim açıkçası önüme çıkıyor.
1: Peki Mehmet Yalçın Yılmaz, Ahmet Davutoğlu bir siyasi kariyer nasıl inşa edilir, planlanır sorusuna vereceğimiz yanıt herhalde Ahmet Davutoğlu olmaz.
2: Evet yani Ahmet Hoca bir kere bizim için, bizim kuşağımızın yakinen tanıdığı, takip ettiği bir akademisyen, bilim insanıydı. Siyaset yapmak başka bir şey açıkçası. Hele Türkiye'de siyaset yapmak kolay da bir şey değil. Sayın Davutoğlu da bazı ideallerini gerçekleştirmek istedi. Bu anlamda imkan da verildi kendisine. Hem üst düzey bir danışmanlıkla başladı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık kariyeri oldu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı açıkçası. Özellikle uluslararası konjonktür, işte Suriye'deki sürecin uzaması ve siyaset yapma biçimi ister istemez o idealize ettiğiniz dünyanın aslında real politikte çok da uyuşmadığını görebiliyorsunuz. Ama Gelecek Partisi süreci başarısız bir hikaye oldu açıkçası. Özellikle o altılı masa, Fatma Hocam vurguladı. Altılı masa süreci orada...
0: Bu arada altılı masa Sayın Davutoğlu ve diğer partiler için bir başarıydı bence. Yani hiçbir şekilde vekil çıkaramayacakken
2: yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesinden bence pragmatik bağlamda tabii ki herhangi bir oyunuz olmadan 3-5 vekil çıkartabiliyorsanız bu bir başarı olarak görülebilir ama toplumsal belleğimizde, kolektif hafızamızda açıkçası başarısızlık olarak algılanacak. Çünkü Gelecek Partisi'nin bir siyasal öngörüsü ve vizyonunu biz yeterince anlayamadık. Biraz Erdoğan nefreti ve karşıtlığı üzerinden başladı. Zaman zaman inişli çıkışlı tarafları oldu. Bence siyaset yapmasa, düşüncelerini, fikirlerini yazsa Ahmet Davutoğlu daha faydalı olabilirdi açıkçası. Keşke hiç aktif siyasetin içinde olmasaydı. O hoca kimliğiyle Türkiye'ye ufuk açan yazılar yazsa, konferanslar verseydi. Ama bazen böyle şeyler oluyor açıkçası. Siyaset cazip geliyor. Özellikle fikir adamları, düşünürler, idealist karakterli insanlar için bu cazibe, yani fikirleri gerçekleştirme potansiyeli çok kolay şeyler değil açıkçası. Siyaset çok daha büyük çaba, emek istiyor ve kadro istiyor. Yani tahminim, hani bir ön bilgiyle konuşmuyorum ama o partinin, o teşkilatın maliyetleri, masrafları karşılanamamıştır uzun zamandır büyük ihtimalle. Bu binaların kiraları, bunları karşılamak kolay bir şey değil. Tabi bu metninden ben ne anladım onu söyleyeyim. Bence bu metne göre Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakmıyor. Gelecek Partisi'ni kapatıyor. Ama diyor ki alternatif bir teşebbüsün, girişimin adayı ben olabilirim. Hmm. Ben öyle anladım.
3: Mesela hocam nerenin adayı olacak?
2: Mesela işte bu Yeni Yol Hareketi'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirim mesajı var burada. Ya da işte Erdoğan sonrası planlar,
1: yeni
2: yapanlar var.
1: Yeni Yol Hareketi yeni parti.
3: Yok yeni yol.
1: Yeni Yol grubu da var. O yüzden soruyor.
2: Sayın Ali Babacan'la.
3: Devasa. Gelecek Saadet'ten. Evet.
1: Kendi ortak grupları.
2: Evet yani alternatif
0: hareketleri. Ama onların da
2: bir
0: bütün kalabilme ihtimali çok farklı olur hocam. Şimdi bir domino etkisi başlayabilir bununla beraber. Acaba Gelecek Partisi için konuştuğum şey yarın öbür gün Deva Partisi ve diğer partiler için Saadet Partisi için de aynı olur mu?
2: Olacak, niye olmasın? Çünkü üretilen bir şu anda bir şey yok siyasal bir projeksiyon çizmek için kolay bir atmosfer değil. Hele ki Erdoğan'ın siyasal söyleminden oy almak kolay bir şey değil. Gerçekçi olalım. Farklı bir şey söylemeniz lazım. Zıttında olmanız lazım. Yani karşısında olmanız lazım. Karşısında duracak bir perspektif de yok. Zaten Ahmet Hoca Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'ydı. Sayın Babacan da ekonomiden sorumlu bir numaralı isimdi. Dolayısıyla söylemleri bence toplumda karşılık bulmuyor. Zaten hani bu teknenin içindeydiniz siz. Yani neye itiraz ediyorsunuz sorusuyla sokak.

0: sokakta karşılaştılar ve o sokaktan bekledikleri desteği alamadılar.
1: Açıkçası. Yeni bir şey üretmekle yeni düşmanlık üretmenin arasındaki farkı kavrayamadılar herhalde.
0: Yani mesela CHP'nin karşıtlığının bir anlamı var. Yani bir kere ideolojik zeminde bir farklılık söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu tarafta öyle bir cephe de çıkmadı. Nitekim altılı masa ve işte o dönem HDP de destek veriyordu alttan. Onu biz yedinci aktör olarak tanımlıyorduk. Yani oradaki söylem kargaşası ve kaos toplumda karşılık bulmadı. Neticede yine de başarıdır yani 48 civarında değil mi? Kemal Bey oy aldı. Onu da takdir etmek lazım ama bugün ne söyleyecek Sayın Davutoğlu? Bugün söyleyeceği şeyler aslında çok özgün kavramlar değil açıkçası. Neticede 4 sayfa bir metin yayınlanmış. Okudum ben. Bu 4 sayfadaki metin yeni bir hikayenin başlangıç metni değil. Sadece bir ara veriyor ama ben kenardayım. İleride bir fırsat olursa beni aday yapabilirsiniz. Ben kenardaki bilge adam olarak konuşacağım. Peki. Aktif siyasette bana bir rol verilirse Erdoğan'ın karşısında veya Erdoğan'dan sonraki siyaset döneminde ben varım diyor. Yani pek susacağını sanmıyorum. Yine konuşacaklar.
2: Şimdi bir de bu açıklama, özür dilerim Erkan Bey, şuna da çıkıyor. Kirli siyasetten biraz uzak durmak istiyorum diyor ya. Yani bu Gelecek Partisi nezdinde bir kirli siyasetten mi bahsediyoruz? Eğer yoksa yarın öbür gün hocamın dediği gibi başka bir partide görev alacaksa o alacağı görev kirli siyaset değil de sadece Gelecek Partisi nezdinde mi bir kirli siyasetten bahsediyor? O zaman yeni görev alacağı yerde aslında Sayın Davutoğlu'na şu sorulur. Demek ki o zaman kirli siyaset dediğiniz şey, yani kirli siyaset deyip uzaklaştınız, o zaman tekrardan kirli siyasete dahil oluyorsunuz. İşte bu ikilem de bence kendisi açısından büyük bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek. O da
1: herhalde yapacağı, atacağı adımlarla belli olacak. Kısa bir yorum Haydar Hocam, sizden alayım. Ya ben de, yani niye kapattı?
3: Şöyle, Davutoğlu vakası aslında böyle ibretlik bir vaka. Hocam söylediği gibi akademisyen olarak gerçekten parlak bir kariyeri vardı. Hepimiz o dönem stratejik derinliği okuduk, okuttuk. Oradan pek çok mesajlar çıkardık. Hepimizin öykündüğü, imrendiği bir figürdü yani açıkçası. Oradan buraya gelmek yani ne bileyim böyle kolay da bir şey değil. Zoru başardı aslında Sayın Davutoğlu. Yani hem Cumhurbaşkanı'nın sayesinde var olacaksınız, hem o doğduğunuz gövdeye ihanet edeceksiniz ve ona rağmen hayır işte o dönem hatırlıyorum, reisin dönemi bitti, hocanın dönemi başladı falan söylemleri oldu. O 2015 seçimindeki o CHP ile ittifak kurma arayışları, Cumhurbaşkanımıza rağmen partiye belli başka mahvillere yönlendirme arayışlarını unutmuyorum ben. Yani kendine göre bir yol çizmeye çalıştı. Ancak yani ne AK Parti seçmeni tabanı ne de Türkiye'nin genel seçmen tabakasında bir teveccüh yoktu Sayın Davutoğlu'na. Yani onu kabulü, evet, hoca olarak bir akademisyen olarak dışişlerinde belki iyi bir danışman olarak kabul etmişti. Siyaset farklı bir kulvar, farklı söylemler gerektiriyor. Halkla kucaklaşmanız gerekiyor. Yani birkaç mitingde, yani Konya'da yaptığınız şeyler Türkiye'nin geneline mal etmiyor. Yani böyle bir karşılığınız olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir halüsinasyon görürseniz de sonucu bu oluyor maalesef. O yüzden ben üzüldüm açıkçası. Ancak hocamın söylediği gibi ise eğer bu hala kendisine bir kapı araladıysa da Sayın Abdullah Gül gibi bir pozisyona koyuyor anlamına geliyor. Ben öyle hissettim açıkçası. Bunun da bir karşılığı yok. Yani kendinizi bir yerde konumlandırmanız gerekiyor. Öyle ya da böyle. Her tarafa böyle çilin şey gibi, maymuncuk gibi onu da açarım, bunu da açarım, her yerde ben iş görürüm diye düşünürseniz, böyle kendinizi ortaya koyarsanız çok da fazla kıymetiniz kalmıyor maalesef. Yani aslında icap duyuyorum Sayın Davutoğlu hakkında bunları söylüyor olmak da gerçekten hoşuma giden bir şey değil ama sonuçta manzara da bu. Demek ki bu böyle olmuyormuş. Halkın o maneviyatına hitap etmiyorsanız, birilerinin planlarına maşa oluyorsanız, taşeron oluyorsanız geleceğiniz nokta budur. O açıdan Türk siyaset açısından ibretlik ben bir şey olarak görüyorum, yani vaka olarak görüyorum. Umarım herkes için de ders olur. Herkes haddini bilir, yürüyeceği yolu bilir, nereden geldiğini bilir, kimle birlikte olması gerektiğini bilir. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanımız yeterince kaldı, o gitsin sonra biz gelelim diye kendince böyle bir meşruiyet yaratmaya çalıştı ama bu kabul görmedi. Bugün geldiğimiz nokta kimin haklı olduğunu, kimin doğru yerde durduğunu gösteriyor diye düşünüyorum açıkçası. Şüphesiz. Yanlış bir yolda yürüdü ve bunun da bedelini ödüyor şu anda.
0: Bir de şu var hocam. Biz

0: işte yazıyoruz, çiziyoruz, işte akademik dünyadayız. Çok keskin şeyler söylediğimiz zaman yarın onu yapmamalıyız. Yani o zıttını yapmamalıyız. Şimdi altılı masa kurulduğu zaman Sayın Davutoğlu büyük çaba sarf etti o süreçte ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığında büyük rolü oldu neticede. Ve Cumhuriyet Halk Partisi güzellemesi de yapıldı. Ben o dönem bir karıştırdım, dedim ya eski defterlerde ne var? Ahmet Hoca'nın Yeni Şafak'taki yazılarını çıkarttım. Bir yazıda kaleme aldım. Yani çok keskin şeyler söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 2000'li yılların ortalarında, 2000'lerin sonlarına doğru. Çok keskin laflar etmiş ama işte bu ne yapıyor? Büyük bir şey. Tezat uyandırıyor. Ben yazdıktan sonra Yeni Şafak yazıları kaldırdı. Muhtemelen hoca eski yazılarıyla karşı karşıya geldi. O da hatırladı. Bence bilim insanları, akademisyenler siyasete uzak durmalı. Siyasete danışmanlık yapabilirler. Yani rapor verebilirler, fikir önebilirler ama aktif siyaset başka bir şey. Gerçekten orada çekirdekten siyasetçi olmak lazım. Çünkü o gerçekten uzun mesai isteyen, uzun enerji harcamanızı gerektiren bir şey. Bu kadar çok yazıp üreten bir insanın icraata geçtiği zaman çelişkileri de çok artıyor. Nitekim bence bir veda yazısı bu kadar uzun olmamalıydı. Demek ki hoca hala
1: Veda değil yani.
0: konuşmak istiyor. Yani 4 sayfa yazılmaz. Yani 2 paragrafla bugünkü koşullarda siyaset yapmanın anlamı kalmamıştır. Gelecek Partisi'ni feshediyoruz dersiniz, topluma mesajınızı
1: Evet.
0: verirsiniz. 4 sayfa yazıyı ben de dikkatli okurken her satırında aslında hocanın bitmeyen o konuşma arzusunu gördüm açıkçası.
2: Sitem
0: Evet, çok sitem ama ben bekleyeceğim, hazırım. Siyaset yapmaya da varım ileriki yıllarda diyor. Ben onu anladım. Buna da saygı duymak
1: buluruz.
0: lazım. Neticede siyaset de herkeste başarılı olamıyor. Olmak zorunda da değil
1: Evet. Böyle bir
0: zaten.
1: şey yok.
0: Yani siyasi yelpazemizde onlarca parti var biliyorsunuz. Ahmet Hoca'ya hayatta başarılar, sağlık, sıhhat dileyelim
1: Bir
0: bence.
1: de bu yeni
0: Ülkemize başbakanlık etmiş bir isim. Bir kere bu ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı gibi önemli makamlarda yer alan herkesi ben hayırla yad etmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü o makamlar gerçekten bu ülkeye sevginin, muhabbetin neticesinde ortaya çıkıyor. Eksikler, gedikler, hatalar olabilir. Onları artık siyasi tarihimiz yazacak
3: Yani
0: zaten.
3: şu son 3-4 senede acaba kaç parti kuruldu, kapandı,
1: Benim çok yoğun
3: işte
1: bir
3: kuruldu,
1: şey.
3: işte kendini feshetti,
2: Memleket
3: CHP'ye döndü,
2: Partisi gibi.
3: Feshedip döndü, birleşti vesaire vesaire. Hep işte şunu söyleriz, konuşuruz yani. Koşullar partileri doğurmalı. Partiler kendi kendine hiçbir ortam yokken, ortam bunu istemiyorken, siyaset veya da Türkiye'nin ortamı bunu istemiyorken, siz yeni bir parti kurup koşulları kendinize çevirmeye çalışırsanız sonuç biraz böyle oluyor. Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz gün değil, bir önceki gün çok önemli bir açıklaması var işte bu yeni parti, işte Türk siyasetinde yaşanan süreçlerle ilgili. Fatma, bunu soracağım size. Şimdi şöyle diyor Bahçeli, özellikle yeni partiyle ilgili. CHP ile yeni parti arasındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündemi haline getirilmemeli. Çevrede ateş çemberinin genişlediği, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi geçici siyasi polemiklerle tüketilmemeli. Hiçbir parti için mücadele ya da kişisel çekişme ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülemez. Yine kitabın ortasından konuşmuş Sayın Devlet Bahçeli. Biraz buradan bakalım yani, az önce geçtiğimiz bölümde de işte Irak'la yapılan anlaşma, kalkınma
2: Evet.
3: yolu, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberi, terörsüz Türkiye, Türkiye'nin hakikaten çok önemli gündemleri var. Bu gündemleri biz de konuşmaya çalışıyoruz. Ki Gelecek Partisi meselesini de şöyle bir 15 dakikada bitirdik zaten. Yeni parti meselesine girmedik de. Özellikle ben biraz bugün tercih ettim. Ama biraz da herhalde meseleye buradan bakmak lazım, değil mi?
2: Evet.
1: aslında çok uzun süredir bizim de konuştuğumuz konulardan birisi buydu. Şimdi biraz geriye saralım. Sayın Özal Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında genel başkan sıfatıyla bulunduğu zaman diliminde biz hep şunu konuşuyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızca ana gündemi bir cumhurbaşkanlığı aday ofisi için gerekli hizmeti sağlayabilecek altyapıyı sağlamak. İki, kendi yolsuzluk yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o bazı belediyelerin masumiyet karinesi arayalım ama sonuç olarak davalar devam ediyor. Bu davalar nezdindeki o suçlanan, istinat edilen yolsuzluk, irtikap gibi süreçler özelinde hatırlarsanız bir gündemleri vardı. Ve biz hep şunu söylüyorduk. Bakın İsrail gibi bir tehdit hala kapımızda. Sonuç olarak Orta Doğu'yu hala istikrarsız bir ortama çevirmeye çalışan bir anlayışla Türkiye'yi çevrelemeye çalışıyor. Buna işte ilk bölümde de konuştuğumuz o Şerekseni'ndeki o ikili müttefikle beraber bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve ana gündem yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindeki bu yolsuzluk olmamalı, bu davalar olmamalı. Aynı şekilde ülkenin bütünlüğü ve birliği içinde eğer ana muhalefet partisiyseniz sonuç olarak iktidardaki partiye yol gösterici önerilerde, yapıcı eleştirilerde, evet bazen belki normal eleştirilerde de bulunmak çok normal. Siyasetin dinamiği ve dengesi bunu gerektirir. Fakat muhalefetin temel argümanı demokratik ülkelerde doğal olarak iktidarın göremediği varsa bir hususlar veyahut yanlış yapılan bir husus varsa muhalefetin bunu bir şekilde dile getirmesi. Yani bir savunma kapasitemizi bu kadar arttırmaya çalışırken özellikle güçlü Türkiye imajında enerjide bağımsızlığı, ekonomide bağımsızlığı, karşılıklı bağımlılığı azaltmaya çalıştığımız o savunma sanayisinde bağımsızlığı üretmeye çalıştığımız bir zaman diliminde sürekli olarak bunlara kulak ardına atıp daha çok kendi belediyelerindeki problemlerle ilgileniyorlardı. Şimdi onu biraz ileri sardık. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi özellikle temel gündem Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o ayrım olmamalı. Evet, konuşulması gereken bir husus. Baktığınızda çok çınar dediğimiz bir partinin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de ilk kez son zamanlarda ikinci hatta beşinci sıraya değil mi düşüyor? Sonuç olarak artık yeni bir partinin, kurulan yeni bir partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci sırada yer aldığını biliyoruz. Doğal olarak baba ocağı diye direttikleri, Atatürk'ün kültürel mirası diye direttikleri, ideolojik olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz dedikleri o partiden kopup farklı bir anlayışla yola çıktıkları bir zaman dilimindeyiz. Niyet ederiz ki, umut ederiz ki tabii ki kurulan yeni partinin Türkiye siyaseti açısından yol gösterici olmasını, aynı şekilde az önce bahsetmiş olduğum muhalefetin yapması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini tabii ki temenni ederiz. Ancak az önce de söylediğimiz gibi bu kadar peşinden gelen dosyaların şaibesi devam ederken eski bir anlayışla ne kadar yeni bir vizyon üretebilirsiniz? Yani isimler değişebilir ancak sicil değişmez. Değişmeyecek bir sicille karşı tarafa geçmişsiniz. Bundan da beklenti çok da yüksek olamıyor. Ama işte konuşmamız gereken bir diğer husus, evet biz belki günlerce bu yeni partinin oluşumunu, nasıl olacağını, belki seçimlere nasıl gireceğini, önümüzdeki süreçte belediyelerin geçiş aşamasını, diğer eski vekillerle beraber yeni vekillerin ne kadarının partide olacağını veya politikaların tüzüklerini, her şeyini tartışacağız ama dünya yeni partiden veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret değil. Hala çözümlenememiş olan Gazze meselesi karşımızda duruyor. Hala çözümlenememiş olan İsrail'in tehditkar ve aynı şekilde saldırgan tutumu karşımızda duruyor. Arzu mevcut hayalleri karşımızda duruyor. Hala enerjiyi tehlikeye atacak ve aynı şekilde bölgesel bir gerilime tırmanacak olan ABD-İran savaşı devam ediyor. Doğal olarak baktığınızda temel mesele işte yine sadece ülke içindeki o Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya eski ekiple yeni ekibin kendi arasındaki güç mücadelesi değil, biraz da o dışarıdaki duruşumuzun içeriden etkilenmemesi, daha doğrusu dışarıdan gelecek olan tehditlerin içeride vücut bulmaması adına tabii ki diğer gündemleri de konuşmamız gerekiyor. Ama yine şunun altını çiziyorum, tabii ki Türk siyaseti açısından çok büyük bir kırılma dönemi yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Sonuç olarak ben iki partinin de programına bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Özal bir yönetimi genel başkan ve kendi yönetim sürecindeyken parti programına ne eklediyse aynısını yeni partiye de eklemişler. Ben farklı bir şey de göremiyorum. Doğal olarak böyle farklı göremediğim bir hususta Türkiye açısından nasıl bir yenilik getirebilecek?
2: Adı dışında.
1: Evet, yani biz de doğal olarak şunu soruyoruz. Önümüzdeki süreçte kim yenecek, kim yenilecek? Tabii ki ortaya çıkacak ama o kadar garip bir sistem ki işte belki de önümüzdeki süreçte yeni bir altılı masa kurulacak ama bu altılı masa Cumhuriyet Halk Partisi olmayıp yeni partinin öncülüğünü çektiği bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz sistem bir yerde işte Ahmet Davutoğlu'nun da aynı şekilde veda mektubunda yazmış olduğu şekilde bir ittifak kurmayı mecbur bırakacak hale getiriyor. Sonuç olarak 50+1 alınacak olan o sistemde yeni partinin bunu tek başına elde etmesi mümkün değil. Keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarının bir kısmı yeni partiye geçmişken...

0: biz kendi aralarındaki güç mücadelesini günlerce tartıştığımızda İsrail bakın Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ayrılmış, ben saldırgan tutumuma bırakayım işte makul bir devlet olayım anlayışa sahip olayım diye beklemiyor. Tam da böyle bir bölünmüşlük içerisinde, tam da halkın içerisindeki bu nifak tohumları sokulmuş bir zaman diliminde hadi biraz daha içeriği nasıl kaşıyabilirim, nasıl bu gerginliği tırmandırabilirim diye açıkçası açık aramak derdindeler. İşte az önce konuştuk ilk bölümde yine bu terörsüz Türkiye politikası kapsamında dediğimiz gibi etnik ve mezhepsel olarak bölmeye çalıştıkları Türkiye'yi aslında böyle bir amaca ulaşamadılar. Peki ne kaldı geriye? Bir de ideoloji. Hangi ideolojiden bahsediyoruz? Aynı Atatürkçülük duruşuyla, aynı ilkeden söz ettikleri ama iki tarafında ne özür dileyerek söylüyorum ne Kılıçdaroğlu'nun ne de yani ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özel'in hiçbir şekilde Atatürk'ün o kurucu değerlerine sahip çıkmadığı, partinin programını, partinin anlayışını değiştirdiği ve dönüşüme uğrattığı iki anlayıştan bahsediyoruz. Sadece isimleri farklı. Doğal olarak böyle olunca da dediğimiz gibi Türkiye siyaseti içerisindeki bunları tartıştığımız zaman diliminde dışarıyı da aynı şekilde olup biteni her daim takip etmek gerekiyor. Bugün yine işte ilk bölümde konuştuk. Özellikle İsrail'in bu saldırgan tutumuna destek veren o Güney Kıbrıs'a Yunanistan'la olabilecek anlaşmaların silahlandırma anlaşmasının Güney Kıbrıs'a konuşlanabilme ihtimali veya iddiası bile bakın bizim o Kıbrıs meselesi açısından konuştuğumuz ve kurmaya çalıştığımız Doğu Akdeniz'deki denklemi tehdit eden bir husus. Bir yandan Yunanistan'ı konuşuyoruz, bir yandan Avrupa'yı konuşuyoruz. Doğal olarak bugün Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durduğu bu kadar güçlü ve irade gösterdiği bir zaman diliminde içeride ideolojik olarak da kırılmaların önüne geçmek ve aynı şekilde gerçeği, doğruyu ve yanlışı iyi ayırt edebilmek çok önemli. Ben görüyorum şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok kırgın ve çok tarafsız bir şekilde, tarafsız demeyeyim de yani ne artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalmak istiyor ne yeni partiye gitmek istiyor. Böyle bir denklem içerisinde bu kadar hassas bir seçmeni aynı şekilde iki partili düşman edecek veya Türkiye siyasetine düşman edecek bir ideolojik ayrışma ya da bu toplumsal hayatlarının kırılması demek bakın çok tehlikeli bir yola tevessül eder bir yerde. O yüzden burada önemli olan evet dışarıyı takip etmek, güncel gelişmeleri takip etmek fakat aynı şekilde içeride de özellikle benim toplumumuzdan ricam hakikaten doğruyu yanlışı şapkayı birazcık öne çıkarıp kimin gerçekten hangi söylemini uygulamaya döktüğünü de ben açıkçası izlemesini ve görmesini isterim.
1: Mehmet Yalçın Yılmaz, Bahçeli'nin ne kadar haklı olduğunu gösteren işte bu enerjimizi buna artık harcamayalım. Türkiye'nin çok daha önemli coğrafya içerisinde konuşmamız gereken önemli sorunlar var bu coğrafya içerisinde. Bundan bahsediyor. İşte Trump şimdi açıklama yapıyor. İran'ı çok sert vuracağız diye şu an açıklamalarını bir yandan devam ediyor. Dün İran'ın saldırısının ardından. Ama işte Özgür Özel 2 saat önce bir paylaşım yapmış. Hani ne siyaset üretilecek Yeni Parti tarafından derken Özgür Özel'in açıklaması dayanışma diyor. Yani işte oraya bir link kopyalanmış. Muhtemelen bir IBAN numarası vesaire. Bir tarafta bir yandan hani işin yüzü tırnak içerisinde para topluyor. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Hani dünya yanıyor. Ortalıkta yaşanan sıkıntılar, süreçler böyle. Ama bir de böyle bir durum var. Bunu konuşmak yerine bu problemleri konuşmak herhalde Bahçeli'nin dediği gibi çok daha elzem.
2: Evet. Tarihin akışında öyle dönemler var ki belli temalar, belli sorunlar öne çıkıyor ve ister istemez iç siyasette bundan etkileniyor. Biz de uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi, hatta İyi Parti, onu da dahil edebilirim, bölge gelişmelerini, küresel sorunları yeterince okuyamıyorlar. Burada tabii Türkiye'nin pozisyonu gereği rolünü veya karşılaşacağı problemleri de göremiyorlar. Tabii güvenlik paradigması 15 Temmuz'la başladı Türkiye'de. Tabii buna giden süreçte bölgedeki terörist faaliyetler ve Türkiye'deki saldırılar buna da bir alt zemindi adeta. Özellikle 2015-2016 yıllarının ilk yarısı. Düşündüğümüz zaman neticede 15 Temmuz sonrası bir güvenlik paradigması Türkiye'de hakim oldu ve Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Şimdi bu dozunu düşürmedi ve bir müddet daha bölgede bir güvenlik kaygısı oluşacak. gidişat onu gösteriyor. Çünkü biz iki savaşın ortasındayız şu anda.

0: 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşı tam ölçekli bir savaş haline geldi ve Birinci Dünya Savaşı'nın süresini geçti.
1: Kayıplar olarak değil mi? Çok ağır kayıplar.
0: Süre olarak da 5. yıla girdi.

0: Irak'ta etkilerini görüyoruz, Ürdün'de etkilerini görüyoruz ve yayılma potansiyeli çok yüksek. İşte Hazar Denizi'nde Ukrayna bir tane İran gemisini vuruyor, mühimmat taşıdığını iddia ediyor. İran bu ticari gemiydi diyor. Yani Rusya-İran hattına dönük, akışa dönük bir şey var. Şimdi açıkçası böyle dönemlerde iç siyaset dünyanın hiçbir yerinde merkeze oturmaz açıkçası.
1: Evet. Hele bizim gibi bölgedeki bir ülke.
0: Bizim gibi bu kritik süreçlere aşina ülkelerde ve toplumsal hayatta açıkçası dış politika önceliktedir. Ve Türkiye'de belki son 3 seçimdir dış politik gelişmeler,
1: belirleyici
0: güvenlik kaygıları toplumsal seçmen eğilimini etkiliyor. Yani burada araştırmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de Türkiye'nin güvenlik politikalarını ve dış politika geçmişini, reputasyonunu onaylıyor. Yani büyük oranda destek var. Burada sorun CHP ve CHP yönetiminden bugün ayrılan yeni parti cephesinin aslında o küresel gelişmeleri okuyamaması. Çünkü toplumun şu anda beklentisi sınırlarımızı korumamız, sınırlarımızın ötesindeki çıkarlarımızı korumamız. Hem Rusya-Ukrayna savaşından hem de ABD-İsrail-İran savaşından en az hasarla kurtulmamız yönünde bir beklenti var açıkçası. Malum Suriye'de yaşanan gelişme milyonlarca insanı ülkesinden etti. Irak savaşından zaten 90 sonrası yaşanan gelişmelerde milyonlarca Iraklı dışarıda. İran'da geçtiğimiz yakın dönemde büyük bir kaygı yaşadı ve hala devam ediyor. Şimdi bunu gören Türkiye sosyolojisinin açıkçası iç siyasetten pek bir ümidi de yok. Onu söyleyelim. Memnuniyetsizliklerine rağmen, hani ekonomik sorunlara rağmen toplumun merkezinde biraz daha güvenlik meselesi var. Bu kriz ortamını, küresel gerilimi nasıl atlatabiliriz kaygısı yüksek. Tabii Ankara'daki siyasi aktörlerin hem iktidar hem muhalefet cephesinin bunu iyi anlaması, iyi okuması, toplumun da temel ihtiyaçlarına göre de politikalar üretmesi gerekiyor. Bu anlamda Sayın Bahçeli bir tespitte bulunmuş. Hani CHP ve Yeni Parti arasındaki kavganın, gürültünün bu kadar uzamaması lazımdı. Tabii mecliste bir ikilik çıktı malumunuz. Yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu mahkeme kararıyla ama meclis grubu bunda Özgür Özel konuştu. Tabii bunlar bence sorunlu meseleler. Sayın Bahçeli şunu istiyor bence. Türkiye'deki siyasi partiler güvenlik meselesine odaklansın. Özellikle meclisten çıkacak önemli kararlarda fikir birliği, ülkü birliği, ideal birliği üzerinde ittifak edelim görüşünde. Çünkü önümüzdeki yaz sıcak geçecek açıkçası. Bu gelişmelere karşı Türkiye'nin daha hazırlıklı olması gerekiyor. Az önce birinci bölümde konuştuk. Irak dosyası önümüzde.
2: Şimdi tüm bu
0: Kıbrıs var, o ayrı bir mesele.
2: Evet, tüm bu problemler yaşanırken coğrafyamızda yeni de değil bunlar. Aslında şu an o siyasetin içerisinde, muhalefet siyasetin içerisinde yer alan isimler. Bunları görüyorlar, meclisteler zaten uzun süredir. Hiçbir parti için mücadele ya da kişisel çekişme diyor Bahçeli. Ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülemez. Yani muhalefetin belki de onlarca yıldır herhalde en büyük problemi de bu.
1: Ya Erkan Bey, benim açıkçası bu yeni partinin bu şekilde tartışılmayı özellikle istediği kanaatindeyim ben. Hatta bu bölünmenin bile bir program çerçevesinde yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ortada bir İmamoğlu suç örgütü davası var. İşte geçtiğimiz Mart ayından beri devam eden bir süreç var. Milyonlarca dolarlık, milyonlarca liralık bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Türkiye tarihin gördüğü en büyük yolsuzluk davasını, işte belediyelerin soyulduğu, içini boşaltıldığı, buradan siyasetin finansmanının sağlandığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı kisvesiyle de bunun örtülmeye çalıştığı bir süreci takip ettik. Biz ama dün CHP, bugün CHP artı yeni partinin bunun

0: bunları konuşmamak için, bunu tartışmamak için ya da kendilerini temize çıkarmaya yönelik bir çaba yerine bu şekilde parti içindeki bölünmeyi konuşturarak insanların enerjisini boşa harcadığı kanaatliyim ve gündemi de çok iyi saptırdıklarını görüyorum ben. Yani bizim gündemimiz, hocalarım söyledi, yani terörsüz Türkiye'yi konuşmamız lazım. Yani öyle bir ateş çemberin içerisindeyiz ki biz. Yani bizim böyle şeylere zaman ayıracak lüksümüz yok bence. Yani Sayın Bahçeli'nin bu konudaki ikazını ben bununla ilişkili olduğu kanaatindeyim. Böyle bir kritik dönemden geçerken gereksiz şeylerle vakitimizi, enerjimizi harcayacağımıza biz yapmamız gerekeni yapıp gündemimize dönmemiz lazım. Yani 7-8 Temmuz'da belki de son dönemlerin en kritik NATO zirvesi yapıldı Ankara'da. Ben ne CHP'den ne de yeni partiye geçen bu kişilerden buna yönelik bir beyan görmedim. Yani dişe dokunur bir şey söylediklerini görmedim. İşte hatta buradan eleştiri malzemesi çıkarttıklarını gördüm. Yani dünyada bir yeniden konumlanma var. NATO'nun yeni önümüzdeki dönemdeki rolü tartışıldı. Belki işte ABD'nin NATO'dan çıkmasına yönelik söylemler vardı. Trump'ın burada nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyordu. Böyle bir süreçten geçtik. Gerçekten kritik ve hassas bir dönemden geçtik. Yani etrafımızdaki, kuzeyimizdeki, güneyimizdeki savaşları saymıyorum bile. Ama buna rağmen bu iki partinin hala bunlarla uğraşı olması, bu işi bir kayıkçı yarışına çevirmiş olmalarını ben bu ülkeye bir haksızlık olarak görüyorum açıkçası. Yani öncelikle bu parti kendi belediyelerinin ne isnat edilen suçlarından aklanmaya çalışması lazım. Bu savunmaları yapmaları lazım. Yani biz bunu savunmuyoruz, bunu konuşmuyoruz, bunların hepsi siyasi mülazalar deyip geçiştiremezsiniz. Böyle bir şey yok. Ortada binlerce sayfalık iddianameler var, itirafçılar var. Ama buna rağmen bizi kafalarını çevirip başka yöne baktırmaya zorluyorlar. Ve aslında bir şekilde de başarılı oldukları kanaatindeyim. İşte bayramdan sonra değil mi? Butlan kararı öncesinde çıktı. O günden beri hep bunu konuşuyor. Ülkenin bir kesimi. Yani bir taraftan hayat akış devam ediyor. Dünyadaki kritik konular devam ediyor. Ama bir taraf buna özellikle yani burada nasıl söylenir bilmiyorum bu. Bu partileri destekleyen kanalları ben hani bazen bakıyorum ne konuşuyorlar diyorum. Yani az önce bahsettiğimiz hayati konuların hiçbirine girmediklerini görüyorum. Yani NATO zirvesi esnasında bile bu gündemlerinin bu olduğunu görüyorum. Yani bu da hem bir şeylerin üzerine örtmeye yönelik bir kaygıdan kaynaklandığı kanaatindeyim. Hem de çok da fazla bunların umurlarında olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü niye bunu söylüyorum? İşte CHP'nin bazı milletvekilleri genel başkanı da oldu. İşte Libya'da ne işimiz var? İşte Karabağ mevzu bahis olduğunda Türkiye oraya cihatçıları gönderiyor şeklindeki söylemleri. İşte Mavi Vatan'a saldırgan yaklaşımlar gibi yakıştırmaların yapıldığı şeyleri de unutmadık. Evet, yani evet. Hafızamız
1: çok daha iyi
0: zaten. Taze yani bunlar. Evet, çok iyi. Şimdi bunları söyleyen insanların bu ülkenin geleceği, bekası için gayret etmesi gerekirken bu şeylerle, gereksiz şeylerle zaman harcıyor olması açıkçası beni şaşırtmıyor ama ya bunun halk nezdinde nasıl karşılandıklarını çok iyi ölçmeleri lazım. Şimdi hocam az önce bir şey yani düzeltmek için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Hani okuyamıyorlar dediniz, ben okuduklarını düşünüyorum ama tam tersten okuyorlar. Ya işte az önce söylediğim İşte Libya'da ne işimiz var diyerek dış politika bakış açılarını tezkerelere red oyu vererek farklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar. Bu ülkenin bekası için, geleceği için, refah için değil de sanki başka bir şeyleri
2: hocam,
0: var.
2: Muhalefet etmek için. Biz muhalefet partisi muhalefet ediyoruz.
0: Muhalefet
2: i̇şte karşı
0: değil. Yani tökezletmeye çalışmak. Yani diyoruz ya, Türkiye böyle bir süreçten geçiyor. Hassas bir süreç, kritik bir süreç. Ya buna katkı koymanız lazım. Hani İyi Parti'yi de çok ayrıksız farklı bir yere koyuyorum. Komisyondaki tavırları ayrı. İşte geçen gün Meclis Başkanımı ziyaret etti. Ben dün Savat Dervişoğlu'nun açıklamasını gördüm. İşte sözde bir çerçeve anlaşma gelecekmiş de falan da filan böyle. Ya yani o bakış açısı böyle üstenci bir bakış açısı var. Beğenmiyor yani şeyde. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu partiler üstü bir mesele. Yani bu sadece AK Parti'nin, bu sadece MHP'nin yapması gereken bir şey değil. Yani demin bile bu süreçteki inisiyatif aldığını gördüğümüz bir süreçte CHP'nin, Yeni Parti'nin, İYİ Parti'nin bunun dışında kalıyor olması çok kabul edilebilir bir şeydi. Halkımız da bunları gördüğü kanaatindeyim. Yani kendi kemik seçmen kitlelerindeki o aşınmayı, erozyonu da herhalde fark edemiyorlar ama işi işten geçmiş olur fark ettiklerini düşünüyorum. Dikkatli olmaları lazım. Bahçeli'nin sözlerine de kulak vermeleri onların hayrına olur diye düşünüyorum.
1: Son 10 dakika içerisindeyiz. Biraz Trump'ın yeni açıklamaları da gelmişken İran-ABD saldırılarına geçelim. Dün Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la bir araya geldi.
2: Evet.
1: Netanyahu daha uçaktayken, yoldayken F-35 meselesiyle ilgili Trump dedi ki kime ne satacağımı ben bilirim.
2: Evet.
1: Kimse bana bunu söyleyemez. Erdoğan yakın dostum dedi. Görüştüler, bir araya geldiler Beyaz Saray'da. İşte herkes, işte özellikle İsrail medyası uzun süredir işte gidecekler, İsrail Netanyahu diretecek denmişti ama sonuç açıklamasında mesela Netanyahu açıklama yaparken hiç buna değinmedi bile. Bunu hiç söylemedi çünkü Trump öncesinde çok keskin bir dille evet. bunu reddetmişti. Şimdi o görüşme üzerinden de konuşalım meseleyi ama şu an Trump'ın yeni yaptığı açıklama çok sert vuracağız diyor İran'ı tekrar. Sonrasında devamında da şöyle bir şey söylemiş. İranlılar dünkü saldırı için özür diledi ama onları biraz tokatlayacağız.
2: Yani cevabını vereceğiz.
1: Cevabını vereceğiz diyor.
2: Şimdi aslında Netanyahu'nun görüşme talebi hatırlarsanız Trump'ın Ankara'yı ziyaretinden önce bile manşetlere yansımıştı. Daha doğrusu sonra ABD'li basın kaynakları ve özellikle Beyaz Saray'dan hatırladığım kadarıyla şöyle bir açıklama geldi. Biz tam anlamıyla Trump'ın randevu listesine Netanyahu'yu dahil etmedik. O sadece onların basınında yer alan bir bilgi denildi. Ve nihayetinde Netanyahu görüşme gerçekleştirdi. Niye onun için bu kadar önemli? Çünkü özellikle Trump'ın bu F-35 programı için ve Türkiye ile aynı şekilde o diyaloğunun çok yüksek oranda iyiye gitmesi tabii ki Netanyahu'yu rahatsız ediyor ve bir an önce bunu engellemek, bölmek maksadıyla Trump'la birebir görüşmesini gerçekleştirmek istiyordu. Şimdi
1: bu senatörün cenazesi olmasa muhtemelen onu da yapamayacaktı.
2: Evet,
1: herhalde.
2: Yani onu biraz bahane edip
0: polisini öldürürlerdi, başka bir cenaze yaparlardı. Merak etmeyin, bu fırsatı yaratırlar.
2: Bir suikast yani. Düzenlenirdi muhakkak Mossad tarafından. Şimdi dolayısıyla burada F-35 programı inanın Netanyahu ve İsrail basınında o kadar büyük yer aldı ki bir an önce bunu engellemek maksadıyla bu görüşmeyi zaten hızlandırmak istiyordu. Hocamın da bahsettiği gibi cenaze birazcık bahane oldu ve bir an önce o görüşmeyi gerçekleştirebildim. Şimdi basına kapalı bir görüşmeden bahsediyoruz. Bu da önemli.
1: Basın toplantısı düzenlemedi.
2: Evet, bir açıklama ilginç. Tam anlamıyla iki taraf böyle basın önünde bir açıklama yapmadı. Yüzler gülerek bir poz verdiler ama aslında Netanyahu'nun burada yapmak istediği şey, bakın hala Trump bizim eksenimizde. Biz hala onunla çok iyi görüşüyoruz. Evet, her ne kadar Türkiye benim dostum, Erdoğan benim dostum dese de bakın hala benle bu kadar iyi bir dostane ilişkisi var pozunu bir kere kendi İsrail halkına sunması ve Yahudi lobisine sunması gerekiyordu. Şimdi bunca zaman ABD başkanları hep İran'ı kontrol etmek, uzaktan izlemek ve özellikle onun nükleer anlamda gelişmesini uzaktan kontrol edebilecekleri bir anlayışla yaklaştılar. Şimdi Trump geldiğinde ikinci başkanlığında İran'a alenen saldırı düzenledi. Ve bu Netanyahu'nun yönlendirmesiyle hep altını çiziyoruz ve her ne kadar ABD bunu reddetse de sonuç olarak birçok şantaj dosyaları, Epstein dosyaları veya bir takım o diğer Trump'ın önüne sunmuş olduğu o dosyalarla beraber bu bataklığa bir kez girmiş oldu. Şimdi iki tarafında seçimi var. Ekim ayında İsrail'in var, Kasım ayında Trump'ın var. Ama bunun faturası, az önce dedik ya altılı masanın faturası kime kesildi Sayın Kılıçdaroğlu diye. İşte bu savaşın faturası da bana kalırsa yine Kasım ayında Trump'ın güven oyu oranlarına yansıyacak. Bunu bilen bir ABD var, Trump yönetimi var. Doğal olarak bir şekilde evet ağzından hala duyuyoruz. Medeniyeti yok ederiz, çok sert vururuz, şunu yapacağız. Ama bizim Trump'ın hep ağzından duyduk. Her zaman masada el yükseltmek maksadıyla ve akabinde bazı hava saldırılarını düzenlediği zamanlarda oldu. Evet, o da bir kenara bırakıyoruz ama işte şimdi yeni bir güncel gelişme var ki iddia o ki işte Katz bir açıklama yaptı. Biz hemen vurmaya hazırız ama Trump bunu istemiyor. Biz medeniyetlerini bir gecede yok etmeye hazırız ama Trump bunu istemiyor. Çünkü Trump'ın kafasında olan plan İran'ı özellikle ekonomik olarak biraz daha yıpratmaya çalışmak ve masada onu ekonomik olarak sıkıştırıp önce buradan belki ikna edebilme yollarına girişmek. Ama İran'dan şöyle bir Arakçı'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam bir açıklama yaptı. Dedi ki nükleer silahlanmanın yayılmasını önleme anlaşmasına geri çekilebilirim dedi. Yani artık uluslararası atom enerjisine zaten karşıydı İran. Özellikle bu son 12 gün savaşlarıyla beraber aynı şekilde bu savaşta da netice itibariyle karşı çıkıyordu. Hiçbir şekilde denetime tabi olmayacağını, yani eğer siz bana hala bu yaptırımları yaparsanız bakın ben bu anlaşmadan geri çekilirim ve beni hukuki olarak engelleyen tek argümanı da feshederim, restimi çekerim ki Kuzey Kore 2003 senesinde

0: Bunu öyle yaptı. Yani anlaşmadan çekildi ve biz atom bombasını test ettiğini gördük. Şimdi İran'da o zaman acaba akıllara şu soru geliyor. Gerçekten de ABD'nin denildiği gibi ya da İsrail'in denildiği gibi İran gerçekten uranyum zenginleşme de yüksek bir oran elde etti de ben bu anlaşmadan geri çekiliyorum ve test edeceğim sürecine mi girdi? Yoksa hani hep şunu konuşuyorduk işte Irak'ta aynı şekilde Irak operasyon gerçekleştirilirken de hatırlarsanız orada atom işte nükleeri öne süren ABD'nin yıllar sonra orada yokmuş diye açıklamasını hep eleştiriyorduk. İran'da da aynısı olabilir diyorduk. Ama şimdi İran'dan gelen bu açıklamalar doğal olarak akla başka bir soruyu da getiriyor. Öte yandan İran'ın kozları bitmedi. Bir yandan Husiler Suudi Arabistan gemilerine saldırıyor. Çin bir kere çok rahatsız çünkü petrol akışında büyük bir problem var. Yani çok fazla denklemden bahsediyoruz. Bir yandan başta Umman'a saldıran İran şimdi ticari geçişlerde Umman'la işbirliği yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten giderek gerilimin artmaya başladığı bir zaman dilimindeyiz de bakalım Trump enerji politikalarından ya da enerji fiyatlarının bu kadar tekrardan artmasının önüne geçmek maksadıyla bir daha umut verici bir mutabakat zaptına otururlar mı? O da biraz şu aşamada şüpheli gibi.
1: Çok az bir zamanımız kaldı. Mehmet Yalçın Yılmaz şöyle son noktayı koyalım. Karşılıklı saldırılar, bir mutabakat vardı, 60 günlük bir süre vardı, artık hiç konuşmuyoruz bile. Hı hı. Bir 3-4 gün durdu saldırılar, denildi ki Amerika'nın füzesi bitti. Sonra İran yine, İran belki de İran değil, belki de bir sahte bayrak operasyonu bilemiyoruz. Bir türlü bitmiyor. Bitmeyen bir şey sanki Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi oraya doğru gidiyor. Ne olacak, nasıl bitecek? Bu çok az, bir 2-3 dakikamız kaldı.
2: Çünkü... Burada ABD'nin bir stratejik hazırlık içerisinde olduğunu söyleyemeyiz.
1: Yıpratma savaşına mı döndü bu?
2: Yıpratma savaşı. Bir kere Hürmüz'ün trafiği tıkanıyor. Buradan kısmi çıkarları da var ABD'nin. Ama küresel ekonomiye verdiği zarar ABD hegemonyasını sorgulattı açıkçası. Hürmüz'ün güvenliğini sağlayamayan bir liderlik var. Neticede Körfez Araplarının, monarşilerin dayanağını ABD oluşturuyordu güvenlik şemsiyesi anlamında. Bu anlamda bir prestij sarsılması yaşadı ABD. İkincisi İran'ın coğrafyasıyla karşılaştı. O coğrafyanın gerçekliği buradaki teslimiyetin kolay olmadığını gösterdi. İsrail'in hazırladığı raporlar gerçek değildi. Yani İran'ın hızlıca teslim olacağına dönük. Aksine operasyon şekli yani suikastlerle liderliğe yapılan saldırılar İran'da bir süre konsolidasyonu da artırdı ve direnç hattı oluşturdu. Ama tabii taraflar zamana da oynuyorlar, bunu da görelim. ABD İran'da bir hareketlilik bekliyor. Sokak hareketliliği bekliyor veya çeşitli grupların.
1: Hala bekliyor mu?
2: Tabii.
3: Bekliyor.
2: Bekliyor. Yani
3: İran'da seçimleri bekliyor işte mesela.
2: İran'da Kasım seçimlerini bekliyor. İki tarafta zamanı oynuyor. Kasım seçimlerinde Trump'ın akıbeti tartışılıyor bugünlerde. Dolayısıyla Amerika'da demokratlarla şu anda Tahran yönetimi aynı eksene oturuyor aslında. Önümüzdeki süreçte çatışmanın yayılma alanları da genişleyecek. Yani onu görüyoruz işte Yemen, Hazar'da yaşanan gelişmeler. Dolayısıyla böyle bir küresel sorun olarak süreç devam edecek görünüyor.
1: Allah sonumuzu hayır eylesin. Peki. Star Gazetesi yazarı doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Eşikmiş. Fatma Hanım teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim.
1: Ortada uzmanı Haydar Uç Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Efendim 24 Özel'de Türkiye'den, dünyadan pek çok meseleyi konuştuk, değerlendirdik. Noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapın.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23 bu. 24'te moderatör gece zamanı demek. Detaylıca tüm gelişmeleri aktaracağız ama gelin şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında başkanlık etti efendim bugün. Toplantının ardından millete sesleniş konuşması yaptı ve gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi. Erdoğan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkinde vatandaşlara uyarılar yaptı. Peki neler söyledi Erdoğan? Detaylarına birazdan bakacağız. Ve tabii orman yangınları ne yazık ki sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren orman kahramanları da yoğun bir mücadele içerisinde. 4 ilden alevler yükseldi. Ormanlık alanlarda çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'deki son durum ne? Yangınlar kontrol altına alınabildi mi? Birazdan aktaracağız efendim. Bir diğer yandan yolsuzluk soruşturmalarında hız kesmeden devam eden bir süreç var. Bu kez adres Üsküdar'dı. Yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Peki ya suçlamalar ne? Renk kodlu Excel tabloları, milyarlık paravan danışmanlık sözleşmeleri neler anlatıyor? Birazdan detaylandıracağız. Bir diğer konumuzsa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki

Gerilim efendim ki tansiyon bölgede düşmüyor. Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu. Trump neler söyledi? Bölgede önümüzdeki günlerde neler yaşanacak ve neler göreceğiz? Az sonra bakacağız dedik efendim. Moderatör Gece başladı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreç yasasının önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi Erdoğan ve gündeminde orman yangınları ile dış politikada yaşanan gelişmeler de vardı.
1: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için meclisi işaret etti. Terörün yıllık ortalama maliyetinin 50 milyar doları geçtiğini söyledi. Terör engeli kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır dedi.
1: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde devam eden orman yangınları vardı. Yanan alanlara temel atılmadı, tohum atıldı hatırlatmasında bulundu. Sahadaki son duruma dair bilgileri paylaştı.
1: Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.
2: Ve dış politika. Erdoğan, İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetiminin tahrikleriyle bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ettiğini söyledi. Sözü Kıbrıs Adası'nda oynanmak istenen oyunlara getirdi.
1: Çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak. Eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir. Geçmişte asrın projesiyle Kıbrıs Türk'ünün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek, önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.
0: Evet sevgili izleyenler, ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor dedik. Dört ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor ama sevindiren bir haber de var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı ki bazı bölgelerde yangınların kontrol altına alındığının altını çizdi Bakan Yumaklı. Yeşil vatanı korumak ülkemizin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Tüm mücadele yeşil vatanı korumak için dedi Bakan Yumaklı ve Yalova Armutlu'da, Kütahya Domaniç'te, Kütahya Altıntaş'ta yine Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu bakan. Bir diğer yandan büyük ölçüde kontrol altına alınan bölgelerden de bahsetti. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Çanakkale, Ayvacık, Balıkesir, Gömeç yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Tabii bir yandan Antalya, Alanya'daki yangına da orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız sürüyor diye ekledi açıklamasında Bakan Yumaklı. Ekiplerimiz yeşil vatan için gece gündüz demeden görev başında dedi ve bu açıklamaları yaptı. Efendim, Bakan Yumaklı bu sevindiren haberi paylaştı. Tabii diliyoruz ki tüm bölgelerdeki orman yangınları tamamen kontrol altına alınır. Tek umudumuz, tek dileğimiz bu. Şimdi biraz konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çatal bizlerle. Hocam merhaba, iyi geceler, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi 4 ilde orman yangınları var. Bir mücadele devam ediyor. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'de alevlerle amansız bir mücadele söz konusu. Bu sene geniş alanı kaplayan orman yangınlarına bugüne kadar aslında şahit olmamıştık. Bir süredir de normallerin altında seyrediyordu hocam. Hava sıcaklıkları bu mu etkili oldu veya şimdi ne değişti? Ağustos, Eylül aylarında bir yandan neler beklemiştik?
3: Tabii bu yıl iklim olarak Türkiye rahat bir dönem yaşadı. Bahar aylarının 9 aylık yağış ortalamasına baktığımız zaman 650 mililitre civarında, milimetre civarında yağış aldığımızı görüyoruz. Bu Türkiye'nin 20-30 yıllık ortalamasının %33 üstündeydi. Yine geçen yıla göre karşılaştırdığımız zaman ise %75 üzerindeydi. Yani bu yıl tabir yerinde ise bu meteorolojik verilerde de bir skala olarak kullanılır. Su yılını yaşadık. Bu çerçevede de aslında bol yağışlı bir yıl yaşıyorduk. Bunun yanı sıra Türkiye'nin son 30 yıllık ilkbahar ortalamalarının sıcaklık değerleri alındığı zaman ise yaklaşık 0.8 santigrat derecenin daha aşağıda bir sıcaklık ortalamasını Türkiye yaşıyordu. Bu aslında bir nevi orman yangınları için elverişli koşulların ortaya çıkmamasını sağlıyordu ve uzun bir periyotta yağışlı bir bahar ve yağışlı bir yaz dönemi yaşadık ve hatta geçen hafta sonu Türkiye genelinde son 50 yılın 60 yılın en serin Temmuz günlerini yaşadık. Aslında bu böyle baktığımız zaman umutvari bir iklim koşullarıyla aslında yangın sezonunda riskin de çok fazla olmadığı bir süreç yaşıyorduk. Tabii bu süreci yaşarken bazı risklerimiz vardı. Biz bunu da dile getiriyorduk. Güzel bir ortam olurken burada bu yağışlı ve güzel iklim koşullarında orman altında ve orman çevresinde otların daha fazla büyüyeceği ve bunların da yaz dönemi yani Temmuz 15'ten sonra sıcak havaların bastırmasıyla beraber kurumasıyla daha riskli bir orman yangını ortamının oluşacağını belirtiyorduk. Tabii bu hafta itibariyle ülkemizin aslında yağışlı bir havanın etkisine girdiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Kuzey taraflar yağış aldı, bir taraftan da güney tarafta hava sıcaklıkları 40 derecelere yükseldi. Aslında meteorolojik yaklaşımlar içerisinde de vardır bu. Rüzgar alçak basınç ortamından yüksek basınç ortamına doğru hava akımı şeklinde oluşur. Kuzey ülkemizin kuzey cephesinde yağışlar olurken, seller olurken güney cephemizinde ise hava sıcaklığı yükseldi. Bu yüzden kuzeyden güneye doğru bir hava akımı oldu. Bu hava akımı sırasında da kuzeyden hareket eden hava akımı iç Anadolu bölgemizde kuru havasını aldı. Yani bir nevi nemini bıraktı. Soğuk ve nemsiz bir hava şekline dönüştü. Bu yüzdenden güney tarafımızda oluşabilecek küçük bir kıvılcım bir anda büyümelere sebep oldu. Rüzgarla da bu yangınların daha büyük alanlara yayıldığını görüyoruz. Hatta bugün Seydi Kemer'deki yangın videolarını izlediğimiz zaman, yine Antalya Kumluca'da yangınları izlediğimiz zaman tarım alanlarının ciddi anlamda yandığını görüyoruz. Yani bahçe alanlarının yandığını görüyoruz. Seyrek ormanların olduğu yerlerin yandığını görüyoruz. Çünkü bu yıl ilkbahar ve yaz başına kadar yağışlı bir iklim yaşadığı için Türkiye otlar çok fazla büyüdü. Hı. Ve bunlar da yangınlar sırasında yanıcı maddenin daha çok ortaya çıkmasına sebep oldu. Hemen sıcaklar da bastırınca yangınlar için ideal koşullar oldu. Tabii bir

0: taraftan da tarımsal faaliyetlerin artık orman sınırlarında işte ekim biçimleri gibi hasat dönemleri bu mevsimde yapıldığı için maalesef o tarımsal faaliyetler sırasında da insanların dikkatsizliği sonucu da maalesef orman bitişiğinde ve orman dışındaki meskun mahallelerdeki yangınlar maalesef ormanlara
1: Hocam
0: sıçramaya
1: siz hazır
0: başladı.
1: değinmişken oraya o zaman bir parantez açalım. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda orman yangınlarıyla mücadele önemli yer tuttu. Vatandaşlara uyarılarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ateş yakmayalım dedi, ormanlara izmarit atmayalım dedi, anız yakmayalım dedi. Orman yangını neden çıkıyor aslında? İnsan faktörünün burada rolü ne? Aslında siz çevresel faktörlerden, iklim koşullarından bahsettiniz ama dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus. Nasıl bir önlem alınmalı?
0: Tabii benim burada üzerine basarak söylediğim olay iklim olayları aslında çıkan bir yangının büyümesi için bizi zorlayan koşullar. Yani yangınların sebebi maalesef hala insanlar. Türkiye'de de çıkan orman yangınlarının %80'ini, %88'i maalesef insan kaynaklı. Bunun dışındaki %12'lik kısım ise işte yıldırımdan dolayı çıkan yangınlar. %88'lik kısım da ormanlarımızın yangınlarının büyümesine sebebiyet veren ideal koşullar oluşturuyor. Bugün de Türkiye'de akşam saatlerine kadar 73 tane yangın çıktı. Bunların tamamı kontrol altına alındı. Bir tanesi Alanya'da şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Baktığımız zaman bu orman yangınlarının büyük çoğunluğu tarımsal alanlardan veya insanların yaşam alanlarından, bahçelerden, köylerden çıktığını ve buradan büyüyerek ormana doğru genişlediğini görüyoruz. O yüzden insanlarımız tarımsal faaliyetler yaparken örneğin bir biçer dövenin hasat zamanında o taşa değmesiyle biçer dövenin uç kısmından taşa değmesiyle kıvılcım oluşuyor. Kıvılcımla beraber o kıvılcım büyüyerek ateşe sebep olabiliyor. O gibi durum için hemen yangın söndürme sistemlerimizin veya yangın söndürme ekipmanlarımızın o araçlarımızda olması lazım ve anında müdahale edilmesi lazım. Mesela bazı yerlerde orman sınırına yakın yerdeki evlerde kaynak çalışmaları sırasında kazayla bir şeyin tutuşması ve sonra da ormana doğru büyüyen yangınlar gördük. O yüzden ormanla sınır yerlerde ve yangının hassas olan iklim koşullarının oluştuğu şu dönemlerde özellikle yanımızda oluşabilecek küçük kıvılcıma müdahale edecek yangın söndürme ekipmanlarımızın muhakkak olması lazım. Biz şunu söylüyoruz. Bakın bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir yangını söndürmekten ziyade bir yangının çıkmamasına sebep oluşturmak yani çıkmasını engellemek daha ucuz ve pratik bir yöntem.
1: Yani
0: Biz de
1: krizi
0: o yüzden
1: yürütebilmek meselesi aslında, değil mi hocam?
0: kesinlikle yangını çıkarttırmamaya bakmamız lazım. Biz bataklığı sinekleri öldürmeye değil, bataklığı kurutmaya hedefe almamız lazım. Burada da yangını öncesinde çıkartmamaya çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de yıllık istatistiklere baktığımız zaman zaten yılda 3000 ile 4000 arasında yangın çıkıyor. Bugün de size bahsettiğim gibi 63 tane yangın çıktı. 70 kusurları bulacaktır muhtemelen. Ama bunun siz bugün ekstrem iklim koşulları dolayısıyla büyüdüğünü gördünüz. Ama bu yangın her gün maalesef çıkıyor ve buna erken müdahaleyle söndürülüyor ve büyümeden engelleniyor. O yüzden biz buna enerjimizi sarf edeceğimize orman yangınlarının çıkmaması yönünde önlemler almamız lazım.
1: Evet, peki bir yandan da şimdi hocam orman kahramanlarımız da önemli bir mücadele veriyor aslında sahada yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Büyük bir mücadele söz konusu. Türkiye'nin bu konudaki yetenekleri de oldukça gelişti. Son yıllarda dünyada da ciddi yangınlar var aslında içinden geçtiğimiz günlerde. Türkiye nasıl bir pozisyonda yangınlarla mücadele konusunda?
0: Türkiye'de orman yangınları konusunda şu anda sahada 25 bin civarında ateş savaşçısı şu anda mücadele ediyor. Aslında yangın söndürüldükten sonra siz de daha biraz önce Sayın Bakan'ın mesajını paylaştınız. Yangınların büyük çoğunluğu kontrol altına alındı söylendi. Ama Sağ

0: sadece kontrol altına almakla orada o yangın işçilerimizin eforları veya yaptıkları işler
1: Tabii.
0: bitmiyor aslında. Orada birkaç gün sürecek soğutma çalışmaları var. O yüzden bizim ormanda çalışan ateş savaşçılarımız ciddi anlamda efor sarf eden, 7-24 bu işi takip eden, can siperine çalışan bir personel grubumuz. Burada tabii ki 23 Temmuz 2025 yılında Eskişehir'de meydana gelen orman yangını sırasında bir yıl oldu. Şehit düşen 5 orman işçisi ve 5 Akut gönüllüsünü bir kez daha rahmetle yad etmek istiyorum. Onları da anmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de 150'den fazla orman şehidi vardır. Bunlar orman yangınları sırasında, mücadelesi sırasında şehit olmuşlardır. Ülkemizde orman yangınları çıktığı zaman aslında bütün yangınla uğraşan personelimiz can siperine çalışmaktadır ve sahada efor sarf etmektedir. Bu istatistiklere de yansımıştır. Avrupa, Türkiye 1937 yılından bu tarafa Avrupa'da yangınla ilgili istatistikleri sunan kuruluşa istatistikler vermektedir. Yangınları anlık olarak ne kadarlık alanın yandığını oraya raporlamaktadır. Akdeniz ikliminin hakim olduğu ülkeler içerisine baktığımız zaman birim bazlı olarak en başarılı ülkelerden birisiyiz. Çünkü Akdeniz havzası insan faaliyetlerinin çok fazla olduğu ve sıcaklıktan dolayı yangına karşı hassas ekosistemlerin buluştuğu noktadır. O yüzden Türkiye'de aslında yangın anlamında da başarılı ülkelerden birisidir. Bunun yanı sıra ulusal savunmada biz İHA'ları kullanıyoruz. Ulusal savunmadan sonra İHA'ların kullanıldığı ikinci bir alan da orman yangınlarıyla mücadeledir. Şu anda orman yangınlarının alınması, hızlı müdahale edilmesi açısından orman yangınlarının ilk andan itibaren tespit edilmesiyle alakalı olarak da İHA'lar aktif olarak havada mesailerini sürdürmektedir. Türkiye aslında bu anlamda da en alt personelinden en üst yöneticisine kadar şu anda orman yangın sahasındadır. Ve orman idaresinin tüm yöneticileri Ankara'dan yönetici pozisyondaki bütün yetkililerinin şu anda sahada olduğunu görüyoruz. O yüzden bu konuda ciddi bir efor sarf ediliyor. Bir organizasyon kabiliyeti var. Bu organizasyon kabiliyeti de bu süreç yönetiliyor. Bir örnek daha vermek isterim. Dünyada şöyle bir yaklaşım vardır. Hava sıcaklığı 40 santigrat derecenin üzerine çıkarsa, rüzgar hızı 40 kilometre saatin üzerine çıkarsa ve hava nemi %20'nin altına düşerse o orman yangınlarına müdahale edilmeniz beklenmez. Çünkü mantıklı olmaz. Onu söndürme
1: Hocam ben de
0: şansınız yok.
1: aslında tam
0: Çünkü
1: oraya gelecektim. Bu meteorolojik faktörlerdeki kilit önemini aslında sormak istiyordum. Rüzgarın şiddetinin özellikle bu noktada hayati rolüne ve aslında rüzgarın da etkisiyle daha fazla yayılıyor. Önümüzdeki günlerde bu şekilde devam ederse rüzgar bu yangın bölgelerini ne bekliyor? Ne derece etkili olacak?
0: Yani bu rüzgar aslında orman yangınının hızla yayılmasını sebep olurken bir de bu kamuoyunda bilinen kozalak patlaması diye bir şey biliniyor. Aslında öyle bir şey yok. O rüzgarla beraber kıvılcımın ileri noktalarda uçaraktan ileri noktalarda yeniden spot yangınlarla yangının büyümesine sebep oluyor. O aslında rüzgar hem yangını genişletiyor hem de atlayarak yani uçarak ileriye doğru gitmesini sağlıyor. Bununla ilgili olarak birkaç örnek vermek istiyorum dünyadan. Sadece Türkiye'nin başına gelmiyor. 2025 yılında Los Angeles'ta büyük yangın oldu. O yangın sırasında da çok şiddetli rüzgar vardı. O sahayı da ben gezdim çünkü. O şiddetli rüzgarla beraber bütün yerleşim alanları ve Los Angeles'ın kuzey kesimi tamamen yandı. Yine benzer bir olay 2020 yılında büyük Avustralya yangının sırasında rüzgarla birlikte bir kıvılcımın 85 kilometre ileride tekrardan yeni yangın çıkardığı tespit edilmiştir ki bu Türkiye'deki yangınlar sırasında gözlemimiz 3-4 kilometre ileride de yeni yangınların oluşmasına sebep oluyor. Yani rüzgar bir yangının hızlı ilerlemesine sebep oluyor. İki yangının ileri noktalarda tekrardan yeni yangın kıvılcımların uçurmak suretiyle yeni yangın oluşmasına sebep oluyor. O yüzden bu rüzgarlı hava kuzeyden esen rüzgar ve nemsiz içerik maalesef oluşabilecek küçük kıvılcımın büyümesine sebep olacak. O yüzden çok daha dikkatli bir dönem geçirmek zorundayız. Aslında güneyden esen rüzgarlar olduğu zaman biz bu kadar korkmayız. Çünkü o nemli eser, denizden eser, Akdeniz'den gelir. Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi için diyorum. Denizden gelen rüzgarlar aslında nemli rüzgarlardır. Sizin yangınınızın büyümesine o kadar sebep olmaz. Ama kuzeyden gelen rüzgarlar, içerisinde nem barındırmayan kuru rüzgarlar yangının tamamen büyümesine sebep olur. O yüzden şu rüzgarlı günlerde kesinlikle orman kenarında, orman yakın yaşam alanlarımızda, tarımsal faaliyet yaptığımız yerlerde çok daha fazla dikkatli olmamız ve kendimize göre önlemlerimizi almamız gerekiyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederim katkılarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çatal bizlerleydi. Değerlendirmelerde bulundu. Kıymetli hocamıza tekrar teşekkür edelim. Moderatör Gece devam etsin. Kıbrıs'a önemli ziyaretlerde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle ara bölgede buluştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman Güven artırıcı önlemlere vurgu yaparken, toplantıdan sonra açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 5 artı 1 formatında buluşmalar için çalışacaklarını söyledi.
2: Kıbrıs'ta beklenen görüşme gerçekleşti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle ara bölgede buluştu. Toplantıdan sonra açıklama yapan BM Genel Sekreteri, 5 artı 1 formatında buluşmalar için çalışacaklarını söyledi. Görüşme ara bölgedeki BM ofisinde yapıldı. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gitti. BM Genel Sekreteri tarafından kapıda karşılandı. Ardından Rum lider Nikos Hristodoulidis gitti. Sonrasında 3 isim aynı masaya oturdu. Görüşmede taraflar arası güven artırıcı önlemler masaya yatırıldı. Ayrıca Kıbrıs konusunda garantör ülkelerin de katılımıyla yapılması planlanan 5 artı 1 toplantılarının genel çerçevesi ele alındı. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. BM Genel Sekreteri daha sonra basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs halkına desteğini dile getirdi.
3: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz. Ancak şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim. Birleşmiş Milletler ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir.
2: Guterres, her iki ülkenin adada işbirliği ve barış istediğini belirtti.
3: Her iki tarafın ve garantörlerin 5 artı 1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için güvenli bir hazırlık, güven artıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
2: BM Genel Sekreteri süreçte Türkiye'nin desteğini de güvenini dile getirdi.
3: Özellikle 3 garantör ülke olan Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin sürekli desteğine güveniyorum.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da makamına döndükten sonra basın toplantısı düzenledi.
4: Biz çözüm istiyoruz ve çözüme ulaşmak için bu defa farklı bir şey yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu defa farklı olması gerektiğini düşünen de tek biz değiliz. Crans-Montana'dan beri Sayın Genel Sekreter defalarca bu defa farklı olmalı diyordu. Biz de diyorduk ki çözüme giden yolun taşlarını doğru döşemezsek oraya gidemeyeceğiz.
2: Erhürman güven artırıcı önlemlerin önemine dikkati çekti.
4: Yeni bir müzakere masası kurulacaksa bir kere 9 yıldır çok anlamlı diyebileceğimiz görüşmeler yapmamış iki toplum liderinin bu 9 yılda başka yaşanan şeyler de eklendiğinde maalesef artmış olan güvensizliği gidermek amacıyla güven yaratıcı önlemler konusunda bazı olumlu adımlar atmalarının önemli olacağını hep vurgulamıştım.
2: Erhürman, garantör ülke olan Türkiye ile işbirliği içinde olunacağını bir kez daha vurguladı.
4: Biz de tabii ki aynı şekilde garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok yakın ve tam bir istişare içerisinde süreci yürütmeye devam edeceğiz.
2: Ankara'dan Guterres'in açıklamalarını ilk yorumsa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, BM Genel Sekreterinin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Ancak adada iki taraf arasında çözüme yönelik ortak bir zemin bulunmadığını ifade etti, güven inşasının önemine vurgu yaptı. Öncü Keçeli, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşamayacağını bir kez daha vurguluyoruz, dedi.
1: Tabii Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'ndaki temaslarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli görüşmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Kıbrıs adasında çözüme yönelik ortak zeminin hala mevcut olmadığını belirtti. Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun bölge güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin ana vatan ve garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğinin süreceğinin altını çizdi. Türkiye yeni gelmedi, geri geldi. Kerkük üretim sahası için yapılan %15'lik petrol anlaşmasıyla %100 yıl önce masa başında kaybettiğimizi geri aldık. İşte anlaşmanın ayrıntıları.

0: Atatürk vals yapmayı severdi. Evet, rakı sofrası da kurardı, iyi giyinmeyi de bilirdi. Ama onun mirasına sahip çıkmak demek, bunlardan çok daha derinlikli işlere imza atmak demek.
1: Gazi şöyle demişti: benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir.
0: Lozan Konferansı'nın düğümlendiği yer Musul'du. Masada çözülemedi. Konu Türkiye'nin henüz üye bile olmadığı Milletler Cemiyeti'ne taşındı. O da Musul'u İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakma kararı aldı. Bugünkü koşullar 1926'da Ankara Antlaşması'yla sağlandı. Ancak bir farkla. Anlaşmanın 14. maddesine göre Musul petrol gelirlerinin %10'u 25 yıllığına Türkiye'nin olacaktı. Ödeme düzenli yapılmadı, bir noktada kesildi ve süre dolunca da unutuldu.
1: Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Şimdi biz hepimizi yüreğimizden kavrayan bu güzel türkünün yakıldığı Kerkük'e nasıl sırtımızı dönebiliriz?
0: Kerkük o dönemde Musul vilayetinin ana sancaklarından biriydi. Türkiye 1926 Ankara Antlaşması'ndan 100 yıl sonra mirasına sahip çıkmak için geri döndü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı imzalanan tarihi anlaşmayla Kerkük'teki dev petrol rezervine ortak oldu. BP Energy Company of Kirkuk Limited'in %15 hissesini devraldı ve burada toplam 3 milyar varil petrol eşdeğeri rezerv var.
1: Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Anlaşmaya göre sahalardan çıkarılan günlük toplam petrolün %15'i hukuken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait olacak. Türkiye bu petrolü isterse Ceyhan Limanı üzerinden doğrudan kendi rafinerilerinde işleyebilir. İsterse uluslararası piyasada üçüncü ülkelere satarak doğrudan döviz geliri elde edebilir. İsterse de üretilen petrolden elde edilen toplam gelirden işletme maliyetlerine düşüp net gelirden %15 payını alır. Sahaların mevcut potansiyeliyle günlük ortalama 400 bin varil petrol ürettiği varsayılırsa Türkiye'nin günlük payı 60 bin varil petrol olur. Türkiye günlük yaklaşık 5.1 milyon dolar, yıllıksa 1.5 milyar dolar civarında bir brüt ticari hacmi

0: ve 2023'te kalan o ünlü soru, Lozan'ın gizli maddeleri var mı? Elbette yok ama eğer olsaydı ancak böyle olurdu.
1: Başkent Ankara'da Türkiye-Irak arasında yapılacak imza töreninde kısa süreli bir kriz çıktı. Zira Irak Ulaştırma Bakanı Başbakan Ali Zeydi'ye rağmen kalkınma yolu projesi için anlaşmayı imzalamak istemedi. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi ve krizi anında çözdü. Kameraların önünde yaşananlarsa akla eski Türkiye ve koalisyon dönemi sancılarını getirdi.
2: Şükran cezilen.
3: Yanlış olmasın.
4: Vazirin nakil.
3: Beş anlaşma değil miydi?
4: Beş mi vakat? Matarika termi.
3: Hakan. Hamse.
0: Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyaretinde kısa süreli bir kriz yaşandı. Krizi fark edip anında reaksiyon gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
3: Hakan. Hamse.
0: Peki kriz neydi? Neden kısa süreli bir gerilim yaşandı? Özetle durum şu. Türkiye ile Irak arasında 110 milyar dolarlık bir kalkınma yolu projesi yürütülüyor. Ve Ankara'daki törende imzalanacak 5 anlaşmadan biri de kalkınma yolu projesine dairdi. Ancak Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Hassani anlaşmaya imza atmak istemedi. Devreye önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra da Irak Başbakanı Ali Zeydi girdi.
3: Hakan, Hamse.
0: Peki ama Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Hassani neden pişmiş aşa su katmak ister gibi davrandı? İddiaya göre Irak Ulaştırma Bakanı'nın İran'a yakın Şii koordinasyonu ve İranlı milis grup Bedir örgütünden olduğu için Tahran yönetimini kızdırma konusunda endişeliydi. Peki ama Iraklı bakanın yüzünü Bağdat'a değil de Tahran'a dönmesi ne kadar doğruydu? Mesele kişilerle de ilgili değil aslında. Mesele siyasetçilerin kendi ülkelerinin değil de başka ülkelerin çıkarlarını önceleyen bir bakış açısına sahip olması. İşte tam bu noktada iki önemli konu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda attığı kritik adımlar akla geliyor. Birisi muhalefetin sık sık gündeme getirdiği parlamenter sisteme dönüş vaadi. Irak'ta parlamenter sistem var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin miras bıraktığı çarpık yapı sebebiyle oluşturulan koalisyonlarda herkesin kendi ajandası bulunuyor. Bu yüzden ya hükümet kurulamıyor ya Iraklı bakan Vehb Hassani gibi yüzünü İran'a dönen bakanlar sorunu çıkabiliyor.
5: Saadet Nuvab.
0: Bir diğer önemli konuysa tam bağımsız politikalar konusunda dirayetli olabilme meselesi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırda karnesine yazdığı büyük başarılardan biri de bu. Türkiye'yi hem koalisyonların o sancılı dönemlerinden kurtardı, hem tam bağımsız Türkiye için zemin oluşturacak güçlü adımlar attı. Tüm bunları da çarpışa çarpışa yaptı.
3: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.
0: Bu yüzden Iraklı Bakan Vehb Hassani'nin Ankara'da oluşturduğu kısa süreli bir kriz anı gibi görünmekle birlikte çıkarılması gereken çok ters olduğunu da anlatıyor gibiydi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Hakan, Hamse.
1: Evet, Türkiye enerjide tam bağımsız vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım attı. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak anlaşma Ankara'da imzalandı efendim. Türkiye Kerkük petrol sahasına ortak oldu. Tarihi anlaşmaya ilişkin detayları ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı.
6: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla BP, Irak'ın Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesi için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük projesinde %10

0: 25 hisseye sahip olacak.
1: O anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin bugün imzasını attık aslında. Ve Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak.
0: Projede BP'nin Energy Company of Kerkük Limited şirketi, ConocoPhillips ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığında oluşturulan konsorsiyum, yaklaşık 3 milyar varillik hidrokarbon rezervini geliştirmek ve üretimi arttırmak için çalışacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten küresel bir enerji şirketine dönüştürme hedefi açısından en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.
1: Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Özellikle bu yıl başından itibaren malumunuz biz birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık.
0: Proje Kerkük'teki Baba, Avane, Bihasan, Cambur ve Kabaz sahalarını kapsıyor. Bölgede mevcut rezervlerin yanı sıra önemli ilave arama potansiyeli bulunduğu da belirtiliyor.
1: Konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
0: Bakan Bayraktar ayrıca Iraklı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere iki ülke arasında enerji işbirliğini güçlendirecek yeni projeleri ele aldıklarını açıkladı.
1: İnşallah farklı projelerle devam edecek, farklı ortaklıklarla. Ama bugün somut çıktısını aldığımız ve tarihi önemde bizim için tabii Kerkük malumunuz.
2: Orta Doğu'da yaşanan gerilim, dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı da doğrudan etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı sonrası Boğaz'daki geçişlerde güvenlik riski arttı. Navlun fiyatları yükselişe geçti.
3: Orta Doğu'daki gerilim sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler için güvenlik tehdidi devam ediyor. Savaş riski gemi trafiğini, navlun fiyatlarını ve sigorta maliyetlerini etkiledi.
4: Navlun fiyat artışları devam etmekte. Yakın bir dönemde de eğer bu jeopolitik gerilimler azalmazsa hızlı bir düşüş beklemiyoruz. Tabii ki dalgalanmalar oluyor ama yükselme trendi devam ediyor.
3: Orta Doğu'daki gerilim yalnızca karada ve havada değil, denizde de dengeleri değiştirdi. Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD-İran Savaşı sonrası küresel deniz ticaretinin odağına yerleşti. Yaşananlar nedeniyle aksaklıkların meydana geldiği Hürmüz Boğazı'nda gözler yeniden ateşkes anlaşmalarına çevrildi.
4: Son dönemde özellikle 28 Şubat'tan sonra 88 gemi geçişlerinden onlara inen Hürmüz'de bugün Umman'ın da arabuluculuk yaptığı süreçte tekrar bu hafta sonu barış görüşmeleri başladı. En azından ateşkes görüşmeleri başladı. Bu konuda ben çekimser iyi bakıyorum olaya.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim dünya ticaretini olumsuz etkiledi. Birçok gemi güvenlik tehdidi nedeniyle geçiş yapamazken bazı gemilerse rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.
4: Deniz ve dünya ticareti sadece Hürmüz'e değil artık Karadeniz'de, Kızıldeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda birçok denizde sıkıntı altında. Bu ton navlun fiyatının, daha doğrusu mil navlun fiyatının artmasına sebebiyet veriyor. Hem gemiler artık daha uzun yollar yapmak zorunda. Hem de bu ortadaki hizmet verebilen gemi sayısını azaltıyor. Sadece mahsur kalmış gemiler değil, gemilerin seferi uzadığı için bu sefere hizmet verebilecek zaman darlığı da yaşıyoruz artık.
3: Gerilimin tırmandığı dönemde Boğaz'dan geçiş yapan gemiler için güvenlik riski arttı. Artan sigorta maliyetlerinin ise ateşkes anlaşmasıyla düşmesi bekleniyor.
4: Özellikle bugün %5 bandına ulaşmış gemileri, P&I'ları ve tekne makine sigortaları ateşkes görüşmeleriyle birlikte sayılar arttığında geçiş sayıları gerilemeye başlayacaktır.
3: Navlun'da dijitalleşme de %15 bantlarına kadar yükseldi. Uzmanlara göre Navlun'da dijitalleşme ilerleyen süreçlerde daha da artacak.
4: %2'lerden 5 yıl içinde buralara tırmandı. Bugün 10 büyük konteyner firması 2030'a kadar %100'e dönmeyi planlıyor. Artık teknoloji ve denizcilikle dijitalleşme hak ettiği hıza hızlıca geliyor.
3: Öte yandan 2025 ve 2026 yıllarında yükselişe geçen Türk denizciliğinin 2027 yılında da yükselişte olması hedefleniyor.

0: bekleniyor.
1: Türk denizciliği dünya denizciliğinden daha hızlı bir büyüme yaşıyordu. Onun için önümüzdeki dönemde de 2027'de de Türk denizciliği için ben olumlu görüyorum. Özellikle Türk sahipli filo sayısındaki gelişim bizim sadece denizciliğin navlun alanında değil, hizmet alanında da büyük gelişim gösterdiğimizi ve gelişmeye açık olduğumuzu gösteriyor.
2: ABD ile İran arasında 5 gündür süren sessizlik yerini yeniden füzeli saldırılara bıraktı. İran, Ürdün'deki bir ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldı. ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ağır bir hava saldırısı düzenledi. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim yüksek.
3: İran-ABD arasında sakinlik kısa sürdü. Yine bombalar konuştu. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli grupları vurdu. İransa Amerikan üslerini hedef aldı. Bölgede gerilim yine tırmandı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki bir Amerikan üssünü hedef aldı. Füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi. ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık verildiği belirtildi. Devrim muhafızları İran'a yönelik tehditler ve ABD'nin düşmanca eylemleri sürdüğü sürece saldırılara karşılık verileceğini vurguladı. CENTCOM'sa İran'ın son saldırılarını beklenmedik bir saldırı girişimi diye niteledi. Füze ve İHA'ların engellendiğini açıkladı. İran'ın saldırısı ABD Başkanı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunun açıklamasının ardından geldi. Aslında İran bu saldırısıyla ABD'yi misilleme yaptı. Zira gece yarısı ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı güçlere ortak hava saldırısı düzenledi. ABD ve Suudi savaş uçakları, Irak'ın doğusunda İran destekli milislere ait lojistik merkezleri ve silah depolarını vurdu. Basra, Vasit, Ninova ve Babil'de şiddetli patlamalar yaşandı, yangınlar çıktı. Saldırılar sabaha kadar sürdü. CENTCOM, operasyonun son 72 saatte düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına karşılık yapıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'sa kendi petrol tesislerini hedef alan İHA'ların engellendiğini ve Irak topraklarındaki hedeflerin meşru müdafaa kapsamında nokta atışlarıyla vurulduğunu belirtti. Irak'taki İran yanlısı Haçlı Şabi güçleri ise saldırılarda en az 20 üyesinin öldüğünü duyurdu. Çok sayıda da yaralı var. Haçlı Şabi, saldırıların Irak'ın egemenliğinin ihlali ve tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı, karşılık verileceğinin altını çizdi. Sıcak çatışmalar denizde de yüzünü gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlediğini öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef alarak durdurdu. Hürmüz'deki krizin çözümü için Umman'dan sürpriz bir teklif geldi. Umman yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve geçişlerin yönetimi için İran ve Körfez ülkelerinin ortaklaşa yer alacağı yeni bir bölgesel mekanizma kurulmasını önerdi. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre ise Trump yönetimi, askeri operasyonlardan ziyade ekonomik yaptırımların İran üzerinde daha kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyor. Amerikan istihbaratına göre İran ekonomisi giderek zorlanıyor. Bankacılık sistemi de baskı altında. Ayrıca İran petrol ülkesi olmasına rağmen akaryakıt sıkıntısı yaşıyor. ABD bu kriz halinin de Tahran'ı sonunda müzakere masasına zorlayacağını öngörüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu. Onları çok sert bir şekilde vuracağız. Şimdi sıra bizde diye konuştu Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına karşılık vereceklerini belirtti. Onları çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde dedi. İran'a misilleme yapma zamanı geldiğini söyledi. Trump, AB medyasına da açıklamalarda bulundu. Fox News'e konuştu. İran'la ilgili son gelişmelere değindi. Ürdün saldırısına karşılık vereceklerini söyledi. Trump, konuşmaya devam etmelerine izin vereceğim. İran'a sert bir darbe indireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Suudi Arabistan'la birlikte Irak'taki İran yanlısı milislere düzenlenen saldırılara da değindi. Saldırıların Irak hükümetiyle koordineli olarak gerçekleştirildiğini öne sürdü. Irak'taki İran yanlısı grupları

0: kanser olarak niteledi. ABD'nin o grupları da hedef alacağını belirtti. Trump, Netanyahu ile görüşmesi hakkında da konuştu. Görüşmenin harika geçtiğini söyledi. Netanyahu'nun şimdi kendisini daha iyi anladığını belirtti. Hamas'ın yeni siyasi büro şefi Halil Hayye Ankara'daydı efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. Bakan Fidan, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Hayye, Fidan'a Gazze ve Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi verdi. Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'te kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Hayye, Filistinliler arası uzlaşı süreci hakkında da bilgi paylaştı. Bakan Fidan, Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğimizi yineledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini ifade etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede diğer bölgesel konular da ele alındı. Evet, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet tırmanırken Gazze'de ateşkes yine hiçe sayıldı. İsrail barınacak yer bulamayan Filistinlilerin çadırlarını, evlerini ve bir camiyi bombaladı.
1: Yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Çadırlar, evler bombalandı. İsrail bir camiyi daha hedef aldı. İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezindeki El Muttakin Camii'ni bombaladı. Mabet tamamen yıkıldı. Cami avlusunda ve çevresine sığınan sivillerin barındığı çadırlar da kullanılamaz hale geldi. Saldırı çevredeki evlere de ağır hasar verdi. İsrail, Deir el-Belah'taki yerleşim yerlerini de bombaladı. Hava saldırısının gerçekleştiği bölgede çok sayıda ev ağır hasar gördü, yangın çıktı. Enkaz altındakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nusayrat mülteci kampına da saldırılar düzenlendi. Saldırıda yaralanan siviller hastaneye kaldırıldı. El-Vahda Caddesi'nde bulunan bir apartmana hava saldırısı yapıldı. Aralarında çocukların da olduğu birçok kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ve Yahudi sivil işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları gün geçtikçe şiddetleniyor. İsrail güçleri bu kez İsrail Meclisi'ndeki muhalif Yahudi milletvekili Ofer Kasif'e saldırdı. Geçen yıl hayatını kaybeden Filistinli aktivist Avde Hadali'ni anma törenine katılan Kasif'e işgal güçleri müdahale etti. Bölgedeki gerilim ve İsrail şiddetine bazı İsrailliler de karşı geliyor. Başkent Tel Aviv'de bir grup gösterici, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan zulme karşı protesto düzenledi.
2: Yerleşimciler aslında yaptıkları şeyleri deli oldukları için yapmıyorlar. Masum Filistinlilere karşı korkunç, dehşet verici vahşetler işliyorlar. Çünkü bu hükümetin politikası.
1: Filistinlilere yönelik saldırıların şiddetlenmesine Birleşmiş Milletler de dikkati çekti. Filistin ve İsrail'in BM temsilcileri şiddetin tırmanması konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu. İsrail Hamas'ın silahsızlanmadığını öne sürerken, Filistin, İsrailli yerleşimcilerin silahsızlandırılması gerektiğini ifade etti.
0: Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından moderatör gece. Kaldığı yerden devam edeceğim.

Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı diyor. Sabah gazetesi bugün meseleyi manşete taşımış. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi diyor. Bizim birkaç gündür ifade etmek istediğimiz buydu. Yani şimdi kalkıp da ya Haluk Levent'e ben de güvenmez.

0: istemezdim. Ama kandırıldım, güvenmek istedim falan. Bunlar işin tamamen ambalaj ve sos kısmı efendim. Yani hepsi birden aynı anda sahneye çıktı. Sahneden kastım yani oyun alanına, ringe çıktılar. Ve hepsi birden devlet yok, ahbap var şeklinde o aşağılık türküyü söylediler o sahnede. Aşağılık diyorum çünkü o esnada devletin çok daha ciddi işleri vardı. İşi vatandaşını kurtarma çabasıyla sahadaydı. Her ekibiyle sahadaydı. Böyle bu aşağılık alçaklar korosu şimdi ifadeye çağrıldıklarında, sorgulanmaya davet edildiklerinde kelimelere takılıyorlar. Bir tane var onlardan. Dün gazetecilerin sorularından rahatsız oldu. Kendi yaptığından rahatsız olmak yerine. Hayko Cepkin. Evet.
1: Ver bakalım. Derdi neymiş onun?
0: Bir dinleyelim de. Tamam, dinleyelim. Derdinin ne olduğunu sen onun bir abdestini ver bakalım.
1: Ya estağfurullah.
0: Ver. Gel. Dinle.
1: Bize kalmaz. Ses. Ver.
2: İfade vereceksiniz.
3: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başvuracak. Neredesin abi?
2: Neler söyleyeceksiniz?
3: Herkese ifade vereceksiniz. Ne lan bilgi? Alo telefon Hayko Bey gelin bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün. Avusta bu haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başlayalım.
0: Bu abuk sabuk haberlerinizle meseleyi bu noktaya getirdiniz diyen kişi dün çıkıyor ve diyor ki ben diyor Haluk Levent'e zaten güvenmezdim diyor. Şimdi dur bak.
1: Böyle aptallık olur mu canım sen? Ahbap kim ki?
0: 10 Şubat 2023 tarihinde neden yardım yapılıyormuş? Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Böyle zehirlediniz bu milleti ya. Gerçekten o saf duyguları böyle zehirlediniz. Yapıştın mı gırtlağına? Ha? Her şey gazeteciye mal etmek kolay. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı karıştırıyorsunuz demesi kolay. Ha? Yapıştın mı gırtlağına? Şimdi... Peki senin bu paylaşımın sebebiyle oraya gönderilen yardımların kumarda yeniyor olmasında hiç mi payın yok? Ha?
1: Şimdi bir de evet doğru soru sorduk ama şöyle bir gerçek var hocam. Yani daha
0: kelimelere takılan delikanlı öyle yok ifadeye çağrıldı değil pardon. Bilgime başvuruldu.
1: O değil unuttum.
0: Bal gibi dümdüz ifadeye çağrıldın. Savcılık evet. Tarafından sorgulandın.
1: Gitmeseydin getirecekler.
0: Seve seve gittin. Dolayısıyla orada yok benim bilgime... Bak. Ya bilgisine başvurulmuş ya. Ya bak yani şey yapabiliyor musunuz? Mesela egoyu görebiliyor musunuz? Bilgime başvurulacak diyor falan. Vay be büyük neyse. Adamsın ha. Bilgi... Birader sorgulandın. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldın ve paşa paşa gittiğin ifadede sorgulandın. Evet. Yediğin hurmalar sebebiyle.
4: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Tekrar 24 ekranlarda ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi efendim. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık belediye iştiraki Kent AŞ üzerinden yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde organize bir sistem kurulduğunu belirledi. Soruşturma dosyasında kriptolu haberleşme, renk kodlu Excel tabloları, milyarlık paravan danışmaları sözleşmeleri ve milyonlarca liralık haksız kazanç iddiaları yer alıyor. Ayrıca bir şüpheli ifadesinde milyonlarca liralık talepler ve yüz binlerce doların elden teslim edildiği yönünde beyan verdi. Gelin detaylarına bakalım.
1: Yolsuzluk operasyonunun adresi bu kez İstanbul Üsküdar Belediyesi. Yapı, ruhsat ve iskan işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent AŞ yer aldı. Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmi yetkisi bulunmayan Kent AŞ görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınırlandıran Excel tabloları hazırladığı ve bu tablolar üzerinden belediye personeline talimat verdiği belirtildi. Masak verileri ise Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık danışmanlık sözleşmeleri düzenlendiği, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğu ve bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın tahsil edildiğini belirledi. Savcılık bu paraların yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığını değerlendirdi.

0: Mahkeme kayıtlarına giren mülkiye müfettişi raporlarındaysa Üsküdar Belediyesi ile Kent AŞ arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bağ kurulduğu, müteahhitlerin Kent AŞ'yi sözleşme yapmaya zorladığını ve bu yöntemle gayri resmi gelir elde ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi. Savcılık iskan süreçlerine ilişkin kararların Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığındaki toplantılarda alındığını, her proje için talep edilecek menfaat miktarının bu toplantılarda belirlendiğini tespit etti. Büyük projelerde para trafiğinin dolar üzerinden yürütüldüğü, ödemelerin belediye binasında parça parça elden teslim edildiği de soruşturma dosyasındaki iddialar arasında. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesinde ise iskan ruhsatı karşılığında 25 ila 30 milyon lira talep edildiğinin kendisine söylendiği, bunun karşılığı olarak yaklaşık 700 ila 800 bin Amerikan dolarının iki parça halinde teslim edildiği ve paranın büyük bir bölümünün belediyedeki makam odasında ilgili kişiye elden verildiğini beyan ettiği görüldü. Bu ifade ise soruşturma dosyasındaki en önemli deliller arasında yer alıyor. Soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orman Tozkoparan gözaltına alındı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a furgun düzenine dair yeni bir operasyon daha yapıldı efendim. Kendi şirketinde çalışanların maaş ve fazla mesai ödemelerini Yalım'ın belediye kasasından yaptırdığı iddiası var. Savcılık Yalım'ın şirketlerine baskın talimatı verdi. 22 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
0: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Türkiye gündemine genç sevgilileri ve yaptığı usulsüz harcamalarla girmiş. Uşak Belediyesi'ne kurulan vurgun düzeni, Özgür Özel'e uzanan usulsüzlükler gün yüzüne çıkmıştı.
2: Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
0: Kişisel servetine rağmen genç sevgililerini belediyelerde işe alan Yalım, tutuklandıktan sonra cezaevinde itirafçı olup yeni bilgiler paylaşmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık Yalım'ın belediyeden kendi şirketlerine uzanan da bir tünel kazdığı, şirketlerinde çalışanları belediye çalışanı gibi gösterip devlet kasasından maaşlarını ödediği iddiasının peşine düştü. Ortaya işte bu şema çıktı. İddiaya göre bu şekilde çalışanlara belediye kasasından 16 milyon 866 bin lira maaş ve fazla mesai ödemesi gerçekleştirdi. Savcılığın elde ettiği bilgi ve belgelerin ardından 17 şüphelinin gözaltına alınması için düğmeye basıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Yalım'a ait Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holy Stone ve Jolly Joker isimli 4 işletmede arama yapıldı. 52 dijital materyalle 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçları yönünden 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güneş sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Antalya'da emniyet ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibi aldıkları belediyenin gençlik merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'i Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı. Polisler Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramada tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Sosyal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e baba diye hitap eden Tuğçe Güney, Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı birim sorumlusu görevini üstlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Yeni bir gelişme var efendim. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Leç'in, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Soruşturma dosyasında daha önce çok sayıda gözaltı kararı uygulanmış, örgütün mali yapısı ve bağlantılarına ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştı. Son gelişmeyle birlikte soruşturmanın kapsamı genişlerken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de ifadelerine başvurulacak olması dikkat çekti. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu isimlerin dosya kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ya da soruşturmanın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek beyanları nedeniyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Başsavcılık dosyaya ilişkin delil toplama ve inceleme çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürüyor. İfade vermedim, sadece bilgi vereceğim demişti ancak Ahbap soruşturması dosyasına giren resmi ifade tutanağı Hayko Cepkin'in savcılıkta ifade verdiğini ortaya koydu. Üstelik tutanakta yalnızca soruşturmaya ilişkin beyanları değil, yıllar önce Haluk Levent ve Ahbap hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları da yer aldı. Peki Hayko Cepkin ifadesinde neler anlattı? İşte dosyaya giren o tutanak ve dikkat çeken açıklamalar.
3: Herkese ifade vereceksin.
4: Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey gelin bilginize danışacağız diyor.
5: Hayko Cepkin'in adliye girişinde yaptığı bu açıklamanın ardından soruşturma dosyasına giren resmi ifade tutanağı ortaya çıktı.
6: Ahbap soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz.
4: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğin başka bir şey.
5: Tutanağa göre Cepkin, Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ayrıntılı beyanda bulundu. İfade tutanağında Haluk Levent'i uzun yıllardır tanıdığını ancak maddi konularda kendisine güvenmediğini söylediği görüldü. Dosyada yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Ahbap'ın yönetimiyle yardım faaliyetlerine ilişkin eleştiriler içeren paylaşımlarına da yer verildi.
7: Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım. Maddi konularda kendisine güvenmedim.
5: Resmi ifade tutanağında yer alan bu beyanlar ve dosyaya giren sosyal medya paylaşımları Ahbap soruşturması kapsamında yürütülen incelemeye eklendi. Soruşturmaya ilişkin süreçse devam ediyor.
6: Neler söyleyeceksiniz?
3: Herkese ifade vereceksiniz.
4: Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey gelin bilginize danışacağız diyor.
1: Evet, Gülistan Doku dosyasında gündemi sarsacak bir gazetecilik başarısı daha efendim. 24 TV ve Akşam Gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaştığı firari tutuklu şüpheli Umut Altaş'ın şimdi de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği mektuba ulaştı. Umut Altaş itirafname başlığını attığı mektupta Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin bildiklerini ve hatırladıklarını anlattı. Altaş bir kişiye ilişkin çok ağır suçlamalarda bulundu. Olay günü yaşandığını öne sürdüğü konuşmaları, araçta fark ettiği kan kokusunu, silahı ve kendisine verildiğini ileri sürdüğü cevapları satır satır yazdı. Şimdi izleyeceğiniz ifadeler Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği mektupta yer alan kendi beyanları.
8: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim.
4: Hı hı.
8: Dedi ki evet babam da biliyor.
9: O mektubun en çarpıcı bölümleri ilk kez 24'te.
8: Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıkı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
9: Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Umut Altaş'a ulaştık. Şimdi de Türkiye'de savcılığa gönderdiği mektuba. Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği mektup ilk kez 24 ve Akşam Gazetesi'nde. Mektuba 24 Washington temsilcisi Yavuz Atalay ulaştı. Mayıs 2026. 24 ve Akşam Gazetesi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'a New York'ta ulaştı. Altaş, Yavuz Atalay'a özel röportaj verdi. Röportajın ardından Amerikan makamlarınca yakalandı ve gözaltına alındı. Bir süre sonra Pensilvanya eyaletindeki Moshannon Valley Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne gönderildi. Altaş o tarihten bu yana orada tutuluyor. 24 ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Altaş'ı tutulduğu merkezde ziyaret etti. Washington'dan Pensilvanya'ya uzanan 4 saatlik yolculuğun ardından güvenlik noktaları tek tek geçildi.

0: Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Gülistan Doku dosyası konuşuldu. Altaş ziyarete elinde bir dosyayla geldi.
1: Denize hissediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi.
0: Bu dosyada kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup vardı. Ziyaret sırasında mektubu fiziki olarak teslim etmesine izin verilmedi. Altaş mektubu posta yoluyla göndereceğini söyledi ve o mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra 24 ve Akşam Gazetesi'ne ulaştı. Mektubun başlığı dikkat çekiciydi. İtirafname. Umut Altaş mektubuna Gülistan Doku dosyasına ilişkin bildiklerini doğru ve dürüst şekilde anlatacağına dair yemin ederek başladı.
2: Gülistan Doku cinayeti hakkında olan biten her şeyi bildiğim kadarıyla doğru ve dürüst bir şekilde anlatacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.
0: Altaş mektubunda olayların başlangıcını 2018 yılına götürdü. Türkay Soner'le aynı okulda okuduklarını öğrendiğini, önce tanışmak istediğini ancak karşılık bulamadığını yazdı. Daha sonra tanıştıklarını ve Soner'in kendisine ailesinin imkanlarını gösterdiğini anlattı.
2: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
0: Altaş'ın mektubunda 2 Ocak 2020 tarihine ilişkin anlatımı da yer aldı. Kendisine sürpriz bir doğum günü düzenlendiğini yazdı. 24 ve Akşam gazetesi Altaş'la Türkay Soner'i yan yana gösteren doğum günü fotoğrafını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı.
2: 2 Ocak'ta arkadaşlarla oturuyorken Türkay geldi. Bizi alıp parka götürdü. Bana sürpriz doğum günü partisi yaptı.
0: Mektubun asıl dikkat çeken bölümleri ise Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlere ilişkin anlatımlardı. Altaş, 4 Ocak gecesi yurdun önünde beklediklerini ileri sürdü.
2: Gece saat 11'de Türkay beni yurt kurunun önüne götürdü. Niye buradayız dedim, bekliyoruz işte diye cevapladı. Sonra simasını göremediğim bir kız korkarak apar topar içeri girdi.
0: Altaş, kızın içeri girmesinden sonra hızla bölgeden ayrıldıklarını yazdı. Bir gün sonra ise yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Mektubuna göre 5 Ocak günü önce bir kafeye, ardından valilik konağına gittiler. Altaş, araç garaja çekildikten sonra polis telsizinin açık olduğunu ve telsizden bir anons geldiğini yazdı.
2: Polis telsizi açıktı. Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfür etti. Bir anda bir yere doğru gitmeye başladık.
0: Altaş daha sonra araçtan indirildiğini, Türkay Soner'in yaklaşık 15-20 dakika sonra yeniden geldiğini öne sürdü. Altaş'ın mektubundaki en çarpıcı ifadelerden biri, o an araca bindiğinde fark ettiğini söylediği kokuydu.
2: Hızlıca yanıma geldi, bin arabaya dedi. Savaştan çıkmış gibiydi. Arabaya bindiğimde ceset ya da kan kokusuna benzer tuhaf bir koku vardı. Arka tarafa baktım, bir şey yoktu. Bagajdan geliyor olması lazımdı.
0: Altaş aynı akşam yeniden alındığını ve kendi telefonu üzerinden bir kişiye mesaj gönderilmesinin istendiğini de yazdı.
2: Telefonumdan Şükrü'yü aramamı istedi. Aradım açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi. Yazmamı istediği mesaj hallettin miydi?
0: Mektupta ertesi güne ilişkin silah anlatımı da yer aldı. Altaş yolcu koltuğunda bulunan silaha dokunduğunu ardından silahı temizlediğini öne sürdü.
2: Yolcu koltuğunda silah vardı. Onu torpidoya koyar mısın dedi. Silaha dokundum. Sonra üzerindeki parmak izlerimi temizlemeye başladım. Niye temizliyorsun gibi bir şey söyledi.
0: Mektubun en ağır suçlamaları ise Altaş'ın Türkay Soner'le aralarında geçtiğini ileri sürdüğü konuşmada yer aldı. Altaş kendisine bir kişiyi öldürdüğünün söylendiğini yazdı.
2: Bana ben birini öldürdüm haberin olsun dedi. Bir kızı öldürdüm dedi. Çok bağırıyor dedi. Arabadaydık. Dayanamadım, kafasına sıktım dedi.
0: Altaş bu sözleri duyunca şoke olduğunu ve konuşmanın devamında babasının ne yaptığını sorduğunu yazdı.
2: Baban ne yaptı duyunca diye sordum, gülerek yok o halletti zaten dedi, ayarladı bir şeyler dedi.
0: Mektuptaki bir başka çarpıcı bölümse ceset nerede sorusuna ilişkin anlatım oldu. Altaş bu soruyu doğrudan yönelttiğini ve kendisine gömdük cevabının verildiğini söyledi.
1: Artuluk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
3: Artuk.
1: Aktuluk.
3: Aktuluk.
1: Evet.
3: Aktuluk.
1: Evet.
3: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
1: Evet.
2: Ceset nerede diye sordum, gömdük dedi. Nereye diye sordum, bilmiyorum dedi.
0: Altaş konuşmanın devamında yaşananların herkesi yakacağını söylediğini de yazdı.
2: Hepimizi yakarsın dedim. Evet öyle dedi.

0: Mektubun son bölümünde ise Umut Altaş, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini belirtti. Mektubunun sonuna ise Türk bayrağı çizdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu zamana kadar olayın etkisinden çıkamadığım için gelip adalete sığınamadım. Değerli sizlerin affına sığınıyorum.
0: Gülistan Doku dosyasının firari sanığı Umut Altaş'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı itirafname başlıklı mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu ifadelerin doğruluğuna ve dosyaya etkisine savcılık ve yargı makamları karar verecek. Ancak yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında artık savcılığın önünde yeni ve çok önemli bir belge var.
2: 5 Ocak 2020'de kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun cansız bedeni aranırken soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemeler, Sonel'in kontrolünde kamu hiyerarşisi dışı bir yapılanma kurulduğu ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
3: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in el konulan dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede ortaya çıkarılan talimat ve mesajlaşma trafiği, Sonel'in kendi kontrolünde çete benzeri bir yapılanma kurduğunu ortaya çıkardı. Tutuklu eski vali Sonel'in aleyhindeki sosyal medya hesaplarını tespit etmesi için talimat verdiği ihraç polis Gökhan Ertok ve koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütülen operasyon ağında tespit edilen kişiler dövüldü. Dövülen kişilerin fotoğrafı çekilerek ardından Sonel'e gönderildiği belirlendi. Tüm bunların yanı sıra evlerine dinleme cihazı yerleştirildiği, telefonları casus yazılımlarla canlı takibe alındığı ve sosyal medya hesaplarına da saldırıldığı tespit edildi. Tuncay Sonel'in verdiği talimatlarda dikkat çekti. Öyle ki Sonel'in muhalif bir hesabı hedef gösterip gereğini yaparsınız kardeş talimatı vermesinin ardından harekete geçen ekip belirlenen kişileri yakalayıp sahte süreçlerle adli kontrole sevk ettirdi.
4: Yapmak gayreti içerisinde olacaktı.
3: Kurulan yapı içinde ihraç polis Gökhan Ertoğ'un Sonel'e cep telefonunu kopyaladık. Ön arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de 2 adet böcek yerleştirildi. Takip edeceğiz sayın valim diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısında Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığı, Tuncay Sonel'in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettiklerini ve eylemler üzerinde birlikte hakimiyet kurduklarını belirtti. Öte yandan Sonel çiftinin aylık geliri ise 900 bin liraydı. Suç delillerini karartma suçundan tutuklanan Handan Sonel'in evindense 13 milyon liralık ziynet eşyası çıktı. Soruşturma kapsamında ziynet eşyalarının kaynağı da araştırılıyor.
5: Katiller! Katiller!
2: Bir yandan da Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Aralarında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 18 şüpheliden jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8'i sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliye binasına getirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor. Ve mecliste sürpriz bir görüşme yapıldı sevgili izleyenler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Bu arada düzenlemenin bu hafta sonuna kadar genel kurula gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Gözler genel kurulda ama koridorlar hareketli. Numan Kurtulmuş ve AK Parti heyeti bir araya geldi. Mecliste geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etmiş, çerçeve yasa hakkında istişarede bulunmuştu. Temmuz ayının sonuna gelinir

0: Ken bu hafta içinde düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Geri sayım hızlandı. Vekiller çalışmalarını sürdürürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Görüşmede çerçeve yasada gelinen aşama ele alındı. Ne toplantı öncesinde ne de toplantı sonrasında taraflardan açıklama yapılmadı. Peki çerçeve yasa meclis gündemine ne zaman gelecek? Meclis daha önce çalışma takvimini Temmuz sonuna kadar uzatmıştı. Temmuz ayının son mesai gününe kadar teklif genel kurul gündemine alınacak. Görüşmeler uzun sürmeyecek. Teklifin gündeme alındığı gün yasalaşarak genel kuruldan geçmesi bekleniyor.
1: AK Parti kadın kolları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahaya iniyor. Ağustos ayında Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölgenin kadın hukukçularının katılacağı kapsamlı bir toplantı düzenlenecek. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan 24 özel yayınında hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yol haritasını hem de kadınlara yönelik yeni projeleri anlattı. Bakalım.
2: Ahlat'ta bir terörsüz Türkiye ile ilgili özellikle kadın hukukçularımızla bir toplantı yapacağız.
0: AK Parti kadın kolları terörsüz Türkiye hedefinde seferber oldu. Ahlat'ta bölge kadınlarının ve hukukçularının katılacağı bir toplantı yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci enine boyuna masaya yatırılacak.
2: Bu aslında biraz bölgeden de gelen bir talepti. Biz de bu talepleri değerlendirdik ve bölgedeki bölgeyi daha iyi tanıyan bilen hukukçularımızla birlikte bu konunun değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.
0: AK Parti kadın kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan 24 özel yayınında Hande İpekgil'in sorularını cevapladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci ve kadınların süreçten beklentileri vardı.
2: Hem şehit annelerimiz olsun, gazilerimiz, gazi annelerimiz olsun ve diğer tarafta da yine malumunuz Diyarbakır annelerinin de aslında talepleri benzer yöndeydi. Artık daha fazla annelerin ağlamaması noktasında, üzülmemesi noktasında.
0: Tuğba Işık Ercan özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde kadınların terörsüz Türkiye sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sürecin bölgedeki kadın istihdamını ivmelendirdiğini vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin de aile on yılımıza katkısının çok büyük olacağına inanıyoruz. Şu anda neredeyse 12 bin kadar kadın girişimci adayına KOSGEB girişimcilik sertifikası verildi. Online'dan eğitimlerini alarak girişimcilik sertifikaları verildi. Ve bunun aslında büyük bir oranda talep, bu konudaki talep Doğu ve Güneydoğu illerinden geldi.
0: Bu arada Ekim ayında Türk Devletleri Teşkilatı Forumu yapılacak. AK Parti kadın kollarının girişimiyle o toplantı öncesi Türk dünyasının kadın siyasetçileri bir araya gelecek. Türk Dünyası Kadın Diplomasisi Forumu gerçekleştirilecek.
2: Niyetimiz Türk dünyasında kadın siyasetçilerle hep birlikte bir kadın
3: ağı
2: oluşturmak aslında. Evet.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası kapanışında konuştu. Şurada alınan kararları sıraladı. Duran, Türkiye markasının uluslararası arenada yükselmesi için yeni bir eylem planı hazırlanacağını belirtti.
4: Türkiye markasını güçlendirmek için stratejiler geliştirilerek markalama çalışmaları arttırılmalı. Bu çalışmalar ülke markalaması strateji belgesine dönüştürülmeli ve bir eylem planı oluşturulmalıdır.
0: Türkiye markasını güçlendirmek için iletişim çalışmaları yapılacak. Uluslararası öğrenciler Türkiye'nin iletişim elçileri olacak.
4: Türkiye'deki uluslararası öğrenciler iletişim elçileri olarak kabul edilmelidir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın kapanışında konuştu.
4: Kamu diplomasisi, stratejik iletişim, güvenlik, kriz yönetimi, medya politikaları ve dijital dönüşüm başta olmak üzere iletişimin her başlığını titizlikle müzakere ettik.
0: Duran, şurada alınan kararları sıraladı. Hibrit tehditlere yönelik yeni adımların atılacağının sinyalini verdi, ekledi.
4: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı. Kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir. Hibrit tehditlerle mücadele ve uluslararası krizler bağlamında proaktiflik, tutarlılık ve şeffaflık gibi temel ilkeler esas alınmalıdır. Analiz süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve etkin şekilde yararlanılmalıdır.
0: İletişim Başkanı, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin önümüzdeki süreçte arttırılacağını söyledi.
4: Ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.
0: Şura'da en çok üzerinde durulan mevzu doğru habere ulaşım ve dezenformasyonla mücadeleydi. Haber üretim sürecinde gazetecilerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekti Duran.
4: Haber üretimi tıklanma ve popülerlik baskısından arındırılarak nitelikli habercilik desteklenmelidir. Serbest medya çalışanlarının hukuki statüsüne ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
1: Evet, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı. Davutoğlu sosyal medyada yayımladığı deklarasyonla Gelecek Partisi'nin feshedildiğini duyurdu. 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi resmen feshedildi. Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktığını duyurdu. Davutoğlu açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Siyasetinden çekilme kararı aldığını ifade etti. Davutoğlu veda açıklamasında bölgesel ve küresel gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin aynı anda hem ciddi risklerle hem de büyük bir stratejik sıçrama imkanıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ahmet Davutoğlu düşünce, eğitim ve kültür alanlarında çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım İstanbul'da atıldı. Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu'nda iki ülkenin kamu temsilcileri ve iş dünyası bir araya geldi. Ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı.
3: Türkiye ile Tunus ekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu, iki ülkeden kamu temsilcilerini, diplomatları ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturdu.
5: İş forumu gerçekten çok önemli. Kardeş ve dost iki ülkenin iş dünyasının bir araya gelerek özellikle bugüne kadar yapılmış olan ticaretin daha da ileri seviyeye taşınmasında bir ön ayak olacak.
3: Forumun ana gündemi ticaret hacminin arttırılması, karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin oluşturulması. Program kapsamında firmalar birebir görüşmelerle yeni ticari ortaklarının kapısını araladı.
6: Türkiye'nin ihracatını geliştirmek. Türkiye yaptığı üretimin fazlasını satıyor ve bölgesinde son derece güçlü. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda aslında burada forum diyoruz ama burada aslında B2B görüşmeler var, gün boyu devam edecek.
3: Tunus, Afrika pazarına açılan stratejik konumuyla Türkiye iş dünyası için önemli fırsatlar sunuyor. Yetkililer forum kapsamında kurulan temasların önümüzdeki dönemde somut yatırım ve ticaret projelerine dönüşmesini hedefliyor.
6: Hangi malları satacaklarını ve hangi alanlarda işbirliği yapacaklarını yüz yüze görüştükleri ve arka tarafta birbirlerini tanıdıkları bir organizasyon. Dolayısıyla bu anlamda verimli, çünkü iş dünyasının hedef ülkelerde doğru insanları bulup bir araya gelmesi çok kıymetli.
3: Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen forum, gün boyunca gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle devam etti. İş dünyasının kurduğu yeni temasların iki ülke arasındaki ticarette ivme kazandırması bekleniyor.
1: Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'de tasarlanıp inşa edilecek yerli uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu adımın Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacağını açıkladı. Ayrıca Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Uluslararası İşbirliği ve Türkiye'nin küresel uzay vizyonu için kritik bir buluşma olacak.
7: Engine ignition and lift off.
0: Uzayda yeni hedef belirlendi. Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında rotasını Ay'a çevirdi. Türk imzası taşıyan yerli uzay aracı Ay'a ulaşma hedefiyle hazırlanacak. Detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Kacır, Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bu adımın Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Yerli uzay aracı Türkiye'nin uydu teknolojilerinde kazandığı tecrübenin ardından daha ileri bir hedefi temsil ediyor. Bilsat'la başlayan RASAT, Göktürk 2, İMC ve TürkSat 6 ile güçlenen uzay serüveni bu kez Ay hedefine taşınıyor. Türk mühendislerinin tasarım, üretim ve entegrasyon kabiliyeti Ay araştırma programının merkezinde yer alacak. Öte yandan Antalya

0: açıldığını açıkladı. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projesiyle teknolojik bağımsızlık daha da güçlenecek. Türkiye, uydu teknolojilerinden Ay programına uzanan bu süreçte uzayda kalıcı ve güçlü bir varlık hedefliyor.
1: MasterChef yemek yarışmasıyla adını duyuran Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. 37 yaşındaki Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'de ikamet ediyordu. Kumköy mahallesinde evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı, 2021'de bir televizyon kanalında yayımlanan MasterChef yarışmasında birinci olmuştu. Uluslararası uyuşturucu sevkiyatına İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden ağır darbe vuruldu. Tam 12 ilde eş zamanlı dev operasyon düzenlendi. Tonlarca uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu. Operasyonun detaylarını İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız paylaştı.
2: Zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. İstanbul merkezli 12 ilde zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyona imza atıldı. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütleri adım adım takip edildi. 1 Temmuz'la 27 Temmuz tarihleri arasında düğmeye basıldı. İstanbul merkezli operasyonlar Antalya'dan İzmir'e, Kocaeli'nden Bitlis'e kadar uzanan 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
3: Kimyasal katkı maddeleri, sentetik haplar ve dahası işte zehir tacirlerinin soteledikleri, sakladıkları bütün bu uyuşturucu maddeler hassas burunlu köpeklerle birlikte başarılı operasyonla ele geçirilmiş oldu.
2: Baskınlarda toplam 1 ton 163 kilo uyuşturucu madde, 21.735 adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.
3: Operasyonun en büyük kısmında ise bu sentetik haplar ele geçirildi. Bu haplarla birlikte kimyasal olarak kullanılan ve yine uyuşturucu imalatında kullanılan 11,5 tonun üzerinde uyuşturucunun imal edilmesini sağlayabilecek olan çok sayıda uyuşturucu da bulundu. Tabii o başarılı operasyonlarda en büyük desteği de işte görmüş olduğunuz gibi narkotik köpeği Buffy verdi. Buffy sayesinde de uyuşturucunun saklandığı yerler kolaylıkla bulundu.
2: Zeytinburnu'ndaki başka bir operasyondaysa tam 11,5 ton uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi. Dev operasyon kapsamında gözaltına alınan 139 şüpheliden 133'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da zehir tacirlerine göz açtırmayacağız mesajı verdi.
4: Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
1: İstanbul Üsküdar'da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle aynı skuter üzerinde bulunan kadın ve erkek arasında başlayan sözlü tartışma hakaret ve fiziki saldırıyla büyüdü. Kask kamerasına yansıyan olayda çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.
5: Seyirse kaza yapıyorduk çünkü.
6: Ceza alacaksınız.
5: İt lan it.
2: Üsküdar Acıbadem'de kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle aynı skuter üzerinde bulunan kadın ve erkek arasında tartışma çıktı.
5: Hızlı geçeceğim diye önümüze kırdın, ışık yandı, durdun burada. Biz düşmek zorunda kalıyorduk burada senin yüzünden.
2: Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine hakaret ederken skuterdaki kişi motosiklet sürücüsüne doğru yöneldi. Olay sırasında yumrukların atıldığı arbede yaşandı.
6: Karın bana
7: ya tamam sus.
5: Sus seversen ya.
7: Sus tamam.
6: Sus. Şey yaptın, şikayetçi olacağım sizden.
5: Ol.
7: Bak.
5: Ol.
2: Kas kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı, çevrede bulunan vatandaşların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
6: Ne kadar? Gerek yok.
7: Git diyorum sana. Bak. Git diyorum sana bak.
6: Abiciğim.
7: Bak.
6: Gerek yok diyorum.
7: Bak git diyorum sana.
2: Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirlerine...

0: Birinden şikayetçi oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı ve tehditler savuran evli çifte toplam 185 bin lira para cezası kesildi.
1: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarj olduğu sırada alev alan elektrikli araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladı. Olayda yaralanan olmazken yangın ekiplerin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürüldü.
0: Şarjdaki elektrikli otomobil önce yandı sonra da patladı. Kayseri'de bir elektrikli araç şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örtü ve suyla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında elektrikli otomobilde patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla elektrikli otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'da birkaç gün önce 15 yaşındaki çocuk elindeki şişeden kolonya döktükten sonra çakmağa çakınca bir anda alevlerin içinde kaldı ve vücudunun yaklaşık %25'i yandı. Uzmanlar bu tür vakaların genellikle çocukların sosyal medyada izledikleri videoları taklit etmesiyle gerçekleştiğini söylüyor.
2: Kolonya kutusuyla oynarken elinde çakmak, çakmağa çakınca alev oluyor.
3: İzlediği videodan etkilendi, kolonya ve çakmakla oynadı. Alevlere teslim oldu. 15 yaşındaki çocuğun vücudunun %25'i yandı.
4: Maalesef bu konuda sosyal medyada alkol oranı değişik olan bir takım kimyasallarla onları yakarak bir şey olmuyor diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıklarla bize getiriliyorlar.
3: Sosyal medyada milyonlarca izlenen video pek çok çocuk için sadece eğlence değil, taklit edilmesi gereken içeriklere dönüşüyor.
5: Orada dolaba giriyorsun, seni kilitliyorlar ve biberonu buluyorsun, kapı açılıyor.
3: Özellikle 10 ile 15 yaşlarındaki çocuklar izledikleri deneysel videoları ev ortamında uygulamaya çalışıyor.
5: Slime.
3: Zararlı bir şey mi peki sence o?
5: Hayır.
6: Benim kız zaten 12 yaşında. Alıyor mesela şampuan. Ondan sonra şu erkeklerin yüzünü süren şeye karıştırıyor. Jöle gibi bir şey yapıyor. Bilmiyorum artık.
3: Sürüyor mu yoksa bir deney gibi mi yapıyor?
6: Deney gibi yapıyor, öyle şey yapmıyor yani, yüzüne sürmüyor canım, deney gibi yapıyor, oyun oynuyorlar öyle.
3: Kimyasal maddelerle farklı karışımlar elde etmek, slime için uygun olmayan ürünleri kullanmak, yiyeceklerle yapılan tehlikeli denemeler ve temizlik malzemelerini birbirine karıştırmak. Uzmanlara göre bu içerikler zehirlenme, cilt yanıkları, solunum yolu hasarı ve kalıcı yaralanmalarla sonuçlanabiliyor. Çünkü sosyal medyada kısa ve eğlenceli görünen videoların arkasındaki riskler çoğu zaman gösterilmiyor.
7: Özellikle son dönemlerde slime gibi maddelerin yapımında kullanılan şeyler özellikle çocuklar için çok tehlikeli. Gördükleri şeylere özenme bu yaşlarda maalesef çok fazla olabiliyor.
3: Uzmanlar çocukların gerçekle kurgu arasındaki farkı her zaman ayırt edemediğine dikkati çekti.
7: Çocuklar bunların tehlikelerini ayırt edebilecek yaşta olmayabiliyorlar.
3: Etkileniyor musun izlediğin videolardan?
5: Yani biraz gece rüyalarıma giriyor, o kadar.
1: Hatay'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan vicdansız hırsız önce kameraya yakalandı. Ardından da polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı. Çalınan tekerlekli sandalyesini polisten teslim alan vatandaşsa ekiplere teşekkür ederek yürekleri ısıttı.
0: Vicdanlarını kenara bıraktılar, engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldılar. Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde gelen hırsız tekerlekli sandalyeyi çaldı ve sakince bölgeden uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler hırsıza güvenlik kamerasından tespit etti ve kısa sürede yakaladı. Sağlam şekilde bulunan tekerlekli sandalye ardından sahibi olan Melih Şimşek'e götürüldü.
8: Polis teşkilatına çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese Allah razı olsun.
0: Şimşek yaşadığı mutluluk karşısında ettiği teşekkürle yürekleri ısıttı.
8: Akülü tekerlekli sandalyem bulunduğu için mutluyum. Gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten ama vallahi çok mutlu ettiniz beni. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Tekerlekli sandalyeyi çalan hırsızsa çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Düzce'de Alzheimer hastaları doğayla iç içe bir gün geçirdi. Yaban Mersin'in bahçesine giden hastalar hem fiziksel egzersiz yapma imkanı buldu hem de dalından taze yaban mersini topladı. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler.
9: Bugün yaban mersini topluyoruz.
0: Sosyal hayata aktif katılımı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla Alzheimer hastalarına doğa terapisi yapıldı.
10: Bugün Alzheimer hastalarımızla birlikte yaban mersini toplamaya geldik.
0: Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer hastaları gündüz bakım merkezi misafirleri doğayla iç içe bir gün geçirdi.
10: Biz yaşlılarımızı bir izolasyon değil de daha çok topluma katmak, sosyal açıdan daha da zenginleştirmek istiyoruz.
0: Daha önce marul fidesi dikme, sergi ziyaretleri ve kuşaklar arası buluşma gibi birbirinden renkli organizasyonlara katılan merkez sakinleri bu kez yaban mersini bahçesinde hem taze meyve topladı hem de moral depoladı.
9: Doğal kolajen demans hastalığına iyi geliyor. Yani neşeliyiz.
0: Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte dalından taze yaban mersini toplayan hastalar fiziksel egzersiz yapma imkanı da buldu.
10: Yaban mersini demans rahatsızlığında, demans türevlerinde uygun görülen, özütünden ilaç ham madde elde edilen bir meyve türündendir. Bugün hem tıbbi açıdan bir katkı sağlamak istedik hem de yaşlarımızla sosyalleşerek toplu projeye katılmak istedik.
0: Etkinlik boyunca birbirleriyle sohbet ederek sosyalleşen hastalar topladıkları meyveleri paylaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: Evet, Adana Seyhan'da CHP'li belediyede kriz yaşanıyor. Aylardır asfaltlanmayan bozuk ve tozlu yollar vatandaşı isyan ettirdi sevgili izleyenler. Öyle ki CHP belediyesinden bir çözüm gelmeyeceğini anlayan mahalle sakinleri ilginç bir çözüm yolu buldu. Ancak görünen o ki o çözüm uzun vadeli değil.
11: Yeter artık, bıktık, vallahi bıktık. Burası Büyükşehir Aydın abi. Buraya hiç uğramadılar bile abi. Kimse gelmedi abi, kimse bakmıyor buraya abi. Kimse ilgilenmiyor.
0: İsyan ettiler, neredesiniz diye seslendiler. Belediyeden bir çözüm bulamayınca yollara halı serdiler. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca mahallesinde uzun süredir onarılmayan bozuk yollar mahalle sakinlerini çileden çıkarttı.
12: Arabanın lastiğini yaptırmaktan usandık arkadaşlar. Yani iki güne bir lastiğimiz patlıyor. Ön düzendesen sürekli bozuluyor.
0: Altyapı çalışmaları kapsamında kazılan sokak aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Hal böyle olunca yoldaki toz hem esnafı hem de mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi.
13: Şu an belediye rezil bir durumda. Yolumuz ondan da daha beter. Buradaki esnaf olsun, mahalle sakini olsun, rezillik diz boyu.
0: Mahalleli CHP'li belediyeden umduğunu bulamayınca çözümü halıda buldu.
11: Şu halıları da bulup getiriyoruz, çöpten topluyoruz, getiriyoruz. Şu millet çöpe atıyor, bunları getirip buraya atıyor ki millet yüzümüze toz moz gelmesin.
0: Hem CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Seyhan Belediyesi'ne seslenen mahalle sakinleri belediye yetkililerini göreve davet etti.
14: Camları açamıyoruz, tozun içinde kaldı gece. Ne yapalım, vantilatör, klima öyle oturuyor içeride.
1: İstanbul'daki okullardaki öğrencileri ilgilendiren bir düzenleme geldi. Valilik okul ortamlarında ibadet ihtiyaçlarının rahatça karşılanabilmesi için 39 ilçe kaymakamlığına resmi bir yazı gönderdi. Tüm okullarda yeterli fiziki kapasiteye sahip mescitler planlanacak.
0: Okullara mescit düzenlemesi geldi. Cuma namazı artık okullarda kılınabilecek.
15: Okullarda cuma namazının kılınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve ibadet alanlarının düzenlenmesine ilişkin de bir program yürütülecek.
0: İstanbul Valiliği öğrencilerle eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir adım attı. Valilik şehrin 39 ilçe kaymakamlığına resmi bir talimat yazısı gönderdi. Karara göre yeni yapılacak tüm okullarda yeterli kapasitede mescit alanları planlanacak.
15: Öğrencilerin ibadetlerini en

0: uygun şekilde yapabilmeleri için çalışma yürütülecek ve okul dışına çıkışlarının en aza indirgenmesi için de bir düzenleme gerçekleştirilecek.
1: Binaların fiziki uygunluklarına göre alanlar ayrılacak. Bu düzenleme sayesinde öğrenci ve personelin temel hak ve özgürlükleri kapsamındaki ibadet ihtiyaçları eğitim yuvalarında karşılanacak.
2: Evet, İstanbul Fatih'te geçmişin mahalle kültürü günümüze taşındı sevgili izleyenler. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Topkapı Kaleiçi Meydanı'ndaki nostalji günleri hayli ilgi görüyor. Nostaljik tramvaydan bakkala, Luna Park'tan sokak lezzetlerine kadar pek çok etkinlik ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor.
0: Öncelikle 80'ler mi 90'lar mı diyelim?
3: 90'lar diyelim.
0: 90'ların gelinliği.
3: Evet.
0: Peki neyi farklı şimdiki zamandan? Daha mı çok dantel görüyoruz?
3: Öyle de diyebiliriz. Tellerim var onun harici. İnciler görüyoruz, danteller görüyoruz. Daha şıkmış, daha güzelmiş, daha nostaljik. Öyle.
1: Geçmişin sıcaklığı bugünün çocuklarıyla buluşuyor. Fatih'te nostalji rüzgarı esiyor. Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik ziyaretçilere unutulmaz bir zaman yolculuğu yaşattı.
0: İşte Kent Berber Salonu, işte Hüseyin Usta. Tam anlamıyla bizleri 80'lere 90'lara götürecek o noktadayız. Ustama hemen sormak istiyorum. 80'lerin 90'ların saç kesimleri nasıldı usta?
4: Efendim 80'lerde 90'larda bizim dedelerimiz genellikle böyle bir makinalarla kesiyorlardı. Böyle bir makinaları biz her zaman yaşatmayı ve yaşamayı seviyoruz. Efendim eski usul bıçaklarımız vardı, bu makinalarımız vardı. Tabii yeni teknolojimiz, yeni makinalarımız yoktu. Biz şimdi eski nostaljiyi canlandırarak bir berberhanemizi kurduk. Bunda da tabii Fatih Belediye'miz Mehmet Ergün Turan'a çok çok teşekkür ederiz.
1: Etkinlik kapsamında geleneksel sokak lezzetleri ve Luna Park alanları ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
0: Farklı kumaş renklerinin yer aldığı defterler, işte nakış ipliğinden tutun da renkli düğmelere kadar 80'lere 90'lara götürecek olan her şey Özen Dikim Evi'nde yer alıyor. Şimdi bakın, bir de artık eski usul tabii mezurayla da şu anda kol ölçüm alınıyor ve bir zamanların artık sokaklarında işte görmüş olduğunuz gibi kol ölçüsü alındıktan sonra da bu şekilde dikim işlemine geçilmiş oluyor. Tam anlamıyla şöyle kafamızı nereye çevirsek hiçbir şekilde 80'lerden 90'lardan farksız bir dikim evini görmekteyiz. Nasıl buldun?
3: Çok güzel bulduk ya. Çok farklı bir ortamı var. Ayrı bir ortamı var. Çok, evet, çok gerçekçi her şey. Yani eski zamanlara döndük. Yaşamadık ama o duyguyu bize geçirdiler yani. Çok güzel her şey.
0: Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Ayla Dikmen, Müslüm Gürses ve Balkıs Özener ve daha niceleri. Aslında bu taş plaklar zamanında oldukça kıymetli ve zor ulaşılırdı. Yine 80'lerin 90'ların deyince akla giren ilk ürünlerden biri. Görmüş olduğunuz gibi plakların yanı sıra da eski usul istasyonları çevirir çevire frekans bulmaya çalıştığınız radyolardan tüplü televizyonlara kadar yine bizleri geçmişe götürecek her şey bu noktada.
1: Amaç mahalle kültürünü, komşuluğu ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini göstermek. Etkinlik 2 Ağustos'a kadar sürecek.
2: Yaz sıcaklarında sokak hayvanlarını beslemek isterken farkında olmadan sağlıklarını tehlikeye atıyor olabiliriz. Öyle ki uzmanlar açık alanda bırakılan ev yemekleri, çiğ et ve kısa sürede bozulan gıdaların bakteri üreterek hem hayvanlar hem de çevre sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirtti.
5: Ya her yere bırakılması doğru değil tabii ki de, ama ne yapacaksın şimdi, bir şey de diyemiyorsun yani insanlara.
6: Bir kap mama, bir kap su. Yaz aylarında sokak hayvanları için yapılan bu küçük yardım doğru uygulanmadığında büyük bir riske dönüşebiliyor.
7: Buralara koyuyorlar falan ama yani bir şey yapmaya çalışıyor bir millet, ama yani bu işi elini ayağına bulaştırdı yani. Böyle köpek beslenmez. Biz de hayvancıyız ama böyle değil yani. Biz hayvanı severiz.
8: Özellikle sıcak havalarda gelişi güzel bırakılan ev yemekleri, çiğ et ve uzun süre açıkta kalan gıdalar kısa sürede bozulabiliyor.
9: Yere, toprağa bırakılan, çevreye bırakılan yiyecekler onlara fayda yerine zarar verebilir.
8: Bozulan yiyeceklerde oluşan bakterilerse ishal, kusma, zehirlenme ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Aynı zamanda kötü koku ve haşere oluşumuyla çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor.
10: Yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle bozulan gıdalarda hızlıca üreyen salmonella, E. coli gibi bakteriler ile Aspergillus türü küflerinin ürettiği toksinler hayvanlarda şiddetli sindirim sistemi enfeksiyonlarına, organ yetmezliklerine ve hatta ölümüne yol açabilmektedir.

0: kaplar doğrudan güneşin altına değil gölge noktalara bırakılmalı. Öte yandan suyun da gün içinde sık sık değiştirilmesi gerekiyor.
1: Sular özellikle de yaz aylarında sıcakta dışarıda kaldığında uzun süre beklediğinde bir mikrop üretmeye müsait ortamlar olabilmektedir. Dolayısıyla suların temiz ve taze olmasına dikkat edilmeli.
2: Hayvanseverlere çağrıysa basit. Sokak hayvanlarını beslerken iyi niyet kadar doğru yöntemleri de tercih etmek gerekiyor.
3: Pasaja koyuyoruz, dükkan önündeki o gölgelere falan koyuyoruz. Hepsine bir şekilde bakıyoruz.
4: Öyle yapıyorum kızım. Ben yürüyüşe çıktığım zaman baktım suları kalmamış, şişeden falan olduğu zaman onu döker tazesini koyarım.
5: Evet, sokaktaki dostlarımızı beslerken uzmanların uyarılarını dikkate almakta fayda var efendim dedik ve noktaladık. Hoşça kalın.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyor. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayat ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Ya bayılıyorum senin bu tonsil ton.
1: Yok abi.
0: Yok
1: ya,
0: ama bak hayır. Bak tevazunun fazlası haram. Rahmetli anneannem. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize, öyle derdi.
1: Amin.
0: Senin hem pastel renklere olan Allah, düşkünlüğün sağ hem de tonsil ton noktasındaki bu... Abi çok yakışmış.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Ya Allah razı olsun. İyi bakıyorsun da o yüzden bakışla ilgili bir şey.
0: Mahcup da olursun. Sağ ol. Ben biliyorum. Bu kalılarda tamam. Evet. Peki. Çok çok üstelemeyeyim.
1: Zaten kırmızı suratlıyım. Şeyden dolayı.
0: Estağfurullah.
1: Ha, gayet... öyle yani. Ben çabuk kızarıyorum.
0: Canım. Doğru.
1: Güneşe karşı.
0: Güneş. Yaz mevsimi evet, senin evet, biraz hassas evet, evet, davranman gereken bir mevsim
1: yani
0: oluyor.
1: Çabuk renk veriyorum yani hocam. Yani ben CHP'li olamam mesela. CHP'li çok iyi poker oynar mesela.
0: Ha.
1: Tabii ben poker oynayamam. Pokerde biliyorsun.
0: Yüz mimik falan değil mi abi?
1: Tabii, o yüzden ben pek poker oynayamam.
0: Peki.
1: Evet.
0: O zaman haydi bakalım başlayalım. Akşam Gazetesi yine bugün aldı çıtayı. Böyle yine geçen sefer kendisine ait olan çıtayı yine yukarı koydu. Bizim gazetemiz diye söylemiyorum. Hakikaten çok güzel işler yapıyor ve hani... gündemden tam anlamıyla haberdar olmak istiyoruz diyorsanız eğer, alıyorsunuz her şeyiyle okuyorsunuz. Başta Mustafa Kartoğlu kaptanlığında bütün ekibi buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Bugün ayrı tebriğim Washington temsilcisi, Amerika temsilcisi Yavuz Atalay'a. Yavuz yine çok güzel bir habere imza attı. Akşam Gazetesi'nin manşetinden okurlarıyla buluşturduğu haber. Tabii biz habercilik refleksiyle bunu söylüyoruz. İçerikten ziyade şekil itibariyle çok güzel bir haber. İçerik evet hepimizin yüreğini yakan bu Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin. Soruşturmanın, davanın kilit ismi Umut Altaş. Amerika'da Yavuz Umut Altaş'ı... sokaklarda gezerken bulmuştu. Çok büyük ses getirmişti kamuoyunda. O haberi yapmıştık. Bugün Yavuz'un o geçen sefer yaptığı röportajdan birkaç gün sonra gözaltına alınmıştı Umut Altaş. Bugün de gözaltında tutulduğu merkezde onu ziyaret etti Yavuz Atalay. O konuyla ilgili haber manşette. Gülistan Doku cinayeti. Yani henüz daha yargılama devam ediyor. O yüzden hani neticelenmeden ben daha bu ifadeyi kullanmamaya da dikkat ediyorum. Ama Gülistan Doku cinayetinde bir şeyler daha ortaya çıkıyor. O kilit noktadaki Umut Altaş bir itirafname yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Hikmet abi. O itirafnameyi bugün gazete manşetine taşımış. Özetle şunu söylüyor, valinin, o dönemki vali Tuncay Sonel'in oğlu bir cinayet işlediğini bana itiraf etti diyor. Baban ne dedi diye sorduğumda da gülerek zaten babam halletti detayları diyor. Her satırı önemli olan bir haber, şiddetle tavsiye edelim ve bir kere daha tebrik edeyim ben. Yavuz Atalay'ı.
1: Evet.
0: Yavuz'u da bilirsin. De. Şeydir. Tanırsın böyle.
1: Tanırım ama.
0: Atom karınca gibidir.
1: Tabii,
0: yani Yavuz var. Yerinde duramaz. Evet. Yine başarılı bir habere imza atmış. Buradan dediğim gibi tebrik ediyoruz. Ve haberin detaylarını hem gün boyu 24'te hem de sosyal medya hesapları üzerinden, Akşam Gazetesi ve 24'ün hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim.
1: Evet. Tabii önemli bir haber. Ben de birkaç cümle söyleyeyim. Habercilik böyle bir şey zaten, gazetecilik böyle bir şey. Orada yapmış olması. Bir cinayet var ortada. Tam herkes biliyor cinayet var. Bununla ilgili soruşturma, daha doğrusu cinayet detayları artık öğrenilmeye çalışılıyor. Cinayet olduğu ortada yalnız. Tabii detaylar önemli. Nasıl olduğu, yani nasıl kapatılabildiği, nasıl gidebildiği, nasıl kaçabildiği. Burada işte mesela başlıkta çok ağır şeyler var. Gülerek babam halletti dedi. Diyor falan. Yani bunların hepsi tabii can atıcı şeyler ama bu konuda dediğin gibi bunu oradan, yani okyanus ötesinden takip edebilmek, haber oradan haber alabilmek detaylı. Çünkü her birkaç haftadır, özellikle son haftalarda bu mevzu televizyon kanallarında, haberlerde, köşe yazılarında
0: evet.
1: oldukça geniş yer aldı. Vali meselesi var, detaylar falan filan var. Tebrik ediyorum ben de. Dediğin gibi detayları tabii burada anlat. Burada bizim programımız böyle bir program değil olmadığı için.
0: Hı hı.
1: Ama haberi verdik, önemini anlattık. Gazetecilik açısından da kıymetini bahsettik diyorum. Tebrik ediyorum ben de habercimize.
0: O zaman
1: geçebiliriz.
0: Gündemimize geçelim.
1: Evet.
0: Madem Amerika ile başladık, Amerika ile devam edelim.
1: Sarı saçlı mavi gözlü konuştu mu?
0: Sarı saçlı mavi gözlü bilakis konuşmadı.
1: Ne dedi?
0: Yani mesela? Asıl haber konuşmamış olması diyeceğim sen şimdi. O da bu soykırımcı bebek katili katliam sorumlusu Netanyahu 1,5 yılda 8. kez Beyaz Saray'a gitmişti ya.
1: Evet.
0: Bu sefer fevkalade soğuk duş etkisiyle karşı karşıya kalmış, çok soğuk karşılanmış. Herhangi bir açıklama yapılmadı, tek kare fotoğraf yayınlandı. Protokol kapısından değil, yan kapıdan alındı. Falan filan.
1: Buna hiç beni bağlamaz hocam.
0: Öyle mi?
1: Umurumda değil.
0: Ağzını bile açamadı demiş. Bak,
1: ya, işte, ya tamam ama yani hocam yani. Şimdi biz böyle çok gördük bu işleri. Ben biraz daha önce bunu anlatırken anlatırken de bunu ifadeyi kullandım. İşte 48, 50, 57, 64, 62 Moşe dayan dönemleri falan filan. 2014 en son en büyük 2500 sivilin katledilmesi. O zaman da hepsi kötüydü. Hepsi katildi yani. Bunlar yeni katiller değil. Ne yaptı dünya bunun için? Ne yaptılar? Ne oldu? Şimdi bu adam kötü karşılandı. Haber bir de haber değeri var mıdır? Vardır. Arkasını döndü, mabadını gösterdi, hareket çekti falan.
0: Sandalyesini tutuyordu abi.
1: Tabii ikili as, beşli berger hareketi yaptı, dönüş yaptı.
0: Hmm.
1: Burgu hareketiyle indi aşağı. Bir de böyle baktı falan. Bu çubukçuların işi abi. Çubukçuları bakacaksın o işleri. Ben neticeye bakarım. Tamam mı? ABD bu musibetten kurtulabilecek mi? Sarı saçlı, mavi gözlü Pentagon'a rağmen, Deep State'e rağmen, yani derin devlete rağmen Amerika'yı bağımsızlaştırabilecek mi? Mesele hocam. Yani 350 milyon ketçapla mayonez yiyen, French fries, ne o, patates kızartması yiyen adamlar akıllanabilecekler mi? Bir aydınlanma yaşayacaklar mı hocam?
0: Hmm.
1: Gerisi dedikodu. Öyle oturdu, böyle kalktı. Ben şunu görmedim mi? Geçen sene görmedim mi? Netanyahu'nun bir ABD başkanını alamayacağı alkışı aldı mı?
0: Ha tabii. Ha.
1: Ne zaman
0: tabii,
1: aldı bunu?
0: Kongrede.
1: Tamam, ne zaman aldı? 50 bin kişiyi
0: katlettikten sonra aldı. Geçmiş doğru, doğru, doğru.
1: Arkasını
0: doğru.
1: dönmüş. Doğru. Takla at, çorabını çekerken çorabı da jartiyer. Çorap jartiyeri kullanmış. Bana ne? Kendi aranızdaki falan. Onu Özkan Yalım'a sorun. Ben bilmiyorum onu işte.
0: Hı.
1: O yüzden yani aldı. No,

0: So what? De, annem ha. Yavrucu. Buz gibi karşılan. So what? Ne oldu?
1: Ha.
0: Ulan bir daha ne yaptı abi? Darbe mi yaptı? Donanma mı gönderdi oraya? Ya, o yüzden bunları at terli yemezler.
1: Tamam.
0: Sarı saçlı mavi gözlü destekliyoruz ama ne işin desin? Bak sen bir Siyonist değilsin. Bak işte daha önceki Biden
1: ben
0: Siyonist.
1: Siyonist
0: tabii ki.
1: Evet.
0: Ben dedi ben buyum dedi. Ben katilim dedi la.
1: Evet.
0: Ben katillere ben öperim katili dedi.
1: Evet dedi.
0: Bu budur.
1: Doğru.
0: Çünkü katil o. Sen değilsen eğer. Evanjeliksen, başka bir ortodoks bilmem neysen, meşrebin neyse ona göre davranacaksın ve bu makus talihi değiştireceksin ABD'nin.
1: Bir icraat görelim diyorsun
0: tabii,
1: yani.
0: Göreceğiz.
1: İcraat yani, görene kadar da tabii. İhtiyatlı iyimserlik içindeyiz tabii. Diyor Hikmet
0: Şimdi
1: Bey efendim.
0: Bizim de insanlar
1: diplomatik hani ifadeyle.
0: Amerikalı ve gevurca konuşuyoruz yani wishful diyorlar. Ya adam temennisini anlatıyor bize. Bak böyle oldu mu? Ya bırakın bir saniye durun yani. Bunun ABD için de geçerli bu, Almanya için de geçerli. Bazı ülke geçerli. İngiltere insanı yardımdan yemezler. Dur. İnsanı yardımdan önce senin bagajın öyle dolu ki yeryüzündeki katliamların çoğu senin mitolojinden çıktı ya. Sen çıkarttın bunları yani. Lan Falkland'da ne işin var senin mesela değil mi? Sorarlar adamı. Adam demirliydi, savaştı ben hatırlıyorum. Bizim gençliklerimizde Arjantin, İngiltere savaştı mesela. Bir yere gidiyorsun bir okyanusta bir yere. Antarktika'nın bilmem ne İngiltere bayrağı duruyor orada mesela. Dünyayı sömürmüş bir adamsın yani. Bir memleketsin, milletsin. ABD'de öyle değil mi hocam? Milyonlarca Afrikalıyı köleleştir. Bedava iş gücünden dünya hükmet. Değil mi? Tarlaları sür. Bedava. Şeker pancarı, mısır ektir adamlara. O zamanki milyonlar doları al sermaye. Bir de Yahudi sermayesi içeri topla. Dünyayı yok et. Budur yani. Böyle güç kazandı bu adamlar. O yüzden ben böyle hani bir cümleyle ikna olacak bir insan değilim. Göreceğim arkadaş. Şu demesi lazım. Bak. Bizde o lider var arkadaş. Ve bir kişi var ki dünyanın en doğru yazısını yazmıştır. Kim o biliyor musun?
1: Kim abi?
0: Hürriyet'in eski yazarı Oktay Ekşi. En
1: Gerçi.
0: doğru yazarı yazmıştır. En doğru yazıyı o yazmıştır.
1: Ne demişsin
0: Kimsenin
1: abi?
0: maçası yemedi. Biz mutlu olduk. O hamasetle yürüdük. Ama o doğru yazıyı yazdı.
1: Ne yazdı?
0: One minute diye. Bir de one minute. Kaldır elini.
1: Tamam.
0: Çünkü dur. Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Adam bak oradan uyarıyor. Öldürmeyi iyi biliyorsun bak. Karşı koydu ya. Kime? Siyonistlere.
1: Tamam.
0: Meydan okuyor.
1: Oktay Ekşi ne yazdı onu merak
0: Bundan
1: ediyorum.
0: sonra dedi artık dedi, Türkiye'de geleceği dedi. Yani bu sıkıntı yaşayacağız. Dedi. Neden? Sen İsrail'e karşı koydun ha?
1: Allah
0: Tabii.
1: Allah.
0: Bir yazı ya önde ortada Hürriyet'in ortasında Oktay Ekşi şeyi
1: Doğru.
0: vardı. Daha önce hani aynı zırh tapoz küfretmişti bizi hatırlıyorsun. Ana avrat küfürlü bir şey yaptı. Özür kaçtı gitti sonra
1: Tabii
0: başka.
1: tabii tabii.
0: Ama o söylediği şey doğruydu. Bundan sonra artık
1: ne demişti söyleyeyim
0: ya,
1: sana? Bunlar para için analarını satar demişti.
0: Demişti,
1: bilmem
0: evet,
1: ne demişti.
0: Aynen bu ifade kullanmıştı.
1: Aşağılıkça,
0: evet,
1: alçakça
0: aynen.
1: bir ifadeyi köşeye yazabilmişti.
0: O yüzden zırh tapoz
1: Şunu da hatırlatalım. CHP'den de milletvekili seçilmişti
0: tabii,
1: sonrası
0: tabii.
1: ama tarafsız gazeteci
0: tabii.
1: Oktay Ekşi.
0: Hocam o değil.
1: CHP'den milletvekili ben şeyden hatırlıyorum
0: CHP...
1: en yaşlı üye sıfatıyla meclis açardı yasama yılları
0: tabii.
1: başında.
0: Şöyle bir gerçek var. CHP'nin de bir hasretini daha ortaya koymuş oldu istemeden. Bak tam buradan gidiyordum. Hiç istemiyorum. Görmek istemiyorum. Abi atıyor taktım. CHP'yi görmek istemiyorum. Dün arkadaşlarım bazıları bir toplantıdaydık. Konuşuyoruz. Abi dedi nasıl dedi hala dedi mevzu buluyorsun. Dedi ben bulmuyorum. Önüme
1: Mevzu beni buluyor.
0: Hayır tabii. Abi parça ne konuşacaksınız? Abi ben parçalamadım ya. Parçası önüme düştü. Yani bırak çekilmez he. Çekil de ana köşeye. İstemiyorum lan bulaşma. İğrençsiniz yani. Abi kim ki bu millete küfrediyor ana avrat? CHP'nin baş tacıdır hocam. Aç, bir dakika. Bunu yaptı yaptınız. Dedik ki bu o zaman cehalet dönemiydi. Cahil dönemi. Geçen 2 sene önce yaptınız. Bize gerizekalı beyni emcüklenmiş denen kızı aldınız başka şey oturttun ya. Ben kandırılmışım. Ulan orada kandırıl, burada kandırıl. Ahbapta ben vermedim, onlar verdi, verdirttim. Hepiniz oradaydınız lan.
1: Dur sen.
0: Hepsi sabah yatıyor şimdi.
1: Aa, var var.
0: Hocam, ne,
1: var.
0: Ne, bir
1: Yine böyle
0: gazete, hocam bu arada?
1: Gazetecilere
0: Oktay Ekşi meselesi.
1: Ayar vermeye çalışan
0: neden, neden? Evet,
1: dedim, var sektörü.
0: Burada
1: geleceğiz.
0: Bir metafor var onu anlayalım arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Adam bir şey bildiği için söyledi bunu. O da şu. EPS'in uşağıysan kuyruğunu biz tutuyorsa kuyruklarını bir tanesini işi bilirsin. Erdoğan dedi böyle dünyayı meydan okudu ya dedi. Bunun bedelini ödetirler. Doğru söyledi. Çok bedelini dedik. FETÖ devreye girdi. Amerikan oğlanları devreye girdi. Müslümanlık çocukları olan ve hala hazır devam eden CHP ve Zihniyet devreye girdi. Savaş açtılar bize. Nefes aldırmadılar. Dediler bu Türkiye bizim kölemiz.

0: Ne oldu? Bunda kardak. Biri hop hop hop hop hop Demirel hop Ecevit hop bir daha Demirel. Hop bir de böyle atlamak. Atla aferin al babanı. Hadi yürü bakalım. Böyle biz yaşadık hocam. Vallahi böyle yaşadık.
1: Doğru doğru.
0: Bir de genel kumaşıkları vardı yadan. Bir de Yargıtay vardı. Jüristokrasi. Abi çok kapatamıyoruz. Darbe de yapacak halimiz yok. Oh, sabah geç kalkmışız. Abi sen kapat ya. Tamam dava açıyorum. Uğral Savaş. Açıyorum davayı. Aç. Kapat. Kapat. Oh. Oh rahat. Ne oldu? Bir Türk dünyaya bedel. Hop rappa. Özgür Özel. 2026 model. Neydi? Kölebit Efendisi'dir. Atatürk fotoğrafı. Kasket. Hop traktör. Hop para. Türk milleti falan. Bu kadar. Türkiye buydu ya. Dedi o. Ne zaman ki dünyaya meydan okudu. O Van Midi çekti. Ulan dedi ben bağımsız ülkeyim, Osmanlıyım. Seni gebertirim dedi. Bu budur. Seni ben burada öttürmem burun dedi. Ben seninle savaşlar dedi. Dedi ilan etti. Hemen bütün dünya çullandı üzerimize.
1: Şimdi.
0: O yüzden
1: o zaman
0: önemli şey.
1: Netanyahu'dan nereye geldik? Oktay Eskişehir'e kadar gittik ya.
0: Ama
1: neyse
0: ona
1: ama lazım. Evet. Lazım. Lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi
0: lazım.
1: Hikmet Bey özetle diyor ki Netanyahu ile Trump'ın diyor bilmiyorum, buluşmasından sızan bilgiler diyor. İhtiyatlı iyimserlikle takip ettiğimiz
0: daha
1: bir mesele diyor.
0: Daha kötü olur inşallah diyeyim, ne diyeyim abi. Temel
1: fakat Atina ve Tel Aviv basınını bugün akşam gazetesi konu almış. Onlar bir endişe içerisindeler.
0: İnşallah
1: Hikmet
0: inşallah.
1: Abi.
0: Ben de çok
1: yani,
0: endişe ediyorum.
1: F-35'lere dönüş çok yakın demişler. Ve işte Erdoğan'la Trump'ın dostluğu bizim başımıza fena çorap örecek demişler.
0: İnşallah örür. Örer.
1: Örür.
0: Örür.
1: Tamam. İnşallah örür.
0: F-35'i verse ne yazar, vermese ne yazar. Hocam biz motorumuzu yapıyoruz. Ver diyelim biz de. Yani hep haklı çıkalım en azından. Abi vermedi ben yaptım ya. Tamam. Öyle olsun.
1: Şahane.
0: Şey gibi S-400 gibi Hisar, Cirit. Vermedin yaptım abi ne yapayım. Ha bak istemezdim. Keşke senden alaydım da sen para kazanaydın. Ama abi sen de kabahat.
1: Doğru.
0: Dükkan senin. Ben yaptım abi. Vereyim mi? Lazım mı? Ömer abi şöyle. Lazım mı almanı? Lazım mı? İhkan, ihtikokun. Ya. Füze. Var bende. Füze diye bir şey yok tabii. Sallıda. Mizay. Almancası ne? Müsil mi nedir bilmiyorum. Ha. Bit. Füze.
1: Füze.
0: Füze.
1: Tamam.
0: Ben şimdi, salladım işte. İhkan,
1: şimdi Hikmet abi.
0: Oh be rahatladım bey. Ben böyle dün, bana böyle geldim.
1: Bak mesela bugün yine gazetelerde sabah böyle yoğun bir haber bombardımanına tutuluyoruz efendim gazetelerin tamamı. Şu hani dün Manavgat yangınının yıl dönümü demiştik ya abi. Bugün gazetelerde dün de değindik biz buna. Nasıl değindik? Bu devlet aciz, devlet yok alçaklığını sergileyen koro ahbapta ortaya çıkmıştı depremde. Ama biz bu koroyu aynı 32 kısım tekmili birden tamamını hepsini bir arada mesela orman yangınlarında da görmüştük. Orman yangınlarında ya, Manavgat'ta dün seneyi devriyesi olan bu şu Polat aldıysanız şu sabahın birinci sayfasından verilen sözler tutuldu. Evimizde çok mutluyuz haberi var. Yoksa da şeyden kameradan göstereyim. Şu birinci sayfada şurada gayet keyifli yangın zedelere yani afet zedelere.
0: Ya abi ne bileyim abi ya.
1: Devletin vallahi verdiği sözleri yerine getirdiğine ilişkin haber var. Şimdi dur tane tane.
0: Sonun devri.
1: Hani devlet yok ya hani ahbap var ya hani o alçak koro şimdi hepsinin birden takkesi düştü keli göründü ama işte biz de biliyorduk zaten çok üzgünüz aldatıldık falan diyorlar ya. Heh, bu haberden bahsediyorum. Onların hepsi yangında da vardı. Manavgat yangınında da sahir orman yangınları ile mücadelemiz hat safhada devam ederken de vardı. Dünyaya çağrı yapıyorlardı uluslararası. Değil mi abi? Evet. Help Turkey falan.
0: Evet, yani
1: şimdi konuyu bir yere getireceğim da o yüzden abi, anlattım.
0: Ben de sivri kalem bulmadım. Bul, evet abi dinliyorum.
1: Kubilay bunun kalemlerin de bir ucunu evet, açtın
0: açmamız
1: ya.
0: Lazım.
1: Olur mu?
0: İki yıldır böyle duruyorlar bunlar.
1: Tamam.
0: Yazdım kanka.
1: Ama yani
0: biz ama okuldayken böyle buraya kadar gelirdi.
1: Ne kadar küçüğün ne kadar kullanırsak o kadar marifetliydi. Hayır. Ha. Yani ben bir aferin alırdım mesela rahmetli babamdan.
0: Haklısın da ya. Küçük. 1970'lerdeydi
1: aferin ya
0: hocam.
1: Buraya kadar kullandın yani falan diye.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla
0: çok çalıştık hocam. Yürü maaşlı olarak kaçıncı
1: öyle şeylerimiz
0: neyse,
1: olurdu.
0: Yere rağmen olayı dağıttım.
1: Fransa'da
0: bak.
1: Bir orman yangını var abi.
0: Evet.
1: Fransa'daki orman yangınına
0: geçmiş
1: bu
0: olsun.
1: Bizim sanatçı sepetçi takımının

0: yetersiz dediği Türkiye'den yangın söndürme uçağı desteği gitti. Tabii bunlar görmedi. İspanya'dan 5 kişilik ekip geldi, günler sonra umutluyum diyen Cem Seymen mesela. Ben adını söyleyeceğim onun. Cem Seymen, İspanya'dan 5 kişilik ekip geldi, İlk kez umutluyum, ormanlarımızı kurtaracağız falan diyen Cem Seymen görmedi bunu mesela. Biz Fransa'daki yardıma destekte bulunduk. Cem Seymen görmedi ya da onun şurekası görmedi.
1: Kim abi?
0: Kim gördü? Macron gördü. Evet, ya yani bu paylaşımı yapan görmedi. Kim gördü efendim? Fransa Cumhurbaşkanı gördü. Bugün gazetelerde Macron'un Türkiye'ye teşekkürü de hemen hemen bütün gazetelerde yer alıyor. Sosyal medya paylaşımında Sayın Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya desteğe gidiyoruz paylaşımını alıp teşekkürler Türkiye mesajıyla.
1: Ne hoş aslında, ne kadar güzel bir şey değil mi?
0: Türk bayrağını koyan
1: çok hoş.
0: Bir yani. Fransa Cumhurbaşkanı görüyoruz.
1: Biz vakti zamanında Fransa'ya müdahale edip de Fransa'nın bir cevabı da vardır yani. O zaman Yavuz
0: Ben ki Akderya, Karaderya, Kızılderya, Kanuni Hocam, Sultan Süleyman'ın meşhur mektubu vardır efendim.
1: Yani güzel bir mektup.
0: Peki.
1: Şey yapmayayım orayı
0: çok
1: fazla uzatmayayım.
0: Ya.
1: Ama şu var hocam, bak aslında enteresan bir şey. Bir anda aklıma o geldi. Biraz önce baştan lafı giydire giydire geldin ya. Yok Cemal Seyma bunu yaptı, bunu ne? Sanatçılar böyle rezil, kepaze. Doğru.
0: Kepaze
1: yalan
0: hepsi.
1: Bu şu anda aynı ahbapta olduğu gibi. Kendimizi yalnız hissediyoruz. Devlete verme, ahbaba ver. Devlet aciz, bu değil. Bu çok güzel çalıyor ve söylüyor. Devlete verme. Neden? Bak bunun sebebi, bu çok enteresan bir şey. Öyle bir şeyden geçiriyorsun ki diyorsun ki neden yapabilir bir insan? Soru bu. Parti. Yeni parti. Neden? En güzel soru. Neden kurdun? Nedir farkınız? Bana anlat misyonunu da, farklı bir şey yapmıyor.
0: İdeoloji mi? Proje mi?
1: Tamam.
0: Değil neden? Mi abi?
1: Neden bunu yaptın diye sor. Benim asıl takıldığım, ben bunların böyle olduğunu biliyorum. Çok üzülüyorum. Genel mağdursun. Buna aşağılık insanlar. Bak böyle kariyer mariyer, poponu aç göster, 5 oradan 3 buradan.
0: Sanat eskiden sanattı. Tamam.
1: Ya bu yani bu benim için.
0: Son yıllar.
1: Benim lafımı o zaman tarihi çok yazdım onu. Benim buluşumdur o. Tescildir bende. Sanatçı dediğin halka mal olur. Hı hı. Halka mal olan kişidir. Halk onu karşılık verir.
0: Doğru.
1: Onu halka mal eder. Benimdir arkadaşım. Bizimkiler halka rağmen mallar, mal. Mal yani. Bildiğin düz mal. Hadi hayvan yani.
0: Halka mal olmamışlar. Halka rağmen mal olmuşlar.
1: Halka, benim halkım güzel. Benim insanım güzel.
0: Çağ.
1: Her şeyi güzel. Müziği anlar. Her şeyden anlar. Makamlardan anlar. Türküsünden anlar. Efendim Fazıl Say çalınca anlar. Herkesin insanı var benim. Benim var. Benim kültürel dokum çok derin.
0: Tiyatro komedi sanatçısı anlar, deyince anlar. Neşet Uygur'un avuçları patlayana anlar. Kadar anlar. Alkışlar. Gırgırıye, mırgırıye, ıvır zıvır tantanasına yapar ya.
1: O yüzden halka mal olan insanı kastediyorum. Bütün bu cümleleri şunun için kuruyorum. Sen kimsin? Sanatçı. Bu da Aydın Orhan abinin cümlesidir. Çok güzel bir, bayılırım ona. Aykırı insan budur. Doğrudur. Sanatçı aykırıdır hocam. Sanatçıyız yani. Aykırısın. Başka bir alemde yaşıyorsun.
0: Tamam.
1: Üretiyorsun. Güzel. Tamam. Üretiyorum abi ben. Tamam. Bak ürettim.
0: Tamam.
1: Senin görmediğin şeyi gördüm abi. Güzel. Tamam. Sanatçı aykırı olur. Hı. Yani aslında genel madde aydın. Aykırı olur ama makulü bulmak zorundasın. Ben sanatçıyı soyunup karımı millette seviştirebiliyorum. Niye? Sanat için. Değil. Sen aşağılık bir kimsin yani. Benim dokuma uygun değil bu. Anladın mı? Hani soba borusu koyup da güldür güldür şov. Adam yanlışlıkla bir sergi var. Bir sürü eserler var. Hı. Hani duvara buz batlamak gibi.
0: Tamam.
1: Oradaki adam da orada alttan depodan getirdiği soba borusu koymuş oraya. Paspasla silerken unutmuş orada boruyu. Boru böyle dizisi duruyor, şöyle duruyor. Soba borusu böyle duruyor. Kahverengi olan da. Herkes görüyor. Herkes... burada ne demek istemektedir? Burada sanatçı toplumun bu irdemsel yoğuşmasını siyah veriyor. Bakayım, siyah. Kaç lira bu? Adam geliyor. Ya kardeş bir dakika, ne yapıyorsun? Ya şu boru yutmuşum, alıyor gidiyor. Ya, bu ahmaklık başka bir seviye.
0: Evet evet, maalesef.
1: Ya, mesela Mustafa Sandal'ın müzik iğrençtir. 70 model Erol Evgin'in hala 70 model bir yer duysa anlarsın. O, 3 saniye dinle onun ele... müzik falan değil bunlar ya. Ben sana yanlış anlamadım. Şimdi bu adamlar çıkmışlar. Şahan Gökbakan. Bilirsin bir karşılık verdi İvedik'ten.

0: Sana bir değer verdi.
1: Verdi.
0: İnsan ol lan, adam ol lan, adam ol. Hayko Cep diye bağırdı. Kitlen var. İnsan ol. Bak her şeyden önce. Aykırı ol ama makulü bul. Benle savaşma.
1: Aynen öyle.
0: Almış yerine yangın topunu. benim ağrıma giden şey şu. Niçin hocam? Soru neydi hocam? Neden bunu yaptın? 3 milyon takipçim var. Yok eline kaz aldın. Neden bunu yaptın lan? Yaptınız ulan hepiniz.
1: Hepiniz oradaydınız yani. Neden, hiç neden, bana yok aldatıldık, neden, yok uyutulduk, yok şef duyuyoruz falan.
0: İşte bu sefillik, bu alçaklık beni kaldırmıyor. Dokunmazdım ama dedim biliyor musun şunu. Devlet yangında da öyle bak. Yangında da öyle, depremde de öyle. Bak ahbap da öyle. Dikkat et bak. Ahbap yani deprem artı orman yangını.
1: Evet.
0: Mesele şu. Biz muhalifiz. Evet ol. Bana ne?
1: Ol.
0: Ama o yüzden devleti itibarsızlaştırmamız lazım. Çünkü çok uzun süre Recep Tayyip Erdoğan bu iktidarda. Evet gitmesi lazım. Hayvan herif. Çok özür dilerim. Yıkılarak mı gitsin? Depremde mi gitsin? Acılardan bir şey çıkartabilir miyim? Alçaklık mı değil mi? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Değil mi?
1: Alçaklığın zirvesi
0: deprem
1: ya.
0: Deprem oldu.
1: Zirvesi
0: yalnız
1: ya.
0: Kaldık. Benim Atatürk'üm de içeride. İkinci Atatürk'üm içeri girdi. Islıktan.
1: Evet. Yangın olur.
0: Üçüncü attık iki.
1: Yanıyoruz.
0: Ben demiyorum bunu Oğuz. Ya bir bilgin yok. Hiçbir şey okumamış ama fikri çok adam. Yani bak şimdi yani. Bak orman yangını Erdoğan gitsin. Deprem oldu. Ulan şuradaki utanın. Benim kızım şey şu. Ya adam dünyada hiçbir sosyal devlet yok. Ya yarım milyon konut yapılmaz. Yangın oldu diye ev yapılmaz. Dünyada yapmazlar. Ben bütün dünyayı biliyorsun gezdim biliyorum dünyayı. Batıyı da biliyorum, doğuyu da biliyorum. Ya abi Almanya'da olsa yapmaz, Amerika'da yapmaz.
1: Aynen öyle.
0: Ya ne kadar sigorta poliçen var mı kardeşim?
1: Yapmadılar.
0: Var mı yok. Köyde misin sen? Seninki mera sayılıyor. Bana ne kardeşim? Evin oraya kurmasaydın. Oraya kestiydin ağaçları. Der devletler. Dünyanın en gelişmiş devletlerine bahsediyorum. Benim devletim gidip kucak açtı bunlara ya. Her türlü imkansız kardeşim. Sen aynen. Çıkacaksın oradan burada. Ah bak para topla. Ye kumarda bas git.
1: Devlet yok diye de bağır bir de.
0: Sanatçı. Ne o? Orman yangını oldu. Derdi devlet. Allah'ım. Help Turkey. Ya bu aşağılık insanlarla özür dilerim ama ya bu muhalefet var diye. Bu muhalefet tarzını da ortaya koyan Cumhuriyet Halk Partisi biliyor musun?
1: Şimdi sana...
0: Çok acı bir şey yani.
1: Şenay Hanım'dan bir soru geldi.
0: Buyursun.
1: İlerleyen dakikalardaki gündem maddelerimizde bu soruyu cevapla.
0: İnşallah. Bak biliyorsam.
1: Atatürk de yeni partiye geçti mi diyor özetle. Yani özetle şunu söylüyor. Diyor ki şimdi yeni bir parti kuruldu bir de CHP var. Atatürkçüler hangisinde olacak diyor.
0: Tabii.
1: Onu koy kenara. O soruya cevap isteyeceğim. Evet. Şimdi dedin ya az önce ya Erdoğan zarar görsün de
0: Türkiye batsın, ölsün
1: ne olursa olsun. Tabii. Dün muazzam bir kritik muazzamlıktan kastım. O kritik bir konu vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Irak Başbakanı vardı. Kritik diyorum çünkü tam terörsüz tabii. Türkiye terörsüz bölge döneminde.
0: Çok
1: tam
0: doğru,
1: dünyada
0: doğru.
1: Haritaların yeniden şekillendiği dönemde. Tam Suriye'nin o Baas baskısından özgürlüğüne kavuştuğu coğrafyamızın İsrail'in o sapık planlarını hayata geçiremeyeceği kadar doğru adımlar attığı dönemde kritik bir konuk. Irak Başbakanı. Ve Kerkük'teki petrol sahalarına Türkiye ortak oldu diye bugün Sabah gazetesi bu
0: Türk
1: manşetle
0: değil mi?
1: Evet bu manşetle vermiş. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir dalgalanma oldu Hikmet abi. Belki takip ettin belki
0: yok, etmedim.
1: Etmedin.
0: Ben dün akşam
1: Türkiye ile Irak arasında stratejik düzeydeki işbirliği çerçevesinde 5 anlaşma imzalandı. Şimdi bu 5 anlaşmadan biri Kalkınma Yolu projesine ilişkin bizim Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloğlu'yla Iraklı mevkidaşının birlikte imzalayacakları bir anlaşmaydı. Ya bu anlaşma Iraklı bakan direndiği için bak dikkat et Irak başbakanı demiyorum. Iraklı bakan direndiği için imzalanmadı kriz çıktı. Sosyal medya yıkılıyor ama var ya nasıl mutlular Hikmet abi. Erdoğan'ın bulunduğu bir ortamda kriz çıktı. Meselenin aslına bir bakayım dedim. Bir, meseleyi o esnada ortaya çıkaran Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki, bir dakika ya, 5 olacak. Bir dinleyebilir miyiz? O ses var mı? Ses var mı? Dinleyebilir miyiz? Hadi bakalım.
2: Şükran cezilen.
3: Yanlış olmasın.
2: Vazir-i nakil.
3: 5 anlaşma değil miydi?
2: 5 mevkaat. طريقة تنمية.
3: وكان خمسة.
0: خمسة.
1: خمسة.
0: أيوة رئيس الجمهورية.
1: مثلا شو ده فهم؟
0: خمسة.
1: Irak içinde bir iletişim, yani Irak heyeti içinde bir iletişim kopukluğu vardı. Aslına bakarsanız bu anlaşmalar imzalanmıştı. Daha önceden imzalanmıştı. Bu liderlerin öyle nezaretinde. Tabii şey o da yani NATO zirvesinde her lider NATO zirvesi toplandığında NATO sonuç bildirgesi zaten imzalı halde oluyor efendim. Liderler sadece görüntü ve imza veriyorlar orada. Neyse çok önemli değil de mesele şu.
0: Ya onu o kadar anlıyorlardı ya o kadar gerizekalı olamazlar.
1: Mesele şu. Yani. Bir Sayın Cumhurbaşkanı kül yutmuyor. O Irak'ın kendi içinden kaynaklı iletişimsizliğinin bir şekilde önüne geçti Sayın Cumhurbaşkanı. İki, bu Irak Ulaştırma Bakanı biraz İran tandansında bir adammış abi. Biraz ona yakınmış. Biraz böyle iç siyasi abi, dengeler bilmem neler falan derken hasıl kelam kendi başbakanını da zor durumda bırakacak. Böyle bir hareket gibi bir şey oldu gibi. Ama o çok mutlu olduğunuz büyük kriz çıktı, masa devrildi falan böyle bir dünya yok. Mesele çok kısa süre ben içerisinde gerçeği ortaya çıktığında hepsi birden yeniden sustu. Hiç vazgeçmiyorlar.
0: Ben görmedim hocam abi. İlk defa duyuyorum.
1: Bak, hiç vazgeçmiyorlar. Erdoğan gitsin de, Erdoğan zarar görsün de, Erdoğan yanlış yapsın
0: ama hocam,
1: da.
0: Çok özledim ama yani hakkını yemeyelim de ya. Demin dışında şu bence çok küçük bir detay ya. Ben özür dilerim, ben takip etmedim. Belki o ortaya sabah kaçta oldu bu aşağı yukarı?
1: Daha dün akşam saatleri işte.
0: Tamam yani gazete yansımamış bile.
1: Tabii. Yani nesine yansıyacak? Sosyal medyada ama rüzgar bak, yapıyorlar
0: hale,
1: ya.
0: Bizi bu hale getiren zihniyetten asıl oradan dem vurmak lazım. Ama Erdoğan orada o kadar şey var. Şey komik gittik de var gördüğü dinledim. Ya beş değil mi ya? Beş diyor.
1: Beş hakan diyor. Hamse.
0: Arapça diye olduğu için çok hoşuma gittim. Bir de Erdoğan rahatlığı diye bir şey var hocam. Erdoğan konforu diye bir şey var. Bu da herkese nasip olmaz. Rabbim Allah hayırlı uzun ömürler versin Sayın Cumhurbaşkanımıza.
1: Amin.
0: Ama bu herkese nasip olacak bir şey değil. Maşallah, barakallah, la hale ve la kuvvete illa billah. Madem hamse diyor ben de Arapça devam edeyim. Gerçek ama bunu içten söylüyorum yani. Allah ona uzun ömürler versin, hayırlı ömürler versin. Bir Erdoğan konforu oluşması için kolay değil. Bir ülkeye en az bir çeyrek asır damga vurman lazım. Bu adam vurdu bu damgayı. Ben hep bir ifade kullanıyorum bazen yanlış anlaşılıyor ama derinliğini anlayanlar vardı. Kendisi kendi yeri dolduramaz artık bu saatten sonra.
1: Çıtayı öyle arşa çaktı ki.
0: Türkiye'den büyük tır lafı gibi düşün yani. Bu kadar. Bu Erdoğan. Şeyi güzelliği. Ben burada tek yorum yaparım. Ben tek yorum bile yapmam. Şimdi o dedim ya. Bilmem Türkiye'de oturduğu yerden yani böyle affedersin geğirirken 5 milyon lira ayda kazanan bir adamın elinde kazla dağları kesiyoruz denen bir ülkede ya da elinde çubuklarla 6 ay boyunca Ukrayna'ya girdi girme tankı konuşan bir medyayla bu iş böyle gitmez hocam. Bana şunu anlat. Neden? Cevabını versin hocam. Sebep ve sonuç. Abi neden sen oturup da biraz önce Macron'un teşekkür ederim Türkiye dediği gibi. Ya bu ülkede yangın çıkmış ve ortada hiçbir fol yok, yumurta yok. Dünyanın Kaliforniya'da 3 yıl 3 ay yağmış. Yanmış. Sibirya.
1: Dokunmadılar.
0: Peki siz müdahale edemeyiz. Yanacak. Bitecek. Kül olacak. Ondan sonra kaç hektar? 1,5 hektar. Biz de abanın geldi uçak tepeme indi. Muhittin Böcek hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Ya nerede bu devlet diye bağırıyor Muhittin Böcek.
1: Yani sen bunu bağıracağını yukarıdan helikopter.
0: O paraları vereceğini bilmem ne için değil mi?
1: Ya. Muhittin Böcek.
0: Aile. Tamam tabii. Akrabayeti Arluk ile tamam. Toplayacağınızı. Tamam. Senin barikat derler. Bu vicdansızlık böyle bir şey. Bak bunu diyorsun haber olmuş birkaç dakika belki sosyal medyada sallandı. Umurumda değil. Ola haber de değil. Ha, dediğin çok doğru. O zaten o bütün anlaşmalar bizim gittiğimiz o Sayın Cumhurbaşkanı'na gittiğimiz zaman herhangi bir şekilde işte o Arnavutluk'ta, Macaristan'da, Almanya'da gittiğimizde onu imzalamadan önce o zaten bitmiştir.
1: Hazır.
0: Hazır değil mi? Bitmiştir o zaten.
1: Müzakereleri yapılmış, görüşmeleri yapılmış, nihai şekli verilmiş.
0: Biraz önce lafıma gelip Erdoğan konforu diye bir şey var, altlı diye bir şey var. Uluslararası toplantılar da bunu yapıyor, açılışlar da bunu yapıyor. Benim hoşuma gidiyor. Şu açıdan hoşuma gidiyor. Hiç yapmacık gelmiyor. Ben bir iletişimciyim hocam. Onu biliyorum.
1: Samimi
0: ben,
1: ya.
0: Ben iletişimle konuşarak para kazanıyorum. Onu söyleyeyim. Ama bir samimiyet, o samimiyet özgüvenden gelen bir samimiyet. Onun çünkü yeri farklı. Yani Erdoğan bugün Türkiye'de siyaset üstü bir insan. Siyaset dışında bir şeyden bahsediyor.
1: Yunan Cumhurbaşkanı'nı hatırlıyor musun? Lozan'ı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de böyle ayaküstü görüşüyorlar. Yunanistan ziyaretiydi sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın ya da konuk Cumhurbaşkanı gelmiş. Böyle ayaküstü sohbet ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Lozan'ı diyor bir yeniden bir ele alalım diyor. Yani 100 yıl oldu da diyor bir şey. Adam hololo hololo. Şimdi o öyle yapınca Sayın Cumhurbaşkanı altta kalır mı? Bir dakika dedi ya sen ne diyorsun? Ben dedi anayasa profesörüyüm dedi.

0: bağırıyor birisi, dede diye bağırıyor, efendi diye cevap veriyor. O spontane olan gelişme. Yani onun bir mizahi tarafı da var. Yani mizah seviyor aslında. Espriyi çok seviyor. Musa biliyorsun. Musa. Musa'cığım sen mezarlıkta gitmiyorsun. Diye gülmüş atıyorsun. O çok güzel bir video.
1: Tabii.
0: Hayır, ben arada bakılır ya adamlara. Her yıl
1: Siz
0: bir bakılır.
1: mezarlıklara çok
0: Tabii.
1: fazla gitmediğiniz için sevgili
0: Arkasına
1: Musa,
0: gülüyor. Arkasına.
1: oradaki gelişmelerden
0: Tabii.
1: haberler değilsiniz.
0: Böyle orada böyle hunharca gülüyor tabiri caizse. Ondan sonra ve şöyle söyleyeyim. Açılışlarda mesela diyor ki Ömer Bey ne oldu? Gelmedi, bana düğme çalışmıyor. Evet, yani bu niye anlattım? Şöyle anlattım.
1: Ya samimiyetini, Sayın Cumhurbaşkanı, ben bu, kameranın önündeyim. Aman burada
0: o
1: da
0: hamsi güzeldi
1: konuk
0: yani.
1: Var, bilmem ne var. Hadi hatırlayalım, peki tamam. Yok, madem o kadar
0: Musa
1: şey
0: mı?
1: Yaptın. Musa ya.
0: Hadi be.
1: Hadi
0: bir, dedi, vallahi arada bir iyi.
1: Hadi bir hatırlayalım. Buyurunuz, veriniz bakalım.
0: Terapik bir iyiliği hocam.
2: Evet. Mezarlar çok bakımsız.
3: Şimdi oradan geliyoruz.
2: Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor, bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık seferberliği.
3: Şimdi var onu biz şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Öyle mi Yuvacım? Yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması.
4: Eninde sonunda yok.
0: Ha bir de o zaman konu çıkmadı. Sonunda gidecekler, tabii da gidecekler diyor. Şimdi şey ama biliyor musun bu ne aklıma getiriyor benim? İstanbul olarak. Erdoğan'dan önce ve sonra.
1: Tabii.
0: Ya Mevtan'ı yıkatmakta zorluk çekerdin ya. Elinde bahçede gezerdin
1: tabii,
0: biliyor musun?
1: Tabii.
0: Ne haldeydi o mezarlıklar biliyor musun? Bak, ne zaman dokunmuş? Bak kaç yaşlarında dokunmuş?
1: Ya.
0: Kaç yaşlarında dokunmuş? Yani o yüzden abi yani bir onun için söyledim ben. Bu Erdoğan konforu böyle oluşuyor hocam. Sen bir metropole eski Konstantinopla değil mi? Konstantin'e İslam devleti İstanbul olan bu şehre dünyada iki kıta üzerine kurulmuş tek şehre iki kıta üzerinde Asya ve Avrupa. Hamse yani. Bu hizmeti başlatmışsın. Arkadan geldiğin nokta bir dünya liderliği.
1: Yeah.
0: Bu kolay bir şey değil. Şimdi adamları anlıyorum. Kolay hazmedemiyorlar. Biliyorum. Çünkü bu gardırop Atatürkçülüğü böyle bir şey. Ama bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunu geçenlerde hatırlattım. Ertuğrul Özkök söylemişti. Hatırlıyor musun? Niye?
1: Hatırlamıyorum.
0: Niye? Ertuğrul Özkök
1: deyince benim böyle bir... Ya bir geçen bir videosunu ya, daha gördüm. Yeni partiye metiyeler düzüyor. Ben diyor bir iletişimciyim biliyorsunuz diye başlamış.
0: Evet.
1: Bir videosunu gördüm. Şöyle muazzam zamanlama, böyle harika bir logo, böyle enfes bir
0: Hacı,
1: isim.
0: Hacı tabii.
1: Tabii tabii.
0: Şey de mesela o logo tırnak içerisinde alkol sağlığa zarardır. Biraz rakı çağrışımı yaptığı için hepsi beğendi. O doğru bir seçim. Ya bence mesela şöyle mesela bir Türk hamamı da olabilirdi. Ben olsam mesela yeni partiye daha katılımı hızlandırmak amacıyla parti ismini Köpük Partisi yapardım. Hem eğlenceli. Köpük Partisi.
1: He.
0: After Party
1: After
0: olabilir.
1: Party de olur.
0: Köpük Parti. Veyahut da Peştemal fotoğrafı. Bütükareli. Türkiye'nin mozeyini anlatıyor.
1: He.
0: Ton sür ton diyorsun ya. He. Hani pembe ve türevleri tamam mı gibi anlatılabilirdi. Şakası bir yana. Bu gerçek şaka değil. Ama adam şunu ifadeyi kullandı. Ertuğrul. Dedi ki.
1: Ertuğrul.
0: O atletli Ertuğrul.
1: Tamam.
0: Ya dedi ne kadar döverseniz dövün. Bugün Türkiye'yi getirdiği nokta bir dünya ülkesi yapmak. Bunu yaptı adam. Bunu becerdi. Yani şunu kabul ediyor. Bir geçen yaptığı espri gibi. Sen olsaydın yani Emin Çöreşan, Ertuğrul, Fatih Altaylı gibi tipler olsa ülkede. Bunlar gene başyazı en değerli. Şimdi İrab'da mahalleleri yok. Adam yana konmuyor. Yani o yüzden uzak durmuyor. Arada bir örneğini veriyoruz gerçi ama. Eğer CHP bu ülkeyi yönetseydi yıl 2026'da aynı şeyler olacaktı hocam. Yani, şu, yani uzay teknolojisiymiş. Efendim Alaska'ya bir Türk bilim adamları grubu göndermekmiş. Bak bunlar çok uzak şeyler. Yol yapmak, hastane yapmak. Benim bildiğim CHP zihniyeti Göztepe, Haydarpaşa'daki hastane profilidir. Çok ben çok da o kadar da 85 milyon yaşında değilim ben onu hatırlıyorum. Göztepe Hastanesi ya da numune, Haydarpaşa numune dediği gibidir. Yani 1 liraya galoş satılır,
1: evet.
0: Alt deliktir.
1: Evet.
0: Oradan aldı bu ülkeyi, oradan aldı bu ülkeyi. Getirdiği çıta ABD'nin hani neydi Obama Care sağlık problemi. Hmm. ABD'nin en büyük problem biliyorsun bir dişin ağrıdı New York'ta $2000.
1: Doğru.
0: Bunu çözmekte çözemediler. Bir Türkiye modeli konuştu Batı, biliyor musun? Yıllar boyunca.
1: Biliyorum.
0: Yani bir ülke düşün.

0: gelişmekte olan bir ülke düşün. Sağlık problemlerini ve sağlık sistemi bir değiştirdi. Bir sihirli el geldi. Ama vallahi oldu bu.
1: Oldu.
0: Yaşıyoruz şu anda bunu. Şöyle geç. Ya olur arkadaş, dünya tarafında sağlıklarda problem olur. Geç randevu alayım ben.
1: Ve sen ama bunları sen bunları yaparken muhalefetteki partinin lideri de diyecek ki uçak inmeyen yere havaalanı yapılmasının bravo nasıl bir anlamı var diyecek.
0: Tabii.
1: Oradan sonra iki gazeteci burada çıkacak diyecekler ki efendim o uçağın inebilmesi için o havaalanı yapılıyor. Normal şartlarda
0: ya onu bırak adam, ben sana söyleyeyim, şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasından başsavcı olarak tutuklu olan, davası devam eden Ekrem İmamoğlu geldi. O zaman dedim işte dedim, bu olay. Yani ben şey var ya, bir şey vardı, bir video vardı.
1: Neydi?
0: Kült olmuştu hani. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok işte, görüyorsunuz.
1: Evet. Diyeyim.
0: Ben şöyle yaptım, ulan dedim yıllarca anlattık dedim. Görüyorsunuz diyeceğim dedim ya. Buyurun. Buyurun. Otobüsler yanar, ayağa kalkar, patlar bilmem ne. Adam gitti dedi ki arıtma tesisi İstanbul için hayati bir mesele. Dedi bu kadar parayı yatırmaya gerek yok. Tören şey, temel atmama töreni. Dedim buyurun ya, buyurun. Adam söylüyor lan mıydı baştan tecavüz etmeye geldim ben. O bu iyi ama bu çok güzel, İzmir maaşı okuyor. Etsin. Oğlum bu lan, bak bu geliyor. İstanbul'un içinden geçecek bu adam.
1: Evet.
0: Elini kıvırdı. Temel atmama töreni. Ha ne esprili ama, değil mi? Hep atıp ben atmayacağım. Ne yapacaksın? Tenis kortu kuracağım.
1: Yapraklar beni alkışlıyor.
0: Arkasından dedi ki ya dediler beyefendi, sayın başkan, yani İstanbul sel aldı, kar oldu, yoksun, tatile gitmişsin. Tatil bazen yakışıyor, bana yakışıyor. Ulan dedim görüyorsunuz, buyurun. Yok abi, dinlemedi İstanbul'u. Hemşerim hak ettin.
1: Ya yapacak bir şey yok, hadi şey hızlı geçelim. Tamam boş ver ya, hatırlatmanın alemi yok, çok şeyimiz var. Şu deprem fırsatçıları az önce kısmen değindik efendim. Sayın Cumhurbaşkanı dün İletişim Şurası'na katıldı. İletişim Başkanlığı'nın, bu arada aynen, onu hatırlatmış olalım. Profesör Doktor Burhanettin Duran hocamızın başkanlığındaki İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği İletişim Şurası Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı ve yüzlerce, hatta abartmıyorum, binlerce uzman ismin bir araya geldiği, iletişimin her yönüyle ele alındığı önemli, bu memleketin hayrına olan bir çalışma. Onu orada konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı diyor. Sabah gazetesi bugün meseleyi manşete taşımış. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi diyor. Bizim birkaç gündür ifade etmek istediğimiz buydu. Yani şimdi kalkıp da ya Haluk Levent'e ben de güvenmezdim ama kandırıldım, güvenmek istedim falan. Bunlar işin tamamen ambalaj ve sos kısmı efendim. Yani hepsi birden aynı anda sahneye çıktı. Sahneden kastım yani oyun alanına, ringe çıktılar ve hepsi birden devlet yok ahbap var şeklinde o aşağılık türküyü söylediler o sahnede. Aşağılık diyorum çünkü o esnada devletin çok daha ciddi işleri vardı. İşi vatandaşını kurtarma çabasıyla sahadaydı, her ekibiyle sahadaydı. Böyle bu aşağılık alçaklar korosu şimdi ifadeye çağrıldıklarında, sorgulanmaya davet edildiklerinde kelimelere takılıyorlar. Bir tane var onlardan. Dün gazetecilerin sorularından rahatsız oldu. Kendi yaptığından rahatsız olmak yerine. Hayko Cepkin. Evet.
0: Ver bakalım. Ne derdi neymiş onun?
1: Bir dinleyelim de. Tamam, dinleyelim. Derdinin ne olduğunu, sen onun bir abdestini ver bakalım.
0: Yo, estağfurullah.
1: Ver. Gel. Dinle.
0: Bize kalmaz. Ses. Işte. Ver.
2: İfade vereceksiniz.
3: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başka. Neredesin abi?
2: Heh. Neler söyleyeceksiniz?
3: Herkesi ifade vereceksiniz. Ne lan bilgi? Alo telefon, Hayko Bey gelin, bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını satın. Al usta bu haber verinizi. Ortalığı kirletmekten başka bok yiyin.
1: Haluk Levent'e burayı bir biplemek lazımdı. Çünkü bu terbiye seviyesinde tamam, olan bir ben şeyi evet, benim ekrana vermemem olur, gerekiyordu. Neyse, bütün seyircilerimizden özür diliyoruz. Bu abuk sabuk haberlerinizle meseleyi bu noktaya getirdiniz diyen kişi şöyle yapacağım şimdi, her şey tabii belgeli

0: Allah'tan belgeli. Bu kişi dün çıkıyor ve diyor ki ben diyor Haluk Levent'e zaten güvenmezdim diyor. Zaten Haluk Levent'e bunun ifadesi, dünkü ifadesi yansıyan gazete varsa onu da verebilirsiniz arkadaşlar. Ben diyor zaten Haluk Levent'e diyor güvenmezdim diyor. Ben ahbaba diyor güvenmek istedim falan diyor. Haluk Levent diyor yani dolandırır diyor. Şimdi dur bak.
1: Böyle aptallık olur mu canım? Sen ahbap kim ki?
0: 10 Şubat 2023 tarihinde bu ekranda gördüğünüzün paylaşımını ekrana taşıyorum. Ahbap Haluk Levent Oğuzhan Uğur üzerinden neden yardım yapılıyormuş? Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Böyle zehirlediniz bu milleti ya. Gerçekten o saf duyguları böyle böyle zehirlediniz. Yapıştın mı gırtlağına? Ha? Her şey gazeteciye mal etmek kolay. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı karıştırıyorsunuz demesi kolay. Ha? Yapıştın mı gırtlağına? Şimdi... Peki senin bu paylaşımın sebebiyle oraya gönderilen yardımların kumarda yeniyor olmasında hiç mi payın yok? Ha?
1: Şimdi bir de evet doğru bir soru sorduk ama şöyle bir gerçek var hocam. Yani umurunda mı? Değil. Oraya getirmişsin. Şimdi ben burada bir ifade kullanıyorum. Tabii dediğim gibi biraz önce izleyiciler o bant şey yapmayan biplenmemiş orası çok küçük bir şey söylüyordu ama bu da benim için şey değil, problem değil. Ne diyor orada? Diyor ki bak orada uyarıyor. Hemen ifadeye çağrılmışmış. Benim bilgimi başvuracaklar. Hocam devlet böyle çalışır. Tamam mı? Öyle hani bunlar birbirlerini silkeliyorlar ya. Oraya seve seve getirir seni oraya. Seve seve gelirsin. Ayıptır. Bak seve seve Rıza'nın ifade almayan nedir o? Neyin kompleksini yaşıyorsun? Abartıyormuş millet. Bir de öyle bir tavır koyuyorsun ki ortaya. Benim seninle derdim yok. Tipinle, tarzınla, saçınla, bilme elindeki damgalarınla, eşeğe mi damga bilmiyorum. Benim tarzım değilsin zaten benim şeyde. Ama onun söylemeye de hakkı yok. Onu da ezerim seni. O da sana ben direkt dalarım hocam. Hangi manada? Sözümle, konuşmamla bir gazeteci olarak gazeteci hakkını savunurum. Orada sana soruyorlar. Beğen beğenme. Sen oraya seve seve getirmişler mi? Gelmiş misin? Seve seve. Mutlu çünkü değil mi? Ha. Baba kaptan neredesin? Nereden geliyoruz hocam? Diye bağıracağım
0: da. Bilgime başvurulacak tamam, diyor. Bir de kelimeye tamam. Takılmış. Tamam, yani bak. İfadeye çağrıldınız diyor. Ne ifadeye çağrıldınız? Bilgime başvurulacak
1: üstenci, falan. Üstenci bir tavır. Ama o ana sana orada sana sorduğu zaman da böyle sesin böyle onun tarzı var ya diye bağırıyor ya. Ama seve seve gelmiş sonuçta oraya. Hakkın ve haddin değil hocam. Tamam mı? Sanatçıysan kendi bir kitlen vardır.
0: Ona itiraz ediyorum. Sanat başka bir şey.
1: Hocam bak,
0: şarkıcıysan
1: ya, de. Bir anlatacağım. Yani şöyle abi öyle ifade ediyor hepsi. Ben genelliyorum. Ben sadece gerçek manada halka mal olmuş sanatçıları da ayırıyorum. Tenzih ediyorum onları. Her zaman ederim. Dikkat edersen bunu da belli ederiz yani. Nasıl ederiz? Birisi ölür kalır bir şey söyler. Tavrıma göre de ortaya koyarım. Hiçbir şey söylemem bazen birisi ölür. Kızlar da niye bu öldü ben? Yani beni ilgilendirmiyor hocam. Bence sanatçı değildi o. O kadar yani. Ona saygı, bana saygı duyacaksın ki ben sana saygı duyayım. O açıdan söylüyorum.
0: Doğru.
1: Benim tarzım, kültürümle alakam yok bu adamın. Ne tarzıyla ne bilmem mesela. Şimdi mesele şu. Bunu bizi yapamazsın. Bak senle mecburen bir bağlantıya girmek zorunda kaldın. Neden? Adliyeye düştün. Seve seve geldin oraya. Anlıyor musun Ayko Cepkin? Seve seve geldin. Bağır oradan gırtlağından. Seve seve geldin ama haddini bileceksin. Ona göre konuşacaksın. Konuşmak istemiyorum dersin. Kardeşim bu soruları sormayın dersin. Öyle. Anasını bilmem ne sattımının bilmem ne. Zaten bir de bir şey yapmıyorsun. Kime diyorsun sen onu? Sen peki o dediğin şey misin? Benim karşıma çıkacak adam mısın? İnsan mısın? Değilsin. Misliyle mukabele ederim ben. Burada programdayız edemiyorum. Ama dışarıda edeceğim. Yazacağım da bunu. Ne olur? Adam olacaksın. İnsan olacaksın öncelikle. Bak haysiyet sahibi olacaksın. Eğer haysiyet yoksuluysan sanatçının bir ortada dolaşmayacaksın. Halka işte bir kitlen var. Onlara mal olmuşsun. Onlara göre bence malsın. Yani bir daha söylüyorum. Haddinizi bilin arkadaşlar. Eski Türkiye yok. Ulan bundan 3 sene önce... orada çıkmış sahnede bağırıyordun. Bundan sonra ne kadar politiksin. Bak benim alanıma girmezsem diyorum geçen. Ha. Abi dedi ne konuşacaksınız? CHP'de gittiğinden diyen dünkü arkadaşa buradan bir daha hatırlatayım. Önüme düşmeyin arkadaş.

0: Benim yolum. Ben hard politics adınız değil de siyaset tartışıyorum. Bizim iş, ben iletişimciyim.
1: Seve seve
0: sen şu an şarkını zıpla atla bir tarafını yırtarak bağır. Problem işte, değil. Tamam. Bağırabilirsin. Ya seve da bak seve. Bir daha otelde sevgilin de orada 21'dir 25 olan sevgilin de problem değil. Ama benim alanıma, benim cemime girersen adamı yerim. Benim mesleğime icra eden herhangi birisi hiç fark etmez. Oradaki sözcü muhabiri de olabilir. Tamam. Bilmem ne falan filan dersen benim sağıma düşersin. Ben de sana mal derim.
1: Tamam.
0: Hapa, özür dilerim. Mallara da ayıp olmasın.
1: Kelimeleri,
0: mal bu kadar değersiz olamaz. Daha değerli mallar.
1: Kelimelere takılan delikanlı. Öyle yok. İfadeye çağrıldı değil. Pardon. Bilgime başvuruldu.
0: O değil. Unuttum.
1: Bal gibi dümdüz ifadeye çağrıldın. Savcılık tarafından sorgulandın.
0: Gitmeseydin getirecekler.
1: Seve seve gittin. Dolayısıyla orada yok benim bilgime. Bak. Ya bilgisine başvurulmuş ya. Ya bak yani şey yapabiliyor musunuz? Mesela egoyu görebiliyor musunuz? Bırak sanatçı manatçı egosu maykası falan hikaye. Bilgime başvurulacak diyor falan. Vay be büyük neyse. Adamsın ha. Bilgi. Birader sorgulandın. Savcılık tarafından ifadeye çağrıldın ve paşa paşa gittiğin ifadede sorgulandın. Evet. Yediğin hurmalar sebebiyle. Koy kenara. Devam edin. Süren bitti.
0: Ama tamam bunu bağlayacaktım ama bu havada kaldı.
1: Söyle.
0: Söylediği bir ifade var onu hatırlatmak için söyle.
1: Söyle.
0: Uzattım lafı şu. Bu çıktı konserde sahnenin üstünden şu ifadeyi kullandı. Yine alanıma düşmeseydi kullanmayacaktım. Tamam. Efendim eğer Erdoğan kazanırsa biz bir daha konser veremeyeceğiz ona göre dinleyin.
1: Evet.
0: Ulan kimsin sen?
1: Tamam ya.
0: Haddine
1: lüzumsuz. Ekranı lüzumsuz yere.
0: Sen şimdi geldin bu sahaya atladın siyasete geldin. Biz siyaset dizayn ediyorsun değil mi? Şey gibi kimdi o? Kübra Apar mıydı?
1: Kübra Apar.
0: Biz burada evet, siyaset dizayn ediyoruz. Sen diyor. Sahneden siyaset dizayn. Ha, benim sağımdasın. Benim muhatabımsın artık. Ben tabii konuşacağım bunu. Sana düşmanlık değil mi? Sana ben insana düşmanlık ederim. Ama insanla
1: muhatap kavga ederim. Değiliz yani değil anladın mı? Siklet farkı var. Evet. Krat farkı var. Ya,
0: hatta leki bile yok.
1: Geç. Şeyi bir verir misiniz? Bunu boş verin şimdi. Sözcünün manşetini bir verin arkadaşlar. Tamam, çok geleceğim. Hızlı gideceğiz. Çok hızlı gideceğiz. İstanbul Valiliği bütün ilçelere 39 ilçe kaymakamlığına bir talimat gönderdi. Dedi ki çocukların lise çağındaki çocukların cuma vakitlerinde cuma namazına, cuma günleri cuma namazına gitmeleri pek çok açıdan riskli olabiliyor güvenlik bilmem ne vesaire. Dolayısıyla okullarda cuma mescitleri oluşturulacak dedi. Okulun uygun yeri neresi ise cuma mescidi oluşturulacak dedi. Valiliği ve alınmış olan bu kararı bir ebeveyn olarak teşekkür ederek mukabele ediyorum ama Sözcü gazetesi her okulda bir mescit olacak demiş. Dünden beri uykuları kaçıyor. Yapacak bir şey yok.
0: Hocam bak. Kısa, bak sizin kısa. İçin çok iyi bir şey bu. Hocam yeni parti kuruldu. Parti cuma namazından sonra tekbirlerle değil mi hocam?
1: Hacı Bayram'da
0: ve enteresan türbede mezarlıkta ama rakısız kutlandı. Hocam bak çünkü bir şey söyleyeceğim. Bu içimdeki ya hafif eritebilir miyim hocam?
1: Çok hızlı erit.
0: Sen birçok selam var. Birçok kişi dedi. Aleyküm Ömer Bey selam dedi.
1: Aleyküm
0: bir
1: selam. Kalabalık hepsine bir, de ben buradan bir, mukabele edeyim.
0: Bir düğün merasimi, bir şey nikah merasimi vesilesiyle bir yerde olduk da bizden birileri olduğu için çok telaffuz eder o yüzden küfür yemedim. Buradan sesleniyorum. Bak bu maçası yemeyen Sözcü manşeti bu. Bundan 3-5 sene evvel, 10 sene evvel belki bilemiyorum. Yani FETÖ'cüler güçlüyken, darbeciler ayaktayken, jüristokrasi çalışırken, parti kapma davaları, muhtıra verilebilirken, ordu göreve diye çağrılabilen bir Türkiye'de bu manşet atlamazdı. Dün verdiğimiz manşetler atılırdı.
1: Evet.
0: Okullara. Mescit geldi. Nerede bu millet? Nerede bu cumhuriyet? Lekkel'den gidiyah olacaktı. Olamadı.
1: O ahbapta ifade veren Uğur Dündar elinde mikrofonla tabii. Cuma'ya giden öğrenci kovalayamıyor
0: yani
1: artık.
0: Yani Sözcü diyor ki bak bu da çok güzel. Bana hoşuma gidiyor. Diyor ki ya ben manşet atacağım da oturdular ya şimdi şeyde gazete yaparken sayfayı koydu oraya. Üstüne ayırdı. Abi manşette ne olacak? Her okulda bir mescit olacak. Abi yorum bizim millet anlar. Bu kadar biz söyleyebiliyoruz.
1: Aynı o kadar
0: diyorsun. Türkiye'de iltica hortluyor. Yazamayız ki lan bu saatten sonra. Bizim bir de daha gitti geçen gün. Daha yeni parti açılmış. Elhamdülillah diye bir de yemekten sonra duası da ettiler. Evet türbede. Ulan ben biz de Müslümanız.

0: dememiz lazım. Ne yapacağız şimdi?
1: Ya.
0: Bir de bunu yazsak.
1: Ya.
0: Cumhuriyet Başsavcısı bir de kapatma davası açmaz. Hadi açtı diyelim.
1: Hadi Uğur Dündar'ı
0: hadi açtı diyelim. Hadi açtı diyelim. Meclis kapatamaz. Olup Müslüman kurtulamayız. Zaten Erdoğan bunda. O zaman biz de Müslüman. Ama hocam. Yani
1: şu anda.
0: Söylemiyorum. Hani şey var ya fıkra. 5 numaralı fıkra hocam.
1: Tamam.
0: 5 numara. Gülün 5 numara bu işte.
1: Tamam. Çok iyi anladım. Anladım da.
0: Hani, bak.
1: Şey diyordu ya sağlıklı bir cinsel hayatım var falan diyordu. Bir,
0: sağlıklı cinsel hayat.
1: Buyurun. O yıllar öncesindeki o beyefendinin bir dinleyin.
0: Bak ne yapmışlar.
2: Ekranlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var.
0: Eyvallah.
2: Ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri.
1: Namaz kapat. Biz de vedamızı edelim artık. Uğur
0: ama,
1: Dündar.
0: Ama bak adam eskiden bu problemi sorunu görmüş. Görüyor musun bak sorunu. Çünkü bu mescitler halka açılacak olacağı için
1: ya.
0: Cuma namazları da eda edebiliyormuş.
1: Ya.
0: Bu Uğur Dündar bizim için hani vardı ya hani kadın hakları için konuşan kadın. Adam dövüyor ya kadına vuruyor biliyorsun değil mi? Ya bir dakika. Kanın hakları senin için
1: senin için konuşuyoruz diyor.
0: Konuşuyor dediği gibi. O zamanlarda bu 28 Şubat döneminde de adam problemi öngörmüş. Ne diyor çocuklar diyor cumaya gidiyorlar diyor. Yani okulda
1: Uğur Dündar neyse onun da şu an derdi başından aşkın.
0: Artık sağ olsun gene burada.
1: Derdi başından aşkın.
0: Her Hikmet okulda abi, mescit var hocam.
1: Hikmet abi bir şey söyleyeceğim. Vakayı adiyeden oldu değinemedik ama bu sabah Üsküdar Belediye Başkanı gözaltına alındı efendim. Yolsuzluktan.
0: Lan, olaya bakar mısın?
1: Ya abi? İnanılır gibi değil vakit
0: hocam,
1: kalmadı giremedik ya.
0: Dedetaş mı?
1: Turgut Koç diye de bir şey var tutuklu iş adamı var. Dedi ki ya ben rüşvetin yarısını veliye yarısını da Çankaya Belediye Başkanı'na veriyorum. Bunlara giremedik ama çok
0: abi,
1: alıştığımız abi, haberler.
0: Bir dakika bir saniye.
1: O yüzden...
0: Biz burada Macron'un teşekkürünü verdik.
1: Evet ya.
0: Erdoğan'ın hamsesini verdik.
1: Evet.
0: Ve biz İstanbul Büyükşehir Üsküdar.
1: Vaka Yadiye'den abi.
0: Hocam Üsküdar Belediye Başkanı.
1: Ya Vaka Yadiye'den abi.
0: Yolsuzluktan tutuklanıyor.
1: Hadi bakalım.
0: Ve biz bu haber değeri görmüyoruz hocam. Neymiş? Hakikaten ne hale gelmişiz hocam. Evet. O da bir siyasiymiş. Dedetaş siyasi değil mi? Peştemal de siyasi. O zaman ben
1: siyasi.
0: Gayri siyasi bekliyorum.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan etmesek affola.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam programımızda yine dış politikadaki güncel meseleleri de değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamız bizlerle olacak. Kendisiyle sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki başlıklar çok yoğun ve en öncelikle tabii ki yangın bölgesine de çok çok geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı biraz evvel kitaplarında olduğu gibi bizim yeşil vatanımız, bizim ciğerlerimiz çok çok kıymetli, sahip çıkmalıyız. Ve yeşil vatanımıza karşı da biliyorsunuz birçok kez terör girişimi de olmuştu. Bu manada da çok dikkatli olmamız gerekiyor hem kullanım aşamasında hem de tabii ki koruma aşamasında. Ve bu akşam konuşacağımız önemli gündem maddelerinden biri tabii ki Netanyahu'nun Donald Trump'ı ziyaret etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi. Orada aynı zamanda Zelenski de vardı. Savaşın boyutu nereye gidiyor? Bunlardan bahsedeceğiz kıymetli hocamla beraber. Ama hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra

Yaşar Hocam'la başlıklarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi yönetmenimden rica edeyim. Özellikle Trump-Netanyahu zirvesi, yani kapalı kapılar ardında hangi kararlar alındı? Şimdi hepimiz biliyoruz ki Donald Trump'ı ziyaret etmek üzere 7. defa Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Netanyahu ve her seferinde de işte 28 Şubat'tan çok iyi bildiğimiz üzere savaşın başlaması, savaşın devam etmesi ve şu anda da şiddetini arttırmak üzere de ciddi bir baskı uyguluyor Donald Trump'a karşı. Ve Zelenski ile de bu anlamda temasları oldu. Kuzey-Güney cephesi acaba birleşiyor mu? Aslında bu önemli. Bunu da tabii kıymetli hocama soracağım. Şimdi neler konuşuldu veya konuşulmadı? F-35 başlığının açılmadığını biliyoruz. Biliyorsunuz Netanyahu Hoca özellikle bu F-35'ler noktasında çok büyük rahatsızlık duymuştu. Donald Trump Türkiye'nin yakından izlediği F-35 dosyasına ilişkin yeni bir açıklama yapmadı. Hatta dedi ki biliyorsunuz yine geçen programda konuşmuştuk. Bana kimse kime ne satacağım noktasında baskı uygulayamaz mealinde bir açıklaması vardı Donald Trump'ın. Netanyahu'dan olumlu mesaj görüyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Ne anlamda? İsrail Başbakanı zirveyi bugüne kadarki en iyi görüşmelerimizden biri sözleriyle değerlendiriyor. Şimdi bu gerçekten böyle mi? Tabii ki emin değiliz. Çünkü Netanyahu kendi önemini işte hissettirmek için, ki hatırlayın işte Beyaz Saray'da Oval Ofis'te otururken bacak bacak üstüne attı. Böyle enteresan hareketlerde bulundu. Hatta işte Rubio'yla Hexet'e böyle elleriyle, işaret parmağıyla sanki parmak sallıyor ama bir kamera açısı da bir onu çekmek için hazırlanmış gibi sanki. Yani bir algı yönetimi de var tabii. Netanyahu'nun bu anlamda her istediğini almış gibi bir görüntü vermesi de oldukça doğal kendi açısından. Donald Trump'ın sessizliği dikkat çekti. Ortak basın toplantısı yapılmadı. Trump kameralar karşısına çıkmayarak yalnızca kısa bir paylaşım yaptı. Zaten daha önceki görüşmelerde de biliyorsunuz hani yine mi geldin suratı var Netanyahu, Donald Trump'ın ifadesi var Netanyahu karşı. Dolayısıyla Donald Trump öyle özel bir karşılama, merasim, daha sonra işte güçlü devlet ilişkileri gibi açıklamalar yapmadı. Biraz da ondan kendisinden de bunu bekliyorduk aslında. Çünkü Netanyahu'nun zaten siyasetinden de rahatsız olan bir Donald Trump var. İran dosyası masanın merkezinde. İki lider İran'ın nükleer programı ve izlenecek ortak strateji noktasında koordinasyonu ele aldı. Zaten biliyorsunuz Donald Trump'ı baskı uygulayan Netanyahu savaşın daha da şiddetlenmesi, karar harekatının olması yönünde baskısı devam ediyor. Çünkü bir taraftan da Gazze'de katliam devam ediyor, Batı Şeria'da devam ediyor, Lübnan'da devam ediyor. Ve kendi siyasetini sürdürebilmek için de katliam siyasetini Netanyahu'nun İran savaşının mutlaka devamına ihtiyacı var. Gazze'de şartlar değişmedi. İsrail tarafı tam silahsızlanma sağlanmadan Gazze'nin yeniden inşasına başlanmayacağı mesajını verdi. Bunların hepsi bahane. Amaçları Gazze'yi yok etmek, Gazze'yi altyapısı ile üst yapısı ile yok etmek, halkıyla beraber yok etmek. Onların yeniden inşa gibi bir niyeti yok. Zaten ateşkes, sözde bir ateşkes olduğunu, hala da Batı Şeria'da evlere giriyorlar, ilhak ediyorlar, zapt ediyorlar, çalıyorlar ve öldürüyorlar. Hala bebekleri katletmeye devam ediyorlar. İşte bu durumda hangi silahsızlanma, kime karşı ne, bu soruyu sormak lazım. Yeni saldırı sinyali mi? İsrail'li kaynaklar İran'ın nükleer kapasitesine karşı yeni ve kapsamlı operasyon seçeneğinin masada olduğunu söyledi. Zaten demişti ki biliyorsunuz yine yanlış hatırlamıyorsam Katz bir açıklama yapmıştı. Biz efendim İran'ı kendimiz de vurabiliriz, kendimiz de saldırabiliriz şeklinde. Ama esas hedef tabii ki amaç Amerika Birleşik Devletleri'ni daha çok bu savaşın içine çekmek. Belki de Ukrayna'nın Hazar'daki efendim İran gemisini vurmasıyla Avrupa'yı bu savaşa çekmek. Tabii ki bu soruları da kıymetli Yaşar hocamıza soracağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çok değerli Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun hocam, bayağıdır da program yapamamıştık.
1: Evet.
0: Böylelikle telafi etmiş olduk hocam. Şimdi tabii hocam birçok madde var ama programımızın süresi el verdiğince bunları kısa kısa değerlendirmek lazım. İsterseniz öncelikle bu görüşmeden bahsedelim. Evet. Yani hem Netanyahu'nun yeniden Donald Trump'ın kapısına dayanması, Zelenski'nin orada olması, şununla da birleştirebiliriz hocam. Bir de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Hazar'da bir İran gemisi vuruldu. Türkistan sizin uzmanlık alanınız. Evet. Yani bu satı, bu Kafkasya, Hazar havzası da savaşa dahil edilmek suretiyle acaba İsrail kuzey ile güney cephe hattını birleştirmek suretiyle Avrupa'yı da mı savaşa çekmek istiyor? Bir soru daha ekleyeyim hocam. Türkiye'yi bu arada bekleyen tehlikeler nedir? Biz de tam aslında ateş hattının içine doğru da çekmeye çalışıyoruz.
1: Evet, çok önemli konular. Önce görüşmelerden başlayalım. Tabii İsrail Başbakanı Netanyahu uzun zamandan beri Trump'la yüz yüze görüşmek istiyordu. Buna fırsat olarak da Cumhuriyetçi Senatör İsrail ve Ukrayna'nın destekçisi Graham'ın ölmesiyle bu fırsat ortaya çıktı. Hı
0: hı. Cenaze töreni.
1: Evet, hem cenaze töreni bahanesiyle Washington'ı ziyaret etmesi bu anlamda önemli. Şu açıdan önemli. Trump hem bu Orta Doğu'da ve Karadeniz'de devam eden savaşın iki önemli aktörünü ile görüşmüş oldu. Arka arkaya aynı gün oldu bu görüşmeler. Zelenski ile yapılan görüşmelerin temelinde son dönemde Ukrayna'nın Rusya'nın içerisine yönelik saldırıları, enerji hatlarına ve sizin de bahsettiğiniz gibi Hazar'da Rusya'nın Hazar kıyısında Astarhan'dan İran'a giden İran yük gemisi, hı hı. İranlılar bunun yük gemisi olduğunu,
0: evet, yük gemisi.
1: Demir cevheri taşıdığını ifade ediyorlar. Bunun Ukrayna dronları tarafından vurulması, yaklaşık 1300 kilometrelik bir mesafede vurulması konusu gündeme geldi. Burada şu sebepten Ukrayna cephede, Ukrayna ile Rusya arasındaki cephe savaşında bir donmuşluk var. Yani bir her iki güç de birbirlerine karşı bir ilerleme kaydedemiyor. Ama Ukrayna'nın son dönemde geliştirdiği Rusya'nın işlerini, enerji hatlarını, ticari depoları vurabilme. Ticari dediğimiz bunlar tabii askeri malzemenin
0: tabii
1: de
0: askeri
1: depolandığı
0: malzeme
1: ve teknoloji depolarının da olduğu yerleri vurabilme gücüne ulaşması. Sadece o değil, aynı zamanda şehirlere, Moskova gibi, St. Petersburg gibi bu şehirlerde yaşayan halkların, Rus halkının artık savaşın etkisini birebir görebilme. Bu da tabii ki savaşa yönelik yaklaşımlarını da etkileme gücüne sahip olması. Ama diğer tarafta biliyoruz ki Rusya'nın da Ukrayna'yı vurabilecek ki bu Hazar'daki Ukrayna'nın vurmasının sebeplerinden bir tanesi en azından Ukrayna tarafının ifadesiyle işte İran'ın ürettiği dronların Rusya tarafından kullanılması, Ukrayna'ya karşı özellikle intihar dronlarının kullanılması sebebiyle bunu meşru bir hedef olarak gördüğünü ifade ediyor. Tabii o dronlar üzerinden ve Rusya'nın sahip olduğu silahlarla da Ukrayna'nın enerji hatlarını vurması ve bu da şu demek, sadece Ukrayna halkının kışın belki enerji sıkıntısı içerisinde
0: kesinlikle
1: olduğu.
0: Evet.
1: Geçen sene de benzer
0: toplumu
1: bir kış
0: geçirmişti. Toplumu devlete karşı kışkırtmak istiyor
1: tabii,
0: hocam.
1: Tabii. Bu anlamda Ukrayna Başkanı Zelenski'nin Amerika ile görüşmesinde işte askeri bir anlamda hava ateşkesi. Hı. Hava ateşkesi demek şu, uzun mevzilli cephe hattında değil de cephe dışındaki hatlarda uzak mevzileri enerji hatlarının sivil depoların vurulmaması konusunda bir kısmi bir ateşkes önerisi ortaya konduğu söyleniyor bu görüşmelerde. Buna Rusya'nın tepkisini de Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamasından, böyle bir bize elimize ulaşan bir şey yok. Bu şu demek, eğer iki taraf psikolojik olarak sadece karar vericiler değil, aynı zamanda halk da psikolojik olarak bu savaşın kendilerine savaşın kazanılamayacağını, verdiği zararın artık toplumun bütün kesimlerine yayılma ihtimalinin olduğunu gördükleri durumda savaşı kısmi olarak ateşkesi kabul etme ihtimallerinin olabileceğini. Bu öyle bir soru işareti var. Evet. Diğer taraftan Netanyahu'nun ziyaretine gelirsek

0: Son dönemde Amerikan Trump'ın kabinesinden farklı sesler geliyor. Bu farklı ses bazen Trump'ın kendisinin seslendirdiğini, daha sert ifadeleri ise başkan yardımcısı Vance'in yaptığını biliyor.
1: Ki attığı Vance, tweet biliyorsunuz çok evet, ses getirdi.
0: Vance'in direkt olarak İsrail'i ve Netanyahu'yu hedef alan açıklamalar oldu. Trump'ın da işte biz Türkiye ile ilgili açıklamalarda da ifade ettiği gibi biz Netanyahu'nun her istediğini yapacağız.
1: Öyle bir şey yok dedi.
0: Evet, ona o anlama gelecek ifadeler kullandı. Şimdi burada Netanyahu şu iki açıdan Trump'la görüşmek istiyordu. Birincisi artık Amerikan tarafında İran'a yönelik saldırılar konusunda yavaş yavaş acaba bu savaştan bir ateşkesle bitirebilir miyiz düşüncesinin oluşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü savaşın maliyetini artık hem halk hissediyor hem de siyasetçi olarak Trump bunu hissetme noktasında.
1: Tabii hocam, tam Trump demişken aslında onunla ilgili hazırladığımız bir ses var F-35'lerle alakalı. Müsaadenizle onu dinleyelim. Buyurun. Onun üzerine bağlayarak devam edelim hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, Donald Trump'ın F-35'lerle ilgili olan sözlerini dinliyoruz. But we have a lot.
2: I'd like to have more. Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i, Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var.
1: Şimdi Yaşar Hocam, tabii Donald Trump'ın övgüsü biliyorsunuz bu anlamda sert ifadeleri çok ses getiriyor. Burada da kimse bana bunu ne yapmam gerektiğini söyleyemez. Harika bir müttefik Türkiye, Erdoğan'la harika ilişkilerim var, o benim dostum. Yani burada Netanyahu aslında sizle biraz evvel konuştum, bir yere mesaj da gönderiyor. Yani kesinlikle, iyi geçinmeye bak, hani makul ol demişti hatırlarsanız kesinlikle ilk şeyde. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu Netanyahu gerçekten F-35 tokadı diyebilir miyiz?
0: Şimdi şunu söylemek lazım. Tabii F-35'ler konusu biraz çetrefilli bir konu.
1: Tabii ki.
0: Ama şunu
1: dosya kapanmıyor en azından.
0: Evet. Şunu söyleyebiliriz. Birinci dönemdeki Trump'la ikinci dönemdeki Trump'ın Türkiye yaklaşımı arasında fark var. İkinci dönemde Trump'ın Türkiye'ye yönelik herhangi bir olumsuz sözünü duymadı.
1: Evet, evet.
0: Yani bunu açık
1: ki Ankara'da da çok biliyorsunuz.
0: Tabii Ankara'da sıcaktı, ondan öncesinde Netanyahu ile görüşmesinde açıkça Netanyahu'yu zorlayacak bir şekilde ben işte Erdoğan'ı seviyorum, Netanyahu da zaten ona saygı duyuyor şeklinde bir ifadesi de vardı. Burada şu var. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da oluşturmak istediği sistem İsrail'in ya da Netanyahu ve kabinesinin istediği sistemle örtüşmüyor. Bunu genel büyük strateji anlamında söyleyebiliriz. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Bahsettiğimiz Ukrayna Savaşı, bahsettiğimiz Orta Doğu'daki gerilimler, bütün burada Amerika'yı bir süper güç bir tarafta tutarsak en aktif olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Doğal olarak da o bölgenin en güçlü ülkesi. Bu da bunun da yani Rusya'yı ve aşağıda Orta Doğu ülkelerini düşündüğümüz takdirde ve Türkiye'nin oynadığı bir rol var. Ukrayna Savaşı'nı hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaparken aynı zamanda Rusya ile ticari ilişkisini devam ettiriyor. Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirebiliyor. Orta Doğu'da ise Hamas'ın bu ateşkesi kabul etmesini ne sağlayan en önemli aktörlerden bir tanesi Türkiye.
1: Evet. Hocam gene zaman gelmişken, açılmışken de şöyle hemen gösterelim müsaadenizle. Şimdi Zipi Hotovel, Netanyahu'nun iletişim direktörü de hocam. F-35 konusu açılmadı. ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı konusu Başkan Trump ile toplantıda gündeme gelmedi diyor. Bunu da aslında kendileri de bir şekilde ifade etmiş oluyor.
0: Ama şu var, bundan bir hafta 10 gün önce, hatta bir hafta önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye yazdığı bir mektup var. O mektupta F-35'lerin Türkiye satılması konusunda şunu ifade ediyorlar. İşte S-400'lerin Türkiye'den çıkarılmaması sebebiyle F-35'lerin satılması zaten mümkün değil. Çünkü kasa yaptırımları sebebiyle. Ama şurada önemli bir nüans, bir fark var. Aslında Türkiye bu F-35'lerden 6 tanesini zaten satın aldı.
1: İşte parasını ödediğimiz F-35'ler ödedi, bunlar.
0: Bayrağı konuldu, kesinlikle pilotlar eğitim verildi. Bunu Trump aslında Türkiye'ye teslim edebilir. Çünkü onlar zaten satılmış. Sadece o sebepten dolayı Amerika'da depo kira parası isteniyor Türkiye'den.
1: Bir de onu istiyorlar bizden.
0: Tabii. Çünkü o uçaklar bizim.
1: Ama siz zapt ediyorsunuz. Bir de benden üzerinden parasını istiyorsunuz gibi bir şey yani bu.
0: Oradaki durum şu. Trump'ın tabii temel problemi şu. Unutmayalım, dış politikayı iç politikadan ayıramayız. Doğru. Amerika'da para seçime gidiyor. Düşünün, Lindsey Graham NATO zirvesinde, Ankara'daki NATO zirvesinde, ki Graham katıksız bir İsrail yanlısı bir senatör.
1: Türk aleyhtarıydı hocam, inanılmaz yani Türk aleyhtarıydı.
0: Ama Ankara'da yaptığı açıklamalarda F-35'lerle ilgili açıklamaları sanki Türkiye'ye satılması
1: konuşulabilir
0: yönünde.
1: Dedi. Tabii. Peki hocam, kısa bir süre hayatını kaybetti süre sonra. Yani bunda bir de komple teorisi üretildi biliyorsunuz. Yani Zelenski ile görüştü.
0: Evet.
1: Yani sonra bir anda çok ani bir şekilde öldü diye tweet attı biliyorsunuz.
0: Elbette, elbette. Çünkü herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir gün önce Kiev'de Zelenski ile görüştü. Tabii bunlar bilemediğimiz, detayları bilemediğimiz durumlar. Sadece o değil, aynı zamanda NATO ile ilgili İsrail lobisiyle tam bağlantılı olacağını söyleyemeyiz ama başka bir senatör daha var, Shannon. Shannon Katz'a yaptırımların Türkiye'ye uygulanmasına öncülük eden kişilerden biriydi. Ama son açıklamaları, NATO zirvesi öncesi ve zirve sırasındaki F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi taraftarı, tabii temel şeyi işte S-400'lerin çıkarılmasıyla. Ama şunu da biliyoruz, Amerikan Kongresi seçime doğru gittiği için kongre üyeleri bir seçim bölgelerinde, ikincisi de seçim kampanyalarını destekleyecek gruplardan destek almak için bazı faaliyetlerde bulunurlar. Bunu özellikle görüyoruz. Son dönemde senatoda Türkiye aleyhine bazı kararlar ya da gündem maddelerinin getirilmesi İsrail lobisi, Hint ve Yunan lobisinin çabalarıyla olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu denklemde Kasım'da yapılacak olan ara seçim, Amerika'daki ara seçim, senatonun üçte biri, temsilciler meclisinin bütününün değişmesi, o anlamda sonrasında nasıl bir gelişme olacağını göreceğiz. Ama Trump'ın kendisi ve yakın çevresinde buna Türkiye'ye verilmesi konusunda destek yaklaşımları söz konusu. Ama herkes de değil yani. Bunu da
1: şimdi ediyorum. Tabii hocam, F-35'ler noktasında tavrı belli Donald Trump'ın. Netanyahu'nun da bu anlamda ciddi bir korkusu var. Türkiye'nin işte hava gücünde en iyi olması, kara gücünde en iyi olması, denizde en iyi olması. Ve işte onların diaspora bakanı biliyorsunuz, İsrail diaspora bakanı Türkiye'ye meydan okudu adeta. Hani Akdeniz'de Türkiye'ye savaşırız ki savaşabiliriz gibi öyle bir şey söyledi. Yani çok anlamsız bir cümle. Evet. İsrail'in daha donanması yok. Türk donanmasına kafa tutmaya çalışıyorlar. Bu ayrı hadise. Söyleyeni de söyletene bakmak lazım aslında hocam. Bu önemli. Şimdi hocam, Katz'ın, İsrail Savunma Bakanı'nın küstah bir açıklaması var. Onu ben yönetmenimden rica edeyim. Üzerine de konuşalım. Daha sonra bunu İran hadisesiyle de bağlayalım istiyorum. Katz'tan küstah açıklama. Erdoğan bize bulaşmasın başlığıyla şimdi ledimizi rica edeyim. Evet. Şimdi hocam, diyor ki Katz, Erdoğan'ın bize karşı Suriye'yi güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yok ve biz de böyle bir şeye girmek istemiyoruz. Erdoğan'a tavsiyem bize bulaşmaması ve İran'ın kendini koyduğu konuma düşmemesidir. Biz kendi çıkarlarımıza bakacağız ve böyle devam edeceğiz. Biz çöken Hristiyan İmparatorluğu değiliz. Enteresan bir cümle. Kudüs sizin Osmanlı İmparatorluğu'nu kurarken fethettiğiniz Konstantinopolis değildir. Kudüs sonsuza kadar bizimdir. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliriz ve güçlüyüz. Şimdi hocam, çok enteresan. Yani neresinden tutsak garip cümleler görüyoruz gerçekten Savunma Bakanı Katz'tan. Zaten bu şeyle beraber biliyorsunuz neydi? Ben-Gvir, bir de Smotrich. Bunlar üçlü Siyonist çete biliyorsunuz. Şimdi hocam, buyurun size bırakayım. Ne demeye çalışıyor?
0: Aslında her cümlesinin bir anlamı var. Yani kendi açısından Likud'un aşırıcı kesiminden gelen bir siyasetçi, farklı bakanlıklarda bulunmuş. Güçlü bir Likud içerisinde güçlü bir...

0: Şahinleri, en azılları. Yani
1: Şahinlerinde. Burada temel verdiği mesajlar. Birinci mesaj Suriye'de, Lübnan ve Suriye'de oluşturdukları tampon bölgeyle Türkiye'nin Suriye üzerinden oluşturabileceği bir güvenlik çizgisine ya da Türkiye'nin güneye inerek İsrail güvenlik sınırını, biliyorsun siyasi sınırla güvenlik sınırı başka şeyler. Güvenlik sınırının İsrail sınırına yakın çizilmesinden endişe duyuyorlar.
0: Evet, ondan
1: birinci mesaj o. Evet, evet. Suriye'de Türkiye'nin özellikle güneye inerek güçlü bir konum almasını istemiyorlar. İstemiyorlar. Bu sebepten dolayı Lübnan'da Litani Nehri'nin üzerine çıktılar. Aynen. Aynı zamanda Suriye'de de
0: orada bir tampon bölge.
1: Tampon, içerisinde de tampon bölge oluşturdular ki Şam'ı tehdit edebilsinler. Aynı zamanda Türkiye'nin özellikle Humus ve Palmira'da kurma istediği üst konusunda engel olabilsinler. Burada bir ikinci olarak İsrail Türkiye ile direkt bir askeri çatışmaya yapamaz. Çünkü Türkiye'nin sahip olduğu kapasite İsrail'de yok. İsrail'in sahip olduğu silahlar Amerikan silahları.
0: Yani hocam.
1: Türkiye ise kendi savunma sanayisini, %80'ini kendi savunma sanayisinde üretebilecek bir kapasiteye geldi. Bu anlamda caydırıcılık, savunma sanayisindeki o gelişme caydırıcı güç olarak da Türkiye'nin konumunu güçlendirdi. Çelik kubbe ile İsrail'in yapabileceği saldırılar, özellikle İsrail biliyoruz F-35'leri var. O konuda Amerika'dan önemli destekler alıyor. Fakat toplamda düşündüğümüz zaman İsrail Türkiye ile savaşabilmesi mümkün değil. Onun için
0: simülasyonu bile imkansız.
1: Burada temel korkusu Erdoğan'ın tavsiyem bize bulaşması, İran'ın kendine koyduğu konuma düşmemiz.
0: Bu nasıl
1: bir buradaki şeyde mesaj şu. Erdoğan Türkiye, Erdoğan üzerinden, Cumhurbaşkanımız üzerinden, Türkiye Ortadoğu'da bir istikrar, bir istikrar,
0: güvenli bir liman,
1: bir liman oluşturmaya çalışıyor. Diğer devletlerle, hatta daha önce sorumlu olduğu Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın savunma anlaşmaları da yapıyor.
0: Evet.
1: Bu böyle bir yapının oluşması İsrail'in en büyük korkusu, bölgede korkusu. Bu sebepten dolayı Türkiye'yi izole etmek, özellikle biliyorsunuz İsrail Güney Rum Kıbrıs kesimi Yunanistan'la oluşturmaya çalıştı.
0: Hindistan'da var.
1: Tabii Hindistan.
0: Altıgen.
1: Belki uzakta Fransa bazen bunlara dahil oluyor, bazen olmuyor. Burada Türkiye'yi izole etme çabası
0: dışlamaya çalışıyor. Görüyorum. Evet.
1: Diğer taraftan işte
0: Hristiyan bu ne demek hocam? Ne demeye çalışıyor?
1: Burada şunu söylemek istiyor.
0: Bizans'ı mı söylemeye çalışıyor?
1: Hem Bizans'ı ifade ediyor, hem de şunu söylemek istiyor. Biz Kudüs bizim egemenliğimizin altında. Çünkü Kudüs'ü, çünkü Türkiye bu anlamda Filistinlerin Gazze'deki, Batı Şeria'daki İslam toplumlarının haklınız davasını savunan bir konumda, üst perdeden bunu
0: en
1: ifade
0: net şekilde yani.
1: En net şekilde
0: amasız fakatsız
1: olarak yaptığı için mesela Mısır onu yapamıyor, Suudi Arabistan yapamıyor.
0: Hep bir şer koyuyorlar. Evet. Parantez açıyorum.
1: Bunu açıkça yaptığı için o korku da var. Çünkü Kudüs'ün Manda yönetimine düşmeden önce en barışçıl ortamda yaşadığı dönem Osmanlı dönemi.
0: Kesinlikle. Yahudilerin en rahat yaşadığı dönem Hazreti Ömer'den başlar, biliyorsunuz hocam, meşhur Şeyh Zaferi'nden sonra, sonra Şeyh Selahaddin Eyyubi.
1: Kesinlikle.
0: Zamanı.
1: Bu sebepten son olarak da burada biliyorsunuz İsrail bir seçime gidiyor.
0: Tabii onlarda da seçim var.
1: Seçime giriyor. Siyasetçi kat seçime giderken İsrail'e zayıf durumda olmadığını ve bölgenin aslında temel aktörü olan Türkiye'ye karşı da kafa tutabileceğini seçmenlere göstermek
0: hala
1: istiyorlar.
0: Hala o güçle izlemeye çalışıyorlar.
1: O sizin ifade ettiğiniz o üçlü, Ben-Gvir,
0: Smotrich,
1: bunlar temel olarak seçimde oy aldığı kesimler belli.
0: Evet.
1: Bunlara mesaj veriyor. Ancak biz İsrail'in kendisi siyasetçi olarak şeyini savunabiliriz ifadesiyle. Yoksa bu sözlerin temel olarak bir karşılığının yani
0: olmadı.
1: Rasyonel olarak güç ekseninde bir karşılığının olmadığını
0: çok kendileri açık benet. Evet. Hocam tabii son dakikalara giriyoruz. Bir de bir video, görüntümüz var. Netanyahu'nun biraz evvel size programın girişinde dedim ya böyle

0: sanki böyle şeye el daha doğrusu Savunma evet. Bakanı Hexet'e ve Rubio'ya böyle sanki direktif işte veriyormuş gibi. Şimdi o görüntüleri görelim. Üzerine de hemen konuşalım hocam. Evet. Bu görüntü hocam bakın. Şimdi çekildiğinin farkında. Kamera açısı ayarlanmış gibi sanki. Şimdi sol eli sürekli bakın bak şu an hemen değişti hareketleri. Hani sanki ikiniz bunu yapmak zorundasınız gibi söylüyor. Sanki direktif veriyor. Efendim İsrail'in katliamlarını destekleyeceksiniz. İran'a daha çok... Rubio şöyle bir arkasını dönüyor. Sanki ne diyor bu adam der gibi.
1: Evet.
0: O da dönüyor gidiyor zaten. Çok da fazla şey yapmıyor. Muhatap olmuyor. Sonra Hexet'e o da elini sallıyor. Ya yani orada birkaç saniye sanki. Rubio anlayınca o diyor hani bu adam ne diyor der gibi dönüyor. Hexet'e bir şeyler söylemeye devam ediyor. Yani bakın hocam sanki bir tiyatral bir şey var gibi geldi ama siz ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Orada arkada da Hazine Bakanı vardı.
0: Evet.
1: Şimdi... Şunu söylemek lazım. Evet. Algı operasyonunu İsrail çok iyi yapıyor.
0: Tabii tabii hocam.
1: Netanyahu, ben bunu yıllarca söylüyorum. Netanyahu bir Amerikalı siyasetçi. İsrail'de siyaset yapan ama Amerikalı bir siyasetçi. Amerikan siyasal sistemini de çok iyi
0: biliyor değil mi hocam?
1: Tabii. Burada mesajı nasıl vereceğini. Tabii unutmamak lazım. Uluslararası medyada İsrail'li... lobisiyle çok içli dışlı olan bir yapı olduğu için burada Netanyahu şunu gösteriyor. Bakın Trump'ın kabinesinin içerisinde beni dinleyecekler de var. Vance biliyorsunuz Netanyahu'ya karşı duruyor.
0: Hocam Rubio
1: hatta 2028 başkanlık seçimleri için İsrail lobisinin Vance'i yerden yere vururken Rubio'yu yükselttiğini de biliyoruz.
0: Şimdi hocam siz çok iyi biliyorsunuz. Hatta benden daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Benim bildiğim Vance ağlama duvarında görüntü vermedi. Evet. Rubio verdi, Trump verdi ama şey vermedi. Vance vermedi.
1: Bu da Trump'ın o MAGA tabanındaki çatlağı da gösteriyor. MAGA izolasyonu isteyen, Amerika'yı önceleyen MAGA tabanıyla İsrail'in çıkarlarını, Amerikan çıkarlarının üzerinde gören bazı siyasetçiler arasında büyük bir ayrışım var. Bu mücadele 2028 başkanlık seçimine de etki edecek.
0: Hocam o zaman çok ciddi bir başkanlık yarışı olacak.
1: Amerika'da. Elbette. Zaten bir tarafta da demokratik sosyalist dediğimiz New York Belediye Başkanı Mamdani ve diğer siyasetçiler söz konusu. Bir tarafta da MAGA tabanının İsrail lobisinin desteklediği gruplardan ayrışması söz konusu.
0: Büyük bir çatlak hocam. Ciddi büyük bir çatlak.
1: Ama unutmamak lazım İsrail lobisinin hala medya ve finans gücü çok yüksek.
0: Yani hocam başkanlık seçimine girerken aslında Vance tabii Trump'ın artık yok değil mi hocam? İmkansız.
1: Yani Trump bir son dönemde yine söyledi ama yasal olarak hakkı yok.
0: Bir tek şu anda işte Vance ön plana çıkıyor. Evet. Hocam tabii çok enteresan ama birkaç dakikamız kaldı aslında. Hani yeni bir soru için de çok vaktimiz yok ama bunun üzerinden gidelim. Hocam şöyle diyelim o zaman. İran Savaşı'nın devamı noktasında Donald Trump razı gösterir mi? Yoksa miş gibi yaparak hani vuracağım, kıracağım diyerek ama böyle bir harekat çılgınlığına girmeden bu işi bir şekilde halletmeye mi çalışıyor
1: sizce? Güç kullanarak Trump istediğini elde etmeye çalışıyor. Evet. Azami baskı İran üzerinde kurmak istiyor. Ama uzun dönemli bu savaşın devam etmesi Amerika'nın aleyhine, Trump da bunu biliyor. Çünkü önümüzde örnekler var.
0: Ve ekonomik kriz derinleşiyor değil mi hocam?
1: Evet. Vietnam örneği var. Irak örneği var. Bu sebepten dolayı Trump'ın kendi isteğiyle bu savaşın uzun soluklu olmasını istemeyeceğini düşünüyorum.
0: Evet hocam. Vallahi Yaşar hocam gerçekten dedik ya Kuzey Ukrayna'yı konuşamadık gerçi vaktimiz kalmadı ama.
1: Ukrayna'yı Hazar bölgesini konuşamadık. Hazar'da vallahi çok daha çok önemli çok gelişmeler
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle hocam inşallah bir dahaki programı zaten bu devam edecek. Artık Hazar'da bir cephe hattının haline i̇nşallah. Geldi. Onu da konuşuruz hocam. Yaşar hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: i̇nşallah
1: ederim.
0: İnşallah en kısa zaman tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Sağ olun, var olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamızla Donald Trump'la Netanyahu temasını, Zelenski ve işte biraz evvel görüntülerde görmüş olduğumuz gibi sanki İsrail Amerikan siyasetini yönetiyormuş gibi algı yaratmaya çalışan bir Netanyahu. Ama tabii bölge gerçeklikleri bizim için önemli ve İran Savaşı ile beraber Ukrayna Savaşı'nı birleştirmeye çalışan, Avrupa'yı da İran Savaşı'na doğru çekmeye çalışan bir İsrail var. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özelle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair pek çok detay var. Hepsini konuşacağız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç dakika önce kabine toplantısının ardından oldukça önemli açıklamalar yaptı. Neler söyledi bakacağız. Tabii özellikle terörsüz Türkiye sürecine dair bu hafta sonuna kadar, pazar gününe veya önümüzdeki hafta başına kadar bir çerçeve yasanın netleşmesini bekliyoruz. Özellikle bu noktada açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağız. Birazdan konuklarıma soracağım. Dün Irak Başbakanı Türkiye'deydi. Irak'la özellikle enerji tedariki noktasında, petrol sevkiyatı noktasında çok önemli anlaşmalara imza atıldı. Konuşacağız. Bir yandan devam eden karşılıklı saldırılar var. İran-ABD arasında dün İsrail'in katil başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Trump'la görüştüler. O görüşmeden hangi sonuçlar çıktı? Ona da bakacağız. Hepsini konuşacağız ama bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Nerede? Muğla'da, Antalya'da, Balıkesir'de ve Çanakkale'de devam eden orman yangınları var. Yüzlerce personel o yangınları söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim tüm orman çalışanlarımıza. Çok değerli konuklarım var. Onları sizlere tanıtmak istiyorum. Star Gazetesi yazarı doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz bizlerle. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Osmanlı Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Erkan.
0: Çok sağ olun. Orta Doğu uzmanı Haydar Uluç. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey.
0: Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Özellikle açıklamalarda bulunurken terörün Türkiye'ye maliyetine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2.3 trilyon dolardan fazla dedi Türkiye'ye maliyeti şu ana kadar ve her sene 50 milyar dolarlık bir kaynak aktarıldığını söyledi bugüne kadar terörle mücadelede. Terör ortadan kalktığında Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlayacak. Süreç menzile vardığında kazanan 86 milyon olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını verdi. Mehmet Yalçın Yılmaz sizinle başlayalım. Şimdi yasal düzenleme, çerçeve yasadan bahsediyoruz. Şunu biliyoruz. Tabii şu an itibariyle hani ne çıkacak? Yasanın içerisinde neler var tam net bilmemekle beraber işte bir genel af olmayacağı, işte kişiye özel bir af olmayacağı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin önde gelen isimleri de hep vurguluyor. Şehitlerimizi, gazilerimizi, Türk milletini incitecek bir herhangi bir olgunun içerisinde olmayacağı ifade ediliyor. Terörsüz Türkiye meselesi o kadar önemli ki dün Irak Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan orada terörsüz bölge vurgusu yaptı. Şöyle yakın tarihi bir düşündüğümüzde işte Suriye meselesini nasıl hallettik ve artık orada belki de önümüzdeki süreçte enerji konusunda da Türkiye'ye çok önemli kapılar açılacak. Aynı zamanda yıllardır Irak'ta da terörle mücadele ediyoruz. Orada da bitme aşamasında ve bu süreci tamamladığımızda bitecek. İşte komşumuzla petrol anlaşması, petrol tedariki, enerjinin çeşitlendirilmesi meselesi. Her açıdan baktığımızda hem bizim için hem komşularımız için terörsüz Türkiye terörsüz bölge meselesi çok çok önemli. Çerçeve yasa çıkacak. Ne bekliyoruz? Süreç nereye doğru gidiyor? Bu yazın bu işi çözüyormuşuz.
3: Evet, şimdi önce birinci adımda terörün mahiyetini bir vurgulayalım ki Türkiye iç kamuoyunda bu ağırlıklı olarak işte PKK'ya af mı çıkıyor? Terörist başı affediliyor mu gibi tartışılıyor.

0: ticaret canlanması söz konusu. Dolayısıyla Türkiye terörle olan meselesini bölgesel koşullar ekseninde çözmek istiyor. Ankara'daki temel motivasyon artık bölgede terör örgütleri yerine merkezi otoritelerin güçlendiği yeni bir dinamik alan yaratmak ve aslında sadece Türkiye'yi, Suriye'yi ve Irak'ı ilgilendiren bir mesele de değil. Levant hattını Doğu Akdeniz'in yamacından işte bugünkü Hürmüz'e kadar bütün bu alanlardaki istikrarsızlıkları dünya toparlamak zorunda, düzeltmek zorunda. Bu amaçla 7 Ekim aslında süreci bölgede merkezi otoritelerin biraz daha öne çıktığı bir süreç olarak karşımıza çıktı ve 7 Ekim'in domino etkisini biz Suriye sahasında görmeye başladık. Suriye'de yönetimin değişme sürecine tanık olduk. Şimdi Irak'la Suriye'yi bir arada düşünmek zorundayız sevgili Erkan. Yani bu hat bizim için Güney sınırımızı teşekkür ettiriyor ve bu hattaki her türlü istikrarsızlık ve terör yapılanması Türkiye'ye bir maliyet olarak dönüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde bu 2 trilyon dolardan bahsetti ama bir şey daha söyledi orada. Fırsat maliyeti de çok yüksek bu işin. Yani bölgedeki işte 40 yıllık terörün maliyetinin yanı sıra bir de bölgede oluşacak refah, ekonomik döngü, turizm girdileri gibi biz maliyetleri ve fırsatları da açıkçası bu anlamda gözden kaçırmamalıyız. Şimdi süreç nasıl işleyecek onu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta yazmıştım ben Star'da. Bir kere kademe kademe gidecek. Yani Ankara adım atacak, sahadaki etkisini görecek. Ondan sonra ikinci faza geçilecek. O yüzden çerçeve yasa ismi verildi. Bu çerçevenin dolması zaman alacak. İkinci bir başlıkta şöyle vurgulayabilirim. Belirli suçlarla ilgili tanımlamalar yapılmış olacak ve bu suçlardan mesul olanların dosyaları incelenerek hızlıca karar verilecek. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Bir özel yetkili mahkeme kurulması ve bu yargılamaların hızla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Tabii burada özellikle bizzat eline silah alıp suç işlemiş olanlar kapsam dışı, onu tabii vurgulayalım. Ve örgütün özellikle Avrupa'da epey bir ismi söz konusu. Geçmişte siyaset de yapmış, yargılanmış, yurt dışına kaçmış, yasaklı birçok insan var. Bunların yeniden siyasi dinamiklere katılması bir anlamda toplumsal etkilerini de bu meselenin gösterme açısından önemli. Burada denetimli serbestlik, ev hapsi gibi maddeler karşımıza çıkabilir. Metin karşımıza geldiği zaman. Sanırım önümüzdeki pazartesi gündeme gelecek. Karşımıza somut müşahhas bir madde çıkacak. Bu sürece kadar siyasal partilerde görüşmeler devam ediyor. Anladığım kadarıyla benim mecliste 5'te 4 civarında bir karşılığı da var bu işin hesaplamalara göre. Dolayısıyla sınırlı ve süreli bir madde bizim karşımıza çıkacak. Yani bu madde bir örgütün sorumlularını kuşatacak ama bunun da bir süresi olacak.
1: Bu arada 6 ay gibi bir süreden bahsediliyor.
0: 6 ay veya 1 yıllık bir süre. Şu anda hani net bilgiler söylemeyeyim ama benim anlattığım çerçeve ifade Ankara'da siyasal aktörlerin gündeminde, masasında olan kelimeler ve kavramlardı. Dolayısıyla burada hani bir yargılama süreci söz konusu. Bunların dosyalarının hazırlandığını, bu anlamda güvenlik bürokrasisinin, adalet bürokrasisinin hızlı hareket ettiğini söyleyebilirim aldığım bilgilere göre. Tabii sahadan da bilgi vermek lazım.
1: Tabii yani bu tüm konuştuğumuz süreçler terör örgütünün tamamen silah bırakmasıyla olabilecek şeyler yani. Evet. Bıraktılar.
0: Ve kademe kademe.
1: Evet. Yani ondan sonra bunlar bırakmadıkları senaryoda bunların hiçbiri geçerli değil zaten.
0: Şimdi bu niye yapılıyor? Tabii ben bunu da söyleyeyim ondan sonra diğer arkadaşlarımız da

0: katkıda bulunsun. Bu niye yapılıyor? Bir kere Irak sahası bugün, dün Başbakan Zeydi'nin de geldiği toplantıda gündeme geldi. 5 tane önemli anlaşmaya imza atıldı. Ovaköy'den Fav Limanı'na inen bir koridor söz konusu. Yani ticaretin ve enerji akışının gerçekleştiği bir alanda terör asla olmamalı. Dünyadaki enerji piyasaları buna endeksli. Dolayısıyla bu bölgede sahada bir otorite sağlanmaya çalışılıyor. Bu da tabii Irak sahası önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız bir saha. İran'ın nüfuz alanı, İsrail'in etki etmeye çalıştığı, işte PKK'yı ve diğer grupları kullanmaya çalıştığı bir alan. Dolayısıyla Irak'ta iki seçenek var. Ya bölgenin dayattığı, bölge aktörlerinin dayattığı bir istikrarsızlaşma, çatışma, milis güçlerinin merkezi otoriteyi parçaladığı bir atmosfer ortaya çıkacak. Ya da Ankara'nın öne sürdüğü işbirliği, su, enerji ve kalkınma merkezli bir işbirliği sistemi öne çıkacak. Yani Bağdat'ın önünde iki seçenek var açıkçası. Şu anda Bağdat'taki siyasal aktörler ve uluslararası dinamikler baktığımız zaman bu ikinci seçeneğin daha güçlü olduğunu görüyor. Çünkü Hürmüz'deki tıkanıklık biliyorsunuz Körfez ülkelerini yeni bir rota arayışına itti. Hürmüz'den çıkamıyorlar. İran müsaade etmiyor ve bir müddet daha bu kartı kullanacak. Suudi Arabistan ve Bahreyn'in doğu batı hattı, yani Körfez'i bypass ettikleri ve Kızıldeniz'e çıktıkları hatta risk altında. Burada da malum Husiler Babülmendep üzerinde bir etki sahibi ve Kızıldeniz bu anlamda bir kaosa yakın. Şimdi Körfez'in enerjisinin ve Irak'ın enerji kaynaklarının çıkabileceği güzergah belli. Burada bir Türkiye üzerinden bağlanacak, bizim Yumurtalık Ceyhan hattına bağlanacak bu güzergah. Bir de Suriye üzerinden doğrudan batıya bağlanıp Doğu Akdeniz'e ulaşabileceği planlar var. Dolayısıyla bu istikrar gerçekleşirse, sağlanırsa hem Irak hem de Suriye'de bir yeni düzen, ahenk sağlanmış oluyor. Bu koridorlar uluslararası bağımlılığı da sağlıyor. Enerji şirketlerinin buraya yatırım yapması için istikrarın olması lazım. Dolayısıyla önümüzdeki seçenek ve tarihin akışı buna zorluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin rolü bölgedeki terör örgütlerini minimize etmek, buna dönük katkı vermek ve Bağdat'taki merkezi hükümeti güçlendirmek. Tabii Bağdat'ın anayasası açıkçası buna çok da müsait değil. Yani mezhep temelli bir yapılanma söz konusu. Dolayısıyla Bağdat'ın Irak'ı toparlayabilecek, Irak'ın bütünlüğünü sağlayabilecek bir kabule de gitmesi lazım. Şüphesiz. Tahran'ın etkisinden kurtulması lazım ve İsrail'in bölgedeki planlarının suya düşmesi lazım. Bunun bizdeki etkisi de önümüzdeki çerçeve metin bu anlamda hazırlandı.
1: Haydar Oruç, şimdi bir asker olarak bir taraftan tabii tüm bu bahsettiğimiz süreçler içerisinde terör örgütünün tamamen kademe kademe de olsa bir şekilde sahadan Türkiye'nin bunu görmesi, MIT'in teyit etmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu silahların bırakıldığını teyit etmesi gerekiyor.
2: Evet.
1: Bu nasıl gerçekleşiyor sahada? Nasıl gerçekleşecek?
2: Şimdi bu teyit mekanizması için sahada görev yapan unsurlar var. Hem sizin söylediğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları var. Zaten biliyorsunuz bizim Irak'ın içerisinde bazı birliklerimiz var. Hem de Milli İstihbarat Teşkilatımızın da bu kapsamda özel görev birlikleri var. Bunlar bölgede konuşlanmış durumdalar ve sürecin başından beri hatırlarsanız o bir tören yapılmıştı. Silah yakma sembolik bir törendi ama oradan beri terör örgütünün konuşlandığı bölgelerde Kandil civarı, Etekleri, diğer Sincar bölgesi olmak üzere nerede kamplaşmışsa, nerede yerleşmişse oralarda bu izleme ve teyit birimleri orada görev yapacaklar. Oraya gelmeden önce ben Mehmet Hocam'la ilgili söylediğim çok küçük bir ek yapmak istiyorum. Tabii. Yani Irak bir tercih yapmak durumda dediniz ya. Zaten Maliki'nin başbakan olmamasıyla aslında Irak o tercihini yapmış durumda. Yani Türkiye'nin

0: kendi istediği refaha ve kalkınma yönelik bir tercih yapmıştı. Bence bu çok önemli. Yani buradaki Suriye'yi, Irak'ı, Türkiye'yi birbirinden ayıramıyoruz. Yani güvenlik söz konusu olduğu zaman, çünkü bunu geçmişte tecrübe ettik. Yani Suriye'deki iç savaş hepimizi etkiledi. Irak'ta işte DAEŞ'in yarattığı oradaki anafor, bundan hepimiz etkilendik. İşte Türkiye'deki 40 yılı aşan süredir devam eden terör sonuçta bütün komşularımızı da içine alan bir anafor yarattı. Dolayısıyla biz bu süreci başlattığımızda sadece bizim için değil, bütün bölge için olduğunu, özellikle Cumhurbaşkanımız bunun altını ısrarla çizdi, biliyorsunuz. Ve komisyon sürecinde de hatırlarsanız bütün toplumsal tabakalarda görüşmeler yapıldı. Yani asker temsilcilerinden tutun da şehit ve gazi temsilcilerine kadar, işte siyasi partilerden, sivil toplumdan, yani herkesin görüşleri alınmaya çalışıldı. Evet. Çünkü bu toplumsal olarak kabul edilecek, kucaklanacak bir mevzu. Yani sadece yukarıdan paraşütle inerek çözeceğiniz bir şey değil. Yani geçmişte bu ülkede işte hepimizin hatırladığı Rahşan Affı gibi süreçler yaşandı ve bu toplumda da karşılık görmedi. Hala eleştiriler yaşanıyor. Kaldı ki işte bir önceki çözüm sürecinde de hatalar vardı. İyi niyetle başladı ama o habur görüntüleri mesela herkesi rahatsız etmişti. Yani buradaki dikkat edilecek noktalardan birisi bu. Hatta bu çerçeve yasanın içerisinde onunla ilgili hükümler olacağını da ben de takip ediyorum. Yani bu, o habur görüntülerine benzer görüntülere asla izin verilmeyecek. Yani kimsenin bu süreci sarf nazar etmesine, istismar etmesine izin verilmeyecek. Sınırlı, süreli, çerçevesi olan, zaman mefhumu olan ve kesinlikle kişiye, bazı gruplara bir af içermeyecek şekilde bir çalışma yapılıyor. Yani meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yaptığı bir raporu ortaya koydu ve meclis komisyon raporunun da tavsiyelerinin ele alınacağı, tavsiyelerini gerçekleştireceği bir kanun tasarısından bahsediyoruz. Umarım işte geçmişteki o kötü örnekte de ders çıkartarak daha somut veriler olacak diye tahmin ediyorum ben de. Ve bu süreci 40 yıldan beri devam eden terör belasını artık geri dönmemek üzerine bitirmeye çalışıyoruz. Yani çünkü Türkiye'de değil, dünyanın başka bölgelerinde de terörün bittiği, bu şekilde anlaşmalar olduğu süreçleri takip ettik ama bir şekilde başka şeylerden uç alan, gelişmelerden ve kırılganlıklardan uç alan ve terör örgütlerinin tekrar ortaya çıktığı süreçleri de takip ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu fırsatı tekrar yaratmamamız gerekiyor. Yani buna izin vermemiz gerekiyor. Bunun için de yani sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de, Irak'ta da, hatta daha da güneyine, işte belki Lübnan'ın da bu sürece dahil edileceği bir süreci takip edebiliriz. Onun aksi olursa, yani biz sadece kendimiz için düşünürsek, biz zaten biliyorsunuz uzun zamandır bir Türkiye'nin sınırları içerisinde terör örgütünün bir aktivasyonunu takip etmiyoruz. Çünkü o beli kırıldı terörün. Terör örgütünün öyle Türkiye içinde silahlı bir faaliyet yürütme imkanı kalmadı. Ancak komşularımızla üstlenmesi maalesef bize tekrar sirayet etme ihtimalini sürdüreceği için buna da izin verilmemesi gerekiyor. Yani tabii ben Deniz Kuvvetleri'nden emekli olduğu için şimdi Kara Kuvvetleri bu konuda nasıl konuşlandı bilmiyorum ama konuştuğum bazı arkadaşlarım var. Onların bana söyledikleri bu. Yani o bölgelerde görev yapan birimler ve bu iş için özel görevlendirilen birimler sahada bu hocamın söylediği gibi teyit mekanizmasıyla, yani adım adım ilerleyecek bir bu kanun çerçevesinde süreç ilerlerken sahada da bu gözlemler devam edecek. Gerçekten de terör örgütünün silah bırakma konusundaki iradenin samimi olup olmadığını görmeleri gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki terör örgütünün içinde de bazı fraksiyonlar var. Onlar şimdiye kadar sahip oldukları bu konforu bırakmak istemiyorlar. Yani
1: işte onu soracaktım. Neredeyse bu aslında sürece biraz başlayalı 2 yıla yakın bir süre oldu.
0: Tabii. Neredeyse 2 yıl olacak.
1: Terör örgütü açısından, yani o tarafın hareket tarzına baktığımızda onları nasıl meseleye yaklaştığını, teröristlerin meseleye nasıl yaklaştığını düşünüyorsunuz şu ana kadar? Yani istenilen karşılık gelmiş midir sizce?
0: Şöyle, başlarda mesela ben çok da fazla...
1: Yani sembolik bir terör, silah bırakma, silahları yakma, az önce de ekranlara geldi, çok, onları gördük ama... Fesih kararı da gelmişti.
0: Fesih kararları
1: terör elebaşı da artık bir zemini kalmadığı açıklaması, mektubu hatırlıyoruz.
0: Ama bunların hepsi söylemdi. Bunların sahada karşılığının olması gerekiyordu. Yani hem birimlerimizin, devlet birimlerimizin bunu görmesi gerekiyordu. Halkımızın da bunu görmesi gerekiyor. Halkımızın da ikna olması gerekiyor. Az önce onu söyledim. Yani bu sadece meclisin, hükümetin, devletin yürüteceği bir proje değil. Bunu halkımızın da sahiplenmesi gerekiyor. Geçmişteki kötü tecrübeleri de

0: düşününce yani tekrar nüksetme ihtimali o korkusu olduğu için dolayısıyla toplumsal olarak da buna hazır olmak gerekiyor. Zaten bu çerçevede meclisin komisyon süreci zannediyorum bunu hazırlamak için yapıldı.
1: Evet.
0: Terör örgütünün içindeki o fraksiyonların bu pozisyonlarını kaybetmek istemeyecekleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü yıllarca bunun keyfiyetini sürdüler. Başka ülkelerden aldıkları destekle onlara verdikleri işte taşeron işleri yaparak Türkiye'ye ya da başka ülkelere terörist faaliyetler gerçekleştirerek bir şekilde varlıklarını sürdürdüler ve zenginleştiler. Bu yüzden ilk başta terörist başının bu söylemlerini, açıklamalarını, terör örgütünden gelen fesih kararını aykırı davrandıkları, bunu kabul etmeyeceğine yönelik bazı açıklamaları da takip ettik. Ama aradan geçen bu süreç içerisinde terör örgütünün de bu konuda aslında az önce onu söyledim, beli kırıldığı için bunu sürdürebilme kapasitesi de kalmadı. Yani sadece Türkiye'nin ortaya koyduğu askeri güç değil, konjonktürel gelişmeler, küresel gelişmeler de artık terör örgütünü destek diyecek aktörlerin de ortada kalmamasıyla belki işte isim vererek söylerim İsrail dışında şu anda terör örgütünü destekleyecek bölgemizde ya da küresel anlamda bir aktör kalmadı. Daha önce bir şekilde terör örgütünü destekleyen, terör örgütünün faaliyetlerinden bölgesel nizam çıkarmak isteyen aktörlerin sayesinde terör örgütü. Çünkü yani terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi için belli koşullara ihtiyaç vardır. Yani bir kaynak bulması lazım. O silahı erişmesi için bile para bulması lazım. Bunu da bulunduğu koşullarda sağlayamayacağı için dışarıdan destek kaçınılmaz bir şey oluyordu. Şüphesiz. Ve bugün işte o konjonktürel gelişmeler, hatta hocam söyledi 7 Ekim işte İran Savaşı, işte Amerika'daki yönetim değişikliği, Trump'ın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkisi, Suriye'deki entegrasyonun sağlanmış olması, işte Irak'taki yönetimsel zafiyetler sorunlara rağmen Irak'ta da bu konuda önemli bir adım atılmış olması, hatta Türkiye ile Irak arasındaki kalkınma yolu projesi bile aslında terörün önünü kesen, terörün devamını engelleyen projelerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla bu sahada bu şekilde birliklerimiz tarafından kontrol edildikten sonra süreç devam edecek, adımlar atılacak. Bu eski görüntüleri tekrar yaşatmayacak şekilde halkımızın da asla karşı gelmeyeceğini tahmin ettiğim bir süreç olmasını bekliyoruz ama tabii hepimizde o tedirginlik vardır diye tahmin ediyorum. Yaşanmış olan şeyler, az önce rakamlardan bahsedildi Cumhurbaşkanımızla, terörün hesaplanan maliyeti ve hocam dedi fırsat maliyetinden bahsetti. Gerçekten bunlar çok büyük rakamlar. Yani bunların teröre ya da terörden kaynaklı zararları olmasaydı Türkiye'nin geleceği yeri düşünün. Biz şu anda belki çok daha farklı bir ligde oynuyor olabilirdik. Dolayısıyla bu adımların çok sağlam atılması lazım. Yani boşluğa izin verecek bir durumda değiliz. Yani ya da böyle belirsizlik kaldıracak bir durum değil. Kesin sağlam adımlarla devam etmemiz gerekiyor. Terör örgütünün de bu gel git gibi lüksü yok şu anda. Yani ben şeyime devam edeyim gibi bir alternatif yok. Bu konuda İmralı'dan gelen mesajlar, hani bunu söylemek biraz dilimize şeyimize tuhaf geliyor ama bu süreci destekleyen mesajlar olduğu için terör örgütünün de alanı sıkıştı. Onların da çok fazla bu süreçten kaçma marjları kalmadı. O da aslında bu sürecin bitmesi anlamında çok umut verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Umarım bu sağ salim işte 2 Ekim ayı olduğunda 2 yıl tamamlanacak süreç. Oraya doğru hızlı ilerliyoruz. Açıkçası ben başında sürecin yani bir önceki çözüm sürecini de işte yaşamış, takip etmiş birisi olarak çok umutlu değildim. Yani ilk devlet Sayın Bahçeli bu süreci açıkladığında, bu konuşmaları yaptıktan sonra süreç başladığında tekrar o kıvama geleceğine, terör örgütünün bu safhaya geleceğine ihtimal vermiyordum ama çok şükür yanıldık ve bu süreç hızlı bir şekilde geçildi. Umarım bundan sonra da bugüne kadar geldiği gibi çok yol kazalarına uğramadan devam ettiririz diye umuyorum.
1: Şimdi Suriye'de ne demişti Türkiye? Ya entegrasyon ya operasyon.
0: Yani.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerini hatırlamakta fayda var herhalde. Kadife eldiven ve demir yumruk ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kadife eldiven içerisinden demir yumrukla çıkabilir demişti. Başka ihtimal yok.
0: Başka ihtimal yok.
1: Ya silah bırakılacak ya da demir yumruk kadife eldiven içerisinden çıkacak. Peki Fatma Yeşilkuş, süreç devam ediyor. Biz terörsüz bölge diyoruz. Sadece terörsüz Türkiye demiyoruz. Ama biliyoruz ki muhakkak bunu istemeyen aktörler var. Onların başında da şu an İsrail geliyor. Net bir şekilde telaffuz ediyoruz, söylüyoruz zaten. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdığı süre içerisinde hatırlayalım. Bir terör örgütü PKK üzerinden İran'a bir kara işgali.

0: girişimleri, evet, istekleri vardı ki evet, Abbas Arakçı'nın sanıyorum açıklamasında Türkiye'nin buna engel olduğunu söyledi.
1: Sadece PKK değil Erkan Bey. Yani, onların... İran'daki Kürt muhalif gruplar, evet, var. Irak'ta olan. Onların da sürece dahil edeceği, onların da mobilize edeceği terör örgütüyle birlikte.
0: Sen... Genel üst çatı üzerinden, tabii, evet, cümleyi kullandım. İstemeyen aktörler. Hep de şu vurgu da yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Süreç içerisinde provokasyonlar. Hı hı. Muhakkak ki bu girişimleri de göreceğiz. Biraz bunun çerçevesini çizelim istiyorum.
2: Tabii biraz da aslında genel başlamak isterim Sayın Kol. Hı. Şimdi Türkiye'nin neredeyse yarım asırdır mücadele ettiği bir terör belasından aslında kurtulmak için neredeyse sona yaklaşıyoruz. Şimdi baktığınızda geçtiğimiz sene hatırlarsanız komisyon toplandı. Özellikle meclis tatile girmesine rağmen çalışan bir komisyon vardı. Akademisyenler dinlendi, STK temsilcileri dinlenildi. Akabinde bu süre zarfında terörün olumsuz etkilerinden maalesef bunlarla yüz yüze kalmış işte Diyarbakır anneleri olsun veya süreçteki diğer kişiler dinlenildi ve bir rapor hazırlanıldı. Şimdi rapor haricinde artık bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Tabii burada az önce sizin de bahsettiğiniz gibi müstakil bir yasa olacağını, burada terör eylemlerine katılmış kişilerin hiçbir şekilde affa tabi tutulmayacağını altını çizmemiz gerekiyor. Ama burada temel argümanın aslında amaç, kapsam ve tanım maddelerinin yanı sıra örgütün silah bırakmasının teyidi, bunun nasıl soruşturulacağı, kovuşturmaların nasıl yürütüleceği, ceza infazına ilişkin esaslarıyla denetim mekanizmalarını düzenleyen hükümlerin belirleneceği bir çerçeve yasadan bahsediyoruz ki burada da bazı hükümlerin, yani yasanın bazı hükümlerinin yürürlük tarihinde, bazı hükümlerin ise silah bırakmanın teyit ve tespit süresinden sonra uygulanması öngörülüyor. Şimdi bu süre zarfının en başından beri hep şunun altını çizdik: provokasyonlara gelinmemesi. Bu sadece terörsüz Türkiye üzerinde değil, sizin de bahsettiğiniz gibi bizim terörsüz bölge politikamızda da keza sadece bölge değil, Türk dünyasının terörden arındırıldığı bir anlayışla biz yola çıkıyoruz. Doğal olarak burada Türkiye'nin istikrarını bozmak, aynı şekilde diğer Orta Doğu'daki kırılgan ülkeler gibi o hale getirmeye çalışan, istediği zaman saldırabileceğini kendisinde gören ve aynı şekilde güçlü olmasını istemediği bir İsrail var. Sadece buna İsrail'i dahil etmek gerekir mi? Bir de onun yanında iki tane şer birlikçisi var ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan. Doğal olarak başlarını İsrail'in çektiği ama akabinde onların da özellikle Doğu Akdeniz'de çevrelemeye çalıştıkları bir de iki ortağı var İsrail'in. Doğal olarak biz her zaman bir olmamız gerektiği yerde ve bunun altını çizdiğimiz yerde İsrail bunu istemiyor. Şimdi hatırlayın, sizin söylediğiniz gibi o İran Savaşı'nda Trump özellikle dedi ki ben Kürtlere silah gönderdim, çok kırgınım çünkü o silahları kullanmadılar.
0: Geri vermediler.
2: Bir de geri vermediler dedi. Doğal olarak burada böyle bir durumu engelleyen yegane ülke tabii ki Türkiye. Çünkü daha fazla istikrarsızlığın olduğu bir ortamda doğal olarak bölgesel bir çatışmaya sürüklenecek bir savaşın sonucundan bahsediyorduk. Nitekim öyle olmadı. Doğal olarak burada demek ki sadece İsrail değil, bir de İsrail'in peşine takılan Trump'ın da aynı şekilde yapmış olduğu bir takım yanlış hamleler var. Ancak sonuçları beklenildiği gibi, onların beklediği gibi olmadı. Ancak bu sadece bununla yeterli mi? Yani İsrail'in yaptıkları sadece Kürt muhalif grupları harekete geçirmekle sınırlı mı? Hayır, değil. İşte ajanlarını sokmanın haricinde bir de özellikle Suriye'de hatırlarsanız o Süveyda bölgesinde Dürzileri hareketlendirmeye çalışması. Yani aslında bahsetmeye çalıştığım temel argüman şu: sürekli olarak etnik ve mezhepsel olarak bir çatışma halinde bütün Orta Doğu ülkelerini veya bölge ülkelerini hareketlendirmeye çalışan bir İsrail karşımızda. Doğal olarak böyle bir istikrarsızlığı yaratmaya çalışıp akabinde işte İran'da olduğu gibi önce ayaklanmaları çıkartıp, hatırlayın o dönem aslında İran'da protestolar vardı. Ekonomik koşullardan dolayı insanlar biraz ayaklanmışlardı. Ve ne dedi Netanyahu Trump'ı inandırmak için? İşte tam da bu ayaklanmalar nezdinde biz rejimi hedef alırsak çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde rejimin yıkılmasına olanak sağlarız dedi. Ancak öyle olmadı. Halk rejime karşı olmasına rağmen, tamamı değil tabii ki ama sonuç olarak rejime karşı olan bile kesim rejime yanında destek vermeye başladı. İşte bir olmanın, birlik olmanın, bütünlük sağlamanın aslında bir güzel örneği oydu. Doğal olarak bugün siz kendi ülkeniz ve sınırlarınız içerisinde hiçbir provokasyona gelmeyip bir olduğunuz takdirde doğal olarak dışarıdaki o sürekli Türkiye'deki işte halkın arasına nifak tohumu sokup etnik ve mezhepsel olarak bu istikrarsızlığı yaratmaya çalışanlar da amaçlarına ulaşamıyorlar ve bir başarı elde edemiyorlar. O yüzden burada biz terörsüz Türkiye'yi konuşurken en başından beri hani her zaman altını çiziyoruz. Bunun bir

0: bir Kürt-Türk sorunu olmadığını, bunun bir terör sorunu olduğunu, artık terörün hiçbir şekilde ne canımızdan ne de cebimizden gitmeyeceği bir zamana evrilmek istiyorduk ki nitekim Allah'tan tekrardan rahmet dileyelim şehitlerimize. Sonuç olarak onların hiçbir şekilde hassasiyetinin ya da şehit ailelerimizin veya gazi ailelerimizin onurunu, hassasiyetini kıracak bir süreç olmadığını da altını çizmemiz gerekiyor. Bir de diğer taraftan işin maliyet boyutu var. Şimdi o kadar büyük bir meblağdan bahsediyoruz ki siz o meblağla birçok hastane açabilirsiniz, birçok yol yapabilirsiniz, birçok köprü kurabilirsiniz, limanları inşa edebilirsiniz. Yani Türkiye'yi çok daha olduğu konumdan kalkındırabilecekken işte maalesef bu terörle mücadele bizim o anlamda cebimizi de yakan bir süreç oldu. Sonuç olarak halka hizmet, devletin halkına hizmetinin önünde engel olan bir diğer husustu. Ama hep şunun da altını çiziyorduk, artık malumun ilamıydı. Çünkü destek bulamayan terör örgütünün elbet kendini feshedeceği, artık bir şekilde silahı bırakacağı aşikardı. Çünkü gelirini özellikle yasa dışı eylemlerden kazanan, işte maalesef uyuşturucu gibi, maalesef kaçakçılık gibi eylemlerden gelir elde eden bir anlayışın artık finansmanıyla ayakta duran bir terör örgütünden bahsediyorduk ki bunun bir de aynı zamanda bu maliyeti silahlara harcanıldı ve diğer devletlerden, işte İsrail gibi, o dönem ABD gibi, belki batılı ülkeler gibi fonlanıldı ve maddi ve silah olarak da destek bulduğu bir zaman dilimindeydik ki bugün Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu diyaloglarla beraber hem bu desteğin önü kesildi hem aynı şekilde artık terör sorununun sonuna gelebilmek için bir adım atıldı. Ama şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Kaç senelik bir mücadeleden bahsediyoruz ve bir terör örgütünden bahsediyoruz. Kolay kolay bir anda hadi diyelim şimdi bitti oldu değil. Tabii ki bunun bir tespit süreci olacak. Tabii ki bunun bir araştırılacağı süreç olacak. Evet, nitekim yine iddialara göre aynı şekilde partilere, yani bu çerçeve yasanın onayı için özellikle bu komisyon raporunun hazırlanmasındaki destek veren partilerin de onayına sunulacağı ifade ediliyor. Mesela açıkçası burada merak ediyorum, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçen Sayın Özel yönetimi bu sürece nasıl katkı sunabilir veya dahil olabilir?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız dedi bugün.
0: Evet, doğal olarak partilerin de tekrardan görüşleri ve onayı alınacak. Bir de aynı şekilde hem güvenlik bürokrasisi hem de aynı şekilde istihbarat yetkileriyle beraber bir komisyonun kurulacağı, bu komisyon sürecinde affa tabi tutulacak örgüt üyelerinin ne şekilde bu haftan faydalanacağı, gerçekten silahlarını teslim edip etmediği, örgütle olan bağlantısının ne durumda olduğu gibi birçok süreçte araştırılacak. Yani ben terör örgütünü artık bıraktım, elimdeki silahı bıraktım, hadi geldim de değil, gerçek anlamda bu sürecin tam anlamıyla denetleneceği, inceleneceği bir süreç karşımızda. Dileriz ki gerçekten Türkiye'nin özellikle dışarıda bu kadar yangın yeri varken aynı zamanda içeride de birliğini tam anlamıyla oluşturduğu bir sürece doğru evriliriz. Çünkü İsrail rahat durmuyor Erkan Bey. Yani İran'da yapmış oldukları, Suriye'de yapmış oldukları, Lübnan'da, Gazze'de yapmış oldukları maalesef bize öyle kötü bir pencereden bakmamıza sebebiyet veriyor ki işte baktığımız pencerede de çok da güllük gülistanlık, yeşillik görmüyoruz. Kan ve maalesef bombaların İsrail tarafından yağdırıldığı bir anlayış içerisinde tabii ki Türkiye'nin hem kendi sınırları içerisinde hem de sınırları dışında çok güçlü, ayakları üzerinde duran, istikrarını koruyan ve provokasyonlara gelmeyecek ölçüde karşısındaki düşmanı yiyebilecek bir pozisyonda olması gerekiyor. İşte dediğimiz gibi sadece İsrail'de değil. Bugün SALT bunu Orta Doğu nezdinde konuşmamamız gerekiyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Levant'ı da dahil ettiğinizde, Suriye'yi veya Ege'yi dahil ettiğinizde karşınızda işte Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetimi çıkıyor. Bakın Yunanistan'la İsrail şimdi 3,5 milyar euroluk bir silah anlaşmasına doğru gittiler. Ve iddia o ki aynı şekilde bu silahların bir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetimine konuşlandırılacağı ifade ediliyor. Bakın doğal olarak işte bahsetmiş olduğum üçlü şer mekanizması Türkiye'yi çevrelemek ve bir şekilde sadece bunu batıya kötülemek anlamında demiyorum. Olası kendilerince bir takım önlemler ve müdahaleler yapmaya çalıştığı bir zaman diliminde ve de silahlanmaya çalıştıkları bir zaman diliminde Türkiye'nin tabii ki önündeki her türlü engeli bir aşması elzem.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakından takip ediyoruz dedi. O özellikle bölgedeki silahlanmayla ilgili vurguları önemli. Mehmet Yalçın Yılmaz, şimdi az önce biraz girdik. Meseleyi konuştuk. Onun içerisinde terörsüz Türkiye'den bağımsız olmayan süreç. Dün Siz de bir